0: turizm çok önemli olduğu için Muhammed Salah bir turizm elçisi olarak da değerlendirilmeli.
1: Kesinlikle.
2: Dilerseniz Beşiktaş'a geçiş evet. yapalım. Beşiktaş'ta önemli bir işe imza attı aslında sezon başında. Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı eledi. İki maçta da mağlup etmeyi başardı Beşiktaş Midtjylland'ı ve adını 3. eleme turuna yazdırdı. Şenol Hocam, seninle başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta nasıl bir hava var? Nasıl yorumlarsın Beşiktaş'ı? Daha sonrasında da yine transfer gündemi hakkında, Beşiktaş hakkında konuşacağız.
1: Vallahi ben Beşiktaş'ı çok farklı buldum yani. Beşiktaş eğer bozulmaz ise, yani dominant bir oyun oynamaya başladılar. Yani agresif bir oyun oynamaya başladılar. Mücadeleci bir takım oluşturdu İtalyano. Şimdi geçen sene biz burada çok söyledik. Emirhan da Calo da iyi stoper dedik. Bak geldi. Hoca ikisini koydu yan yana ve ikisi de çok iyi oynuyor. Yani oynadıkları iki tane Avrupa maçında çok da başarılı maçlar oynadılar. Demek hoca bazı oyunculara eli değdiği zaman çok farklı oluyor. Beşiktaş'ta şimdi kaleci sorununu giderdi. En önemli şey Beşiktaş'ta son yıllarda Mert'ten sonra, Mert Günok'tan sonra kaleci sorunu vardı. Onu da giderdiler. Çok sağlam bir kaleci aldılar. Sağ bekleri, sol bek Rıdvan vardı. Onu alternatif işte Monaco'dan şey aldılar. Bir oyuncu aldılar. Şimdi orta sahada Salih Özcan Almanya'da pek süre bulamıyordu gittiği takımlarda. Dortmund'da zaten oynayamıyordu ama şimdi bakıyorum iki tane Midtjylland maçında en ilerinden bir tanesi Salih Özcan. Orta sahada 6 numara inanılmaz güzel oynuyor. Oyunun iki tarafını, hem sert tarafını oynuyor hem topluların ilişkileri diye, yani oyunun akıcılığını da sağlıyor. Pas alışverişleri. Orkun'u zaten söylemeye, anlatmaya gerek yok. Orkun Beşiktaş için her iki tarafın bağlantısını hem hücumda hem de savunmada yapan çok iyi oyunculardan bir tanesi. Takımın kaptanı, direkt zaten skor yapabiliyor. Enerjisi çok yüksek. Şimdi hiç mesela geçen sene beğenmedikleri oyuncular vardı. Bu oyuncular hepsi yavaş yavaş hocanın takımı bir takım yapması yaptığı durumda ihale geldi. Görüyoruz, bakıyoruz şimdi Çerni. Geçen seneki Çerni'den bir kademe daha yüksek. Bu daha da yükselecek mi? Büyük bir ihtimalle yükselecek. Şeyi aldılar. Fadı neydi sol tarafta?
2: Oğuttara İlhan Fakıllı.
1: İlhan Fakıllı. İyi oyuncu. Yani yeni katıldı Beşiktaş'a. Şimdi ben bundan daha da iyi olabileceğini düşünüyorum İlhan Fakıllı'nın. Yani top aldığı zaman uzuyor gidiyor, kopabiliyor. Rakipten uzaklaşabiliyor. Penaltıyı alması öyle kolay bir şey değil. O çalımı orada herkes atamaz. Bakıyorum savunma arkası koçları iyi. Eğitimin iyi almış. Altyapı eğitiminden iyi geçmiş bir oyuncu. Şimdi iyi oyuncular var. Bir de şimdi burada bir futbol aklı var. Trossard. Takıma girdiği zaman oyunun pas yüzdesi de yükselecek. Oyun hakimiyeti Orkun'la birlikte daha üst düzeye Trossard'la çıkacak. Bundan yani bütün Beşiktaşlar emin olabilir. Ha burada Beşiktaş şayet bir santrofor daha alırsa, şimdi Semih var. Semih Hoca pek fazla kullanmadı. Bakıyorum Mustafa'yı kullanıyor, Hekimoğlu'nu. Son maçta bile Mustafa Hekimoğlu'nu oyuna aldı, Semih'i almadı. Semih'in acaba durumu nedir onu da bilmiyorum. Şimdi Mustafa var, Semih var, oh var. Şimdi buraya bir santrofordaki çok uğraştılar Vlahovic'te galiba Beşiktaş. Evet. Galiba olmadı, bilmiyorum neticesi nedir. Ama Beşiktaş çok iyi bir takım oluyor. Oldu demiyorum, hala oluyor. Bunun daha ilerlemesi var. Bu takımı eleme göre kolay bir şey değil. Geçen sene bu UEFA'da ilk 16'ya girmiş evet. bir takımdı. Dirençli bir takımdı ama Beşiktaş'a bakıyorum çok dirençli bir takım olmuş. Kırılganlığını kaybetmiş Beşiktaş. Geçen sene bir oynuyor bakıyorsun bir kırılganlık gösteriyordu. O kırılganlık gitmiş. Herkes agresif. Topa agresif, oyuna agresif ve oyunu kontrol eden bir takım var.
2: Siz neler eklersiniz Beşiktaş'la ilgili?
0: Yani tabii ki Beşiktaş'ın kadro olarak daha yeni transferlere ihtiyacı var. Şu ana kadar yaptığı en iyi transfer Trossard'la Salih Özcan transferi. Salih Özcan'ı ben yıllardır söylüyorum. Yani milli takımda Orkun'la çok iyiken Beşiktaş neden almıyor? Borussia Dortmund bir yıl önce de verebilirdi. İşte boşa çıkmasını beklediler ama

0: aldılar sonunda. Yani Salih Özcan'ı Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a koysan bu kadar başarılı olamaz. Birbirini tamamlayan iki oyuncu var. Orkun'la Salih Özcan birbirini çok iyi tamamlıyor. Beşiktaş'ın orta sahası çok güçlendi. Savunma yardımı da Salih Özcan'ın mükemmel. Orkun o özgüvenle daha çok öne çıkıyor. Daha çok şut atıp daha çok gol ve asist üretebilir. Hele Trossard geldikten sonra Beşiktaş'ın oyunu da hızlanır. Beşiktaş'ın oyunu da renklenir. Ama pivot bir santrofora ihtiyacı var. Alacaklar. Villarreal'i belki de Ağustos 15'e kadar bekleyebilirler. Çünkü Villarreal'e şu anda Beşiktaş'ın dışında gelen bir teklif yok. Villarreal kendini kandırmasın. Yok. Juventus'u bekliyordu. Juventus transferi yaptı. Real Madrid'i bekliyor. Mourinho'nun aklının ucundan bile Villarreal geçmiyor. Onu söyleyeyim. Maliyetli de olsa belki de Beşiktaş bekleyecek. Darwin Nunez'i önermiş menajerler. Alilal'le oynayan. Devre arasında Kante'yi alırken Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Alilal bırakmamıştı o zaman. Darwin Nunez'i bilmiyorum. Lukaku gündeme geldi ki Napoli 5-10 milyon euro gibi bonservise, sembolik bir bonservis diyelim artık ona artık. Yani bırakmak istiyor, kurtulmak istiyor ki Lukaku da öyle böyle bir santrifor değil aslında. Kariyerinde onun da 300'e yakın, belki daha fazla golü var. Ama çok sakatlık yaşıyor. Çok kilolu, disiplin problemi biraz fazla. Yani alsan bir türlü ya da alıp oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Ama bizim ligimize gelirse sağlam formda bir Lukaku leblebi gibi de gol atar. Ama Lukaku'yu çok böyle mesela menajeri Fenerbahçe'ye önerdi. Zaman zaman Galatasaray'ın gündemine geldi ama en çok Beşiktaş'ı öneriyorlar. Beşiktaş'ta böyle gene de şeyi bekliyor yani. Villarreal'i bekliyor, onu söyleyeyim. Çünkü orada Villarreal'in çok parıltılı bir santraforluğu var. Yani serbest vuruştan bizim ligimizde herhalde 5-6 tane bir sezonda çok rahat gol atar. Golcülüğü de üst düzey. Belki de onu transfer edecekler. Çünkü bu Salah'tan sonra taraftar biraz üzüldü. Bir anda çok heyecanlanmıştı.
1: Tabii.
0: Belki o taraftarın gönlünü almak için şimdi böyle bir proje geliştirebilirler. Taraftarın gönlünü almak, taraftarı en çok mutlu eden transfer nedir? Santrifor ve 10 numara transferleridir. Santrifor transferini bu şekilde yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki stoper de transfer edecekler. Stoper konusunda da yani Agbatu, 18 milyon euroya alınan Agbatu'yu hoca çok, yani katılıyorum aslında hocaya. Çünkü ağır bir stoper. Ben geldiğinde de söyledim. Yani bu kadar parayı nasıl vermişler? Oraya stoper transferi de yapacaklar diye düşünüyorum. Hoca Rıdvan'ı oynatıyor. Rıdvan'ın özgüveni gelişmiş. Yani oynattığı oyuncularda bir özgüven var. Aslında Semih Kılıçsoy'u iyi açtın. Semih Kılıçsoy'u bu sezon kullanmak istiyorlardı. Ama Semih Kılıçsoy'un problemi, yetenek problemi yok. Kendisiyle problemi var. Futbola, yeteneklerine sırtını dönüyor. Avrupa deneyimi yaşadı. Gitti 3-5 hafta çok iyiydi. Sonra orada da kendi kendine içine kapandı ve futbola dediğim gibi dönemiyor. Ben yine kiraya verilebileceğini düşünüyorum. Belki teklif gelirse satılabilir. Hocanın aklında olsaydı şu ana kadar kullanırdı. Çerni'ye zaten kendisi söylemişti ilk geldiğinde seni kullanacağım diye. Çerni daha da iyi olur. Trossard geldikten sonra.
2: Mustafa Hekimoğlu'nu orada
0: Mustafa
2: kullanıyor.
0: Mustafa Hekimoğlu'nu daha çok yanılmıyorsam kullanıyor. Gaziantep Spor istiyor.
2: Bence bırakmazlar onu.
0: Hatta kiralık değil, bonservisiyle istiyor. Bugün öyle bir haber vardı. Bilmiyorum verirler mi. Ama Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Çünkü heyecanlı bir hocası var. Yani takımın enerjisini yükselten, heyecanlandıran, yerinde duramayan, maçın içinde olan böyle hocalara ihtiyacımız var zaten. Donuk hocalar. Mesela belki de Fenerbahçe'de hani İsmail Kartal'ı eleştirebileceğimiz tek taraf bu diyebilirim. Çok hoca beyefendi kenarda. Çok böyle ne derler? Mülayim derler bazen. Hani çok böyle şey sevimli, hani kırarım, dökerim, üzerim birilerini diye çok böyle şeye girmiyor. Sağ kenarında ne hakemle, dördüncü hakemle, ne diğer yedek kulübü tartışmayı sevmiyor. Gerginliği sevmiyor. Biraz daha hocanın şey olması lazım. Hani İsmail Kartal'ı tek eleştirebileceğim nokta bu. Çok beyefendi. Çok belki de

0: olması gereken profil bu. Ama kariyerli oyuncuları idare etmek için bazen biraz da dik durmak, sert durmak gerekebiliyor. Fatih Terim'in hani motivasyonda kullandığı en büyük özelliklerden biridir. Yeri gelir yedek kulübesinde gürler motivasyon için, takımı kendine getirmek için. Yani bu özellikler İtalyano'da var. Ama transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın başkan zaten maddi olarak güçlerinin olduğunu söylüyor. Stoper transferini dediğim gibi yapacaklar. Ama öncelikle de şu süreçte Salah'ı unutturmak için santrafor transferini gerçekleştirecekler. Vlahovic için Ağustos'un 15'inde bir şey kalmadı. 15'ine kadar bekleyin demiş. Teklif, çünkü teklifleri değerlendireceğim ama yurt dışındaki bütün gazeteci arkadaşlarımla görüştüğümde, Vlahovic'i takip edenlerle görüştüğümde tarama da yapıyorlar. En ufak bir teklif yok. Beşiktaş'a kalacak gibi duruyor. Bence doğru transfer olur ama maliyet kısmını bilmiyorum.
1: Peki,
0: ne kadar
1: bu saate
0: malum.
1: Kadar niye bekledi sence? Madem bunu isteyen bekle takım yok. Dünya isteyen kupa... takımlara niye gitmiyor?
0: Abi şimdi bir Dünya Kupası süreci oldu. Dünya Kupası'ndan sonra piyasalar nasıl olacak? Beni isteyen olur mu? O olur mu? Bu olur mu? Derken Galatasaray'ın transferlerinin gecikmesi bence burada başrol oynadı. Çünkü başkanla o dönemde şampiyonluktan sonra yaptığım röportajda Dünya Kupası'nı izleyen bir ekibimiz var. Transferlerimiz Dünya Kupası sonrasına kalacak gibi görünüyor demişti. Kaldı. Çünkü Galatasaray rahattı o süreçte. Sonuçta Eylül ayında oynayacak Şampiyonlar Ligi'ni. Vlahovic gibi oyuncular da bekliyorlar. Bir Dünya Kupası bitsin. Menajerimle konuşayım. Nerelere gidebilirim? Bu hangi üst düzey liglerden beni alırlar?
1: Alvarez transferi Vlahovic'in durumunu belirler.
0: Mesela evet. Leao'nun bu kadar kalması. Milan Leao'ya Nisan ayından itibaren başladı. Senden memnun değiliz. Biz seni satabiliriz. Menajerine de söylüyorlar. Diyorlar ki kulüp arayın. Gelsinler bizimle görüşsünler. Biz satmaya razıyız. Çünkü bu sezon biz Leao'yu beğenmedik. O şampiyonluk sezonunda müthişti. Sonra geriye gitti ama oyuncuyu yani bir değeri var. 50 milyon euronun altında da bırakmak istemiyorlar mesela. O da şey satacaklar aslında. 50 milyon euro.
1: Ya da satmak giriyor, 50 istemiyorlar milyon... da 50 milyon euroyu bulursak satalım.
0: Evet.
1: Ya da satmak istemiyorlar. Yüksek parayı
0: hayır,
1: bulursak
0: satmak
1: satalım.
0: İstiyorlar.
1: İstiyorsa o zaman 50 milyon isteyemezsin ki.
0: Ama
1: nasıl
0: şimdi oyuncunun değeri var. Yatırım tamam, yapmışlar o... 50 milyon eurodan fazla. Şimdi öyle olunca da zarar etmek istemiyorlar. Yani yoksa Galatasaray ya da Fenerbahçe şu ana kadar Leao transferini gerçekleştirebilirdi. Kiraya vermek istemiyorlar. Zorunlu satın alma opsiyonunu bile kabul etmek istememişler.
1: Enteresan.
0: Yani ya. Biz şu anda nakit paraya ihtiyacımız var. Leao'nun satışından elde edeceğimiz gelirle biz transfer yapacağız demişler.
1: Senin dediğin o zaman doğru. Kimse istemiyor.
0: Hayır hayır bu Leao'yu diyorum. Leao için teklif gelmemiş.
1: Bunu da istemiyorlar demek ki.
0: Tabii. Olsa zaten
1: yani
0: gider.
1: 50 milyon 60 kafasına milyon göre takım bulamıyorsun. Hem istemiyorsun hem de yüksek para istiyorsun. Bu nasıl olacak ki transfer? Olmaz yani. Ya da şu diyorum ya, hani bu yüksek parayı verirse birisi verelim, vermese de bizde kalsın devam edelim gibi bir şey var orada. Yoksa satacaksan anlaşma zeminine en azından yaklaşırsın.
2: Peki dilerseniz Galatasaray'a evet. Geçiş yapalım.
0: Evet.
2: Galatasaray'da bir hazırlık kampı geçirdi. Hazırlık maçları oynadı.
0: Evet.
2: Şu anda taraftarın tüm tepkisi yönetime karşı şu anda transfer bekliyor Galatasaray taraftarı. Şu ana kadar açıklanan tek transfer var. Leslie Hugo Çukwu.
0: O da taraftarı mutlu etmedi.
2: O da taraftarın beklentisini henüz karşılamış değil. Galatasaray 10 numara transferinde özellikle nasıl bir yol izleyecek? İlerleyen süre içerisinde ne zaman Galatasaray'dan bir transfer duyurusu duyarız diyeyim ve sözü size bırakayım.
0: Ya bir defa transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu şunu söylemişti. Galatasaray 4. şampiyonluğunu yaşadıktan sonra Dursun Başkan'ın da hazır bulunduğu bir sohbette Can Uzun bize gelmek istiyor ama Can Uzun'un şu anda maliyeti, bonservisi top seviyede, en üst seviyede. Ya bu seviyelerde biz Can Uzun'u almayız. Düşmesi lazım piyasasının. Ki düşmedi. Eintracht Frankfurt bir türlü 50 milyon, 60 milyon euronun altına oyuncuyu bırakmayacağını

0: her fırsatta söylüyor. Aslında
1: aynı
0: Serie A'dan da teklifler aldılar. Türkiye'den de teklif aldılar. Ama orada bir ilerleme kat edemediler. Diğer taraftan Bruno Fernandes bir hayal gibiydi. Çünkü oyuncu Manchester'da çok iyi bir sezon geçirdi ve kendi gidip şunu söylüyor. Bir yıl kalmıştı sözleşmesi bitmesine. Sözleşme uzatalım. Adamların kaptanı. Çok seviyorlar. Orada kalmaya karar verdi. Şimdi Lokomotiv
1: Moskova. Sen kulüp başkanı olsan sevmez misin? Skor en büyük katkı veren orta saha oyuncusu. 22 tane asist yapmış.
2: Geçen sene rekordurdu.
0: Aynen. Okan Buruk'un da
1: çok kadar güzel bir futbolcu olabilir mi ya?
0: Kesinlikle. Ve şey olarak da çok futbola bağlı efendi bir kişilik. Yani sıkıntısı olan değil. Sorunlu bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu. O yüzden orada kaldı. Lokomotiv Moskova'da oynayan işte Batrakov 10 numara pozisyonda genç bir oyuncu. Hatta Ruslar birbirine girmiş. Lokomotiv taraftarı satamazsınız diye. Geçen yılda çok iyi bir sezon geçirmiş. 28 maçta 13 gol 10 asist. 28 maçta 23 gole katkı. Piyasa değeri 28 milyon euro. 2029'da sözleşmesi bitiyor. 21 yaşında.
1: Oho.
0: İstediği bir oyuncu. Galatasaray geçen yılda teklifte bulunmuş. Bu Temmuz ayı süreci içinde de bir teklifte bulunmuş. Ama dediğim gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istiyormuş oyuncu giderse. Galatasaray'a da gelmek isteyebilir tabii ki ama şu anda konuşulan rakamlar 25 ile 30 milyon euro arası bir rakam.
1: 21 yani, yaşındaki oyuncuya versen zarar etmezsin yani.
0: Tabii.
1: İyi bir yatırım.
0: Belki de Batrakov çünkü çok ön plana çıktı. Hatta dediğim gibi Lokomotiv taraftarları da sakın satmayın Batrakov'u diye çok böyle tepki göstermeye başlamışlar. O konuda hani Leao konusu var. Leao aslında Galatasaray'a evet dedi diye İtalyan basında haberler var. Rafael Leao ile ilgili olarak. Ama dediğim gibi burada 50 milyon euro doğrudan bonservis ücretini biz hesaplarımızda görmeden Leao'yu vermeyiz diyorlar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a. Galatasaray aslında bak Fenerbahçe'nin 40 milyon euro bir teklifi olmuş. Galatasaray'ın da 30 artı 5 milyon euro bir teklifi olmuş. İkisini de kabul etmemişler. 50 milyon euro demişler. O yüzden de şu an için Leao transferi de zor görünüyor ama Galatasaray başkan bu konularda çok akıllı. Piyasanın düşmesinin durulmasını bekliyor. Hani şey gibidir. Pazar kurulur. Sabah saatlerinde fiyat etiketi en yükseğinden konur. Bir de arkasına akşam saatleri için bir etiket yazılır. Sabah bu olur.
1: Öyle mi oluyor?
0: Akşam bilmiyorum.
1: Biz ona hiç dikkat etmedik. Ben gidiyorum pazara.
0: Sonra arka yüzü. Yani mal sahibine dönen, pazarcıya dönen taraf bu tarafa döner. Çünkü iyileri seçilip satılmıştır. Artık daha ikinci kalite kalmıştır. Alttakiler kalmıştır. Orada da 20 lira ise 10 lira olur.
1: Akşam onun saatine gibi doğru ucuzladığını
0: yani
1: biliyorum.
0: Eylül ayı, Ağustos ayının sonu, Eylül ayına doğru, Eylül ayının ilk haftası Avrupa'da transferin son günlerine doğru fırsat transferi olarak Galatasaray bir tane bomba patlatacak diye düşünüyorum. Az kaldı yani Galatasaray taraftarı çok sabretti, çok tepki gösterdi ama ben Galatasaray'ın Ağustos ayına girdik. Yani bir 15 gün içinde bir transfer yapacağını işte Barış Alper'in durumu var. 50 evet. milyon euro istiyorlar. Bence de isterim. Leao 50 milyon euro ise Barış Alper de 50 milyon euro. Ne eksiği var Leao'dan?
1: Bence yok.
0: Onu diyorum yani sen bir de şunu anlam veremiyorum. Ya belki Barış Alper Yılmaz gitmek istiyor da saygı duyarım. Ama Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon euroluk teklif gelsin satalım da Leao'yu alalım diyorsanız yanlış yaparsınız. Leao'nun ne vereceği belli değil. Geçen yıl çünkü bazı maçlarda onu izlemek eziyetti. Gerçekten kendinde değildi yani. Sabredemiyorlardı. Milan taraftarı da çok protesto gösteriyordu. O yüzden belli ki Barış Alper Yılmaz Avrupa'ya gitmek istiyor. Premier Lig olabilir, İspanya Ligi olabilir. Premier Lig'den de işte Tottenham'dan teklif var. İşte ne bileyim Nottingham'ın teklifi olduğu söyleniyor. Şimdi Everton, Sevilla bir sürü takım söyleniyor. 35 milyon, 50 milyon euro istiyorsan 35 milyon euroyu kabul etmeyecek Galatasaray. Ama şunu söylerse Barış Alper Yılmaz, ben gitmek istiyorum. Bana kolaylık sağlayacağınızla ilgili Neom'daki süreç, evet. Suudi Arabistan'dan hani Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacımız

0: stratejisini yanlış buluyorum ama Barış Alper şunu söyleyebilir. Tamam, ben 6 milyon euro alırım. Eyvallah, çok zam yaptınız. Ücretim yükseldi ama Osimhen 25 alırken benimkinde bir 10 yapın da diyebilir sonra. Çünkü
1: o hakkı da var.
0: Davinson Sanchez yeni geldi. Birkaç gün taktı. Çünkü çarşamba günü gelmesi gerekiyordu. Bugün günlerden pazar. Biraz gecikti. Bugün gelmiş muhabirimizden gelen bilgi öyle. Diğer taraftan yine Torreira'nın ücretinin artması lazım. Singo bütün dengeleri bozdu. Hem bonservis olarak hem de aldığı ücret olarak.
1: Yüksek mi ücret
0: aldı? Tabii, aldığı ücret yüksek. Leroy Sané'nin aldığı ücret yüksek.
1: Leroy Sané'yi aldığı anlayabilirim. Şimdi, o hücum oyuncusudur. Onların her zaman bir önceliği var ama Singo kaç para? Yüksek mi çok?
0: Singo'nun da 6 milyon euro civarında bir rakam var.
1: Yine şey Şikinyar'dan azalıyormuş.
2: Ya yanılmıyorsam Sanchez'in de öyle olması lazım. Tabii.
0: Al, işte, Davinson Sanchez'in de öyle
2: yaptı. Hatta son dönemde geçen
0: sezon. Son dönemde sezon yaptılar ama hala rahatsızlıkları var bu oyuncuların bence. Hatta Davinson Sanchez gitmek istiyor bildiğim kadarıyla. Hani Komo'nun teklifi yeterli olmadığı için Galatasaray kabul etmiyor. Okan Buruk bizimle kalacak dedi.
1: Dünya Kupası'nda da en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi oydu yani milli takımda.
0: Demek ki başka yerden de bir teklif olabilir. Bu kadar. Yani, bakalım. Yani maçtan
1: o oyunlardan sonra muhakkak ona teklif gelmiştir müdür.
0: Okan Hoca'ya da soracaklardır bunu.
1: Yani çok çok başarılı performans sergiledi Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez. Oradan başka kulüpler muhakkak radarına takılmıştır.
0: Orayı da bozarsan bir sıkıntı biliyor musun? Oturmuş bir tandem var.
1: Bozdun mu yani? Singo var, onu düşünüyorum.
0: Yok, olmaz ya.
2: Devamlılık sağlayabilir mi?
0: Sakatlanıyor.
2: Geçen sezon mesela.
1: Yani o da enteresan bir şey oyuncuya. Yani Zeki Müdürüm Galatasaray'ı yani baştan aşağı anlattı.
0: Yok
1: her şeyi
0: ya hocam,
1: anlattı.
0: Sen hoca gözüyle anlat hocam.
1: Ya futbolcu gözünden baktığım zaman ben şimdi evet. Ben şimdi bu takıma kimi alırım koyarım. Şimdi buradan önce kimi çıkarırım. Bir de öyle düşünelim tersini. Şimdi Uğurcan oynar mı bu takımda? Banko oynar.
0: Oynar.
1: Performansı on numara. Stoper Davinson Sanchez diyor. Gitti gitmedi ama şu anda burada. Abdülkerim. Sağbek Şalay. Solbek iki tane var. Eren var. Jakobs var. Orta sahaya bakıyorsun Torreira. Kimi alacaksın da Torreira'yı keseceksin? Lemine var. Sara var, İlkay var, Yunus var. Bak sayıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bunların hangisini alacağın oyuncular bunların üstünde olacak.
0: Aynen.
1: Şimdi sol bekin de bunların üstünde olacak. Şalay bir sene önce ben burada hatta program ya gelecek sene için yani geçtiğimiz sene için dedim ki Galatasaray sağ bek arıyor diyorlar. Ya gerek yok Okan Hoca dedim. Şalay oynatacak. Bana bile daha Şalay olur mu olur mu? Bir sürü şey yaptılar. Ya kardeşim görünen köy kılavuz istemez. Bu bağırıyor bu çocuk. Evet. Ben burada oynarım diye.
0: Aynen.
1: Okan Hoca da oynattı. Nitekim netice aldı. Şimdi ucumda. Leroy Sané'yi mi keseceksin? Osimhen'i mi keseceksin? Barış Alper'i mi? Ya Leao'yu aldın. Nerede oynatacaksın? Evet. Bak şimdi diyorum şimdi bak. Aynen. Herkes bir şeyleri söylüyor ama mantıklı. Şöyle bir ben tahtaya yazıyorum bir 11'i. Ya şimdi benim alacağım oyuncu Barış Alper'i kesecek Leo. Veya Leroy Sané'yi kesecek.
0: En önemli oyuncunu kesecek.
1: Yani bu nasıl olacak? Orta sahada Torreira 4 senedir bu takımın motoru ya.
0: Evet.
1: Dinamosu.
0: Aynen.
1: Lemina geldi aynı başarıyı gösterdi. Saray geldi bir tökezledi. Sonra toparladı takımın en dengeli ve iyi oyuncusu. Bir de şöyle bakalım olaya. Geçen sene çok iyi transfer diye alınan İlkay Gündoğan geçen sene bir verim vermedi. Bu sene İlkay Gündoğan'ın 10 numaradan nereden biliyorsun büyük patlama yapamayacağını? Çünkü bu çocuk bunu Manchester City'de yaptı, Barcelona'da yaptı, Dortmund'da yaptı. Galatasaray'da yapamayacak. Yapamayacağını biliyor muyuz? Artı Okan Buruk orada Yunus Akgün'ü değerlendiriyor.
0: Evet.
1: Yunus Akgün de çok başarılı performansı var. Şimdi Galatasaray'ın yönetiminde Okan Hoca'da ne alacak ki buradaki 11'in dışında bir oyuncu ya buradaki 11'den dışarı çıkaracak. Şimdi 10 numara diyorsun yani 10 numara ancak Zeki Müdürüm'ün dediği gibi Fernandes alırsan eyvallah kimse ses çıkarmaz bunların hepsini keser.
0: Aynen.
1: Birinci o yıl olur. Musiala.
0: Evet.
1: Musiala'yı alırsan ses evet çıkarmaz. Ya abi sonra bir bakıyorum başka 10 numara yok. Buraya ancak müdürüm dediği gibi bak 21 yaşında Lokomotif'ten mi dedin?
0: Evet, Lokomotif Moskova.
1: Şimdi oradan dediğin öyle bir oyuncu alacaksın.
0: Evet.
1: Ya flash transfer nasıl bir

0: şey patlatacaksın yani. Ben o zaman buradan kimi yollayacağım? O zaman ya da Barış Alper'i yollayacaksın. Zeki Müdürüm'ün dediği gibi. Barış Alper'i yollayacaksın, Leao'yu alacaksın. Veya Leroy Sané'yi yollayacaksın, Leao'yu alacaksın. Böyle bir... Şimdi aynı anda geçen seneki sıkıntı neydi Icardi'nin? Osimhen var, oynayamıyor. Icardi kötü futbolcu mu? Hayır, asla. İki sene Galatasaray şampiyonluğunda en büyük ekkenlerden bir tanesiydi. Şimdi bir de böyle bakmak lazım. Ha, buralara tabii ki Okan Buruk'un vermiş olduğu rapor doğrultusunda yönetimin de kendi şeyi vardır, düşüncesi vardır. Kendi kafasındaki planları vardır. Okan Hoca ile bunu paylaşıyorlar. Ya ben de merak ediyorum nasıl bir oyuncu alacaklar. Taraftar da istiyor. Taraftar her zaman ister. Haklıdır. Ben ona söz asla demem. Ama burada işin içinden, bu denklemin içinden çıkmak öyle kolay bir şey değil. Alacağın oyuncu bu oyuncuların üstünde bir oyuncu olması lazım. Ya da eşdeğer oyuncu alıp kulübede tutamazsın. Batuhan tutamazsın. Nasıl tutacaksın? Ha, aldığın bir orta saha Torreira'dan, Lemina'dan, efendim sana söyleyeyim, Sara'dan daha iyi olması lazım. Alacaksan. Ya aynı değerde bir oyuncu alacaksan bence israf. Yani aldığın oyuncu ses getirecek bir oyuncu olması gerekir. Öyle düşünüyorum. Ha, burada asıl eksik olan şu. Osimhen'in yerinin yanına olmadığı zaman oynatacağın bir tane arkasına santrofor alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Şu anda aynı sorun Fenerbahçe'de var. Aynı sorun Beşiktaş'ta var. Aynı sorun Trabzonspor'da var. Hepsinin birer tane santroforu var. Hatta Fenerbahçe'nin şu anda sakatı var, o da yok.
1: Yani, Trabzonspor genç bir yetenek aldı. Mitongo'yu aldı. Yani, Onaçun'un arkasında.
2: Kiraya vereceklermiş onu ama.
0: Yani bugün öyle oyuna dedi, sonradan evet. Geride bir bugün baktım. Yani Mitongo sanki durmuyor. Abi, o öyle 15-20 dakikayla da ben yorum yapmam.
2: Gençler Birliği. Gençler Birliği'ne kiralama durumu varmış.
0: Ha, onu bilmiyorum tabii. Bak, onun için bir şey söyleyemem. Evet. Yani şu, Galatasaray'dan bahsettiğimiz için söylüyorum. Yani bir tane santrofor almaları şart. Elzem.
2: Evet.
0: Şu anda tek elzem diyorsam benim için Galatasaray. Yani ben dışarıdan bir futbol adamı gözüyle bakıyorum. Elzem olan bir santrofor. Osimhen'i yedeklemen lazım. İyi bir şekilde de yedeklemen lazım.
2: Bugün The Sun gazetesinde bir haber vardı. Onu paylaşayım. İsveç'teki Sirius'un 22 yaşındaki golcüsü Robi Ure Galatasaray'ın gündemindeymiş. The Sun gazetesi yazmış. Yine 10 numara pozisyonu içinde Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora için nabız yoklamış Galatasaray.
1: Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu akşamlar diliyorum. Şimdi Arda'nın oynadığı Mbappe nefis döndü. Kylian'ın

We'll be right back.

Vinicius El Hilal ile birebir. Yardımına gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappé'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalım.

pas Mbappé, Kylian Mbappé, Lenormand yanında Mbappé!

müdahalesi, dengesini kaybetti orada savunma. Mbappe bıraktı, Brahim Diaz tekrarı.

0: Ayağı döndüğü sürü kareye Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappe!
1: İşte

Bellingham'ı pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Hop!

Bir çalım daha.

Carreras, Mbappe, baktı kaleye, Kylian Mbappe!

İbrahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi, Mbappe! Noktayı koyuyor maça, Kylian Mbappe! Bu maçı da boş geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

Beyda Söndü, Mbappe.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
3: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor. Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
7: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
8: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili izleyenler, günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Dilerseniz başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Fenerbahçe, Senegalli hücum oyuncusu İsmail Assar'la anlaşmaya vardı. İtalyan basınının iddiasına göre sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmelerde bulunuyor.
1: Hücum takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazetesi Tutto Mercato'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı İsmail Assar'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aynı haberde Rafael Leao sürecinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın sara çevrildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin bu transferi bir an önce bitirmeye hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaştığı vurgulanırken İngiliz kulübü Crystal Palace'la pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Palace'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu görev aldığı 92 karşılaşmada 33 gol 10 asist kaydetti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'da

0: 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha yıldız oyuncusu N'Golo Kanté takımla çalışmalara başladı. Fransız orta sahanın son durumu teknik heyeti memnun etti.
2: N'Golo Kanté Fenerbahçe ile takım antrenmanlarına başladı. Fransız yıldızın sağlık kontrolü ve antrenmandaki durumu teknik heyeti mutlu etti. Yabancı kontenjanı sorununa rağmen sarı lacivertlilerin Kanté ile yollarını ayırma gibi bir planının bulunmadığı belirtiliyor. 35 yaşındaki orta sahanın İsmail Kartal'ın tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde önemli rol alması bekleniyor. Kariyeri boyunca tutucu bir oyuncunun yanında tandemi oluşturan Kanté, 65 yaşındaki teknik adamın çift yönlü orta saha tanımına da uyum sağlayabilecek bir profil olarak görülüyor. Gendouzi ve İsmail Yüksek'i 6 numara olarak değerlendiren Kartal, Kante'yi bu isimlerden yanındaki 8 numara olarak kullanmayı düşünüyor. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bir aydan fazla bir zaman geçiren Kante'nin tatil döneminde de bireysel çalışmalarını aksatmaması teknik ekibin takdirini kazandı. Samandıra'da takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kante'nin yavaş yavaş maç kadrolarına da girmesi bekleniyor. 2026 kış transfer döneminde maliyeti ve Türkiye'ye geliş hikayesiyle ses getiren Kanté, yarım sezonda gösterdiği performansla taraftarların yüksek beğenisini kazanmayı başardı. N'Golo Kanté, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
1: Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'la devam etmek istiyorum. Trabzonspor camiasını Muhammed Salah heyecanı sardı. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
0: Transfer gündeminin bir numaralı ismi Muhammed Salah'ta ibre Trabzonspor'a döndü. Uzun süredir Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapan ancak anlaşma sağlayamayan Mısırlı Dünya Yıldızı için Bordo Mavililer devreye girdi. Transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, son yılların en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun menajeri Rami Abbas'la görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı kanat oyuncusu için 2 yıllık teklif yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 17 milyon euroluk bir maaş önerdi ve beklemeye geçti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde net bir karar vereceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun teklife evet demesi durumunda hafta içi Trabzon'a getirilmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kulüp tarihine geçen başarılara imza atarken dünya futbolunun en istikrarlı hücum oyuncularından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 10 asist üreten Mısırlı Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda da sergilediği performansla ülkesini son 16 turuna taşıyan isimlerden biri oldu.
3: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
1: Beşiktaş santrofor transferi için gündeminde Dušan Vlahović'i tutmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre siyah beyazlılar Sırp forvet için en güçlü aday konumunda.
2: Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Oyuncunun mali beklentilerinin karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken, Vlahović'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santroforu olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı.

0: Vlahović, İtalyano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahović için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise Vlahović için herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek oyuncuların peşinden koşan biri değilim sözleriyle transfer iddialarına nokta koymaya çalıştı. Beşiktaş cephesi Ağustos ayının ortasına kadar sabırlı davranarak düşen Vlahović transferi için şartları zorlayacak. Beşiktaş Roma'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Matias Süle için yeniden hamle yaptı.
1: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle 15 Ağustos'a kadar sol stoper, orta saha, santrfor ve sağ kanat takviyelerinin büyük bölümünü bitirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta yoğun bir mesai var. Sağ açık için Matias Süle'yi gündemine alan ve şartlarını soran siyah beyazlılar, Roma'nın 35 milyon euroluk beklentisiyle sıkıntıya girmişti. Rakamı çok yüksek bulan yönetim, indirim için Serie A ekibinin kapısını tekrar çaldı. Çizme temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık olduğu, ancak finansal açıdan zorlukları aşmak için bonservisli satış yapması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Roma kiralama seçeneğine değil, bonservis gelirine odaklanmış durumda. Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle talep edilen bonservis bedelini düşürmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla rakamın 30 milyon euronun altına çekilmesi için temasların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği Arjantinli futbolcunun artı 4 kontenjanına uyması da büyük avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş'ın bir haftalık süreç içerisinde Süle ile ilgili somut adımlar atabileceği gelen haberler arasında.
0: Değerli izleyenler, şimdi Avrupa'daki temsilcilerimizin muhtemel rakiplerine bakacağız hep birlikte. Dilerseniz başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda eşleşeceği rakipler şu şekilde olacak. Belçika takımı Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt eşleşmesinin galibi. Sparta Prag, Olympique Lyon eşleşmesinin galibi. Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Tabi Sturm Graz'ı elemesi halinde Fenerbahçe bu takımlardan birisiyle eşleşecek playoff turunda. Bunun da altını çizmiş olalım. Dilerseniz bir sonraki temsilcimize geçiş yapalım. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi ikinci eleme turunda Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemeyi başarmıştı ve kendisini bir üst tura taşımayı başarmıştı Beşiktaş. Beşiktaş eğer şimdi Çekya rakibini de geçerse playoff turuna kalacak. Bu takımlarla eşleşmesi şu anda muhtemel. Eğer elendiği takdirde konferans ligine düşecek Beşiktaş. Tekrar Avrupa'dan devam ediyorum. Avrupa Ligi playoff turu muhtemel rakipleri Beşiktaş'ın bu şekilde olacak. Kızıl Yıldız Apoel Berşeva eşleşmesinin mağlubu. Saint-Étienne, Reykjavik ve Tun eşleşmesinin galibi olacak. Yine Ofi'yi görüyoruz. Larne ve Iberia eşleşmesinin galibi ve Lillestrøm son olarak listenin sonundaki takım. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi halinde Beşiktaş bu rakiplerden biriyle karşılaşacak playoff turunda. Aksi halde tabii bunu hiç istemiyoruz. Aksi halde Beşiktaş eğer elenirse konferans ligi playoff turundan devam edecek yoluna. Dilerseniz oradaki muhtemel rakiplerine de bir göz gezdirelim. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Pardon, ikinci sayfadan devam ediyorum. Yine Avrupa Ligi playoff turundayız. Kayrat Almaty, Levski, Sofya eşleşmesinin mağlubu. Kelce, Armenya eşleşmesinin mağlubu. Aarhus, Sabah eşleşmesinin mağlubu. Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu, Slovan Bratislava ve Mijal

0: derbi eşleşmesinin mağlubu olacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam ettiği sırada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bu şekilde olacak değerli izleyenler. Bir de aksi halini, yani Konferans Ligi'nde yoluna devam ederse Beşiktaş bu şekilde olacak muhtemel rakipleri. Atalanta, Dinamo Minsk, Braga eşleşmesinin galibi. Ajax, Shelburne eşleşmesinin galibi. Freiburg, Monaco, Debrecen ve Kopenhag eşleşmesinin galibi. Midtjylland, Bohemians eşleşmesinin galibi olacak. Bir diğer sayfaya geçelim. Karabağ, Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi. Göteborg, Gent eşleşmesinin galibi yine keza devam ediyoruz. PAOK, Anderlecht eşleşmesinin mağlubu. Rapid Wien, Pait eşleşmesinin galibi. CSKA Sofia, Panathinaikos eşleşmesinin galibi. Salzburg, Pafos eşleşmesinin mağlubu. Ve son olarak Brighton Hove Albion, Premier Lig temsilcisi. Eğer Beşiktaş Konferans Ligi'nde yoluna devam ederse rakipleri bu şekilde olacak. Son sayfayı da sizlere aktaralım. Rakov Hammarby eşleşmesinin galibi. Bialystok Rangers eşleşmesinin mağlubu muhtemel rakibi olacak Beşiktaş'ın. Yine son 3 kalan listeye baktığımızda Partizan Tobol eşleşmesinin galibini görüyoruz. Lugano Runavik eşleşmesinin galibi. Sengalen Şerif maçının eşleşmesinin galibi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bu şekilde. Tabii biraz uzun bir sayfa, kafa karışıklıklarına da yer açacak bir sayfa değerli izleyenler. Dileyelim tabii tüm takımlarımız hiç takılmadan Avrupa'da devam etsin. Bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Temsilcimiz Trabzonspor, onlar da Avrupa Ligi'nde playoff turundan devam edecekler Avrupa Ligi'ne. Muhtemel rakipleri şu şekilde olacak Trabzonspor'un. Benfica Hertz eşleşmesinin galibi olacak. Glasgow Rangers Bialystok eşleşmesinin galibi. Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi. Gornik Zabrze hakkında tekrar bir parantez açmak gerekirse, Fenerbahçe bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemeyi başarmıştı ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bu hafta da yine Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Devam edelim Trabzonspor'la. Viktoria Pilsen'i görüyoruz. PAOK Anderlecht eşleşmesinin galibi. Salzburg Pafos eşleşmesinin galibi. Yine devam edeceğiz. Ekranlarınıza yansıyor. CSKA Sofia, Maccabi Tel Aviv. Bu eşleşmenin galibi yine muhtemel rakipler olacak. Klaksvik Lech Poznan eşleşmesinin galibi. Lincoln Omonia eşleşmesinin galibi. Shamrock Egnatia eşleşmesinin galibi. Ve son olarak Kups Universitata Craiova eşleşmesinin galibi. Bu şekilde olacak temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri değerli izleyenler. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim bültenimize. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir, planladığı bir kararla devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren kullanılmasının planlandığını açıkladı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de hakem kararlarının daha hızlı ve doğru verilmesine yardımcı olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Federasyonun çipli top sisteminin kullanılmasına karar verdiğini açıklayan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı açıklamada bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla Süper Lig'imizde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz, dedi. Uygulamaya konulması beklenen farklı kurallar olduğunu da söyleyen Otyakmaz, futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da İFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç, şeklinde konuştu. Çipli top sisteminin TFF'ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF gerekli kaynağı oluşturarak

0: çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak. Sevgili izleyenler, az önceki haberde detaylı bir şekilde sizlere aktardık. Biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Çipli topun özellikleri ve sağladığı avantajları arkadaşlarımız çok güzel bir grafik hazırladılar. Dilerseniz birlikte bir göz gezdirelim. Pas çıkış anı tespiti, offside çizgilerinin çekilmesinde en kritik nokta olan topun ayaktan çıktığı anı %100 doğrulukla belirler. Bir diğer maddeye geçiyorum. Yapay zeka entegrasyonu, top verileri, stadyumdaki kameralardan gelen oyuncu iskelet verileriyle birleşerek yapay zeka tarafından saniyeler içinde analiz edilir. Diğer tarafa geçiş yapacağım. Elle oynama analizi, Connected Ball teknolojisi sayesinde topun oyuncunun eline mi yoksa göğsüne mi çarptığı sensörün ettiği titreşim dalgalarıyla netleşir. Son olarak gol çizgisi teknolojisi ki son senelerde gerçekten de bütün liglerde kullanılan hemen hemen bir teknoloji, yine olumlu bir teknoloji. Topun tamamının çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarını saniyeler içinde sonlandırır. Evet, avantajlar bu şekilde değerli izleyenler. Sizlere aktarmış olduk, daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Kaldığınız yerden devam etmek istiyorum. Avrupa futboluna gideceğiz şimdi. İtalya'ya gideceğiz. Juventus Randall Kolo Muani transferinde mutlu sona yaklaştı değerli izleyenler. İtalyan ekibi Fransız golcü için Paris Saint-Germain'e bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeyecek.
1: Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu. Fransız golcü daha önce kiralık olarak formasını giydiği Juventus'a bu kez bonservisiyle transfer oluyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino'ya giden 27 yaşındaki futbolcu Juventus'un sağlık merkezinde kontrollerden geçti. Juventus'la Paris Saint-Germain'in arasındaki anlaşmanın 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 12 milyon euroya kadar ulaşan bonuslardan oluştuğu belirtildi. İtalyan ekibi başlangıçta satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama formülü üzerinde duruyordu. Ancak Paris Saint-Germain'in talebi üzerine oyuncunun bonservisinin alınmasına karar verildi. Juventus yönetimi resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kolo Muani'yi sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Paris Saint-Germain'in 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Fransız forvet, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezonuysa Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani, İngiliz ekibinin bonservisini almaması üzerine Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü.
0: Şimdi Premier Lig'le devam edeceğiz. Danny Welbeck 7 yıl aradan sonra yeniden Londra'ya döndü. Tecrübeli forvet Chelsea ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Geçtiğimiz yıl Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan ancak Premier Ligi 10. sırada bitiren Chelsea transferlere devam ediyor. Maviler 10 numaraya Morgan Rodgers'ı aldıktan sonra hücum bölgesine 3. santraforu da ekledi. Kairat'tan 18 yaşındaki Satpaev ve Strasbourg'dan 23 yaşındaki Emega ile sözleşme imzalayan yönetim son olarak Danny Welbeck'i kadrosuna kattı. Son 6 yılını Brighton'da geçiren 35 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol kariyerine Manchester United'da başlayan Welbeck, Preston ve Sunderland'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2014'te Arsenal'a transfer olmuştu. Başarılı forvet 2015-2020 arasını Arsenal'da geçirmiş, kısa bir Watford sürecinin ardından Brighton'a geçiş yapmıştı. İngiltere milli takımında 42 kez görev yapan Welbeck, milli forma altında 16 gol kaydetti.
0: La Liga ile devam edeceğiz. Real Madrid sözleşmesinin son yılına giren Vinicius Junior'la görüşmelerini sürdürürken Arsenal devreye girdi.
2: Vinicius Junior kariyerinin en önemli yol ayrımında. ...2018 yılında Real Madrid'e gelen 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İspanyol ekibiyle neredeyse bütün büyük kupaları kaldırdı. 2022'de Liverpool'a, 2024

0: 4'te ise Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atarak kulüp tarihine geçti. Ancak Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği artık belirsiz. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İspanya basınına göre taraflar arasındaki görüşmeler, ücret ve takım içindeki konum anlaşmazlığı nedeniyle durdu. Real Madrid'in yıllık yaklaşık 20 milyon euroluk net teklifini yeterli bulmayan Vinicius'un, Kylian Mbappe'ye yakın bir maaş ve yıldız statüsü istediği belirtiliyor. Mbappe'nin gelişiyle birlikte hem sahadaki rolü hem de takımın en önemli oyuncusu olarak görülme konumu değişen Vinicius, kulübün kendisine verdiği değeri yeni sözleşmede de görmek istiyor. Bu belirsizliği yakından takip eden kulüpse Arsenal. İngiliz basınına göre Premier Lig şampiyonu sol kanadını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için Vinicius'un durumunu sordu. Brezilyalı futbolcu Arsenal'da hücumun merkezine yerleşebilir ve favori pozisyonu olan sol kanatta daha fazla özgürlük kazanabilir. Fakat transferin önünde çok büyük iki engel var. Real Madrid'in isteyeceği bonservis bedeli ve Vinicius'un Arsenal'ın maaş dengelerini değiştirecek ücret talebi. Üstelik İspanyol kaynaklar Arsenal'la herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve Vinicius'un ilk tercihinin hala Real Madrid olduğunu vurguluyor. Brezilyalı yıldızın önce teknik direktör Jose Mourinho, ardından kulüp yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerden yeni sözleşme çıkmazsa Real Madrid oyuncusunu bir yıl sonra bonservissiz kaybetmemek için satışa izin verebilir.
1: Arsenal menajeri Mikel Arteta yeni transfer Zolis ve Beşiktaş'a giden Trossard kıyaslaması yaptı. İspanyol teknik adam Vinicius transferi için bakın nasıl bir tepki gösterdi.
2: Geçtiğimiz sezonu Premier Lig şampiyonu olarak tamamlayan Arsenal İspanya'da Costa Brava Kupası'na katıldı. Girona'yı 4-1 yenerek kupanın sahibi olan İngiliz ekibinin İspanyol menajeri Arteta, Beşiktaş'a transfer olan Trossard'la yeni oyuncusu Zolis hakkında konuştu.
3: First of all, the way he has adapted to the club, to the team, the connection is already generating with the...
4: Christos Zolis'ten çok memnunuz. Her şeyden önce kulübe hemen uyum sağladı. Takım arkadaşlarıyla kurduğu bağ şimdiden çok iyi. Çok direkt bir oyuncu ve gol atmayı çok iyi biliyor. Gerçekten üst düzey bir pas yeteneği var. Oyun karakteri, oynadığı alan ve çalışma temposu açısından Trossard'la birçok benzerliği var. Ayrıca çok hırslı ve kendini kanıtlamak isteyen bir çocuk.
2: Arteta kadro takviyesi ile ilgili çalışmalar hakkında ise şunları söyledi.
4: Hızlı bir şekilde takımı geliştirmeye ve ilerletmeye çalışıyoruz. Takım içinde rekabeti artırmamız gerekiyor. Burası çok açık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bazı gelişmeler bekliyoruz çünkü biz de herkes gibi daha iyi olmak istiyoruz. Transfer piyasasına ve rakiplerimize bakarsanız bunu görebilirsiniz. Yerimizde durmayacağız ve gelecek planlarımız hakkında çok hırslıyız. Artık sorumluluğumuz ve hedeflerimiz daha fazla. Gücümüzün farkındayız. Herhangi bir takımla rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu da biliyoruz. Ancak bu seviyeye ait olduğumuzu da kanıtlamamız gerekiyor.
2: Daha önceki açıklamalarında kulübü farklı bir boyuta taşıyacak transferlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen başarılı teknik adam, Vinicius Junior'ın takıma ne zaman katılacağı sorusuna ise gülümsemekle yetindi.
1: Şimdi gelin bir de Avrupa futbolundaki transfer söylentilerine bir bakalım. Bayern Münih'le başlamak istiyorum. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih. Benjamin Şeşko ile ilgilenmeye devam ediyor. Manchester United'ın Leipzig'ten 76 milyon euroya aldığı Sloven forvet 23 yaşında henüz genç bir isim. Bayern Münih Şeşko'yu transfer ederse Harry Kane'i daha geride oynatma şansı elde edecek ve o pozisyon için eli bollaşacak. Geçtiğimiz sezonlardan hatırlayacaksınız Chelsea'de forma giyen Nicholas Jackson'ı Bayern Münih yine bir Premier Lig takımından santrafor kadrosuna katmıştı ama istediğini aldığını pek söyleyemeyiz. Bakalım bu transfer gerçekleşirse Bayern Münih bu sezon nasıl bir verim alacak Benjamin Şeşko'dan ilerleyen süre içerisinde göreceğiz. Bir diğer transfer söylentisi yine bir Premier Lig ekibi Arsenal. Ezri Konsa ile ilgileniyor. İlgisini

0: Ezik olsa Arsenal'ın ilgisine sıcak bakıyor değerli izleyenler. Aston Villa'nın 28 yaşındaki defans oyuncusu uzun süredir Londra ekibinin gündeminde. Tabi stoper tandemine değinecek olursak belki de şu anda dünya futbolunda çok önemli bir stoper tandemine sahip Arsenal ve aslında kaydettiği başarıları bu stoper tandemine de borçlu diyebiliriz. Bunu dememizde bir yanlış yok. Keza Ezri Konsa'yı kadrosuna katarsa Arsenal oradaki tandemi de ekstra güçlendirmiş olacak. Uzun zamandır yine Aston Villa'da forma giyiyor Ezri Konsa. Deneyimli bir oyuncu, güçlü, fizikli bir oyuncu. İlerleyen günlerde Arsenal'dan böyle bir transfer haberi alabiliriz. Devam etmek istiyorum. Enzo Maresca yine bir Premier League haberiyle devam ediyoruz. Enzo Maresca Pedro Neto ile tekrar çalışmak istiyor bildiğiniz gibi. Manchester City'den istifa etti Pep Guardiola ve yerine Enzo Maresca getirildi. Geçtiğimiz dönemlerde Chelsea'de görev almıştı Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü. Pedro Neto ile de birlikte çalışmıştı. Bir birlikteliği vardı orada da. City 70 milyon sterlin değerindeki 26 yaşındaki Portekizli forvet için transfer girişiminde bulunuyor. Bu transferi gerçekleştirebilir mi? Yine dediğim gibi ilerleyen günlerde göreceğiz, bakacağız ve son olarak Paris Saint-Germain'e değinmek istiyoruz. Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain Mika Gotz'un peşini bırakmıyor. Ajax'ın önemli hücum silahlarından biri Mika Gotz, Ajax'ın Belçikalı kanat oyuncusu 52 milyon sterlin değerinde. Premier Lig takımları Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham 21 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Belçikalı olduğunu az önce söyledim. Çok çabuk süratlenebilen bir oyuncu. Dinamik bir yapıya sahip. Bu transferi gerçekleştirirse yine orada Kvaratskhelia ile birlikte Paris Saint-Germain'de gerçekten ciddi bir forma savaşı da hal alabilir değerli izleyenler. Evet, Avrupa futbolunda transfer söylentileri bu şekildeydi. Bültenimize devam etmek istiyorum izninizle. Şimdi İtalya şampiyonu Inter ve Enzo Maresca ile ilk maçına çıkan Manchester City hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya geldi. Kazananı penaltılar belirledi.
1: Manchester City ve Inter hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya. Manchester City Divin Muvamba'nın golüyle 14. dakikada 1-0 önde. Inter atakta, Di Marco içeri çevirdi. Tekrar topla buluştu Di Marco. Pavar ve 1-1. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Manchester City. Boşta kaldı top, top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı İngiliz ekibi. City atakta yine. Şut pozisyonu. Top direkten geri geldi. McAdoo şutun sahibiydi. Karşılaşma bir birlik beraberlikle tamamlandı. Penaltılara geçildi. Manchester City'de Ryan Aitnuri penaltıyı kaçırıyor. City'de penaltıdan yararlanamayan bir diğer isim Kusanov. Provedel Gonzalez'in penaltısında gole izin vermiyor. Avantaj Inter'de. Gol atan oyuncu İtalyan ekibinde Matteo Lavalli. Inter City'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük kurarak karşılaşmanın kazananı oluyor.
0: Şimdi Birleşik Devletler'e gideceğiz. MLS'te Inter Miami'nin 6 maçlık serisi evinde Columbus karşısında son buldu. Lionel Messi'nin ikinci yarı dahil olduğu karşılaşma 2-2 sona erdi.
1: Inter Miami ve Columbus Crew kozlarını paylaşıyor. Luis Suarez çok uzaklardan denedi kaleyi topağlarda. Tecrübesini konuşturuyor Luis Suarez. Beraberlik arıyor Columbus Crew. İçeri çevrilen top Casemiro.

0: ayak koydu, durum 1-1 oldu. Casemiro'nun kendi kalesine attığı golle maça denge geldi. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Orta arka tarafa Noah Allen kafayı vuruyor, top ağlara gidiyor. İlk pozisyon için offside kararı var ancak incelemenin ardından gol geçerli, durum 2-1. Lionel Messi 53. dakikada Daniel Pinter yerine oyunda. Inter Miami atakta, Messi'nin vuruşunda top dışarı gidiyor. Suarez'in pasında gole yaklaşmıştı Messi. Columbus Crew'de Bryce Mendes'in golü skoru eşitliyor. +4'teyiz. Messi sert vurdu, top dışarıda. Inter Miami 2, Columbus Crew 2 maçın sonucu.
1: Robert Lewandowski, Chicago taraftarlarıyla buluştuğu ilk maçta attığı 2 golle takımının 3 puan almasında başrol oynadı.
0: Chicago Fire ve Charlotte karşı karşıya. Charlotte atağında topu ağlara gönderen isim Pep Biel. 18. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Beraberlik çabaları var Chicago Fire'da. Robert Lewandowski ve 1-1. Lewandowski yeni takımıyla ilk golünü böyle atıyor. İlk yarı 1-1'lik beraberlikte noktalandı. Görüntülerimiz ikinci devreden. Lewandowski aldı topu önüne. Lewandowski 2-1. Polonyalı golcü Charlotte karşısında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Son düdük geliyor. Chicago 2-1 kazanıyor.
1: Basketbolla devam edeceğiz. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Arthur Jaggers kariyerine Çin'de devam edecek. Arthur Jaggers'ın yeni takımı belli oldu. 2024'ten beri Fenerbahçe forması giyen Letonyalı oyun kurucu Çin Basketbol Ligi ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu geçen sezon sarı lacivertli formayla sakatlıkların da etkisiyle Euroleague'de fazla süre bulamamıştı. 2025-26 sezonunda Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda yalnızca 5 maça çıkan Jaggers, 3.4 sayı ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 karşılaşmada görev alan Letonyalı oyuncu 6.9 sayı, 2.3 asist ve 0.6 reboundluk katkı sağladı. Jaggers, Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca 1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Arthur Jaggers, özellikle Letonya formasıyla mücadele ettiği 2023 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Turnuvayı 12.4 sayı ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamlayan Jaggers, Litvanya karşısında top kaybı yapmadan verdiği 17 asistle Dünya Kupası rekoru kırmıştı. Letonyalı oyun kurucu Çin'de daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek. Sevgili izleyenler, günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık. Tekrar görüşünceye dek mutlu akşamlar.

0: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Conor, Habib kartında. Habib Nurmagomedov kemerini korumaya çalışacak Conor McGregor karşısında. İşte alana giriyoruz. T-Mobile Arena tamamen dolu. Süper bir gece olacak. Yılın maçı ekranlarda olacak. MMA tarihine geçecek karşılaşma. UFC tarihine geçecek karşılaşmayı sizlere taşıyoruz. Görüntüde Conor McGregor. Kral geri döndü. Bakalım kral tacını alabilecek mi? İşi hiç kolay değil Conor McGregor'ın. UFC tarihinde ilk kez iki farklı siklette şampiyonluğa ulaşan isim Conor McGregor. UFC'de bir tek Nate Diaz'a yenildi. Sonra gitti rövaşını aldı. İşte evim güzel evim diye giriyor T-Mobile Arena'ya. Conor McGregor. Sinéad O'Connor'la girişini yaptı. Conor salonda. İrlanda'yı da peşinden getirdi T-Mobile Arena'ya. Seyirci burada onun arkasında olacak ama Habib'in de söylediği tabii ki sizin saygınızı alacağım burada. Sizin dövüşçünüzü geçerek demişti Habib Nurmagomedov. Bir striker'a karşı bir grappler karşı karşıya olacak. Yani vuruş yetenekleri üst seviyede olan bir isme karşı güreş yetenekleri üst seviyede olan bir isim karşı karşıya gelecek. Klasik eşleşme. Ama UFC tarihine geçecek bir karşılaşma aynı zamanda. 21 galibiyeti var. 3 kez yenildi kariyerinde sadece Conor McGregor. UFC'de 9 maç kazandı. Dediğim gibi sadece Nate Diaz'a yenildi. 21 galibiyetinin 18'i nakavtla. Böyle bir striking gücünden bahsediyoruz. Vuruş gücünden bahsediyoruz. Conor McGregor olunca öngörülemeyen bir güç, bir mesafe ayarı aynı zamanda Conor'da. İki dövüşçünün tabii 47 galibiyetini toplarsak bunların 35'i hakem kararına gitmedi. Yani bu maçın da gitmeme ihtimali yüksek. İşte grafikte Conor'ın özellikleri geliyor ekranlara. 13 saniyede Jose Aldo'yu nakat ederek UFC tarihinin en hızlı şampiyonluk maçı o.
1: Ve Jose Aldo o maçtan önce 10 yıl boyunca yenilmemişti.
0: 10 yıldır yenilmiyordu. Yani bir ilki yapmıştı. Uzun süredir yapılmayan bir şey yapmıştı. %91'lik nakat yüzdesi. Burada da karşısında yenilgisiz bir ismi olacak. Conor McGregor böyle meydan okumaları seviyor. Bunlar için yaşıyor bir manada.
1: Gerçekten öyle.
0: Ve bakalım burada bunu yapabilecek mi? Bu nasıl bir görüntü? Siz kaplamış durumda. Burada
1: Mesur işte
0: milyoner yürüyüşünü de yapıyor. Foggy Dew şarkısı da girdi tabii. O ballatla girdi. Sinéad O'Connor'ın o ballatla beraber belki de kafeste sislere büründü. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı sırasında İrlanda'nın bağımsızlığına dair yazılan bir ballattı o. Ve görüntüde hafif sikletin şampiyonu Kartal The Eagle lakaplı Habib Nurmagomedov. 26 maç, 26 galibiyet. Burada hafif siklette 9 maçlık galibiyet serisi. Pek çok rekor var. Burada onun hedeflediği ben kemeri de önemsemiyorum dedi. Yenilgisiz olarak kariyerini bitirmek istiyor aynı zamanda ve bu maç kişisel. Çünkü Conor McGregor tarihin gelmiş geçmiş MMA'de diyelim en büyük laf dalaşçısı, trash talker'ı ve bu maç öncesinde Habib'e de babasından başladı. Menajerine kadar, menajerinin tabii FBI ile ilişkisine kadar çalışmasını da iyi yapan bir isim Conor. Dağıstan durumlarına kadar, Dağıstan'daki Habib'in durumuna kadar her şeyi önüne döktü ve maçı başka bir kıvama getirdi yine Conor McGregor. Ama sen ne düşünüyorsun? Sence o laf dalaşından Habib etkilendi mi?
1: Bence o laf dalaşından herkes etkilenir. Ya bununla etkilenme olayı korkmakla, cartla alakalı bir durum değil. Habib dediği gibi bu olayı kişisel görmeye başladı. Ve bu olayı kişisel gördüğü her saniye kafesin içindeyken Conor'ı bitirmek isteyecek. Conor'ı bitirmeye çalıştığı her saniyede Conor'ın işine gelecek. Çünkü Conor bu işteki en iyi kontra vuruşu yapan adam. O yüzden Habib oyun stratejisinden bozulduğu her saniye

0: Ailesi genel olarak Dağıstan'da zaten.
1: Evet. Ve Dağıstan, onun girdiği şarkıyı da söyleyeyim tabii ki, Sabina Saydova'nın Dağıstan şarkısı. Yani bu şekilde Dağıstan İrlanda karşılaşması da var. Dövüş geleneği yüksek olan iki ülkenin karşılaşması aynı zamanda bu.
0: Gelenek olarak da zaten İrlanda boks kökenli ülke, Dağıstan güreş kökenli bir ülke.
1: Tam uyumlu.
0: Temellerini temsil edecekler.
1: İki tarafta 30 yaşında zirvelerinde karşı karşıya geliyorlar. 2 santimetre daha uzun sadece. Habib rakibine kıyasla 1.77 boyunda. Arada 4 santimetrelik bir fark var. Özür diliyorum, 10 santimetre vuruş mesafesi var. Kalın McGregor'ın çok ciddi bir fark. Bunu kullanacak bir maçta. Ve son karşılaşmada UFC 229'da söz Bruce Buffer'da. Christopher Ault, Dallas E. Hahn and Dr. Robert McBee. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Derek Cleary, Sal D'Amato and Junichiro Kamijo. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. This bout is sponsored by Harley Davidson. Get your first taste of Harley Davidson adrenaline at h-d.com. And P3, the official protein snack of the UFC. Metro PCS is now Metro by T-Mobile. Discover the smarter way to get unlimited and see what's new on October 8th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've truly all been waiting for. Live from the sold-out

0: Greatest martial artist, holding a professional record. 21 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 154 and 1/2 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the former UFC featherweight champion, the former UFC lightweight champion, and the number one ranked lightweight contender in the world, the challenger, the pride of Ireland, the notorious Conor McGregor. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record. 26 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Habib the Eagle Nurmagomedov.
1: Bruce Buffer o güzel sesiyle iki dövüşçüyü de tanıttı. Conor McGregor, Habib Nurmagomedov. Eldivenler tokuşturulacak mı? İlk sorumuz bu oluyor tabii ki her zaman. Bence tokuşturulmayacak.
2: Bence de öyle.
1: Herb Dean karşılaşmanın hakemi.
3: All right, let's do this.
1: Süper. Başlıyoruz. Tabii ilk sorumuz kim geri adım atacak olacak, değil mi? Kaan. Burada ilk geri adım atan.
4: Çok zor bir soru gerçekten. Bu maçla ilgili olabilecek bütün alternatifler tartışmaya açık.
1: Ama Habib bana biraz gergin gözüktü açık konuşmak gerekirse. Conor'a kıyasla. Dev maç başlıyor. UFC 229'da Conor McGregor, Habib Nurmagomedov'a karşı. Hemen geldi Conor rakibin üzerine. Solu uzattı. Hızlı başladı Conor.
4: Habib geri başladı.
1: Geri adımlayarak başladı Habib Nurmagomedov. Bu iyi işaret değil onun için tabii ki hemen. Dizi yedi mi orada tekdalarken? Almaya çalışıyor şimdi. Tabii seviyesi ne olacak? Tekdal savunması, güreş seviyesi Conor'ın bundan sonra işaretleri aynı zamanda. Bir sağ geldi. Şu ana kadar vermedi Conor. Ama Habib bir yerinizi tuttuğu zaman hakikaten ona karşı gelmek çok kolay değil. Ama Conor'dan iyi savunma.

0: Kulübü ilk kez bir dalışında altta kalmış gördük.
1: Bırakmıyor bacağı. Abip bunu yapmak zorunda çünkü. Yeri almak zorunda Kanarı. Ayakta onunla baş edebilecek çok az kişi var. Ve şimdi başlıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi o savunmayı göreceğiz Kanarı'dan. Habit ne seviyede? İşte bacaklarıyla ne kadar sıkı kavradığını görüyorsunuz Habib Nurmagomedov'un. Ground and pound başlayabilir demek bu. Yani yerde vuruşlar, o yıpratıcı vuruşlar başlayabilir Habib'de. Kanır bir bacağı çıkardı ama.
0: Sol bacağını kurtardığı anda ayağa kalkmaya çalışacak.
1: Ama savunma olarak şu ana kadar iyi iş çıkarıyor.
0: Evet, iyi iş çıkar. Özellikle takedown defansı Habib'in devamlılığıyla yere düşürdü kesinlikle. Ama Kanır'ın önceki maçlarına göre de daha iyi olduğunu gördük.
1: Destek denemeleri sakin de gözüküyor Conor McGregor.
0: Evet.
1: Tabii Moldova'dan bir güreş koçu vardı Conor'ın. Bu kampta beraber çalıştığı Sergey Pikuski. Aynı zamanda Doğu Avrupalı güreşçilerle çalıştı ki antrenmanlarından neredeyse hiçbir görüntü sızmadı Conor McGregor'ın.
0: Gerçekten öyle. Ve her zaman sızardı.
1: Her zaman bir şeyler sızar. Şimdi ayağa kalkmaya çalışıyor ama çok uzun zamandır bu maça hazırlandı. Sadece çıkan böyle 3-5 saniyelik o fiziksel görüntülerden anlaşılıyor Kanar'ın. Burada tabii kondisyon seviyesi her zaman soru işareti. McGregor'ın Nate Diaz ilk maçında olduğu gibi, ilk Nate Diaz ikinci maçın sonunda olduğu gibi, burada bu durumda bu pozisyonda kalması da yine ilerleyen dakikalar için iyi değil. Conor evet. McGregor adına güzel bir sağ geldi Habib'ten. Şu ana kadar iyi savundu Conor McGregor. Ayağa kalkmaya çalışıyor ama yine taktı bacakları kilidi Habib. Yani bu bacaklarıyla rakibi kitlemesiyle bir eli boşta kalıyor Habib'in. Dolayısıyla durdurulamaz bir ground and pound gücüne ulaşıyor. Yerde vuruş gücüne ulaşıyor.
0: Hakem ayağı kaldırabilir. Çok fazla aynı pozisyonda kaldılar. Habib'in de birazcık daha aktif olması gerekiyor. Bu vuruşları yapması gerekiyor.
1: Bozmaya çalışıyor burada Habib'im. Hayatı boyunca güreşmiş bir isim. Habib Nurmagomedov babası tarafından yetiştirilmiş bir isim. Burada gardı aşmaya çalışıyor Habib. Yalnız herkes söylüyordu bunu. Artem Lobov da yine Habib'le mevzuya giren. O da yer oyununun güreşini çok küçümsendiğini söylüyordu Conor McGregor'ın. Dillon Dennis gene aynı şeyleri söylüyordu. Takım arkadaşı.
0: Ve çok iyi bir jiu-jitsucudur.
1: Çok iyi bir jiu-jitsucu. O da MMA kariyerine de başladı. Şu anda yarım gardı ama Habib. Şu ana kadar da yerde iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Kadir'in bir sol aldı. Uzun bir gece olacak diyordu Habib. Ve o gece başlangıcını attı. İlk round tabii kritikti Kanır'dan. İlk roundda bitiriş bekleyen, knockout bekleyen de çok fazlaydı ama o bir iki vuruşu buldu Habib. Sonunda takedown'a gitti ve ilk roundu bitirmek üzere. Son 30 saniyeye giriyoruz. Bir solda, bir solda Habib'den. Burada çok yoruyor tabii ki şu anda. Kanır'ı çok yoruyor. Geleceğe yatırım Habib'den.
0: Kanır da genel olarak şu an roundu kabullenip gücünü harcamayıp bir sonraki roundun ayaktaki başlangıcına saklıyor gibi kendini.
1: Evet, klasik söz. Her round ayakta başlar.
0: Aynen öyle.
1: Ayakta başlayan her roundda Conor McGregor için avantaj. İki taraf bakışarak ayrıldılar. Conor gülüyor ama biraz ağız açıldı, nefes.
0: Evet.
1: Yine de kötü gözükmüyor bana kalırsa.
0: İki tarafın da aslında beklediği bir klasik bir round'tu.
2: When you got behind the black line, you chase him. So let's keep him behind the black line, let him come to you. Your left hand will be there. Sting him, circle him off. He's doing a lot of work circling around. When he's in range, pop. Perfect.

0: Ben de şanslıyım.
1: Ken Velasquez sağ ol. Ken Velasquez sağ ol. Keep your chin down.
2: Onu dolaştır, o sol elini gelecektir diyor John Kavanagh. Conor McGregor'ın koçu. Ya hakikaten süper bir yıldız. Ne olursa olsun maçın sonucu Conor McGregor. İlk raundu kaybetti.
3: Evet.
2: Ama çok rahat yine. İkinci round başlıyor. Tekmeyle başladı Conor. Habib yine kenarda kalıyor. O solu bitirici tabii ki Conor McGregor'ın. Mesafeyi ayarlaması, distans ayarı en iyi olan sporculardan. Zirvede Conor McGregor. Ve vuruş yelpazesi de... Oo, nefis bir sağ. Sağsı burada Conor McGregor'ı. Habib rolleri değiştiler. Rolleri değiştiler. Striking'e mi gidecek Conor'la? Sol sağ geliyor Habib'ten. Neler oluyor? Bir sağ daha Habib. Şimdi tek tam. Şimdi tek tam. Herkesi şaşırttı Habib. O tek tam geliyor. Yani striker'ı... Strike'la vurdu.
3: Evet. Fazla abarttı ama. Dediğimiz gibi MMA eldiveni her an herkesin nakavt edebilir. Ve karşındaki kişi güreşçi olsa bile sonuç olarak UFC şampiyonu. MMA'in en üst organizasyonunun şampiyonu. Bu adama karşı ellerini indirerek dolaşamaz.
2: Şimdi gardı geçti ama burada istediğini evet. Yapabilecek pozisyona girdi. Full mount'a dirsek denedi ama.
3: Patlayıcı olması lazım Conor'ın. Evet.
2: Yarım gardı aldı Conor. Buralar işte Habib Nurmagomedov'un yerleri. Yani Habib öyle bir dominasyon ki nefis bir dirsek geldi. Sadece 26-0 değil. UFC'de round kaybetmedi Habib Nurmagomedov. Güzel sağlar geliyor. Sağ kroşeler ve sağ dirsekler ve bunu guard'tayken yapıyor Habib. Bir sol daha. Conor'ın işi çok zor. 3 dakika var daha.
3: Burası gerçekten Habib'in evi. Kimse onun kadar bu pozisyonda aktif ve efektif olamaz.
2: Seninle laf dalışını kafeste göreceksin demişti Habib. Yani hem döveceğim hem vuracağım diyor. Hem konuşacağım diyor. Dana White'la da konuşacağım. Mike Tyson oradaysa onunla da konuşacağım demişti. Daha konuşmaya başlamadı. Sert bir dirsek Habib'ten. Bir sol daha deniyor. Yani burada kafese de sıkıştırdı. Artık çok zor. Çok güç yani. Conor'ın işi buradan çıkmaya çalışması lazım. Ağır darbeler alıyor. Conor McGregor kapandı tamamen. Habib yükleniyor. Habib yüklendikçe yükleniyor. Uzun bir gece olacak demişti ama kısa mı kesmeye niyetli Habib Nurmagomedov. Bir sol daha, bir sağ daha. Habib işte başladı. Canavar dominasyon modu. Bu daha önce de söylemiştik Habib başlarında her an bitebilir, her an bitebilir. Ağır vuruşlar geliyor Habib'ten. Conor kilitlendi kaldı. Kalkmaya da çalışmıyor Conor McGregor. Bitirmek üzere. Habib bitirmek üzere. 26-0, 27-0 mı olacak? Şimdi sayda geçti. Side kontrolde.
3: Kimura denemesi olacak orada.
2: Michael Johnson'a yaptığı gibi evet Kimura'ya gidiyor. Kayda değer vuruşlarda 59-3. Oo, güzel bir diz. Ama yerde.
3: İllegal bir diz.
2: İllegal diz. Conor'dan. Habib aldırmıyor, devam ediyor. Telleri de tutuyor.
3: Yalnız iyi yakaladı.
2: Telleri ayağıyla hala tutuyor Conor.
3: İyi yakaladı.
2: Sıkı bu. Sıkı. Buradan kurtulması kolay değil. Kurtuldu Conor. Kimura'dan kurtuluyor.
3: Çok iyi bir round olduğu için.
2: Şimdi dizini dayadı işte. Nefesini de kesiyor orada. Dizini gövdeye dayayarak Habib. Yalnız bir dakika kaldı. Dayanabilir mi Conor? Bir dakika kaldı. Dayanabilecek mi Conor? Şimdi boyuna gidiyor. Giyotini taktı. Habib. Taktı mı?
3: Yok, sıkı bir giyotin değil.
2: Sıkı değil. Ayağa kalkıyor Conor McGregor. Bir diz geldi Conor'dan. Conor ağır darbelerin ardından şimdi ayakta. Müthiş. Hakikaten müthiş. İki savaşçı karşı karşıya. Bütün her şeylerini paylaşıyorlar. UFC 229'da T-Mobile

0: Almanya'da. 20 saniye. Bu roundu çıkaracak Kanır.
1: Evet.
0: İnanılmaz. Yani Habib'in altında 4 dakika kalacaksınız ve oradan ayağa kalkacaksınız. Ne kadar çalıştığının göstergesi.
1: Ve Habib de diğer maçlarda yaptığı Grand Slam pantlara göre bu Grand Slam pantı gerçekten onu nakavt etmek isteyerek yaptı. Round'u kazanmak için değil.
0: Çok fazla efor sarf etti Habib de. Evet, konuşuyor burada Kanır'a karşı. Kanır da eğleniyor gibi durumdan. Müthiş, müthiş bir dövüşçü. Habib de müthiş. İki müthiş savaşçı. Dövüşçü demek de aslında biraz az kalıyor.
2: What a stand up, brilliant. Okay, it's those low singles coming from halfway across the cage now.
3: Draw him on, pop the jab and pull out. Let him fall into the space, straight up and push down.
2: Do not chase him this round. Draw him on. If you push him back, you can spend the first minute just getting your recovery. Push him back with your jab.
0: İşte bakalım, burada sağıyla sarstı. Düşürdü, knockdown'a ulaştı Habib. Arada şunu söylüyordum tabii, sadece 26-0'lık kariyer değil, UFC'de round kaybetmedi. Burada işte ağır darbelere dayandı Conor McGregor. Bu maça gelene kadar 29 round almıştı, 31 round oldu, 2 round da aldı değil mi?
1: İnanılmaz bir sayı gerçekten.
0: En fazla round kazanan üst üste 33 round'da George St. Pierre, GSP onun rekorunda bu maçta geçebilir. Öyle bir ihtimal var Habib için. Conor geliyor şimdi, bir sağ geldi Conor'dan. Solu uzattı. Habib'in çenesi de tabii test edilmiş değil, onu da belirtelim.
1: Bir önceki round'daki Habib'in o aktif performansı bakalım bu round'da Habib'i nasıl etkileyecek.
0: O da çok zorladı knockout için. İkili kombinasyonla gitti Conor'a.
1: Şu an daha yakın mesafede kalıyor. Daha Conor'ın ulaşabileceği mesafede. Ayakları çok fazla hareket etmiyor. Bu Conor için iyi bir nokta. Fakat Habib yine bir anda dalışını deneyecektir.
0: Habib, Conor da tabii ki çok yorgun şu anda. Evet. Gövdeye gidiyor soluyla.
1: Conor ama genel olarak maç içinde düşüneceğim de o zaten. Conor en ölü haliyle bile 24. dakikada bile bitirebilir maçı. Habib'in dominasyonu için kondisyonuna ihtiyacı var.
0: Çok ağır eller tabii ki. 18 knockout'u hatırlatmıştık. Conor McGregor'da %91'lik knockout yüzdesi var Conor'ın kariyerinde.
1: Her zaman noktaları çok iyi açılardan, çok iyi zamanlamalarla yakalayan bir sporcu Conor. O yüzden her an çok tehlikeli.
0: Evet, hız ve isabeti hakikaten muazzam.
1: Evet, bu solda olduğu gibi.
0: Bu solda yakalıyordu az kalsın. Şimdi tek tane gidiyor. Güzel bir sprawl. Kurtardı burada. İyi savunma Conor McGregor'dan. Güzel bir dirsek geliyor Conor. Klinç'te. Ardından diz de çok iyi. Bir sol uzattı Habib. Müthiş bir maç oluyor. Sağ geldi şimdi Habib'ten. Takipte Habib. Geriye adımlayan bu kez Conor McGregor. Tellerde yakalanmaması lazım. Yakalandı. Seviyeyi değiştirdi Habib. Burada yalnız alabilecek mi? İşte o gövde kilidini takabilecek mi Habib? Yani kondisyon konuşmaya başladı. İki taraf için de yalnız.
1: Evet.
0: Gövdeye güzel bir diz. Tutmaya çalışıyor Habib. Sağ geldi. Conor'dan. Sağ uppercut nefis. Conor McGregor. Ortada buluştular. Yavaşladı. Habib de yavaşladı. Kayıyor burada Conor. Bir sol Habib'den. Bir sağ geliyor ardından. Bir sol daha. Bir sağ daha. Habib. Neler oluyor? Solu var. Conor'ın müthiş bir maç oluyor. Harika bir maç oluyor şu ana kadar. Solu yine Conor'ın gövdeye gidiyor. Habib tek damla bıraktı neredeyse. O da yorgun. Karşılıklı vuruşlar.
1: Habib zaten şu an vücut dili olarak da çok fazla dik duruyor. Tek down'u için elverişli bir pozisyonda değil.
0: Bıraktı tek down'u. Hakikaten bıraktı. Neler oluyor? Bu kadar soğukkanlı bir dövüşçü Habib. Şu anda striking'e gidiyor Conor McGregor'la.
1: Evet, bu yorgunluğun da verdiği bir şey. Çünkü güreş denemeleri özellikle en son tek down denemesinde yere düşüremedi. Yere düşüremeyince seni çok fazla yoran bir olay. O yüzden birazcık dinlenme kısmına geçmiş durumda.

0: Solu kısa kaldı. Şimdi sağ sol. O soluna dikkat kalın McGregor'ın. Her an bitirebilir bir vuruşta. Çok iyi savunuyor. Takedown'ları çok iyi savunuyor. Connor 3. round'da olmamıza rağmen. 1 dakika 20 saniye. Şimdi ayak oyunuyla yere almaya çalıştı Connor ama. Hakikaten muazzam. Ya her maçta geliştirdiği başka bir tarafını gösteriyor kadın.
1: Gerçekten
0: yani UFC'nin en iyi güreşçilerinden biriyle karşı karşıya ve
1: Siklet'in kesinlikle en iyi güreşçisi. Karşılaşabileceği yani en iyi güreşçi.
0: Evet. Yani saysak herhalde iki isim sayarız. Daniel Cormier ve
1: Kevin Lee olabilir.
0: Kevin Lee olabilir. Güzel bir sol. Habib de çok yoruldu. Son roundları zaten çok iyi çıkaramıyor. Ayakinta maçı geliyor hemen akıllara. Çok fazla vuruş almış bu maçta. 4. ve 5. roundlarda. Güzel bir diz daha. Gövdeye yine. Connor'dan. Hakem ne konuşuyor? Bu da abi ne dediğini anlayamadım açıkçası.
1: Kafasının arkasına gelen dirsek için sanırım itiraz ediyor hala. Bunlar işte Habib için iyi değil. Bunlar Connor'ın oyunları. Habib'in bunlara bakmadan rant bittiğinde arkasını dönüp rant başladığında işini yapması lazım. Yoksa dediğimiz gibi Connor'ın oyununa girerse Connor kendi oyununun en iyisi.
0: Bu rant kime?
1: Rant gerçekten bayağı ortada.
0: Ortada. Evet.
1: Yani net bir takedown yok. Ayakta daha fazla vuruş var Connor'ın. Ama en son kafeste Habib'in bir kontrolü var. O yüzden ortada bir rant.
0: Habib bence haklı burada. Dirseği seslendiriyor ve yerdeyken de bir diz atmıştı kafasına.
1: Evet.
0: Connor. Dördüncü randa geldik. Kim derdi ki bu maçta dördüncü randa geleceğiz. Müthiş, müthiş geçiyor karşılaşma. Yılın maçı. UFC'de UFC tarihine geçecek karşılaşma. Dördüncü round başladı. Siyah şortuyla izliyoruz. Habib Nurmagomedov şampiyonu, bir sol geldi şimdi Connor'dan. Eski şampiyon Connor. Ön tekme denemesi. İşte bu tekmeler, Semih Şilt de atardı bunları. Direkt rakibin nefesini alan tekmeler.
1: Chad Mendes maçında da oldukça atmıştık.
0: Chad Mendes de şu ana kadar karşılaştığı en iyi güreşçiydi sanırım. Onu dayanmayı başarmıştı. Onun da altından çıkmıştı aslında. Şimdi sol sağ denemeleri Habib'ten. Daldı. Biraz yukarıdan daldı. Ayak oyunuyla yine yere alıyor. Kontrol edebilecek mi bakalım. Üçüncü rahatla beraber bu durumları kontrol etmekte zorlandı Habib. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Yine Connor. Bizde telleri yine tuttu. Connor McGregor arkasına geçiyor gibiydi back mount'u ama tekrar full mount'a çıktı. Connor McGregor burada yine kilitledi. Burada Connor McGregor'ı yine vuruşlarla hasar verebilir.

0: Burada vuruşları daha başlayamadı. Habib Nurmagomedov şimdi hareketli, patlayıcı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyor. Conor yine kontrol etti. Habib bacakları yine bağladı. Şimdi vuruşlar geliyor. Sert vuruşlar ama orada sağ eliyle kendini savundu. Conor tekrar backmount'ta. Şimdi Rüneyk'i çok gelebilir burada. Rüneyk'i çok gelebilir. Evet, boyun altına tam giremedi. Tap out gelecek mi? Geldi. Tap out geliyor Conor McGregor'dan. Habib Nurmagomedov Conor McGregor'ı pes ettiriyor. Submission'da kazanıyor. Habib Nurmagomedov 27-0.
1: İnanılmaz.
0: Şimdi kime bağırıyor? Çok sinirli.
1: Dana White'ı sanırım.
0: Conor'a da bir şeyler söyledi. Evet. İyi gözükmedi açıkçası. Nereye gidiyor? Yapma, hayır. Habib.
1: Dillon'a
0: gidiyor. Habib ne yapıyorsun? Dağıttı burada yani. İnanılmaz. Ne yapıyorsun Habib? Orada ortalık karıştı. Habib'in takımıyla Conor'ın takımı birbirine giriyor. İnanılmaz. Conor'a karşı. Neler oluyor? Saçmalık. Conor'a saldırıyor Habib'in takımı. İşte yeri aldı burada Habib.
1: Bir dövüşçü olarak ceza ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şu an Habib'e verilebilecek herhangi bir yıl men, iki yıl men veya herhangi bir parasından kesilmelik bir durum Habib'e gerçek bir ceza olmayacak. Habib zaten en önemli maçını, en iyiliğini kanıtlayacak maçını kazanıp gerekirse 2 yıl tatilini de yapar.
0: Kemer elde kaldı. Kemer ortada kaldı. Ne olacağı daha sonra belli olacak herhalde.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Ballıoğlu. Bu gece Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş merhaba.
2: Merhabalar Caner, merhaba. Hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin Koray.
0: Nasıl sen hoş geldin Okan?
2: Teşekkürler. Ben her zaman buradayım. Ne hoş geldin
0: haftanın. Futbolcuyken de hızlıydın. Yukarıda. Normal şu anda da hızlısın.
2: Ben her zaman her yerde hızlıyım. Sağda full eliydim. Uzun adımlı ve çabukluğum vardı. O
1: abilerim gününüz kutlu olsun bu arada. Bugün ya, az önce sosyal medyada gördüm.
2: Bak hemen bak. Yakışıklılar
1: evet,
2: günü ya.
1: Dünyaya gününüz kutlu dünya, olsun. Dünya yakışıklılar günüymüş bugün.
2: Şimdi bak burada neyi bekliyor biliyor musun? Ya abilerim ya beni de arayın. Sen ne yakışıklısın. Karısı gözler falan.
1: Lütfen yapma sizin yanınızda hesabımız
2: bu kadar mütevazı olma lütfen. Yapma.
0: Allah razı olsun. Öyle bir gün mü var gerçekten?
1: Bilmiyorum. Öyleymiş ben de sosyal medyada gördüm.
2: Caner sosyal medyada göre dünya yakışıklar.
0: Bugün mü peki yani? 12'yi geçmeden değil mi?
1: 12'yi geçmeden. 2 Ağustos.
0: Son saatler tabii. İçerisindeyiz. Yakışıklıların her
1: senin yakışıkların günü kutlu olsun.
0: Bir aşka bir yere gideceğim. Dünya yakışıklılar günü kutlu olsun.
2: Nereye gidebilir ki yani? Sonuçta herkes bizi izliyor. İzleyen insanlar ne anlamda ne amaçla
0: yani
2: söylüyor.
0: Genelde erkeklerin yakışıklı niyet. Olup olmamasıyla çok
2: senin niyetin son bulanıyorsan kendi açından.
1: Gönlümüz yakışıklı olsun.
2: Başka yere gidebilir yani. Sen nasıl düşünüyorsan ben öyle hiç düşünmüyorum.
0: Okan Koç başta olmak üzere tüm yakışıklıların dünya yakışıklılar günü kutlu olsun diyelim.
2: Eskiden yakışıklıydım. Tamam. O zaman saçlar balyajlıydı. Aralara

0: balyaj attırıyordum uzunluğu falan, o lastik takardım maça çıkarken.
1: O nasıl ilk balyaj kararını nasıl verdin ilk?
0: Ya nasıl verdim?
1: Birinden mi gördün, nasıl oldu?
0: İtalyan bir futbolcudan gördüm ya, şeyden gördüm, Maldini'den ya da Totti'den mi bilmiyorum tam olarak.
1: Maldini
0: yani
1: hiç balyaj attırdı.
0: Ya bilmiyorum hangi da İtalyan futbolcu olduğunu, şimdi beni ters köşeye yatırmaya çalışıyorsun ama bilmiyorum mu başta getirdim çünkü seni iyi tanıyorum. Ya hemen bak yakalama ya sen falan, ya yakalayamazsın, biz de şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yani o dönemlerde modaydı ve erkek kuaförleri yapmıyordu. Bayan kuaförüne gidiyordum. Bayan kuaförleri kapandıktan sonra giriyordum yani. Sonuçta tabii bayanlar varken olmaz yani. Tabii, bayanlar ayrılıyor, gidiyor. Kapanmaya yakın tabii zamanda beni çağırdı. Arkadaşımız vardı Ankara'da. Ama muhteşem yani, balyaj atıyordu araları. Çok güzel. Bir de şimdi asıl önemli olan, güzel olan kendi yani adıma ne biliyor musun?
1: Kuaför gaza getirdi onu diyorum.
0: Genelde hayır ben hayır söyledim az önce, hiç alakası şimdi yok. Kuaför gaza getirmedik. Bayan kuaförünü ben aradım. Nasıl getirecek tanımadığım bilmediğim adam beni gaza getirecek bayan kuaförü. Yani hemen ya, ne bir de işte öğretiyorum
1: yani
0: söylüyorum.
1: Arkadaş, yani normal erkek.
0: Yok öyle denk gelmedik. Denk gelmedik.
1: Tot denk gelmedik. Neyin eksik falan der.
0: Yok denk gelmedi. Sen şimdi beni gaza getirmeye çalışıyordun da. Şunu söyleyeyim sevgili Kovay. O dönem işte yaparken denk geldi. Nerede kaldı? Hep araya giriyorsun işte, unutturuyorsun.
1: Evet kadın sözü kuaförüne gidiyorum.
0: Kadın kuaförüne dedi. Gittim yaptırdım. Asıl önemli ve güzel olan ne biliyor musun Caner? Ekranda mesela maç bittikten sonra merakla bakıyorsun. Attığın çalıma değil. Verdiğin pasa değil. Saçlar nasıl gözüküyor ekranda falan. Abi motive ediyor. Motive aracı. Şimdi diyorlar ya ayakkabılarını şöyle yapmış. Saçlarını buraya şöyle yapmış. Böyle yapmış. Ya bunları bir kenara koyun. Yaşamadığınız için anlayamazsınız. O çünkü futbolcuyu motive ediyor. Bazen farklı renk bağ giyerdi. Kramponun bağı farklı renk olurdu. Saçlar farklı olurdu. Yani o futbolcu motive eder, hırslandırır, değişik bir havaya sokardı. Ama bakıyorum abi ülkemize, saçını böyle yaptı diye binlerce eleştiri. Biliyorsun milli takımda da yaşandım. İşte onu anlayan bir kardeşin, arkadaşınız olarak ve izleyicilerin abi kardeşi olarak söylüyorum yani. Buradan abilerime kardeşlerim. Ya o insan motive oluyor arkadaşlar. Saçını ya özellikle siyah oyunculara bakın ya. Niye onlara konuşmuyor kimse? Adamlar garip garip saçlar yapıyorlar. Hiç kimse onları konuşmaz etmez. Kötü de oynasa iyi oynasın. Ama bizim çocuklarımız yaptığı zaman hemen abi bir başlıyorlar. Nereden yakalayayım? Güzel böyle etkileşim olur, anladın mı? Farkındalık yaratırız gibilerden, değil mi Caner?
2: Öyle öyle abi.
0: Ama biz yemeyiz arkadaşlar. Abi. Yemeyin yani, size rica ediyorum. Bakın siyah oyuncuların çoğuna bakın. Açın dünyada bütün futbol oynayan siyah oyunculara bakın. Saçlarını hep farklı şekillere boyarlar. Farklı şekiller yaparlar. Acayip böyle. Ben oynadım ya. Bir gün bakıyorum en bayağı farklı, yuğla farklı, öbür bir yerden Omar var, öbürü var, bir sürü futbolcularla oynadık. Hep böyle, bir de özel, bunlar için kuaför var biliyor musun? Yani doğru. Bizim normal bayan kuaförler falan onların istedikleri modeli yapamıyorlar. Pipirikliler bir, onlar dolayı yani bu konulara çok fazla takılmayın.
3: Biz o kadar detaylı
0: o saçlarının, futbolcuların o saçlarının, yani özellikle yerli futbolcular için söylüyorum. Türk futbolcular için, yabancılara çok fazla bu eleştirilere maruz kalmıyor, anladın mı? Eleştirmiyorlar ama yerli futbolcularla ilgili yapılan eleştirilerde futbolcu kardeşlerim de alınmasın. Kendini nasıl motive ediyorsa, sahada mutlu hissediyorsa istediği şekle bürünebilir. Sonuçta iyi uyusun, kendine güzel baksın, antrenmanları dolu dolu yapsın. O zaman
3: gerisi
0: sahada istediklerini sergileyebilirsin. Bazen hep söylerim, rakibinin sana müsaade ettiği kadar oynarsın. Bazen rakip çok iyi alanları kapatır. Çok yetenekli bir oyuncu. Messi hatırlarsınız, bir Dünya Kupası'nda nasıl kapattılar 6-7 kişiyle.
2: Tabii tabii.
0: Çalım atamadı bunlar 2-3 evet. Dünya Kupası öncesi. Ya konu çok uzun. Ben burada konuşursam ben
1: sana gireriz yine bu konuya. Galatasaray Ren'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi İstanbul'da. Lig öncesi ciddi bir provaydı. 3-3 berabere bitti maç. Son dakikalarda penaltı kazandı Galatasaray uzatma anlarında ve o penaltı golüyle birlikte skoru 3-3 yaptı. Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçmişti sarı kırmızılılar. Dakika 18'de, ardından 27. dakikada Le Pol Rendi ki bugün hat-trick yaparak tamamladı mücadeleyi. Uğurcan'ın ciddi bir hatası var. Orada kaptığı topta şık bir gole imza attı. Ardından da ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda Le Pol bu kez kafa vuruşundan topu ağlara yolladı. 2-1 özür diliyorum. Gabriel Sara'nın golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti ikinci yarı. Le Pol ardından 2-2 yaptı. 61'de Ren penaltı kazandı. 3-2 öne geçti. Maç bitmek üzereydi ki Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonun devamında da Galatasaray Barış Alper Yılmaz penaltı vuruşunu kullandı ve 3-3 tamamladı mücadeleyi. Hazırlık maçını konuşarak başlayacağız şimdi. Ardından Muhammed Salah konusu var. Uzun süre Beşiktaş için konuşmuştuk. Artık Trabzonspor'la ismi anılıyor. Onu değerlendireceğiz yine. Masaya yatıracağımızı söyleyelim. Fenerbahçe'de yine iddialar var. Bazı isimler gündemde. Aziz Bey hafta sonu dedi ki bu hafta içinde büyük ihtimalle bir golcü transferini bitireceğiz dedi. ona dair.

0: ne konuşacağımızı söyleyelim. Galatasaray'la başlıyoruz. Ren karşısında şu 11 ile çıktı Galatasaray hazırlık maçına. Uğurcan, Şalai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Hugo Çuku, kanatlarda Sané, Yunus, santrfor arkasında merkezde Sara, ileri uçta Victor Osimhen, daha sonra Jakobs, Yusuf Sivaslıoğlu, Kazımcan, Arda, İlkay, Niyaga, Barış Alper, Arda Yüzgeç ve Berat Ada Yüzgeç ve Berat Luş oyuna dahil oldu. Yani aslında ideale yakın bir 11 ile çıktı, evet. Caner. Maçı da izledik, takip ettik. Nasıl buldun Galatasaray'ın bu provasını?
1: Ya iyi noktalar var, zayıf noktalar var tabii ki. Sezon başı olması itibariyle yeni bir kamp döneminden çıkmış bir Galatasaray doğal olarak bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Ama tabii Galatasaray taraftarlarının en büyük kuşkusu şu, takım sonuç itibariyle yeni bir takım değil. Yani bu oyuncu grubu birbirine zaten aşağı yukarı tanıyor. 3-4 yıldır birbiriyle oynayan bir oyuncu grubu ama bunun bir rehavete yol açma durumu şu an taraftarları tabii biraz endişelendiriyor. Şöyle ki ben maç genelinde dikkat ettiğim noktalar şunlar. Ren geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de en fazla kafa golü atan takımların başındaydı. Hatta birinci sırada bu anlamda 11 gol kaydetmişler. Yani böyle bir takıma karşı duran top hücumlarında etkili olabilmek bence çok kıymetlidir Galatasaray nezdinde. Bugün Galatasaray özellikle Sara Osimhen ikilisiyle bence duran toplarda oldukça etkiliydi ama genel hatlarıyla set hücumlarında çok ciddi problemler vardı. Bu oyuncuların beden diline de bence olumsuz anlamda yansıyor. Şunu özellikle dikkat ettim. Savunma bölgesinde ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Kesinlikle bir sol stoper şart. Bu da bariz biçimde görüldü. Leslie Goçuk'u yeni transfer tabii ki gözler ondaydı bugün hiç kuşkusuz. Torreira-Leslie ikilisini biraz statik buldum birlikte. Yani bir 10 numara transferi şu an Galatasaray'ın gündeminde ama bu tarif edilen 10 numara profili biraz daha kreatif yönü yüksek. Özellikle derinden top alma konusunda biraz daha etkili bir oyuncu olması lazım. Yani belli bir bölgeyi parsellemesi lazım. Sadece Osimhen'in yörüngesinde oynayan bir oyuncu değil. Biraz daha derine gelebilen türevde bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi nezdinde değerlendirdiğimizde tabii geçtiğimiz sezonu Galatasaray Lemina Torreira ikilisiyle tamamlamıştı. Lemina'nın tabii ki topa hükmetmesi çok daha etkiliydi nispeten Leslie'ye göre. Leslie biraz daha Şampiyonlar Ligi maçlarında ağırlığını koyabilecek profilde bir oyuncu gibi görünüyor fizik olarak. Ama genel hatlarıyla bugünkü karşılaşma set hücumlarında belli başlı aksaklıklar vardı. Tabii ki bunlar toparlanmayacak ya da düzeltilmeyecek şeyler değil. Duran topları haricinde Galatasaray'ı çok beğendiğimi söyleyemem. Bu arada Lepol'ü izleyen tüm Galatasaray taraftarlar eminim ki aklından şunu geçirmiştir. Yani Osimhen'le birlikte Lepol olsa ne kadar iyi olur şu anda forvet rotasyonu için diye düşünmüşlerdir ki Lepol geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'in gol kralı olmuş bir isim. Evet. İnanılmaz yani gol vuruşları muazzam bir oyuncu
0: 21
1: tabii.
0: 21 hatta pardon.
1: Icardi'nin prime halini anımsatıyor biraz. Oyun stili kaç olarak yaşında? Jamie Vardy
0: 26
1: şimdi, yaşında.
2: Eğer gidip mesela bir temas halinde bulunsan nereden baksan 30-35 milyonlardan kapıları açarlar. Ve de duyuyorlar ülkemize verilen paraları. Her geçen gün duyuldukça bu bizim ülkemize zarar veriyor. Takımlarımıza, kulüplerimize zarar veriyor. Sonuç oradakiler bakıyor abi Türkiye'de 20 veriyor maaş diyor. Sadece maaş bonservis bakıyor 80-70 50-60 verebilecek kudreti gücü var bunların. Ne yapıyor abi bu sefer fırsata çeviriyor. Yani başkasına 20 diyeceğine sana geliyor 30 diyor. Tabii. Bunlar da tabii bizim aleyhimize işliyor. İnşallah bunlar düzelir. İlerleyen günlerde daha bir problem yaşayacağız. Yani piyasayı arttırdık. Futbol ya biz de yaşadık bunu ya. Ben soruyorum hemen işte bu takımda kime ne en fazla veriyor? Nasıl alıyor? Kim alıyor? Bakıyorum o tarafta ne veriyorlar? Ne alıyorlar? Ona göre gidiyoruz biz de hamle yapıyorduk. Yani bunlar önemli detaylar. Allah sonunda hayretsin ama iyi bir forvet dediği gibi gol kralı yaşta genç tam böyle olgunluk dönemi alıp tabii, verecek tabii. Set oyunu hakimiyet. Yani ligimize gelsin büyük takımlarda hiçbir şekilde yani o takımı yadırgamaz ve taraftarı memnun doldur tatmin edebilecek potansiyelli bir oyuncu ama gitsen şimdi 30'dan kapıyı açarlar maalesef.
1: Tabii. Belki çok daha bile fazla. Yani adam bilmiyorum gol yani. Kralı olmuş bir oyuncu sonuçta geçtiğimiz sezon yani, Fransa Ligi'nde. Yani. Dolayısıyla onlar tabii böyle bir oyuncuyla yolları ayırmak istemezler. belki çok daha yüksekten açabilirler tabii.
2: Ya Galatasaray'da eksiklikler var, problem var. Oyunda problem var. Çok güzel özetledi Canan. Ne dedi? Taraftarı tedirgin ediyor dedi. Bunlar dedi problem yaratabilir mi ilerleyen günlerde, insanların kafasında soru işareti. Bunlar kolay şey değil yani. Tabii ki de son 4 yılın şampiyonu, oyun gücü yok. Oyunda sahada bireysel olarak yetenekler ön plana çıkmaya bakıyorsun bir Saray'la. Osimhen zaten Osimhen bıraktığı yerden devam ediyor. Yani sahada mücadelesini, karakterini, evet, her şeyini koyuyor. İyi oyuncu Osimhen. Ya hakikaten

0: Kendi gün üstünde bir oyuncu. Kim ne derdi desin. Herkes de bunun bilincinde, farkında ama çevresindeki oyuncular Osimhen'e ayak uyduramıyor. Niye uyduramaz abi? Şimdi çok fazla beklenti içerisine girmiş. Çünkü Osimhen ayrı seviyede olduğu için çevresindekiler de o seviyede olursa bu sefer bu, ligde değil Avrupa'da yarışırsın. Çok üst seviyeli takım, majör ligdeki takımlarla mücadele edersin. Kafa kafaya çarpışırsın. Ama burada da işte bunların da sıkıntılarını yaşayacaksın ama şimdi ben rehavet olayı tabii ki de çok önemli bir olay. Katılırım, katılmadığım dönemler olur ama rehaveti yönlendirebilmek, idare edebilmek çok önemli. İdare edebilecek bir teknik adam ve camia var şimdi. Bu takımda bireysel olarak her bölgenin iyi oyuncusu var. Takım içerisinde oyunda, oyunun gitgellerinde, paylaşımında, o parselizasyon dediğimiz yerlerde böyle kopukluklar, bölünmüşlükler oluyor. Bunlar zamanla giderilecek çünkü vücutlarda şu anda ağırlık var. Antrenman yapmışlar, kondisyon çalışmışlar. Ya ağırlık istediklerini sergileyemiyorsun. Bunları her geçen hafta atlatırsın. O rahatlığı yakaladığın zaman zaten o zaman takım olabiliyorsun. Sezon başı kampında işte en büyük nedenlerinden bir tanesi. Önemli olan doğru ve güzel bir şekilde yüklenirsen o futbolculardan 2-3 hafta sonra müthiş verim alırsın. Mücadele alırsın, karakter alırsın. Bireysel yeteneklerde yaratıcılık özellikleri yakalarsın, alırsın. Taraftarını izlettirirsin. Şimdi Galatasaray'da 8-10 numara diyorlar. Sara mesela orayı kapatabilir mi? Udoçukwu var, Torreira var, Lemina var. Kaan'ı da zaman zaman oraya çekersin. Sarayı 8-10 numara oynatırsın. Abi yapacaklardır tabii oraya bir transfer ama evet. Bekliyorlar. Fırsat transferi olarak bekliyorlar. Çok acele edeceklerini düşünmüyorum. Ama oyun olarak şimdi geçen sene başlangıcıyla bu sene başlangıcının bir farkı yok yani. Bakıyorsun ondan önceki bir senenin başlangıcı Beşiktaş maçı biliyorsun. Lig maç, kupa maçları, Avrupa maçları falan. Galatasaray'ın hazırlık maçları. Yine kötü başlamıştı ama sonra yine yavaş yavaş vücuttaki ağırlık boşaldım, rahatladığın zaman abi istediklerini sergiliyorsun ve oyun çıkıyor ortaya. Yani bunu zamanla göreceğiz. Birkaç oyuncuyla da o enerjiyi giderirsin. Bak çok önemli bir yere değindi sol stoper. Bugün Abdülkerim...
1: Çok hemen araya giriyorum. Devam edersin. Abdülkerim'i ayrıca soracağım zaten. Ramspark'tan canlı görüntüleri izliyoruz. Galatasaray Ren'le 3-3 berabere kaldı. Hazırlık maçının ardından basın mensupları hazırlıklarını yapıyor. Mixon'da, karma alanda. Herhangi bir açıklama olduğu takdirde canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. Bir yandan o hazırlıkları da takip ediyorsunuz. Okan buyur devam et lütfen.
0: Yani Caner güzel yere değindi. Sol stoper mesela orada ivedi bir şekilde bağırıyor, ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor.
1: Resmen iki hazırlık maçında şey var, savunmada hatalar var.
0: Ben hazırlık maçını fazla anlıyorum.
1: Hazırlık maçı için şunu demeyeceğim tabii ya, Abdülkerim düşüşte vesaire demeyeceğim ama nasıl yorumlamak lazım? Yani ben, geçen hazırlık maçında penaltı yaptırdı. Bugün yine yaptırdı. İkinci golde Lepol arkasından geldi Abdülkerim bakarken. Önüne geçip kafayı vurdu, gol attı.
0: İşte her geçen dakika, saniye, gün, ay, yıl istediklerini yapmanla engel oluyor. Ağırlaşıyorsun. Ağır da oyuncusun. Yani yaşlandıkça ne oluyor? Adım, boyun kısalıyor, çabukluğun azalıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte Abdülkerim de geçmişteki yaptıklarından kalabilir kafasında. Ama yaşlandıkça bazen o fulelliliği, o çabukluğu, o oyunu kurmayı, çabuk düşünmeyi sergileyemiyorsun. İstiyor, beyin istiyor ama ayaklar uygulayamıyor. Çünkü yaşlanıyorsun. Abdülkerim yaşlı demiyorum ama belli bir yaşa geldikten sonra ağırsan da ortaya daha da çok çıkıyor bunlar. SOS'ler resmen bağırıyor. Bugün mesela bunu gördüm. Hazırlık maçında gördüm. Artık ligin son haftalarında da zaten Abdülkerim'de bu sıkıntıları gösteriyordu, görüyorduk. Galatasaray sol stoper olarak mesela o bölgeye oyuncu arıyor mu, ihtiyaç var mı diye sorsa %100 var bana göre. Arıyor mu, aramıyor mu onu sen daha iyi bilirsin. Ben bilmem. Galatasaraylı muhabirlik kardeşlerimiz onu takip ediyordur ama yani o bölgede Abdülkerim eğer bu kadar risk alıp, sorumluluk alıp, ya işte ben bunu yaparım gibilerinden beyinsel olarak istiyorsun, arzuluyorsun ama artık ayaklar uygulayamıyor. Bunu ligde de yaptıkça daha bir problem. Özellikle bir de Şampiyonlar Ligi aranasında var. Telafis olmaz bu yaptığın hataları. Doğru. Bunları yapmaması gerekiyor. Çünkü şunu bilsin artık yani. Biz kabullenmiyorduk sevgili Koray. Belli bir yaşa geldikten sonra ya ben bunu niye yapamıyorum diye içimiz içimizi yiyordu. Kabullenmiyorduk. Ama bakıyorsun abi, belli bir zamandan sonra hatalar sirkülasyonu devam ettikçe takımını, arkadaşlarını yaktıkça diyorsun ya tabii ki de artık kabullenmem lazım. Çünkü yapamıyorum. Geçmişte yapıyordun. Ya ben öyle bir uzayıp gidiyordum ama 30'dan sonra gidemiyorsun. Beyin istiyor hep derim ya, uygulayamıyorum. Abdülkerim de şu anda o dönemden geçtiğini düşünüyorum. Çok risk alıyor. Ya akıllı olacaksın. Stoper bölgesi zaten oyun istediğin gibi ön alanda oynanın, yanında çabuk oyuncu var. Sol bekin çok çabuk. Kalecin arkada. Sarkan topları toplayan iyi üst seviyeli bir kaleci. Önüne iki tane önlü bir alıyor veriyor. Devamlı geliyor, top gösteriyor. Evet. Basit oyna. Ver al. Ver. Bir pozisyon bilgin iyi olsun. Sarkan topları toplamaya çalış. Yani daha iyisini yapayım arzusu seni daha kötüye sürükler. Bu sefer bulunduğun ortamı ciddi sıkıntıya sokar.
1: Bugün yanında Davinson da yoktu tabii, onu da söyleyeyim.
0: Olsun, evet. Olmasın, fark etmiyor yani. Bu Davinson da olsa o hatayı

0: yine yapacaktı. Davinson kapatabilir miydi o yakaladığı topu, yaptığı hatayı, kaptırdığı topu? Yakalayamazdı. Yani onları yapmaması gerekiyor. Önceden yapıyordu. Alıyordu. Rakibe pas verir gibi, arkadaşına pas gibi verir gibi fake atmaya çalışıyordu. Rakip o ara ona basarken yalancı baskı, koşu deriz biz. Bir adım öne atıyordu, arkasını alıyordu rakibi. Artık az önce söylediğim gibi o patlayıcılık özelliği zaten yoktu. Belli bir seviyedeydi. Onu yapabilirim içgüdüsüyle yapayım derken, eskiden yaptığını yapamadığı için, o çabukluğunu sergileyemediği için, hı hı, o problemlerle karşılaşıyorsun, kaptırıyorsun, penaltı veya gol yiyorsun, kırmızı kart yersin. Evet. Büyük problem yersin.
1: Son sayfa etiketine mesajlar geliyor. Biraz onları da okuyup üzerinden Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Açıklama olacaktır diye tahmin ediyorum. Orada hazırlıklar var, bekliyor arkadaşlar da. Birazdan olduğu takdirde söyleyeceğiz zaten. Ekrana da getireceğiz. Özhan Bey demiş ki, Alanya Spor'daki maestro gibi ligi bilen oyuncu, Ogeçukwu'dan 10 gömlek üstün oyuncu. Böyle bir isim varken neden böyle transfer yapıyor Galatasaray demiş. Mesela yani özetle, neden maestro, ligi bilen bir oyuncu varken gidip Ogeçukwu'yu alıyor?
2: Maestro benim beğendiğim bir oyuncu ama maestro'nun defansif zafiyetleri çok yüksek. Yani şimdi tabii ki Alanya Spor performansıyla Galatasaray'da oynayacak bir oyuncunun performansı yanıltmasın. Elbette sonuçta iki takımın oyun kimliği arasında ciddi farklar var. Dolayısıyla maestro, evet, top taşıma özelliği çok üst düzey bir oyuncu ama defansif anlamda ciddi eksiklikleri var. Yani Galatasaray'ın aslında ana planda oraya ilk tercihi Lemina'nın bölgesine bir oyuncu almaktı. Yani 6 numara bölgesine bir oyuncu almaktı. Dolayısıyla biraz daha defansif yönü kuvvetli bir oyuncu olması gerekiyordu. Bu bağlamda zaten Leslie tercih edildi. 6-8 bir profil istendi normal şartlarda ama şimdi 6-8 gidilen oyuncuların hiçbirisi ya şey çok yüksekti, yani bedeller çok yüksekti. Gidilen oyuncuların önemli bir kısmıyla ya kulüple anlaşılamadı ya oyuncularla anlaşılamadı. Yoksa tabii ki burada Galatasaray yönetimini doğrudan suçlamak ya da yermek doğru olmaz. Sonuçta Galatasaray yönetiminin bir oyuncu short listi var ve o listeye bağlı olarak sonuçta oyunculara gidiyorlar. Ve yöneldiğiniz oyuncuların belki önemli bir kısmıyla anlaşma sağlayamıyorsunuz. Transfer dönemleri bu şekildedir. Hani taraftarı elbette hep bekler daha iyisini. Evet. Ama gittiğiniz her oyuncuda olumlu sonuç kaydedemiyorsunuz. Leslie bu doğrultuda defansif yönüyle ön planda olan bir oyuncuydu. Zaten fiziksel özellikleri sebebiyle tercih edilmiş bir oyuncu. Yoksa Maestro tabii ki kaliteli bir isim ama savunma anlamında çok geri düşürürdü Galatasaray'ı.
0: Leslie'nin maliyeti ne kadar abi? Leslie'nin maliyeti, bonservisi ne kadar?
1: Maestro'dan yüksek yani.
0: Daha Maestro yüksek. Kaç paraya gitti Alanya? 1,5 milyon euro.
2: Ha, evet. Şey olsa
0: Adana
2: anlarım
0: Demir'de
2: bu
0: o ışığı verdi yani, o enerjiyi ligde dediğin gibi ben böyle
1: zaten
0: zorluk
1: nasıl
0: derece...
1: almadılar, hayret ettim Adana.
0: Bravo, zorluk derecesi düşük maçlarda mesela oralarda idare eder ve geliştirebilecek bir potansiyeli, patlayıcılık özelliği var, gidiyor mesafe kat atıyor, senin dediğin gibi pas bağlantılı, biraz da defans özelliğini geliştirsin, çünkü gelişebilecek oyuncular bunlar, geliştirdiğin takdirde bak 20 milyon uzaklarda diyorlar ya, arama yakında dibinde var.
2: Doğru.
0: 20 milyon ona vereceksin, al 2 milyon 3 milyona
2: vereceksin. Maestro değil de şey, daha doğru profilde.
1: Bu arada Ogeçukwu satın
2: evet.
1: alma opsiyonu var.
2: Göztepe'de ki Anthony Deniz mesela, o daha uygun bir profildi.
0: Hani o da olabilir. Ben Maestro'yu da beğeniyorum. İyi oyuncu tabii, yani. Tabii. Ligimizde evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Koy büyük takımlara sırıtmaz. Önemli olan çevresindeki organizasyonu. Arkadaşlarını doğru. Kaliteli oyuncularla oluşturduğun zaman onu da geliştirir. Bir de teknik direktör geliştirici olan böyle trip atman, egolu, kibirli teknik direktörle çalıştığın zaman o potansiyeli görebiliyor mu? O ışığı görebiliyor mu oyuncuda? Güçlü bir oyuncu yani. Kendini geliştirebilecek bir oyuncu. Çok doğru bir mantıkla. Kim sorduysa arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel soru sormuş.
2: Evet evet.
1: Özhan Bey. Galatasaray taraftarı olarak soruyor.
0: Tebrik ediyorum. Katılıyorum ona.
1: Hasan Atalay. Koray Baloğlu, bu Galatasaray ne yapacak transfer işine? Kimsesi sesimizi duyuralım. 4 senedir bıktık artık bu kadar başarılı olup başarısız transfer yapan yönetim görmedim. Burada da bir tezat var.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence Galatasaray aslında... Ya genel hatlarıyla son 4 yıla ele alıyorum ben Dursun Özbek yönetimini. Dursun Başkan öncülüğünde son 4 yılda bence transferler, ya tabii ki karavana transferler oldu arada, işte Endombeleler vesaire gibi, Ziyech gibi isimler de geldi ama ya sonuçta hep yıldız oyuncular transfer edildi ve her oyuncu tabii ki tutacak diye bir kaide yok. Genel hatlarıyla şöyle ele alalım mesela Dursun Özbek yönetiminden itibaren. Son 4 sezonu Galatasaray yaz transfer dönemlerinde son 4 sezonda Haziran-Temmuz ayını birinci dönem olarak ele alalım, Ağustos-Eylül'ü ikinci dönem olarak evet. ele alalım. Son 4 sezonda Galatasaray toplamda Haziran-Temmuz aylarında 14 transfer yapmış, Ağustos-Eylül aylarında ise 24 transfer yapmış. Yani total

0: döneme baktığımızda, son 4 sezonu ele aldığımızda Galatasaray çoğunlukla Ağustos Eylül ayı içerisinde yapıyor bütün önemli transferlerini. Mertens, Icardi, Torreira, Davinson Sanchez, Uğurcan Çakır. Bu saymış olduğum isimlerin hepsi Galatasaray'ın son 4 sezonda şampiyonluğuna doğrudan etki etmiş isimlerdir. Şimdi yani Galatasaray bence acele etmeyerek bir bakıma aslında doğru da yapıyor. Ha şöyle, Leroy Sané transferi geçtiğimiz sezon Haziran'da yapılmış bir transferdi. Bu da tamamen Galatasaray'ın kendi çıtasını çıkardığı noktayla alakalı bir şey. Şimdi Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro para verdi. Şimdi kendi cam tavanını kırmış bir camiadan bahsediyoruz. Dolayısıyla beklenti öyle bir seviyeye yükseldi ki. Şimdi taraftar tabii ki sürekli hep daha fazlasını talep ediyor ama her zaman Osimhen kalitesinde bir oyuncu ya da o paralar, bu sirkülasyon çok da mümkün değil. Yani o hep o seviyelerde transfer yapabilmeniz de mümkün değil çünkü bunun bir geri dönüşü yok.
1: Evet. Şimdi maçtan önce tezahüratlar vardı. Maç sonunda bilmiyorum oldu mu bir şey. Bakarım yine zaten. Dursun Özbek transfer nerede? Bir grup taraftar bu tezahüratı yaptı stadyuma gelen. Mahir Akçay'ın sorusunu da bununla birleştirerek sana iletim Okan. Galatasaray bu hazırlık maçlarını yeni transferlerle oynaması gerekmiyor mu? Uyum sürecini lig başlayınca atlatmak risk taşımaz mı demiş.
2: Şimdi Galatasaray'a hangi bölgelere transfer ihtiyacı var?
1: Galatasaray. Yedek santrfor.
2: Yedek ama.
1: Evet. Evet.
2: Başka?
0: 10 numara sol deniliyor. Kenar olursa olur.
2: 10 numara. Sol kenar kim gelecek? Barış'ı kesecek stoper. Mesela bir oyuncu almaya kalksa.
0: Ama şimdi Barış'ın ayrılma gibi bir ihtimal
2: gitmediği için şu anda elde olan oyuncularla mevcuta göre konuşuyoruz.
1: 10 numara tamam. Yedek santrafor stoper gözüken bu üçü.
2: Bana göre, evet. Bana göre olmazsa olan ivedi bir şekilde 10 numarayla yedek stoper. Yani yedek stoper olsa da olmasa da Singo, Abdülkerim, Kaan bir de şey var orada, Lemina bir de Sanchez. İdare edersin bir şekilde. Bir tek olmazsa olmazı 10 numara bana göre. Şu anda ivedi bir şekilde ki bak yani çok acele edilecekse, yapılması gerekiyorsa ki doğru yani ihtiyaç var o bölge. Empati ne dedi biliyor musun babacığım? Empati. Biliyorsun değil mi? Empati kurun ya. Ya bir bakın Beşiktaş 1,5-2 senedir alıyor hala ihtiyaç var. Fenerbahçe alıyor hala ihtiyaç var. Bir Trabzon o temeli attı, projelere imkanları doğrusunu hareket edip güzel kadrolar ve kaliteli oyuncular alıyor. İsim olarak değil ama bireysel performans olarak hem maddi hem manevi anlamında camialarının takımlarına para kazandırıyorlar ve hedefe de götüren oyuncular bunlar. Evet. Şimdi empati kurun. Abi bu adamlar da her hafta, her gün talep ediyor. Ama alınıyor her sene. Alınıyor. Bakıyorsun ama yarışta yoksun. Şampiyonluk yarışında da yok. Şampiyon olamıyorsun. Hedefe gidemiyorsun. Problemler yaşıyorsun. O yüzden fazla panik, stres transferleri insanı hataya sürükler. Panik yapmak, hadi strese sokmak. Galatasaray yönetimi de burada zaten bu fırsatı kovalıyor. Şimdi az önce çok güzel bir şey. Ndombele, Zaha, Ziye, Zaniolo. O yani sol tarafa gel, kim var? Bir sürü oyuncular geldi gitti Galatasaray'da. Dursun başka muhteşem kadrolar sundu Okan Hoca'nın eline. Verdi getirdi, kaliteli isimli oyuncular getirdi. Yeri geldi. Bir iki maç çok iyi iş yapıp sonra düşüşe geçen oyuncular. İsimlerden bahsediyorum. Önemli isimler için. Bu saydığım isimlerin içinde. Çok iyi maçlar kazandırıp oynayıp takımına faydalar sağlayıp ondan sonra düşüşe geçen dönemler de oldu ama işte orada büyük iş kime düşüyor? Teknik direktör. Bu oyunculardan sen faydalanacaksın, sen taşıyacaksın bunu. Şampiyon oldun mu? Oldun. Hedefe gittin mi? Gittin. Tamam da baba yani bazen baskı altında kalan insanlar hata yapabilir. Baskı kurarsın. O baskıdan yanlış hatalar, yanlış transferler yaparlar. Bu sefer zararı camia takım görür. Burada da ben Dursun Özbek ve hocanın birlikte hareket ettiğini ve yani o süreçte inceleyip sık dokuyorlar. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda bak performans anlamda en iyisine gitmeye çalıştığını düşünüyorum. Bak şu anda gitsen bir oyuncuya görmüyor musun abi menajerleri fırsatçılık yapıyor ya. Gidiyorsun abi bir oyuncuya bazı menajerler yabancı menajerler özellikle fırsatçılık yapıyor. Gidiyorsun abi bir camiaların baskısını bir görüyor bir duyuyor. Türkiye kanallarıyla beraber abi bir iki haber servis ettiriyorlar. Ne oluyor? 5'i alınacak oyuncu bu sefer 10'u alıyorsun. Olan kim oluyor? Kulübe oluyor. Ama işte burada onu da düşünüp hareket etmek gerekiyor. Yani o taraftarın isteği, coşkusu, baskısı menajerlere fırsatçılık sunuyor, fırsat sunuyor. O fırsatı da işte kardeşim sundurmamak lazım. Galatasaray'ın sağ beki var, sol beki var, stoperi var, kalecileri var, orta sahaları var, kanatları var, forveti var. Bir tane 10 numara aldığı zaman şu dönemde yani çok baskı böyle çok panik yapılacak bir durum değil ki. Her zaman söylüyorum, anlatıyorum ya. Gel abi bize gel Beşiktaş'a. Alındı tamam çok iyi oyuncular alındı. Onları ayrı bir kenara koyuyoruz. O dönem geldiğinde yani bölümde konuşacağız ama evet. Şu anda yani bilmiyorum ki abi niye bu kadar acele ediyorlar, panik yapıyorlar, stres yapıyorlar. Bu yönetime tepki gösteriyorlar da adam alıyor abi Dursun Özbek gidiyor alıyor getiriyor. Abdullah Kavukçu alıyor getiriyor. Bir önceki yönetimde kim varsa alıp getiriyor.

0: getiriyor. İyi oyuncular da getirdiler. Ben anlamıyorum abi. Şu anda takımın eksik olan bölgesi. Bak ivedi bir şekilde sayın diyorum abisi. Yedek santrafor değil mi? Yedek stoper. İlk 11 oynayacak bana oyuncu sayın abi bir tane. Bir tane ilk 11, bir tane sayıyorsun 10 numara.
1: Tabii 10 numara.
0: Barış bak, gidecek mi gitmeyecek mi falan filan. Gittikten sonra mi? O zaman oraya 2'yi sayarsın.
1: Eldeki 11'i sayayım mı? Bugün yani Davinson yoktu, Lemina yoktu. Onları da ekleyeceğim döndüklerini varsayarak. Galatasaray yani en kötü ihtimal sıfır transfer şu kadroyla çıkıyor sahaya. Hı hı. Ligin ilk haftası. Uğurcan, Şalay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Yunus, ileride Osimhen. Barış'ı saymadım bile.
0: Ama Barış da gelecek.
1: Barış'ı saymadım. Barış yedekte olacak.
0: İsmail var sol tarafta. Onu da saymadım. Onu da.
1: Jakobs'u falan saymam. Yani şu
0: onu da say. O da
1: zaten
0: ilk
1: şampiyon
0: oyuncusu.
1: Takım.
0: İşte onu diyorum. Doğru. Nereye yani ihtiyaç duyuyor en çok? Geçen sene neresi yadırgadı, istendi? Daha çok böyle o istedikleri performansı alamadıkları bölge. İlk ayın bölgesi. Yunus'u denir, Sane'yi denir. Hep söylüyoruz. Tekrar da düşüyor. Bir tane oraya babacım Schneider veyahut da Mertens efekti sağlayabilecek. Orada arkadaşlarını oynatabilecek. Yardımcı derin paslar ikinci forvet olarak gidip mesafe kat edecek. Topla bir oyuncu yakaladın mı? Sen bak bu sefer bunun da sağ kanatında, santraforunda orta sahalarında performans artar. Çünkü burası bağlayıcı bölgedir.
1: Evet.
0: O senkronizasyonu hedefe giderken sağda, hedefe giderken o üç direğin arasına seni o senkronizasyonu daha çok bağlayan bölge burası. Niye biliyor musun? Bazen yalancı koşuları. Bazen ön alan baskında o aklıyla. Mertens çok mu baskı yapıyordu? 35 yaşında geldi, neler yaptı ligde? Harika işler yaptı. Niye? Tabii. Aklıyla oynadı çünkü. Çünkü çevresindekileri de oynattı. Akıllı bir oyuncu buldun. Yetenekli, potansiyelli yakaladığın zaman abi diğer oyuncuları da oynatır. Yani ben anlamıyorum abi. Niye bu kadar panik yapıyorlar, stres yapıyor? Yapmayın arkadaş. Bak Beşiktaşlıyım ya. Ben Beşiktaşlıyım. Ne diyorum abi? Empati kurun diyorum. Bak alıyoruz geçen seneden beri. Bir iki senedir 21 oyuncu aldı. Aldı bu sevgili başkanım. Hala oyuncuya ihtiyaç var. Nereye ihtiyaç var? Santrafora var. Sağ kanata var. Orkun'un yanına var. Stopere var. 6 numaraya var. Hala söylüyoruz. Biz ne yapalım? Empati kurun baba. Abi Beşiktaş taraftarı da o tepkiyi, o baskıyı istiyor. Koruyor. Alın diyor. İyi oyuncular alın diyor. 10 tane oyuncu alacağınızı 6 tane net oyuncu, baba oyuncu alın. En azından önümüzdeki sezonlarda çok fazla böyle panik stres transferi yapacak bölüme girmeyin. 2-3 tane iyi oyuncuyla yine o hedefte kalırsın. Ama siz de hala bakın abi, sağ bekte 2 tane alternatif var. Sol bekte, kalede, stoperlerde, orta sahada, kanatta Yunus'u atarsın, sola Sane'yi çekersin. Yeri geldi. Yani orada devamlı o sirkülasyonu değişikliği yaparsın. Yani böyle bir oyuncu topluluğuna sahipsiniz ya. Bilmiyorum, bu kadar panik stres yapılacak
1: stres
0: bir durum. Yapılacak panik stres yapılacak bir durum ve zaman değil. Ve yönetimi de o baskı altına sokarsanız hata da yapabilir. Ya hatanın dışında yapmazlar diyelim. 50 milyonluk oyuncuya 70 verirler. 20 milyonluk oyuncuya 50 verirler. Olan kim olur? Tuttuğunuz takımın cebinden yani çıkan paraya Galatasaray olur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ömer Özdemir yazmış. Koray Bey, maçta net şekilde bir gizli forvet eksikliği vardı. Osimhen çok yalnız kalıyor. Bence Endrick bu eksiği büyük ölçüde kapatır. Bunun yanında mutlaka sol ayaklı bir stoper de alınmalı. Bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum.
2: Evet, demiş. Sol ayaklı stoper konusunu zaten
0: söyledi Caner. Çok güzel söyledi.
1: Zaten stoper konusunu konuştuk. Yani bir gizli forvet eksiği dediği, orada skor yükünü Osimhen'in üstünden alacak. Doğru. Zaman zaman hücumda sahneye çıkacak adam eksikliği olarak.
2: Endrick konusu da İspanya'da bir radyo, galiba yanılmıyorsam bir radyo kanalı ortaya attı. Real Madrid'den ayrılacak diye, ama oradaki durumu bilmiyorum. Tabii şöyle ayrılacak, hani bonservisiyle değil, kiralık olarak bir sezon yollayacaklar diye biliyorum. Ama şimdi Real Madrid'in başında Jose Mourinho olduğunu hatırlayalım. Yani Jose Mourinho Türkiye Ligi'ne kiralamak ister mi Endrick'i mesela? Hani
0: Galatasaray'a verir mi? Bir yani, açıdan da bakmak lazım. Galatasaray'a verir mi bir de?
1: La Gazzetta della Sport'ta da Roma'nın
0: Türkiye verir mi değil, Galatasaray verir mi? En az yani bana göre
1: bence
0: anladım.
1: Profesyonel bakar.
0: Ya yani bakar mı bilmiyorum bakar. Ama
1: belli olmaz. Okan Buruk aralarında bayağı şey.
0: Onu, o var içinde kalan belki bir ute vardır. Yani special one diyorlar ya, zero one, evet. Special one neyse işte abi, anladın mı? Yani geldi abi, burada söylemler eylemleriyle gündeme oturdu. Yaptıklarıyla işte onlarla bunlar. Ya sahada seni getirdiler. Dünyanın en iyi teknik direktörü diyorlar ya, yabancı, tamam da futbola yabancı olmasın. Lige yabancı olmasın. Dünyanın en iyi teknik direktörü geldi, ne oldu? Müthiş bir kadro da verildi. İstediği oyuncular alındı. Maliyetli oyuncular, ama baktın abi. O sene dua etsin Beşiktaş'a Trabzon kötüydü ha. Dördüncü, beşinci olamazdı belki.
1: La Gazzetta dello Sport.
0: Adam Roma'nın getirecekler. Konuşuruz.
1: Roma'nın satın alma opsiyonlu kiralık bir oyuncu arayışında olduğunu ve çabalarının da Real Madrid'den Endrick'i kadroya katmak üzerine olduğunu da yazmış.
2: Roma'nın da enteresan bir bütçesi var. Daha yeni Kulerakis'i aldılar şeyden, Wolfsburg'dan stoper. Ona evet, da iyi bonservis verdiler.
1: Harbi de herkesin adı Roma ile anılıyor.
2: Evet,
1: neyse,
2: yani çok aktifler bu transfer döneminde. Bir de yani 15-20 sıkıyorlar abi sağa sola. O da

0: karşılayacaksın. Zamanı geldikçe bakacaksın, hep alnın altına süpürüyorsun ama problemlerle karşılaşıyorsun. Yarın öbürsü gün az önce söylediğim gibi gideceksin Roma'dan, örnek Fiorentina'dan, Sassuolo'dan bir oyuncu iste ya. Gitsin Roma istesin, 15 der sana 30 der. Bunlar da var para. Bunlar maden bulur derler, altın bulur derler.
1: Ya
0: da
1: bulunabilir
0: para
1: işte dediği gibi. Akın Ülkü Sevinç yazmış son sayfa etiketine, izleyicimiz diyor ki limitleri, gelirleri çok daha kısıtlı. Rakipleri çalışkan karınca misali transferler yapan Galatasaray enteresan ve anlaşılmaz bir şekilde Ağustos böceği gibi ağır ve uyuşuk görüntüde 3-4 klas transferle ihtiyacı olan Galatasaray böyle giderse özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran yaşar demiş Akın Ülkü Sevinç. Tabi izleyicimizin görüşü bu yönde ama benzer yorumlar geçen sene de yapılıyordu.
2: Ya öyle tabii, şimdi sabırlı ilerlemesi normal çünkü şimdi Avrupa'daki örneklere bakıyoruz. Mesela işte son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain transfer yaptı mı? Henüz transfer yapmadı. İki tane oyuncu sattı. Gonçalo Ramos sattı. Kangin Lee'yi sattı. Arsenal sadece Trossard'ı yolladı, yerine Zolis'i aldı. Tek bir hamle yaptı. Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace sadece Mingueza'yı aldı Celta Vigo'dan. Bir de kim dedik, ha, Villarreal. Onlar da La Liga'yı 3. bitirdiler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve henüz transfer yapmadılar mesela. Şimdi bu adamlar da eminim bekliyorlardır. Sonuçta İspanya Ligi de aşağı yukarı bizimle aynı dönemlerde bitiyor gibi transfer dönemi. Şimdi Paris Saint-Germain, Villarreal gibi takımlar da henüz transfer yapmadılar. Yani onu diyorum, yani Galatasaray zaten son 4 sezonun şampiyonu. Oturmuş bir omurga, oturmuş bir iskelet var.
1: Evet.
2: Yani çok fazla ekleme yapmasını gerektirecek bir durum yok. Ha, tabii ki yayının başında ifade ettiğim şey Galatasaray'ın en büyük tehlikesi sadece. Rehavet durumu. Yani şimdi bu takım, tabiri caizse söylüyorum bunu tırnak içinde, doymuş bir takım. Öyle değil mi? Avrupa'da devleri yendi, Şampiyonlar Ligi müzikleri dinledi, son 4 sezonun şampiyonu, Süper Lig'de Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi birçok derbi maçında mağlup etmeyi başardı. Yani önemli ölçüde birçok başarıyı elde etmiş bir Galatasaray'dan, evet, bahsediyoruz ve oyuncu grubunun da biraz, tabiri caizse söylüyorum bunu, bir doymuşluğu söz konusu. Ya bunun yaratabileceği bir rehavet durumu sadece Galatasaray için en büyük tehlike. Ha tabii ki sezon başı itibariyle biz sadece bu yorumları yapıyoruz. Sezon başladıktan sonra resmi maçlardaki görüşlerimiz daha farklı olabilir.
1: Koray Bey, rakiplerin transferleriyle alakası yok. Konuklara sorun demiş. Soruyorum. Yedek golcü kim? Birinci soru bu. İki. Sol stoperin
0: yedeği. Tek tek gidelim.
1: Yedek golcü. Hop.
2: Şu an Galatasaray'ın.
1: Evet, şu an yedek golcüsü kim bu takımın?
2: Şu anda yok. Yani
0: nasıl
2: yok? Hazırlık maçlarında Ada oynuyordu. Osimhen'in olmadığı senaryoda ya Barış. Barış santrafor oynar.
0: Barış. Direkt Barış'ı çekerim abi oraya. Olur.
1: Şu an elde Barış.
0: Milli takımda da oynadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarında da iyi oynadı.
1: Biz bu arada alınmasın demiyoruz zaten.
0: Biz alınmasın demiyoruz. Şu anda arkadaşın sorduğu soruda anlık olarak yorum yapıyoruz mesela. Tamam. Evet. Tabii ki de geç abi.
1: Cevaplayın, yedek golcü kim?
0: Ben Barış diyorum, oraya çekebilirsin Barış'ı. Barış'ın yerine de oynatabileceğin oyuncun da var.
1: O da bir eksiklik,
0: tabii eksiklik
1: oluşturmaz
0: dediğin gibi.
1: Sence?
2: Şu an ikinci forvet Barış.
1: Tamam. Birinci soruyu cevaplamış olduk. İkinci soru izleyicimizin. Sol stoper yedeği kim? Abdülkerim yaşlanıyorken. Parantez içinde.
2: İsmail Jakobs yaması.
1: Sol stoper.
2: Evet. İsmail Jakobs yaması. Çünkü geçtiğimiz sene
1: 3 tane
2: Sanchez. Tabii Lemina da sonuçta stoper olarak denkleme girecek ama İsmail Jakobs
1: mu diyorsun?
2: Hayır, Jakobs'u geçtiğimiz sezon 3 maçta denedi Okan.
0: İkinizin söylediği de mantıklı. Ben Jakobs'u, İsmail'i de çekerim.
1: Sence çekerim Okan? Başka alternatif var mı bu ikisi dışında?
0: Singo'yu da oynatırım. Niye olmaz? Önemli olan abi yavaş yavaş. Yani hatalar yaptı, kötü oynadı dönemler oldu da ama şimdi milli takım arkadaşı beraber oynadı. Yani takım arkadaşı var orada. Yani onunla beraber orada çok fazla sıkıntı yaşamaz. Ne zamandır tanıyorlar birbirini. Yani o, yani ben Singo da olur, İsmail de olur, şey de olur, Lemina da olur. 3 tane alternatif
1: rotasyon var.
0: Abi senin rakiplerin santraforları kim ya? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un rakip, bunların dışında
1: Vedat
0: rakipler...
1: Muriç, Yankio.
0: Hayır, bunların dışındaki rakiplerinin santraforları kim abi? Kim?
1: Ligde kimseniz
0: olur. Onu diyorum. Yani Şampiyonlar Ligi için tabii ki de ayrı bir seviyede o bölgeye oyuncu alacaksın. Söyledik zaten. Sevgili kardeşimiz de söyledi, evet, mesela. Oralara bakacaksın. Ama şu anda mesela çok panik diyoruz ya, yapmayın. Sadece gerginlik, stres olmaz. Şu anda oraya dediğim oyuncuları çekebilirsin.
1: Üçüncü sorusu. Sane, Yunus, Barış kanatlar için yeterli mi?
2: Bence şöyle olacak. İlerleyen günlerde zaten Napoli çok büyük ölçüde Noah Lang'la yolları ayıracak gibi. Uzun vadede devam etmeyecekler gibi görünüyor. Noah Lang şu anda yani elde tutulmasının tek sebebi, yani beklenmesinin tek

0: Sebebi bu kontenjan durumu çok uzun bir süre beklendi. Orada bir esneklik yaşanacak mı yaşanmayacak mı durumu belirsizdi. Ama ilerleyen günlerde Noah Lang'ın yeniden Galatasaray'ın gündemine gireceğini ve
1: şu anda yeterli mi bu sayede mevcut oyuncular?
0: Ya tabii ki yeterli. Ya Galatasaray'ın zaten en önemli avantajı şu abi. Şu anda Galatasaray'ın elinde saydığın yerli oyuncuların hepsi farklı farklı bölgelerde oynayabilen isimler. Barış Alper öyle, Kaan Ayhan öyle. İşte Eren Elmalı geçtiğimiz sezon Barış'ın oynamadığı bir
2: evrede. Sen soruya ne cevap veriyorsun şimdi? Yani Sané, Yunus, Barış kanatlar için yeterli mi? Transfer gerekli mi?
0: Ya bir Noah Lang gibi bir oyuncu bence yine transfer gerekir. Transfer gerekli. Evet, bir çilingir bir oyuncu lazım.
1: Bana da yani sorsam mesela teknik direktör olsam bir oyuncu daha isterdim açıkçası o bölgeye.
2: Bir oraya takviye lazım. Alternatif.
1: Çünkü lig maratonu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa maçı, bir sürü maç var, kupa maçları, hani takviye gerekiyor. Olması lazım. Yani Sané'yi de, şeyi de oynatırsın orada. Saray'ı da oynatırsın sağ açıkta mesela, sağ kanatta. İçeri kat edip şut çeker oraları. Tamam, defansın arkasına koşu yapmaz ama onu oyunu örer. Oynadığı şampiyonşipte oynadığı dönemler oldu onun o bölgede. Ama şu anda ihtiyaç var o bölgeye.
2: Şimdi bu arada birazdan Ren'le hazırlık maçı bitti dedik. Zaten oyuncular da çıkıyor. Abdullah Kavukçu belki açıklama yapabilirmiş. Öyle bir haber de geldi. Canlı vereceğiz şayet öyle bir şey olursa. O yüzden özellikle Galatasaray taraftarı, bu transfer konusu çok konuşuluyor. Şayet bir açıklama gelirse canlı izleyebilirseniz bir yere ayrılmayın. Onu ifade edelim. Mehmet Ülkü. İlginç bir mesaj var. Diyor ki diğer takımlar Galatasaray seviyesine gelmek için transfer yapıyor. Bizim taraftar da yönetime baskı yapıyor, yani gaza gelip yönetime baskı yapıyor. Fenerbahçe Greenwood alıyor, sende zaten Sané var. Fenerbahçe Muriç alıyor, sende Osimhen var. Fenerbahçe Aki alıyor, sende Davinson var. Trabzonspor'da Salah aldı.
1: Bu arkadaş empati yapmış, biliyor musun? Bu arkadaşımız kimse, büyüğümüz, abimiz,
2: Mehmet
1: kardeşimiz.
2: Ülkü.
1: Yanlış anlamasın. Çok güzel empati yapmış. Az önce söylediklerimizin empatisini yapmış. Bak ne diyor? Bizde bu var diyor, rakiplerinde var mı diyor.
2: Bizim taraftar bu gaza geliyor demiş.
1: Hayır, bak empatiyi yapmış arkadaş. Tebrik ederim. Çok fazla stres yapılma dönemi değil şu anda Galatasaray'da. İyi bir kadrosu var. Ha, en büyük tehlike ne kadar iyi kadro oluşturursan oluştur kardeşim. O oyunculara o coşkuyu, o rehavetin içerisine kapıl dıttırmamak lazım. Coşkuyu vermek gerekiyor. Yani Galatasaray'da da ya şimdi coşku tamam yapılır da rehavet. Bilmiyorum, çok kolay kapılacak bir iş değil yani. Ligde özellikle yani rakiplerin seni çok güzel. Makas açıldı takımlarla. Tabii. Özel bir de taraftar seni zaten oyun içerisinde sıcak tutuyor. Oyunda tutuyor seni. Atıyor oyun içerisinde. Biraz uğultuları duyduğun zaman sıkmaya başlıyorsun. Vites yükseltiyorsun. 2'den 3'e atıyorsun. 3'den 5'e atıyorsun. Yani o rehavete kapılacaklarını düşünmüyorum. Yani işte bir de oraya dediğin gibi mesela bir 10 numara bir sol stoper, enerjik, atletik, takımın dengesini, havasını da değiştirebilir bir anda. Daha farklı havaya çeker. Alacağın o profiller önemli burada. Bunlar önemli detaylar. Evet. Göreceğiz zamanla.
2: Ömür Çatan şöyle bir şey diyor, tabii farklı bir konuyu açıyor. Tamam, Galatasaray'ın acelesi yok ama yeni transferlerin kamp görmesi lazımdı diyor.
1: Takımlarla görüyor zaten birçoğu.
2: Bu hazırlık kampını kaçırmaları dezavantaj mı çok ciddi?
1: Yok, takımlarında görüyorlar abi. Şu
2: boş durmuyor
1: gideceğim
2: zaten diyorsun.
1: Tabii canım, boş durmuyor yani. Bunlar oluyor ya. Galatasaray mesela Osimhen geçen sene... O, ne zaman geldi Osman? Geçen sene değil, ondan önceki sene.
0: Ondan önceki sene gelmişti, evet.
1: Kamp gördü mü? Gördü büyük ihtimal,
0: i̇şte,
1: değil mi?
0: İşte kamp gördü, Eylül'de geldi Eylül'de zaten. Geldi.
1: Birçok oyuncu kamp görüp, yani şu anda bütün takımlarda birçok oyuncu problem yaşamayan, hocalarıyla, başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla problem yaşamayan oyuncular şu anda takımlarıyla beraber çalışıyor. Onlar da aynı senin gibi belki daha iyi çalıştı, daha sıkı çalıştı dönemleri yaşıyorlardır şu anda. Yani o çok fazla sorun yaratacak bir şey değil. Yani şunu demiş olsa, ya uyum, evet, sorunu yaşar mı? Ya bu seviyelerde kaliteli oyunculara gittiğin zaman uyum sorunu yaşamaz. Bir... Hemen o seni o döngünün içine alırlar yani. Zaten aklınla oynuyorsun artık. Yani yeteneğinle birleştirdiğin zaman yanında da iyi oyuncularla hiçbir şekilde uyum sorunu problemi yaşamazsın.
2: Haktan Bey, Ayaz Haktan yazmış. Diyor ki abi Lankit iyiydi ama biz Rafael Leao istiyoruz. Osimhen, Leao, Can Uzun, Sané. Koray abicim ne olur oku beni demiş. Instagram'dan yazmış, okuduk. Hayalindeki
0: ya, Leo'nun olduğu bir ben buradaki Galatasaray. Tüm programlarda dile getiriyorum bunu. Bence oyun kimliği olarak ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye uygun bir oyuncu değil. Bence tamamen bu aslında yani Milan kulübünün tamamen kulüp aracılığıyla İtalyan medyasına servis ettiği bir haber bu. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden bu transferi kızıştırarak bir pazar yaratmaya çalışıyorlar Rafael Leao'yu. Ve transferde de bildiğim kadarıyla bütçe anlamında da 60 milyon euro seviyelerinden de aşağıya inmek istemiyorlar. Yani şu an Galatasaray için de Fenerbahçe için de Leao profili bir oyuncu bence çok elzem değil zaten. Lang profili bir oyuncunun daha önemli.

0: olduğunu zaten dar alandaki
1: biraz daha açar mısın? Ben şunu anladım söylemlerinden. Ha. Devamlılık yaratabilecek, katkı sağlayabilecek, zaman zaman problem yaşatabilecek, oyundan kopabilecek bir kafa yapısı profile sahip bir oyuncu değil mi? Öyle mi düşünüyorsun?
0: Ya Leao şöyle söyleyeyim. Ya ben İtalyan medyasını da çok takip ediyorum. Oradaki taraftarların görüşlerini, işte o taraftar bloklarını da çok takip ediyorum. Son 1,5 sezonda mental anlamda çok düşüşe geçmiş bir isim. Yani
1: bu detay bu işte.
0: Defansif mesela defansif metriklerde ben bunu karşılaştırdım bazı istatistik sitelerinde. Barış Alper Yılmaz'dan daha geride. Hani bu oyuncu o daha iyidir, bu daha kötüdür anlamında bir kıyaslama değil.
2: Abdullah Kavukçu gelmiş, hemen dinleyelim bakalım transfere dair neler açıklayacak.
3: Biz bir taraftarız sonuç olarak. Bugün taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum ve kabul ediyoruz. Başkanım da ben de bir taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam, Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray'a aldı. Ve şunu söyleyeyim. Çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın. En az 10'ar tane yabancısı var. Ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz. Bizim transfer dönemimizde Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim. Sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferler tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
4: Sayın Başkan, sezon sonunda yaptığınız bir açıklama var. Direktör,
3: evet.
4: 500 milyon avro bütçe.
3: Ben şimdi onu çok aslında o gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi olmadığım için herkes, bazı kişiler PR'cı diyor, konuşuyor diyorlar. Yani bakarsanız ben hiçbir televizyon na çıkmadım. Hiçbir yerde de doğru dürüst konuşmadım. Biz o günde çıkışımızda bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti, 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz. Bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum. Biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
5: Bay bay baba.
3: Göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve daha sayı zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum.

0: ediyorum. Biz genç oyuncuya federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Ve bunu da her platformda konuşuyorum. Yani düşünebiliyor musunuz genç oyuncu? Ya 2003 dediğiniz bari 2000 yapın dedik. Kademeli yapın dedik. Ya o zaman gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu yani bütün yaptığımız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Onun için bizim bugün şeyi söylediğimde Arsenal'ın da 850 milyon bütçe dedim. Arsenal 850 milyon transfer mi yapıyor? Arkadaşlar. Hayır. O da bütçe. Onun içindeki onlar için belirlenen UEFA'nın kriterleri var. %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım. Yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Evet.
1: Sayın Başkan, tabii ki rakiplerde transferler yapıyor. Otomatikman siz de transfer yapmamız için eleştiriyorsunuz. Niçin transfer yapıyorsunuz? Yani para mı yok, limit mi yok? Yoksa istenilen fiyatlar, istenilen oyuncular üzerindeki o fiyatlar mı çok yüksek mi yok? Bir de şunu sormak istiyorum. Rusya'yla başlayan, Yağ'yla devam eden, daha sonra da Radler, Can Uzun, Bruno Fernandes, Rusya'yla ilgili de bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Ya şimdi bana isim sormayın. Ama gerçekten siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama samimiyetle söyleyeyim, sizin her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Yani bir görüşmemiz varsa o zarar olarak dönüyor. Ve bunlar bir menajer oyunlarının olduğunu. Bugün global futbolda biz birisine bir teklif yapsak hemen oradan haber çıkartıyorlar ki baskı kursunlar diye. Çünkü Türkiye'yi artık çözmüş durumdalar. Türkiye'yi çözmüş durumdalar. Taraftar tepki gösteriyorsa bunlar mecburlar almaya diye bir algı oluştu. Bu algıda hep karşı tarafları kazandırıyoruz. Ne sormuştun başka?
1: Ya, ne zaman transfer gelecek aslında en büyük soru o. Yani
0: bizim
1: taraftar bir anda
0: bizim transferlerimiz
1: yok, yoksa
0: bizim başkanımız divanda açıkladı. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Burada güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor.

0: Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeyi de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Yarın gidip de UEFA'dan ceza yiyecekmişiz diye transfer yap, hesabımızı kitabımızı ona göre yaparak yapıyoruz. Ve bunu bugüne kadar başardık. İnşallah bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar.
1: Niye gelmiyor sonra?
0: Transferler gelecek. Biraz yani siz şöyle söyleyeyim. Yani Serhan sen istiyorsun diye yarın transfer geldiğinde farklı rakam oluyor. Bizim şu anda her alanda yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye mahcup muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var ve görüştüğümüz, bir de şunu atlamayalım, bakın şimdi bir Dünya Kupası'nı bahane falan etmiyoruz. Dünya Kupası bitti, bugün Sanchez yeni geldi farkındaysanız. Bizim konuştuğumuz oyuncular da yeni kulüplerine gittiler şu anda. Ve kulüpleriyle konuşuyorlar. Kulüpler veriyor, bazen futbolcu gelmemezlik istiyor, orada kalmak istiyor. Fakat kulüp bunu kafasına, ya o, bu süreçler birkaç gün içinde daha netleşmiş duruma gelecek. Ya bunun için de uzadı. Sadece bizimle alakalı değil. Ha biz de şu anda çok rahat. Hani bazı arkadaşlar söylüyor. Osimhen'e 75'ti verdiler aldılar. Ya öyle değil işte. Verip de alamıyorsunuz. Bu başka bir şey yani. Bugün Osimhen'e kaç para teklif var? Kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var? Bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var? Bilmiyor. Ya biz bunları da tut, yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli. Yani iskeleti kesinlikle bozmadan ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. Bugün çıkan isimler zaten çok farklı isimler. Ve biz bugün baktığımız zaman 2003'lü bakıyoruz. Federasyonun son kararından dolayı bu kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak yarışmacı olmamız için bu kural doğru bir kural değil bizim için.
1: Sayın Başkan, Sané, Osimhen kalbi gibi isimleri saydınız. Transfer döneminde de benzer nitelikte A+ yıldız isimler gelecek mi? Bir de hangi mevkide?
0: Ben sadece şu kadarını söylüyorum. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz.
1: Hangi mevkileri düşünüyorsunuz?
0: Bunlar yani bu mevkilerle alakalı zaten şu anda eksik olan mevkilerimizi biliyoruz. Bu mevkilere yapacağız. Yani sizler konuşuyorsunuz her gün zaten. Her gün kimisine göre 8 tane transfer yapmamız lazım. 10 tane transfer. Yani nasıl? Takımı komple mi değiştireceğiz arkadaşlar? Yani bazen çok böyle enteresan şeyler yapıp taraftarı da farklı yerlere itiyorsunuz. Yani sizin de dikkat etmeniz lazım. Belki bugünkü konuşmalarımdan dolayı bana bir malzeme çıkartıp başka şeyler konuşacaksınız. Ama bundan sonra tek tek cevaplayacağız. Murat Bereket, Birzat, bundan sonra bunların hepsine ne konuşuyorsanız hepsine cevap vereceğiz.
2: Barış Alper Yılmaz'la ilgili teklif masada mı? Barış'la ilgili
0: bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Yazmışsınız 35 milyon Barış'a teklif var. Yok arkadaş, bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz.

0: Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor.
1: Evet. Son soru yaptık. Abdullah Bey, Mert'ten sonrası Galatasaray'ın bir 10 numarası yok. Yaklaşık 400 bin oldu. Beklentiler çok yüksek 10 numara bölgesi için.
0: Yani ya aslında şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman Mert'ten sonrası geçen sene bir dönem içeride hocamızla da konuştuğumuzda orada oynayacak oyuncularımız vardı. Yani yok diye bir şey yoktu. Şimdi Yunus oynadı 10 numarada. Değil mi arkadaşlar? Yok mu Yunus? Var. Ama 10 numarada tam belki taraftarımızın ve şeylerin eksiklik tam tamamlandı. Ama ben inanıyorum Yunus orada çok başarılı olduğunu görüyorum. Ama sakatlıklar oluyor. Oraya işte Gabriel oynadı bir dönem. Ama bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Seviyeleri şu anda sizler yazıp çiziyorsunuz seviyeleri. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. Bizim bir tane yerimiz var arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Sizler yaş sınırı farklı olan 3-5 tane futbolcu bize transfer ediyorsunuz. Nasıl transfer ediyorsunuz onu anlamıyorum. Yani biz başka kulüp değiliz arkadaşlar. Biz alalım, yarın da bütün parasını verip de yollayalım psikolojisine girmiyoruz. Biz işimizi 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Aynı bölgede 10'ar tane futbolcu var şu anda havuzumuzda. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Şimdi herkes söylüyor son sözünü. Biz son sözümüzü başkanım söylemedi daha henüz. Başkanım henüz son sözünü söylemedi.
2: Transfer yapılacağını dair net bir sayı var mı?
0: Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman 2003'lü iki tane boş yerimiz var arkadaşlar. Bir tane de farklı bölgede yerimiz var. Bir de bize gelen teklifler var. Bu tekliflere göre son planlamamıza göre, yani bu süreç çok kısa bir süreç bana göre, bir aylık bir süreç, çok kısa bir süreç bize göre. Ama çok kısa bir zamanda bunlarla ilgili sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra soru sormadık falan demeyin. Soruyorsanız sorun arkadaşlar.
1: Başkanım, son olarak Mauro Icardi'yi soracağım. Teklifinize bir cevap verdi mi? Burada veda organizasyonu düzenlenecek.
0: Bir defa şunu sorayım. Ben bir taraftar olarak Mauro bizim ikonumuz. Ben Mauro'yu geçen sene işte uzatacağız diye konuştuğum zaman bir saldırı oldu bana. Ve sizin bazı gazeteciler tarafından da oldu. Önemli değil. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma açığız. Ama hakaret olduğu zaman biz de bundan sonra cevap vereceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de şunu da çok vurgulamak istiyorum. Galatasaraylı olmayan muhabirler daha çok konuşuyor. Ya ne için Galatasaray'ın transferini sadece konuşuyorlar ya da yönetimini konuşuyorlar arkadaşlar ya? Merak ediyorum ya. Ya siz yol veriyorsunuz diğer kulüp muhabirlerine. Siz yolu açıyorsunuz. Yani değil mi? Yani biz bunu konuşmamız çok, yani Galatasaray'ın çünkü çok iyi bir taraftar kitlesi var. Herkes Galatasaray'ı özeniyor. Bizi de bozmaya çalışıyorlar işte. Bunlar nifaklar sokmaya çalışıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım hep beraber. Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben eminim. Ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru, kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız.

0: Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
0: Ben.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
2: Abdullah Kavukçu. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten fazla. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Başkanımızın liderliğinde geleceği çok doğru bir şekilde planlayarak gitmeliyiz. Arsenal'ın 850 milyon euro bütçesi var. Bu parayla transfer mi yapıyor? O bütçe. UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Başka kulüpler gibi biz transferi yapalım, yarın ne olur diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın dedi. Paramız var vurgusunu baya baya ya yaptı. En çok para da bizde var dedi.
3: Bak ben şuna katılmıyorum. Arsenal, Real Madrid, Barcelona onlarla kendilerimizi kıyaslamayalım. Adamlar gidiyor senden daha iyisini alıyor. Ne anlamda alıyor? Parası var, ekonomisi var, albenisi var, alınırlığı var değil mi? Arsenal mesela, Real Madrid, Barcelona, City, işte Paris Saint Germain. Bu adamlar çalım atanın en iyisini alıyor. Atletizmi olanın en iyisini alıyor. Süratli, kuvvet, her türlü özellikleri olan, en iyi olan oyuncu, alım gücü olan takımlar. Onlarla kendilerini kıyaslayamayalım. Tamam şunu diyebilir yani. Onların tamam oturum bir kadrosu var. İşte onların şu anda acele edecek bir pozisyonu yok gibilerinden doğru katılıyorum. Senin de çok ivedi bir şekilde acele edeceğin bir durumun yok. Şimdi ne diyor? Bak mesela başkan. Bizim diyor paramız var diyor. Taraftar da soruyor o zaman niye almıyorsun param varsa diye soruyor. Değil mi şu anda?
2: Muhabir arkadaş da sordu orada. Hatta da diyor ama Abdullah Bey söyledi. O zaman dedi niye transfer yaptı?
3: Niye gelme? O da gelecek diyor başkan. Orada da gelecek. Bekle sabretti yani. Orada dolmuş. Başkan dolmuş. Muhabirlere, gazeteciye, Galatasaraylı bütün muhabirlere, gazeteciye birçoğuna dolmuş. Yalan yanlış haberler yapıyorsunuz diyor. 10 tane 20 tane isim yazıyorsunuz diyor. Bizim diyor oraya diyor bir tane diyor boşluğumuz var diyor. Yani diyor öyle yazdığınız abarttığınız kadar boşluğumuz yok diyor. Yani abartmayın diyor. Bir tanesi diyor 8-9 tane oyuncuya ihtiyacınız var diyor. Hakikaten kim diyorsa onu ya gerçekten yadırgıyorum onu. Ya 8-9 tane oyuncuya ihtiyacım var Galatasaray'a. Kim diyorsa bilmiyorum orada söyledi ya. Çıkıyor bir tane yorumcunun veyahut da Galatasaray'ın teki diyor. 8-9 tane oyuncuya ihtiyacınız var diyor televizyonlarda orada burada diyor. Sonra rakiplerin şeyleri diyor. Rakiplerin demiyor. Rakibin diyor yorumcuları, gazetecileri daha çok diyor bizim diyor transferlerle ilgileniyor diyor. Gibilerinden falan filan böyle top çevirdi. Yani dikkat ettiysen haftalardır, aylardır benim söylediğim paralelinde farklı cümleler kurup söyledi sevgili Abdullah Kavukçu. Ya stres yapmayın diyor. Panik yapmayınız diyor. Kadromuz çok iyi diyor. İyi oyuncularımız var diyor. Acele etmeyin diyor. 10 numaraya çok iyi oyuncu alacağım diyor. Resmen buraya getirdi. İşin özeti bu. Abartmayın diyor yani çok fazla.
2: Ben
3: diyor,
2: de heyecanlanıyorum.
3: Tabii ben de heyecan. Bizi baskı altında kurmayın diyor. Ama gidip en iyisini almaya çalışacağız diyor. Alamazsan zaten büyük problem yaşarsın. Aldılar mı aldılar abi. Yani muhteşem oyuncular aldılar. Allah var kimse iyi de öldür hakkını yeme derler yani. Vereceksin hakkında. Gittiler iyi oyuncular aldı. İşte burada bu süreci önemli olan doğru yönetebilmek. Kaliteli yönetebilmek.
2: Doğru yönetebilecek açıklamalar mıydı sen?
3: Bence
2: mesela
3: doğru.
2: Mesela şey bekledin mi?
3: Ben sana bu açıklamaların hepsini bak sana bir şey söyleyeyim. Açıklama yapmadan önce tahmin ettim. Yani böyle konuşacak. Benim düşündüklerimin farklı cümleler kurarak konuşacak diye düşündüm ben.
2: Ama bir süre işaret etmedi hiç mesela.
3: Etmedi. Niye etmiyor abi? Çünkü 15, ne dedi?
2: Örnek veriyorum. Aziz Bey dedi ki divan kurulunda bu hafta içinde çok büyük ihtimalle golcü
3: ama ne dedi?
2: Gerçekleştireceğiz dedi. Abdullah Kavukçu'dan mesela şey bekler miydin? İlk önümüzdeki iki hafta içinde çok ciddi
3: yok, beklemezdim.
2: Gelecek,
3: beklemezdim.
2: 10 gün içinde vesaire.
3: Beklemezdim diye. Çünkü onun sinyalini nerede verdi mesela? Ne dedi? Ya dedi işte dedi, görüyorsunuz bizi baskı altına alıyorsunuz. Menajerler, kulüpler, diğer kulüpler diyor. Fırsata çeviriyor bunu diyor. Az önce söyledim ya. 3'e alınan oyuncu bu sefer 6'ya 7'ye almak zorunda kalıyorsun. O baskı altında kaldığından dolayı. Anladın mı? Onun paralelinde farklı bir cümle kurarak doğru söyledi. İşte bu problemlerle karşılaşıyoruz. O yüzden sinyal ve şey vermedi. Renk vermedi farkındaysan. Bekleyin diyor, sabredin diyor. Ki onlar da bilincinde farkında çünkü ciddi bir baskı var yani üstlerinde yoğun bir tempo böyle tempolu bir şekilde baskı hissettikleri için gereğini yapacağız diyor. Başkanım son sözü söylemedi diyor ama burada ben şu sistemini gördüm Galatasaraylı yorumculara gazetecilere böyle bir sistem yapmış sistem dolmuş yani böyle bir sistem ettiğini gördüm açıkçası. Haklı mı bazı yerlerde eğer 8 tane 9 tane oyuncu ihtiyaç var diye yorum yapan varsa haklı kardeşim. Kim diyorsa onu yani kusura bakmasın evet. Galatasaray takımı şu an 8 tane 9 tane hangi bölgeye ihtiyaç var çıksın bana anlatsın burada ben sabaha kadar tartışırım konuşurum onunla 2 dakikada artık tezini kırarım da yani gerek yok yani bu kadar baskı kurulmasına da gerek yok ama ben şunu diyorum sadece.

0: yani dikkat ettiysen bak bir yerde de rakibine de kinayede bulundu, atıfta bulundu orada diyor. 10 tane yabancıdan çıkmaya çalışıyorlar diyor. Bizim diyor öyle bir problemimiz, durumumuz yok diyor. Ben az önce empati dedim. Ne dedim? Empati kurun dedim.
1: Evet.
0: O da ona benzer farklı şeyler. Bizim her bölgede iyi oyuncularımız var, iyi kadromuz var. Sakin olun, panik yapmayın gibilerine getirdi. Bizim söylediklerimizin birçoğunu söyledi, farklı cümleler kullanarak söyledi sevgili Koray. Burada Galatasaray'ın yapması gereken bir 10 numara yani. 8, 10, 9 oynayabilecek orada. Kreatif bir oyuncu, yaratıcı bir
1: oyuncu. Barış Alper'le ilgili henüz resmi teklifi yok dedi. Ha,
0: Singo ile ilgili ne dedi?
1: Benim Barış'la ilgili bir şey söylemem anlamsız olur. Siz Barış'ı 35'e verdiniz, biz satmayız dedi.
2: İki kulübün
1: demek
2: ilgilendiğini söyledi.
1: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservis bedeli 35 bak, milyon çok... euronun üzerinde.
0: Evet. Bak Singo ile ilgili diyor ya, borcunu ödemeden
1: Barış
0: gitmem
1: için
0: 35
1: milyon euro yeterli değil mi sence?
0: 35 mi? Barış'a mı?
1: Evet. Ben satmam diyor 35'e. Barış'ı diyor.
0: Ya o onun düşüncesi.
1: Biz satmayız diyor daha doğrusu.
0: Başkan da belki öyle bir düşünce içerisine girmiş olabilirler de sen o sıcak parayı böyle masaya koy. Belki bir anda fikirler değişebilir. 35 milyon euro para az para değil Koray. Yani iyi paralar. Müthiş paralar da değerlendirilebilir ama yani bunlar stratejik bir plandır. Ne anlamda? Söylersin bir teklifin geleceğini hissedip duymuş olabilirsin. Ya bakın bu tekliflerde gelmeyin bizi gibilerinden insanlara bir sublimler mesaj yollarsın yani o kulüpler. Belki şu an öyle bir beklenti içerisinde olmuş olabilirler. Belki teklifler de gelecektir. Onun beklentisi evet. İçerisinde böyle bir sublimler mesaj vermiştir. Ama bana sorsan 35 milyon euro çok iyi para. Şimdi Singo ile ilgili diyor ya mesela borcunu ödemeden...
1: Hemen söyleyeyim Singo ben Galatasaray'a borcumu ödemedim. Ödemeden gitmeyeceğim diyor. Kendisine iki teklif var.
0: 40 milyon masaya koyduklarına özel uçakla götürdüm ben biliyor musun?
1: Borcunuz yoktur kağıdıyla birlikte.
0: Sen var ya bak borcunu fazlasıyla ödedin kardeşim. Hakkımı sana helal derim. Bir uçak hasarlı sana. Yolda giderken de sağına soluna aman düşmesin diye böyle yani koruma moruma derler ya.
1: 40 milyon euro ödesin borç gider. Borç yerek gibi.
0: Tabii abi yani bu işler tabii ki de bak çok önemli bir şey söyledi. Asıl en önemli olan ne biliyor musun? Tabii ki de transferler, konuşmalar, gazetecilerle orada diyalogları, yaşadıkları sıkıntılar, yapılan baskıları, kaldıramadığı dönemler, stres içerisine girdiği dolmuşluk falan filan bunları bir kenara koyuyoruz. Onlara da sistemleri bir kenara koyuyoruz. Asıl en önemli tehlikeli olan ne biliyor musun? Ya bak dikkat ettiysen ne diyor? Baskı kuruyorsunuz ama fırsatçılara burada fırsat tanıyorsunuz işte demek istiyor. Yani menajerlere ve kulüplere almak zorunda olduk. Birçok futbolcuda da yaşadık. Bak en son Salah döneminde yaşanan problemleri görüyoruz. Ama Beşiktaş taraftarı uyandı. Farkına vardı. İşte Galatasaray'da yönetici de sevgili Abdullah Kavukçu da bunu söyledi. Bence ben Abdullah Kavukçu'nun söylediğini birçoğuna katılıyorum. Altına da imza attım. Zaten birçoğunu benzer şeyleri de ben de burada söyledim. Haftalardır da söylüyorum.
1: Evet. Musiala ismi geçince gülümsedi. O mevki için biz çok iyi oyuncu alacağız. Çok iyi oyuncular kadromuza katacağız dedi. Bence Musiala ile görüşülüyor ama ikna sürecinde Galatasaray demiş. İzleyicimiz
2: ben
1: Erkut.
2: Ben aynı fikirdeyim.
1: Ben de heyecanlanıyorum demesindeki sebep yani görüşmeler sırasında heyecanlanıyorum değil herhalde taraftarı heyecanlandıracak isim vurgusu muydu?
2: Ya muhakkak öyle yani bu işin tabii ki sonuçta kulüp yöneticileri sonuçta transfer belli bir aşamaya gelene kadar transferi mümkün mertebe duyurmak istemezler yani hiçbir şekilde yayılmasını istemezler. Dolayısıyla gizlemek istemeleri çok normal. Ama benim de işte dikkatimi çeken noktalar oldu Abdullah Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan pay biçerek. Yani Abdullah Bey bugün mesela kamp döneminde konuştum hatırlamıyorum Avusturya kampı sırasınca ama bu maçtan sonra çıkıp konuşması acaba bizzat kendisinin hür iradesiyle gerçekleşen bir şey mi yoksa Sayın Başkan mı acaba Dursun Bey mi Abdullah Bey'e konuşması yönünde bir uyarıda bulundu diyelim. Çünkü yani Abdullah Bey de
1: statta zaten Dursun Özbek transfer nerede tabii, diye tezahürat
2: ya
1: yapıldı.
2: Abdullah Bey'i de tebrik var. Ediyorum çünkü böylesi bir zamanda bu kadar baskı üzeri yani bu kadar tepki ve baskı varken yani bu kadar eleştirileri göğüslemek de çok zor bir şey şu an itibariyle yani canlı yayında çıkıp medya mensuplarının karşısında bütün sorulara yanıt vermek de çok zor. Tabii bir aylık bir süre kaldı. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi biraz Türkiye Futbol Federasyonu'na sitem etmesi oldu özellikle. Ama tabii bu doğrultuda bir plan yapıyorsunuz. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu bunu bugün açıklamıyor. Ya 10+4'ün bu, şu an bu sezon için geçerli olduğunu, önümüzdeki sezon bu kuralın 8+6 olacağı bunlar zaten 1-2 sene evvelden konuşulan konular. Yani bunun planlamasını zaten uzun vadede yapıyorsunuz. Evet. Yani evet Fenerbahçe üzerinden bir örnek verdi Abdullah Bey ama sonuçta şu anda Galatasaray'ın tam

0: Yerli anlamında yerli rotasyonu geniş, etkili yerlileri var ama şimdi ister istemez akıllarda şu soru işareti var. Bugün Barış Alper Yılmaz yedekler arasındaydı mesela, ilk 11'de başlamadı. Acaba gidiyor mu? Sonuçta Barış Alper Yılmaz'ın biliyorsunuz ki bir Premier Lig hayali var. Ve bunu geçtiğimiz sezon da Sayın Başkan'a dile getirmişti ailesiyle birlikte, babasıyla birlikte, Yüksel Bey ile birlikte. Ve geçtiğimiz sene Neom takımından transfer teklifi geldiğinde Eylül ayında bu transfere müsaade edilmedi. Dediler ki önümüzdeki yıl bir Premier Lig kulübünden teklif gelirse otururuz bunu tekrar planlarız, konuşuruz.
1: Evet.
0: Benim tahmin ettiğim, eğer Everton kulübünden ciddi bir teklif gelmişse şayet, Sayın Başkan, Abdullah Bey, Barış Alper'in babası Yüksel Bey ve Barış belki de bir masada oturup bunun planlamasını yapmış olabilirler. Ve bugün Abdullah Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan biraz da bunun mesajı da çıkıyor işin gerçeği.
1: Mehmet Yusuf Bey yazmış izleyicimiz, son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz. Dileyenler Instagram'dan Koray Balloğlu hesabına da mesaj gönderebilirler. X'te Mehmet Yusuf diyor ki Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarından anladığım herhangi bir çalışma yok. Akşam pazarı beklenecek, önceki dönemlerde olduğu gibi demiş. Türkiye'den herhangi bir yerli futbolcu 35 milyon euro seviyesini görecek düzeyde değil. Gündem değiştirme olarak yorumlamış bu bilgi paylaşımını.
0: Teorik olarak bu da yanlış değil. Mesela bugün Eintracht Frankfurt 17 kayı transfer etti. Şimdi transferin son aşamasına doğru düşünsenize, Can Uzun konusunda biraz daha kolaylık sağlama ihtimalleri kuvvetli artabilir, örnek veriyorum. Oradaki orta saha rotasyonunu genişlettikleri için. Yani aslında planlama açısından yanlış bir yol haritası değil. Yani Galatasaray son 4 sezondur bunu izliyor. Yani bu şekilde bir politika izliyor ve çok da yanıldığını görmedik. Az önce de söyledim zaten, tutan transferleri, yani son 4 sezona şampiyonlukları etki eden transferlerin hepsi Ağustos ve Eylül ayında gelmiş isimlerdi.
1: Evet.
0: Ya yanlış bir politika, yanlış bir yol haritası değil bu Galatasaray'da. Bence akşam pazarını beklemek çok da olumsuz bir durummuş gibi bahsetmek, bilmiyorum, çok da doğru olmaz.
1: Evet. Şimdi yine sorularla devam edeceğiz. Galatasaray'ı da konuşacağız. Daha Salah meselesi var. Trabzonspor, ona giriş yapamadık. Tabii gündem Abdullah Bey'in açıklamalarıyla biraz değişti. Bir de bir bilgi geldi bize. Ne bilgisi? Onu da A-Spor muhabiri Efecan Öztaş aktaracak. Beşiktaş'ta bir sıcak Darwin Núñez gündemi var. Efecan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray Bolalı, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi geceler dileyelim. Detayları aktarır mısın?
2: Evet, Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta bir Darwin Núñez konusu vardı. Bir öneriydi bu. Ama El Hilal Kulübü Beşiktaş'ın yaptığı o kiralık isteğe aslında yanıt vermemişti. El Hilal kiralık teklifleri çok sıcak bakmıyordu ama an itibariyle Beşiktaş'a tekrardan Al Hilal tarafından beklediği bonservis rakamlarını bulamadığı için bir kiralık öneri gelmiş durumda. Onu aktaralım. Beşiktaş eğer burada oyuncuyu kiralamak isterse Al Hilal kulübü kiralık teklifi açık olduğunu siyah beyaz kulübe bildirmiş durumda. Aynı zamanda şu bilgiyi de vermek istiyorum. Türkiye'deki 4 büyük kulübede kiralık olarak Al Hilal takımları sunduğu teklifine kiralık teklifleri açık olduklarını belirtti. Al Hilal yeni sezonda Darwin Núñez'de devam etmeyecek. Bu nedenle de Suudi kulübü şu aşamada kiralama formülüne açık. Beşiktaş bu ismi değerlendiriyor. Sayın Önder Özen'in de geçtiğimiz yıllarda yaptığı yayınlarda beğendiğini söylediği bir oyuncuydu. Ön alan baskısında çok iyi işler yapabileceğini söylediği bir oyuncuydu. Ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Al Hilal'den Darwin Núñez için yetki alan temsilci, Türk bir temsilci, transfer görüşmelerinde bulunmak için bu hafta içinde de İstanbul'da olacak. Eğer Beşiktaş İçeride İtalyano'da bu ismi onaylarsa görüşmelere başlayabilir. Zaten transfer listesinde bulunan isimlerden biriydi. Al Hilal kulübü kiralık teklifleri açık olduğunu Beşiktaş'ın yetkilileri bildirmiş durumda. Dediğim gibi hafta içerisinde de Al Hilal'den yetki alan Türk temsilci İstanbul'a gelecek ve hem Beşiktaş hem de diğer kulüplerle bir görüşme sağlayacak. Ama Beşiktaş'ın ben burada bir adım daha önde olduğunu aktarabilirim Koray Balon.
1: Efecan, bu transferle bağlantılı olarak tabii Dušan Vlahović'i soracağım ben. Orada bir olumsuz süreç mi vardı, Beşiktaş farklı bir arayışa gitti, yoksa bir yandan Vlahović ilk sırada B planı olarak Núñez planı mı devreye sokuldu?
2: Evet, Dušan Vlahović aslında Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun imzayı ilk attığı günden beri gündeminde. Sayın Başkan Serdar Dalı orada oyuncuyu hayali olarak takımda görmek istiyor. Çok büyük bir transfer. Beşiktaş burada zaten forvet transferinde büyük bir transfer yapmak istiyor. Ve bu isim de Dušan Vlahović. Dušan Vlahović'e Beşiktaş hangi maliyet şartları isterse gelmek isterse burada tüm kapıların açtığını kendi

0: şartlarını kabul ettiğini bildirmişti. Oyuncu, sırt golcü Vincenzo Italiano ile 3 kere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Vincenzo Italiano ile beraber. Ki zaten eski öğrencisi, İtalyan hoca da kendisini Beşiktaş forması altında görmeyi çok istiyor. Orada da görüşmeler aslında devam ediyor. Bunu söyleyebilirim Karaybolalı ama burada sırt golcü 5 büyüklükten teklif bekliyor. 10 Ağustos'a kadar bir süre verdi. 10 Ağustos'a kadar eğer istediği teklifleri alamazsa Beşiktaş'a geri dönüş yapacağını bildirdi. Beşiktaş da orada 10 Ağustos'a kadar aslında kendisini bekliyor. Ama fırsatları da kaçırmamak adına burada gelebilecek en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Orada arka planda yürüyen başka forvet adayları da var. Premier Lig'den de bizim kulağımıza gelen bir isim daha var ama teyide muhtaç olduğu için ismi şu an kullanmıyorum. Beşiktaş arka planda görüşmelerini sürdürüyor ama Dušan Vlahović gündemi de hala sıcak. Beşiktaş kendisini bekliyor ama eline fırsat geçerse tabii beklemeden de bu forvet transferini gerçekleştirebilir her anda ama Dušan Vlahović'i de 10 Ağustos'a kadar beklemek istiyor Beşiktaş yönetimi.
1: Efecan teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz Okan? Efecan'a sormak istediğin herhangi bir şey? Caner senin de yok. Efecan kolay gelsin. İyi geceler. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Darwin Núñez El Hilal'de tabii beklentileri karşılayamadı özellikle Liverpool'da. Ardından Suudi Arabistan macerası, Benfica'dan 85 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti. Önemli bir santrfor. 27 yaşında hala, onu da söyleyelim. Yani 30'ları da aşmadı. Şu an için Beşiktaş gündeminde Okan. Bir yanda Vlahović, bir yanda Núñez ama Efecan çok kritik bir bilgi verdi. Temsilcisi ve kulüp Türkiye'deki tüm takımları öneriyor dedi. Evet. Kiralanabileceğini. Şimdi aslında şu anda yani normalde Fenerbahçe zaten golcü, gerçi Aziz Bey bir hafta içinde bitireceğiz dedi. Muhtemelen bellidir kim olduğu. Núñez değildir.
2: Gelecek önümüzdeki
1: hafta. Galatasaray bir yedek santrfor arıyor. Belki Trabzonspor düşünür mü bilmem ama.
2: Şimdi Koray.
1: Beşiktaş için Núñez ismi sence beni yeterli şu mi? Heyecanlandırdı değil. Mı seni?
2: Heyecanlandırmadı. Heyecanlanmadım. Şimdi menajer pazara çıkacak abi. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Duyuyor abi 10 milyonlar 15 milyon eurolar maaşlar net paralar. Menajerlik ücretleri de duydukça abi. Biraz böyle medyada orada burada oyuncunun ismini parlatıyorsun. Tak abi 3'se 5 oluyor. Bunu yaşıyoruz artık. Son dönemlerde çok farklı görüyoruz. Farklı platformlarda dikkat edin abi. Menajerlerle çok farklı işbirliği yapan gazeteciler, muhabirler platformlar var. Bunlar tuzağa düşmeyin. Taraftarlar tuzağa düşüyor. Talep ediyor. Bu sefer kulüpler zor durumda kalıyor. O zor durum baskıdan dolayı gidiyor. 3'se 5 veriyor. Yani bu dönemler yaşanmaya başladı. Daha da kötüye gidecek. Çünkü bu dönemlerde cepleri dolan fırsatçılar çok var. Sadece menajer değil. Çevresinde o ağı örmüşler abi. 3-5 oraya, 3-5 oraya, 3-5 oraya büyük pastayı kendisi alıyor.
1: Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteydik. Ağzınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür son ediyoruz. Sayfayı da bitiriyoruz. Herkese mutlu, keyifli haftalar dileyelim. Sağlık içerisinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi futbolun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte size keyifli bir program hazırladık. Bu soğuk kış gününde içinizi ısıtacak bir program olacaktır diye ümit ediyoruz. Her zaman söylediğimizi tekrar edelim. O dönemleri bilenler için hatıralarını şöyle bir tazeleme, bilmeyenler için de çok keyifli, çok özel bilgiler edinme fırsatı oluyor bu program. Biz en azından bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugüne dair geçmişten örnekler gösterip bugüne dair çıkarımlar yapmaya, mesajlar vermeye de gayret ediyoruz. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Malumunuz dönem transfer dönemi. Hal böyle olunca da bolca transfer konuşuluyor. Biz de böyle bir giriş yapalım istedik. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve bakın konu başlığımız ne olacak?

0: Elbette her transfer başarılı olmak için yapılıyor ama hele devre arası transferleri gerçekten zor. İşte ülkeye adapte olmak, yeni bir takım, yeni birlik, yeni insanlar, yeni arkadaşlar, oyun sistemi çok kolay iş değil. İşte böyle konuşulduğu zaman Drogba'lardan, Yusuf'lardan örnekler veriliyor. Bunun en top örneği Mert Noble oluyor ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Yani devre arasındaki başarısız transferler. Biz bir de madalyonun o diğer yüzünü konuşalım. Umut bağlanıp yapılan ama beklenen etkiyi gösteremeyen, katkıyı yapamayan transferlerden şöyle bir bahsedelim istedik. Tabii hepsini bahsetmeye imkan yok. Şöyle ilk akla gelenlerden konuşacağız. Tabii Kemal abinin de anekdotları eşliğinde. Efendim üç büyükler için o pencereden bakacağız. Şöyle bir Galatasaray'la başlayalım dedik. İlk akla gelen nedense hep Roman Koseçki oluyor Kemal abi. Yani acaba o dönemde işleyen tıkır tıkır işleyen demeyeyim de belki iyi giden takımda sıkıntıya yol açtığı için mi? Öyle denir hep çünkü.
1: Şimdi Galatasaray söz konusuysa bu işte. Hı-hı. Ara transfer dediğimiz işte Galatasaray söz konusuysa neydi başkanın adı? Ocak ayında 11 tane transfer.
0: Ünal Başkanı.
1: Evet.
0: Söyleyeyim. Hayrovic, Salih, Umut, Oğuzhan Kayar, Koray Günter, Lucas Ontivero, Veysel Salı, Jiler ve Burdiso. Abi Burdiso. Onlardan bir Alex Teyes iş yaptı.
1: O hiç olmazsa gitti bir yere.
0: Devam ediyor. Değer
1: 11
0: kazandı. 11
1: tane oyuncu alarak ara transferde.
0: O Nirvana'sı değil mi işin?
1: Dünya rekoru. Hiçbir kulüpte yok. Yani bırak Türkiye'yi hiçbir kulüpte yok.
0: Ve tamamı ıskarta.
1: Ve bu 11 transfer yapıldığında Galatasaray lider bitirdi devreyi. Hani üçüncü, bugünkü gibi bitirirsin. Dersin ki ya bizim şampiyonluk hedefimiz başka bir hedefimiz olamaz. Takım yetersiz. Bak arada da 6 puan fark var. Evet. Hani işte 4 yerimizde 3 yerimizde eksik var. O yüzden oralara adama tamam eyvallah. Ama sen lider bitir ve 11 transfer yap Galatasaray takımına. Bu bir futbol cinayetidir.
0: Hakikaten.
1: Bakın ve dünya rekorudur. Yani bu hani yapmışsınız ya ara transferler başarısızlar evet. Listesinde oyuncuları zaten saydın da sen.
0: Yani olacak gibi değil.
1: Kulüp
0: kimisinin
1: olarak Galatasaray.
0: İsmini de hatırlamıyordur futbol severler.
1: Ama kulüp olarak da Galatasaray'ı burada yani sunalım yani. Olacak değil şey değil.
0: Bu rekor değil herhalde.
1: Rekor tabii dünyada yoktur. Söylesinler varsa bilenler.
0: İşte bir görüntüdeki Teyes iş yaptı. Diğerleri ya Ontivero falan Lucas Ontivero. Ciler mi Burdiso?
1: Ya inanılmaz.
0: Abi mi, kuzeni miydi? O Burdiso ile karıştırmış olabilirler diye.
1: İnanılmaz.
0: Dalga geçiliyor ve, ya bak. Ontivero falan da var.
1: Ve
0: Salih Ender, Dursun. Ayrovic şimdi fena değil ama o kaçarak gitmişti o dönem.
1: Şu anda Galatasaray'ın gırtlağına yapışmış olan ekonomik sıkıntı o gün esasında evet. Temeli atılmış.
0: Temeli o gün değil mi?
1: Tabii.
0: Salih.
1: Tabii. Temeli o gün.
0: Umut Gündoğar var ya bunlar ne paralar aldılar. Buca Spor'dan gelmişti o çocukta. Hani belli bir kalitesi vardı ama. Yani. Baksana. Hayrovic, Salih. Ve lider takıma.
1: Lider takıma evet. Ya bugünkü gibi olsa. Ya o bile 11 tane dünya rekoru olmaz öyle bir şey de. Dersin ki ya. Ama lidersin ya.
0: Ondan sonra. O paraları. Giden paraları, saçılan paraları şimdi işte
1: bugün faturayı ödemeye çalışıyor.
0: Ödemeye çalışıyor. Tabii. Koseçki için ne hatırlıyorsun? Yani Koseçki neden bu kadar ön plana çıkartılır?
1: Koseçki iyi bir oyuncu.
0: Çok da kötü bir performans göstermemesine rağmen şampiyonluk gitmişti. Belki o yüzden
1: bu o sezon. Yüzdendir. Yani biliyorsun Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu işler biraz şampiyonlukla ölçülür. Hatta biraz değil çokça. İyi bir oyuncuydu. Fakat dediğin gibi şampiyonluk olmayınca Koseçki de gitti. Yani şu ara transferlere bak o Maldonado'yu hatırlıyor musun?
0: Ya Fenerbahçe'den konuşuyor. Beşçasni, Simao, Maldonado, Gökhan Ünal, Karabayev. Bu da Fenerbahçe'nin hani şeyi ön plana çıkan Maldonado, Alex'in yani sağ olsun ama Fenerbahçe'ye önerdiği bir isim
1: hangisi,
0: olarak.
1: Bu Maldonado muydu yoksa Sima? Yok Maldonado.
0: Simao var abi. Vincente Simao var. Bu zayıf. Şimdi belki onun da görüntüsü var.
1: Bu Maldonado vardı. Biliyorsun ilk maçını Ankara'da bir Ankara gençler bir Ankara gücü.

0: İyi hatırlamıyorum. İkinci devre oyuna girdi.
1: İyi oynamamış mıydı sanki?
0: İkinci devre oyuna girdi. 46. dakikada sakatlanıp çıktı.
2: Ha, o mu? O Simao'ydu.
0: Simao muydu?
2: O Simao'ydu.
0: 46. dakikada oyuna girdi. Şey 45'te.
2: Simao'ydu.
0: Bir dakika sonra sakatlanıp çıktı. Ondan sonra onu galiba Ankara Gücü'ne kiraya
2: evet,
0: mı verdiler?
2: Evet.
0: Oradan da oynamayıp gitti.
2: O Simao. Beşçasni. Oğuz Hoca, Oğuz Çetin ısrarla istemişti Beşçasni'yi de. 12 maç forma giydi. Sakatlık şu bu. Bir gol.
0: Tabii o Beşçasni'nin transferini anlatayım mı burada? Zamanım var mı?
2: Biraz işte bak Beşçasni. Ümit Özat'ta yan yana. Allah Allah. Çok enteresan transfer.
0: Beşçasni'nin transferi.
2: O sezon Beşiktaş'ın 30 mu 34 puan mı ne gerisinde. Ya o civarda yüksek bir puanda.
0: Beşçasni'nin transferi bugün basının da diline doladığı. Hakiki yöneticilerinde, hakiki ama altını çiziyor, yöneticinin dile doladığı şu transferden Indira Gandhi var ya.
2: Washington'ın yerine gelmiş. He. Washington bizim komşuydu ya, iyi çocuktu, Brezilyalı. Fena golcü de değildi ama hastalığı vardı.
0: Ve Beşiktaş'ın transferi Fenerbahçe'de başkanlık ümidi olan, çok kişinin de keşke o başkan olsaydı dediği yöneticinin kulüpten ihracına sebep olmuştur. Beşiktaş transferi.
2: Evet.
0: Yani ismi söyleyeyim mi?
2: Belli oldu diye düşünüyorum.
0: Anladın mı? Çünkü ona dediler atla git. Ya Beşiktaş serbest oyuncu olarak geliyor Fenerbahçe'ye menajeriyle.
2: Evet.
0: Bir de yanlış hatırlamıyorsam Antalya'da mı ne iki gol attı bu hazırlık maçında arada. Öyle olabilir. Bir şey. Ha, geldi kulüpte mukavele imzalanacak. O arada Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye bir yazı geliyor. Ya diyorlar ne Spartak Moskova mı? Hangisi nereden geldiydi? Oradan bir yerden geldi galiba.
2: Muhtemel.
0: Yani neyse bir Rus takımından. Diyorlar ki adamın orada mukavelesi var. bunu alamazsınız ki. Ancak kulübü serbest bırakacak veya bonservis ödeyeceksiniz diyorlar. Tam Fenerbahçe burnunda tam imza atılırken olay koptu. Onun üzerine Aziz Yıldırım o zaman başkan diyorlar ki yani baba sen serbestsin. Biz bir yani biz öyle biliyorduk yani bir imza atmıştık ama orada
2: şaka gibi değil mi?
0: Şaka gibi. Onun üzerine olay yatıyor bütün şeyler orada. Kameralar bilmem ne arabalar. Sonra işte Aziz Bey aradı o yönetici arkadaşı. Suadiye'deki bir bankadan bilmem kaç milyon dolar Rusya'daki muhabir bankaya para çıkartıldı. O zanlar yönetici olan arkadaş atladı gitti. Bankadan parayı alıp kulübe götürecek. İşte Spartak Moskova diyeyim atıyorum belki. Dediler ki aman ha Rusya'da çok büyük terör var sakın bankadan çıkma korumalar gelip seni alacak dediler. Korumalar geldi o yönetici arkadaşı alıp gittiler. O kulübe, Rus kulübüne. Bir de fotoğraf çekildi orada. Hani Rus basınına işte bak sattık diye. Bilmem kaç milyon dolar. Hani serbest oyuncuydu ya. Yeah. Bilmem kaç milyon dolar verildi. Geldi ve o
2: bir gol attı. Bir gol. İşte ondan sonra bugünlere geldik. Yani bu işlerle geldik bugüne. Gökhan Ünal var. Bak Gökhan Ünal'ı hiç olmadı ya.
0: O da olmadı.
2: Yani bazı futbolcu tabii hep konuşuyoruz klişe gibi gelebilir zaman zaman ama Anadolu takımlarında pek çok golcü isim, gol kralı olmuş isim büyük kulüplere İstanbul'un üç büyüklerine geldiği zaman dikiş tutturamadı. Olmadı.
0: En büyük sebebi nedir biliyor musun?
2: Bence yaşam, sosyal yaşam.
0: Bravo.
2: Yani özellikle insanların bireysel altyapıları biraz bir de, şaşırmaya müsaitse.
0: Bir de sen o tarif ettiğin yerden
2: para da var.
0: Tarif ettiğin yerden oyuncuyu getirdiğinde veyahut da yurt dışında bir yerden oyuncuyu getirdiğinde büyüklerden birine gece saat 12'de Boğaz'daki bir gece kulübüne götürüp sabahlatırsan
2: tabii.
0: Oyuncu sana oynamaz baba. Hatta oynamadığı gibi de Kadıköy'deki bir otelde bir sene rezervasyon yapar.
2: Bir de bir şey söyleyeceğim. Öyle bir
0: İtiraz
2: şey
0: eden
2: vardı.
0: Varsa gelsin ha.
2: Bu Boğaz'daki sahildeki mekanlara götürülüyordu futbolcular. Evet. Bak ne kadar da güzeller. Sanki reklamını yapıyorsun. Gece hayatı da böyle falan gibi. Bütün kulüpler aşağı yukarı tabii. Oralara götürür. Orada o böyle bir gezdirirlerdi.
0: O bahsettiğim oyuncu Ben dedi filan.

0: enteresan yani. Beşiktaş'ta da hani böyle hatırlayabildiğimiz Alexis Delgado, yani isimleri güzel böyle Edu. Alexis Delgado. Şimdi burada isimli karıştırılıyor. Anlamı bak, bu da Edu.
1: Edu.
0: Bayağı şimdi, yapılı güreşçi gibi çocuk da bu.
1: Şimdi burada en büyük kabahatli kim? Yani bu senin çıkardığın şeyler var ya, hayal kırıklığı yaratan, evet, ara transferler. Burada en büyük suçlu kim biliyor musun? Bu transferleri yapanları divanda ve kongrede eleştirmeyenlerdedir.
0: E doğru söylüyorsun.
1: En büyük suçlu onlardır.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Alkışlarsanız her türlü yanlışı başınıza bunlar gelir.
0: Bir de şöyle bir şey var. Mesela medyada her geleni işte şöyle bomba,
1: Pele, tabii,
0: büyük transfer, tabii, şöyle taraftar da buna o kadar alıştı, tabii, ki. Şimdi bir şey var, söylediğin doğru zaman o siz bizi, tabii, şey yapıyorsunuz, hedef gözü. Ya arkadaş, işte gelen bilgiler bu yönde. Yani söylemeyelim mi? Al. Edu. Kartal'a yeni sambacı. Büyük bomba falan. Bu şekilde geliyordu. Fener, Beşiktaş, Galatasaray.
1: Tabii canım.
0: Büyük bomba da işte büyük bomba. Sonra sakat gelip sakat olduğu belli olup ama ya bize ne yaparlar şimdi söyle şey yapmayalım deyip oynayan insanlar var, Robin van Persie gibi.
1: 25 milyon
0: Sayın
1: euroya.
0: Başkan söyledi.
1: 25 milyon euroya mal olan.
0: İşte devre arasının handikapları böyle. Bu sezon başında da olabiliyor ama devre arası biraz daha handikaplı. O yüzden iyisi var, kötüsü var. İyisinden girizgahta biraz bahsetmiştik. Kötü olunca da bedelleri işte bugünün bu 10 milyon, ne 10 milyon söyleyemiyorum ki, 10 milyarı geçen borçlarla anlatılıyor. Tabii. Bu bedeller, bilançolar bu şekilde çıkıyor. Evet, bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın sizi hangi futbolcuyla buluşturacağız? Bir Galatasaray efsanesi ama aslında bir yandan teknik adamlık da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bugünkü mevcut ligimizde, Süper Lig diyoruz şimdi, birincilik, ilk penaltıyı kullanan da futbolcu. Böyle güzel bir anekdoto var ve ligimizin ilk sansasyonel transferi aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Kadri Aytaç'tan bahsediyoruz efendim. Kadri Aytaç 1931 yılında Kasımpaşa'da doğmuştu. Bir dönem fırtına gibi esti. Şöyle bakayım. Çok enteresan. Mesela Kasımpaşa doğum, Taksim'de onun dönem arkadaşları, top arkadaşları bakın. Gazanfer Özcan, Orhan Günşiray, Feridun Karakaya, Cilalı'yı bu.
1: Cilalı'yı bu.
0: Bunlar top arkadaşları.
1: Ben de top arkadaşıyım abi. Birazdan anlatacağım.
0: Tamam. Beyoğlu Spor'a ilk
1: bak,
0: imza
1: bak,
0: atıyor.
1: Bak, fotoğrafa bak. Sakın kaldırmayın ha. Kaleci kim?
0: Kim abi?
1: Metin Türel.
0: Oo. Ya ne kadar genç.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: 18 yaşında 1000 lira alarak Beyoğlu Spor'a transfer oluyor. Beyoğlu Spor'da oynadıktan sonra İstanbul takımları peşine düşüyor. 51 yılında Beşiktaş kancaya atıyor. Ama baba gündüz buluyor değil mi?
1: Tabii.
0: Kadri Aytaç'ı. Hatta Beyoğlu'nu bir muhallebici de konuşmuşlar ve Galatasaraylı olmaya ikna ediyor kendisini. Baba Gündüz o sırada hala futbolcu, sonra teknik adam olacak ama hazırlığını yapıyor yani. O planı o sırada bile var. Ve Kadri Aytaç da resmen Galatasaraylı oluyor. Sol açıkta, sol açık
1: sol
0: mi?
1: Iç.
0: Sol iç mi?
1: Orta sağ.
0: He.
1: Şimdi anlatacağım.
0: Ne yani dönüyor ona, şey mi?
1: Orta sol iç.
0: Sol iç.
1: 10 numara yani, senin anlayacağın.
0: Ve
1: forması 10 numara
0: gibi esiyor. 54 Dünya Kupası'nın kadrosunda da var.
1: Abi, tabii.
0: Kadri Aytaç.
1: Bak, o meşhur efsane forvettir. İsfendiyar, Suat, Metin, Kadri, Salim.
0: Vay vay vay.
1: Salim'in yerine Güngör de oynadı bir aralık.
0: Güngör Okay.
1: Bu meşhur bir Galatasaray forvetidir. Yani benim ölçülerime göre, izlediğim kadarıyla Turgay Can Demirtayyar o takımın efsane forveti, efsane takımın efsane forvetidir bu.
0: Evet, bir de Kadri Aytaç'la ilgili bir grafiğimiz var. O anekdotu paylaşalım. Ondan sonra ben topu Kemal abiye bırakacağım. Kadri Aytaç, Beyoğlu'nun ünlü terzilerinden Akgül Hanım'la evlenmiş. Kulüpte kendisine bir hafta izin vermiştir. O hafta Galatasaray'ın bir Rus takımıyla maçı vardır. Çiçeği burnunda damat Kadri Aytaç eşini koluna takıp maça gelir. gazhane tarafındaki yani.

0: Dolmabahçe'den, eski İnönü'nden bahsediyoruz. Tribünün önüne bir sandalye yerleştirip tribün, olayın şeyine bakın. Tribün de yok ki orada.
1: Kale arkası yani, boş bölümde, böyle bir arazi.
0: Oraya bir sandalye koyuyor, eşini de oturtuyor. Devam edelim. Ya çok enteresan işler hakikaten. Arkadaşlarıma başarılar deyip geliyorum diyor eşine. Akkülü'nün neredeyse yarım saat bekler. Ne gelen olur ne giden. Takımlar sahaya çıkmaya başlamıştır artık ve üzerinde sarı kırmızılı formayla Kadri Aytaç'ı da takımın arasında sahaya çıkarken görür.
1: Benim seyrettiğim kadar, futbolu seyrettiğim kadar. O ne? Kasaboğlu omuzlarda. Yanımda Kadri. Ya burada Kadri nerede ya? Kasap omuzlarda burada. Kadri yok, yanlışlıkla koymuşlar. Şimdi benim seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum. Yani Kadri Aytaç bugünkü futbolun, öyle diyelim. Yani bugünkü futbol derken son 25 seneyi, 20 seneyi koyalım. Türkiye Ligi'nden bahsedelim. Yabancılar da dahil bir numaralı futbolcusudur.
0: Allah
1: Allah. Ozan tabii. Kadri Aytaç iki ayaklıdır. Eşit iki ayak.
0: Şu yan yana oldukları bir o dörtlü beşlinin bir fotoğraf vardı. Onu verelim. O muazzam bir ekip.
1: Hangisi o? Aa, burada da bak. Metin Türel'in yanında Güngör bizim.
0: O yok. Yan yana şöyle Kadri ayakta orada yürürlerken.
1: Ha, ha bu.
0: Bu tarihi bir fotoğraf tabii, ya.
1: Eşit iki ayaklıdır Kadri. Sağ ayağı da %100 çalışır. Sol ayağı da %100 çalışır. Kadri'nin beyni bütün oyun alanına hakimdir. Kadri Aytaç'ın. Ben yani kendi seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum. Bana göre son 50 yılın Türkiye'nin bir numaralı modern futbolcusu Kadri Aytaç'tır.
0: Çok iddialı bir söz.
1: Modern futbolcusu diyorum. Lefter büyük oyuncu,
0: evet.
1: Metin büyük golcü, Baba Recep büyük oyuncu, Tarzan Mehmet Ali inanılmaz bir oyuncu. Yani var Suat Mamat şu fotoğraftaki. Ama bugünün adıyla konuşursak kriterleriyle en modern oyuncusu Kadri Aytaç'tır. Sahada basmadık yer bırakmaz. Galatasaray gol yediği zaman Santra'daysa mesela o sıralarda, hı hı. Galatasaray gol yediği zaman ya bari koşar koşar koşar gelir kaleden topu çıkartır Santra'ya getirir hadi gelin der. Bir an evvel. Turgay değildir bak kaleden topu çıkaran. Kadri Aytaç'tır. Neredeyse gelir alır çıkartır Santra'ya koyar. Ya Fener maçı 3-0 olmuş 88 dakikada gol yiyorlar. Ne yaparsın abi o saatten sonra? Yine Kadri'yi görüyorsun. Koşuyor koşuyor kalenin topu alıp getiriyorsun. Hadi diyor başlayalım. Bu kadar güzel pas atan, bu kadar oyunu iyi düşünen. 90 dakika sahada o yıllarda. Basmadık yer bırakmayan. Benim bugünkü ölçülerle konuşursak, kriterlerle konuşursak. Benim futbol anlayışımda bir numaralı modern futbolcu Kadri Aytaç'tır bu ülkede. Aynı zamanda... İlk penaltıyı attı ama kaçırdı.
0: Kaçırdı evet.
1: Ve ilk transfer bombasını yine Kadri patlatmıştır.
0: O 57, enteresan. 57-58.
1: 57.500 liraya Karagümrük'e gitmiştir. Galatasaray'dan. Büyük para.
0: Günlerce, durulmuş bir rakam değil diyor.
1: Abi günlerce yazıldı. O zaman televizyon yok. Allah Allah nasıl biliyor musun? İşte şu kadar Suadiye'de 4 daire bilmem.
0: O sırada Karagümrük'te 2. ligden, 2. kümeden yeni mi yükselmiş?
1: Yeni yükseliyor. Fahri Somer. Fahri Baba bizim rahmetli. Onu da şeye getiriyor Karagümrük. Yani bu işin başına sportif direktör. Şimdi var ya Komoli.
0: Futbol tarihimizde en yüksek ücretini alan Galatasaray sol içi. Evet. Sol iç bu arada. Mukaveleden sonra meçhul bir semte
1: o
0: götürüldü.
1: O zaman öyle.
0: Tabii. 57.500 lira. Aynen. Bak tabii. Orada gözüküyor. Evet,
1: tabii. O zaman öyle futbolcu kaçırılır.
0: Ya, acaba 58'in 57.500 lirası.
1: Ya sen ne diyorsun bak. Ne yazılar çıktı efendim yok Suadiye'de bilmem Nişantaşı'nda 3 daire bilmem nerede arsa. Para korkunç ve Fahri abi rahmetli Karagümrük'te bu görevi getiriyorlar. Diyor ki ilk alacağımız oyuncu Kadri olacaktır diyor. Diyorlar ki ya nasıl alacağız Kadri'yi Galatasaray'dan? Vallahi alacağız diyor. Yani eğer Karagümrük olarak yaşamak iddialı olmak istiyorsak önce Kadri ile başlayacağız diyorlar. Ve Karagümrük... İlk olarak Kadri Aytaç'ı 57.500 liraya transfer etti. Ya Ender inan bana 2 sene filan yazıldı. Öyle 2 ay falan değil.
0: Yani o sezon hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı yenmişler.
1: Tabii.
0: Ama Galatasaray'ı yenemeyince Kadri evet. Oynamadı falan mı denmiş?
1: Dedikodu yaptılar. Sonra Fener'e geldi. Sonra Fenerbahçe aldı Kadri'yi. İşte o meşhur Hilmiler, vefalı Hilmi.
0: Bunu falan. Şöyle bir anekdot var Kemal abi bakalım. Hı.

0: Sen o dönemlerden hatırlayacaksın. Gardırop Fuat. Oynamıyor musun sen ya Galatasaray maçlarında demiş. Ne diyorsun sen yüzüme söyle diye.
1: Tabii,
0: gidince Gardırop Fuat da o dönemin şey futbolcusu.
1: Tabii. Yok vallahi... Gardırop Fuat amigo.
0: Ha, amigo amigo pardon.
1: Amigo deli misin?
0: Karagümrük amigosu.
1: Tabii.
0: Karıştırmayalım. Karagümrük amigosu
1: apartman,
0: ve...
1: Apartman Mustafa da Feriköy. Bak bunu bilmez kimse. Yapsana bir
0: yüzüme
1: şey.
0: Söyle apartman diyor. Mustafa. Yanıma gelince korktum Kadri'den. Kabadalı'yı da varmış sevdim diye.
1: Tabii.
0: Anlatmış o dönemde.
1: Tabii.
0: Mesela bir Fenerbahçe maçında Gardırop Fuat ve arkadaşları Fenerbahçe tribününe saldıracaktır. Kadri bunu öğrenir. Tribüne gider. Bir el işaretiyle Fuat'ı ve yanındakileri durdurur. Ona büyük saygı duyarlardı. Tabii. Diye anlatıyor. Sonra... ilk penaltıyla Baskın Soysal mı atmış?
1: Baskına attı.
0: Değil mi? Baskın Soysal mı?
1: Baskına.
0: Sonra 60 yılında Fenerbahçe'ye.
1: Evet.
0: O zaman Lefter falan var tabii. Can Bartu Lefter falan var değil mi?
1: Hilmi, Can, Lefter, Kadri sol iç, Lefter sol açık. Santrfor kimdi ya? Feridun muydu acaba?
0: Ya kadroymuş o da ya.
1: Ya müthiş. Müthiş.
0: Ama sonra Galatasaray'a tekrar dönüyor değil mi?
1: Döndü. Orada topu bırakmak için döndü. Kadri Aytaç ender işlerden biridir. Senin adın geçti ama.
0: Evet.
1: Futbol, harika futbolculuğundan sonra teknik direktör olup başarılı olan ender isimlerden biridir.
0: Kemal abi şey var mı? Üç büyüklerde oynayan Kadri Aytaç.
1: Beşiktaş'ta yok.
0: Beşiktaş yok değil mi?
1: Beşiktaş yok.
0: İki, hem Galatasaray var, Fener var.
1: Evet. Bir de Karagümrük.
0: Karagümrük var.
1: Yani
0: hani İstanbul'un o döneminde he, belki öyle algılanabilir.
1: Bu kadar büyük futbolcuların bak şöyle bir futbol tarihine teknik direktörlükleri futbolculukları kadar yoktur. Ama Kadri'nin özellikle
0: Mersin İdman Yurdu, Ordu, Gençlerbirliği ve İstanbulspor'u çalıştırmış.
1: Birinci lige çıkardı.
0: İlhan Cavcav'ın işte Gençlerbirliği'ni ve İstanbul Spor'u da Cem Uzan döneminde değil mi?
1: Onu çok...
0: Birinci lige çıkartan o muydu?
1: Yok yani? Zannetmiyorum.
0: Gençler Birliği'ni ama o çıkarttı tabii, onu. Tabii. O bilgi tamam.
1: Tabii. Yani birçok takımı da şeye çıkarmıştır. Birinci lige... Bak ne diyor burada ya Mersin, Ordu, Gençler Birliği, İstanbul Spor. Elindedir diyor bak birinci lige takım çıkartma rekoru hala elindedir. Çocuklar güzel çıkarmış bunu. Ercan falan. Ha bak burada ne diyor? Gençler mi? Cem Uzan'ın İstanbul Sporu'nu da. Bak onu ben iyi hatırlamıyordum. Ama İstanbul Spor Ligi'ye çıkardığını hatırlıyordum da Cem Uzan dönemiymiş. Yani enderdir böyle bu kadar büyük oyuncular antrenörlükte pek başarılı olamazlar. Zaten çoğu da yapmaz. Mesela
0: öyle, Pelatini
1: tüydü. Bir Zidane var yani şu anda. Şimdi Kadri Aytaç benim futbol arkadaşım nereden alıyor? Aramızda 14 yaş fark var. 13 yaş. Kadri abi öyle diyeyim. Topu bıraktıktan sonra işte gazetelere geliyor İstanbul'da. İşte çay kahve içmeye falan bir sürü tanıdığı var. Bu Sultanahmet'te Amerikan dershanesi vardır. Şimdiki Sultanahmet'te. Amerikan dershanesinde güzel bir salonu vardır. Yani büyük bir salon değil ama basket salonu. Biz orada 3-4 sene Kadri Aytaç'ta salon maçı oynadık beraber.
0: Keyiflidir o iş ya.
1: Ya sen ne diyorsun ne ya böyle bir şey olamaz. Önce biz Kadri'nin takımında hani oynayalım diyoruz. Ben en sonunda dedim yok ben senin takımda oynamam artık dedim ya. Ya gol kaçırıyorsun sanki şey, Dünya Kupası finalinde gol kaçırmış gibi azar işitiyorsun. Karşı takıma geçtik. Yani biz hep aramızda oynuyoruz. Karşı takıma geçtik tekme yiyoruz bu sefer. E diyorum ki ya ayıp ne yapıyorsun gol mü atacaksın lan diyor. Böyle bir adamdı Kadri ya. Yani bak kaç sene geçmiş topu bırakmış antrenörlüğe başlamış. Hala salonda bizle maç oynuyor ve sanki Dünya Kupası finali oynuyor. Evet. Ya ben yani açık söyleyeyim yani şimdi yok öyle topçu.
0: Yok. Hakikaten güzel bir insanı biraz daha detaylı tanımış olduk diyelim. Peki devam edelim. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi 1968-69 yılına götüreceğiz. Efendim 1968-69 sezonunda Galatasaray şampiyonluk için kiminle çekişiyor biliyor musunuz? Eskişehirspor'la. Eskişehirspor o dönemin, o dönemlerin, o birkaç yılın flaş takımı. 70'li

0: Yılların başında da keza öyle.
1: İstanbul'daki her maçında kapalı tribün komple Eskişehir.
0: Kırmızı siyah.
1: Komple.
0: Ve İstanbul'da Galatasaray Eskişehir Spor maçı var. Artık bitime çok az kalmış, ligin bitimine. Ve Eskişehir Spor İstanbul'da Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor.
1: Ben amaçtayım.
0: O zaman ben sana bırakayım.
1: İkisi galiba Nihat atmıştı golleri. Yanlış eğer hatırlamıyorsam. Tabii Eskişehir şöyle, ben burada daha evvelki bir programda da söylemiştim Ender'cim. O Eskişehir Spor benim ölçülerime yine. Şahsen.
0: Yani tabii ki.
1: 65 senedir neredeyse maç seyrediyorum. Belki daha fazla.
0: O kadrolar olacak elimizde çocuklar. Eskişehir'in o kadro... 68-69 kadrosu tabii, bu.
1: Türkiye'de spektaküler futbolu oynayan bir numaralı kadro bu Eskişehir takımıdır. Benim ölçülerime göre. Nihat Vahfeti, Burhan Ender forvet. Kaleci Baskın. Taşkın da oynadı bir aralık. Kamuran bir yanaf, İsmail, orada Nuri. İlhan, neydi rahmetli Necdet'ti galiba sol bek. Yanlış hatırla, çok erken kanserden öldü. Bu takım benim ölçülerime göre, benim seyrettiğim kadarıyla 65 senedir Türkiye'de spektaküler futbolu oynayan bir numaralı takım budur. Bak bir de Göztepe vardır. Malum Adnan Suvari'nin, rahmetlinin Göztepe'si. İşte Nihat Erten, Fevzi, Gürsel, Halil.
0: Hakem de yabancıymış o maçta galiba.
1: Olabilir.
0: Çocuklar şimdi abi Alman bir hakem yönetiyormuş.
1: O maçta. Zamanlar çok geliyordu.
0: Biz onu burada işledik. Yabancı hakem tabii, o dönem tabii. Çok var.
1: Bir de Göztepe, ama Göztepe o da çok başarılı oldu. Şampiyonluğa oynadı. O da kazanamadı, bu da kazanamadı. Ama spektaküler oyun derken bunu kimse geçer.
0: 2-0'dan nasıl 3-2 oluyor?
1: Ha, şimdi şöyle. Nihat attı 2 golü bildiğim kadar.
0: 2-2 mi oluyor çocuklar?
1: 2-2 berabere.
0: 2-2 bitmiş, evet.
1: Evet. Metin Oktay da oynuyor.
0: O Galatasaray kadrosu olacak.
1: Galatasaray kadrosuna bakayım.
0: Evet, 2-2'den 2-2 şeyi penaltıdan Metin, onu hatırlıyor musun? 2-2 yapan golü.
1: Şimdi Varol, ilk devre Varol. Sonra devrede
0: Metin sağda bak.
1: Devrede kaleci değişti. Galatasaray'da. Manken Nihat geçti kaleye. Beykoz'dan aldıkları, benim çok iyi arkadaşımdır. Hala sık sık görüşürüz. Da işte bu. Manken Nihat. Lakabı bu. Bizim Arif Işıldayan, Allah rahmet eylesin, foto mavili. Manken Nihat diye buna bir isim taktı. Öyle kaldı ismi. Galatasaray felaket. Yani seyirci isyanlarda, 2-0 devre bitti. Varol kötü golleri yedi. İkinci devre bir baktık Nihat geçti kaleye. Vay dedik filan. Şimdi Galatasaray ikinci yarıda gollerden birini Metin attı. Öbürünü kim attı? Hiç kimse bilmez ki. Vallahi Galatasaray'da o gün oynayanlar bile hatırlamayabilir. Atalay diye bir çocuk. Bu çocuk bekar hayatı nereden geldi onu çok iyi hatırlayamıyorum. Moda Gürbüztürk sokakta benim oturduğum apartmanın bir alt katında oturuyordu. Allah. İki tane bekar okuyan arkadaşıyla. Atalay. Nereden geldi şimdi onu pek hatırlayamıyorum ama bizim apartmanın bir alt katında oturuyordu. Bizim yani komşumuzdu yani, o kadar apartman komşumuz, kat komşumuz. O da ikinci golü de o attı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Mümine. 2-2 bitti maç.
0: Bir fotoğraf var, şunu versenize çocuklar.
1: Bu mu?
0: Yok, maç.
1: Aa bu Şekerspor maçı bu, Ankara'daki tabii.
0: Ondan sonra zaten bu maçta gidince
1: bitti Eskişehir.
0: Bu maçta 1-0 öndeyken 1-1 oluyor. Tabii. Bakın şu görüntüye bakın.
1: Tabii.
0: Bunu biraz yaklaştırabilirlerse. Tabii,
1: tabii. İsmail yerde.
0: Yani belki Galatasaray maçı 2-2 bitmese hep onu söylerler. Burada da şampiyonluk gidiyor işte.
1: Tabii.
0: Ve Eskişehirlilerin hepsi biz Galatasaray maçını kazansaydık şampiyonduk diyor.
1: Tabii. Onu kazansa 2 puan alıyor. O zaman 2 puan, Galatasaray 0, ama 1-1 olunca aynı şekilde devam ettiler. Burada Eskişehir kazanamayınca
0: Galatasaray kazanıyor.
1: 1-0 galip bir son dakikada
0: yine
1: yedi gol.
0: 1-0, evet.
1: Evet, ve bu fotoğraf unutulmaz bir fotoğraftır. Bak Ender Konca orada elleri cebinde, Kamuran elleri cebinde.
0: Yerde yatanlar.
1: İsmail yatmış yerde. Ötekileri şeyden tanıyamıyorum. Ve maç bittikten sonra bütün Eskişehir takımı dakikalarca Ankara 19 Mayıs stadının çamuru üzerinde yattı böyle.
0: Bayağı bildiğiniz çamur hakikaten.
1: Evet.

0: Dünya şampiyonluk gitmiş. Eskişehir tarihinde ilk defa şampiyon olacak Abdullah Gegiç'le. Ve o şampiyonluk kaybedildikten sonra Ender bu şekilde Eskişehir bugünlere kadar geldi. Aydın Begiter o zamanlar çok önemli rol oynuyordu yöneticilikte. Sonra başkan oldu ama Eskişehir artık gidiyordu yani. O da bıraktı gitti. Ondan sonra ama dediğim gibi bir spektaküler futbolu oynayan benim ölçülerime göre bir numaralı takım buydu. Ve hakikaten o şampiyonluğu hak etmişlerdi. Keşke olsalardı.
1: Ya belki pek çok şey daha farklı olurdu.
0: Ya keşke bilmiyorum tabii de onu ama keşke yani hak ettiler. Mesela ben Fiorentina maçına gittim bunlarla İtalya'ya. Hatta kaleci Mümin'i bile çalıştırdım antrenmanda. Ötekiler koşu maşu yaparken. Ya müthiş bir takım. Zevk duyuyorduk Eskişehir'i seyrederken. Ama işte bu hazin son. Ya baksana abi Taşkın, Nihat.
1: Dolayısıyla bu şampiyonluk mücadelesi de ya, bu şekilde son buluyor.
0: Ender,
1: dramatik.
0: Ender, Eskişehir'de Sevilla'yı 4-0 yendiler. İspanyol birincilik takımını. 4-0. Fethi o gün 3 tane mi atmıştı? Vallahi öyle yanlış hatırlamıyorum.
1: Yani muazzam işler aslında.
0: Ender Konca'yı Eintracht Frankfurt'a sattılar.
1: Evet. Onu işledik zaten biz burada. Ha, işledik. Yaptık
0: yani, Ender gibi adamı Frankfurt'a sattılar yani.
1: Evet. Gerçekten bir unutulmaz an, unutulmaz maç. İki kritik maç Eskişehir'i şampiyonluktan ediyor. Ama o 2-0'dan 2-2'lik maç herhalde en belirleyici olan. Devam edelim. Evet. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Adını belki duyup belki duymadığınız ama kuvvetle muhtemel şu dönemin futbol severlerinin hiç bilmediği bir takımla tanıştıracağız sizleri. İlginç aslında yani 1944 yılında kurulan bir takım ve Emniyet teşkilatı tarafından kurulan.
0: Belediyeler şimdi kurunca kızıyoruz da.
1: Şimdi onu diyeceğim. Emniyet diye bir takım var. Bildiğiniz emniyet ve emniyet teşkilatı kuruyor. 1940'da renkleri sarı beyaz. Hatta bir fotoğraf var sarı beyaz. Sonra 51'de bakıyorlar olmuyor bu şekilde. Teşkilatın bünyesinden ayrılıyor. Rıza Nemlioğlu o Fenerbahçe değil mi? O boksör müydü?
0: Yani şeydir, kongre üyesi falan filan. O dönemin tanınmış kişilerinden biridir.
1: Yani burada çok aman aman çok başarılı şey bir takım gibi olmasa da ilginç bir takım ve bakın o sarı beyaz renklendirilmiş, sonradan renklendirilmiş bir fotoğraf bu.
0: Evet.
1: Emniyet spor takımı. Emniyet. Emniyet spor da değil. Hani Altay, evet. Fenerbahçe. Emniyet takımın adı. Bu takımla ilgili ne hatırlıyorsun Kemal abi? Şimdi, bir dönem hani ikinci ligden çıkışları da terfi maçını Süleymaniye'yi yenerek İstanbul Futbol Ligi'nde oynamaya hak kazandılar diyor. İlginç. İkinci lig şampiyonu Adalet'e geçmişler falan, bakıyorum böyle bir geçmişleri
0: sonra
1: var.
0: Sonra Yedikule ile birleştiler, zaten kapandı.
1: Yedikule ile birleşmiş. Yedikule Emniyet adını almış. Tabii. 59-60 sezonunda. 61-62'de 7 kuleyle birleşiyorlar. Sonra da 60'lı yılların sonrasında kapanıyorlar. 58'de zaten bir alt lige düşüyor.
0: Şimdi bu emniyet takımı o zamanki mahalli lig, yani İstanbul liginde başlayarak bayağı dikkat çeken bir takımdı. En çarpıcı, unutulmayan maçı Emniyet 1, Fenerbahçe 0. En büyük sürprizi. Hı. Yendiği Fenerbahçe'yi burada bir saysan olamaz dersin. Şimdi şu emniyet takımı var ya, fotoğrafta arkadaşların evet, bulup da verdiği. Kalecinin yanındaki kim? En önemli yani
1: oyuncuları mı?
0: En önemli ihracatıdır. Yani hı, dışarıya sattığı. Fenerbahçeli Osman Kökten. Santraf.
1: Santraf, merkez orta saha mı oluyor?
0: Yok, nasıl merkez
1: oluyor?
0: Savunma.
1: Merkez stoper mi oluyor?
0: Yani Naci Erdem gibi efsane bir adamı yerinden etmiştir Fenerbahçe'de. Naci abi sağ afa sağ içe geçti. Hı. Osman sağ bek başladı. İlk oynadığı maç da Osman'ın bir Galatasaray maçıdır. İnönü'de Sarı Mete'yi bizim rahmetli sağ bek oynayacak. Nedim sakatlandı, top aç Nedim. Olsun dediler ki ya bu Mete ne yapar biliyor musun?

0: mısınız Osman'ı? Yerlerden yesinin. Osman bir top oynadı, Mete topa vuramadı, rahmetli Mete bizim. Ve orada Osman takıma girdi. Nedim abi futbolu bıraktı. O yüzden daha sonra da Naci'nin yerine geçti santrafa. Takım kaptanı Naci'nin. Osman, Naci sağ sahiç filan oynadı. Hatta bir aralık 2 sene Yüksek Divan Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı Fenerbahçe'de. Hala sapsağlam sağ. Sevgiler sunuyorum onu. Yanaklarından öpüyorum. Şimdi burada en büyük ihracatı odur.
1: Emniyetin.
0: Fenerbahçe. Ondan sonraki kısa boylunun yanındakini bir saattir bakıyorum. Biz de geldik 75'e. Nusret'e benziyor Beşiktaşlı ama eski. Yani acaba o mu? İnşallah yanılmıyorumdur.
1: Yani Samim Emek var bir de.
0: Samim, o Samim. Bizim Samim. Sağ açık. Sağ açık Samim. Meşhur. Samim'le biz son zamanlarda çok sık görüşüyoruz.
1: O da Fenerbahçe köken çıkışları
0: yani,
1: değil mi?
0: Gibidir. Bir aralık Galatasaray'da da oynadı. Ondan sonra ne zamandır rastlaşamıyoruz. Allah top elinde olana bak ya. Top elinde olan var ya ufaklık.
1: Evet.
0: O Hilmi ya. Vefalı meşhur Fenerbahçe'ye gelen Hilmi ya. Vay vay.
1: Ne yıllar.
0: Lan bu fotoğrafları nereden buluyorsunuz be? Helal olsun size vallahi ya. O Hilmi o ya. Yani emniyet dediğim gibi yani kendi halinde mütevazi, öyle flash transferleri filan yani kara gümrük gibi filan böyle bir hiç patlamamış. Hı hı. Adalet gibi patlamamıştır.
1: Evet.
0: Adalet de öyle. Yani kendi halinde falan filan öyle en büyük sürpriz de Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişler.
1: 20 yıl falan futbol tarihimizde yani, böyle bir tutulmuş.
0: Bu ne? Aa, takım bir dakika ya. Hop bir dakika, sakın kaldırmayın. En baştaki kim? Sivil.
1: Bu taraftan. Hmm. Hiçbir fikrimiz yok tabii.
0: Geçen sene rahmetli olan Halit Deringör. Hmm. Fenerbahçeli. Onun yanındaki kim? Çok evvel rahmetli olan Arap Lebip. Fenerbahçe'nin yine efsane kadrolarından birinin bek oyuncusu. Emniyet şeyi bu galiba. Bak, bir dakika. Bir dakika. Ya Sabri Kiraz niye çizgili forma? Fener takım bu ya. Bak,
1: Bu benim orada bulduğum şeylerden biri çocuklar, fotoğraflardan. Bu genç takımı Fenerbahçe'nin galiba.
0: Bak, genç takımı olmaması. Lebip abinin yanında kaleci var ya. Kaleciden sonra 1-2-3 dördüncü uzun boylu biri var.
1: Evet.
0: Sabri Kiraz. Eski milli takım Fenerbahçe.
1: Teknik direktör.
0: Bir sürü oyuncu Türkiye'ye sunmuştur. Bu evet bir genç takım. Estağfurullah, artık ötekilerini tanıyamayacağım.
1: Peki son bölüme geliyoruz. Biliyor muydunuz diyeceğiz. İlginç bir hikaye anlatacağız size. Şimdi ilk Dünya Kupası'na katılma hikayemiz malumdur.
0: 50'de gidemedik parasızlıktan.
1: Ona gidemedik. 54'te katıldığımız var.
0: Evet.
1: 54'te İspanya ile oynuyoruz. Playoff mu denir ona?
0: Ya o zamanki statüde yani eliminasyon usulü ikili oynuyorsun. Kim kimi elerse o eleyen gidiyor, elenen kalıyor.
1: Şimdi biz orada 4-1 yenilmişiz.
0: Evet.
1: Ama buradaki maç o zaman da böyle averaj sistemi yok.
0: Yok, ikili averaj yok.
1: Öyle bir şey yok. Yeniyorsan şey oluyor.
0: 2 puan alıyorsun.
1: Yani bir o kazanıyor, bir sen kazanıyorsun. O şekilde olursa da bir maç daha mı oluyor o zaman?
0: Tabii. Bir maç. İki maç oynanıyor. Bir orada, bir burada.
1: Ve orada bir futbolcu var. Onun hikayesine de biraz değineceğiz çünkü. Kasımpaşa takımının santrafı olan Çetin Zeybek.
0: Çetin. Öyle derdik. Ve Zeybek Çetin.
1: Kasımpaşa'dan milli takıma giden ilk oyuncu.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Bu karşılaşmada oynuyor ve Kubala'yı tutma görevi veriliyor kendisine. Ki dönemin en önemli oyuncularından biri, belki de birincisi. Ve Canavar Buran'ın golüyle 1-0 kazanıyor milli takım.
0: Buradaki maçı.
1: Evet. İspanya'daki ilk maç 4-1. Roma'da tarafsız sahada 3. bir maç oluyor o zaman.
0: Öyle o zaman.
1: O şey yok.
0: Fenerbahçe'de Nice burada yendi 2-1. Orada 2-1 yenildi. Şampiyon Kulüpler Kupası. Sonra 3. maç.

0: maçta 5-1 yenildi İsviçre'de. O zaman
1: ve öyle. Sonra o Roma'daki maçta 2-2 bitiyor. Bence 2-2 çok büyük iş bu ya.
0: Tabii. İspanya'da yol bırak.
1: Sonra o çocuk Franco kurayı çekiyor. Hop Türkiye.
0: Türkiye'ye gidiyor, İspanya kalıyor.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda işte bu az önce söylediğimiz Çetin Zeybek de oynuyor. Bütün maçlarda oynuyor.
0: Tabii.
1: Çok enteresan ama 7-2 kaybettiğimiz bir Almanya maçı var. Orada sakatlanıyor. Dikiş tutmuyor. Çok enteresan. Bakın, playoff maçı diyebileceğimiz bir maçta ilk milli maçına çıkıyor. Türk milli takımının tarihindeki ilk Dünya Kupası'nda maçlarda oynuyor. 7-2'lik Almanya Zeybek maçında Çetin. Bir sakatlanıyor. 3-4 milli maç. Tam yükselirken gidiyor. İlginç bir hikaye.
0: Bak uf. Şu bir dahakini getirir misiniz? Şimdi bu canavar Burhan var bak. Beyaz pardüsüyle. Ayakta lefterin yanında bak. Canavar Burhan. Onun yanındaki Feridun.
1: Lefter var orada lefter ayakta. Şapkalı birisi var o aşağıda.
0: Bak Çetin Zeybek solda. En solda. Yerde şeyde oturan.
1: Şurada.
0: Bak en başta Akgün Kaçmaz. Formayı görüyor musun? Fener forması galiba o.
1: Abi.
0: Bu da çok eski bir takım. Akgün Naci Necdet meşhur efsane Afat.
1: O Dünya Kupası'ndaki ilk maç 17 Haziran 1954 o deminki fotoğrafı versenize çocuklar. Kırmızı forma, koyu renk bir forma var milli takımın. Yok.
0: Yok bu değil.
1: Bu değil tabii. Böyle yan yana olan bir forma şey vardı ya onu geliyormuş baka baka getiriyorlar. Bu da yok, değil.
0: Bu Kasım
1: gelecek başı. Şimdi. Hazırlıyor i̇şte arkadaşlar.
0: Çetin. Bak ayakta dizlik var görüyor musun? Bacakta. Var dizinde.
1: Heh. Bu fotoğraf.
0: Evet Turgay, Çetin,
1: bu,
0: Suat.
1: Bu Federal Almanya 4 Türkiye 1. Evet. Turgay Şeren, Çetin Zeybek, Suat Mamat, Basri Dirimlili, Feridun Bugeker, evet. Rıdvan Bolatlı.
0: Canavar Buran.
1: Buran Sargın, Robert Eryol.
0: Galatasaraylı Robert.
1: Öyle mi?
0: Tabii sağ ol.
1: Mustafa Ertan, Lefter Küçük Andonyadis, Erol Keskin.
0: Tabii.
1: Vay.
0: Ama Robert mesela Galatasaray'ın bayağı iyi bir oyuncusu.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Bak hiç. Robert sağ af.
1: Sakatlığını da şey diye anlatmış. Fritz Walter ve Robert'le birlikte çıktık. Yere düştüğüm zaman sağ dizimden, bacağım dizimden dönmüştü o zaman için. Çok büyük sakatlık.
0: La Cava vardı İtalya'da. Ona gider ameliyat olurdun abi. Başka şansın yok Türk futbolcusu olarak.
1: Yani bak 54'teki o olaydan sonra bir maç oynuyor. 55-56'da birkaç maç oynadıktan sonra yani oynayamıyor. 59-60'da bir Feriköy takımına gitmiş. Gündüz Kılıç gel demiş ama Gündüz olmamış. Abi. Ya bir 54'te bir sakatlık.
0: Ama sonra oynadı.
1: Nasıl?
0: Şaşırdın tabii ne demek evet, dedim ben.
1: Nasıl oynadı?
0: Nerede oynadı biliyor musun? Sen bilirsin oraları. Dalyan var ya bizim Fener'de evet. Dalyan'da oynadık.
1: Ha, yani tabii.
0: Emekliler
1: orada
0: maçında.
1: Oynanmaz mı?
0: Rahmetli Melih Ilgaz'ın organizasyonunda Çetin orada saat şey maçı yani evet. Emekliler maçı yaş ortalaması 50. Belki daha üstünde olanlar da var. Çetin orada yani Çetin abi diyeyim idare etti yani hani zevkini tatmin etti terini attı falan. Orada oynadık yani Dalyan sahasında.
1: Yani ilk Kasımpaşa'da milli takıma giden ilk oyuncu falan böyle o kadar büyük bir tabii. Şeyle çıkıp bir maçta sakatlanıp futbol hayatının alt üst olması
0: bir de, bak,
1: ilginç bir olay.
0: Santrafya.
1: Dramatik bir olay.
0: Tabii Santrafya Çetin.
1: Evet.
0: Zeybek Çetin Santrafya. Bir tane daha var böyle Santraf. Buradaki Brezilya maçında oynayan Kadri Karagümrüklü. O Kadri değil ama.
1: Bizim yaptığımız
0: yok,
1: değil.
0: Yok Kadri değil.
1: Oo enteresan.
0: Karagümrüklü Kadri santraf oynadı. Burada Brezilya'ya berbat bir golle 1-0 yenildik. O maçta da mesela Kadri oynadı santraf.
1: Bizim Ercan diyor ki abi santraf tabiri literatürden nasıl kayboldu diyor.
0: Sistem değişti.
1: O sistem yok artık.
0: Şimdi şöyle Ercan'cığım iki bek sağ bek sol bek ortalarında santraf.
1: Evet.
0: Onun santrafın önünde sağ haf sol haf, sağ iç sol iç. Evet. Bu dördü de orta saha oyuncusu esas.
1: Tabii öyle bir sistem yok ki şimdi.
0: WM yani bu.
1: He işte onu diyeceğim değil mi? O söylenen.
0: Tabii WM işte sağ açık santrafor sol açık ön tarafta öyle yani. Hiç WM. Var ya harf.
1: Evet.
0: WM.
1: Anladım yani, diyor. Evet.
0: Hem W hem M. Tersi de onun M'dir.
1: Doğru.
0: Savunmaya giderken.
1: Öyle bir sistem kalmayınca o kalmadı. Pozisyonun karşılığı olan terminoloji de kalmıyor.
0: Yani
1: tabii.
0: Sana şunu söyleyeyim. Bugün tandem var ya iki tane stoper.
1: Evet.
0: Onlardan biri diyeyim hadi. Ama yani, değil.
1: Değil evet tam oturmuyor.

0: Ama değil.
1: Evet, peki Kemal abi ağzına sağlık. Keyifli bir program oldu. Değerli futbol severler, bugün de Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik efendim. Yeni programlarda buluşmak dileğiyle iyi pazarlar diliyoruz, iyi hafta sonları diliyoruz. Sağlıkla kalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
3: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: bakıp katılın.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: alışırım.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: A Spor Radyo.
3: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
4: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
5: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yaptın?
6: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
3: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
7: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
8: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
3: Bir senede Avrupa olmasa mı?
7: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
10: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
3: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
7: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
3: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
7: Nabzı sporla atanlar

0: Sabah Sporu'nda buluşuyor.
1: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
2: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
2: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
4: Gerçek taraftar profili bu değildir.
5: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
6: İnişli çıkışlı grafikler adamın marka.
7: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
0: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Sabah sporunda da 3 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine haberlerimizde, gazete manşetlerimizde bakacağız. Konuklarımızla birlikte de değerlendireceğiz. Galatasaray'la başlayalım. Dün bir hazırlık karşılaşması oynandı biliyorsunuz. Bu mücadeleyi hatırlayacağız. Galatasaray-Ren karşılaşması dün oynandı ve beraberlikle sonuçlandı. Mücadelede öne çıkan anlara ve gollere bakalım. Rams Park'ta oynanan mücadelede Osimhen 18. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 27. dakikada Lepalun golüyle Ren skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray 49. dakikada Sara'nın golüyle maçta yeniden öne geçti. 58. dakikada Lepalu ağları havalandırarak skora tekrar denge getirdi. 61. dakikada Ren'in kazandığı penaltıda Lepalu topu filelerle buluşturdu ve hat-trick yaptı. Sarı Kırmızılılar duraklama dakikalarında Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı kazanıldı. 90+4'te Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı. Kalan anlarda skor değişmedi ve mücadele 3-3'lük eşitlikle bitti. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da devam eden Sarı Kırmızılılar 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu oynanan Ren mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Transfere dair konuştu.
5: İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın. En az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek yahut da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Burayı ne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bizzat kendisini. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
6: Henüz cevap vermedim.
5: Ben.
4: Galatasaray'da 10 numara pozisyonu için gündeme gelen son isim Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora oldu.
7: Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora oldu. Galatasaray yönetiminin menajerler aracılığıyla transferin şartlarını netleştirdikten sonra Porto'ya resmi teklif yapması bekleniyor. Okan Buruk'un U23 kontenjanı kapsamında yer alan 19 yaşındaki futbolcuya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Porto Akademisi'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mora, Francesco Farioli'nin göreve gelmesinin ardından forma rekabetinde geriye düştü. Genç futbolcu 2025-26 sezonunda bir önceki döneme göre yaklaşık %25 daha az süre aldı. İlk 11'deki yerini kaybeden Portekizli oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma transfere sıcak baktığı kaydediliyor. 1.68 boyundaki ofansif orta saha, teknik kapasitesi, dar alandaki etkinliği ve hatlar arasında oyun kurabilme becerisiyle dikkat çekiyor. İki sezondur Porto A takımında forma giyen Mora, geride kalan sezonda 44 maçta 5 gol 2 asistlik katkı verdi. 2025 Haziran ayında ilk kez Portekiz A milli takımına davet edilen genç futbolcu, Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer aldı.
4: Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Maviller Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Udinese ile mücadele etti. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakacağız.
8: 59. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde Udinese ile karşı karşıya geliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı. Savunma arkasına bir pas düşüncesi. İyi kontrol geldi Aral Şimşir'den. Aral içe kat etti Aral. Verdi pasını. Bir şut topu ağlara gidiyor. Trabzonspor öne geçiyor. Dakika 4. Ernest Muçi golü atıyor. Trabzonspor 2026-2027 sezonunun ilk golünü Ernest Muçi ile kaydediyor. Bordo Mavili ekip 4. dakikada 1-0 önde. Geçen sezonun başarılı ismi Ernest Muçi bıraktığı yerden devam ediyor. Aral Şimşir içe kat etti. Soldan bindiren Muçi'yi gördü. Muçi tek vuruşta kaleci Piana'nın solundan topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Onuachu 3 kişi arasından çıkamadı. Atağını sürdürecek. Udinese. Vakumbayo orta geldi. Adam Buksa vurdu onu ana. Adam Buksa'nın kafa vuruşu. Andre Onana. Üzerine gelen topta hata yapmıyor. Ceza sahası kalabalık. Miller. Orta geldi. Arka direğe doğru bir kafa. Top dışarıda. Mateo Palma. Bayo'nun pasında isabet yok. Şık bir çalım. Trabzonspor hücuma çıkıyor. 4 isimle. Muçi. Muçi sağ çekti. Muçi vurdu. Top dışarıda. Ernest Muçi kendi getirdi. Kendisi denedi. Top az farkla dışarı çıkıyor. Solda Cabral kendisini göstermişti. Muçi'nin şutu direğin hemen yanından out'a gidiyor. Geldi geriye topu aldı ancak müdahalesini yapıyor Palma. Topu takımına kazandırdı. Lovric'in pası. İdrisa G'ye vurdu. Onana yine gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Udinese'de. Solda Ebose. Ceza sahasında 3 Udinese'li var. Ebose. Ebose'nin ortası savunmadan dönüyor. İdrisa G'ye bir kez daha izliyoruz. İyi bir şut. Andre Onana soluna uzandı ve gole izin vermedi. Geri doğru pas. Bouchari. Wagner Pina. Pina uzaktan vurdu. Top üstten dışarıda.

0: yarıdaki belki de son şanstı bu dediğim anda maçın hakemi Emil Ristovskov son düdüğünü çalıyor ilk yarıda. Bir kez daha izliyoruz. Wagner Pina'nın ilk yarıdaki son aksiyonu maçın. Ruslan Malinovski topun başında. Paslaşarak kullanıldı bir kez daha. Köşe vuruşu Aral bıraktı. Malinovski. Malinovski yerden denedi. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon. Savunmanın kontrolünde. Piana topun sahibi. Ruslan Malinovski çaprazdan. İyi bir deneme, deneyimli oyuncudan. Ardından Kristensen'in kontrolünde top kalecide kalıyor. Sol ele etkili geldi Udinese. Sol kanattan bir orta, ceza sahası. Adam Buksa iyi kontrol edemedi. Andre Onana topu kontrol ediyor. Atak devam edecek. Siddi Cabral. Cabral sağ ayağıyla denedi, kaleci başarılı. Dönen top. Bir kez daha Piana iki hamlede topun sahibi oluyor. Bu pozisyonda bu kez kalecinin soluna değil sağına giden şut. Eduardo Piana iki hamlede kontrolü sağlıyor. Umut Nayır geride. Baskı var. Buksa döndü sol tarafa Buksa. G'ye. G'ye vurdu. Bir kez daha başarılı Andre Onana. Bir kez daha izliyoruz. İdrisa Gueye'nin ceza sahasında kaleyi cepheden gören bir bölgeden şutu. Andre Onana geçit vermiyor. Bir kez daha Udinese hücum oyuncularına. İdrisa Gueye'ye. Şimdi de Buşari. İki kişi var. Buşari topla fazla oynadı. Bu kez kaptırdı. Zaniolo. Zaniolo yerde. Yine faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Udinese. Bu kez kaleyi daha cepheden gören bir bölge. Zaniolo yerde kaldı. Benjamin Buşari faul yapan isim. İki kişilik bir baskı vardı Buşari'ye. İşaret geldi. Nicolo Zaniolo. Zaniolo vurdu üstten dışarıda. Lennon Miller paslaşarak hemen Zaniolo'yu düşündü. Zaniolo'nun şutunda etki yok. Top üstten dışarıda. Miller. Nicolo Zaniolo. Zaniolo. Şut açısı arada vurdu Zaniolo. Direkten döndü ardından kornere gönderiyoruz bu topu. Etki yaratmaya devam ediyor İtalyan futbolcu. Zaniolo burada Melih'ten sıyrıldı. Şutu direkten dönen top. Ve maçın son düdüğünü çaldı Emil Ristovskov. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında kuruluşunun 59. yıl dönümünde Serie A ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup ediyor. Trabzonspor.
1: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Udinese karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine değindi. Basın mensuplarının Muhammed Salah'la ilgili sorduğu sorulara da yanıt verdi.
2: Oyundan beklediğimiz antrenman maçında olduğu için, hazırlık maçı olduğum için beklediğimiz şeyleri çoğunluğunu aldık. Fakat tabii bireysel oyuncuların yorgunluğu, total kamp yorgunluğu, oyunun kampın son günü olması, totalde tüm kampta oyuncular, yeni gelen oyuncuların tam ritminin kazanması falan öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisindeki yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a çok şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi böyle bir süreç. O bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü bugün çok böyle futbol oynamaya müsait bir hava var diyemem. Ama ona rağmen oyuncularım, özellikle ön alan baskılarına ikinci yarıda girenler, çıkanlar, hepsi oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız genciyle, yeni geleniyle genel hatlarıyla anlaşıldı. Ama ritmin bulması için tabii daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Ve tekrar. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. eksiklerimiz var. Ya o top bizdeyken de basit top kayıpları var yine. Baksana etrafındaki onu çok çalışamadık açıkçası. Yani eksik olan alanlar var, eksik olan bölümler var. Dolayısıyla şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi maçlar oynarken bile eksiklerimiz olacak. Bunları tamamlamak için tekrar. Biz oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum. Taraftarın ne beklediği çok net. Trabzonspor teknik direktörüyseniz ne oynatırsanız oynatın. Skorlar taraftarımızın istediği, memnun olmadığı sürece, bazen giyiminiz, saçınız da onların memnun olmadığı sürece bu size hep zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla, hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yayınmaları ve tabii ki oyuncuların gelişimi. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzonspor'un varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için. Bu sene, geçen sene yaptığımız, bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüzde bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu bir sene daha devam ettirirsek, bunu hele bir sene daha devam ettirip bunun temelini atarsak bence ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle tabii takımımız Trabzonspor'umuza çok büyük bir fayda etmiş olacağız. Biz Trabzonspor olarak en iyisi, mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da taraftarımızın o beklentilerini karşılamak, ama konuşarak bunu değil, biz çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceğim, Trabzonspor'da yaptığım, yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapacağım şey bu, ekibimle beraber. Daha doğrusu bizim hep beraber oyuncularımız, ekibimizle beraber. Salah dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'la anılması çok değerli, ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Devam ediyorum, konuşarak da bir şeyler olmaz. Biz az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki seneye, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanılma sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Bu sene geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız gerekiyor, ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla biz Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz, siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da gidecek, öyle bir durum söz konusu değil gençler haricinde. Katılacak, bekliyoruz biz de. Bir iki oyuncu, belki üç oyuncu olabilir.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 59. kırılış yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Papara Park'ta düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.
3: Bu genç oyuncularla yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yönetim kurulu arkadaşlarımı teşekkür ederim. Şundan o dönem hatırlayın, her gün siparişi aralarıyla siparişi aralan bir yönetim kurulu. Ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. Bu yapılanmanın yapılması dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyunculara kimse öyle bir durumdayken o ücretlerle transfer etmez. İş başkan söyleyeyim kolay kolay. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koyup yola çıkmaz. Dolayısıyla ben burada Sayın Fatih'in eğitimden şaka ederim. Önemli işler başardı. Şu an istesek 150 milyon euro oyuncu tutabiliriz. 70 yıl, yani yarın istesek 15 milyon euro da bırakalım buraya çıkar, ama biz bunu yapmayacağız. Yarışmak durumundayız. Bu şehre zirve yarışını içerisinde tutmak zorundayız. Trabzonspor bir yandan ekonomik kısmını çalışmak zorunda, bir yandan da yarışın içerisinde kalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bekletirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz istimdat işleminden sonra 1 milyar, 3 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük. Ama yangını söndürdük diye rahat değiliz. Çünkü hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon euro eksisi var. Her yıl 70 milyon euro bulunmazsa 2 2 yıl içerisinde borç aynı gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği.

0: o yüzden işte bir projeler diyoruz. O yüzden park aldırıyoruz. O yüzden herkes diyoruz. O yüzden İstanbul'u yeri almamız lazım diyoruz. Hepsi için uğraşıyoruz. Sağ olsunlar herkes açık bir söyleyeyim. Şehir yanımızda. Ben o duyguyu samimiyet hissediyorum.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde Dünya Kupası mesaisini en son bitiren isim N'Golo Kanté oldu ve oyuncu Fenerbahçe oyuncularıyla takımla çalışmalara başladı.
2: N'Golo Kanté Fenerbahçe ile takım antrenmanlarına başladı. Fransız Yıldız'ın sağlık kontrolü ve antrenmandaki durumu teknik heyeti mutlu etti. Yabancı kontenjanı sorununa rağmen Sarı Lacivertlilerin Kanté ile yollarını ayırma gibi bir planının bulunmadığı belirtiliyor. 35 yaşındaki orta sahanın İsmail Kartal'ın tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde önemli rol alması bekleniyor. Kariyeri boyunca tutucu bir oyuncunun yanında tandemi oluşturan Kanté, 65 yaşındaki teknik adamın çift yönlü orta saha tanımına da uyum sağlayabilecek bir profil olarak görülüyor. Gendouzi ve İsmail Yüksek'i 6 numara olarak değerlendiren Kartal, Kanté'yi bu isimlerden yanındaki 8 numara olarak kullanmayı düşünüyor. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bir aydan fazla bir zaman geçiren Kanté'nin tatil döneminde de bireysel çalışmalarını aksatmaması teknik ekibin takdirini kazandı. Samandıra'da takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kanté'nin yavaş yavaş maç kadrolarına da girmesi bekleniyor. 2026 kış transfer döneminde maliyeti ve Türkiye'ye geliş hikayesiyle ses getiren Kanté, yarım sezonda gösterdiği performansla taraftarların yüksek beğenisini kazanmayı başardı. N'Golo Kanté geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe kulübü Senegalli hücum oyuncusu İsmail Assar'la anlaşmaya vardı. İtalya basınındaki iddialara göre Fenerbahçe oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmelere başladı.
3: Hücum takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazetesi Tutto Mercato'da yer alan habere göre Sarı Lacivertlilerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı İsmail Assar'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aynı haberde Rafael Leao sürecinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın Sar'a çevrildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin bu transferi bir an önce bitirmeye hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaştığı vurgulanırken İngiliz kulübü Crystal Palace'la pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Palace'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu görev aldığı 92 karşılaşmada 33 gol 10 asist kaydetti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
1: Beşiktaş kulübü santrafor transferi için Dušan Vlahović'i gündeminde tutmaya devam ediyor. İtalya basınına göre siyah beyazlar Sırp forvet için en güçlü aday konumunda.
2: Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Oyuncunun mali beklentilerini karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken, Vlahović'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santroforu olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı. Vlahović, Italiano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahović için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı.

0: Günü bitirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta yoğun bir mesai var. Sağ açık için Matias Süley'i gündemine alan ve şartlarını soran siyah beyazlılar, Roma'nın 35 milyon euroluk beklentisiyle sıkıntıya girmişti. Rakamı çok yüksek bulan yönetim, indirim için Serie A ekibinin kapısını tekrar çaldı. Çizme temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık olduğu, ancak finansal açıdan zorlukları aşmak için bonservisli satış yapması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Roma kiralama seçeneğine değil, bonservis gelirine odaklanmış durumda. Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle talep edilen bonservis bedelini düşürmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla rakamın 30 milyon euronun altına çekilmesi için temasların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği Arjantinli futbolcunun artı 4 kontenjanına uyması da büyük avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş'ın bir haftalık süreç içerisinde Süley'le ilgili somut adımlar atabileceği gelen haberler arasında.
1: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek olan kuranın ardından belli olacak.
0: Avrupa kupalarında playoff turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Union Saint-Gilloise Bodo/Glimt, Olympique Lyon Sparta Prag eşleşmelerinden galip gelen takımla karşılaşacak. Avrupa mesaisine playoff turundan başlayacak Trabzonspor'un rakibi de belli olacak. Salzburg, Pafos, PAOK Anderlecht, Ferencvaros, Gornik, Zabşe eşleşmelerinin galibi ve Victoria Pilsen, Bordo Mavililerin bazı muhtemel rakipleri olarak dikkat çekiyor. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralovye'yi geçmesi durumunda nispeten kolay rakiplerle eşleşebilir. Siyah beyazlılar Centurion'dan Lillestrøm ve Ofikrete gibi takımlarla karşı karşıya gelebilir. Beşiktaş'ı elenmesi halinde Konferans Ligi playoff etabında daha zorlu rakipler bekliyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek 4 takımımızdan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin en kötü ihtimalle Avrupa Ligi'nde yer alması garanti. Trabzonspor ve Beşiktaş ise en kötü ihtimalle Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Günün gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. Şöyle bir hızlıca gazete turu yapalım birlikte. Gündemdeki transferleri, haberleri sizlerle paylaşalım. Fotomaç gazetesiyle başlayacak olursak Muhammed Salah var. Salah an meselesi başlığıyla yer almış ilk sayfada. Trabzonspor dünya yıldızı Muhammed Salah transferinde artık mutlu sona çok yaklaştı. Dev transferde imza aşamasına gelindi. Bordo Mavili kulübün sunduğu teklifi beğenen Mısırlı süper sağ kanat oyuncusu sözleşmenin de detaylarını inceliyor. Mısır'ın önde gelen televizyon kanalı On Sport ise Muhammed Salah Trabzonspor'un teklifini kabul etti diyerek bu dev transferi de şimdiden duyurdu. Böyle de bir detay var. Şöyle sağ tarafa geldik. Forvet heyecanı Fenerbahçe'de golcü belli oluyor. Serhu Girasi ve Alexander Sørloth listede öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. Yine Fenerbahçe'nin gündeminde Hakan Çalhanoğlu için de geri sayım olduğunu söylemiş Fotomaç. Galatasaray bölümünde Yıldızlar Yolda başlığı var. Galatasaray Can Uzun ve Rafael Leao transferinde yol haritasını da artık planladı. Aslan Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'la Milan'ın Portekizli sol kanadı Leao için resmen harekete geçti. Barış Alper Yılmaz'a gelen tekliflerden 40 milyon euro bekleyen yönetim bu bedeli Can Uzun ve Leao transferlerinde devreye almayı hedefliyor. Fanatik'le devam edeceğiz. Leao rekabeti kızıştı. Milan'ın dünya ünlü yıldızı için Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yarış iyice hızlandı. İtalyan ekibi zorunlu satın alma opsiyonuyla bile kiralama tekliflerine kapıyı kapattı. Leao'nun bedeli 50 milyon euro olarak belirtildi.

belirlendi. Türk futbolunun iki devi Milan'a sunacakları yeni teklifi hazırlıyor. Ayrıca Portekizli Yıldız'la da görüşmeler devam ediyor. İtalyan basınına göre 27 yaşındaki oyuncunun önceliği İngiltere ya da İspanya. Ayrıca Şampiyonlar Ligi de onun için olmazsa olmaz şu anda. Yine yeniden Şik, birçok golcüyle görüşen Beşiktaş rotayı yeniden Patrick Şik'e kırdı. Vincenzo Italiano'nun ve Çek golcüyü takımda görmek istemesi sonrası yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 25 milyon euro talep eden Leverkusen ve 30 yaşındaki forvetle pazarlıklar bir kez daha başlayacak. Sabah gazetesine geldik. Beraberliği kıl payı aldı. Ren önünde iki kez öne geçen Galatasaray Lepal'un 3 golüyle buz kesti. 90+4'te sahneye çıkan Barış Alper penaltısıyla sonucu ilan eden isim oldu. Takviyeler konusunda sessiz kalan Galatasaray büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Barça pusuda. Osimhen'i yakından takip eden Barcelona Nijeryalı yıldızın peşini bırakmaya niyetli değil. Yunus Emre Selim bir haberi var. Uçuş planı hazır. Bordo Mavili takım Salah'ın transferinde artık geri sayıma geçti. Yıllık 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında 34 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşan Fırtına ödeme planı ve diğer detayları görüşüyor. İmzalar atılırsa Yunanistan'da bulunan Salah'a özel uçak gidecek. Hürriyet'e geldik. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yeni sezonda uygulanacak sistem için tarihi açıkladı. Çipli top 2. yarıda sahada. Maç sırasında ağzını kapatıp konuşan oyuncular da sarı kart görecek. Otyakmaz Dünya Kupası'nda uygulanan sistemi Ocak-Şubat aylarında hayata geçirmeyi planladıklarını da söylüyor. Aslan iki kez fırsat tepti, 90+4'te kurtuldu. Dünkü 3-3 biten karşılaşmayla ilgili detaylar zaten paylaşmıştık sizlerle. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu taraftarlara seslendi. Paramız var, transfer yapacağız dedi. Taraftarın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. Galatasaray'a yakışır transferler yapacağız. Bize inanın ve güvenin, paramız var dedi. Foto maça da bakalım. Trabzon'da büyük bekleyiş var. Bordo Mavili taraftarlar Salah gelişmeleriyle heyecanlandı. Trabzon'da LED ekranlı araçlarla Mısırlı oyuncunun videoları yayınlandı. Taraftarlar formalara ünlü yıldızın adını yazdırdı. Bir Salah heyecanı söz konusu. Karşılıklı olarak sözleşme şartları incelenirken resmi görüşmelerin hafta içerisinde de bitmesi planlanıyor. İngiltere de ses getirdi bu arada. Bu transfer ihtimali İngiliz basını Salah'ın Trabzonspor'la görüşmeler yapmasını ön plana taşıdı. BBC Sport Salah'ta sürpriz gelişme, Salah Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın diye bir paylaşım yaptı. Bir de Altay'ı görüyorum alt kısımda. İspanyol basını United forması giyen milli filebekçisinin La Liga ekibi Celta Vigo ile büyük oranda anlaşma sağladığını ileri sürüyor. Altay Celta Vigo yolunda.

0: Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlere dönelim. Alanyaspor Teknik Direktörü João Pereira yeni sezon hazırlıkları, takımın hedefleri ve transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1: And right now it's difficult how you're going to fight against the big teams who hire players by 75 millions, 60 millions.
2: Aslında bu dünyanın her yerinde böyledir. Bu dengeyi yakalamak zor oluyor. Sadece İngiltere'de belki bu denge biraz daha var diyebiliriz. İngiltere'de üst lige yükselen takım bir anda 15 milyona transfer yapabiliyor. Diğer liglerde böyle bir durum söz konusu değil. Büyük takımlarla normal takımlar arasındaki fark gerçekten çok büyük. Bu durum aslında benim hoşuma gitmiyor. Alanya'da çalıştığım için demiyorum. Gerçekten böyle düşün için diyorum. Çünkü tabii ki rekabet istiyoruz. Avrupa'da başarı istiyorsak bence ligin içindeki rekabetin daha fazla olması gerekiyor. Ama şu an bu gerçekten zor. Çünkü büyük takımlarla aramızdaki makas çok fazla. Onlar 75-60 milyona transfer yapabiliyorlar. Bizim bütçemiz belki bunun %10'u bile değil. O yüzden makas çok fazla ve rekabette çok zor bir hal alıyor. Ama bu hoca için bir mücadele anlamına geliyor. Taktik olarak, mental olarak bütçedeki gücümüz olmadığı için mental ve taktik konusunda daha fazla geliştirmemiz gerekiyor takımımızı. Ve bu takımlara karşı mücadele edebilmeliyiz bu şekilde. Bu hoca için de, oyuncular için de aslında bir mücadele. Hedefimiz çok net. Ben hayal dünyasında yaşayan bir hoca değilim zaten. Objektif bir hocayım. 2 yıl önce ligi 12. sırada bitirmiştik. Geçen sene 11. bitirdik. Bu sene de daha iyisini yapmak istiyoruz. Daha iyi nedir? 10 ve yukarısı. Hedef olarak ilk hedefimiz

0: bu. İkinci hedefimiz de var. İyi futbol oynamak. Çünkü sevdiğimiz şey bu. Bundan mutlu oluyoruz. İyi futbol oynayınca mutlu oluyoruz. Daha fazla taraftar izlemeye geliyor. Televizyon başında daha fazla seyirci bizi izliyor. Ve Alanya gerçekten iyi futbol oynuyor diye insanlar konuştuğu zaman biz mutlu oluyoruz. İkinci hedefimiz bu olabilir. İyi futbol oynamak ve bu şekilde devam etmek. Maç kazanmanın birçok yolu var tabii ki. Ama şansla kazanmayı seven biri değilim. Sahada ne yaptığımızı bilerek kazanmak istiyorum. Topla kaliteli bir takım ve top bize değilken de agresif bir takım oluşturmak istiyorum.
1: Kocaeli sporda güçlü projelere imza atmaya devam ediyor. Körfez şehri Hasan Gemici, Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.
2: Sporun kalbi Kocaeli'de atmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğin başkenti dediği Kocaeli, sualtı hokey gençler dünya şampiyonasının ardından uluslararası bir güreş şampiyonasına da ev sahipliği yaptı. Kocaelili olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin adını yaşatmak amacıyla şehirde düzenlenen güreş turnuvasında 24 ülkeden 433 sporcu mindere çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın şehrin pek çok branştaki organizasyonlara ev sahipliği yapmasını değerlendirdi.
3: Aslında Kocaeli birçok alanda er meydanının başa güreşen bir şehri. Kocaeli evet endüstrinin başkenti. Türkiye'nin ihracatında başa oynayan şehirlerden bir tanesi. Ama bunun yanında Kocaeli çok da bu yönleriyle bilinmiyor. Mesela çevresinden tarihine, kültürüne, her boyutuyla Kocaeli bambaşka bir şehir. Ve bu manada özellikle sporda da adını tüm Türkiye'ye, dünyaya duyuran bir şehir olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Yüzün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Gerçekten Kocaeli sporun başkenti, gençliğin başkenti ünvanını da diğer başkent ünvanlarının yanında hak ediyor.
2: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli şehrinin spora verdiği desteği ve çıkardığı sporcuları hatırlattı.
4: Kocaeli tarihte hep büyük şampiyonlar çıkarmış bir şehrimiz. Hem minder güreşinde hem yağlı güreşte çok büyük isimler çıkartmış. Spor anlamında ülkemizin ender şehirlerden bir tanesi. Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi minderde temsil edecek milli güreşçi Rıza Kayaalp de büyük güreş organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasının önemine vurgu yaptı.
5: Ülkemizde bu denli büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli ve kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var. Gördüğümüz bizim rakiplerimiz de var. Emeği geçene Allah razı olsun.
1: Evet değerli izleyenler, az önce gazete manşetlerinde şöyle kısaca bahsettiğimiz bir konu vardı. Çipli top teknolojisi. Biraz bu konunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıdan sonra kullanılabileceğini söylemişti. Peki avantajları ve özellikleri nedir bu çipli topun? Biraz birlikte inceleyelim. Pas çıkış anını tespit edebiliyor. Ofsayt çizgilerinin çekilmesinde en kritik noktalardan biri olacak. Çünkü topun ayaktan çıktığı anı %100 olarak doğrulukla tespit edebilecek bu top. Yapay zeka entegrasyonu var. Top verileri stadyumdaki kameralardan gelen oyuncu iskelet verileriyle birleşerek yapay zeka tarafından saniyeler içerisinde de analiz ediliyor. Elle oynama analizi var. Connected Ball teknolojisi sayesinde topun oyuncunun eline mi yoksa göğsüne mi çarptığını sensörün ilettiği titreşim dalgalarıyla netleştirebiliyor. Gol çizgisi teknolojisi topun tamamının çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarını da saniyeler içerisinde sonlandırabilir. Yani hakemlerin hızlı ve doğru karar vermesinde bir hayli etkili olacak bir uygulama. Mecnun Otyakmaz'da ikinci yarıdan itibaren kullanılmasını planladıklarından bahsetti.

0: Değerli izleyenler, bu konunun da detaylarına baktıktan sonra biraz da dünyadan spor haberlerine geçelim. İtalya şampiyonu Inter, Enzo Maresca ile ilk maçına Manchester City hazırlık karşılaşmasında Hong Kong'da çıktı. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakacağız.
1: Manchester City ve Inter hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya. Manchester City, Divin Muvamba'nın golüyle 14. dakikada 1-0 önde. Inter atakta, Di Marco içeri çevirdi. Tekrar topla buluştu Di Marco, Pavar ve 1-1. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Manchester City. Boşta kaldı top, top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı İngiliz ekibi. City atakta yine. Şut pozisyonu. Top direkten geri geldi. McAdoo şutun sahibiydi. Karşılaşma bir birlik beraberlikle tamamlandı. Penaltılara geçildi. Manchester City'de Ryan Aitnuri penaltıyı kaçırıyor. City'de penaltıdan yararlanamayan bir diğer isim Kusanov. Provedel Gonzalez'in penaltısında gole izin vermiyor. Avantaj Inter'de. Gol atan oyuncu İtalyan ekibinde Matteo Lavalli. Inter City'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük kurarak karşılaşmanın kazananı oluyor.
0: Vinicius Junior Real Madrid'le artık sözleşmesinin son yılına girdi. Oyuncu için de Arsenal şu anda devrede. Vinicius Junior Arsenal'a mı gidecek yoksa Madrid'de mi kalacak? Görüşmelerin ardından belli olacak.
1: Vinicius Junior kariyerinin en önemli yol ayrımında. ...2018 yılında Real Madrid'e gelen 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız... ...İspanyol ekibiyle neredeyse bütün büyük kupaları kaldırdı. 2022'de Liverpool'a, 2024'te ise Borussia Dortmund'a karşı... ...Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atarak kulüp tarihine geçti. Ancak Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği artık belirsiz. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İspanya basınına göre taraflar arasındaki görüşmeler, ücret ve takım içindeki konum anlaşmazlığı nedeniyle durdu. Real Madrid'in yıllık yaklaşık 20 milyon euroluk net teklifini yeterli bulmayan Vinicius'un, Kylian Mbappe'ye yakın bir maaş ve yıldız statüsü istediği belirtiliyor. Mbappe'nin gelişiyle birlikte hem sahadaki rolü hem de takımın en önemli oyuncusu olarak görülme konumu değişen Vinicius, kulübün kendisine verdiği değeri yeni sözleşmede de görmek istiyor. Bu belirsizliği yakından takip eden kulüpse Arsenal. İngiliz basınına göre Premier Lig şampiyonu sol kanadını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için Vinicius'un durumunu sordu. Brezilyalı futbolcu Arsenal'da hücumun merkezine yerleşebilir ve favori pozisyonu olan sol kanatta daha fazla özgürlük kazanabilir. Fakat transferin önünde çok büyük iki engel var. Real Madrid'in isteyeceği bonservis bedeli ve Vinicius'un Arsenal'ın maaş dengelerini değiştirecek ücret talebi. Üstelik İspanyol kaynaklar Arsenal'la herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve Vinicius'un ilk tercihinin hala Real Madrid olduğunu vurguluyor. Brezilyalı yıldızın önce teknik direktör Jose Mourinho, ardından kulüp yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerden yeni sözleşme çıkmazsa Real Madrid oyuncusunu bir yıl sonra bonservissiz kaybetmemek için satışa izin verebilir.
0: Juventus kulübü Kolo Muani transferinde mutlu sona ulaştı. İtalya ekibi Fransız golcü için PSG'ye bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeyecek.
2: Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu. Fransız golcü daha önce kiralık olarak formasını giydiği Juventus'a bu kez bonservisiyle transfer oluyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino'ya giden 27 yaşındaki futbolcu Juventus'un sağlık merkezinde kontrollerden geçti. Juventus'la Paris Saint-Germain'in arasındaki anlaşmanın 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 12 milyon euroya kadar ulaşan bonuslardan oluştuğu belirtildi. İtalyan ekibi başlangıçta satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama formülü üzerinde duruyordu. Ancak Paris Saint-Germain'in talebi üzerine oyuncunun bonservisinin alınmasına karar verildi. Juventus yönetimi resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Colomoani'yi sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Paris Saint-Germain'in 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Fransız forvet, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezonu ise Tottenham'da kiralık olarak geçiren Colomoani, İngiliz ekibinin bonservisini almaması üzerine Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü.
0: Danny Welbeck 7 yıl sonra tekrar Londra'ya döndü.
2: Geçtiğimiz yıl Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan ancak Premier Ligi 10. sırada bitiren Chelsea transferlere devam ediyor. Maviler 10 numaraya Morgan Rodgers'ı aldıktan sonra hücum bölgesine 3. santraforu da ekledi. Kairat'tan 18 yaşındaki Satpaev ve Strasbourg'dan 23 yaşındaki Emega ile sözleşme imzalayan yönetim son olarak Danny Welbeck'i kadrosuna kattı. Son 6 yılını Brighton'da geçiren 35 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol kariyerine Manchester United'da başlayan Welbeck, Preston ve Sunderland'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2014'te Arsenal'a transfer olmuştu. Başarılı forvet 2015-2020 arasını Arsenal'da geçirmiş, kısa bir Watford sürecinin ardından Brighton'a geçiş yapmıştı. İngiltere milli takımında 42 kez görev yapan Welbeck, milli forma altında 16 gol kaydetti.
0: Programımızda şimdi kısa bir ara vakti, saat 9'da tekrar buradayız, bir yere ayrılmayın.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vadeparksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: tstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
15: 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 08

0: 0550-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Herkese bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Saatlerimiz 9 oldu. Programımızın ikinci saat dilimiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz, bir de bağlantımız olacak bu saat içerisinde. Transfer gündemi oldukça yoğun, biliyorsunuz, her şeyi konuşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Hücum bölgesine transfer bekleniyor, biliyorsunuz. Fenerbahçe Senegalli hücum oyuncusu İsmail Sarr'la anlaşmaya vardı. İtalya basınındaki iddialara göre Fenerbahçe oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmeleri sürdürüyor.
1: Hücum takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazetesi Tutto Mercato'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı İsmail Sarr'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aynı haberde Rafael Leao sürecinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın Sarr'a çevrildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin bu transferi bir an önce bitirmeye hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaştığı vurgulanırken İngiliz kulübü Crystal Palace'la pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Palace'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu görev aldığı 92 karşılaşmada 33 gol 10 asist kaydetti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
0: Fenerbahçe kulübünde Dünya Kupası mesaisini en son bitiren isim N'Golo Kante'ydi, hatırlarsınız. Oyuncu döndü İstanbul'a, takımla çalışmalara başladı ve Kante'nin son durumu da teknik heyeti bir hayli memnun etti.
2: N'Golo Kante, Fenerbahçe ile takım antrenmanlarına başladı. Fransız yıldızın sağlık kontrolü ve antrenmandaki durumu teknik heyeti mutlu etti. Yabancı kontenjanı sorununa rağmen sarı lacivertlilerin Kante ile yollarını ayırma gibi bir planının bulunmadığı belirtiliyor. 35 yaşındaki orta sahanın İsmail Kartal'ın tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde önemli rol alması bekleniyor. Kariyeri boyunca tutucu bir oyuncunun yanında tandemi oluşturan Kante, 65 yaşındaki teknik adamın çift yönlü orta saha tanımına da uyum sağlayabilecek bir profil olarak görülüyor. Guendouzi ve İsmail Yüksek'i 6 numara olarak değerlendiren Kartal, Kante'yi bu isimlerden yanındaki 8 numara olarak kullanmayı düşünüyor. Fransa milli

0: takımıyla Dünya Kupası'nda bir aydan fazla bir zaman geçiren Kante'nin tatil döneminde de bireysel çalışmalarını aksatmaması teknik ekibin takdirini kazandı. Samandıra'da takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kante'nin yavaş yavaş maç kadrolarına da girmesi bekleniyor. 2026 kış transfer döneminde maliyeti ve Türkiye'ye geliş hikayesiyle ses getiren Kante, yarım sezonda gösterdiği performansla taraftarların yüksek beğenisini kazanmayı başardı. N'Golo Kante, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
1: Galatasaray dün oynadığı hazırlık karşılaşmasında Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes kulübüyle karşı karşıya geldi. Mücadelede 6 gol izledik ama kazanan çıkmadı. Karşılaşmadaki öne çıkanlara detaylara bakalım. Rams Park'ta oynanan mücadelede Osimhen 18. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 27. dakikada Lepal'un golüyle Rennes skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray 49. dakikada Sara'nın golüyle maçta yeniden öne geçti. 58. dakikada Lepal ağları havalandırarak skora tekrar denge getirdi. 61. dakikada Rennes'in kazandığı penaltıda Lepal topu filelerle buluşturdu ve hat-trick yaptı. Sarı Kırmızılılar duraklama dakikalarında Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 90+4'te Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı. Kalan anlarda skor değişmedi ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Sarı Kırmızılılar 8 Ağustos Cumartesi günü İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu dün oynanan Rennes mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer gündemine değindi.
2: İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığımız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek yahut da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Burayı güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda

0: Ya her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye mahcup, muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
2: İngiliz basını Galatasaray'ın Anderlecht'in altyapı takımı Sirius'ta forma giyen Robbie Ure ile ilgilendiğini yazdı.
3: Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası Victor Osimhen'in arkasına alternatif bir forvet arayan Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını Galatasaray'ın İsveç ekibi Sirius'ta forma giyen 22 yaşındaki golcü Robbie Ure ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde Anderlecht'in altyapı takımı olan Sirius'un genç futbolcu için 9 milyon sterlin talep ettiği belirtildi. Geçen sezon 750 bin euro bonservisle Sirius'a transfer olan Robbie Ure'nin kulübüyle sözleşmesi 2029'da sona erecek. İskoç futbolcu Sirius formasıyla bu sezon 19 maçta sahaya çıkarken 20 gol ve 3 asist üretti. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Lecce ve Chelsea'nin de genç golcüyle ilgilendiği belirtiliyor.

Gazete manşetlerine dönelim tekrar. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye biraz daha detaylı bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlayacak olursak transferlerden bahsedelim. Çünkü Yıldız Yağmuru başlığını görüyorum bu ilk sayfada. Galatasaray'da Barış Alper'in olası ayrılığına karşı bütün planlama hazır. Buradaki haberdeki iddiaya göre yerli kontenjanını Frankfurt'un milli yıldızı Can Uzun'la dolduracak olan Sarı Kırmızılılar, kanat bölgesini ise Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile tamamlamak istiyor. Barış Alper bu arada İngiliz ekiplerinin yakın takibinde. Monaco'da aynı zamanda oyuncu ile ilgileniyor. Keçiören Gücü'nün payı haricinde kulüplerden yaklaşık olarak 40 milyon euro talep ediliyor. %20'lik bir pay var orada. Devam edelim sayfa içerisinde. Aslan kükreyemedi başlığı var. Dünkü oynanan karşılaşmanın detaylarından az önce zaten sizlere bahsetmiştik. Bakalım buradaki habere de. Galatasaray iki kez öne geçtiği maçta Rennes'le evinde 3-3 berabere kaldı. Aslan'ın gollerini Osimhen, Sara ve Barış attı. Fransız ekibinin sayıları ise Lepau'dan geldi. Şurada kısaca Serkan Korkmaz'ın köşe yazısını da hatırlayalım bakalım. Yaşasın yenilmedi. Galatasaray'ın Monza ve Venezia maçlarındaki skorları ve performansı endişe vericiydi. Ligin başlamasına 12 gün kala Ren gibi ciddi bir rakip karşısında sergilenecek oyun kadar skor da önemliydi. Beklediğimden iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ilerleyen dakikalarda Osimhen ve Sara dışında vites küçülttü. İlk yarı bittiğinde kaleyi tutan 3 şut da Osimhen'in kafasından gelmişti. Fransızlar kalemize 45 dakikada tam 12 şut çekmişti. Uğurcan yersiz bir özgüvenle topu oyuna sokarken rakibe hediye ettiği golle

0: maçı beraberliğe getirdi. Osimhen'le birlikte takımın en iyisi olan sarı kırmızıları tekrar öne geçirdi. Uğurcan'ın ardından kaptırdığı topla rakibe bir gol hediye eden bir isim daha sahne aldı. Leroy Sané Galatasaray ceza sahası açıklarında artık bir top kaybı daha yapılıp bir gol daha yenmiş olamaz diye düşünenler yanılıyor. Bu kez sıra Abdülkerim Bardakçı'daydı. Topu kaptırdı, penaltıyı yaptı ve artık konuk ekip öne geçti. Ne acayip değil mi? 4 sene üst üste şampiyon olup Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Galatasaray daha sezon başlamadan taraftarının tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. Elbette ki bu tepkilerin tamamı yönetime. Takımın ilk maçına sayılı günler kaldı. Osimhen dışında neredeyse iyi giden hiçbir şey yok. Osimhen'in yedeği yok. Cimbom en azından bu kez yenilmedi. Gelişme var diyebiliriz demiş. Milliyete geçtik. Fernandes'i istiyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önceliğini Bruno Fernandes olarak belirledi. Sarı kırmızıların patronu alacaksak en iyisi olmalı. Fernandes'i bekleyelim. Bu transferi çok istiyorum. Galatasaray'a çok yakışır diyerek son ana kadar United'ın yıldız ismi ne arzuladığını ifade etmiş. Bakıyorum şöyle sayfa içerisinde değerli izleyenler farklı bir haber var mı diye. Yine Ren karşılaşması ile ilgili Ren'i geçemedi başlığı var. Mora Aslan'ın radarında, ilk saatte konuşmuştuk bu ismi. Galatasaray'ın stoper ve 10 numara için genç isimleri radarına aldığı iddia edildi. Bruno Fernandes transferinde yaşanabilecek olumsuz bir senaryo karşısında 10 numara pozisyonuna 23 yaş altı bir ismi almayı planlıyorlar. Galatasaray'ın bu nedenle Porto'nun 19 yaşındaki yeteneği Mora'yı radarına aldığı söylenmiş. Takvim gazetesindeyiz. Kükreyen aslanın yerinde yeller esiyor. Cimbom Rams Park'ta Ren'le berabere kalırken yine kazanamadı. Galatasaray'ın gollerini Osimhen, Sara ve Barış attı demiştik. Abdullah Kavukçu önemli isimlerle görüştüklerini söyledi. Transferde bir problem olmadığının da altını çiziyor. Okan Buruk Ren maçından sonra taraftara söz vererek iyi bir kadro kuracağız ve iyi bir sene geçireceğiz. Bu konuda hiç soru işareti kalmasın dedi. Galatasaray'da hücumun anahtarı aranıyor. 10 numara enflasyonu sarı kırmızılı yönetimden 3 koldan mesai. Sarı kırmızılar Alexey Batrakov ve Can Uzun'dan sonra 10 numara transferi için bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Son adayın Porto'nun 19 yaşındaki yeteneği Rodrigo Moro olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimin 3 futbolcuyla görüşmelerini eş zamanlı sürdürdüğü de söylenmiş. Fotomaç gazetesine geldik. Cengiz artı 5 milyon euro. Fenerbahçe Ümit Aktağ için harekete geçti. Akdeniz ekibine teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'in yanı sıra 5 milyon euro teklif edilecek. Santrafor haftası Fenerbahçe için Sarı Lacivertlerin yeni golcüsü 9 Ağustos'a kadar İstanbul'a gelecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki sözlerinin ardından gözler santrafora çevrildi. Listenin ilk iki sırasında Alexander Sörloth ve Serru Girasi var. İki golcüden biri bu hafta İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertli formayı giyecek. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili iddialar var. Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmek için artık geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Inter'e 15 milyon euro bonservise ikna ederse milli yıldız da resmi imzayı atmış olacak. Vedat Muriç takımla çalışmalara başladı değerli izleyenler. Teknik direktör İsmail Kartal Vedat'ın durumunu yakından takip ediyor. Omar Fayet'le yollar yakın bir zamanda ayrılabilir. Musaba ile ilgili bir bölüm var. İspanyol ekibi Deportivo La Coruña Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Musaba ile bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Eğri Bayat'a son talip Gençler Birliği oldu. Onunla da yollar ayrılacak gibi duruyor. Fanatiğe de bakalım. 4 koldan golcü taarruzu. Fenerbahçe yeni forvetini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. Listede birçok yıldız var. Yönetim Avrupa'nın dört bir yanında görüşmelerini sürdürüyor. Girasi ve Sörloth ön plandaki isimler. Nunez gelmeye hazır. Öte yandan Jackson ve Richarlison da yeniden gündeme geldi. Operasyondaki isimlerle ilgili son bilgiler burada paylaşılmış. 3 yıldız geri döndü. N'Golo Kante tatilini bitirdi, Samandıra'ya geldi. Dorgeles Nene ve Vedat Muriç de takımla çalışmalara başladı. Çarşamba günü de ikinci karşılaşma daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sturm Graz'a karşı. Gazetelerdeki haberleri sizlere aktardık. Özellikle tabii ki transfer adına gündemde birçok isim var. İsimleri de birazdan bağlantımızda Harun Domaç'la birlikte konuşuyor olacağız. Şimdi Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor Avusturya kampındaki son hazırlık maçını Udinese'ye karşı oynadı. Bu karşılaşma 1-0 bitti. Özet görüntülere bakacağız.
1: 9. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde Udinese ile karşı karşıya geliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı. Savunma arkasına bir pas düşüncesi. İyi kontrol geldi Aral Şimşir'den. Aral icak kat etti Aral. Verdi pasını. Bir şut topağlara gidiyor. Trabzonspor öne geçiyor. Dakika 4. Ernest Muçi golü atıyor. Trabzonspor 2026-2027 sezonunun ilk golünü Ernest Muçi ile kaydediyor. Bordo Mavili ekip 4. dakikada 1-0 önde. Geçen sezonun başarılı ismi Ernest Muçi bıraktığı yerden devam ediyor. Aral Şimşir içe kat etti. Soldan bindiren Muçi'yi gördü. Muçi tek vuruşta kaleci Piana'nın solundan topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Onuachu 3 kişi arasından çıkamadı. Atağını sürdürecek. Udinese. Vakumbayo orta geldi. Adam Buksa vurdu Onana. Adam Buksa'nın kafa vuruşu. Andre Onana. Üzerine gelen topta hata yapmıyor. Ceza sahası kalabalık. Miller orta geldi arka direğe doğru bir kafa top dışarıda. Matteo Palma. Bayo'nun pasında isabet yok, şık bir çalım. Trabzonspor hücuma çıkıyor 4 isimle. Muçi, Muçi sağ çıktı, Muçi vurdu top dışarıda. Ernest Muçi kendi getirdi. Kendisi denedi topu az farkla dışarı çıkıyor. Solda Cabral kendisini göstermişti. Muçi'nin şutu direğin hemen yanından out'a gidiyor. Geldi geriye topu aldı ancak müdahalesini yapıyor Palma. Topu takımına kazandırdı. Lovric'in pası İdrisa G'ye vurdu. Onana yine gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Udinese'de. Solda Ebose. Ceza sahasında 3 Udinese'li var. Ebose. Ebose'nin ortası savunmadan dönüyor. İdrisa G'ye bir kez daha izliyoruz. İyi bir şut. Andre Onana soluna uzandı ve gole izin vermedi. Geri doğru pas. Bouchari. Wagner Pina. Pina uzaktan vurdu. Top üstten dışarıda. İlk yarıdaki belki de son şanstı bu dediğim anda maçın hakemi Emil Ristoskov son düdüğünü çalıyor ilk yarıda. Bir kez daha izliyoruz. Wagner Pina'nın ilk yarıdaki son aksiyonu maçın. Ruslan Malinovski topun başında. Paslaşarak kullanıldı bir kez daha. Köşe vuruşu Aral bıraktı. Malinovski. Malinovski yerden denedi. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon. Savunmanın kontrolünde. Piana topun sahibi. Ruslan Malinovski çaprazdan. İyi bir deneme. Deneyimli oyuncudan. Ardından Christensen'in kontrolünde top kalecide kalıyor. Sol ele etkili geldi. Udinese sol kanattan bir orta. Ceza sahası. Adam Buksa iyi kontrol edemedi. Andre Onana topu kontrol ediyor. Atak devam edecek. Siddi Cabral. Cabral sağ ayağıyla denedi. Kaleci başarılı. Dönen top. Bir kez daha Piana iki hamlede topun sahibi oluyor. Bu pozisyonda bu kez kalecinin soluna değil sağına giden şut. Eduardo Piana iki hamlede kontrolü sağlıyor. Umut Nayır geride. Baskı var. Buksa döndü sol tarafa Buksa. G'ye. G'ye vurdu. Bir kez daha başarılı Andre Onana. Bir kez daha izliyor.

0: Görüyoruz İdrisa Gueye'nin ceza sahasında kaleyi cepheden gören bir bölgeden şutu. Andre Onana geçit vermiyor bir kez daha Udinese hücum oyuncularına. İdrisa Gueye'ye. Şimdi de Buşari, iki kişi var. Buşari topla fazla oynadı, bu kez kaptırdı. Zaniolo. Zaniolo yerde, yine faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Udinese, bu kez kaleyi daha cepheden gören bir bölge. Zaniolo yerde kaldı. Benjamin Buşari faul yapan isim. İki kişilik bir baskı vardı Buşari'ye. İşaret geldi. Nicolò Zaniolo. Zaniolo vurdu üstten dışarıda. Lennon Miller paslaşarak hemen Zaniolo'yu düşündü. Zaniolo'nun şutunda etki yok. Top üstten dışarıda. Miller, Nicolò Zaniolo. Zaniolo şut açısı arada vurdu Zaniolo. Direkten döndü, ardından kornere gönderiyoruz bu topu. Etki yaratmaya devam ediyor İtalyan futbolcu Zaniolo. Burada Melih'ten sıyrıldı. Şutu, direkten dönen top. Ve maçın son düdüğünü çaldı Emil Ristovskov. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında, kuruluşunun 59. yıl dönümünde Serie A ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup ediyor Trabzonspor.
1: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Papara Park'ta düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.
2: Bu köy çocuklarına yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yönetim kurulu arkadaşlarımı teşekkür ederim. Şundan o dönem hatırlayın, her gün istihbaratçı aralarıyla istihbaratçı aralan yönetim kurulu. Ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. Bu yapılanmanın yapılması dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyunculara kimse öyle bir durumdayken o ücretlerle transfer etmez. İşin başkan söyleyeyim kolay kolay. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koyup ulaşmaz. Dolayısıyla ben burada Sayın Fatih Tekin'in eğitimden şöyle önemli işler başardı. Şu an istesek 150 milyon euro oyuncularız. 70 yıl yani yarın istesek 15 gün içerisinde bırakan buraya çıkar ama bir gün yapmayacağız. Yarışmak durumundayız. Bu şehre zirve yarışını içerisinde tutmak zorundayız. Trabzonspor bir yandan ekonomik kurtulmaya çalışmak zorunda, bir yandan da yarışın içerisinde kalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bekletirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz bir sınıf işleminden sonra 1 milyar, 3 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük. Ama yangını söndürdük diye rahat değiliz. Çünkü hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon euro eksisi var. Her yıl 70 milyon euro bulunmazsa 2 yıl içerisinde borç aynı yere gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği. O yüzden işte bir projeler diyoruz. O yüzden kartal diyoruz. O yüzden herkes diyoruz. O yüzden İstanbul'un yeri almamız lazım diyoruz. Hepsi için uğraşıyoruz. Sağ olsunlar herkes. Başka bir şey söyleyeyim. Şehir yanımızda. Bana duyguyu samimiyet hissediyorum.
1: Trabzonspor camiasını Muhammed Salah heyecanı sardı. Bordo Maviller Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme teklif etti.
3: Transfer gündeminin bir numaralı ismi Muhammed Salah da ibre Trabzonspor'a döndü. Uzun süredir Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yapan ancak anlaşma sağlayamayan Mısırlı dünya yıldızı için Bordo Mavililer devreye girdi. Transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, son yılların en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun menajeri Rami Abbas'la görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı kanat oyuncusu için 2 yıllık teklif yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 17 milyon euroluk bir maaş önerdi ve beklemeye geçti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde net bir karar vereceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun teklifi

0: de tutmaya devam ediyor.
1: Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Oyuncunun mali beklentilerinin karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken, Vlahović'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santroforu olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı. Vlahović, Italiano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahović için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise Vlahović için herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek oyuncuların peşinden koşan biri değilim sözleriyle transfer iddialarına nokta koymaya çalıştı. Beşiktaş cephesi Ağustos ayının ortasına kadar sabırlı davranarak Dušan Vlahović transferi için şartları zorlayacak.
0: Beşiktaş Kulübü Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı oynadığı iki karşılaşmada da golleriyle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Bu karşılaşmada forma giyen yerli futbolcuların performansı teknik heyetinde yüzünü güldürdü.
1: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2 maçta da gol yemeden geçerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yerli oyunculara verdiği önem dikkat çekiyor.

gazete manşetlerinin gündemine gelelim. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bahsetmiştik az önce. Şöyle gündemde gazetelerde acaba bu iki takımla ilgili hangi haberlere denk geliyoruz bir bakalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız. O gün Şahinoğlu'nun yazısında bugün Mauro Icardi'yi görüyoruz. Detaylara bakalım. Beşiktaş yönetimi önerilen Mauro Icardi'ye kapıyı kapattı. Bizim aşkımız olamazsın başlığı var bu haberde. Galatasaray formasıyla 77 gol atıp 77 kez aşkın olayım şarkısını dinleten Arjantinli yıldızı Kartal veto etti. Buradaki iddiaya göre Dušan Vlahović yine az önce konuştuğumuz isimlerden biriydi. Beşiktaş'ın santrfor mevkisi için ilk hedefi şu anda Vlahović. Ama tabii beklemede biliyorsunuz uzun süredir karar verdi. Artık Vlahović başlığını kullanmış bugün o gün Şahinoğlu yazısında. Geçelim Fanatik gazetesine. Italiano'yu görüyoruz. İşte Italiano'nun şifresi. Beşiktaş'ta kısa sürede etkisini gösteren Italiano saha içi liderliği kaptan Orkun Kökçü'ye emanet etti. İtalyan teknik adamın disiplin, antrenman temposu ve takım içi kurallar konusunda taviz vermediği, oyuncularından her koşulda tam odak ve sorumluluk istediği de belirtilmiş. Kimseye de ayrıcalık olmayacağını da söylüyor. Patrick Schick, Beşiktaş santrfor transferinde rotasını yeniden Schick'e çevirdi. Teknik direktör Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Çek golcü için Bayer Leverkusen'in yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği, Kartal'ın ise mali şartları araştırdığı belirtildi. Kartal'a Angelo önerisi Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun sağ kanat arayışında El Nassr forması giyen Angelo ismi gündeme geldi. Menajerler tarafından önerilen Brezilyalı futbolcu için son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, onay çıkarsa görüşmelerinde başlayacağı belirtildi. Takım içerisindeki oyuncularla ilgili durum şöyle kutu haberlerde var. Udokai'ye Bremen kancası.

Schalke 04 ile maaş konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki stopere bu kez Werder Bremen talip oldu. El Bilal Touré de Parma'ya gidiyor. Transfer uzmanı Di Marzio'nun haberine göre Serie A temsilcisi Malili hücum oyuncusu için Atalanta ile anlaşma aşamasına gelindiğini yazdı. Feyenoord karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Touré'nin kısa süre içerisinde takım değiştirebileceği de belirtilmiş. Mustafa Erdoğan Hekimoğlu için Antep devrede biliyorsunuz. Salih Uçan'dan da bir veda mesajı var. Camiaya veda etti. Kara Kartal'la yollarını ayırmıştı. Foto Maç gazetesindeyiz. Yeni rota Diaz, Real Madrid'in faslı yıldızını transfer listesine ekledi Beşiktaş. Beşiktaş yönetiminin sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Brahim Diaz'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Dünya Kupası'nda 4 asistle oynayan Maestro'nun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Trossard tepkisi, Arsenal efsanesi Paul Merson, Arteta'nın Trossard'ı satma kararını eleştirdi. Merson, Belçikalı oyuncunun gidişiyle birlikte sol kanatta taktiksel bir boşluk olabileceğini savunuyor. Ndidi sevinci, ısınma koşullarıyla antrenman başladı siyah beyazlarda. 2 günlük iznin ardından 5'e 2 top kapma ve yan sahada taktik çalışmasının ardından duran top çalışması da yapıldı. Sakatlığını atlatan Wilfried Ndidi de takımla birlikte çalıştı. Hürriyet gazetesindeyiz. Trabzon'da Salah çılgını. Trabzon'da yeniden Salah konuşulmaya başlandı. Tabii birkaç gündür çok sıklıkla telaffuz ediyoruz bu ismi. Çok ilginç görüntüler de var Trabzon ilinden. Bir taraftar kamyonetinin etrafında taktığı ekranlarla Salah görüntülerini izletti halka. Foto Maça döndük. Bu da günün son gazetesi olacak. Başkan Ertuğrul Doğan Bordo Mavili camiaya seslendi. Hedefimiz zirve dedi. Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Gönlünüz rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için çalışıyoruz dedi.

0: gazete manşetlerini değerli izleyenler, Beşiktaş ve Trabzonspor haberleriyle beraber noktalamış olduk. Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları ve tabii ki Muhammed Salah gündemi var. Muhammed Salah konusunda da beklemede şu anda Trabzonspor. Birazdan da zaten konunun detaylarını Haldun Domaç'la birlikte konuşuyor olacağız. Hazırsa eğer tabii sorayım onu da yönetmenime. Tamam, hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. Haldun Domaç bizleri bekliyor. Domaçlı köyünden bize seslenecek. Hoş geldiniz, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Demet. Çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla geçen bir hafta olur.
0: Salah demiştim az önce. Hemen isterseniz o konuyla bir giriş yapalım. Trabzon ilinden de güzel görüntüler geliyor bu arada. Çünkü taraftar çok heyecanlı. Avrupa basınında da bu transfer artık bitti şeklinde paylaşılmaya da başlandı. Sizce son durum nedir ve nereye evrilecek Salah ve Trabzonspor işbirliği?
1: Şimdi Trabzonspor'un Salah ilgisi başlangıçta biliyorsun Başkan Ertuğrul Doğan tarafından da kabul edilmemişti. Böyle bir durum yok demişti. Hı hı. Fakat şöyle bir gelişme oluştu. Sponsorlar vasıtasıyla bu transferin yapılabileceği durumu çıktı ortaya. Yani o sponsorlar dediler ki tamam, yani siz eğer Salah'ı alırsanız biz destek oluruz. Tabii şimdi o sponsorları tek tek birkaç tanesini duydum ama söylemek çok yanlış olur diye söylemek istemiyorum. Kulüp kasasından 7,5 milyon euro gibi yıllık bir bütçe çıkmak vasıtasıyla transferin gerçekleşebileceği ihtimali doğdu. Bunun üzerine de tabii ki şimdi hani klasik tabirle Ertuğrul Doğan da kullandığı için ben de söyleyeyim. Yani Salah'ı kim istemez dedi Ertuğrul Doğan yani, bir anda. Evet. İşte o noktaya geldi. Şimdi Trabzon'da da çok ciddi bir heyecan var. Yani bırak bu yayınları, yayın sonrasını, onun ötesinde de tanıyan tanımayan bütün Trabzonlular, Trabzonsporlular telefon açıyorlar. Yani hatta şöyle abi alıyor muyuz gerçekten falan diyorlar. Yani çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Tabii ki şimdi şöyle söylemek lazım. Çok önemli Aral Şimşir gibi, Noah Saviola gibi, Cabral gibi, hatta işte dün gördük maçta gerçekten çok değişik, çok çarpıcı bir durum vardı. Onu da söyleyeyim. Gördüğümüz iki tane

0: tane Savic çıkıyor ve sonra bir bakıyorsunuz iki stoperiniz çıkıyor. İki milli stoper oyuna giriyor. Cenk Özkacar'la Samet Akaydın. Yani Trabzonspor'da bir kadro derinliği de oluştu. Şimdi buraya bir tane hani klasik tabir var ya, hani onu konuşalım. Bir çilek koymak lazım. Bir evet. Hani klasik tabirdir bu diye söylüyorum. Bir krema koymak lazım. Eğer Trabzonspor bunu yaparsa hem şu açıdan taraftarlarının tribüne toplanması açısından hem de bir bütünleştirme açısından böyle hani izlemek için bir araya gelelim, toplanalım açısından çok önemli bir isim olacak. Ayrıca tabii şunu da söylemek lazım. Avrupa piyasasında, dünya piyasasında da heyecan uyandıracaktır. Trabzonspor ismi öyle söyleyebiliriz. Ve zaten Mısırlı oyuncuların Trabzonspor'a git diye de bir kendisine önerisi olduğunu biliyoruz.
1: Trezeguet'le muhtemelen konuşmuştur.
0: Evet, yani bir oyuncuya git demekle gitmezler çünkü işin artık profesyonelliği ve işin sonuna gelmiş bir oyuncu. Ama şunu söyleyelim, yani çok güçlü bir hale geldi Salah Trabzonspor birlikteliği diyebilirim. Onu özellikle söyleyeyim. Bizim açımızdan güzel. Neden güzel? Şimdi Beşiktaş için söylediğimizi Trabzonspor için de söyleyelim. Biz futbol sevenler, futbol yorumlayanlar, futbol izleyenler için Salah'ı bir Türk takımının formasıyla izlemek bize de keyif verecek zaten. Tabii orada ki. Bir sıkıntımız yok yani. O açıdan bakıyorum ama bir hayli mesafe kat edilmiş durumda. Her şeye rağmen biliyorsun transfer öyle bir parametre ki %99 olmadı dediğin %1'iyle olur, %99 oldu dediğin %1'iyle olmayabiliyor. Aynen. Onun için benim aldığım bilgiler çarşamba gününün deadline olduğunu söyleyebilirim. Yani çarşamba günü çok daha net cümleler kullanabiliriz Salah konusunda, Salah Trabzonspor konusunda. Ama çok ciddi bir heyecan uyandırdığı gerçeğini söylememiz lazım. Bu genç kadronun içerisine bir Salah hamlesi Trabzonspor için de çok heyecan verici olacak. Hatta dikkat edersen Fatih Tekke de özür dilerim maç sonrasında böyle ortalama cümleler kullandı evet. O soruya karşı. Yani net hayır, net evet demedi ki bence de doğru bir açıklamaydı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yani Salah Trabzon'u bayağı bir heyecanlandırdı diyebilirim. Zaten Salah evet. da heyecanlandırır yani öyle söylemek
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen öyle. Bakalım dediğiniz gibi çarşamba gününü işaret ettiniz. Orada da takipteyiz. Galatasaray'la devam edelim. Dün Ren karşılaşması oynandı. 3-3'lük eşitlikle bitti mücadele. Tabii Galatasaray'ın performansını, yeni sezon için beklentilerini biraz konuşalım. Çünkü Abdullah Kavukçu herhangi bir sorun yok. Paramız var, transferler gelecek dedi. Siz takımı nasıl buldunuz son haliyle?
0: Şimdi takımın özellikle geriden oyun kurma noktasında birçok hatalar yaptığını, savunma yerleşiminde hatalar yaptığını gördüm. Benim en çok dikkat ettiğim nokta bu. İşte Abdülkerim Bardakçı'nın hataları, Uğurcan Çakır'ın oyunu kurarken yaptığı hatalar. Bir şey dikkatimizi çekti bir kere, onu söyleyelim, oradan başlayalım istersen. Dikkatimi çeken en önemli nokta Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ikilisinin bozulması savunma disiplinini de biraz sıkıntıya uğratıyor. Onu evet. bir kere gözlemledik. Yani Davinson Sanchez'siz bu iş olmaz. Yani şöyle bakmak lazım, Galatasaray Davinson Sanchez'i eğer verecekse ya da isteyenlere evet diyecekse rakamı ciddi manada yukarılara çıkarması lazım. Üst seviyelere çıkarması lazım. Ben net bir şekilde gördüğüm Davinson Sanchez'in eksikliğiydi. Yerleşim hataları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Belki de hani Kaan'ın uzun süre oralarda oynamamış olmasının da etkisi olabilir ama netice itibariyle şunu gözlemledim. Hani ben Okan Buruk'un yerinde olsam Davinson Sanchez kalsın derim. Zaten o da kalsın diyor. Sadece bütçeler meselesinde belki sıkıntılar oluyor. Tabii ki dikkatler Nesli Ogucuk bunun üzerindeydi. Yani ilk kez böyle bir zorlu maçı Galatasaray formasıyla oynadı. Şöyle söyleyeyim, kötü değil ve şöyle söyleyeyim, Galatasaray'daki oyuncuların, orta saha oyuncuların hepsini geride bırakır değil. Yani böyle söyleyemem. Evet. Yani ikisini de söylemem mümkün değil. Yani oraya daha nokta atışı bir transfer lazım ama Ukuçuk bunun da geleceğe yönelik ışık, işaret verdiğini söyleyebilirim. Benim gözlemim bu, onu özellikle söyleyeyim. Genel anlamda baktığımızda işte Osimhen'in iştahı hiç bitmiyor. Yani maşallah, Allah nazardan saklasın. Yani müthiş bir iştahı var. Yani şöyle söyleyelim, hani hep teknik direktörler der ki oynamaktan keyif alın. Oynamak için bu oyunu sevin. Yani gerçekten Osimhen için söylenecek hiçbir şey yok. Bu oyunu o kadar seviyor ki, oynamaktan o kadar keyif alıyor ki. Hani bıraksanız o yani sabah başlayıp akşama kadar oynayacak. Biz eskiden öyle oynardık, böyle giderdik şeye, sahanın kenarına 3 maç falan oynardık. Tabii ne kadar oynadığımız belli. Onu bıraksan 3 maç oynayacak yani. Öyle bir isteği var. Ben dün akşam Yunus'u da olumlu bir şekilde gördüm. Onu da söyleyeyim. Yunus da çok iştahlı oynadı. Ama şunu vurgulamakta yarar var. Hemen söyleyelim. Galatasaray'ın bir sol stopere ihtiyacı var. Satmadığı takdirde tabii Davinson'la devam edecek. Satarsa oraya da bir takviye yapması gerekebilir. Ama şu anda satılmamış bir oyuncu için konuşuyoruz. Kesinlikle bir sol kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bir sol stopere ihtiyacı var ve bir 10 numaraya ihtiyacı var.
1: Bu artı kimse satılmadığı takdirde mi söylüyorsunuz, sol kanat?
0: Tabii kimse satılmadığı takdirde. Peki. Söylüyorum. Kaldı ki bir de santrofor yedeğine, Osimhen'i tamamlayacak bir santrofora ihtiyaç var. Yani benim ölçeğimde hiç kimse satılmadığı takdirde 4 oyuncuya net ihtiyaç var. Ve Abdullah Kavukçu'nun sözleri, evet camiayı tatmin etmeye çalışıyor ki seninle dün konuştuğumuzda bir protesto bekliyoruz demiştik. Evet. Nitekim o protesto da geldi. Evet. Yani işte Eylül, 2 Eylül'e kadar zaman var. Paramız da kasada var. Biz bazen kiralık alıyoruz, bir yıl deniyoruz, sonra transfer ediyoruz. Hani bunlar kesmez. Galatasaray taraftarını kesinlikle kesmez bunlar. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Bu oyuncuları ne kadar erken getirirseniz o kadar çabuk uyum sağlarlar takımın oyun felsefesine. Bir de şu taraftarlar genellikle işte şu oyuncu, şu kadar oyuncu, bu kadar oyuncu yazıyorsunuz gelmiyor, işte söylüyorsunuz gelmiyor, haber yapıyorsunuz gelmiyor. Yani Abdullah Kavukçu'nun şu sözlerini hatırlatmak isterim. Bizim her mevki için görüştüğümüz 10 oyuncu var dedi. Yani bilmem bu anlatıyor herhalde her şeyi. Yani tabii. Biz diyor sol stoper için 10 oyuncuyla görüşüyoruz. Sol kanat için 10 oyuncuyla. Yani 10 numara için 10 oyuncuyla. Yani bu işin doğası, gerçeği. Yani söylediği olay yanlış değil. Doğru bir olayı tabii söylüyor. Ama bunu taraftar bir türlü kabullenemiyor. Taraftar şöyle düşünüyor. Hemen gideceksin, merhaba Can, biz geldik. Aa, hoş geldiniz. El sıkışıp hadi seni alıp İstanbul'a götürüyoruz. Bu oyun öyle bir oyun değil. Bu pazarlıklar böyle bir pazarlık değil. Bu transfer çalışması böyle bir çalışma değil. Siz bazen Enciso'ya gideceksiniz, bazen Bruno Fernandes'e. Ama ben şunu da söyleyeyim. Hemen belki bunun tamamlayıcı bir cümle olsun. Galatasaray en çok istediği iki oyuncuyu çok kısa bir süre içerisinde getirecek. En çok istediğim bu Bruno Fernandes olur, Can Uzun olur. Yani en çok istediği iki oyuncuyu ve ses getirecek iki oyuncuyu getirecek. Çünkü tepkiler artık kabul edilemez, yönetim bazında kabul edilemez noktaya geldi. Hani taraftar haksız mı? Sadece ben söylemiyorum. Abdullah Kavukçu da söylüyor taraftar haklı diye.
1: Yani 10 taraftar gün kaldı haklı ilk maçı oynamasına. Ligdeki ilk maçın 10 gün var.
0: Aynen, bir de sonuçlar sizi desteklemiyor. Yani şöyle taraftar sırtını yaslayıp bir koltuğa, oh tamam canım yani olmasa ne olur. Yaptığınız hazırlık maçları, dördüncü hazırlık maçı Ümraniye dışında kazandığınız maç yok. Yani öyle baktığınız zaman, hani oynanan oyuna baktığınız zaman, öyle geçen sezon zaten şu gerçeği söylemek lazım. Bazı şeyleri ıskalıyoruz. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Gerçekten önemli, dördüncü kez üst üste şampiyon olmak. Ama geçen sezondan çıkarılacak dersler var. Geçen sezonun Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, belki de bir ikram yapmasının nedeni, santrofor transferi yerine gidip orta alan transferi yapmasıydı. Yani evet, orada santroforlarını göndermeyip bir santrofor alsa belki başka bir senaryoyu konuşacaktık. Onun için de Galatasaray'ın burada daha geçen sezona göre daha dikkatli davranması lazım. Geçen sezon 5 mağlubiyet aldı Galatasaray. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Hani bu sezon üstelik şöyle bir gerçek var. Bu sezona baktığımızda Fenerbahçe çok iştahlı bir şekilde şampiyonluğu istiyor. Ki yönetimi böyle geldi. Biz bir sene şampiyon olacağız diye geldi. Trabzonspor gerçekten belki genç yetenekler ama çok özel bir kadro kurdu. Derinliği olan, geçen sene Trabzonspor'da bu derinliği olsaydı belki başka bir senaryoyu konuştururdu bize. Beşiktaş bu sene çok nokta atış transferler yapıyor. Evet. Yani bu seneki yarışın içerisinde öyle çok da kolay değil şampiyonluk konusunda. Bu kadar kayıplar yaşarsanız başka senaryolar ortaya çıkabilir. Onun için de Galatasaray'ın, Dursun Başkan'ın bir an önce, hani başkanımızın liderliğinde yapıyoruz dediği için söylüyorum. Bir an önce en az iki transferi yapması lazım ki bu süreç içerisinde, bir hafta içerisinde.
1: Peki, bir iki dakikam kaldı. Barış Alper Yılmaz'ı sormak istiyorum. Sizce Barış'la yollar ayrılmalı mı ve bu 40-50 milyon euro rakamlar ne kadar gerçekçi Barış için?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Eğer Rafael Leao'ya gidiyorsanız 50 milyon euro istiyorsa, Bruno Fernandes'e gidiyorsanız 50 milyon, Can Uzun'a gidiyorsanız 60 milyon euro istiyorlarsa yani bu rakam mantıklı, normal bir rakam. Ama gelebilecek rakam geçtiğimiz günlerde deşifre oldu. Kulübe geldi dendi ama o kulübe gelmeden önce planlanan bir rakamdı, 35 milyon euro. Ben şöyle söyleyeyim, 35 milyon euroya Galatasaray Barış Alper'i bırakmaz ve bence de bırakmamalı. Çünkü Barış Alper vasfında bir oyuncuyu transfer etmeniz için, ki geçen sezon biliyorsun Liverpool maçlarında, Juventus maçlarında çok net bir şekilde gözlemledik Barış Alper'in performansını. 50 milyon eurolar civarında rakam. Bu civarda bir rakam olursa bırakılabilir. Yoksa 30-35 gibi rakamlara bırakırsanız yerini kapatamazsınız, dolduramazsınız diye düşünüyorum.
1: Ve Barış'ın hiç sakatlık sorununun da mesela gün yüzüne çıkmaması, olmaması çok büyük avantaj aslında Galatasaray için.
0: Bir de sizin oynamak istediğiniz ön alan baskısında, rakibin stoperlerin üzerine, kanat oyuncular üzerine yapılan baskılarda sizin bir numaralı oyuncunuz Barış Alper. Onun için bence Barış Alper'den vazgeçmek için çok ciddi bir bütçe almak lazım.
1: Peki, teşekkür ederim size. Hoşça kalın, iyi günler, iyi sabahlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Haldun Domaç'ı uğurluyoruz değerli izleyenler. Tekrar kısa bir ara verelim Sabah Spor programına. Sonrasında saat 10'da burada olacağız. Suat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak.
2: Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
3: Alspor'un fenomen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz.
2: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
3: Sürpriz bir isim
4: sözleşme imzalayacak.
2: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
3: Bir transfer gelişmemiz var.
5: Özel bir yetenek.
4: 30 gol katkısı yapabilir.
2: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
5: Ciddi anlamda verimli olabilir.
3: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
4: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
2: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
6: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Spor Radyo. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı

sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Paspor programı 3. ve son saat dilimiyle tekrar başlıyor değerli izleyenler. Suat Umurhan'la birlikte kalan bir saatimizde gündemi değerlendireceğiz, transferleri konuşacağız. Sizin de sorularınız kesinlikle vardır bence. Bana yazabilirsiniz Instagram'dan Gedik Demet adresine, burada konuşacağız hepsini. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: İyi haftalar, nasılsın?
1: Hepimize, herkese iyi haftalar diliyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Ağustos ayına da giriş yaptık.
1: Evet.
0: Dün birisi bana dedi ki Ağustos'a da başladık, yaz bitti. Bana göre Ağustos'un başlangıcı yazın en güzel zamanı diye düşünüyorum. Ağustos, Eylül.
1: Ya tabii ki mevsimlerimiz güzel çok şükür ülkemizde ama bizim için mesainin daha da artması demek. Yani evet, spor dünyası için. Evet. Lig, Avrupa maratonu derken sonra işte milli takımlar, Türkiye Kupası. Ağustos aslında yeni sezon açılışı demek bizim için. Yaz
0: doğru
1: demek değil genelde. Yani
0: mevsim olarak, hava
1: mevsim
0: olarak söyledim.
1: Tam yaz.
0: Güzel, aynen öyle. Peki şimdi takımlara bakacağız. Galatasaray'la başlayalım ilk önce. Dün Rams Park'ta Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'le karşı karşıya geldi Galatasaray. Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Avusturya kampındaki oynanan hazırlık karşılaşmalarının ardından Okanucu artık diğer hazırlık maçlarında az kadroyla daha çok sahada olacağız demişti. Ki öyle de oldu. Bazı ufak değişiklikler var tabii ki ama takımı genel olarak kampın ardından nasıl buldun?
1: Şimdi aslında çok bir şey değişmedi. Yani as oyuncuların sahada olduğu bir mücadele, evet. İşte Kaan Ayhan'ın stoperde olması bir farklılık. Davinson zaten yeni geldi izinden. İşte Eren'i denedi. Birkaç oyuncunun yerlerini değiştirdi. Son bölümde biraz genç oyuncu kullanmaya çalıştı hoca. Hı hı. Ama bunun dışında hazırlık maçlarına Galatasaray hazır olarak gözükmedi. Şimdi iki evet, İtalyan takımıyla oynandı. Sonrasında Ren onlara göre daha güçlü bir takım. Şimdi Villarreal sınavı geliyor. Buralarda Galatasaray çok hazır olduğunu söyleyemiyoruz. Evet. Biraz klasik tabir. Vakit var diyoruz hep Galatasaray'a. Yani transfer için de bunu zaman zaman kullandık ama artık vakit yok. 10 gün sonra lig başlayacak. Yani haftaya cuma Galatasaray ilk lig maçını başlayacak ve Ugo Çukwu bir tek gelen oyuncu, ayrılan ciddi isim var. Icardi üzerinde söylüyorum bunu. Buraların çok kapatıldığı, telafi edildiği söylenemez. Böyle bir problem kenarda duruyor. Takımın oyunu da özellikle savunmada da bir problem göze çarptı benim için.
0: Peki sence Galatasaray'ın ilk iki haftada Trendyol 1. Lig'den yeni gelen ekiplerle oynayacak olması bir avantaj mı?
1: Değil.
0: Torun ve sonrasında Erzurum maçı var.
1: Hiç değil. Bu iş öyle değerlendirsek çok basite indirgemiş olur. Çünkü oradan gelen takımlar en iyi şekilde en çok gücünü gösterip tüm Türkiye'ye kendilerini kanıtlamak isteyeceği maçlar. Yani o takımların nasıl bir ekip kurduğu, nasıl bir konsantrasyonla sahada olacağı çok daha farklı. O yüzden de ben hani bu göreceli başlangıçları hiç umursamam. Ligin ilk haftalarında son şampiyonların problem yaşadığı çok dönem vardır. O yüzden hani Galatasaray eğer tam konsantrasyonla sahaya çıkmazsa, dün gece gördüğüm problemli böyle lakayt tavırlarının olması halinde her iki takım da cezayı keser.
0: Şimdi problemli dedin, biraz o noktalara istersen değinelim. Senin gözüne çarpan asıl problem mesela Galatasaray'da neydi? Çünkü az önce Harun'da maçta da konuşurken o stoper tandeminden bahsettin.
1: Evet.
0: Mesela Davinson'un olmayışı çok etkiliyor dedi.
1: Şimdi Davinson'un olmayışı etkiliyor. Ayrıca bir üçüncü oyuncunuz yok. Kimse

0: Yani genç oyuncular var. Doğru. Kaan Ayhan deneyimli bir isim ama Galatasaray'ın 3. stoperi şu anda yok bence. 4. 5. stoperini ayarlarsın. Lemina'yı bu kategoriye koymuyorum. O yüzden buraya bir takviye, acil ve stoper tandemine hemen uyum kurması için de çabuk alınması lazım.
1: Yani ama evet. Kaan'ı yeni sezon planlamasında düşünüyor mu sence Okan?
0: Tabii ki düşünüyor. Yani onda bir de problem yok. Ama bu rotasyonlu kadro içinde düşünüyorsunuz. Bu sizin Şampiyonlar Ligi'nde mesela Kaan'la sahaya çıkabilir misiniz? Çok zorda kalmadıkça. Olmaz.
1: Zor.
0: Abdülkerim, Davinson zaman zaman eleştiriliyor. Bireysel hataları da var dün Abdülkerim'in. Bunun dışında oraya üçüncü net bir oyuncunuz yok şu anda bence. Hı hı. Burası acilen çözülmeli. Galatasaray böyle başlarsa, yani sakatlığı var, cezası var, bir anda kendini beklemediği senaryonun içinde kalır. Yönetim bugüne kadar biraz işte ayakları yere sağlam basmaya çalıştı. Fiyat düşürmeye çalıştı ama bence işin son raddesine gelindi. Çünkü haftaya maça çıkacaksınız. Lig başlıyor.
1: Dün bir yorum gördüm maçtan sonra. Galatasaray'ın bence ilk aciliyeti 10 numara değil stoper diyordu mesela. Bir izleyici yazmıştı sanırım.
0: Şimdi Galatasaraylılar da bölündü. Yani 10 numara aciliyeti var mı? Bence var.
1: Var.
0: Santrforunuz yok. İkinci santrforunuz. Yok evet, yani. Osimhen'in başı ağrısa maça çıkmasa yok santrfor. Evet. Stoperde iki stoperinizde bir problem olsa orada sizin bir açığı kapatacak oyuncunuz yok. Mesela Nathan Zeze Galatasaray'ın teklif yaptığı bir oyuncu. 23 yaş altı. Neom'da oynuyor. Genç bir yetenek ama bir an önce buraya alıp kadroya katıp onu uyum sağlamasını becermek zorundasınız. Kaç tane idmana çıkacak da ne zaman hazır olacak? Hadi ligi bir kenara bırakalım. Bunu bütün transferler için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi gelecek Eylül ortasında.
1: Tabii, evet.
0: Yani bir ay idmana çıkıp artık takımların tam hazır Şampiyonlar Ligi aşamasında lig usulüne başlaması lazım.
1: Orta sahada biraz konuşalım. Leslie Ugochukwu'ya evet. şans verdi hoca. Torreira'nın yanında önlerinde de Gabriel Sara vardı. Sonrasında mesela Niaga'yı da izledik sonlara doğru bir 30-35 dakika. Ben bu ikisini mesela karşılaştırdığımda Niaga'yı öne yazdım.
0: Gerçekten Niaga'nın üzerinde durulması gereken, evet. forma verilmesi gereken bir oyuncu. Şimdi bu yıldız ve çok para harcama sirkülasyonuna girince az para verdiğiniz oyuncu ki az değil 7 milyon euroydu bonservisi az değil yani bunu biraz bizim de taraftarın da böyle fiyat algısı
1: fiyat
0: kırıldı.
1: Kaybettik diyoruz ya.
0: 7 milyon euroya alınan çok genç bir oyuncu. Şimdi az para verdiğiniz oyuncu kötüdür gibi bir ortam oluştu değil. Niaga'ya biraz şans verilmeli. Çok genç bir isim. Bir sene, iki sene bu oyuncunun üzerinde durulmalı.
1: Evet.
0: Sık forma verilmeli. Kiralanacağı iddiaları var. Eğer hiç kullanmayacaksanız kiralamanız lazım. Sürekli forma giysin ama rotasyonda oynatacaksanız süresi artmalı. Ugochukwu zaman zaman iyi performans gösteriyor. Zaman zaman bir duruyor. Acabaları hala koruyor ama sonuçta aynı Naga gibi o da yetenekli. O profilde farklı unsuru size katacak. Top taşıyabilecek. Zaman zaman pres kırabilecek ve hücuma doğru hatları aşabilecek bir oyuncu. Ama bunlar gelişecek oyuncular hala. Bu da Torreira'nın yanında, Lemina'nın yanında bence sürekli forma giyerek olur.
1: Peki sizden gelen yorumlara bakıyorum biraz. Ahmet Bey yazmış. Beylikdüzü'nden yazmış bize, teşekkür ederiz. Transfer dönemlerinde neden hep pahalı oyunculara gidiliyor anlamış değilim. Norveç pazarı, Belçika pazarı, Danimarka pazarı çok yetenekli ve kaliteli futbolculara sahip. Bu konuyla ilgili yorumuna bir alalım seni.
0: Şimdi bu hepimizin sorunu gerçekten. Açık konuşalım, taraftar da beğenmiyor bazen. Yani ne işimiz var orada diyorsun. Şampiyonlar Ligi oynayacağız. İşte doğru. Ligde şampiyonluk. Hani fiyatı taraftar da zaman zaman yükseltiyor ama bu süreç Galatasaray için bu geçerli değil bence. Yani taraftar bir plan bekledi. Galatasaray yönetiminden biz işte 23 yaş altına şu artık işte bir tane 10 yabancı kontenjanına boşluk var. Oraya bir oyuncu. Plansızlık biraz eleştiriliyor. Ağır kalmak eleştiriliyor. Diğer taraflara niye gidilmiyor? Gittiğimiz zaman da ben doğru paraları verdiğimizi düşünmüyorum. Galatasaray Yelert'i ne kadar aldı? 9 milyon euroya aldı. Yani iyi kötü daha karar veremediğimiz ki takımda düşünülmeyen Yelert 9 milyon euro verildi. Eğer oralardan oyuncu bulacaksanız çok daha erken çünkü Avrupa takımları oralarda çoktan ağını kurmuş Ve

0: Çok gençken alıyorlar. O yüzden daha çok çalışmamız lazım. Bir de yönetimlerin işine geliyor. Sürekli işte yöneticiler değişiyor, teknik adamlar değişiyor. Galatasaray için değil, hepsi için söylüyorum.
1: Icardi'nin dünkü karşılaşmadaki hareketliliği, hırsı
0: Osimhen
1: hakkında...
0: Icardi seni andı.
1: Beni almamıştı.
0: Biraz önce haberini okudun ya, o yüzden.
1: Okudum, evet. Bir de tam önümde duruyor fotoğrafı, oradan herhalde aklıma geldi. Osimhen'le ilgili ne düşünüyorsun?
0: Osimhen, evet. Yani hiç şaşırtmıyor. Yani her maç aynı eforu koyabilen, aynı hırsı koyabilen o tipte bir oyuncu. Ne kadar istediğini, çalışkan olduğunu göster. Ya benim ne işim var hazırlık maçı gibi bir saçma yıldız kompleksi gibi bir durumu söz konusu değil. Sonuna kadar savaştı.
1: Kaptanlık pozu bandı ile ilgili bir video gördüm.
0: Evet. Maç Yunus'a veriyor değil mi?
1: Evet. Yunus'a verirken.
0: Bence
1: Yunus da almıyor, sen de kalsın diyor sanki böyle bir
0: kaptan aralarında. Kim? Osimhen'e kaptanlık tebliğ edildi mi yönetim tarafından ya da teknik heyet? Yok, edilmedi. Hayır. Bir de bu şimdi biraz Icardi ile karıştırılıyor. Icardi geldiği dönemde Galatasaray'ın takım yeni kurulmuştu. Çok eskiden gelen oyuncu yoktu. Evet. Yunus falan takımda değildi. Hı-hı. Abdülkerim de yeni gelmişti. Şimdi burada ben bu yıldız oyuncuya hemen kaptanlığı verelim durumuna katılmıyorum. Yani burada Yunus altyapıdan yetişmiş, Galatasaray'ın kaptanı, genç bir oyuncu hala. Hı-hı. Kaptan odur. Abdülkerim sağ içinde düzenli oynuyor. 4 senedir 5. sezonu kaptan odur. Osimhen daha yeni geldi. O yüzden bazı şeyleri de ya biz yıldız aldık, al sana da kaptanlık dememek lazım. Ama Osimhen tabii ki saha içi liderlerden biridir.
1: Peki barış konusuna geleceğim. Hı. Everton'un yakın ilgisi olduğu söyleniyor. Bunun yanında Monaco, Tottenham, Fulham gibi takımlar da konuşuluyor şu anda. Tabii birazdan para konusuna geliriz ama öncelikle Galatasaray'ın ihtiyacı doğrultusunda acaba yolları ayırmalı mı Barış'la mı konuşalım?
0: Şimdi yolları ayırmalı mı değil. Yani satacağınız bir oyuncu değil Barış bence.
1: Bence
0: hem
1: de
0: yerli limitiyle beraber. Bak, bu sınırlama olmasa ben satılabilir diye bakarım. Ama işler değişti. Bunun çok arka planında bir sürü denge var artık. Yani bir oyuncuyu, yerli oyuncuyu özellikle satacaksanız büyük çıkmaza girersiniz. Ve sezon ortasında Barış'ı çok ararsınız. Oyuncuyu anlarım. Bak, Suudi Arabistan'a gitmek istiyordu geçen sene. Hiç kabul edemeyeceğim bir şeydi. Yani o genç yaşında bir Türk futbolcunun oraya böyle gitmesi. Ama şimdi Premier Lig'de bir oyuncu oynamak ister.
1: Evet.
0: La Liga'da oynamak ister ve hakkıdır. Ama burada Galatasaray unutulmasın. Kendi kulübünü düşünüp o bölgeye en azından iyi bir yabancı oyuncu alacak kadar bir gelir elde etmelidir. Biz oyuncu alırken yabancı kulüpler yüksek yüksek uçuyor. Türk futbolunun elinde de Süper Lig'de oynayan çok fazla milli oyuncumuz kalmadı. Evet. Barış da onlardan biri.
1: Evet.
0: O yüzden orayı iyi değerlendirip yüksek bütçe anca veriyorlarsa satmak lazım. 35'ler falan bana komik geliyor.
1: Peki Barış'ın kendi kariyeri açısından düşündüğünde?
0: Tabii gitmeli yani, bir La Liga, bir Premier Lig her oyuncu ister. Bu çok normal bir durum. Buraya gelen genç yabancılar da ne diyor? Ya biz burada gelişip kendimizi Premier Lig hayalimize gitmek istiyoruz diyor. Singo Premier Lig'den teklif gelmediği için ben bir sene daha Galatasaray'da oynayacağım dedi.
1: Dün Abdullah Kavukçu birkaç teklif olduğunu söyledi.
0: Her oyuncunun hayali var ama burada kulüplerin de kendini koruması çok normal. Oyuncular evet paralarını kazanıyor ama kulüplerde yatırımları ona göre yapıyor.
1: Tabii ki. Şimdi tekrar bir yorumlara döneceğim. İsmail Bey yazmış. Icardi'nin olmayacağı bir yıldır belliyken hala yerine kimsenin alınmamasını kabul edemiyorum demiş.
0: Plansızlık dediğimiz buydu zaten. Yani oraya bir genç oyuncu alırsınız. Biraz önce izleyenimiz söylediği gibi Kuzey'den işte Bul, Norveç, İsveç bir genç oyuncu alırsın. Dersin ki ben buna bir yatırım yaptım. Bununla yola çıkacağım işte vesaire vesaire. Öyle bir durum olmaması biraz da eleştiri konusu oluyor. Bir de taraftarın gördüğünü bence yönetim görmedi. Burada da onun altını çizeyim. Yönetim Icardi'yi Okan Buruk açıklayana kadar hala kalacak gibi görüyordu Sayın Başkan Özbek sanki. Bu bence
1: evet,
0: orada
1: çok
0: bir
1: pozitif konuşuyorlardı.
0: Orada bir ayrım var. Taraftar Icardi ile makul bir şekilde yollarını ayırmıştı zaten kalbinde. Yani kalbiyle beyni taraftarın bazen ayrılır. Onu yapmıştı Galatasaraylılar. Çünkü Icardi oynayamıyordu. Artık bunu görüyordun.
1: Evet.
0: Hedeflerinizden uzaklaşıyordu. Yönetim böyle düşünmüyordu ama. Okan Bruno bir röportajındaki Icardi ile ilgili altın çizdiği sözler olmasa yönetim belki de apar topar bir video ile Icardi'yi göndermeyecekti.
1: Evet, şimdi dün Abdullah Kavukçu da şöyle bir cümle kullandı. Icardi veda talebimize henüz yanıt vermedi ki geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'te bir seremoniye düzenlemeyi planlıyoruz ama kendisinden yanıt gelmedi.

0: dönmüştü. Abdullah Kavukçu, o bizim ikonumuz, ona her zaman kapımız açık, gelirse zaten böyle bir planlamayı yaparız diyor ama Icardi hiç oralı değil gibi.
1: Icardi bence başka problemlerle uğraşıyor. Yani biliyorsun özel hayat hala
0: bu çok basit bir şey. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapılabilirdi yani.
1: Icardi ile nasıl bir diyalog olduğunu bilmiyoruz. Sadece birkaç kişi biliyor. O da biri başkan.
0: Evet.
1: Biri menajeri, biri Icardi yani. Böyle bir durumda Icardi evet hala bir veda yapmadı. Galatasaray'ın vedası da öylesine yapılmış bir vedaydı. Normalde Icardi'nin geliş videosunu herkes hatırlasın.
0: Evet.
1: Vedası da en az o kadar şaşalı olabilirdi. Bu sürecin iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Geç kalındığını düşünüyorum. Yoksa çıkardınız Icardi'ye 1 Temmuz'a kadar, 5 Temmuz'a kadar süre verdik. Taraftar camiamız bilsin. Bir de teklif yaptık. Onu açıklamak zorunda değilsiniz maddi detayı.
0: Evet.
1: Derdiniz ama hep ertelene ertelene buraya kadar geldi Icardi'nin durumu. Artık Icardi Galatasaray'la bence hiç bir daha öyle bir yolu bağdaşmaz. Bir tek seremoniye davet edersiniz. İkonunuz, sembolünüz olarak gelir.
0: Aynen öyle. Demir Bey yazmış. Elinde Niyaga gibi bir oyuncu varken orta sahaya transfer yapmak bence anlamsız. Niyaga'yı kullan, %100 verim alabilir bence o konucu ondan demiş.
1: Transfer gereksize katılmam ama Naga'yı kullanıp geliştirmeye katılırım tabii ki. Çünkü çok ciddi bir maç trafiğine giriyorsunuz.
0: Evet.
1: 70 maç barajına ulaşacaksınız. Bir de oyuncuların milli maçlarında ülkelerine gittiğini de eklerseniz zaman zaman çok ciddi bir efor. Ve burada 3 oyuncuyla 4 oyuncuyla bütün sezonu geçirelim değil. Yani orta sahada 3 tane net oyuncu kullanıyor Galatasaray. Ve burada 6 tane sizin en az net sahaya her an çıktığında takım döngüsünü bozmayacak oyuncuya ihtiyacınız var. Ugo Çuku da böyle bir transfer bence.
0: Peki şimdi gündemdeki isimleri biraz konuşalım. Sizin de sorduğunuz sorular var. Mesela Berdan Bey demiş ki Suat Bey sorar mısınız? 10 numara için eğer maliyet aynı olsa Bruno Fernandes mi tercih eder, Can Uzun'u mu?
1: Yerli limiti var mı yok mu? Şimdi işte problem burada. Tabii ki Bruno Fernandes.
0: Yani bence.
1: Ama işte yerli limitiyle sınanınca bir anda bütün dengeniz değişiyor. Yerli oyuncuya daha fazla para veriyorsunuz. Yabancı gence daha fazla para veriyorsunuz. Bunları düşünmeden baktığımızda tabii ki sabaha kadar Bruno Fernandes hazır, büyük bir yıldız.
0: Evet.
1: Sezonu da iyi kapattı. Ama yerli limiti genç oyuncu olmasıyla beraber Galatasaray'ın bütçesini cana doğru aktarması mevcut şartlarda daha pozitif.
0: Peki Rafael Leao konusunda bir gelişme var mı Galatasaray cephesinde?
1: Oradaki bak net şey şu. Galatasaray oyuncuyla anlaşıp Fenerbahçe'de biliyorsun oyuncu için devrede.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'ye göre oyuncuya daha fazla para veriyor. Ama kulübüne daha az para veriyor ve altını çizeyim, kiralama. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in gittiği formül kiralama artı satın alma. İlk başta oyuncunun bonservisini almak istemiyor. Burada Fenerbahçe ile ayrışıyor Galatasaray. Milan tabi buna hiç sıcak bakmıyor. Tam tersi Galatasaray hiç hani kiralamak gibi bir düşüncemiz yok diye hani görüşmeyelime kadar geliyor iş. Ama Galatasaray'ın Leao'ya yaptığı teklif oyuncu tarafından kabul görmüş durumda. Buradaki problem transferin olmamasının sebebi Milan'a yapılan kiralama teklifi. Milan 40 milyon euronun üstünde bir bonservis istiyor burada.
0: Brahim Diaz'ı soran bir izleyicimiz var, Emirhan Bey.
1: Gündemde
0: Brahim Diaz'ın durumu ne şekilde?
1: Şu anda gündemde yok ama bir hafta sonrayı bilemem tabii ki.
0: Peki şu Barış'ın da kaldığı senaryoyu düşünürsek, şimdi Sané de var, Yunus da var. 11 oynayabilecek bir kanat oyuncusu transferi sence gerçekleşecek mi?
1: Gerçekleşmek zorunda. Şimdi Yunus, Sané, Barış dedin. Tamam tıkanıyorsun. Geçen sene burayı kim çözdü ikinci yarıda? Lang çözdü.
0: Doğru.
1: Sen Aspirli'yi yedekte tuttun. Sürekli süre verdin, onu kullandın. O kadar sıkıştın ki Eren'i sol açık oynattın zaman zaman. Bunları unutmayalım. Yani bir takım döngüsü kurarken farklı bölgelere oynayan oyuncu lazım. Galatasaray'ın o bölgeye bir takviye yapmasına ihtiyacı var. Ama bu yerli yabancı sınırına göre bence en son bakılacak iş sol kanada takviye. Önce bir stoper.
0: 10 numara
1: ve santrfor işini Galatasaray'ın çözmesi lazım.
0: 10 numara için bir isim daha gündemdeydi. Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov.
1: Evet.
0: Genç de bir oyuncu.
1: Evet, doğru.
0: Gol katkısı da orada önemli. O da tabii Rus kulüplerinin bir problemi var. Oyuncu göndermek istemiyorlar. Çünkü gönderdikleri takdirde yerine yeni bir transfer gerçekleştiriyorlar.
1: Ne var?

0: limitim varmış Rusya'da.
1: Yani oraya gitmek istemiyorlar oyuncular.
0: Rusya'da da bir Rus limiti var.
1: Evet, doğru.
0: Onlar da o yüzden biraz önce Barış Alper'de konuştuğumuz gibi oyuncularını bırakmak istemiyor.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bu oyuncu için bir teklifi var ama bu resmi bir teklif değil. Biz oyuncuyla görüşmek istiyoruz, izin verir misiniz gibi bir iyi niyet mektubu dediğimiz tabir. Galatasaray oyuncuyu istiyor. Oyuncuyla görüşüp kulübüne bir teklif yapma arzusunda ama Lokomotiv'de bırakmak istemiyor. Benim öğrendiğim, biraz da araştırdım çünkü Rusya Ligi'ni öyle takip eden biri değilim. Oyuncu tam da Galatasaray'ın istediği profilde. Dikine oynayabilen, bireysel olarak çözüm üretebilen bir oyuncu. Galatasaray'ın da buna 10 numarada ihtiyacı var. Aynı zamanda pres yapabilen bir oyuncu. Bu oyuncunun yanısına Enciso var. Okan Buruk çok istiyor. Hala da istiyor. Onun altını tekrar çizelim.
1: Paraguay
0: milli takımıyla da izledik ve takımın sertlik düzeyini yükseltebileceğini düşünüyor. O da herkesin bir kulağında dursun şimdilik.
1: Peki son olarak Abdullah Kavukçu transferden sorumlu tek kişi benim dedi ve 2 Eylül'e kadar da zaten süremiz var. Bu haftada gelebilir transferler, bir sonraki haftada gelebilir dedi. Çok fazla bu konuyla ilgili açıklama yapıldığının farkında mısın? Yani geçtiğimiz yıllarda da evet geciken transferlerde taraftarın tepkisi oluyordu ama bu yıl çok daha büyük ve hem Dursun Özbek hem Okan Hoca hem Abdullah Kavukçu sürekli bu konuda taraftarın içini rahatlatmaya çalışıyor.
0: Demek ki bir problem var. Yani bu kadar bir şeyi açıklama. Yani
1: aslında artık inatlaşacak durumda da gibi hissediyorum ben. Çünkü Dursun Özbey'in o gün divan kurulundaki üslubu biraz normal üslubundan farklıydı.
0: Değil, sertti. Şimdi Galatasaray'ın divanları enteresan yerdir. Yani hani herkes gidip izlemen daha böyle sana bir şeyler katar. Ben bir gazeteci olarak ara ara gitmeye çalışırım. Ama diğer taraflarda televizyondan izlediğinde bile bir yönetimin nasıl eleştirildiğini, üslubun durduk yere nasıl sertleştiğini görebilirsin Galatasaray'ın divan kurullarında. Dursun Özbek de aslında şöyle bir durumda bence. Ben niye bu kadar eleştiriliyorum'a geliyor. Evet. Haklı olduğu taraf var. 4 şampiyonluk,
1: doğru.
0: İnanılmaz projeler var. Kulübün geleceğini ilgilendiren yapılıyor. Bunlarla uğraşırken benim bu kadar eleştirilmemem gerekiyor diyor.
1: Ama bu 4 şampiyonlukta her şey kusursuz değildi.
0: İşte biraz yanılgı o. Galatasaray'ın son şampiyonluğunda o kusursuzluğun üstünden çok büyük problemler vardı.
1: Doğru.
0: Son haftalarda Samsun maçı mıydı? Galatasaray'ın dağıldığı, kaybettiği farklı mücadele. Şimdi Galatasaray orada ki dün Ren maçına da bunun etkisini ben gördüm biraz. Yani bir rahatlık var, bir doymuşluk var. Bir takımın güncellenmesinde eksikler var bence. Şimdi bu 3-4 transfer yapılacağı söyleniyor. Bunları hızlı bir şekilde yapıp takımın geçen seneye göre bir 3-4 oyuncusunu değiştirirseniz tamam. Ama aksi bir durum, her şey yerli yerinde kalsın, eskisi gibi devam edelim, öyle bir durum yok. Sayın Özbek de biraz kendi üslubunun belki de biraz dışına çıktı. Birkaç hareketi de kameralara yakalandı. Sanki onlara göre mi transfer yapacağız diye bir sözü vardı. Galatasaray transfer yapacaktır. Evet, ama geç kalınmış durumdadır bence.
1: Peki Galatasaray'ı noktalayalım değerli izleyenler. Trabzonspor bölümümüze geçelim. Burada tabii hem oynanan hazırlık mücadelesini, Fatih Tekke'nin açıklamalarını ve Muhammed Salah transfer konularını konuşacağız. Dün oynanan Udinese karşılaşmasında Trabzonspor 1-0'lık skorla bu maçı kazandı. Transfere dair tabii ki Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Onlara gelmeden önce sence yeni sezona da onlar için de 10 gün kalmışken nasıl bir Trabzonspor görüyorsun?
0: Şimdi Trabzonspor dediğin anda artık takımın içine, dışına vesairesine değil, Salah olarak bakıyorsun.
1: Öyle oldu
0: yani
1: gerçekten.
0: Şimdi bu 10 gün önce Beşiktaş için bunu söylerken, şimdi 10 günlük dilimde belki daha kısa, Trabzonspor için başka bir üslup konuşabiliriz. Trabzonspor farklı bir yapı inşa etti. Özellikle son 2,5 senedir. Genç oyuncuları, daha böyle parlamamış oyuncuları bulup çıkarma, takım ahengine uydurma, sonrasındaki satışları veya faydalanma gibi bir durumla karşı karşıya. Böyle giderken bu yapıya Salah'ı dahil etmek elbette ki takımı çok daha yukarıya çekecek. Geçen sezon yaşadığınız büyük ölçüde Muçi'den beklediğiniz hani o bireysel yeteneği, o ihtiyacı Salah bambaşka bir seviyeye taşır. Yani Beşiktaş için ne dediysek Trabzonspor için de Salah denge değiştirici bir oyuncu olur.
1: Evet.

0: sizin şampiyonluk yolunda kırıldığınız, çözemediğiniz maçlarda elinizde Salah'ınız varsa o maçları çözersiniz, o maçları geçersiniz. Böyle bir oyuncu profilinden bahsediyoruz. Mali olarak yüksek bütçeler var. Bunun hani bir sürü sayı ortaya atılıyor ama 15 milyon euro diyen var, 17 diyen var. Bunun bir kısmı reklam anlaşması gibi hani Osimhen'de olduğu gibi karşılanacak diyen var. Bunlar iş gerçekleşirse olur. Ama açık konuşayım, Trabzonspor Salah'la çok yakın. Yani bu iş bu kadar kısa sürede bu kadar mesafe kat edileceğini beklemediğimiz bir gelişme.
1: Evet.
0: Salah kısa sürede bir anda Trabzon'da statta imza atarsa da kimse şaşırmasın. Oraya doğru gidiyor iş. Öyle uzak uzak transfer iddialarını da konuşmuyoruz şu anda.
1: Şimdi dün Fatih Tekke Salah konusunda resmiyette şu anda herhangi bir şey yok dedi. Hı hı. O dünyanın en iyi oyuncularından biri Trabzonsporlu anılması da çok değerli ama ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz. Teklif iletildi. Hı hı. Yine evet. Beşiktaş kısmı gibi aslında bir yanıt bekleniyor.
0: Tabii karşılıklı pazar. Ha, burada bu arada Salah'ın menajeri de yani bütün dünyada Suudi Arabistan'da işte Katar'da vesaire. Öyle her yerde teklif kovalıyor. Sonuçta o da biliyorsun Beşiktaş açıkladı yani istenenden normal resmiden fazla komisyon istediğini söylemişlerdi. Evet. Ama her kulübün teklifi farklıdır. Bu işler ticari anlaşmadır. Bu unutulmasın. Beşiktaş'ın bir verdiği bonusu Trabzonspor başka yerden verebilir. Böyle de gelişmeler olur.
1: Şöyle bir yorum gördüm. Burak Bey yazmış. Beşiktaş'ın haftalarca uğraşıp da alamadığı Salah'ı Trabzon kısa sürede getiriyorsa Beşiktaş taraftarı da bence yönetimi tepki gösterecektir diyor.
0: İşte
1: o konu biraz sanki Beşiktaş'ta
0: yönetime o yönetime
1: gibi
0: doğru yönelecek bir kızgınlık
1: olabilir.
0: Bunu açıkça söyleyelim ama şimdi burada yönetimin kredisinin ne kadar olduğu önemli. Hı hı. Yönetimin çok kredisi yok geçtiğimiz dönemden dolayı. Yoksa diyebilirsiniz ki ya Beşiktaş evet istediği bir oyuncuydu. Hı hı. Uğraştı alamadı. Çok fazla para istedi. Yani Osimhen'i bir sürü kulüp istemedi mi? İstedi. Galatasaray daha çok para verdi. Başka şartlarını düzenledi aldı. Hı hı. Bu transfer böyle bir şeydir. Tabii ki ama bu Trabzonspor'a artı yazar. Paradan puldan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş taraftarı Salah forması bastırmışken bak unutulmasın bir sürü Beşiktaş ürünleri satan mağazalarda Salah forması basıldı. Sayın Önder Özen'in açıklama yapacağı gün bu iş bitti açıklaması gelebilir hemen satalım diye. Bu unutulmasın. Ben Mısır milli takımının Salah yazılı forması alan Beşiktaşlılar biliyorum. Tamam, forma üstünden döndü ya evet, biliyorsun evet, görüşmeler. Evet. Şimdi o yüzden bu büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki taraftar da niye olmadı diye yönetime sorar. Beşiktaş tarafından. Hı hı. Beşiktaş yönetimi de kendince, üslubunca cevaplarını verir.
1: Peki şimdi Trabzonspor'da tabii hı hı. Çok fazla genç ve potansiyelli oyuncu var. Hı hı. Belki piyasa değerleri yeni yeni yükselmeye başlayan oyuncular. Hı hı. Ve takım içerisinde de böyle senelik 1-2 milyon olan birçok oyuncu var. Doğru. 11'de de forma giyen ama biri gelecek ve bir anda senelik 16-17 milyon eurolar alacak. Ama bu kişi Muhammed Salah evet buna katılıyor.
0: Biri değil. Biri, bak, biri değil. Bazıları futbolda, sporda biri değildir. Onun parasına laf edemez.
1: Yani üstünlüğünü her oyuncuya kabul ettirmiş bir isim
0: bazılarının
1: için
0: parasına laf edemez. Bir takımda Michael Jordan varsa en çok o kazanır zaten. Herkesten kat be kat kazanır. Bu böyledir. Şimdi Muhammed Salah da bu profilde bir oyuncu. Bunu sadece aldığı ücretle kıyaslamamak lazım. Hele bir de işler biraz iyi giderse Salah'ın şu unutulmasın. Salah'ın tüm dünyada olan karşılığı ayrıdır. Bizden alt tarafta coğrafi olarak Suudi Arabistan, Mısır, hı, Asya ülkeleri özellikle Müslüman ve İslam coğrafyasında çok daha yüksektir.
1: Doğru.
0: Trabzon'da biliyorsun bu konuda artık bütün dünyada sembol bir şehirdir. Hı hı. Özellikle işte Suudi Arabistan, Katar oralardan çok fazla yatırım alan bir yer. Trabzon şehrine de bambaşka bir durum katar Salah. Hı hı. Bunun da altını çizmek lazım. Bu böyle potansiyelli bir oyuncu.
1: Bir tane kamyonet vardı böyle ledlerle çevrili, hı hı, olan ve orada kamyonetin tabii sahibi şoförü Salah videoları döndürmeye, hı, başlamış ve şehirde tur atıyormuş. Eğer gerçekten net bir şekilde resmileşip Salah'ın Trabzon'a geliş görüntülerini şimdiden çok merak ediyorum.
0: Öyle.
1: Çok yani, acayip bir şey olur.
0: Bir de mesela Sayın Başkan Ertuğrul Doğan sık sık kombinelere istediği ilginin olmamasının altını

0: de playoff'ta mücadele edecek. Ekranlarınıza da geldi. Benfica Hearts eşleşmesinin galibi. Glasgow Rangers Jagiellonia eşleşmesinin galibi. Ferencvaros Górnik Zabrze eşleşmesinin galibi. Victoria Pilsen PAOK Anderlecht eşleşmesinin galibi ve Salzburg Pafos eşleşmesinin galibi muhtemel rakiplerden biri olacak.
1: Salahlı mı, salahsız mı?
0: İkinci sayfası da geldi. CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv eşleşmesinin galibi. Klaksvik Lech Poznan eşleşmesinin galibi. Lincoln Red Omonia eşleşmesinin galibi. Shamrock Egnete eşleşmesinin galibi. Krayova ve Kup sanırım bu karşılaşmanın da yine eşleşmesinin galibi. Tabii çok fazla takım
1: çok,
0: var burada.
1: Tabii çok fazla
0: hepsini
1: opsiyon
0: de çok yakından
1: var.
0: Takip etmek de mümkün değil. Çünkü liginde çok popüler olmayan takımlar da yer alıyor.
1: Şimdi ilk sayfadaki dönebilirse arkadaşlarımız
0: evet,
1: onlar biraz daha sert takımlar var. Orada tabii hiç istemeyeceğiniz Avrupa'da hani gediklisi kulüpler var. Mesela Benfica var orada. Şimdi Benfica ile eşleşmek istemezsiniz. Bu çok doğru bir şey.
0: İlk sayfaya gelebilir miyiz?
1: Onun dışında tabii Trabzonspor'un ne kadar hazır olduğu da burada kritik konu. Bu takımların geneline baktığımda Trabzonspor bunları eleyebilecek yapıda ilerliyor. Tabii ki Benfica gelirse orada zorlanırsınız. Bu tarz takımların çıkmasını istemeyiz. Ama Trabzonspor'un mesela burada şimdi Rangers her zaman bir zorluk derecesi vardır.
0: Evet.
1: PAOK şimdi Yunanistan takımı sert bir seyircisi vardır. İstemezsin. Anderlecht ne yapacağı belli olmaz.
0: Avrupa alışkanlıkları çok. Mesela
1: evet,
0: burada
1: yani.
0: Mesela Jagiellonia'yı bile bence küçümsememek lazım. Ben her yıl mesela her muhtemel rakip saydığımda Jagiellonia'yı görürüm mesela.
1: Şimdi buralarda istemezsin ama diğer tarafta Trabzonspor yüzde olarak baktığında bu takımlardan hangisiyle eşleşirse turu geçecek durumda. Tabii Salah'ı da buraya dahil edersek
0: tabii
1: başka bir atmosfere doğru gider. Zaten buralarda takılmamak lazım. Yani bu yatırımlar, bu planlamalar Avrupa'dan gelecek paralarsız olmaz. Şu da unutulmasın. Mesela Trabzonspor, Salah maliyeti üstünden gidiyoruz. Avrupa maliyeti, Avrupa Ligi'nde iyi gruplar, yani iyi lig takımlarıyla eşleştiğinde gelirin de artacak.
0: Evet.
1: Ülkene gelecek takımlar senin taraftarını, bütün dünyadan taraftarı da buraya odaklayacak. Onu da unutmayalım.
0: Şimdi dün burada Yaşasın hafta sonu programında da Ender Bilgin'le konuştuğumuz konulardan biriydi. Benzer soruyu Furkan Bey yazmış. Ben sana da sormak istiyorum. Trabzonspor Salah'ı alırsa Beşiktaş'a transfer çalımı sayılır mı?
1: Oo, çok sert soru. Enteresan. Sayılmaz. Sayılmaz çünkü Beşiktaş masadan kalktığını söyledi.
0: Aynen.
1: Bak transfer çalımı nedir biliyor musun? Yakın tarihten düşüneyim. Zaha'dır. Fenerbahçe'nin aldığı Stoch'tur. Galatasaray'a görüşüyordu.
0: Evet. Tadiç bir ara sanki.
1: Beşiktaş evet Tadiç. Bunlar transfer çalımı olarak görülür bence.
0: Yani hala gündemde.
1: Gündemde siz eğer görüşüyorsunuz, bekliyorsunuz. Onun dışında Beşiktaş açıkladı. Biz teklifimizi yaptık. Masadan kalktık. Yoksa aynı kulüplerimizin teklif yaptığı bir sürü oyuncu var. Bu tam transfer çalımına girmez bence.
0: Peki değerli izleyenler, bu konuyla birlikte Beşiktaş'a da geçmiş olalım. Siyah beyazlılarda zaten artık Salah konusu kapandı dediğimiz gibi. Peki santrfor mevkisi için hangi oyuncu transfer edilecek? Haftalardır burada konuştuğumuz bir isim var, Dusan Vlahovic şu anda. Beşiktaş'ın en çok istediği oyunculardan biri ama o da kararını vermemekte kararlı gibi. Çünkü
1: erteliyor sürekli.
0: Beklediği teklif var belli ki ve ikinci ya da üçüncü planı Türkiye.
1: Belki daha fazladır.
0: Belki,
1: belki ilk 5 büyüklükten bekliyordur ama burada aldığı parayı şu anda bir yerde almıyor. Bak şu oyuncu aslında güzel oyuncu. Sırf para odaklı düşünmeyen bir kontrat kovalıyor.
0: Doğru.
1: Premier Lig istiyor. İtalya'da işte Fransa'da olmaz muhtemelen. La Liga belki düşünüyor. Şimdi bu bir kere bir oyuncunun daha kariyerli olduğunu, kaliteli olduğunu bence gösterir. İtalyano'nun oyuncuyla teması var. Birlikte çalıştı. Şimdi de görüştü. Planlarını anlattı. İstanbul'u biraz tarif etti. Yani oyuncunun aklını çelmek üzere hamleler yaptı. Beşiktaş yönetimi ciddi bir para, ciddi bir kontrat ortaya koydu imza parasıyla beraber.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar cepte dursun. Oyuncu Premier Lig'de ve Liga'da istediği ortamı bulamazsa o teklifi buraya yönünü çevirecek. Ama burada tarih problem. Beşiktaş Vlahovic için mesela Eylül'ü bekleyebilir mi? Şimdi bunlar risk.

0: demektir. Oraya kadar götürebilir misiniz işi? Erteleyebilir misiniz? Bunu yaparsanız vilayet için ihtimaliniz artar.
1: Tabii.
0: Ama aksi bir durumda yok teşekkür ederiz deyip biz şimdiden operasyonu bitirmemiz lazım deyip bir oyuncuyu alıp vilayete teşekkür edebilirsiniz. Ama bu da o denge yönetimi vereceği bir karar.
1: Tabii Ağustos ayının ortasına kadar Beşiktaş'ın bekleyebileceği haberleri var. Önder Özen'in şöyle bir açıklaması vardı. Vlahovic için fırsat olursa biz de değerlendirmek istiyoruz. Evet. Kariyer sezonunu zaten hocamızla birlikte geçirmişti. Hocamıza karşı da çok büyük sevgi ve saygısı var. Bir ara ciddi şekilde bir Juventus iddiaları ortaya çıkmıştı ki oyuncunun da isteyebileceği bir takım ama sonrasında Juventus CEO'sundan bir açıklama gelmişti. Oyuncuların peşinden koşan biri değiliz biz şeklinde sert bir açıklaması
0: şimdi
1: vardı.
0: Şimdi zaten Juventus aslında kontrat uzatmak istedi onun ama istenen parayı tam hani vermedi. Biraz beklemek istedi oyuncu. Muani bitirdi Juventus'ta. Artık o yüzden Vlahovic'e Juventus kapıları bence kapandı gibi gözüküyor. Bu da Beşiktaş açısından bir şanstır tabii.
1: Peki Vlahovic olmazsa kim olabilir? Çünkü Sørloth konuşmaya başladık tekrar.
0: Şimdi Sørloth herkesin hayali. Öyle bir sezon geçirdi ki burada herhalde neredeyse 50 maç falana yaklaşmıştır. Neredeyse de 45-50 gole asist golle katkısı var. Öyle sezonlar geçirdi burada. Ama zor. Ya çok istemiyor Türkiye'ye gelmeyi. Biz de takıldık mı kalıyoruz bazı oyuncularda. Yoksa Sørloth bütün takımlarımıza büyük kalite katacak. Her oyun planında dahil edebileceğin kıymetli bir oyuncu ama istemiyor buraya gelmek. Avrupa'da devam etmek istiyor. Atletico'da bonservis isteyecek. Çok kolay bir transfer olarak görmüyorum ama uygun şartlarda, istenen şartlarda kim getirse çok büyük iş olur. Aynen. Beşiktaş'a bence Vlahovic'den daha faydalı olur Sørloth. Yaştan bağımsız söylüyorum.
1: Yani Vlahovic'in avantajı biraz işte hocanın eski öğrencisi oluşu belki. Uyum sürecini belki hızlı atlatabilirdi.
0: O belli olmaz. Sørloth da buraları bilen bir oyuncu ama Sørloth istemiyor burayı. Yani Trabzonspor için de gündeme geldi. Fenerbahçe için de geldi. Osimhen olmasa Galatasaray için de gelirdi. Öyle bir profil ama kolay bir iş değil.
1: Şimdi Beşiktaş'ın da Perşembe günü oynayacağı bir karşılaşma var. Çekya ekibi Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek. İlk eşleşmenin çok daha zor olduğunu yayından önce Suat'la konuşuyorduk. Bu karşılaşma sence Beşiktaş adına nasıl geçebilir? Trossard dahil olacak mesela.
0: Hem bu tur hem de bir sonraki turlar da aslında Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de daha kolay. Beşiktaş orada bir garip bir durumun içine düştü. UEFA formatına göre Beşiktaş'ın elenmesi lazımdı. Midland'ın rakipleri çünkü seri başı olduğu için daha kolay bir şekilde devam edecekti.
1: Evet.
0: Beşiktaş bence playoff'ta oynayacağı Midland seviyesini daha erken oynadı ve geçti. Bak şu eleştirileri alıyorum ve katılırım. Rakip 10 kişiydi hep. Evet. Rakip Midland 10 kişi kaldı. Beşiktaş ama yapacak bir şey yok. Siz ne yapacağız yani 10 kişi kaldı biz elemeyelim mi Avrupa'da devam etmeyelim mi diyeceksin. Beşiktaş öyle bir turu geçti. Hem de en az kadrosuyla yeni kadrosu ve transferlerin gelmediği kadrosuyla zoru geçti. İşte okyanusu geçip derede boğulmak olmasın. Bundan sonrasını rahat bir şekilde geçip turlara kalman lazım. Yapacağın transferler de buna göre gelir.
1: Tabii.
0: Şimdi konferansa birçok oyuncu gelmek istemez. Orada Avrupa Ligi'ne gideceksin. Orada yürüyeceksin artık. Trossard'ı alıyorsan, Vlahovic'e teklif yapıyorsan, Salah'ları konuşuyorsan Avrupa'da ol. Lig aşamasından bir üst tura çık önce bir.
1: Mesela gelecek transferlerin çoğunu bu etkileyecek önemli bir detay mı?
0: Şimdi
1: yani konferansa etkiler. Düştü. Mesela Salah için atıyorum.
0: Şimdi Salah farklı bir kategori çünkü para odaklı bakarak geliyor.
1: Peki.
0: Yani hangi takım olursa olsun. Ama diğer tarafta mesela Vlahovic peşindesin. Konferansa gelmek isteyemeyebilir. Lig aşaması, lig usulündeysen Avrupa Ligi'nde buraya bakabilir. Bunlar daha her oyuncunun isteğine göre değişir. Turu geçtikçe bir de yönetimler tamam biz ilerliyoruz oyuncuyu alalım diye yeni teklifler de yapabilirler.
1: Peki şimdi Trossard'ın da takıma dahil olmasıyla birlikte hücum hattını biraz konuşalım. Sağ tarafta Černý ve Rashica ikilisi var. İkisi de bence hocayla birlikte iyi bir performans gösterdi. Solda hatta İlhan Fakılı'yı da hepimiz çok beğendik ama Trossard gelince nasıl bir planlama bekliyorsun?
0: Şimdi bu oyunculardan birincisi Trossard değil mi?
1: Evet.
0: Ama önce oynayacak. Önce onu Beşiktaş koyacak. Onun üstüne diğer bölgelerde nasıl planlama yapacağını, yenilik yapacağını gösterecek. Yoksa Černý'de Rashica

0: yapsa da o patlamayı bırak, hani rutin oyunlarının çok gerisine düşmüş oyuncular.
1: Evet.
0: Ve iki sezondur böyle, özellikle Reşit'te daha uzun süreli. Şimdi buraları toparlamak için önce biraz hoca katkısı lazım. Bir de teklif de gelmiyor oyuncular. Yani Beşiktaş'a teklif gelse Raşit Sa'dan da Serni'den de çıkarlar. Hı hı. Satamıyorsun. Yıllık ücretlerini veren takımlar çıkmıyor. Biraz zorunluluktan da kullandığın oyuncular var. Ama şu da unutulmasın. Kanat, iki kanada oynayabilen 4-5 tane oyuncu elinizde olmak zorunda.
1: Evet.
0: O yüzden de yabancı limitinde Beşiktaş kim teklif gelirse aslında gönderecek. Hı hı. Oralarda ben Raşit Sa ve Serni'den birine teklif gelirse özellikle hemen elden çıkaracaklarını düşünüyorum.
1: Transfer adına tabii santrforu konuştuk ama az önce. Onun dışında böyle Beşiktaş için çok elzem dediğin, ilk transfer yapılması dediğin bir bölge var mı?
0: Şimdi düşünelim. Yani orta sahada Endidi giderse oraya bir transfer olabilir. Olaytan son maçın belli bölümlerinde iyiydi. Belli bölümlerinde çok amatörce hatalar yaptı. Hala o ağırlığı kaldırabileceğini çok düşünmüyorum. Ama Salih Orkun orada gayet ciddi bir şekilde ilerler. Belki stoper ihtiyacı olur Beşiktaş'ın net bir şekilde. Sonra da hepsini bir anda değiştiremezsiniz. Santrfor'u zaten almanız gerekiyor. Stoper ihtiyacınız var. Biraz sanki lig başladıktan sonraki takımın durumuna göre de hamleler yapılacaktır.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın da değerli izleyenler Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine bakalım. Tabii uzun bir grafiğimiz var çünkü Beşiktaş elenirse eğer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Orada da birçok muhtemel rakip var. Avrupa Ligi'ni bence konuşalım diyorum. Çok muhtemel
0: pozitif
1: ihtimaline çok girmeyeyim ama yönetmenimiz ekranda yine gösterir tabii ki sizlere. Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipler. Yanlış okursam affola. Bir şey mi söyledin?
0: Yok yok, yani biraz önceki takımlara baktığımda gene Midland'da en zorunu geçti Beşiktaş ve bunlar göreceli olarak çok daha Beşiktaş'tan seviye olarak düşük bence.
1: Bence de. Kızıl Yıldız, Hapoel Şeyba eşleşmesinin mağlubu. Centurion, Vikingur Reykjavik, Tun eşleşmesinin galibi. Krete takımı, Larne Iberia eşleşmesinin galibi. Lillestrøm olabilir bunlardan biri. İkinci sayfaya gelelim. Kayrat Almaty, Levski Sofia eşleşmesinin galibi. Selke, Ararat Armenia eşleşmesinin galibi. Aarhus, Sabah eşleşmesinin galibi. Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin mağlubu. Slovan Bratislava, Mjölby eşleşmesinin mağlubu. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri. Konferansı da ekranda döner zaten. Biz biraz Avrupa üzerinde gidelim ama konferansta da zorlu rakipler
0: daha
1: var.
0: Sert.
1: Evet. Yani ekranda var.
0: Avrupa Ligi'nden ilerlesin Beşiktaş. Hiç konferans falan
1: umarız,
0: bakmasın.
1: Umarız.
0: Bu takımlar seri başı gibi.
1: Midland var mesela oradan.
0: Yani
1: düşün.
0: Burada Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde devam etmesi bence çok daha hayırlı bir durum. Bu takımlar özellikle Avrupa Ligi eşleşmeleri olursa Beşiktaş hepsinden iyi. Yeni evet. transferleri de var. O havayı da aldı. Taraftar başarı için o nefesi de bir ciğerlerine doğru çekti Midland maçıyla beraber. Çünkü ciddi bir rakiple oynadınız. Hı hı. Eksikleriniz var evet tabii ki. Ama Beşiktaş turu geçebilecek bir potansiyelle sahaya çıkacak bence.
1: Yönetmenimiz ekrana getirebilir bu arada konferans ligi playoff turu muhtemel rakipler. Atalanta, Dinamo Minsk, Braga eşleşmesinin galibi. Ajax, Shelburne eşleşmesinin galibi. Freiburg, Monaco, Debrecen, Kopenhag eşleşmesinin galibi. Midland, Bohemians eşleşmesinin galibi. Birkaç sayfa daha var galiba. Hepsini ben okumayayım bence.
0: Bakalım
1: diğer sayfayı
0: yani.
1: Da sırayla ekrana getirebilir yönetmenimiz.
0: Brighton
1: ama
0: çok sert bir takım. Salzburg sert bir takım.
1: Evet.
0: Biraz önce Pauk. Trabzon için konuştuk. PAOK, Anderlecht. Her ikisi de sert takım.
1: Evet.
0: Bunlar zorlu takımlar bu sayfadaki.
1: Diğer sayfaya da alalım Oğuz.
0: Bakıyorum
1: burada
0: buradan.
1: Da yine Jagiellonia var. Lugano, Sengalen Şerif eşleşmesinin galibi var. Hammarby, Rangers gibi takımları görüyoruz. Konferansı dillendirmemeye çalıştım gördüğünüz üzere. Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Beşiktaş'ın rakibi. Bakalım Çek ekibi nasıl bir performans sergileyecek. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a ve Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Kalan dakikalarımızda Sarı lacivertleri konuşacağız. Çarşamba günü onların oynayacağı da Sturm Graz mücadelesi var. Tabi takıma dönen birçok oyuncu var. N'Golo Kante bunlardan biri.
0: Evet.
1: Acaba hoca orta sahada tercih eder mi bilmiyorum ama iyi döndüğü söyleniyor. Alın
0: evet.
1: ilk bilgiler.
0: Zaten yazını da boş geçirmedi yani.

0: Çok ciddi bir şekilde Dünya Kupası antrenmanları hani düzeni, evet orada sahaya çıkmadı ama hani belki birçok futbolcuya göre daha çok çalıştı. Zaten Kante'nin ne kadar çalışkan ve iş disiplini olan bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe bir ikileme gelecek şimdi. Kante yedekte olur mu? Fransa milli takımında olur. Evet, Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'de Kante'yi yedekte tutabilir misiniz? Bilmiyorum. İsmail Hoca yeni kuracağı şablonda Kante'ye nasıl bir rol verecek? Kimi kesecek? Bunlar sıkıntılı işler.
1: Zor
0: Bunu
1: karar.
0: Kante'nin ismi bir yana, maaşı bir yana düşünmek lazım.
1: Yani o günkü divan kurulunda en çok telaffuz edilen oyuncuydu mesela.
0: Evet, yani kolay değil. Bu paraları bir anda bu kadar çabuk karar verip Kante'yi transfer etmek çok zor, ki ne kadar zorlu bir operasyon olduğunda hepimiz hatırlıyoruz herhalde. Umarım Fenerbahçe Kante'den faydalanır. Sonuçta biz zarar ederek, kulübün parasını vererek öyle bir gönderme durumuna gelmez. Kante gibi bir oyuncunuz varsa ondan faydalanacaksınız. Çok da iyi bir oyuncu. Geçen sene de bence iyi başladı, o kısa dönemde de olsa. Ama onu böyle yedeğe atmak gibi bir düşünce kulübe zarar verir.
1: Dönen oyunculardan biri Kante demiştik. Diğer ikisi Dorgeles Nene'yle Vedat Muriç. Bu iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı. Vedat'ın bu turda sahada olmasını bekliyoruz.
0: Evet, yani Vedat'sız Fenerbahçe olmuyor, çünkü Fenerbahçe'nin ciddi bir santrfor eksikliği var. Talisca, evet, gol bulur, atar, daha da çok atar ama bir santrfor değil. Yani bu oyunda şimdi Talisca ile oynamak size birçok yerde eksik bırakır.
1: Evet.
0: Talisca bir de çok bireysel bir oyuncu. Kendisi gol atmaya, asist yapmayı seven ve takım oyunundan bağımsız rol alabilen bir isim. Vedat öyle değil. Vedat çevresiyle uyum kurar, boğuşur, savaşır, rakip savunmayı yıpratır. Talisca o kadar rakip savunmayı yıpratmaz. Ve İsmail Hoca'nın hem hazırlık maçları hem de resmi maçlarda gördüğümüz ön alan baskısında Talisca biraz tabiri caizse güdük kalır. O yüzden burada Vedat Muriç'in dönmesi, en azından bir santrfor transferi gelene kadar Fenerbahçe için önemli.
1: Nene sence takımda kalacak mı?
0: Valla teklif gelirse satarlar ama teklif geliyor mu, gelmiyor. Şimdi o maliyeti çıkaracak bir teklif gelirse şu anda Fenerbahçe herkesi gönderir. Yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım işte 3 transfere 138 milyon euro harcadık dedi. Eksideyiz dedi maaş bütçesinde. Ona göre planlama yapıyoruz dedi. Kolay bir transfer operasyonundan geçmiyorlar. Bir önceki yönetimin eleştirilerine tamam dedi, size yetki veriyorum. Aynı teklifi getirin, hemen satın dedi. Bunlar kolay işler değil. Fenerbahçe ciddi bir maaş ve oyuncu kıskacında. Bak şöyle bir haber var. İşte dünyanın bütün takımlarının değerlendirdikleri mali yıllık ücret toplamında Fenerbahçe dünyanın 16.'sı. 185 milyon dolar oyuncu maaşı var. Burada Galatasaray 24. 132 milyon euro. Başka takımımız yok. İlk 30'da 40'da herhalde. Bunlar çok ciddi paralar ve Fenerbahçe'de limitlere uymak için oyuncu satmak zorunda.
1: Tabii.
0: O sınırı aşmamak için.
1: Mecbur satacak ama gelmesini de
0: Yıllık
1: beklediğimiz
0: ücretleri çok
1: oyuncular
0: fazla.
1: var.
0: Talisca'ya teklif gelmiyor mesela. Hemen satarlar aslında. Yok,
1: Olsun.
0: Talisca 7,5-8 milyon euro alıyor.
1: Bir santrfor gelebilir dedi Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta içerisinde bitirebiliriz dedi. Şimdi
0: Çok net konuş, çok emin konuş. Yani o
1: evet.
0: iş çok uzamayacak gibi gözüküyor.
1: Yani net bir santrfor ismi değil mi? Mesela dün bir soru vardı. Leo değil değil mi?
0: Hayır,
1: Bahsettiği bir
0: hiç
1: alakası yok
0: net
1: bence de. Alakası yok.
0: santrfor.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'nin de bir playoff'taki muhtemel rakiplerine bakalım değerli izleyenler. Fenerbahçe'de bu tur geçtikten sonra playoff'ta kimlerle karşılaşabilir? Kısa bir liste neyse ki. Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt eşleşmesinin galibi ya da Sparta Prag, Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelebilir Fenerbahçe. Union Saint-Gilloise yine karşımıza çıkıyor.
0: Yani Lyon tabi burada ismen hepsinden daha öne çıkan bir takım. Bodo sık sık karşımıza çıkan Türk
1: Evet,
0: takımlarının bir ekip
1: evet.
0: ve hani tipik kuzey takımı. Prag'ın daha önceki problemli maçları oldu bizim takımlara karşı. Sanki Saint-Gilloise burada daha
1: Bu
0: Fenerbahçe'nin daha uygun, daha rahatına gelecek bir takım ama unutmayalım, her herkes aynı maça çıkacak. Çok zorlu bir tur olacak inşallah. Buraya kadar çıkarlar, sonra da devam ederler.
1: Temsilcilerimize de bu hafta içerisinde başarılar diliyoruz. Sana da çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sabah Spor programını haftanın ilk gününde noktalıyoruz. Yarın aynı saatte burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914. Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948. Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'in transfer gündemini konuşacağız. Temsilcilerimizin Avrupa serüveni devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu hafta oynanacak karşılaşmaları var. Yine bu mücadeleleri değerlendireceğiz. Galatasaray dün bir hazırlık karşılaşması oynadı Rams Park'ta ve bu mücadele 3-3 tamamlandı. Yine bu maçla ilgili detayları aktaracağız. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. İşte o merak edilen transfer sorularına cevabı verdi. Uzun bir basın toplantısı düzenledi. Dün açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına cevap verdi. Tabii ki hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Birçok konu var tabii ki. Galatasaray'la başlayacak olursak Ugo Çukwu transferi geldi. Sonrasında duran bir transfer süreci geçiriyor Galatasaray ve Galatasaray şu an diyor ki daha dikkatli transfer yapmak için, paramızı daha değerli kullanmak için transfer yapmayacağız. Daha planlı ilerleyeceğiz düşüncesi içerisinde Galatasaray transfer komitesi. Bu noktada tabii ki merak edilen birçok konu da var. Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı? Can Uzun transferi olacak mı? Bruno Fernandes soruldu. Bunun dışında tabii ki Batrakov ismi gündeme geliyor. Brahim Diaz yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Açıkçası bu hafta ben Galatasaray'dan artık bir transfer bekliyorum. Onu da ifade etmiş olayım. Transfer demişken isterseniz dün Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarına bir kulak kabartalım. Neler söylemiş?
1: Kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın. En az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Genç oyuncuya federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığımız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var.

0: Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bugüne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken, biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bizzat kendisinin. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Evet, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Birçok konuya açıklık getirdi. Bu konuda tabii ki gazetecilerin sorularına cevap verdi. Önemli açıklamalarda bulundu. Singo'ya, Osimhen'e, Davinson Sanchez'e tekliflerin olduğunu paylaştı. Transferler bu haftada gelebilir dedi. 2 Eylül'e kadar zamanımız var dedi. Şampiyonlar Ligi maçlarını işaret etti bu noktada. Bakalım Galatasaray bu noktada nasıl bir planlama yapacak, nasıl bir transfer süreci geçirecek, bir hızlanma olacak mı, bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Sabah gazetesiyle başlayabiliriz. Fenerbahçe'den Leao haberi. İkinci Milano zirvesi, Fenerbahçe Leao transferinde tüm kozlarını oynuyor. Kanarya'nın uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcu için bir kez daha Milano'ya gidilip görüşme yapılacak. Bu işin 40-42 milyon euro seviyesinde bitmesi bekleniyor. Samet Yüksel'in haberi. Galatasaray'da masada diye bir detay görüyoruz haber içerisinde.

Fanatik gazetesi yeniden Şik başlığını kullanmış Beşiktaş için. Santrfor transferinde rotasını yeniden Patrick Şik'e çevirdiği Beşiktaş, teknik direktör Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Çek golcü için Bayer Leverkusen'in yaklaşık 25 milyon euro bonservis talep ettiği, Kartal'ınsa mali şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Bir başka transfer haberi ise Beşiktaş için Angelo. Kartal'a Angelo önerisi, Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun sağ kanat transferi konusundaki gündeme gelen isimlerden bir başkası ise Angelo oldu. Menajerler tarafından önerilen Brezilyalı futbolcu için son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, onay çıkarsa görüşmelerin başlayacağı belirtilmiş.

Devam ediyoruz haberleri paylaşmaya. Fotomaç gazetesinin manşetinde birçok transfer gündeminde olan oyuncu görüyorum. Bunların en başında Salah var. Salah an meselesi başlığı kullanılmış. Hedefimiz zirve diyor Ertuğrul Doğan'da.

0: Bakalım Salah konusunda nasıl bir planlaması olacak? Trabzonspor'un Beşiktaş'a dönme ihtimali olur mu? Bu noktada nasıl bir yol izleyecek siyah beyazlar? Bunu da değerlendireceğiz. Bu arada telefonumuzun diğer ucunda Okan Koç var. Bugünkü konuğumuz. Okan abi hoş geldin yayınımıza.
1: Artık konu değil demirbaşı oldum. Hoş bulduk sevgili Furkan.
0: Evet, ayrıca hem izleyici yani hem dinleyici olarak hem de katılan yorumcu olarak demirbaşı oldun. Ayrıca teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol.
1: Hayır, senin müdavinin mi oldum? Şunu söyleyeyim. Gerçekten ses tonunla, futbol bilgin, donanım, anlatım tarzın, insanları o şekilde doldurman gerçekten çok hoşuma gidiyor.
0: Çok
1: gidiyor
0: teşekkür ederim.
1: Dolu dolu anlatıyorsun. Bu konuda da tebrik ederim seni. Yani dinlerken kulağım böyle dalıyor gidiyor. Önemli olan bu.
0: Güzel,
1: bir de gözün
0: güzel
1: de dalıp
0: memnun oldum yani.
1: Ekran başına. İnsanları tutman gerekiyor. Bu konuda da tebrik ederim seni. Çok hoşuma gidiyor
0: seni dinlerken.
1: Çok teşekkür
0: ederim Okan abi. Çok sağ ol. Biz de senin değerli yorumlarından.
1: Bir şey ısmarlarsın bu kadar ispattan.
0: Tabii ki. Türk kahven hazır. Ne zaman istersen stüdyoya da beklerim yani.
1: her zaman.
0: Şöyle Beşiktaş'la başlayabiliriz tabii seninle sohbetimize. Çünkü Beşiktaş'ta az önce de haberleri paylaştık. Patrik Şik gündeme geldi şu an için. Dün muhabirimiz Efecan Öztaş'ın haberi. Nunez yine konuşulmuştu. Senin de yayında olduğun bir dilime denk gelmişti hatta Okan evet. Abi. Neler düşünüyorsun gündemde? Şimdi belli ki Beşiktaş biraz center for transferine kanalize olmuş durumda. Gündemde de Nunez var, Şik var.
1: Evet. Şimdi bir de menajer aracılığıyla da birçok futbolcunun ismi serbest edilecektir. Bunlar zaten ülkemizde biliyorsun artık gerçekten maaş skalaları inanılmaz hal aldı. Bunu duyan menajerler, fırsatçı menajerler her yerden haber sızdırıp futbolcularını ön plana çıkartıp fiyatlarını belli bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. Kendi ellerine çevirmeye çalışıyorlar. Burada fırsatçılık yapıyorlar, kovuluyorlar. Şimdi bakıyorsun abi, Trabzonspor'un bir santraforu var, onu açıyor. Bana göre geçen sene ligin bagıydı. Fiyat performans olarak ligin en iyisiydi. Kim ne derse desin. Öbür tarafta Galatasaray bir santraforu var. O Osimhen Avrupa'nın en iyilerinin arasına sokabileceğim bir santrafor. Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı sağ tarafa. Sol taraf kanatları, orta sahası çok güçlü oldu. Vedat Muriç'e de gücüne güç katacağını düşünün. Beşiktaş'ta kaleden başlayan hamlelerle iyi bir kadro oluşturmaya, iyi bir omurga oluşturmaya başladı. Orkun'un çevresini dolduruyor. Kaliteli oyuncular topluluğuyla, liderlik vasfı olan oyuncular topluluğuyla hedefe gidebilecek bir takım oluşturmaya başladı. Tabii ki de devamı da olması gerekiyor. Önemli oyuncular, az önce saydığım isimler mesela Şik olabilir, Charlotte olabilir, Vlahovic olabilir. David Nunez mesela iyi oyuncu. 2 sene önce muhteşem bir oyuncuydu. Çok formdaydı, iyiydi, neler yaptığını biliyorduk. Ne şartlarla da gitti. Arap Yarımadası'na büyük maaş skalasıyla transfer oldu.
0: Beklentinin altında kaldı.
1: Beklentinin altında ama baskı anlamında, koşu, tempo, gerçekten üst seviyeli bir oyuncu. O seviyelerde bir oyuncu. Oralarda kolay kolay duramazsın, tutunamazsın çünkü. Ama bitiricilik anlamında biraz kendisini geliştirmiş olsaydı farklı yerlerde olabilirdi. Ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş iyi bir kadro oluşturuyor. Trabzon az önce saydım, Fenerbahçe, Galatasaray. Abi önümüzdeki sezon savaş var, mücadele var. Çok büyük bir sezon olacak, çekişmeli bir sezon olacak. Bak görürsün. O yüzden bütün takımlarımız dikkat et. Temkinli, kaliteli ve seni hedefe taşıyabilecek oyunculara yöneliyor sevgili Furkan. Bu önemlidir benim için. Önümüzdeki sezon ben ligde sadece koşan, basan, bosan takımlar değil. Oynamaya yönelik, üretmeye yönelik takımlar oluşturulmaya çalıştığını görüyorum. Yaratıcı oyuncular da gidiyorlar transferde doğru. Beşiktaş'ta da bu doğrultuda hareket ediyor. Önemli santraforlarla temas halinde. Premier Lig'den bak hatırlıyorsan bir hafta 10 gün önce yayında da söylemiştim. Şimdi medyaya düşmeye başladı. Premier Lig'den bir santraforla görüşüyor diyor ama ismini bilmiyorum demiştim. İsmi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ya önemli olan burada santraforun sağ kanatını iyi oluşturman gerekiyor. İyi oyuncular. Salah olayı oldu mu olmadı mı, rafa mı kalktı, o beni ilgilendirmez. Olmadıysa gideceğim taraftarı memnun eden, tatmin eden bir kanat forvet getireceksin.
0: Tabii ki.
1: Getirmezsen salağın altında kalır, büyük tepkilere maruz kalırsın, eleştirilere maruz kalırsın. Bu sefer taraftar ciddi tepki gösterir sana. Git baba, bir sürü oyuncu var. Örnek Antony var, isim vermiyorum yani, veriyorum ama yani sonuçta belki sizin elinizdeki listede daha kaliteli, daha üst seviyeli oyuncular vardır. Diaz var, bir sürü oyuncu var. Bunlardan birini gideceksin, iddia edeceksin, getireceksin. Çünkü taraftar bekledi. Büyük umutlar, büyük beklentiler içindeydi bu Salah transferinde. Şartlar sunuldu, teklif edildi. Oyuncu yanaşmadı. Oyuncunun da bir menajeri var abi, sana bir şey söyleyeyim mi? Yani acayip pazarlık yapıyor. Her yere fiyat arttırıyor. Geliyor ona bu kadar verdi diyor. Buna bu kadar verdi diyor. Buna öbürüne gidiyor. Bu bana bu kadar verdi diyor. Ne oluyor babacığım? Oyuncu da yıldız, özel bir oyuncu. Herkes de takımla görmek istiyor. Mecburiyetten yani fiyat artırımına gidiyor. Bakalım, göreceğiz sevgili Furkan. Hayırlısı olsun diyelim bütün takımlar için.
0: Tabii ki Okan abi, şimdi Salah konusu gündeme gelmişken, şu an konuşuyorken ben de bir detay vereyim. Acaba bu noktada Beşiktaş ve Trabzonspor'u kızıştırarak Arabistan'daki El Ittihad takımına bir mesaj veriyor olabilir mi Rami Abbas? Böyle bir menajer abi, çünkü o potansiyelde bir teknik menajer.
1: Her yere veriyor. Adam şunun farkında. Benim diyor son dönemim diyor. Salah'ın da son dönemi. Ben böyle bir özel oyuncu yakalayamam. Ne koparırsam, ne vurursam onun peşindeyim. Vurayım diyor. Anladın mı? Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Ama bu fırsatı değerlendirirken bir duruş olur, bir karakter olur, bir cevap olur karşı tarafa. Ama bunların hiçbiri olmuyor şu anda. Yarın öbürsü gün diyelim ki Trabzonspor'la iltifat halinde, diyalog halinde, ki aldığım duyumlara göre salı ve hafta çarşamba günü Trabzon'a inecek söylentileri var. Beşiktaş'a da gelecek söylentileri vardı. Bir baktın abi, bir anda
0: döndü iş.
1: Yani rotayı çeviriyor abi menajer. Bir bakmışın Arabistan tarafına çevirmiş. Yani burada her şey olabilir. Her şey yaşanabilir. O yüzden Trabzon'la dediğin gibi Beşiktaş'ı şu anda belki birbirine kırdırıp farklı yerden farklı bir fiyat arttırımına gitmiş olabilir. Yani bunlar yaşanıyor. Yani burada önemli olan camialarımızın birbirine düşmemesi, düşürülmemesi. Sonuçta bu ülkenin iki büyük camiası, Güzde Kulübü. Yani burada tabii ki de rekabet olacak. Sonuçta bir oyuncu var, talep ediliyor. Talep edilirken yani burada birbirini kırmadan almak gerekiyor. Hatta talep edilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum, yani bu noktada dikkatli olması gerekiyor kulüplerimizin. Gerçekten mali olarak da büyük bir borç durumunun olduğunu görüyoruz. Bu sebeple daha dikkatli, temkinli hareket etmek bence bu noktada gerçekten çok ama çok önemli. O sebeple merakla bekliyor olacağız ama Beşiktaş şu an teklifini yaptı zaten. Teklifi hala aktif. Ne artıracak ne azaltacak. Olursa buyur gel, olmasa da hayırlı işler olsun diyecek yani bence Salah'a.
1: Bravo, bravo. Çok güzel yorumladın, analiz ettin. Bence zaten bu durum o vaziyet aldı.
0: Evet. O sebeple durum çok da mali şartları zorlamamak en doğrusu. Yapılan basın toplantısı bence çok doğruydu. O konuda Beşiktaş'ın çok doğru hareket ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra golcü ya arayışı var. Şimdi Patrick Schick, Nunez isimleri konuşuluyor. Eğer şöyle, Nunez'in kiralık gelme formülü imkanı yüksek. Yani bu noktada bir sezon Nunez'le devam edebilirsiniz. Ama diğer taraftan Patrick Schick için kulübü 25 milyon euro istiyor. Bence o kadar da etmez. Yani Dünya Kupası'nda da gördük. Beklenenin altında bir performans sergiledi Patrick Schick. Şu anki noktada bu kadar para etmez. Daha uygun şartlarda olursa gelebilir Patrick Schick. Beşiktaş'a fayda sağlaması açısından söylüyorum yani.
1: Ya şimdi bunlar tabii ki de santrafor oyuncular, iyi oyuncular. Gol vuruşu iyi olması üst seviyede ve gol sezgileri, yani bulunduğu yeri iyi bilmesi gerekiyor, nereye gitmesi gerekiyor, arkadaşlarına alan açması lazım. Birçok özelliklere sahip oyuncular, az önce saydığın oyuncular. Evet. Ama işte bunları da besleyenler, tamamlayanlar kanatlarla orta saha. Şimdi Orkun tamamlar, atıyor. Arkada Salih atıyor. İşte ona zaman zaman veriyor, vermiyor. Final paslarında sıkıntı yaşıyor. İşte oraya da bir oyuncu lazım. Tamamlayıcı oyuncularla oluşturursan oraya seni de beni de koy baba, atarsın. Attırdılar sana bir şekilde yani. En az onlar gibi 30 tane değil de 10 tane atarsın. Evet. Ama işte burada artık Beşiktaş'ın karavana atacak pozisyonu kalmadı. 12'den vurması gerekiyor. Santrafora, sağ kanata, bir de orta sahaya. Buralarda inceleyip sık dokuyacaksın. Gideceksin net oyuncu, baba oyuncu, A class dediğimiz oyunculara yönelmen gerekiyor. Artık taraftarın sabrı kalmadı. Kredisi bitti yönetimin. Yönetimin artık fedakarlık yapma dönemi. Yani feda dönemi derler ya. Şu anda pamuk ellerceme. Ekonomik anlamda da kasa kolaylığı sağlaması lazım. Evet. Yani gideceksin alacaksın. İki tane mi şu anda bütçeye göre önemli oyuncuya ayırdınız para? Gideceksin abi 3'e de 4'e de kendi cebinizden fedakarlık yapıp kasa kolaylığı sağlayıp bu takımı o yarışın içinde tutmanız gerekiyor. Bak Trabzon çok iyi takım kuruyor. Zaten Galatasaray'ın iyi kadrosu var. Dün de başkanları, ikinci başkanları açıklama yaptı. Alacağız kardeşim dedi. Merak etmeyin dedi. Biraz sabırlı olun. Sancılı geçebilir sizin açınızdan gibilerinden ama alacağım dedi yani. Gideceğim alacağım dedi. Oradan bir tanesi dedi transferler niye gelmiyor? Gelecek merak etme dedi orada mesela Abdullah Bey. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, bu hafta içi bir santrafor daha açıklayacak sevgili Aziz Yıldırım. Geçen zaten divan kurulunda gördün, eski yöneticilere racon kesti. Haklı olduğu yerler var mı? Var. Kante konusunda %100 haklı. Yani kardeşim giderken de insanlara büyük külfet, maliyet. Yani hakikaten kambur bırakıyorsunuz ya. Ya bu futbol akılları gidin mantıklı hareket edin. Ya 50 kere söyledik, 100 kere söyledik, 1000 kere de söyleriz. Geçen sene Fenerbahçe Kante ile Şerif'in parasına gidip bir tane baba santafor olsa belki şampiyonlu. Şampiyonlar Ligi geliri 40 milyon. Sponsorluk gelirleri, forma satışları onlar bunlar. Bak ne olacak? 14 senenin, 13 senenin de altyapının ne gidermiş olacak?
0: Tabii ki, tabii değil ki. Mi? Doğru.
1: İşte hamle yaparken o hamleleri dikkatli ve stratejik yapmak lazım. Yap. Bariz belli oluyor. Beşiktaş da bu hataya düşmesin diye ben isyan ediyorum. Yani yapılması gerekenleri anlatıyorum. Ben futbolu çok iyi biliyorum demiyorum. Ben futbolun
0: biliyorsun niye bilmiyorsun abi o kadar oynadın. Hayır. Olur mu öyle şey?
1: Ben futbolun ulemasıyım demiyorum. Ben sadece ligimizi biliyorum, ligimize. Nasıl profillerin başarılı olabileceğini ve seni nereye taşıyabileceğini gördüğüm için evet. Söylüyorum ben bunu. Yoksa yani yazık günah abi ya. Bakalım hayırlısı olsun Furkan. Bütün takımlarımız iyi transferler yapıyor. İyi oyuncular alıyor. Beşiktaş şu anda %60-%70'ini doldurdu. Fenerbahçe %90'da, Galatasaray %90'da. Trabzonspor'da keza. Senin de artık oralara gelmen gerekiyor. Büyük savaş var. Mücadele var. Yetenek olacak seneye sahada. Üretkenlik olacak. Bak gör. Hepsi böyle kafa kafaya gitmesi gerekiyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim Okan abi, gerçekten bu süreçte yani önemli transferler yapıldı ve takımların gelecek sene için gerçekten büyük bir şampiyonluk mücadelesine gireceğini görüyorum. Yani Trabzonspor'un da, Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da 5. şampiyonluk için. Ama sanki bu gelecek sene bir şampiyonluk yarışında biraz daha böyle üçlü, dörtlü şampiyonluk yarışı görürüz gibi geliyor bana.
1: Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Gidilen oyuncular zaten onu gösteriyor. Alınan oyuncular da onu gösteriyor. Artık takımlarımızın başkanları, yönetimleri, hocaları dikkat ettiysen, yani hep böyle temkinli, kaliteli oyunculara yöneliyorlar ve bazı yerlerde fırsat bekliyorlar. Ne anlamda? Çünkü gittikleri oyuncuları şu anda majör liglerin önemli takımları teklifte bulunuyor. Ama ekonomik anlamda futbolcuyu da menajer de tatmin etmediği için ne yapacak bunlar? Mecbur sana yönelecek. Bir de senin gittiğin kulvar da önemli. Şimdi Beşiktaş ön eleme maçında perşembe günü Aspor ekranlarında yayında maç sonu yayında. Zaten bunlara da değineceğiz. Elemesi gerekiyor çünkü Şampiyonlar Ligi'nde olamıyorsan en azından o kulvarda bulun. Evet. O kulvarın sana ekonomik anlamda da piyasa anlamında da futbolcularını ön plana çıkartır. Ve 3'se 5 olur oyuncuların oradaki performansı gösterdikleri performanslarıyla fiyatı ve getirisi sana yarana bir sürgün. Orası ayrı bir arana. Yani ondan dolayı yani önümüzdeki sezon hakikaten kaliteli, güzel böyle çata çat, şediş birlik olsun. Hakemlerimiz de gördüğünü çalsın. Bardakiler adaletli, hakkaniyetli olsun. Anladın mı? Yani bir tarafa değil öbür tarafa filan işte gibilerinden istisna sağlamasınlar. Seneye artık taraftar ekran başına geçtiği zaman ulan Beşiktaş bugün yendi. İşte Fenerbahçe yarın yener mi? Fenerbahçe yendi. Galatasaray işte Trabzon yener mi? Anladın mı? Bunun matematiğini, muhasebesini yapsın. Yıllar önce yapıyorduk biz bunları. Ama son 4 senedir, 5 senedir abi. Ocaktan sonra, Aralık'tan sonra abi. Bakıyoruz abi Fener'le Galatasaray acaba ne yapacak diye. İnsanlar yani böyle maçları izler izlemez yarım yamalak maçlar.

0: izliyorlardı. Yalan mı Furkan? Beşiktaşlısı Trabzon'u küsüyordu. Ama şimdi artık küstürmeyin bu oyuncu, bu insanları, bu halkı. Müşteridir taraftar. Taraftarı tatmin, mutlu edeceksin. Ne anlamda para kendi cebinden çıkıp mutlu etmiyorsun ki? Taraftarın parasını kullanarak da taraftarı mutlu edeceksin. Çer çöp etmeyeceksin o parayı. Gideceksin kaliteli oyuncu alacaksın.
1: Tabii tabii doğru.
0: 10 tane oyuncu alacaksın. Git 3 tane 5 tane kaliteli yaratıcı oyuncu getir. En azından oyuncular seni oralarda tutar. Taraftar da mutlu eder oynadığı oyunda. Üretkenliğinde, jenerik hareketleriyle. Anladın mı? Mücadelesiyle, karakteriyle. Bunlar önemli detaylar. İşte bizimkiler bunlara yönelmiyor bazı yöneticiler. Hep derim ya, futbol akıllarımız bazen futbolu var ya, ben yarattım havasına giriyorlar, bürünüyorlar. Futbol uleması gibi hareket ediyorlar. Ya abi yapmayın, gözünüzü seveyim. Seneye güzel bir lig olacak. İşte Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı artık forvete, sağ kanatı Orkun'un yanına, dinamik, atletik, Orkun'un rolünü zaman zaman üstlenecek. Orkun yorulduğu zaman dinlenecek. Atlet dinlenmeye geçiyorsun zaman zaman. Sonra Orkun o dinlendikten sonra o enerjisiyle daha da fazla tabii takımına katkı sağlar. Arkaya da bir 6 numarayla beraber sen de o yarışın içinde olursun stoperle. Ama işte bakalım, göreceğiz. Bekliyoruz Furkan. Hepimiz bekliyoruz kardeşim.
1: Kesinlikle.
0: Sen ne düşünüyorsun mesela seneye ligle alakalı?
1: Ben de açıkçası bu sefer şampiyonluk yarışında daha kıran kırana geçen ve Beşiktaş'ın kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağı bir lig düşünüyorum yani. Çünkü niye biliyor musun? Ya tabii ki transferler, ya Beşiktaş büyük yıldız transferleri geçtiğimiz sezonlarda da yaptı. Ben burada teknik direktöre biraz dikkat çekmek istiyorum. Vincenzo Italiano. Bu adam oynatır diyorum. Her geldiği takımı bir üst seviyeye çıkarmış birisi. Fiorentina'da aynı. Vlahovic'i yıldız yaptı. Avrupa piyasasına atmış. Bologna keza aynı şekilde. Bologna ile kupa kazandı yıllar sonra. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ın buradaki hocaya gelip de derdini anlatacağı konu ne? Şampiyon olmak istiyoruz. Hoca da bu sefer buna çare olmak için şampiyonluk yarışı içerisinde olacak. Tabii ki Avrupa içinde hedefi var Beşiktaş'ın ama ilk aşamada bizi şampiyon yap hocam demişlerdir yöneticiler, Sayın Serdar Adalı. İtalyano'da da ben oynattığı oyuna baktığımda diyorum ki ya mesela ligin ilk 5 haftasında Beşiktaş puan kaybetse bile ısıracak, bırakmayacak bir teknik direktör görüyorum. Yani bu oyuncuların suyunu sıkacak bir teknik direktör görüyorum. O sebeple oynamayan yedek kulübesine çekilir. Oynayan da sahada şampiyonluk mücadelesi verir mantalitesi var gibi.
0: Bak, söylediklerinin hepsine katılıyorum. Birkaç ilave etmek istiyorum. Bak sana net söyleyeyim. Bir de futbolcuya şans, değer veriyor. Sorumluluk veriyor. Herkesi kullanıyor. Bak, rotasyonlu bir takım istiyor. Dikkat et. Ne diyor biliyor musun? Orada oyunculara da mesaj veriyor, yönetime de. Ya oyunculara şunu diyor. Arkadaşlar hep hazır olun, diri olun. Her an oynatırım. Bak dikkat ediyorsan hep oynatıyor. Sonradan oyunu alıyor. Ligin ilerleyen haftalarında da ilk 11'de değerlendiriyor. Yani bu oyuncular için de büyük bir fırsat şans. Abi enerjik hoca. Yakalamışken bu hocayı kullanmak gerekiyor. Bak sadece sağ kenarında hareketleriyle, enerjisiyle falan insanlara belki büyüleyici gelmiştir. Ondan daha önemlisi o oyunun içerisinde taktik oyunu var. Okuyabiliyor. Taktik var, bravo. Felsefesi var. Taraftarın istediği oyun felsefesini sunmaya çalışıyor. Ama burada iş kime düşüyor? Babacığım sen bu aşçıya vereceğim malzemeleri de bu da taraftara lezzetli böyle
1: tabii
0: yerken
1: ki, tabii ki.
0: Tadı damağında kalacak, izlerken tadı damağında kalacak.
1: Bu, diyorsun oyun, ki bulmuşsun İtalyan şefi bulmuşsun diyorsun yani. İtalyan
0: pizza tabii pizza yapsın. lazanyalar, mazanya neyse işte İtalyan yemekleri var çok güzel. Mesela kartaccio, martaccio var.
1: Aynen, pizza, evet. Var.
0: Donatı, şeyde İtalya'ya gittiğimizde Lazio Şampiyonlar Ligi maçında sevgili Furkan. Maçtan önce mi sonra mı ne mi gittim ton balıklı bir pizza yedim. Ya ben hayatımda böyle bir pizza yememiş. Ton balıklı ha.
1: Allah Allah.
0: Ama nasıl lezzetliydi bir gör var ya. Böyle bir şey olmaz ha. Bak
1: öyle saati geldi karnımız da acıktı. Tam.
0: Tabii sen zaten hiç yemeği sevmezsin.
1: Ben severim. Ben Gaziantep'li olduğum için.
0: Hatların şartlarında böyle derler ya kalsın falan. Çok güzel fiziksel yapın da böyle kuvvetli, güçlü böyle göbek hiç yok. Anladın mı? Kaslı bir erkeksin, adamsın kardeşim.
1: Sağ ol abi, sağ ol. Yani,
0: ama bir şey söyleyeyim mi? Antep'in de yemekleri de çok güzel be kardeşim ya. O kazbaşı Antep'e deplasmana gittiğimizde o bir yerde ara sokaklarda salaş yere gidiyorduk. O kazbaşısı sonra etler böyle kuşbaşı gibi etler falan. Ağza atıyorsun lokum gibi eriyor.
1: Evet.
0: Yani çiğnemene gerek kalmıyor Furkan. Nasıl onu marine ediyorlar, sosluyorlar. Böyle bir et tip hayatımda yemedim ha.
1: Gaziantep dinleyicilerimiz de var şimdiden, onlar da yazıyorlar. Ahmet Bey mesaj göndermiş, Okan abi Gaziantep deplasmanına gittiğinde ne yiyordu o zaman diye sormuş. Ahmet Bey'e de selamlar gönderelim Gaziantep'ten. Hani İtalya'da, İtalya'da ton balıklı pizza

0: İtalya, İspanya, oraya giden gittik kardeşim. Oralara da gittik. Almanya'da gittik. Dünyanın birçok yerine gittik. Ben Amerika'ya, oralara gitmedim, Latin ülkelerine, ama bizim ülkemiz gibi, bizim lezzetlerimiz gibi yok. Bazen işte insanlarımız biraz böyle yani farklı oluyor, farklılaşıyor. Onu da bir düzeltsek 10 numara bir ülke olacağız ya.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şunu da sormadan geçmeyeyim. Perşembe günü Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş. Kendi liginde iki maça çıktı bu şu an için. Onu da söylemiş olalım. Hradec Kralove takımı. Midtjylland'dan sonra daha kolay, zayıf bir takım olarak gözüküyor. Ama hemen maçtan sonra Vincenzo Italiano dedi ki biz her maç bizim için zor. Her maçı ciddiye alacağız dedi. Yani ipi sağlam tutuyor. O sebeple deplasmanda olacak. Çekya deplasmanında olacak Beşiktaş. Perşembe günü saat 20'de oynanacak bu karşılaşma. Okan Koç ne der bu mücadele öncesi?
0: Ya şimdi bak, temsilcilerimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi arasında değil mi? İnşallah Fenerbahçe'de, oralarda, okullarda olur. Beşiktaş'ta okul.
1: Tabii tabii, inşallah.
0: Söyleyeyim, temenni ederim ve talep ediyoruz. Yani oralarda olması gerektiğini söylüyoruz. Temennilerimiz o yönde. Ama işte Beşiktaş'ta tabii ki de bu kulvarda olması gerekiyor, UEFA kulvarında. Şimdi konferans kulvarı farklı, UEFA kulvarı farklı. Futbolcu psikolojisi olarak söylüyorum. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi arenasında sahaya çıkarken teknik adamın, taraftarın seni motive etmesine gerek kalmıyor. Zaten oradaki müzik, atmosfer, ambiyans, kulvar seni motive ediyor. En azından UEFA'da bir alt ligi oluyor onun. Orada da vitrin anlamında da futbolcular izlenim, talep edilir anlamında kendilerini gösterme çabası içgüdüsü içerisine giriyor. Sevgili Furkan, bunlar önemli detaylar. Yani ben Beşiktaş'ın Kralovya takımına karşı orada özellikle en azından galip mağlup olmadan, beraberlikle galip gelip eksikliklerine rağmen burada avantaj sağlaması gerekiyor. Çünkü bu oynanmamış maç kolay maç değildir kardeşim. Sağda mücadele olur, eksik kalırsın, rakip gelir işte bir tane atar 90 dakika direktten atar, altı kaçırsın. Ondan sonra bir anda ne oldum olursun, şaşırırsın. Biz bunları yaşadık defalarca. O yüzden düdük çaldığı, başladığı itibariyle son düdüğe kadar oyuncuların o karakter mücadelesini koyacağının işini veren bir teknik direktör var. Ben Beşiktaş'ı bu turu da atlayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Temsilcilerimizin hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah onlar istedikleri kulvarda olurlar sevgili Furkan.
1: Okan abi çok teşekkür ederim değerli görüşlerinden dolayı. Çok sağ ol, her zaman bekleriz.
0: Ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar. Keyif alıyorum seni dinlerken.
1: Çok teşekkür i̇yi ederim. Çalışmak. Çok sağ olun abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun abi. Hoşçakalın. A-Spor yorumcusu Okan Koç bizlerle birlikteydi. Beşiktaş'ın son durumunu konuştuk. Süper Ligi değerlendirdik. Transferleri konuştuk, değerlendirdik. Güzel bir sohbet oldu. Okan Koç'la bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi kısa bir araya çıkacağız. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de soru görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. A-Spor Radyo Twitter, Instagram hesapları üzerinden ve benim şahsi hesaplarım Furkan Bozoğlu resmi Instagram, Twitter hesapları üzerinden, X üzerinden soru görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transfer haberlerini sizlerle paylaştık. Oynanacak karşılaşmalarla ilgili detaylar verdik. Yine tabii ki paylaşmak istediğimiz bazı haberler var yine. Trabzonspor'un Salah heyecanı Takvim Gazetesi'nde. Yılın transferi için geri sayım başladı. Trabzon şehri Mısırlı Yıldız Muhammed Salah için geri sayıma geçti. Prensipte anlaşma tamam. İki tarafta sözleşmeleri inceliyor. Artık ıslak imza bekleniyor. Trabzonspor 5 Ağustos için özel uçak hazırlamış noktasında. Bakalım Salah Trabzonspor'a gidecek mi? Bu transfer sonuçlanacak mı? Merakla bekliyor olacağız. Takviyeler konusunda sessiz kalan Galatasaray büyük bir tehlikeyle de karşı karşıya. Mehmet Özcan'ın haberi Barça pusuda. Osimhen'i yakından takip eden Barcelona, Nijeryalı yıldızın peşini bırakmaya niyetli değil. Osimhen'e teklif var Barcelona'dan diyor Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberi. Beraberliği kıl payı aldı Galatasaray. Ren önünde iki kez öne geçen Galatasaray, Le Paul'ün 3 golüyle buz kesti. 90+4'te sahneye çıkan Barış Alper penaltısıyla sonucu ilan etti. 4 koldan golcü taarruzu Fanatik Gazetesi'nin Fenerbahçe haberi. Fenerbahçe bir santrfor takviyesi yapacak. Divan Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım açıkladı. Bu isimlerden hangileri Fenerbahçe'ye gelecek, hangi isim Fenerbahçe'ye gelecek bilmiyoruz ama adaylar şunlar. Nicholas Jackson son aşamadaymış. Bu konu şu an geçtiğimiz sezondan beri de konuşuluyor. Nicholas Jackson gelecek mi Fenerbahçe diye. Ve en çok konuşulan isimler bir başkası Sergio Gerasi, dünyaları istedi diyor Fanatik Gazetesi. Birçok kez konuşuldu, yazıldı, çizildi ama sonuca varılamadı. Núñez ise Fenerbahçe'den haber bekleyen taraf. Bir başka isimse Charlotte, Beşiktaş'ın da gündeminde. Atletico ile kıran kırana başlığı kullanılmış. Şu anki süreçte bonservisiyle göndermek istiyor Atletico Madrid Charlotte'u. Bakalım bu transferden de sonuç alabilecek mi Fenerbahçe, göreceğiz. Son adaysa Richarlison. Tottenham forması giyiyor Brezilyalı oyuncu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan oyunculardan. Milliyet gazetesinin haberinde ise başlık Fernandez'i istiyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önceliğini Bruno Fernandes olarak belirlemiş durumda. Sarı Kırmızılıların patronu, alacaksak en iyisi olmalı. Bruno Fernandes'i bekleyelim, bu transferi çok istiyorum. Galatasaray'a çok yakışır diyerek son ana kadar Manchester United'ın yıldız ismini arzuladığı ifade edilmiş. Bakalım Bruno Fernandes gelecek mi? 20 milyon euroluk bir maaşı var. Manchester United'ın beklentileri çok yüksek. Bu transferde istenilen zemin oluşursa Bruno Fernandes Galatasaray'da diyebiliriz. Almanya Bielefeld'den dinleyenimiz Okay Bey mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben buradan sormak istiyorum Sayın Abdullah Kavukçu'ya. Plansız bir şey yapmıyoruz. Peki sormak istiyorum. Haziranda Temmuz'da transferleri yapmak, oyuncuları kampa yetiştirmek doğru bir plan değil mi? Çok paralar harcamamak ve doğru harcamak diyor.

0: Can Çakır 30 milyon euroya geldi. Bu planlı mıydı? Bu paralara doğru bir plandı. Pek sanmıyorum. Taraftara açık söylemek gerekir. Transfer ne zaman planlanıyor? Kaç transfer yapılacak demiş. Geniş kadro değil, geç kaldık. Eleştirimiz bu diyor Okay Bey'in mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderelim dinleyenimize. Çok çok sağ olun. Evet, bu mesajla birlikte programımızı noktalıyoruz efendim. Haftaya güzel bir hareketli bir başlangıç yapmış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde Aspor Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
6: Awesome.

0: bölümle karşınızdayız. Saat 14'e kadar stüdyo konuklarım Sayın Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikte yayında olacağız ve spordaki tüm gelişmeleri masaya yatıracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun.
2: Turkuaz Medya Aspor ailesine hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İnşallah hepimize hayırlı olur. Güzel de bir sezon diliyorum hem kanalımıza hem de izleyicilerimize. Şimdi vakit kaybetmeden gündemi değerlendirmeye başlayalım değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki dün hazırlık maçları oynandı. Hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un hazırlık maçları vardı. İlk olarak Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar Rams Park'ta seyircisi önünde sahaya çıktı ve Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'le karşı karşıya geldi ve mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Tabii bu karşılaşmada konuşacağımız, masaya yatıracağımız çok fazla detay var. Özellikle Sarı Kırmızılıların hazırlık maçlarındaki performansları hem taraftarın hem de spor kamuoyunun dikkatini çekti ve eleştirilere de maruz kaldı. Bakalım konuklarımız da aynı düşünceleri paylaşıyorlar mı? Abdullah Ercan, dilerseniz sizinle başlayalım. Öncelikle genel olarak karşılaşmayla ilgili düşüncelerinizi rica edeceğim. Sonrasında ise hem tribün protestoları hem maç sonu açıklamalarıyla devam ederiz.
1: Tabii şimdi Galatasaray'ın sondan bir önceki hazırlık maçı. Son maçını Villarreal'le oynayacak. Görüntü çok iç açıcı değil açıkçası. Sebep taraftarda bir mutsuzluk var. Yönetim kurulu gerekli transferleri yapmadı. Süreç nasıl işleyebilirdi? Şöyle 2-3 tane konu var. Bir tanesi eksik bölgeler, oyuncular transfer edilebilirdi. Şu an Galatasaray çok rahat bir konumda. Ayın 14'ündeki cuma akşamına çok kadrosunu tamamlamış, derinliğini yaratmış bir şekilde başlayabilirdi. İkincisi Icardi olayını daha önce çözebilirlerdi. Dolayısıyla dünkü hazırlık maçında tribünlerin verdiği tepki biraz bununla alakalı diye düşünüyorum. Sahanın içine gelirsek tabii Galatasaray özellikle yediği gol pozisyonlarında savunmada ciddi anlamda problemlerin olduğunu gösteriyor. Bu hem bireysel anlamda hem genel takım savunması anlamında. Şimdi şöyle bir şey var. Kadro istikrarı futbolda çok önemlidir. Bir 11 belirleme, onlarla devam etme, bir oyunu inşa etme. Bu süreç Galatasaray'da 4 yıllık süre zarfında gayet iyi işledi. Ama gelinen noktada farklı bazı tedbirler almak zorundasınız. Sizin bazı gerçekleriniz var. Siz geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandınız. Bazı oyunculara çok yük bindi. Artı taraftara da şunu vermek zorundasınız. Ya ben yeni oyuncu getirdim. Yeni heyecan oldu. Bunlar bu takımda oynayabilecek oyuncular. Ama aksine siz nasıl bir transfer politikası izliyorsunuz? Bir kere müthiş bir belirsizlik var. Belki ekonomiden, belki gidilen oyuncuların olmamasından kaynaklanıyor. Burası bir. İkincisi, sizin kadro derinliğiniz bazı bölgelerde çok eksik. Mesela stoper, sol stoper konusunda ciddi eksikliğiniz var. Davinson oynamadığı zaman savunmanın hali işler acısı. Artı, bir de şunu düşünelim. Osimhen'in olmadığı zaman Galatasaray nasıl gol atacak? Ya bir sürü Galatasaray'ın tamir edilmemiş gerçekleri var. Onun için dün hazırlık maçı bence güzel bir prova daha oldu. Özellikle top rakipteyken Galatasaray'ın hala büyük sıkıntıları var. Hızlı oynayan takımlara hala savunmada bir çözüm üretemiyor Galatasaray. Ve yine söylüyorum, mutlaka Galatasaray'ın 3-4 tane net oyuncu almaları lazım. Ya bunları nasıl çözerler? Şimdi enteresan konular da kulağımıza gelmeye başladı. Bir plan var sanki medyaya, kamuoyuna yansılmamış gibi. Ne gibi? Mesela Galatasaray Barış Alper Yılmaz'dan çıkmayı bekliyor ki oraya belki transfer yapacak.
2: Abdullah Kavukçu ona değindi biraz.
1: Ya bu şöyle değil ama yani ya işte bizim bir rakamımız var. Siz ama o rakamla mevcut içerideki sorunu çözmeye çalışırsanız o başka bir transfer politikasına giriyor. Siz onu çözmeden önce bir gerekli yerlere takviyelerinizi yapsanıza. Sol stoper lazım Galatasaray'a. Bir tane 10 numara lazım. Mutlaka bir kanat oyuncusu lazım. Bir tane de Allah korusun herkes şöyle planlıyor. Ya Osimhen'in oynamadığı maçlarda kullanılabilecek bir oyuncu diye. Peki Osimhen uzun süreli Allah korusun bir sakatlık geçirdi. Orayı nasıl çözeceksiniz? O artı 23'teki kontenjan profil olarak burayı çözebilecek mi? Sonuç itibariyle Galatasaray'ın oynadığı oyunlar hazırlık anlamında değerlendirilebilir.

0: Ama kesinlikle bence lig açısından da değerlendirilmeli. İşler iyi gitmiyor Galatasaray'da. Bir an önce şu transferleri çözüp her sene aynı iş tutmaz. Siz getirdiniz Torreira ile Icardi'yi Ağustos ayının 15'inde 10'unda getirdiniz. O zamanlar geçti. Siz mutlaka Galatasaray'ın kadrosuna ve taraftarlara da bunu anlatacak bir şekilde transfer yapmanız lazım.
1: Ki sezon bittiğinden beri teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarına baktığımızda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürebilecek alternatifli bir kadro
2: Evet.
1: ihtiyacına çok fazla vurgu yapmıştı. Ancak şu anki gidişat pek de öyle görünmüyor. Yönetim biraz ağır kaldı yönünde eleştiriler de var. Onur Özkan, sizinle devam edelim. Nasıl bir maç izledik? Galatasaray'ın en çok hangi eksikliğini hissettiniz?
2: Ya bir kere transfer süreci takımı olumsuz etkilemiş. Daha doğrusu kulübü olumsuz etkilemiş. Sadece bunu hani eksikler tamamlanamadı anlamında söylemiyorum. O transfer sürecinde yaşanan problemler tribünleri olumsuz etkiliyor. Takımı da bence olumsuz etkilemiş enerji anlamında. Çünkü iç sahada ilk hazırlık maçına çıkıyorsunuz. Şampiyon takımsınız. Tribünler bomboş ve protestolar var. Şimdi bu çok alışkın olduğumuz bir süreç değil. Dolayısıyla o tribündeki olumsuz hava ve olumsuz duygular bence takıma da sirayet etti. Özellikle ilk yarıda. Şimdi hazırlık maçı adı üzerinde bence faydalı oldu. Hani Galatasaray'ın çok net defoları var ve bunlar ortaya çıktı. Bir kere sezon başlarında belli başlı problemler yaşanabilir. Özellikle işte yeni bir takımsanız uyum, koordinasyon problemleri yaşarsınız. İşte takım halinde fiziksel problemler yaşayabilirsiniz. Ritim problemleri olabilir. Oyuncuların form problemleri olabilir. Bunlar son derece doğal şeyler. Fakat Galatasaray'da dün sahada başka bir şeyler vardı bence. Yani hem o enerji düşüklüğü var ki o bence direkt tribünle etkili bir etkileşim diye düşünüyorum. İki, çok uyumsuz böyle nasıl söyleyeyim dağınık bir takım görüntüsü vardı ki bu olabilir ama yeni takımlarda olabilecek bir şey bu. Galatasaray'ın dün 11'inin 10'u Hugo Çuklu dışında yaklaşık 1,5, 2, 3 yıldır sağ dışı sağ içi birlikte yaşayan oyuncular. Yani bu takımın bu denli bir görüntü vermesi bana garip geliyor. Yoksa tabii ki bireysel anlamda oyuncular hazır olmayabilir. Yoğun bir tempo var, yükleme dönemleri. Takım yorulabilir. Bunlara hiçbir itirazım yok ama Galatasaray 4 yıllık bir takım, bazı alışkanlıkları var. Taraftarlar şunu görmek istiyor. Ya bu takımın artık ön alan baskısına karşı bir planı olmalı savunmadan çıkış noktasında. Bu takım artık bazı şeyleri ezbere yapabilmeli diye taraftarlar düşünüyor ama ben sahaya baktığımda hiç diyelim ki ülke futboluna hakim bir insan değilim, yurt dışından geldim, maç izliyorum. Derim ki bu takım yeni kurulmuş herhalde. O kadar sahada uyumsuz ve dağınık bir görüntü var. Şimdi bu normal bir şey değil.
1: Evet.
2: Bunu sadece şunda da yorumlayamayız. Ya işte transfer gelecek, düzelecek. Hayır. Yani sanki transfer eksiklerinin dışında ben bazı problemler görüyorum. İşte geçen seneden taşınan bazı sıkıntılar var. Nedir bu? Hep söylüyoruz. Biraz doymuşluk, işte enerji düşüklüğü, motivasyon problemleri gibi. Mesela ilk yarıda çok net Galatasaray bunu yaşadı. İkinci yarıda bence görüntü daha olumluydu. Yani biraz daha yüksek enerji koydu Galatasaray. Biraz daha kompakt oynayınca bireysel hataları dışarıda bırakıyorum. Onları konuşuruz oyuncu bazında. Ama bence oyun anlamında Galatasaray bir tık daha iyi bir görüntü verdi. En azından diğer hazırlık maçlara ve ilk yarıya dair bunu söyleyebilirim. Ama halen net problemler var. Bunu hem transfer açısından söylüyorum, hem de takımın duygu yoğunluğu, enerjisi, birlik beraberliği konusunda bazı sıkıntılar görüyorum ben sahada. Mesela Hugo Çuklu.
1: Evet.
2: Ona da değinelim kısaca. Yeni transfer. Herkesin gözü onun üzerine. Çünkü tek yeni oyuncu oydu sahada.
1: Evet.
2: Yani 11 oyuncunun 10'u 11'de herkesin bildiği tanıdığı oyuncuydu. Şimdi Hugo Çuklu geldiğinde hocamın da fikirlerini merak ediyorum o konuda. Ben şu ifadeyi kullanmıştım. Oyuncu doğru kullanılırsa fayda sağlar. Ama dün Hugo Çuklu nasıl kullanılmazın net bir örneğiydi. İşte hazırlık maçının aslında önemi bu. Yani faydası da bu. Şimdi Hugo Çuklu iki kez yanlış kullandı o konuca. Bir, ya bu oyuncu bir kontrol oyuncusu. Yani bu oyuncunun 19-20 yaşında Chelsea'nin dikkatini çekmesinin sebebi şu. Bir 6 numara olarak fiziksel kalitesi çok üst seviyede, alan kapatabiliyor, bacakları uzun ve boşluk bulduğunda alan kat edebiliyor. Bu oyuncunun alameti farikası bu. Yani bu şekilde bu oyuncu baktığımız zaman dünya futbol piyasasında ismini duyurdu ve Chelsea'ye transferi gerçekleşti. Dün Okonacı onu biraz önde 8 numara pozisyonunda kullanmaya kalktı. Şimdi onu önde kullandığın zaman kaleye yakın zaten oyuncunun yetenek problemi var çok net. Yani topla ilişkisi, ilk kontrolleri zayıf. Dar alanda çalım becerisi yok. Yani oyuncuyu 8 numaraya konumlandırmak çok doğru bir tercih değildi. Bir hazırlık maçı olduğu için hoca bunu denedi büyük ihtimalle ki daha önceki maçlarda da biraz denedi bunu ama olacak gibi değil. Yani Hugo Çuklu'nun pozisyonu 6 numaradır. Savunmanın önü kontrol oyuncusudur. 2 Şimdi

0: Galatasaray'ın ilk yarıda en büyük yaptığı yanlışlardan biri şuydu. Mesafe de inanılmaz derecede genişti. Ya bunun bir sebebi de Kaan Ayhan'ın oynamasıydı. Şimdi Kaan Ayhan depolarını bilen bir oyuncu. Çok akıllı. Yani Kaan Ayhan öne çıktığı zaman o arkayı savunamayacağını bildiği için çok geriye doğru savunmayı çekti. Ve Galatasaray'ın en gerisiyle, stoperleriyle Osimhen arasında 60-70 metre boşluklar oluştu. Şimdi siz bir de baskı yaptığınız zaman önde rakip o kadar geniş alanda yakaladık Galatasaray'ı. Şimdi bir film repliği vardır ya, uyursan ölürsün diye. Evet. Nefes filmi miydi?
1: Dağ ya da Nefes, ikisinden biri.
0: Tam şu an karıştırmış olabilirim.
2: Dağ.
0: Dağ mıydı? Dağ. Evet. Dağ. Şimdi futbolda da şöyle bir şey var artık. Mesafeleri açarsan ölürsün. Yani artık futbolda bir takımın 60-70 metreyi savunabilmesi çok kolay iş değil. Şimdi Hugo Çukwu zaten ağır bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani fiziksel durumu itibariyle bu normal bir şey. Ve topsuz oyunda da ciddi şekilde özellikle hamle zamanlamaları falan sıkıntılı. Şimdi bu kadar geniş bir alanı bu oyuncu savunamaz. Madara olur ya burada. Dün oldu ilk yarıda madara oldu yani resmen. Şimdi Galatasaray 40 metrede 50 metrede oynarsa 30 metrede oynarsa o zaman Hugo Çukwu o dar alanda o fiziksel kalitesi ciddi iş yapar. Ama dünkü oyun çok Hugo Çukwu'ya uygun bir oyun değil. Yani böyle oynayacaksa Galatasaray yani o transferi düşünmeli, tekrardan bir soru işareti koymak gerekiyor. O yüzden de dün bu anlamda da bence iyi bir yanıt verdi hazırlık maçı Galatasaray Okan Hoca'ya.
1: Evet, yani özetle Hugo Çukwu üzerinde söylüyorum bunu. Okan Hoca'nın tercihi biraz oyuncuyu kötü gösterdi diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yani sosyal medyada baktım şimdi Rezan, yani oyuncu o kadar kötülenmiş ki.
1: Evet.
0: Yani sadece bir performansı oyuncu üzerinden değerlendirmek çok yanlış. Biz hep bu yanlışı, hataya düşüyoruz. Hocanın onu kullanım şekli çok yanlıştı. Böyle kullanırsa biz deriz ki bu adam kim, niye gelmiş buraya?
1: Doğru.
2: Ya zaten gelirken bazı sıkıntılarla geldi.
0: Tabii ki,
2: çok
0: tabii
2: net
0: ki.
2: İstenilen.
0: Aynen.
2: Yani hemen alınması istenilen bir oyuncu değildi. Zaten sözleşmesi de ona göre yapılırdı.
0: 15
2: memnun kalınırsa
0: şey,
2: ama ciddi anlamda bir kiralık bedeli de var. Şimdi tabii oyuncuyu göstermek için doğru kullanmak futbolda çok önemli. Onur'un dediği yerden devam edeyim. Hugo Çukwu mevzusuna 2 dakikalık bir cevap vereyim. Şöyle, oyuncunun yapacakları ofansif anlamda kısıtlı. Oyuncuyu doğru kullanırsanız takıma büyük katkı. Ama yanlış kullanırsanız bir kişi de eksik olma durumu var. Bölgesel olarak, orta saha olarak, ki dün dediği özellikle 2-3 kişinin arasına girdi. Bir kere fizik olarak hala hazırdır. Çünkü yüksek bir oyuncu. Yani evet, böyle yüksek oyuncuların form tutması uzun alır ve uzun süre formu da kaybetmezler. Hugo Çukwu, Onaçu, bunlara örnek iki tane oyuncu. Şimdi oyuncudan ikisi, yani Torreira, Hugo Çukwu gibi kullanıyorsunuz önde Sara. Orada aslında Torreira'yı biraz daha Sara'ya yakın kullansanız, yani hem taktiksel olarak daha doğru bir diziliş olur, hem Onur'un dediği yere bir cevap olsun, hem ön alan baskısını daha dar mesafede yapabilirsiniz. Ha, buna rağmen yine açık verebilirsiniz.
0: Tabii.
2: Çünkü baskı biliyorsunuz yani çok doğru zamanda, organizasyonun oluştuğu bir zamanda yapılması gereken ve çok önemli, günümüzde büyük takımların uyguladığı bir özellik. Ama şöyle, dediğim gibi Hugo Çukwu'dan ne bekliyorsunuz, ne alacaksınız, bence ona göre bir plan yapmanız lazım. Belki tek oynatacaksınız. Mesela Hugo Çukwu'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi geniş alanı tek başına savunabilir. Fizik olarak hazır durumda olduğu zaman.
0: Evet.
2: Şu anda Torreira ile oynatmak, orada iki kişi değil de bir kişi kullanıyormuşsunuz gibi bir durum ortaya çıkarıyor.
0: Bir şey vardı hocam.
2: Ama çok da şöyle yapmak lazım. Ya bu oyuncular, potansiyelli oyuncular, çok çabuk karar vermemek lazım. Beklemek lazım. Sonuçta bir uyum var. Ya son süreli olarak az süreler aldı hazırlık maçlarında. Biraz beklemek lazım.
0: Şu vardı hocam, belki dikkatini çekti bilmiyorum. Pozisyonları bazen üst üste bindi Torreira ile. Hatta Torreira topu aldığı zaman Hugo Çukwu o kadar yakınındaydı ki uyardı. Açıl dedi, biraz git dedi. Yani
2: doğru pozisyon alması.
0: Alamadı pozisyon. Çünkü
2: o da biraz uyumla alakalı.
0: Uyumla alakalı. Bir de şunu gördük. Yani işte hazırlık maçının bir önemi daha. Galatasaray'ın topa sahip olduğu maçlarda Torreira ile Hugo Çukwu doğru ikili değil. Yani Galatasaray ciddi bir şekilde üretim problemi yaşar bu ikiliyle. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde, zor deplasmanlarda olabilir. Mesela hocanın Hugo Çukwu transferin çıkış noktası neydi biliyor musunuz? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde büyük krizler yaşadığı Juventus deplasmanı, Liverpool deplasmanı, City deplasmanı, Frankfurt deplasmanı. Hocanın orta sahadaki o sertlik, o fiziksel kalite problemi aslında Hugo Çukwu transferine götürdü Galatasaray'ı. Yani hocanın
2: biri biraz da Lemina ile alakalı.
0: Tabii Lemina'nın düşen performansı da alakalı. Çünkü hoca Lemina'yı çok verimli kullanamıyor son dönemde fiziksel durumdan dolayı. Yani

0: Galatasaray'ın ligde topa sahip olacağı iç sahadaki maçlarda özellikle Hugo Çukwu sahadaysa onun partneri asla Torreira olamaz. Bunu net bir şekilde gördük. Yani onun partneri Sara olur. Onun partneri belki İlkay olur ama asla Torreira olamaz.
1: Bence hoca şeyi de, evet, şeyi de değerlendirebilir ya. Onur dün mesela neydi o genç çocuk?
0: Niyaga.
1: Ha mesela o da değer. Hocam, o daha farklı bir profil.
0: Niyaga ile ilgili sıkıntı şu. Şimdi Galatasaray eğer transfere geçince konuşuruz. Bir stoper alacaksa ki
1: almalı.
0: Bence mi? Galatasaray'ın çok konuşulmuyor. Okan Hoca da şunu söylemişti. Ya olursa bakacağız.
2: Evet.
0: Öyle bir şey değil. Yani Galatasaray 10 numaraya nasıl büyük ihtiyaç duyuyorsa, nasıl 9 numaraya ihtiyaç duyuyorsa stoper transferi de aynen o şekilde ihtiyaçtır. Yani stoper transferi ya bakarız denilebilecek bir eksiklik değil şu
1: an. Şimdi orada bir hemen ekleme yapayım.
0: Şunu söyleyeyim hocam, çok pardon. Stoper alırsa Galatasaray o zaman bir yabancısından çıkması gerekecek.
1: Bak orada şöyle o zaman bir gerçek olacak var Onur. Orada Singo'ya çok güveniyorlar. Dün Sayın Abdullah Kavukçu da açıklama yaptı. Singo'ya çok teklifler var ama gitmek istemiyor. Bize olan borcunu ödemek istiyor
0: biraz
1: diye.
0: Biraz da maaş durmadı.
1: Ben de biraz şöyle bir cevap vereyim. Singo hala yok piyasada.
0: Sakatlığı henüz tam geçmedi.
1: Hani takıma çalışmadı. Dünya Kupası'nda iki hafta sonra dönüyor diye açıklama yaptılar.
0: Bir, şey.
1: Bir de şöyle bir şey de bak. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Direkt gruplardasın. Minimum 8 maç oynayacaksın.
0: Evet.
1: Böyle bir planlamada Singo'ya ne kadar net güvenebilirsin?
0: İşte o yüzden bir stoper transferi.
1: Sen çünkü Singo'yu hem sağ bek alternatif hem stoper düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Bence buna rağmen bir stoper, sol stoper mümkünse almak lazım. Evet.
2: Ya bu arada bu savunmadaki eksikler, özellikle stoper eksikliği, tabii ki hoca da biraz üstü kapalı gerekirse, lazım olursa diye söylüyor. Maç sonunda da hem Okan Hoca'nın hem de bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de transferlerle ilgili açıklamaları var. Biraz hazırlık sürecine genel olarak tablo üstünden bakacak olursak, savunma ve gol yeme zafiyeti Galatasaray'ın çok fazla ön plana çıkıyor değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar şu ana kadar 4 hazırlık karşılaşması oynadı ve son hazırlık maçına da Villarreal karşısında çıkacak 8 Ağustos tarihinde. Ekranlarınıza şimdi gelecek Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı skorlara şöyle geniş perspektiften bakacak olursak Sarı Kırmızılıların ciddi ciddi problem yaşadığını görmekteyiz. Sarı Kırmızılılar öncelikle Ümraniye Spor'la karşı karşıya geldi. Bu maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ancak sonrasında alınan sonuçlar ve özellikle skorlara bakıldığında Galatasaray'ın bir gol yeme problemi ortaya çıkıyor değerli izleyenler. Galatasaray Monaco'ya 2-0 kaybetti. Sonrasında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Son olarak Rennes maçı 3-3 bitti ve Galatasaray bu toplam 4 maçlık süreç boyunca da çok fazla kalesini gole kapatamadı. Hatta hiç kapatamadı. 9 kez Galatasaray'ın fileleri sarsılmış durumda. Şu tabloya bakıldığında şimdi Villarreal maçıyla bu hazırlık süreci, hazırlık maçları tamamlanacak ama bu kadar çok gol yemesi hem savunmada hem de özellikle kalede bir konsantrasyon kaybı ki dün siz az önce belirttiniz konsantrasyonla, motivasyonla ilgili problemin altını çizdiniz. Uğurcan Çakır'da çok net gözlemliyorduk bunu.
0: Abdülkerim yani, Bardakçı'da da vardı.
2: Abdülkerim'de de aynı şekilde.
0: Aynen. Yani yenilen 3 golde bir eser hata.
2: Evet evet.
0: Ama onun dışında da pozisyon verildi.
2: Hı hı.
0: Yani Galatasaray pozisyon hatalarından da pozisyonlar verdi. Tabii ki şunu söyleyeyim. Doğru şeyleri deniyorsan eğer ve sana fayda sağlayacak sonuçlar çıkarıyorsan bunların hiçbir önemi yok, emin ol. Hı hı. Yani hazırlık maçında 3 yemişsin, 5 yemişsin, yani maçta hoca ne deniyor, ne istiyor, bunlar eğer sana fayda sağlayacaksa ileride problem değil. Ama Galatasaray'da dediğim gibi hani geçtiğimiz yıldan taşınan sorunlarla alakalı bence çözüm noktasında bir ilerleme yok. Onunla ilgili problem var. Şimdi savunma kısmında tabii ki ideal ikili oynamadı.
2: Hı hı.
0: Yani Davinson hiç yoktu. Bu arada onun altını çizelim. Yani Davinson bu arada resmi FIFA'nın tanıdığı izin sürecini kullanıyor ama ya bu izin sürecini sonuna kadar kullanmak zorunda mı? O da ayrı bir nokta. Yani Lionel Messi Dünya Kupası finali oynadı. Inter Miami'ne maça çıktı adam. Bakın Dünya Kupası'nda oynayan birçok futbolcu kendi inisiyatif kullanıp takımlarına geri döndüler.
2: Evet.
0: Şimdi Davinson Sanchez'in evet izin hakkıdır, hiçbir itirazım yok. Ama illa sonuna kadar suyunu çıkarıp yani 25 günü 25'inde kullanmak zorunda değilsiniz. Yani gelip en azından şu maçta bir şekilde bir 15-20 dakika forma giyebilseydi mesela lige de hazır duruma gelebilirdi. Bir kere Davinson'un yokluğu büyük bir kriz Galatasaray'da. Abdülkerim zaten sezon başlarına kötü başlar genellikle. Onun hani fiziksel ritmini bulması biraz zaman alır. Dün çok kötü bir görüntüdeydi. Fiziksel anlamda, mental anlamda. Dolayısıyla evet işin savunma kısmı ama Rezan bunu sadece stoperlere bağlayamayız. Yani Galatasaray çok gol yedi, stoperleri sıkıntılı diyemeyiz. Takım halinde takım savunması ciddi problemiydi. Yani en önden başlayan bir savunmadan burada bahsedebiliriz. Yani bu kadar ön alan baskısını şiddetli yapmak isteyen bir takımın çok daha organize olması gerekiyor. Böyle iki oyuncu pres yapacak, biri yapmayacak, biri işte yarım yapacak. Bu şekilde merkez

0: boş kalır ve rakip yürüyerek kalenize gelir. Dün o anlamda dediğim gibi faydalı bir maçtı. Ama Villarreal maçı daha net görüntüler verecek. Dediğim gibi dün ikinci yarıda ben hafif bir kıpırdanma gördüm. Oyuncularda hafif bir enerji yükselmesi gördüm. Biraz daha Villarreal maçına bakmamız gerekiyor. O maçta da aynı problemler sürerse, ki ben Galatasaray'ın Villarreal maçına kadar minimum bir transfer yapacağını düşünüyorum. Hani o takım içindeki enerji yükseltebilir, tribündeki enerji yükseltebilir. O zaman başka bir şey konuşuruz ama hocam da söylediği gibi şu anda Galatasaray ligin başlamasına kısa bir süre kaldı ve ciddi SOS veriyor. Yani hem saha içinde hem saha dışında.
1: Ya Onur, Galatasaray Venezia ile oynuyor. Sahanın en iyi oyuncusu kim biliyor musun?
0: Can Kat.
1: Bu bile takım savunmasının ne kadar daha organize olamadığını tabii. Çok net gösteriyor. Ya tabii Türkiye Ligi'nde bunlar çok konuşulmuyor. Genellikle derbi maçlarda bu konuşmalar ön plana çıkıyor ama dediğim gibi yani sizin hedefiniz sadece orası değil. Sizin hedefiniz geçen sene 16'da bitirdiğiniz Şampiyonlar Ligi'ni belki 8'e çekmek. Ama şu anda buna hazır mısınız? Her anlamda, duygu olarak, oyun olarak, camia olarak bence çok geridesiniz. Mutlaka bu sinerjiyi yukarı taşımak lazım. Ya bu ayın 14'ünde başlayacak olan belki Çorum maçını kazanabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Ondan sonra 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi başlıyor. Bu muhtemelen bugün de rakipler belli olacak.
0: Evet.
1: Yani bence bu süreci Galatasaray'ın mutlaka takviyelerle geçirmesi lazım. Onur bir diyor ama bazen öyle bir transfer yapabilirsiniz ki taraftarın enerjisini de yükseltirsiniz. Galatasaray'ın şu anda bu konuda çok ciddi sorunları var. Ya duygusal olarak Galatasaray mesela geçen senelerde bir hazırlık maçı oynardı. Yine tribünlere fena seyirci gelmemiş ama ya bu yaz sıcağında full olurdu.
0: Hocam diyorum ya, transfere şimdi takımın da ihtiyacı var, camianın da ihtiyacı var. Transfere takımın da ihtiyacı var, camianın da ihtiyacı var.
1: Bence burada Okan Hoca çok kritik bir kişi. Yani burada Okan Hoca'nın bir ön alması lazım. Sonuçta Galatasaray camiası eleştiri konusunda oyun şampiyon olduğu sene bile çok acımasızca eleştiri yapan bir camia.
2: Evet.
1: Yani Okan Hoca şunu bilmeli. İşler kötü giderse şeyin geleceği yer belli. Okan Hoca Galatasaray kültüründen gelmiş biri. Yönetim kuruluyla beraber hareket etmeyi seviyor ama görünen oyunda da ciddi oyuncu bazında eksiklikler var.
2: Evet, hem Okan Hoca'nın hem de Sayın Başkan Dursun Özbek'in gündeminde tabii ki bu eleştiriler ve transfer gündemi var. Sayın Başkan Dursun Özbek bugün gündüz saatlerinde, erken saatlerde açıklamalar yaptı. Ekranlarınıza taşıyalım. Dursun Özbek taraftara aslında genel olarak sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu değerli izleyenler. Ekranlarınıza geliyor. Transferin bitmesine yaklaşık bir aylık bir zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta. İhtiyacımız çerçevesinde transferler yapacağız diyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var. Biliyorsunuz ki 10+4'lük. Limitler çok önemli. Ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlar da yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Hali hazırda ligin en güçlü kadrosu bizde. Daha güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız diyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Evet, hem hoca hem Sayın Başkan Dursun Özbek transfer konusunda hem tepkilerin hem de gerekliliklerin farkında. Bu nokta transfer konusu ve şu anda ligin en güçlü kadrosu konusunda siz ne diyeceksiniz Sayın Abdullah Ercan?
1: Ben en güçlü kadrosu olduğunda belki ilk 11 üzerinde katılabilirim ama derinlik açısından çok katıldığımı söyleyemem.
2: Hı hı.
1: Orası bir. İkincisi, buraya niye bıraktınız, yapacaksınız nokta transferleri veya nokta olarak gördüğünüz oyuncuları bu dönemde istediğiniz oyuncuları alabilecek misiniz? Konu bu. Eğer bunu yapacaksanız 2 aydır Galatasaray taraftarını inim inim niye inletiyorsunuz? Ya 2 aydır bu takıma bir tane Ogoçuk'u aldınız. O da taraftarı çok heyecanlandıran bir transfer değil. Ekonomik olarak da kriterler var. Artı 23 konusunda başkana katılıyorum. 2 tane kullanabileceği alan var orada Galatasaray'ın. Onlara katılıyorum ama sizin eksiklerinize yönelik örnek 5 tane oyuncu planladınız. O 5 oyuncu bölgesel olarak anlatıyorum. O 5 yani 5 oyuncudan birini alabilecek misiniz? Veyahut da nasıl söylenir? Kulüplerin anlaşmazlığa düşen oyunculardan bir veya birkaçını mı alacaksınız? Örnek mesela Can Uzun'u alacak mısınız? Hoca çok istiyor. Galatasaray'ın bölge olarak ihtiyacı var mı? %100 var. Alabilecek misiniz?

0: böyle gerçekleri de var Galatasaray'ın. Veya Galatasaray parasının önemli bir miktarını hangi bölgeye ayıracak? Osimhen'e yedek alacak mısınız? O yedek konusu da sıkıntılı, işte anlattım. Süreç uzarsa, örnek sakatlık süreci, alacağınız oyuncu yedek mi olacak yoksa sizi taşıyan bir oyuncu mu olacak? Ya bunlar hep soru işareti ve bir ay kalmış. Ve cuma günü, bu cuma değil haftaya cuma lig başlıyor. Ha Galatasaray lig bazında yine sıkıntı yaşamayabilir ama ilerleyen süreçte geçen seneki işte kadro derinliğinin olmaması, yıpranmış oyuncuların sakatlanması, bu gibi konuları bence daha erken yaşayabilir. Sıkıntı orada bence.
1: Bir de Sayın Abdullah Kavukçu da dün maçtan sonra açıklama yaptı ve bizim paramız var, endişeniz olmasın, 2 Eylül'e bırakmayacağız da dedi. Ama işte burada transferi yapmak mı, transferi zamanında nokta transferi yapmak mı, bu tartışılır şu
2: anda. Bir kere net bir görüntü var, Galatasaray taraftar yönetime güvenmiyor. Hı hı. Transferin geleceğini biliyorlar, mutlaka gelecek ama kim gelecek işte, sıkıntı işte burada. Yani oyuncu mutlaka gelecek, Galatasaray bir 9 numara alacak, 10 numara alacak, sol kenar alacak, görüntü bir stoper alacak ama... Şimdi sezon başına dönelim. Kimler konuşuluyordu 6 numara transferi? İşte Kamavingalardan başladık yola. Fofanalar falan, bir sürü birçok isim konuşuluyordu. Sonra Hugo Çukwu geldi. Yani hocanın listesinde büyük ihtimalle ilk 5'te ben Hugo Çukwu olduğunu düşünmüyorum.
0: Bence hiç olmadığını düşünüyorum.
2: Ya da hiç olmadı. Yani burada taraftarın endişe ettiği nokta bu. Acaba istenen oyuncu mu gelecek yoksa mecbur kalınan oyuncu mu alınacak? Yani elde bu var, biz bunu alalım noktasına mı gidecek olarak? Çünkü transferde zaman geçtikçe evet fırsatlar doğuyor ama fırsatlar da kaçıyor aynı zamanda. Yani mesela Okan Hoca şunu söylemişti. Biz kadromuzu yerli oyuncularla güçlendireceğiz demişti. Galatasaray'ın bir yerli takviyesi oldu mu?
1: Hayır.
2: Olabilecek bir oyuncu kaldı mı? Şimdi Aral Şimşir gitti, Başar Önal gitti, Salih Özcan gitti. Birçok yerli oyuncu takım değiştirdi. Galatasaray izledi bunları. Bundan sonra Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı alamayacağınıza göre havuzda kim kaldı? Can Uzun kaldı diyorsunuz. Şimdi o da kolay gözükmüyor. Dolayısıyla burada hocanın söyledikleriyle yönetimin yönetim şeklinde bir uyuşmazlık var. Mesela Okan Hoca daha önceki yıllardan farklı daha agresif bir tutum sergiliyor burada. İsteklerini net bir şekilde vurguluyor. Geniş kadro diyor hoca. Her pozisyonda iki oyuncu diyor. Şu an Galatasaray 4 transfer yapsa bile her pozisyonda iki oyuncusu olacak mı? O da soru işareti. Olmuyor. Yine olmuyor. Yani burada Galatasaray yabancı transferiyle olayı kapatırsa istenen geniş kadro yine oluşmayacak. Hep söyledik, Galatasaray yerli oyuncu takviyesi yapmak zorunda ama birçok oyuncu da tren kaçmış durumda. Dolayısıyla burada taraftarın duygusunu bence yanlış algılıyor yönetim. Sayın Başkan diyor ki oyuncu gelecek. Evet biliyor herkes gelecek ama kim gelecek işte. Yani Kamavinga istendi, Hugo Çukwu geldi. Şimdi Can Uzun isteniyor, acaba kim gelecek? Ya da işte başka oyuncular söyleniyor. Acaba o seviyede oyuncu mu gelecek? Yoksa yönetim yine istemediğimiz bir oyuncuyu mu alacak? Ya da Okan Hoca'nın ilk sırasındaki değil de 6. sırasındaki oyuncu mu gelecek listenin? Diye taraftarın endişesi var. Mesela Abdullah Kavukçu'nun yaptığı doğru bir şeydi. Hep söylüyoruz bunu, iletişim. Ya niye yapılmadı daha önce bu? Yani daha önce Abdullah Pek çıksa bunları söylese biraz daha o duyguları yumuşatabilirdi en azından. Hani göğsünde istoplayabilirdi o tepkileri. Evet. Bunu yapmadılar. Geç kalındı biraz da ama dünkü basın toplantısı doğruydu. Ama gördüğümüz kadarıyla halen yönetime bir güvensizlik problemi var Galatasaray'da.
1: Bu yapılan açıklamalar da taraftar ne kadar sakinleştiriyor.
2: Geçmiyor taraftara çok
1: hiç
2: fazla
1: geçmiyor.
2: Yani.
1: Şimdi izleyicilerimizin de yorumlarını görüyorum. Hepsi hep bir ağızdan şunu dile getiriyor. Yani biz artık laf duymak istemiyoruz.
2: Doğru.
1: Biz icraat görmek istiyoruz.
2: Doğru.
1: Yakın zamanda evet az önce bahsettiğimiz isimler gündeme geldi, olmadı. Bir Can Uzun gündemi var. Musiala konusu büyük bir sansasyon yarattı. Medyada çıkan haberler, muhabirlerin açıklamaları, sonrasında kulübün haberi yalanlaması derken aynen iki kez çok büyük bir tartışma konusu oldu. Şimdi taraftar da haliyle haklı olarak şunu soruyor. O yalanlandı, bu gelmeyecek, o gitti, bu gitti. Peki elimizde kim var?
0: Evet. Hugo Çukwu var işte, o geldi.
1: Doğru yani şu anda resmiyette
0: var. Hayır, tek transfer o değil mi? Yani doğru. Ben oyuncuyu anlamında söylemiyorum, bir tek o var.
2: Ya zaten Galatasaray'ın normalde planlamasında 11 için düşündüğü tek bir pozisyon var, 10 numara. Hı hı. Hani diğer pozisyonlar sanki alternatif oyuncu düzeyindeymiş gibi. İşte sol kenara U23, 9 numaraya U23 ya da işte stopere U23 gibi.
0: O da zor.
2: O da kolay değil.
0: O profilde
2: değil.
0: Bir oyuncu da
2: tabii
0: zor.
2: Onu da bulma. Evet, kiralık
0: yani
2: yöntemi olacak büyük ihtimalle.
0: Ekonomik olarak uygun olacak ve performans sergileyecek. Ya bir de bu genç oyuncu U23 falan diyorlar ya. Bu iş hikaye. Ben söyleyeyim. Neden hikaye? 23 yaşındaki oyuncu genç oyuncu falan
2: değil. Değil tabii ki.
0: Genç oyuncu kaç yaşındadır
2: 18.
0: Biliyor musun? 16. Yok ya ne 18.
2: 16 indik mi?
1: Yusuf da 16 yaşındaydı
2: 16,
1: bu arada.
2: Evet. Yusuf

0: diyorlar. Artı dörtten mi çıksak, Brown'u mu göndersek falan, ya bırakın serbest olsun, dünya nereye gidiyor? Ha bana kalsa bu kadar oyuncu gelmesin Türkiye'ye, yabancı da serbest bırakın bari.
1: Bir de hocamın şu dediği çok doğru. Şimdi Osimhen'in arkasında olacak oyuncu çok önemli.
2: Evet.
1: Yani şimdi Galatasaray'ın planlamasında eğer 10 numaraya U23 oyuncu gelirse, o zaman bir tane yetişkin oyuncu kullanma hakkı var. Ben bunun 9 numarada kullanılması gereğini düşünüyorum. Yani net olması lazım oyuncunun. İşte konuşuluyor. İşte Kader Meyte deniyor Suudi Arabistan'da. Oyuncu 18 yaşında. Yani ne vereceği belli değil. Osimhen olmadığı zaman Galatasaray'ın ne denli krizler yaşadığı da ortada.
0: Ya Trabzonspor aldı, kiralamaya çalışıyor.
1: Evet, genç oyuncu aldı Belçika'dan. Yani. Şimdi dolayısıyla Galatasaray oraya net bir oyuncu almak zorunda. Hem yedek kalmayı kabullenecek ama Galatasaray'ın oyununa, oyuncu grubuna, sistemine kolay adapte olabilecek bir oyuncu olmalı. Yani siz şimdi 18 yaşında bir oyuncu potansiyelli getirdiniz buraya. Osimhen'in arkasında duracak, gelişimi ne kadar olabilecek? Zaten oyuncunun oynaması gerekiyor. Hı hı. Artı dediğim gibi oyuncu ne kadar fayda sağlayabilecek kısa vadede? Yani burada bu profil çok önemli.
2: Çok özür dilerim, bir virgül koyuyorum. Ekranlarınıza da bir son dakika gelişmesi geliyor değerli izleyenler. A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü oynanacak ve İzmir Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bunun da altını çizelim. Ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak tekrardan hatırlatalım. A Yıldızlar Belçika ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak. 12 Kasım tarihinde İzmir'de oynanacak maça Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak diyelim ve kaldığımız yerden Galatasaray'ın gündemini konuşmaya devam edelim. Buyurun.
1: Evet, bu pozisyon son derece önemli. Dediğim gibi yani Galatasaray burada işini şansa bırakmamalı. Evet, sen Barış Alper Yılmaz var. Kanat bölgesine bir U23 alabilirsin. Stoperi alabilirsin. 10 numarayı alabilirsin belki ama 9 numarayı alınacak oyuncunun bence çok net olması gerekiyor. Çünkü Osimhen'i denklemden çıkardığınız anda Galatasaray'ın çok ciddi yara aldığı ortada. Oyun anlamında, sonuç anlamında. O yüzden de burada hani Galatasaray yönetimi planlamasını az çok biliyoruz. Şu an bir U23 oyuncu bakılıyor ama yani en azından o oyuncunun biraz daha deneyimli olması, maç tecrübesinin olması gerekiyor. Yani işte kariyerinde 50-60 maça çıkmış 18'lik bir oyuncu oraya getirmek bence ciddi risktir Galatasaray açısından. Hani ismi geçen futbolcular bu profilde olduğu için söylüyorum. Tabii planlama değişebilir. Hani o anlamda Osimhen'i yedeklemek son derece kritik Galatasaray için.
2: Evet, şu anda çok da fazla büyük isimler duyuyor muyuz ya da işte Osimhen'i yedekleyebilecek
1: yok,
2: kapasitede
1: yok.
2: Kim var?
1: Yok öyle bir isim. Yok öyle bir isim yok. İşte dediğim gibi isimler hep genç oyuncular U23 kontenjanından ve çok hani Osimhen'i yedekleyebilecek değil de hani gerektiği zaman oyunu atabileceğin futbolcu profilleriymiş gibi duruyor. Bence bu son derece yanlış. Bir de şöyle bir şey var. Normal şartlarda bir takımın eğer tek dokuzlu oynuyorsa iki tane alternatif olması gerekiyor. Yani planlama böyle olmalı normal şartlarda. Barış burada düşünülüyorsa bence çok doğru planlama değil bu. Galatasaray'ın bence 9 numara pozisyonuna bir de yerli oyuncu düşünmesi gerekiyor. Yani planlama şöyle olmalı. Osimhen arkasına bir oyuncu, bir de yerli oyuncu. Çünkü niye bunu söylüyorum? Osimhen sakatlandı Allah korusun. Aldığınız 9 numara oynadı. Kulübede yine bir oyuncu olmayacak. Yani burada 3 oyuncu üzerinden bir planlama yapılması gerekiyor. Bu genç oyuncu mu olur, yerli oyuncu mu olur bunu göreceğiz tabii ki ama havuz da çok dar. Hani yerli oyuncu havuzu kim olabilir? Açıkçası çok kolay değil bunu söylemek.
2: Evet, peki yavaş yavaş Galatasaray gündemini toparlayalım. Abdullah Hocam eklemek istediğiniz bir şey var
0: mıdır? Valla Galatasaray'ın bence bir tane net stopere ihtiyacı var. Mümkünse olabilirse sol ayaklı da olması lazım.
1: Neden? Yusuf Akçiçek konuşuldu hocam, ona ektim ama maaş çok yüksek olduğu için şu anda zor gözüküyor.
0: Yani ben daha deneyimli, tecrübeli, direkt oynayabilecek mesela Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez mesela, o oyuncuyu ben şahsen çok beğeniyorum. Mesela o profilde
1: bir bilgi vereyim mi onunla alakalı?
0: Tabii.
1: Okan Hoca eğer değişmediyse fikri, sol stopere Abdülkerim'in önünde değil de biraz arkasında genç bir oyuncu istiyor. Yani Abdülkerim'i direkt kesebilecek bir oyuncu değil de bazen onun yerine forma giyebilecek bir oyuncu istiyor. Bunun nedeni çok sportif değil bence. Biraz hiyerarşik gibime geliyor.
0: Yani onun 4 senelik yaptığı şey değil mi?
1: Evet.
0: Yaptıkları. Ama ben Singo'ya çok güvenmediğim için bir tane mutlaka sol stopere alınması gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki, böylelikle Galatasaray'ın gündemini toparlıyoruz değerli izleyenler ve Trabzonspor'a geçelim. Yayının başında da belirtmiştik, dün de Trabzonspor'un bir hazırlık maçı vardı. Bordo Maviller Avusturya kampındaki son hazırlık mücadelesinde İtalya ekiplerinden Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti 4. dakikada Ernest Muçi'nin attığı gol getirdi ve Trabzonspor 3 hazırlık maçındaki ilk galibiyetini elde etti. Biliyorsunuz önce bir Eintracht Frankfurt karşılaşması vardı. 3-0 mağlup oldu Bordo Maviller. Sonrasında Elsat takımına 1-0 yenildi ve Fatih Tekke'nin öğrencileri dün

0: Udinese'yi 1-0 yenmeyi başardı ki Trabzonspor bu sezon, yani sezon başlamadan transfer gündeminde en çok hareketlilik gördüğümüz, en çok resmi imzaların atıldığı kulüp ve son dönemde çokça büyük bombaların da patlayacağı bir takıma benziyor.
1: 12 tane.
0: Aynen öyle. Abdül Hocam neler söyleyeceksiniz? Hem Udinese maçı hem genel bir Trabzonspor değerlendirmesi yapalım sizinle.
1: Vallahi geneli de konuşurum, son maçı da konuşurum. Şimdi hoca bir şeyler deniyor. Geçen senenin takım üzerindeki eksiklerini gördüğü için mesela ilk Eintracht Frankfurt maçına daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor. Diyor ki bir takım savunmanızı göreyim diyor.
2: Geride biraz savunma.
1: Ya biraz daha derinde bekleyeyim diyor. Çok hücumu düşünmeyen bir kadro çıkarıyor. Tabii skor farklı oluyor. Bunlar hep deneme. İkinci maçta bir mix oluyor. Biraz daha beraber işte hem savunma hem... Bu maçta özellikle ilk yarıda biraz daha önde baskı, biraz daha rakibi zorlayıcı bir oyun ki oyunun başında da çok güzel bir gol attı Muçi. Galip geldi zaten.
2: 11'de
1: takım.
2: İdeal 11'e yakındı.
1: Ya ideal 11 işte kim zorlayabilir? Mustafa zorlayabilir gelirse. Ozan belki alternatif olabilir. İlk 11 çıkardığı kadro ekstra kim girer diye düşünüyorum.
2: Fokarelli dün yoktu.
1: Ama genelde şöyle bir şey var. Bir kere çok sıcak bir havada oynandı, onu söyleyeyim. Saha zemini de izlediğim hazırlık maçlarında en kötü zemindi. Nasıl burayı bulmuşlar onu da bilmiyorum. Trabzonspor'un bir anlayışı var ama ritim konusunda hala sıkıntı var. Bunu sezon başına bağlayabiliriz. İkincisi Trabzonspor özellikle bölüm bölüm fena oynamıyor. İşte topa sahip olacağı bölümde fena oynamıyor ama bir o kadar... Kaleye efektif gidiyor mu dersen ona katılmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Dün maçın en iyi oyuncusu kimdi biliyor musunuz? Çok enteresan. Onana'ydı. 3-4 tane net pozisyon çıkardı. Mesela bu da kampı değerlendirme açısından bence bir soru işareti. Ama Trabzonspor özellikle ön hattı çok değişti. İşte Aral oynuyor burada, Savyola oynuyor. İki tane yeni oyuncu Cabral sol arkada oynuyor. Yani yeni oyuncuların uyum süresini atlattığı zaman, ritmi yakaladığı zaman daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğiz. Bir parantez de Onaçu'yu açmak lazım. Hiç hazır değil. Yine söylüyorum işte Okaçuk'u, Onaçu bunlar yüksek size'lı oyuncular. Bunların hazırlık süreci maalesef biraz daha uzun sürüyor. Kaybetmeleri de uzun sürüyor. Bunlara bir bu gözle bakmak lazım. Ama yine söylüyorum, Onaçu'nun olmadığı bir denklemde Trabzonspor'un oraya bence Onaçu kadar kıymetli, Onaçu kadar oyuna etki edecek bir tane santrofor alması lazım. Onu söyleyeyim. Bir de girecek miyiz Salah mevzusu
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki.
1: Trabzon bir konuşsun ondan sonra Salah'a girelim.
0: Tamamdır.
1: Çünkü herkes onu konuşuyor.
0: Ayrı bir başlık.
1: Aynen.
0: Evet, Onur Özkan sizinle devam edelim. Trabzon ilk galibiyetini aldı hazırlık kampında. Neler söyleyeceksiniz?
2: Ya eksikler var tabii ki hala. Özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncu, hocam da söyledi, Onaçu başta olmak üzere hazır değil. Bu doğal, normal. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona göre kadrosu bayağı genişledi ama halen bazı pozisyonlarda eksikler var. İşte 6 numara pozisyonunda mutlaka bence biri alınmalı. Hani Ulay sonrası orada Folcarelli de kullanılabilir. İşte Malinovski 6-8 geldi ama bence oraya bir oyuncu lazım. Şart gözüküyor 6 numara pozisyonu. Hani biraz daha sert bir oyuncuya, sanki fiziksel kalitesi yüksek bir oyuncuya ihtiyaç var orada. Artı 9 numara pozisyonu ciddi bir şekilde orada boş gözüküyor Onaçu'nun arkası. Ama şöyle bir görüntü var. Trabzonspor geçen sezon şunu çok sıkıntısını yaşadı. 13-14 oyuncuyla döndürmek zorunda kaldı ki sezonun finalinde takım artık benzini bitmiş bir haldeydi ve finali yapamadı iyi bir şekilde. Galatasaray galibiyeti sonrası özellikle. Burada hocanın artık alternatiflerinin arttığını görüyoruz. Şuna bir kere Trabzonspor yönetiminin artık bir sonuç vermesi gerekiyor. Vivo konusu. Kalacak mı gidecek mi? Yani,
1: yok, o kalacak galiba.
2: Yani son yapılan görüşmede anlaşma sağlanamamıştı Fulham'la. Ama oyuncunun da gitme isteği arzusu olduğunu biliyoruz. Hani orada net bir şekilde artık nokta konmalı bu konuyu yani. Oyuncu kalacak mı gidecek mi? Kesin bir şey söylenmeli. Çünkü Vivo'nun gitmesi çok sıkıntı yaratır Trabzonspor adına. Oraya bir oyuncu bulmak bayağı zorlaşır. Ama görüntü Trabzonspor adına bence olumlu. Olumlu taraflar daha fazla en azından, onu söyleyebiliriz.
0: O zaman şimdi bütün Trabzonsporların, hatta futbol kamuoyunun merakla beklediği Muhammed Salah dosyasına geçiş yapalım. Her ne kadar Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem A-Spor ekranlarında hem de defaatle dile getirse de bir süreç yok, böyle bir gündemimiz yok dese de, yine Fatih Hoca da dese de biz varmış gibi. Çünkü çok

0: fazla kulisi yapıldı, evet. Bunun çok fazla haberler yapıldı. Hem Türk basınında hem yabancı basında Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la adı sık sık yan yana geliyor ve Muhammed Salah gerçekten son yılların en keyif veren oyuncu profillerinden biri. Mısırlı kral diyoruz kendisine, evet. Hocam ki 2025'te ben Ballon d'Or sıralamasında 4. olmasını hiç hazmedememiştim bir Liverpool, evet, sempatisyonu olarak. Çok müthiş bir sezon geçirmişti ve 4. olması çok büyük tartışmalara yol açmıştı. Haksızlık. İlk 3'e girmesi gerekiyordu çünkü bence de o performansla. Neler söyleyeceksiniz Muhammed Salah ve Trabzon sporla ilgili?
1: Vallahi şöyle tabii bir kere ne derler, Kerem olsaydı burada daha farklı konuşurdu, o çok yakından takip ediyor. Ben şöyle söyleyeyim, Roberto Carlos'u bir kenara bırakırsak herhalde son 20-30 senede Türkiye'ye gelmiş, eğer olursa, gerçekleşirse en büyük transfer olur. Bir kere burası bir. İkincisi, Fatih Hoca'nın demeçleri arasında şöyle bir ayrıntı vardı. Onu hemen yakaladım. Ya genç oyuncular da var ama bizim tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var. Buradan devam edersek sanki Salah bu profile de çok da uyuyor. Bir kere performansını sakın düşünmesinler. Bu nasıl söyleyeyim, öyle bir oyuncu değil. Yani geleyim parayı alayım oynamayayım, öyle bir oyuncu değil. Bir kere o. Son yıllardaki istatistiklerine baksınlar. Son yıllar hariç. Orada bile çifhanelere ulaşmış da Trabzonspor'un mevcut 11'inde ihtiyaç mıdır? %100. Sağ öne çok büyük hareketleri getir. Hatta ben şöyle söyleyeyim, Avrupa'nın en iyi dripling yapan oyuncusu. Yani topu ayağından çıkarmayan ve sonuçlandırabilen. Tabii bu transferler çok büyük transferler. Bu transferler sürecinde gündemde kalmak çok önemli ki Trabzonspor şu anda bunu çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Başkan diyor ki işte arada konuşuyor diyor. Yani ama ben önemli bir aşamaya geldiğini düşünüyorum. Tabii biz sonuçta halka hitap ediyoruz. Net bir şey olmadan oldu demek doğru değil. Ama olursa şehire, Türk futboluna, Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde kalacağını da düşündüğüm için çok büyük hava gelir. Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olur. Ya eğer bu transfere girdiyseniz şunu lütfen düşünmeyin. Ya yılda 20 milyon vereceğiz. Şu an 2-3 senedir götürdüğümüz politikaya uyuyor mu diye düşünmeyin. Bu ekstra bir durum.
0: Evet.
1: Ya bu ekstra bir durum. Eğer olursa dediğim gibi çok büyük camiaya hava getirir. Herkes çok heyecanlanıyor. Bakalım, Beşiktaş bitiremedi. Daha doğrusu Beşiktaş kendi istedi de bitiremedi. Trabzonspor bitirecek mi, merakla bekliyoruz.
0: Bu arada izleyicilerimize de soralım. Sizce son 30 yılın en büyük transferi olur mu Muhammed Salah? Abdullah Hocam, Roberto Carlos'tan sonra en büyük transfer olur şeklinde bir yorum yaptı. İzleyicilerimizin de yorumlarını merakla bekliyorum. 34 yaşında Muhammed Salah, bunun da altını çizelim. Liverpool'da tabii son dönemde özellikle teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı tartışmalar, evet. İşte basında verdiği demeçler, Slot'un kendisini sürekli olarak yedek kulübesinde oturtması, bir takım sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntılara rağmen hocamın da belirttiği gibi çift hanelere ulaştı. Evet. Yine milli takımının Dünya Kupası'nda en büyük silahıydı ki bunun da üstesinden gelmeyi başardı. Büyük bir sorumluluk gösterdi. Nasıl olur Trabzonspor'a?
2: Bir kere belki Slot daha önce gitse Salah kalabilirdi Liverpool'da.
0: Katılıyorum.
2: Yani öyle bir karar değişikliği olabilirdi. Önce transferde gelinen son noktayı bir iletelim. Bir prensip anlaşması var taraflar arasında. Yani prensip anlaşmasından kastımız şu: Salah Trabzon'a gelmeyi kabul etti. Rakamlar düzeyinde %80-91 anlaşma var. Ama detaylar çok fazla sözleşmede. İşte Beşiktaş'a transferinde gördük. İşte imaj hakları, forma satışından pay gibi birçok unsur var. Hatta Trabzonspor'un biraz daha geniş kapsamlı bir transfer çalışması olduğunu söyleyelim. Yani sadece saha içine dair bir proje değil bu. Salah gelirse onu daha net anlatırız. Yani şu anda %80-90 süreç tamamlanmış gibi duruyor. Akıllı hareket ediyor Trabzonspor. Beşiktaş'tan bir ders alındı. Yani çünkü orada Beşiktaş süreci yanlış yönetti. İşte bir yöneticinin istifayla sonuçlandı. Sosyal medya paylaşımları, sayın başkanın biz anlaştık demesi birçok gazeteciye Salah'la alakalı süreci başka bir noktaya taşıdı. Burada Ertuğrul Doğan da Fatih Tekke de dersini almış bu noktadan ve sanki bir görüşme yokmuş gibi davranıyorlar ama yalanlamıyorlar da aynı zamanda.
1: Aral Şimşir.
2: Aral Şimşir konusunda olduğu gibi. Bunlar normal, sürecin doğal şeyleri. Tabii büyük heyecan getirir Trabzon şehrine, Trabzon halkına. Hani Trabzon'un planlamasına çok uygun gibi durmuyor şu anda.

0: kağıt üzerinde ama hatırlayalım, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda işte Marek Hamşik gibi çok özel bir profilin net katkısı vardı. Dediğim gibi %80-90 şu an bitmiş gibi duruyor. Ben çarşamba gününe kadar Salah konusunda net bir gelişme bekliyorum artık Trabzonspor tarafından.
1: Orada işte biraz menajere verilecek ücret çok büyük tartışma konusu oluyor. Özellikle evet. Beşiktaş transfer gündemine
0: daha düşük
1: geldiğinde
0: olacakmış gibi duruyor şu anda Beşiktaş
2: zaten
0: tarafında.
2: Bu transferde onu da transfer ediyoruz.
0: Evet.
1: Tabii.
2: Değil mi?
0: Abbas.
2: Abbas.
0: Herkes tanıdı Abbas'ı.
2: Bağlasan durmaz. Ama şey, Abbas'ın istekleri daha öncelikli gibi sanki. Gerçi evet, orada Salah'la konuşuyorlar.
0: Ya Salah'tan habersiz olması mümkün değil böyle şeyler.
2: Ama yani Abbas'ı da memnun ederiz canım. Sıkıntı yok yani.
1: Orada Muhammed Salah da Dünya Kupası sonrası dinlenmelerini tamamladığı bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yani oyuncunun form durumuyla ilgili şu an tabii takımla çalışmak ayrı bir mesele ama bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yani Muhammed Salah
2: ya çok bir şey kaybetmemişler.
0: Çok profesyonel
2: yani,
0: zaten.
2: Evet. Yani ya Muhammed Salah tabii oyun olarak da çok değer katar Trabzonspor'un oyununa. Çünkü bir kere tabela oyuncusu. Evet. Bir kere sakatlık konusunda büyük istikrarı var. Süre sakatlık bilmiyorum ama çok az yaşayan. Çift hanelere skor ve asist olarak ulaşabilen bir oyuncu. Bir de karakter olarak uyumlu birisi.
1: Evet.
2: Yani onlar hep camiaya uygun şeyler. Bir de büyük hava getirir. Yani sadece Trabzonspor'a değil, Türk futboluna bence büyük hava getirir. Trossard Beşiktaş'a ne verirse Salah da Liverpool'dan Trabzonspor'a o denli yardımcı olur.
1: Peki son yılların, hani şimdi siz dediniz ya hocam son 30 yılın en büyük transferi olur Türkiye adına. Son yılların da en büyük transfer çalımı diyebilir miyiz bunun için?
2: Hep çalım olarak Beşiktaş'la mı şey yapar?
1: Ya hep kullanıyoruz bunu çünkü transfer çalımı artık hayatımızın bir parçası oldu bu.
2: Ya ben bu gelişmenin nasıl başladığını bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın da biraz özellikle Önder Özen'in açıklamalarından sonra onların da biraz geri çekildiğini, çalım gibi demeyelim de o ya Beşiktaş sanki bu defteri kapattı ondan sonra Trabzonspor devreye girdi gibi süreci öyle algılıyorum yani.
0: Ya Beşiktaş'ın şöyle bir düşüncesi vardı. Aslında bir rest çekildi. Şunu düşünüyorlardı. Ya Türkiye'den kimse zaten bu transfere girmez, bu rakamlara çıkamaz. Avrupa'dan da hali hazırda teklif yok. Hani biz rest çekelim, biraz bekleyelim. Menajeri mutlaka düşecek beklentisi vardı ama Trabzonspor hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Yani kimse Trabzonspor'un Salah transferine girmesini beklemiyordu. Beşiktaş da beklemiyordu. Yani çalım diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Çünkü Beşiktaş'ın orada bir dediğim hocam dediği gibi bir geri çekilmesi. Yani Beşiktaş istese bu transferi bitirir miydi? Bitirirdi.
1: Yani orada bir kumar oynandı diyorsunuz.
0: Ya bir kumar oynandı, bir riske girildi. Günün sonunda Trabzonspor'a gidecekmiş gibi duruyor ama çalım bence çok denmez bu transfere.
1: Peki şimdi birazdan ilk bölümümüzü kapatacağız ama Trabzonspor'un da biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi playoff turunda muhtemel rakibi belli olacak saatler 14'ü gösterdiğinde. Saat 13'te ise Şampiyonlar Ligi playoff turunda kura çekimi gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin de yine muhtemel rakibi belli olacak tur atlaması durumunda. Burada canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Trabzonspor'un hızlıca muhtemel rakiplerini değerli izleyicilerimize paylaşalım. Onları da kısa kısa değerlendirelim. Ferencvaros Gornik Zabrze maçından çıkacak olan eşleşme var. Victoria Pilsen, Nikosya Lincoln Red Imps ve Kupskua Pro Krajova takımlarıyla eşleşme ihtimali söz konusu şu anda Trabzonspor'un. Bunları da hızlıca değerlendirelim. Onur Özkan sizle başlayalım.
0: Çok Trabzonspor'u zorlayacak takımlar değil şu aşamada. Bence kim gelirse gelsin hani Trabzonspor büyük ihtimal turu geçer. Tabii Victoria Pilsen hepimizin bildiği, tanıdığı son yıllarda Avrupa'da sürekli olan bir takım. Lig aşamalarında Avrupa Ligi, Konferans Ligi sürekli varlar. Ferencvaros da geçen sezon Fenerbahçe ile oynamıştı değil mi hocam?
2: Evet,
0: Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.
1: Zaten yani, Gornik Zabrze'yi yeni eledi.
0: Evet, Gornik Zabrze'yi Fenerbahçe. Ben çok Trabzonspor'un bu turda zorlanmasını beklemiyorum ama fiziksel anlamda biraz daha bir mesafeye ihtiyacı var Trabzonspor. Onun dışında bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.
1: Abdullah hocam?
2: Valla ben Ferencvaros Pilsen gelmesin, diğer kim gelirse gelsin. Onlar biraz daha Trabzonspor'un oyununu zorlayabilecek rakipler. Ferencvaros geçen sene içeride Fenerbahçe ile berabere kaldı diye hatırlıyorum.
0: Evet, 1-1 bitmişti galiba.
2: Victoria Pilsen de bir sistem takımı. Onun için ama şimdi bakıyorum dün Trabzonspor'un kullandığı oyunculara, yeteneklerine. Ya bu hangisi gelirse gelsin Trabzonspor bence favori. Ve bu sene Trabzonspor'un eğer olabilirse Salahlı kadrosu mutlaka Avrupa Ligi'nde olmalı. %100 olmalı. Yani çünkü bir planlama yapıyorsunuz, onun içine performansı da koyuyorsanız orası mutlaka Avrupa Ligi olmalı. Fatih Hoca biraz gerçekçi olarak ya bizim performans seviyemiz Konferans Ligi diyor ama ben Trabzonspor'un

0: Avrupa Ligi'nde de çok iş yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, inşallah temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir eşleşmeyle yoluna devam eder. Tıpkı hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe ve tabii ilerleyen dönemlerde lig statüsü belli olduğunda temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eder. Yeniden hatırlatalım, saatler 14'ü gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde playoff turu eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirilecek. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Saat 13'te ise Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibini görüyor olacağız, muhtemel rakibini. Şimdi kısa bir reklam aramız var, ancak bu araya gitmeden önce ekranlarınıza Galatasaray'ın dün oynanan ve 3-3 biten Ren karşılaşmasının özeti görüntüleri ekranlara gelecek. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
2: İlk düdükle beraber başlıyor Renli oyuncuların dokunuşuyla. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a.
3: Okan Buruk. Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
4: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
3: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
5: Sürpriz bir isim.
6: Sözleşme imzalayacak.
3: Transferin nabzı bu sezon da Alspor'da atıyor.
7: Bir transfer gelişmemiz var.
8: Özel bir yetenek.
9: 30 gol katkısı yapabilir.
3: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
10: Ciddi anlamda. Verimli olabilir.
11: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
12: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
3: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
13: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Reklam.
17: Spor Radyo.
18: Güzellikler Dünyası.
19: Paraf'ın katkılarıyla.
20: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu.
18: Güzellikler Dünyası.
19: Paraf'ın katkılarıyla.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
21: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Reklam.
17: Aspor Radyo.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
23: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
19: Parafın katkılarıyla.
6: 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır.
5: Güzellikler dünyası.
19: Parafın katkılarıyla.

0: ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. İlk bölümde hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un gündemlerini ele aldık. Şimdi ise bu bölüme Fenerbahçe ile başlayacağız. Ekranlarınızda da sıcak olarak görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda yükselmesi halinde muhtemel rakiplerini az önce ekranlarınızda zaten hem bülten bölümünde de taşımıştık, konuşmuştuk. Birazdansa o rakipler belli olacak. Kura çekiminin hemen ardından rakip belli olur olmaz sizlerle sıcağı sıcağına değerlendiriyor olacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine yavaş yavaş geçiş yapalım. Tabii Fenerbahçe'de de hem maçlar oynandı, Gornik Zabrze maçı oynandı, Sturm Graz karşılaşması oynanacak. Transfer gündeminde hareketlilikler var. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda yaptığı açıklamalar var ki onlar da yine büyük gündemler yarattı. Özellikle N'Golo Kante gündemi çok fazla tartışma konusu oldu. Biz ilk olarak maçlarla başlayalım değerli konuklarıma da söyleyeyim. Birazdan zaten rakip de belli olduğunda tartışıyor olacağız. 5 Ağustos'ta Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Çalışmalar devam ediyor. Gornik Zabrze maçında nasıl bir Fenerbahçe gördük? Fenerbahçe'nin şu anki form durumu Sturm Graz'ı geçmeye yetecek mi?
1: Ya tabii çok iyi bir görüntü değildi. Eksikler var çok net bir şekilde. Hem oyuncu profilleri eksikleri var, hem fiziksel olarak bazı oyuncuların ciddi şu anda geride olduğunu söyleyebiliriz. Ya İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun kolay bir oyun değil. Yani hem bu oyunu oynamak için doğru profillere ihtiyacınız var, hem de o profillerin fiziksel kalitesinin üst seviyede olmaya ihtiyacı var. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe'nin en kilit oyuncularından biri Marco Asensio henüz fiziksel olarak hazır durumda değil. Yine çok önemli bir transfer, belki de şu ana kadar yılın transferi diyebileceğimiz Mason Greenwood. O da henüz hazır durumda değil. Hatta baya baya geride gördüm ben. Hani sanki şu anda ilk 11'de oynamaya uzakmış gibi duruyor form durumu itibariyle. En önemli problemlerden bir tanesi 9 numara olarak orada net bir oyuncusu Fenerbahçe'nin henüz olmaması. Vedat Muriç idmanlara başladı ama işte Gornik maçlarını oynamadan geçmişti. Orada bir 9 numara eksikliği çok net Fenerbahçe'de hissediliyor. Dolayısıyla şimdi İsmail Kartal oyununu oynayabilmesi için bir takımın önde mutlaka bir istasyonunuzun olması gerekiyor. Bir 9 numara profilinizin. Yani sırtı dönük topu alacak, servis yapacak, topu orada tutacak bir oyuncu. Tarişka ile bunu oynamanız imkansız. Artı şimdi daha önceki döneme baktığımız zaman 23-24 Fenerbahçesi'ne orada bu oyuna çok uygun profiller vardı. İşte Dušan Tadić, Edin Džeko, önde o baskı yapan Sebastian Szymański Fenerbahçe'de, İrfan Kahveci'nin geçirdiği muazzam sezon ve Fred inanılmaz bir sezon geçirmiş. Şimdi Fenerbahçe'nin o oyununu herkes oynamasını bekliyor kısa sürede ama bu kolay bir iş değil. Dediğim gibi hem profiller yok, önde bir 9 numara yok. Artı Asensio, Greenwood henüz hazır durumda değil. Ve Fred, eski Fred değil, İrfan eski İrfan Can değil. Şimdi dolayısıyla böyle olunca Fenerbahçe'nin oyunu ciddi ayak kırıklığı yarattı. Ama şunu altını çizelim, çok daha işin başındayız. Yani Fenerbahçe'nin oyunu mutlaka yükselecektir. İşte Sturm Graz eşleşmesine dair olumsuz yorumlar da görüyorum ama hani ben tabii ki Fenerbahçe zorlanabilir. Sturm Graz Gornik'ten daha iyi bir takım, bu tartışmasız ama ben Fenerbahçe'nin bir şekilde turu alacak, skoru elde edeceğini düşünüyorum. Burada önemli olan nokta şu, İsmail Hoca'nın bazı inatlarından vazgeçmesi gerekiyor. Mesela özellikle hoca dediğim gibi 23-24 sezona biraz takılı kalmış durumda. İşte İrfan Can Kahveci, işte Fred, işte Osterwolde. Hani bu oyunculara performans üzerinden değil de sanki daha önceki performansları üzerinden ya da duyduğu güven üzerinden formayı veriyormuş gibi duruyor şu anda. Yani İrfan Can Kahveci net şekilde bayağı geriye gitmiş. Bu çok net. Osterwolde'den sol bek olmaz. Hocanın bunu biraz artık çözmesi gerekiyor. Ya da işte Fred konusunda. Fred iyi bir oyuncu ama 23-24 sezonundaki Fred değil asla ve ona dönmesi de mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla hoca bu inatlarından kurtulursa, mesela Asensio sürecini kötü yönetti. Asensio'ya bir şekilde formayı vermesi ve o formanın Asensio'da kalması gerekiyor gibi gibi konularda hoca doğru kararları verirse, doğru tercihleri yaparsa ben Fenerbahçe'nin bir kaza yaşamasını beklemiyorum. Ama dediğim gibi hoca bir şekilde o inatlarından ve tercih hatalarından kurtulmak zorunda.
0: Evet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turunda muhtemel rakipleri ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt eşleşmesinin galibi ya da Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibi. Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçerse, saf dışı bırakırsa bu takımlardan biri Fenerbahçe'nin rakibi olacak Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda. Abdullah Hocam sizinle devam edelim. Tabii evet. Gornik Zabrze karşılaşmasında istediğini elde etti Fenerbahçe ama nasıl elde etti? O performans, maçtaki performans, az önce sevgili Onur Özkan'ın dile getirdiği bireysel oyuncu performansları, hocanın tercihleri ve hocanın tabiri caizse geçmişi olan bir bağlılığı, bir gelenek takıntısı var. Ancak tabii zaman geçti, oyuncular da eski oyuncular değil.
2: Ya İsmail Hoca'nın bir kere bundan vazgeçmesi lazım. Yani 3 sene önceki ne İsmail Hoca o ne de oyuncular o. Evet. Bir kere onu söylemek lazım. Tabii şimdi geçen divanda başkan açıklama yaptı. Bir tane santroforu bu hafta içi açıklayacağız.

0: diye. İşte bir sürü kamuoyunda isim dolaşıyor. İsmail Esar ismi şey oluyor.
1: Ben Jackson'ı duydum hocam.
0: Ben de onunla ilgili falan düşünüyorlar. Ama bu da çok net bir santrafor değil.
1: Sar mı? Sağ yani, kanat oyuncusu zaten.
0: Acaba oradaki düşünce şu. Buradaki düşüncenin sorunlu kaynaklanmasının sebebi Kerem. Çünkü neden? Kerem eğer performans sergilese Fenerbahçe belki net bir tane santrafor profili alacak. Şimdi tabii hem burada düşünce şundan kaynaklı, onu anlatayım. İsmail Esar hem burada oynayıp kanat forvet gibi oynayıp zaman zaman da santrafor oynadığı için, artı 28 yaşında olduğu için belki ona gitmiş olabilirler diye düşünüyorum. Yani Kerem'in performansı iyi olsa belki gitmeyecekler. Net bir santrafor alacaklar. Oyunlara gelelim. Ya İsmail Hoca aslında taraftarın istediği oyunu oynatmaya çalışıyor. Ama bunların içerisinde kullandığı profiller artık çok doğru değil. Bir an önce bu takıma Vedat'ı, Greenwood'u mutlaka monte etmesi lazım. Belki de Kante'yi etmesi lazım. Eğer böyle bir oyun oynayacaksa, yani 1-6, 1-8, 1-10 oynayacaksa buraya mutlaka Asensio'yu monte etmesi lazım. Ya İsmail Hoca aslında uyum konusunda, yönetme konusunda çok uyumlu ve yönetir de. Yani bir sürü önceki dönemde Dzeko, Tadic konusunda çok başarılıydı. Asensio konusunda bence iletişimde sorun yaşadı diye düşünüyorum. Açıklamalarında. Orada şöyle diyebilirdi. Asensio hazır değil, kullanacağımız vakit, vereceğimiz süreyi görebilirsiniz diyebilirdi. Ama kamuoyunda şöyle bir şey var. Ben de Onur'a katılıyorum. Ya Graz işte ilk maçta 4 attı, ikinci maçta deplasmanda 2 attı, bu Fenerbahçe'yi yeler. Ben farklı düşünüyorum. Neden? Şimdi Graz takımı, onlar da çok değişim yaşamış bir takım. Genç oyuncuları kullanıyorlar. Atletizme çok önem veriyorlar. Duran toplarda çok etkili bir takımlar ama bunları ne bozar? Bunu yetenek bozar. Bence Fenerbahçe'de eğer bu oyuncular hazır olursa bu oyunculardan çok olduğuna inanıyorum. Aksine ben Fenerbahçe'nin tura daha yakın olduğunu düşünüyorum. Hem deneyimiyle hem tecrübesiyle. Bir de şöyle bir şey var. Graz'ın son oynadığı maçı seyrettim. 1-1 kaldı.
2: Ligde oynadığı maçı
0: seyrettim. Ya Graz'da da gol bulunacak bir sürü konu var.
2: Tirol maçı.
0: Aynen. Yani onlar tamam öne geçti, Tirol sonra attı ama ya Fenerbahçe'nin de çok etkili olabileceği alanlar vardı o maçta da. Muhtemelen iyi analiz yapacaklardır. Fenerbahçe için şampiyonluk ne kadar olmazsa olmazsa Şampiyonlar Ligi'de bir o kadar kıymetli.
2: Evet.
0: Öyle görüyorum. Dediğim gibi yani ben eşleşmede Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum.
2: Evet, şu anda kağıt üzerinde Fenerbahçe favori olarak görülüyor ama oyuncu performansları az önce de belirttiğimiz gibi biraz henüz toparlanmayan oyuncu performansları.
0: Bir ritim konusunda sıkıntısı var Fenerbahçe'nin, bir de fiziksel. Yani bunlar da sezon başı.
1: Son
0: Avusturya Ligi bu konuda daha öndedir, katılıyorum. Milli takımlar bazında da böyledir. Evet. Ama yetenek konusunda biz daha iyiyiz.
2: Tabii orada bir disiplin konusu da var Avusturya takımlarında. Hem milli takıma da lanse olmuş hem de oyuncu kadroları ne kadar değişirse değişsin, hoca ne kadar değişirse değişsin, ki hoca daha 10 maçtır takımın başında Sturm Graz'da. O gelenek hiç bozulmuyor. Orada yerleşmiş bir disiplin düzeni var ama ne yazık ki bizim kulüplerimizde sürekli bir hoca sirkülasyonu, sürekli bir oyuncu sirkülasyonu olduğu için oyun kimliği sürekli değişiyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Jose Mourinho bir şey oturtmaya çalıştı. Kendince tam oturttuğuna ikna olduğu durumda ayrılmak durumunda kaldı.
0: Doğru oyun muydu, o da tartışılır.
2: Tabii kendince ama
1: kendine göre doğru.
2: Ona göre doğru bir oyundu. Şimdi göreceğiz Real Madrid'de ne kadar doğru oynattığını da. Sonra Tedesco bir oyun kimliği oturtmaya çalıştı. O da yine yarım kalmış bir hikayeydi. Şimdi yeniden İsmail Hoca'yla daha önce denenmiş bir durum var. 99 puan konusu var. Evet, şampiyonluk kaçtı ama taraftarı ikna etmiş bir oyun var ama işte hoca o oyunu bu kadroyla yeniden yapabilecek mi? Az önce belirttiniz, artık eski kimliklere sahip değil. Aradığı belki kimlikleri bulamıyor. Belki de o yüzden Asensio ile bir problem yaşadı ama Asensio'yu şu an kaybetmek Fenerbahçe'ye sezon kaybettirir mi?
1: %100. Yani Asensio, İsmail Hoca imzayı attığında Fenerbahçe'nin en büyük yıldızıydı. Evet. Hani şu an belki Greenwood diyebilir insanlar, o yüzden imza attığında diyorum. Tabii hocanın ondan beklentisi son derece önemli. Bir Şimanski bekliyorsa çok büyük bir yanılgı içine düşer. Yani önde baskı yapsın, savunmaya yardıma gelsin, ikili mücadele

0: Nereye girsin ya? Asensio bu değil. Asensio önde iş bitirecek oyuncu ve çok olağanüstü yetenekleri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Burada hocanın dediğim gibi daha önceki oyunlarıyla alakalı fikrini artık bir noktaya koyması gerekiyor. Yani hoca şuna karar verecek. Kadroya göre bir oyun mu yoksa oyuna göre bir kadro mu? Burada Fenerbahçe'nin başına geçtiği için ve Fenerbahçe kadrosunun artık büyük oranda iskeleti netleştiği için burada kadroya göre bir oyun tercihini üzerinden gitmesi gerekiyor hocanın. Yani şimdi ben 23-24'te 99 puanı şu oyunla yaptım deyip o oyunculara verdiği rolleri şimdiki oyunculara da vermeyi tercih ederse burada ciddi bir yanılgıya düşer. Şimdi orada sen dersen ki Asensio'ya ya geriye gel, adam kovala, baskı yap. Şimdi Şimanski bunları yapıyordu. Ama Asensio başka bir oyuncu, başka şeyler evet. verir sana. Ya da işte merkezde Fred kullanımı hocanın çok özel ve güzeldi. Oyunun iki yönünü oynayan oyuncuydu.
1: Belli çok oldu. Özür diliyorum. Bir virgül koyacağım. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi belli oldu değerli izleyenler. Sarı lacivertler eğer 3. eleme turunda Sturm Graz'ı geçerse Sparta Prag Lyon maçının galibiyle eşleşecek. Yeniden söylüyoruz. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı mağlup etmesi durumunda, elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Olympic Lyon karşılaştı. Karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Hemen sıcağı sıcağına bu eşleşmeyi bir değerlendirelim. Tabii net bir eşleşme diyemiyoruz çünkü değil. Eşleşme sonrası çıkacak takımla eşleşecek.
0: Ya tabii favori Lyon. Evet. Hani bunu çok fazla herhalde kurcalamaya gerek yok. Lyon'la Fenerbahçe'nin ciddi bir Avrupa geçmişi de var. Mustafa Denizli döneminde. Hocam siz var mıydınız Lyon eşleşmesinde?
2: Vardım maalesef.
0: Anıların canlanıyor. Yani Fenerbahçe tarihinin en kötü Avrupa performanslarından biri. 0-0, 6-0.
2: Bunu niye açıyorsun yani? Bu
0: hayır hayır. Gerek var ya. Sen Lyon'la oynadın diye hocam aklıma geldi bir anda şimdi Lyon eşleşmesi.
2: Ben belki sakatım.
0: Ama o Lyon değil. O Lyon değil. Onun altını çizelim. Yani Lyon son dönemde tabii ki ismi olan, geleneği olan bir kulüp ama işte yaşadığı ekonomik krizlerinde etkisiyle kadro kalitesi anlamında güç kaybetti son dönemde. Halen iyi oyuncuları var. Buna itirazım yok.
2: Bir şey söyleyeyim sana. Lafını kestim. Özür dilerim.
0: Estağfurullah hocam buyurun.
2: Ben Trabzonspor'dayken Lyon'a da karşı oynadım. Bak onu söylemiyorsun.
0: Evet doğru. O zaman kazanmıştınız değil mi siz?
2: Yedektim ama oradaydım yani. Bak onu söylemiyorsun.
0: Ama o çok önce benim hafızam ona yetmeyebilir hocam biraz yani.
2: Peki.
0: 2001-2002 sezonu muydu?
2: Daha önce.
0: Hayır, Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe evet o tarih.
0: 2001-2002 sezonu.
2: Mustafa Hoca zamanında.
0: Evet şampiyonluk sonrası sezondu. Ya tabii kadrosunda halen önemli oyuncular var. Bu arada tabii biz Lyon'u anlatıyoruz ama Sparta Prag'da Avrupa geleneği olan bir takım.
1: Tabii.
0: Sürekli bu işin içinde devamlı olan bir takımdan bahsediyoruz. Ben açıkçası diğer tarafı tercih ederdim. Hani Saint-Gilloise-Bodo eşleşmesi. Evet. Çünkü güç kaybetmiş Bodo'dan bahsediyoruz burada oyuncu bazında. Hani benim için daha idealdi açıkçası. Biraz daha Fenerbahçe adına kötüsü geldi diye düşünüyorum. Biz bunu şu anda çok fazla kafa yormayalım. Sturm Graz var önce. Onu geçmemiz gerekiyor. Ondan evet. sonrası için bu eşleşme ama sanki Lyon tura yakınmış gibi duruyor şu an kağıt üzerinde.
1: Evet Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki performans da tabii burada bizim yorum yapabilmemiz adına %100. Kritik önem aynen. arz ediyor. Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi Fenerbahçe eğer Sturm Graz'ı playoff eleme turunda 3. eleme turunda saf dışı bırakırsa sarı lacivertler playoff turunda Şampiyonlar Ligi'nde Olympic Lyon veya Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeler tabii ki Sturm Graz maçındaki durumumuzdan sonra daha net değerlendireceğimiz bir konu olacak. Hocam hangisini tercih ederdiniz elinizde bir seçenek olsa?
2: Bu iki takımdan evet. mı? Ben Sparta'yı tercih ederdim. Ama eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı düşünüyorsan, hedefin oysa, böyle takımlar yani.
1: Tabii, artık rakip yani, fark etmeyecek.
2: Gruba kalsan oynayacağın 8 tane aynen. takım bundan daha güçlü.
0: Hocam burada önemli olan Fenerbahçe'nin ne kadar hazır çıkacağı tabii. bu tura. Ben şu tura biraz geçeceğini düşünüyorum
2: veya
0: Fenerbahçe.
2: Hangi oyuncular?
0: Evet yani hazırdan kastım zaten
2: o.
0: Kadro planlaması anlamında, fiziksel anlamda, taktiksel anlamda Fenerbahçe'nin nasıl çıkacağı bu eşleşmenin kaderini belirler. Yani Fenerbahçe o döneme kadar istediği transferleri yapar, kadro mimarisini iyi bir noktaya çeker. İsmail Hoca'nın o oyun arayışları belli bir noktaya gelir. Fiziksel olarak da takım iyi bir noktaya evrilebilirse Fenerbahçe her türlü en kötü %51 bence şansla bu tura çıkar. Yani ya. Fenerbahçe'nin favori olacağı bir eşleşme yaşarız yine. Ama tabii ki burada net bir şekilde Fenerbahçe'nin nasıl bu tura çıkacağını görmemiz gerekiyor.
2: Vallahi evet. o maça kadar Kante, Greenwood, Muriç artı Asensio belli bir seviyede eğer takıma ilk 11 bazında girerlerse
0: evet.
2: o zaman Fenerbahçe'nin ciddi ya en azından şöyle kafa kafaya oynar diye düşünelim. Hı hı. Ama bu oyuncuların mutlaka

0: geçilmiş bir Graz maçından sonra playoff'ta mutlaka ilk 11 mutlaka olmalı da bu oyuncular olabilirse o zaman Fenerbahçe'nin bu iki takım kadar şansı var bence.
1: Evet, bu arada eşleşmelerin tarihi de belli oldu. Eğer Fenerbahçe Sturm Graz'ı mağlup eder ve Sparta Prag ya da Olympic Lyon'dan biriyle eşleşirse Sarı Lacivertler ilk karşılaşmayı, playoff'taki ilk karşılaşmasını 18-19 Ağustos tarihlerinden birinde oynayacak ve ilk maç İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 25-26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynanacak. Sarı Lacivertler inşallah dileriz ki Sturm Graz'ı mağlup eder de o eşleşmeleri de rahatlıkla değerlendiririz. Tabii yine altını çizelim. Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama da burada evet, çok önemliydi. Bu hafta bir santrfor transferi bekleniyor Fenerbahçe'de. Sayın Başkan'ın net bir açıklaması var. Bu hafta santrfor işini bitireceğiz dedi. Sturm Graz maçından önce mi sonra mı, yani cuma gününe kalacak mı?
0: Evet.
1: O da
0: olsa bile oynayamaz.
1: Oynayamayacak ama
0: liste
1: işte,
0: mevzusu var ya.
1: Aynen, liste mevzusu var. Bakalım Fenerbahçelileri tatmin edecek mi bu isim? Şimdi biz İsmail'e Sarı konuştuk. Orada hocamın da belirttiği gibi bir kanat forvet düşüncesi mi var? Eldeki oyuncuların performansları da yine burada kıymetli. Bir de tabii daha büyük bir meselesi var. Rakiplerinin de çok altını çizdiği Fenerbahçe'deki yabancı sayısı. Hangi yabancılardan çıkılacak? Kimlerle yollar ayrılacak? Bu da hem İsmail Hoca'nın raporu doğrultusunda gerçekleştirilecek hem de yönetimin burada vereceği bir karar var. Kimler ayrılık kapısında? Kimlerden bir ayrılık ihtimali söz konusu? İşte Musaba'nın ismi geçiyor ayrılık konusunda.
2: Evet, onda kolay ayrılacak oyuncular kısmında gibi duruyor.
1: Ama zorlar da var.
0: Zorlar var. Onları
2: asıl zor. Yani zaten Fenerbahçe'nin asıl problemi bence 23 rakamı değil. Yani 23 rakamından bir şekilde siz 14'e inersiniz. Hani cebinizden para çıkar, oyuncunun maaşını karşılarsınız, bunu halledebilirsiniz. Burada asıl kritik nokta 10+4. Yani onu sokuyoruz, bunu çıkartıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz şu anda 10+4 noktasında. Ve Fenerbahçe'nin gittiği profillere de baktığımızda transferde bu planlamayı kolaylaştıracak değil, zorlaştıracak profiller ortaya çıkıyor. Yani örnek veriyorum, siz burada işte Rafa Leao'ya giderseniz, işte İsmail'e Sar'a giderseniz, Nicholas Jackson'a giderseniz, bunlar 2003 kontenjanda olmadığı için hani Fenerbahçe'nin eldeki oyunculardan daha fazlasını göndermesine sebebiyet verecek bir planlamaya gidiyoruz. Yani burada biz şunu diyoruz hep. İşte Fred gider, çözersiniz bir şekilde. Ama o zaman 2003 kontenjanından bir 9 numara almanız gerekecek ya da kanat forvet. Ama Fenerbahçe'nin gittiği profiller 2003 kontenjanın dışındaymış gibi duruyor şu anda. Tabii bilemiyoruz, belki bir sürpriz de olabilir. Ama şu anda gözüken Fenerbahçe yönetiminin o 11 oyuncudan bahsediyorum ben. Hani zor çıkabilecek 11 oyuncudan bahsediyorum. En kolay çıkabileceği oyuncu Fred gibi duruyor. Çünkü talibi var, Atletico Mineiro. Oyuncunun da gitme arzusu var. Yani ben hayır gitmem demiyor. Ama sadece şöyle bir sıkıntı var. Atletico Mineiro bonservis vermek istemiyor oyuncuya. Ve burada İsmail Hoca'nın da Fred konusunda net bir tavrı var. Hayır kalsın, ben Fred'i takıma tutmak istiyorum diyor. Hocam tutmak istiyorsun da yani bir şekilde bir sınır var ve bir vedalaşmak gerekiyor. Mesela Kante konusu kötü yönetiliyor.
1: Evet.
2: Yani kamuoyu önünde bir oyuncuyla alakalı sözleşmesi yok, imaj hakları. Şimdi Sayın Başkan yanlış yapıyor burada. Yani yönetim dışından insanlar bunu konuşabilir ama Sayın Başkan'ın şunu demesi gerekir. Ben onu beklerdim. Ya arkadaşlar, bu buranın konusu değil. Gelin toplantıda konuşalım kapalı kapılar arkasında, ama bizim için bir değerdir Kante. Biz onu kullanmak istiyoruz demesini beklerdim. Çok değerli ve tecrübeli bir yöneticiden ben bunu beklerdim. Ama
0: şey de yaptı, Onur dediğine bir destek vereyim. Aynısını Şerif konusunda da yaptı.
2: Evet, bunlar şimdi
0: Aziz Bey başkan olmadan önce
2: hem oyuncuyu kötü etkiliyorsunuz.
0: Şimdi önüne geliyor.
2: Şimdi ve oyuncuyu isteyen bir kulüp varsa da masada zayıf duruma düşüyorsunuz. Şimdi Aziz Yıldırım çok uzun süredir bir yöneticilik yapıyor, başkanlık yapıyor. 30-40 yıldır futbol piyasasının içinde. Yani Kante konusunda yaptığı çıkışı belki genç bir yönetici yapabilirdi ama Aziz Yıldırım'ın yapmaması gerekiyor. Şimdi diyelim ki Kante'yi kullanmak istiyorsunuz. Bu oyuncunun şu anda size bakışı nasıl, aidiyeti nasıl, tartışılır. Oyuncuyu göndermek istediniz, şartlarını söylediniz, kimse almaz dediniz, nasıl olacak bu iş? Ve oradan birinden çıkmanız gerekiyor. Ya Fred ya Kante duruyor. Fred'i hoca tutmak istiyor, Kante'yi siz istemiyorsunuz ama bir kriz var orada. Osterwolde olabilir mi? Benim kafamı kurcalıyor. Yani Osterwolde'den çıkıp oraya genç bir oyuncu alınabilir mi? Ama kolay değil bunlar Reza. Yani kim gitse, sanki ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe günün sonunda bir 10+4 bulacak. Buna mecburi. Ama sanki planlamada biz şunu diyeceğiz günün sonunda. Ya Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu oldu ama şu pozisyon eksik oldu sanki. Yani planlamanın %100 doğru olması bana bu saatten sonra çok kolay gelmiyor.
1: Ve bir geç kalınmışlık durumu da söz konusu.
2: O mutlaka olacak. Evet. O ondan kaçış yok çünkü dediğim gibi. Yani mesela şöyle bir sıkıntı daha var. Mesela Carlos, Diego Carlos. Oyuncu diyor ki ben gitmek istemiyorum şu an diyor. Beni serbest bırakın diyor. Çünkü şunu biliyor oyuncu ya. Fenerbahçe

0: onu göndermek zorunda.
1: Evet.
0: Amrabat mevzusu. Kulüpler biliyor ki Fenerbahçe bir süre sonra, örnek veriyorum, Ağustos ayı sonunda, Eylül ayı başında rakamları indirmek zorunda. Çünkü Fenerbahçe'nin masada eli çok zayıf. Kulüpler bunu biliyor. Dolayısıyla günün sonunda Fenerbahçe bu oyunculardan ciddi kar elde ederek çıkabilir mi? Bana kolay gelmiyor. Orada ciddi bir problem oluşacak sanki.
2: Ya bir önceki yönetimin taşıdığı bunlar sorunlar. Şimdi Onur söyledi, mesela Carlos'u Fenerbahçe ne zaman aldı? Geçen sene devre arasında
0: aldı hocam.
2: Keza Kante'yi ne zaman aldı? Yine aynı
0: geçen süre. Sezon değil, ondan önceki sezon.
2: Ondan önceki sene. Kante'yi geçen döneminde. Sene evet. Devre arası aldı. Şimdi Aziz Bey ne yapsın ki? O kadar sorunlu bir durum var ki ortada. Hadi artı dördü bir türlü tutturabiliyorsunuz. Adam da gönderip de tutturabilirsiniz. Artı dörtte bir sıkıntı yok. Artı dördün içine bir tane belki ihtiyaç olduğu, belki sol kenar artı belki santrofor da alabilirsiniz.
0: Kullanılabilir. Evet.
2: Orası problem değil ama burada belki de oyun planınıza uyan ama istemediğiniz bir oyuncudan belki çıkmak zorunda kalacaksınız. Ve sevgili Onur, şöyle bir şey var. Rakamlar çok yüksek. Şimdi Diego Carlos diyor ki ben gitmek istemiyorum diyor. Aslında gitmek istiyor.
0: İstiyor canım.
2: Evet. İstiyor, diyor ki ben Como'da mutluyum, iyi oynadım. Ama şunu da biliyor. Ya bunlar elinde sonunda bana gelecek. Diyecekler ki ya tamam 8 getiremiyorsan 5 getir, gönder diyecek. Aynı seni şey Minerio mevzusunda da öyle.
0: Aynen.
2: Adamlar bekliyor, biliyor Türkiye'deki sistemi. Diyor ki bunlar gönderecek diyor.
1: Bu arada Atletico Mineiro'da Castanho'yu transfer etmiş.
2: Tabii.
1: Şimdi Yusuf gönderdi içeriden. Yani evet, Fred'den vazgeçmediler ama onlar şu anda çok daha rahat,
2: evet,
1: pozisyonda.
2: Ya Fred'i onlar olmaz pozisyonu değil.
1: Aynen.
2: Hem yaşından dolayı hem şeyinden dolayı. Mesela Abramat iyi oynadı Betis'te. Değil mi?
1: Evet.
2: Ya böyle bir teklif olur mu? Ben gideyim Betis'e ama Fenerbahçe'de kazandığım paranın yarısını bana ödeyin.
0: Tabii.
2: Ya ne oluyoruz ya? Bu transferler öyle yük olmaya başladı ki Fenerbahçe'nin sırtına. Aziz Bey açıklıyor, biraz da mizaç olarak sert de konuştu.
1: Evet.
2: Haklı olduğu bölümler var. Biraz daha şey geçmesi gereken bölümler var. Özellikle oyuncuların isimlerini vermemesi konusunda. Ama Fenerbahçe'nin de böyle bir gerçeği var. Fenerbahçe burada artı 10'u bulacak. Belki 8'i 9'u bulmak zorunda çünkü transfer yapacak. Yani ihtiyacı var. Mesela şimdi Osterwold'e mevzusunu kimse çözemiyor. Hoca oynatıyor. Kötü
0: Solbek oynatıyor. Evet.
1: Kötü çok riskli oynuyor bir de.
2: Efendim?
1: Ya. Çok riskli oynuyor.
2: Ya bir kere Osterwold'e'nin hoca diyor ben Osterwold'e'yi sol stoper sol bek oynatırım diyor ya. Bence o iki mevkinin de oyuncusu değil. Şimdi diyecekler ki bana nerede ya oynasın? Ozan nerede oynayacak? Bence üçlü stoperde sol stoper hariç hiçbir yerde oynamaz. Bir tek güvenilen bir yönü var, atletizmi. Ya pozisyon bilgisi yanlış. Sert oynuyor. Her an riskli bir oyuncu. O şey genç çocuk neydi? Onun yerini oynayan bizim.
0: Brown.
2: Yok ya, Brown değil.
0: Levent'i mi diyorsun?
2: Levent'i. Ya bir şey söyleyeceğim Onur. Levent'in ne suçu var ya? Türk mü olması suçu?
0: Levent'i.
2: Ya hayır. Bu adam hazırlık maçlarında oynadı. Kötü mü oynadı?
0: Yok, her zaman.
2: Kötü oynadıysa niye 3 hazırlık maçında oynattın? İkinci devre şey maçında oyuna soktun, Gornik maçında. Etkili oynadı mı sol tarafta? Oynadı. Niye geldin şimdi şeyden çıkarıyorsun? Yabancı olsa farklı tepki verir. Yerli olduğu için mi?
1: Bir tek Tedesco güvendi ona.
0: Yani ve çok da iyi katkı aldı.
2: Hayır, oynuyor çocuk. Yani oynuyor. Sol bekliyorsunuz. Ya bir ara şey Tedesco üçlü oynadı, sol stoper oynattı.
0: Şu var hocam.
2: Ağzını açmadı. Evet. Ve bu oyuncu orta saha oyuncusu. Yani şunu söyleyeceğim. Herkese adaletli davranın kardeşim.
0: İşte biraz ön yargıları var hocanın. Levent konusunda şunu söyleyeyim. Kadro tercihlerine tabii UEFA'nın belirlediği kriterler var ya. İşte 4 tane yerli istiyor. 4 tane Türkiye'den yetişmiş oyuncu istiyor. Levent bunların hiçbirine uymuyor. Levent gurbetçi oyuncu. Ama şöyle bir şey yapabilirdiniz. Şimdi Fenerbahçe topa sahip olacak Sturm Graz maçlarında, değil mi?
2: Evet.
0: Brown'u kullanmıyorsun. O zaman Brown'u kadroya koyma. Levent'i al kadroya icabına. Evet. Yani çünkü çözüm üretecek oyuncu. Sıkıştığı zaman sol beke koyduğunuz zaman sana hücumda artı bir katıyor bu oyuncu. Yani bir çözümü vardı Levent'le alakalı kadroyu alma konusunda. Hoca bunu hiç düşünmedi. Hani Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonu Osterwold'e artı bir olamaz zaten. Bu takım topa sahip olmak istiyor. Bir tane orada farklı profilde oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani bana doğru gelmiyor hocanın bu tercihleri. Yani yönetim şekli doğru gelmiyor. Ama tabii zor bir matematik Fenerbahçe adına. Göreceğiz ne olacağını. Ama zor gerçekten. Yani ben bakıyorum çok kolay.

0: işin içinden çıkamıyorum yani.
1: Evet, biraz da Sayın Başkan'ın açıklamalarına yine değinmek istiyorum. Siz zaten söylediniz orada N'Golo Kanté'nin ismini vermesi biraz oyuncuların aslında imaj hakkını kendisi de kendi ifadeleriyle
2: yok haklı. Konusunda haklı başkan.
1: Onda hiçbir problem yok ama işte.
2: Söylenecek yer konusunda sıkıntılanacak.
1: Sözleşmeli et. Oyuncu için yani. Söylenecek
2: ya o şey mi zannediyor? Değil. Bilmez, konuşulmaz. Herkes söylüyor yok. Ya.
1: Hepsinin
2: bir de söylediği kişi de Kanté. Biliyorsun çok iç gayet şey çalışkan birisi.
1: Alçak gönüllü bence, oyuncu evet.
2: Evet.
1: Bununla tanınan, bununla bilinen bir oyuncu.
0: Ama iyi sözleşme almış. Alçak gönüllüymüş ama sözleşme konusunda değilmiş
1: orada
0: yani.
1: Orada profesyonel bir ekiple çalışıyor belli ki.
2: Sözleşme konusunda alçakmış.
0: Evet.
1: Evet, kırık telefon kullanıyor ama sözleşmesi yeteri kadar yani, sağlam.
0: Evet.
1: N'Golo Kanté de Dünya Kupası arasından sonra takıma katıldı. Tabii çok mesaisi yoğun geçmedi onun da Amerika'da ama tabii kadroda yer almış olması, seyahat etmiş olması, antrenmanlara katılmış olması onun öyle bir hakkını ortaya çıkardı. Şu an form durumu olarak, fiziksel olarak da teknik ekipten tam not almış durumda. Bakalım maçlarda ne kadar değerlendirilecek, ne kadar
0: kadroya alınmadı ama şöyle bir şey var. Maçtan 24 saat önce, yani yarın gece Fenerbahçe 0-0'a kadar kadrosundan 2 oyuncu çıkarıp 2 oyuncu koyma hakkına sahip. Dolayısıyla burada Kanté ile alakalı hani bir karar değişikliğine gidilebilir. Orada teknik heyetin kararı ya da Fenerbahçe bugün bir oyuncu aldı diyelim ki. O oyuncuyu yarın gece 22'ye kadar, yani 0-0'a kadar ekleyebiliyor.
2: İnşallah işte. Şey Arabistan'dan geldiği gibi değildir.
0: Kanté mi?
2: O zaman geldi çok kötü oynuyordu.
0: Evet, sonra ritim buldu evet.
1: Ki şampiyonada da kötü değildi yani ondan önceki Euro 2024'te milli takım alındığında
0: evet,
1: bayağı takdir
0: edilmişti.
1: Evet.
2: Fransa milli takımında daha iyi oyuncular gelmeye başladı.
1: Evet.
2: Özellikle orta sahada 8 evet. numara ismini bilmiyorum ama çok iyi oynamıştı turnuva.
0: Kone'yi mi diyorsun hocam?
2: Evet evet.
0: Kone, Romalı Kone.
2: Evet.
1: Evet, Fenerbahçe'de de gündem bu şekilde. Tabii İsmail Asar transferini de birazcık değerlendirdik. Leao konusuyla ilgili henüz bir gelişme
0: yok. Şunu söyleyelim ekleme anlamında. Nicholas Jackson ismi de gündemde. Aslında kulüpten gelen, Chelsea'den gelen bir teklif var. Çünkü Chelsea'nin şu anda 6 tane oyuncu var bildiğim kadarıyla 9 numara rotasyonunda. Hı hı. En son Danny Welbeck geldi işte. Sıfırı
1: bitiremiyorlar onları.
0: Yani yok yok orada. Orada çıkmak istiyorlar Nicholas Jackson'dan. Ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübe gidildi.
1: Hı hı.
0: Hani menajeri önerdi. Fenerbahçe tercih ederse şu anda Nicholas Jackson'ı kiralayabilir. Ama burada teknik heyetin kararına kalmış bir şey.
1: O da yine çok bence taraftarı tatmin edecek bir
0: profil değil. Biraz
1: değil
0: sezon yani. İçinde tansiyon
2: mesela
0: yükseltir falan yani.
2: Diyorlardı. Orada devam
0: kim
2: edebilirler.
0: Hocam?
1: Sergio Girassi.
2: Girassi evet.
0: Girassi de ekonomik kısımda bir problem. Bir de hocam şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi Fenerbahçe artık net bir 9'dan ziyade kanadı da oynayabilen bir oyuncu. Baktığı için Girassi o profile de uymadı sanki.
1: Sörloth geçen sezondan beri hep masada var. Hep konuşuluyor çok ama çok zor değil. Oyuncuyu
0: çok,
1: almak.
0: Çok kolay değil.
1: Fenerbahçe yani çok iyi bir turnuva geçirmedi Dünya Kupası'nda. Özellikle o Haaland'ı atmadı.
0: Pozisyonda da oynamadı.
1: Evet.
0: Yani sağ kenarda onu kullandı hoca. O da yanlıştı. Sörloth'a Trabzonspor'un ilgisi olduğu konuşuluyor bu arada. Onu söyledim. Yani çok kolay bir iş değil ama sanki dediğim gibi Fenerbahçe net bir 9'dan ziyade biraz daha mobil, biraz daha kanatları oynayabilen bir oyuncu bakıyor şu anda.
2: Sörloth da şey oldu hani her sene Türkiye'de gündeme gelir ya. Daha
1: evet.
2: önce antrenörler vardı.
0: Aynen.
2: Şimdi de oyuncuya döndü. Sörloth herkese yazılıyor.
0: Robert Pires'in inmeyen bir uçağı vardı mesela. Ona benzedi biraz yani.
1: Bir gün illaki döner diye bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın daha çok işte Beşiktaş Trabzonspor ortak gündemini konuştuk ya Muhammed Salah üzerinden. Fenerbahçe'de de bir Darwin Núñez de konuşuldu. Şu an Beşiktaş'ın
0: o da menajer önerisi evet.
1: Evet. O oyuncular aranıyor belli ki. Darwin Núñez de artık Arabistan'dan
0: evet.
1: yeniden bir
0: menajeri,
1: Avrupa'ya dönmek
0: bakıyor
1: istiyor.
0: Artık.
1: Dönebilecek yaşta.
2: Ya,
1: yani
2: Arabistan'a gidenler dönmeye başladı.
1: Furya ya, bitti hocam artık o.
2: Bir de mutlu değiller orada yaşam falan.
0: Ya, şey,
2: para artık şey yapmıyor.
1: Yeteri kadar yatırımlar yapıldı herhalde.
0: kazandılar bence artık.
1: Bir de Darwin Núñez çok genç yani
0: 27 yaşında bir oyuncu.
1: Prime'ını görür görmez Arabistan'a gitmiş
0: ya,
1: olması.
0: Büyük ihtimal oyuncular şunu görüyor. Şampiyonlar Ligi'ni izliyor, Avrupa Ligi'ni izliyor. Orada olmak istiyor büyük ihtimalle.
1: Dünya Kupası etkili olmuş olabilir mi bu
0: olabilir,
1: arada?
0: O da mümkün.
1: Ya, çünkü hepsinin illaki nasıl ülkelerde forma giyiyor olurlarsa evet. olsunlar. Bir amaçları var, bir vitrinleri
0: ve
1: var.
0: Ve performanslarının düştüğünü gördük.
1: Ya aynen öyle. Ya, uyum sağlayamadılar.
0: Evet. Yani bir Sadio Mane gördük mesela. Berbat durumdaydı mesela.
2: Antrenman kalitesi yani. Çok düşürüyor oyuncu.
0: Evet. Onlar da görüyor
2: şeye,
0: bence bunu.
2: Rutine bağlıyor oyuncu yani.
0: Evet. %100.
2: Diyor ki sıkmasam bile burada idare ediyorum diyor. O
1: aynen
2: da kötü
1: öyle.
2: Bence.
0: Tabii.
1: Evet, şimdi o zaman yavaş yavaş Beşiktaş defterini de açalım değerli izleyenler. Saatler 14'ü gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde playoff turu eşleşmeleri belli olacak. Temsilcimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un da muhtemel rakiplerini öğreneceğiz. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın tabii bir şöyle bir durumu da var. Rakibini elemesi durumunda ve elenmesi durumunda da Konferans Ligi'nde yoluna devam et.

0: şimdi mutlaka bazı iyi gelişmeler var. Hocanın davranışları, oynatmak istediği oyun. Hepsi çok iyi. Oyuncuların hem hocayla beraber uyum sağlaması, hem oynanan oyuna gösterdikleri fiziksel reaksiyon. Bunlar camianın bu süre zarfında Midelent'i geçip, ki çok zor eşleşmeydi. Ben kura çekildiği zaman dedim ki Midelent geçer. Neden geçer? Midelent aslında bu Avrupa Ligi'nin playoff turunda çıkabilecek bir rakip. Hı hı. Veya Şampiyonlar Ligi seviyesi biraz. Doğru. El arttırayım. Şimdi gelinen noktada Beşiktaş planlama konusunda Önder Özen'le beraber oyuncu tercihleri konusunda çok doğru yolda. %100 katılıyorum ama bunun içini doldurayım. İki maçta rakibin 10 kişi kalması. Bu süre zarfında özellikle ikinci maçın ilk 30 dakikasında verilen pozisyonlar. Bunları da düşünerek Beşiktaş'ın hala kadro kalitesi konusunda eksik bölgeleri var ve kadro kalitesi kalabilirlerse, ki kalacaklar, önleri çok açık Avrupa Ligi'ne ve Süper Lig için mutlaka takviye ihtiyacı var. %100. Yani Beşiktaş'ta her şey güllük gülistanlık demek çok doğru değil. Ama her şey de ya çok kötü gidiyor demek de doğru değil. Hı hı. Bir ivmelenme var ama bunun derecesini çok doğru tespit edip onun şeyleri, basamaklarını doğru planlamak lazım. Şimdi Beşiktaş'ın oynanan oyunda Oh'un ne kadar özverili bir oyuncu olmasına rağmen çok net gol vuruşu olan bir santrofora ihtiyacı var. Bir tane sol stopere ihtiyacı var. %100. Bir tane Orkun'la beraber, yani orada Salih Orkun, ki hoca Olaytan'ı oynatıyor. Orada daha tabelaya etki edebilecek bir tane 8 numaraya ihtiyacı var. Benim görüşlerim. Ve bir tane de bence sağ öne ihtiyacı var. Gol attı. Raşitsa gol attı. Çerni oynuyordu ama Beşiktaş'ın orada da çok etkili bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Yani bu tarafta Trossard oynayacak. Bence buraya iyi bir santrofor almak lazım. Buraya da iyi bir kanat oyuncusu, iyi bir 8, bir tane de sol stoper. Beşiktaş'ın avantajları ne? Salih geldi, 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynuyor. Hı hı. Bu büyük avantaj. Türk olması artı 10 için büyük avantaj. Kaleci bence son yıllarda artık Beşiktaş'ın kalesinde sorun yok dedirtecek bir performansla oynadı. Ama yine söylüyorum, bu yetmez. Beşiktaş'ın kadro derinliğini yaratması lazım. Bunu da geçtim. İlk 11'e oynayacak, ilk 11 oynayacak en az 4 tane oyuncu alması lazım.
1: Evet, Beşiktaş tabii
0: gayretlerine %100, hocanın, hı hı, tutumuna, prensiplerine, felsefesine %100 destek veriyorum. Yapılanmaya da %100 destek veriyorum ama yetmez.
1: Doğru, daha ayrılacaklar listesinin de hatta bazı isimler eklenebileceği yönünde de konuşuluyor. Gelenlere şöyle güzelce bir baktığımızda, taraftarın takdirini toplayan, sahaya çıktığında izleyicinin takdirini toplayan performanslar var ki Nübel'i çok fazla konuşmadık bile ama evet, hocamın da dediği gibi gerçekten çok sağlam bir imza atıldı orada. Çok güven verici bir imzaydı. Leandro Trossard, Dünya Kupası'ndaki performansının üzerine o oyuncuyu transfer etmek çok, bence çok çok büyük bir başarı. Avrupa'daki diğer takımların bile takdir ettiği bir %100 imzaydı. Salih Özcan yine hiç uyum adaptasyon sorunu yaşamadan, aynen, direkt olarak Beşiktaş'ta istediği performansa imza atıyor ama tabii eksikler var. Hocanın istediği o önde basan, hızlı ve üretken olacak Beşiktaş'ı seyredebilmemiz adına biraz daha aktif, biraz daha dinamik oyuncuların sanki monte edilmesi gerekecek.
2: Ya tabii doğru analiz etmek gerekiyor, hı hı, Beşiktaş'ı. Tabii ki çok olumlu işler var ama şunu da hatırlayalım. Beşiktaş'ın Immobile'li, Rafa Silva'lı kadrosuyla sezona girişi, evet, 5-0'lık Galatasaray galibiyeti, sonrasında konuşulanlar ve yaşananlar. Buradan bir ders çıkarmak gerekiyor. Yani Beşiktaş şu an uçmuyor. Hı hı. Bu çok net. Ama uçmak için gerekli hazırlıklar ve planlar yapılıyor. Yani bunu görmek bence sakıncalı değil ama, doğru, uçuyor demek sakıncalı. Çünkü bu zarar verir Beşiktaş'a. Halen eksikler var. Hocamın da söylediği gibi şimdi Midtjylland maçlarını konuşurken nasıl şunu konuşmamamız gerekiyor? 4 devrenin 3'ü rakip 10 kişi kalmış. Yani bunu yok sayarak bu maçları konuşamayız. Beşiktaş'ın mücadelesi, Beşiktaş'ın bireysel performansı, takım halindeki performansı, disiplini, bunlar mutlaka konuşulması gereken şeyler ama bu rakibi

0: derken yaşadığı problemler, rakibin yaşadığı problemler, bunların hepsini beraber ele almak gerekiyor. Dolayısıyla Beşiktaş doğru yolda ama halen gitmesi gereken de bir mesafe var. Şimdi her şey iyi demek doğru analiz olmaz, zarar verir. Niye söylüyorum? Çünkü halen profil anlamında da eksikler var. Savunmada mutlaka bir lider oyuncu. Mutlaka. Bir sağ kenar. 9 numara. Hani bunlar gelmeden, hatta merkeze mutlaka iyi bir oyuncu. Orkun ve Salih'in yanına iyi bir oyuncu lazım. Bunların tamamı geldiği zaman, Beşiktaş'ın fiziksel kalitesi üst seviyeye çıktığı zaman çok daha net analiz yaparız. Ancak şunu söyleyebiliriz. 3 Ağustos itibariyle bence son 4-5 yılın en heyecan verici Beşiktaş'ı bu Beşiktaş. Hiçbir itirazım yok. Yani şunu söylemek istiyorum, çünkü doğru planlama var. Yani Önder Özen ve ekibi doğru tercih. Sonra hoca doğru hoca tercihi. Oyuncular doğru oyuncular. Gidilen oyuncular doğru profiller. Dolayısıyla burada bir plan var. Bu plan dahilinde atılan adımlar var. Ama halen eksikler var. Yani bugünden Beşiktaş şunu yapar, bunu yapar, uçar, kaçar. Bunlar tehlikeli işler. Zarar verir Beşiktaş'a. Yani dolayısıyla burada ayaklarını yere sağlam basması gerekiyor. Doğru giden işleri konuşmak ama mutlaka yanlışları da konuşmak gerekiyor. O yüzden de burada yönetimin bir planı var. Bu plan doğrultusunda transferler gelirse ve fiziksel kalitede istenen düzeye gelirse, o zaman Beşiktaş için çok daha iyi şeyler konuşabiliriz. Evet, rahatlıkla.
1: Özür diliyorum. Beşiktaş'la ilgili son dönemde en çok hangi cümleyi kullanıyoruz? Havlu atma cümlesi.
0: Evet.
1: O yüzden bu havlu atma lafından artık o kadar çekinmeye başladı ki siyah beyazlılar. Dediğiniz gibi biraz daha temkinli adımlar atmakta fayda var. Tekrardan hatırlatalım, saat 14'te hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde playoff turu eşleşmeleri belli olacak. Kura çekilecek. Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da muhtemel rakipleri belli olacak. Şimdi Beşiktaş'ın eşleşmesini de konuşalım. Midtjylland'den sonra Çekya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Hradec Kralov takımıyla siyah beyazlar kozlarını paylaşıyor olacak. Onlar da lige iyi başladılar. 2-2 ile 2 galibiyet, özür diliyorum, 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti Hradec takımı. Siyah beyazlar 6 Ağustos tarihinde deplasmanda karşı karşıya gelecek rakibiyle. Sonrasında rövanş maçı 13 Ağustos'ta siyah beyazların ev sahipliğinde oynanacak. Ekranlarınıza da geliyor. Beşiktaş Hradec Kralov takımını elemesi durumunda Avrupa Ligi playoff turunda muhtemel rakipleri şu şekilde olacak. Vikingur Reykjavik ve Tun eşleşmesinin galibi. Krete takımı, Aarhus Sabah FK eşleşmesinin mağlubu. Dinamo Zagreb, Kauno Zagris eşleşmesinin mağlubu Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. Ancak tabii konuşmak istemediğimiz diğer ihtimali de değerlendirmek gerekiyor. Siyah beyazlar eğer Hradec takımına mağlup olursa, iki eşleşmede de turnuvaya veda ederse, yoluna Konferans Ligi playoff turuyla devam edecek ve Beşiktaş'ın bu ihtimaldeki muhtemel rakipleri ise şöyle olacak ki bunlar çok çok daha zorlu rakipler.
0: Enteresan, daha çok kolay enteresan. Olması
1: yani
0: gerekirken
1: tam tersi olması gerekirken işte bu
0: seri başı olmadığı için Beşiktaş bu turda.
1: Turnuva sayısı da arttıkça liglerde Avrupa'ya katılan takımlar iyice gerilemeye başladı sıralamada. Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA takımının eşleşmesinin kaybedeni, Lina Meskont, Rapid Wien eşleşmesinin kaybedeni ve Şerif, Traspol, Sengalen eşleşmesinden çıkacak takım da yine Beşiktaş'ın muhtemel negatif sonuçtaki konferans ligindeki sonuçlardan bakacak olursak eşleşmeler
0: kalitleri
1: olacak.
0: En azından ligi garantilemesi gerekiyor. En kötü ihtimal.
2: Beşiktaş elesin, burası biraz.
1: Burası çok daha
2: karışık. Freiburg final oynamadı.
0: Final oynadı. Avrupa Ligi'nde final oynadı. Aston Villa ile.
2: Panathinaikos var.
1: Burada oynadılar.
0: Atalanta var.
2: Atalanta var. Yani öbür taraf daha kolaymış ya.
0: Orada Dinamo Zagreb var. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri muhtemel.
2: Bir sürü rakip var da Beşiktaş'ın eleyebileceği.
1: Evet.
2: Orası daha iyi.
0: Bu turu geçmeli.
1: Bir önceki sayfayı rica edebilir miyim yönetmenimden?
0: En
1: turu
0: kötü
1: geçerse
0: ihtimal, evet.
1: Kimlerle karşılaşacak UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipler? Biz bunları çok konuşmak istemiyoruz
0: çünkü. Ama şöyle bir şey var. Yani turu geçerse Beşiktaş en kötü Konferans Ligi'nde lig aşamasını garantilemiş olacak.
2: Bu burası playoff ligi değil mi?
1: Bu playoff turu. Playoff
0: turu. Yani burada Dinamo Zagreb ki mağlubu diyoruz. Bence Dinamo Zagreb o turun galibi olur. O yüzden de Dinamo Zagreb'in geleceğini düşünmüyorum. Hani şöyle bir şey vardır ya. Normalde en zayıftan başlarsın, güçlüye doğru gidersin. Evet. Beşiktaş'ın tam tersi olmuş.
1: Evet.
0: En güçlüsünden başlayıp zayıfa doğru gidiyor şu anda yani. Evet. O yüzden de bu takımlar içinde ben Dinamo Zagreb'in gelmeyeceğini düşündüğüm için söylüyorum. Çok Beşiktaş'ı zorlayacak bir ekip yok açıkçası.
2: Çok yani. Büyük şansı var Beşiktaş'ın.
0: Direkt Avrupa Ligi'ne.
2: Avrupa Ligi'ne kalma konusunda.
1: Tabii burada ülke puanları, az puan toplanması da yine takımların yerlerini değiştirdi. Burada evet. Biz bu yüzden biraz güç dengesinde terslik yaşadık ama bizim isteyeceğimiz sayfa burası. Yani evet, bizim evet. kalmak isteyeceğimiz yer burası.
2: Burada kalalım bence.
1: Evet, inşallah Hradec Kralov takımını da elerse siyah beyazlar. Buradan rakibini bekleyecek. Saat 14'te de yine Aspor ekranlarından canlı olarak sizlerle eşleşmeleri burada ekibimiz değerlendiriyor olacak. Şimdi Beşiktaş'ın gündemini birazdan kapatacağım ama kapatmadan önce şu Darwin Núñez konusunu da ele alalım istiyorum. Hem Darwin Núñez meselesi var hem Patrick Schick, ki az önce Sörloth'ta dedik ya sürekli önümüze geliyor. Patrick Schick de öyle oldu. Yani sürekli bir Türk takımlarıyla gündeme gelir oldu. Şu anda da bir Darwin Núñez meselesi var. Az önce Fenerbahçe'de de yine oyuncunun ismini konuşmuştuk. Biraz daha detaylı değerlendirelim Beşiktaş'ta. Çünkü ekip arkadaşımız Efecan Öztaş da yine Aspor özel haberi olarak vermişti. Şu anda Beşiktaş'ın bir Darwin Núñez görüşmesi var. Liverpool'dan ayrılırken Arabistan'a gitmesi bir şok etkisi yarattı. 27 yaşında. Dediğiniz gibi artık geri dönmeyi istiyorlar Avrupa'nın üst düzey liglerine evet. ve Beşiktaş eğer yoluna Avrupa Ligi'nde de devam ederse Darwin Núñez takviyesi büyük bir katkı sağlar gibi duruyor.
2: Yani tabii Beşiktaş şimdi profil olarak nasıl bir santrofor istiyor? Şöyle düşünüyor, eğer diğer dediğimiz bölgelerdeki transferler gerçekleşirse diyor ki ben oraya topu getireceğim bir türlü diyor. Orada bana gol vuruşu yapacak oyuncu lazım.
0: Núñez mu?
2: Yani o konuda biraz sıkıntı var. Aslında orada en önemli oyuncu bu işleri yapacak olan şey.
0: Trossard mı?
2: Yok, Sırp olan neydi?
1: Vlahović mi?
2: Vlahović'ti. Ama tabii bazen oyuncu istemiyor. Başka tercihleri oluyor. Siz de başka alternatiflere gitmek zorundasınız. Ha, Darwin Núñez konusunda onu da cezbediyor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde devam etmesi. O, çünkü transferler yapılırken bu konular çok önemli. Hı hı. Yani Avrupa'da oynayalım, devam edelim. Ama tabii birinci istek mi, orası tartışılır. İhtiyaççı karşılar mı? Ben o konuda %100 tam net değilim.
0: Yok.
2: Onu da söyleyeyim.
0: Biraz saç döker, ya, biraz saç beyazlatır.
2: Yani, saçı bilmiyorum da ya.
1: Kendisinin saçları maşallah uzun.
0: Maşallah. Kendi döktürmüyor, başkasını döktürüyor.
1: Evet. Kluba da çok çektirmişti gitmeden önce evet, bu arada.
2: Evet. Bayağı etkiliydi o konu. Yani dediğim gibi sonuçta bir sürü santrofor ismi gelebilir. Ama Beşiktaş bu transferi bence şöyle planlıyor. Bu turu geçersek, Çekya takımını geçersek, hı hı, öyle bir santrofor planlaması yapıyor. Yani Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak bir profil diye düşünüyorum. Öyle bir planlama vardı hatırladığım kadarıyla. Ama sizin de söylediğiniz gibi o konuda %100 katılıyorum. Beşiktaş çok doğru oyunculara, çok doğru profillere gidiyor. Hocanın bence burada da yönlendirmesi var. Ben bunu oynayacağım. Bu oyunculara gidelim. Hatta bazı oyuncular kendi beraber çalıştığı oyuncular evet. ama alamıyorlar. Mesela Vlahović'le herhalde Fiorentina'da çalıştı.
0: Stoper'de Çabo evet. o eski öğrencisi yine hocanın.
2: Ya hocanın da burada yönlendirmesi çok önemli. Bir de avantaj. Beraber çalışmış. Ne yapacağını biliyor. Oyununda nasıl katkı yapacağını biliyor. Ama dediğim gibi yani Darwin Núñez konusunda ben o konuda çok net değilim.
1: Evet, bu arada Vlahović konusunda şöyle de bir gelişme var. Şimdi Juventus Kolo Muani'yi transfer etti.
0: Evet, o defter kapanmış gibi. Evet.
1: Aynen sanki, öyle yani orada Beşiktaş'ın eli biraz daha güçlendi. Evet, Darwin Núñez'i şu an konuşuyoruz ama Vlahović defteri de biraz daha dolmaya müsait şu anda.
0: Onun beklediği, teklif beklediği kulüplerden biri Barcelona'ydı. Evet. Bir Bayern Münih'ti, biri Juventus'tu. Juventus olmayacakmış evet. gibi duruyor. Ben Barcelona'nın da olacağını düşünmüyorum.
1: Bayern'de yani.
0: Bayern Münih olur mu Harry Kane'in arkasına? Onlar Nicholas Jackson'ı geri gönderdiler. Hı hı. Yani sanki süreç olumlu ilerleyebilir Vlahović konusunda. Fikir değiştirebilir. O istediği teklifi gelmezse eğer Avrupa'dan, ki gelmeyebilir.
2: Bir de o da daha genç değil mi? Aynı yaşlılar Núñez.
1: 26 Vlahović, 27 Darwin Núñez.
0: Evet, yakın. Ama Vlahović çok daha doğru profilmiş gibi duruyor sanki.
1: Kim Vlahović Avrupa'da şu an bir de yani. Doğru. Evet. Belirtmekte fayda evet. var. Peki artık yavaş yavaş kulüp gündemlerini toparlayalım. Yeniden hatırlatıyoruz. Ekranlarınıza da az önce geldi. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un Avrupa'da muhtemel rakipleri belli olacak. Siyah beyazlar Hradec Kralov takımını geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda yoluna devam edecekler. Rakibi belli olacak. Elenirse de Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olacak yine bu kurada. Aynı şekilde Trabzonspor'un da UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi birazdan belli olacak. Belli olduğunda da yine sizlere son dakika gelişmesi olarak aktaracağız. Biz programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken biraz da bir yorumcularımızı terletelim diyoruz. Kim bilir bölümüyle biraz soru cevap yapalım. Tabii bu bölüm hazırlanmadan önce yorumcuların isyanları vardı. Kameralara yansımadı tabii ama ekibim inşallah biraz daha kolay, biraz daha

0: üzerine çok düşünmeyeceğimiz sorular gelmiştir. İlk sorumuz o zaman ekranlara gelsin. Yönetmenimden rica edeyim. Kim bilir de. İlk soru yorumcularımız Abdullah Ercan'a ve Onur Özkan'a geliyor değerli izleyenler. Bakalım hanginiz bilebilecek Kim Bilir'deki ilk sorumuzu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde hangi takıma karşı rakip olmamıştır? A. Vaslui, B. Budapeşte, MTK Budapeşte, C. Arsenal, D. Honvéd.
1: Sen Budapeşte oynamış mıydın hocam? Sen yoktun değil mi o zaman?
2: O Şampiyonlar Ligi değildi.
1: Rıdvan Dilmen MTK, dönemi.
2: O maçta oynadım da Şampiyonlar Ligi değildi.
1: Değildi. Arsenal kesin var bu arada. O %100. MTK.
2: Honvéd'de var.
1: MTK şeydi hocam ya. Kupa Galipleri Kupası falan da evet. Galiba. Rıdvan Dilmen dönemi. Ben MTK Budapeşte diyorum.
0: Hocam sizin var mı bir tercihiniz?
2: Düşünüyorum. Süren var nasıl olsa?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Joker hakkınız da var hocam.
2: Kesin Yusuf sormuştur bu soruyu.
0: Kolay hazırlayacağım dedi, bilmiyorum.
2: Evet, çok kolay. Yani bilmem lazım.
0: Evet, süremiz.
2: Ben de Budapeşte diyorum, MTK.
0: Peki, yorumcularımız MTK Budapeşte dedi ama acaba cevap doğru mu, yanlış mı? Cevabı da görelim yönetmenimden rica ediyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde Honvéd'e karşı oynamıştır. Çünkü Honvéd'le UEFA Avrupa Ligi elemelerinde karşılaştı. Hepsi de tanıdık rakiplerdi aslında.
1: O zaman
0: ama
1: MTK ikinci olup Fenerbahçe ön elemede oynadı o zaman. O sen şampiyon olamamış çünkü.
2: Bilemedik artık.
1: Evet.
0: Evet, Avrupa Ligi'nde 2009'da karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe. O karşılaşmada biri 1-1, biri de 5-1'lik galibiyetle tamamlanmıştı Fenerbahçe adına. Şimdi o zaman bir diğer sorumuza geçiş yapalım. Yine Avrupa odaklı gidiyoruz. Yaz transfer döneminde hangi kulüp daha az harcama yapmıştı?
1: Yazıyor ama yanında harcamalar.
2: Rakamlar yazıyor da.
0: Cevaplar da gelmiş.
1: Sporting diyorum ben.
2: Ben de Sporting.
0: Tabii Yusuf, o kadar kolay
1: Yusuf,
0: ki.
1: Yusuf acımış bize.
0: Yusuf, teşekkür ediyoruz. Çok kolay bir soru
1: baktı
0: oldu.
1: Baktı ki bunlar bilemeyecek dedi Yusuf.
2: Şaka yapıyorlar.
1: Baktı ki bunlar bilemeyecek dedi.
0: Biraz oldu. Kafa karıştırıcı. Tabii böyle bilgisayar hataları olabiliyor, kopyala yapıştırlardı. Biz hemen hiçbir şey yaşanmamış gibi devam edelim değerli izleyenler. Biliyorsunuz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek adına öncelikle Çekya temsilcisi Hradec Kralov'la karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos'ta ilk maç oynanacak. Peki Hradec Kralov ne demek yerel dilde? Bunu soruyoruz. A. Kraliçenin şatosu. B. Beylerin gücü. C. Kralov'un gururu. D. Hradec'in takımı. Süremiz başladı.
1: Hocam sen bilirsin.
2: Ben C diyorum.
1: Hayda.
2: Evet.
1: Çok hocam emin konuştun hocam.
2: Evet.
1: Nasıl bunu şey yaptın? Tahminde mi bulundun?
2: Attım yani.
1: Ha, attın ha.
0: ben de şimdi bir düşüneyim ya. Ben ya, cevabı...
1: Kraliçenin şatosu dedi. Olduğunu hiç düşünmüyorum. Biraz uydurma geldi bana açıkçası.
0: Acaba ne olabilir? Ben İzleyicilerimize de bakıyorum.
1: Şeye yakınım biraz.
0: Düşünebilirsiniz bu arada. Sürenizin tamamını bulabilirsiniz. Abdullah Ercan.
2: C diyor.
0: C diyor. Evet. Kralov'un gururu diyor. Yani Kredeş orada gurur demektir diyor. Bakalım.
2: Hayır yani bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz
1: çok,
0: bakalım.
1: Çok emin söyledim ama yani.
0: Kimse kopya çekmedi.
2: Yok ya.
0: Evet şimdi, görüyorum şu
1: ben
0: anda.
1: Ben D diyorum ya. Hradec'in takımı diyeyim ben de bana.
0: Evet siz biraz Kralov ve Hradec ikisinden biri özel isimdir diye
1: evet.
0: Düşünüyorsunuz herhalde.
1: Aynen öyle düşündüm.
0: Son 7-5 saniye Kralov'un gururu ve Hradec'in takımı cevapları geldi. Bu sefer bir görüş ayrılığı var. Peki doğru cevabımız ne? Beşiktaş'ın rakibi Çekya temsilcisinin Hradec Kralov'un anlamı neymiş? Gelsin ekranlara yerel dilde Hradec Kralov. Kraliçenin şatosu.
1: Sallama dediğim çıktı.
0: Aslında bu olmaz dediğiniz cevap çıktı.
1: Çok sallama geldi bana.
0: Bu arada az önce Yusuf söyledi. Kulübün toplam maliyeti 13 milyon euroya tekabül ediyormuş. Bu şeyleri çok konuşuyoruz ya işte Avrupa takımları işte şu kadarlık takıma yenildi.
1: Aynen.
0: Bu kadarlık takıma yenildi.
1: Umarım öyle bir şey konuşmayız yani.
2: İnşallah yıl şey Başakşehir'in elendiği takımın
1: Turku.
2: 4.5.
0: Aynen. Evet. Peki süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık Onur Özkan, Abdullah Ercan. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ben de ilk yayınımı sizin gibi
2: size
0: güzel bir ekiple yaptım.
2: Size de hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Spor Ajansı'nın sonuna geliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Günün öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atacağız. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Programımız içerisinde Avrupa Ligi Playoff Turu kura çekimi yapılacak ve temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri de belli olacak. Sizlerle sıcağı sıcağına paylaşacağız. Bir başka rakibi, daha doğrusu muhtemel rakibi belli olan temsilcimiz Fenerbahçe ile hemen gelin başlayalım. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Sparta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
1: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Üçüncü turda Sturm Graz'la karşılaşacak temsilcimiz. Rakibini elemesi durumunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Sarı lacivertliler bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri Anthony Musaba değerli izleyenler ve oyuncuya İspanya'dan talipler olduğu iddia ediliyor.
2: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruña, Fenerbahçe forması giyen Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Deportivo'nun Musaba cephesiyle ilk temasları kurduğu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile de resmi görüşmelere başlamasının beklendiği öne sürüldü. Musaba'nın adı daha önce İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United'la da anılmıştı. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer almayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan Musaba, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında son 20 dakikada görev almıştı.
0: Fenerbahçe Senegalli hücum oyuncusu İsmail Asarra anlaşmaya vardı. İtalyan basınının iddiasına göre sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmelerini sürdürüyor.
3: Hücum takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazetesi Tutto Mercato'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı İsmail Asarra'yla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aynı haberde Rafael Leao sürecinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın sara çevrildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin bu transferi bir an önce bitirmeye hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaştığı vurgulanırken İngiliz kulübü Crystal Palace'la pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Palace'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu görev aldığı 92 karşılaşmada 33 gol 10 asist kaydetti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.
2: Okan Buruk Ren maçının ardından hem takımın son durumunu hem de transfer sürecini değerlendirdi. Futbolcuların henüz tam hazır olmadığını belirten Galatasaray Teknik Direktörü, %100 performans beklemek hayal olur. Ancak oyuncularımın isteği, konsantrasyonu ve tutkusundan memnunum. Bu bizi başarılı bir sezona götürecek dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Buruk taraftarın sabırsızlığını anladığını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer yapacağız bunu ben de, başkanımız da, yönetimimiz de söylüyor. Taraftarımız haklı olarak yeni isimlerin bir an önce gelmesini istiyor. İyi niyetli bir çalışma var ve amacımız bu kaliteli kadroya yeniden çok iyi oyuncular katmak. Bana da kızıyorlar, tepki vermemi istiyorlar. Burası Galatasaray, Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor diye konuştu. Sarı kırmızılı taraftarlara da seslenen 53 yaşındaki teknik adam, sezona güçlü güçlü başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın, eksiklerimizi tamamlayacağız açıklamasını yaptı. Okan Buruk Galatasaray'ın hücum planı hakkındaysa, Osimhen gibi bir oyuncunuz olduğunda zaman zaman uzun top oynarsınız. Bizim oyunumuz sadece buna dayalı değil, onu doğru şekilde ceza sahasında topla buluşturmaya çalışıyoruz. Duran toplarda da iyi çalıştık ve bunun karşılığını aldık dedi.
0: Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kabukçu da sarı kırmızılı takımın transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
4: İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayı

0: hayatımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Genç oyuncuya federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bugüne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken, biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini... Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap
0: vermedim.
2: Son dakika gelişmesini hemen paylaşalım değerli izleyenler. Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oldu. Playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçı oynanacak. Ferencvaros

0: Lavrov'la Macar temsilcisi ve Polonya temsilcisi Gornik Zabrze arasındaki Gornik Zabrze'yi de Fenerbahçe'nin rakibi olarak hatırlayacaksınız. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda sarı lacivertlilere elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeye çalışıyor Gornik'te. Bu karşılaşmanın galibi playoff turunda Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi olacak. Değerli izleyenler, son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Birazdan Beşiktaş'ın da rakibi belli olacak. Yine sizlerle hemen sıcağı sıcağına paylaşacağız. Yine biz akışımıza dönelim ve Galatasaray'dan devam edelim. Sarı Kırmızılı takımın yöneticilerinden Bora Bahçetepe, yeni sezonda kale arkası tribün kapasitesini yükselteceklerini söyledi.
1: Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların gündemine gelen son isim Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora oldu. Galatasaray yönetiminin menajerler aracılığıyla transferin şartlarını netleştirdikten sonra Porto'ya resmi teklif yapması bekleniyor. Okan Buruk'un U23 kontenjanı kapsamında yer alan 19 yaşındaki futbolcuya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Porto Akademisi'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Mora, Francesco Farioli'nin göreve gelmesinin ardından forma rekabetinde geriye düştü. Genç futbolcu 2025-26 sezonunda bir önceki döneme göre yaklaşık %25 daha az süre aldı. İlk 11'deki yerini kaybeden Portekizli oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma transfere sıcak baktığı kaydediliyor. 1.68 boyundaki ofansif orta saha, teknik kapasitesi, dar alandaki etkinliği ve hatlar arasında oyun kurabilme becerisiyle dikkat çekiyor. İki sezondur Porto A takımında forma giyen Mora, geride kalan sezonda 44 maçta 5 gol 2 asistlik katkı verdi. 2025 Haziran ayında ilk kez Portekiz A milli takımına davet edilen genç futbolcu, Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan kadroda da yer aldı.
0: Evet, Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri Rodrigo Mora. Değerli izleyenler, Porto'nun genç 10 numarası için girişimlerin başladığına dair bir haberi de sizlerle paylaşmış olduk ve şimdi gelin devam edelim akışımızdan. Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Siyah beyazlılar da yeni sezonda hücum hattına takviyeler yapmayı planlıyor bildiğiniz gibi. El Hilal forması giyen Uruguaylı yıldız Darwin Núñez'in transferi değerlendirilmeye başlandı.
1: Beşiktaş'ta santrfor transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Darwin Núñez oldu. Núñez, siyah beyazlı kulübe önerilen futbolcular arasında yer alırken El Hilal'in 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için beklediği bonservis tekliflerini alamaması kiralık transfer ihtimalini güçlendirdi. Suudi ekibi daha önce kiralık tekliflere sıcak bakmazken gelinen noktada bu formülü açık duruma geldi. Siyah beyaz yönetiminde Núñez'i kiralama seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun El Hilal'le sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Kariyerinde 6 kupa kazanan Darwin Núñez, geçen sezon Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle El Hilal'e transfer olmuştu. Uruguaylı golcü bir kupa sevinci yaşadığı Suudi ekibinde çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. Peñarol altyapısından yetişen deneyimli forvet kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giyerken Uruguay milli takımındaysa 41 maçta 13 gol kaydetti.
0: Beşiktaş santrfor transferi için Dušan Vlahović'i gündeminde tutmaya devam ediyor değerli izleyenler. İtalyan basınının iddiasına göre oyuncu içinde en ciddi seçenek siyah beyazlılar.
2: Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

0: Oyuncunun mali beklentilerini karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken Vlahovic'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santroforu olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı. Vlahovic, Italiano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise Vlahovic için herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek oyuncuların peşinden koşan biri değilim sözleriyle transfer iddialarına nokta koymaya çalıştı. Beşiktaş cephesi Ağustos ayının ortasına kadar sabırlı davranarak Dušan Vlahovic transferi için şartları zorlayacak.
1: Ve Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu değerli izleyenler. Temsilcimiz Kralova'yı geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris mağlubuyla karşılaşacak. Mağlubuyla'yı vurgulayalım. Az önce Trabzonspor'da galibiyle karşılaşacaktı Ferencvaros Gornik Zabrze mücadelesinin. Şimdi Beşiktaş'ın rakibini hemen değerlendirelim. Kartal Yiğit'le bir bağlantı yapacağız ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Kartal Yiğit, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ezgi. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Kralove'yi elbette önce geçmesi gerekecek siyah beyazlıların ve Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris mücadelesinin mağlubu temsilcimizin rakibi olacak. Tabii Midtjylland mücadeleleriyle gördük ki Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başlayan, pozitif başlayan bir Beşiktaş var. Bu rüzgarı arkasına alıp acaba ilerleyen süreçlerde neler yapacak, bunları da merak ediyoruz. Rakipleri nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi tabii öncelikle bu tarz rakiplerden önce Beşiktaş'ın önündeki Kralova maçını değerlendirmek lazım. Yani bakıldığı zaman evet, bütçe olarak Beşiktaş'ın çok bende yani yaklaşamayacak derece altında bir takım. Çek takımı, Çekya takımı. Ama hazırlık maçları dahil kaybetmeyen bir takım hüviyeti var Çek ekibinin. Yani ben Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun buna dikkat edeceğini, yani sıradaki ilk maçın çok daha önemli olduğunu, yani Dinamo Zagreb-Žalgiris eşleşmesinden ziyade hem futbolcuların hem de Italiano'nun önümüzdeki perşembe günü oynanacak maça çok daha hazırlanacaklarını, hem mental olarak hem fiziksel anlamda hazırlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü ligleri başlamış bir ekiple oynayacaklar, diri fizikli bir takımla oynayacaklar. 2-3 önemli oyuncuları var. Çek oyuncuları, Çek takımları ve Çek ligi her zaman önemlidir fiziki açıdan. Beşiktaş'ı hele hele sezon başı yorabilecek takımlardır. Önce bu turu geçtikten sonra ben Vincenzo Italiano'nun da değerlendirmede bulunacağını düşünüyorum, ama şimdi bugün çekilen kuraya baktığımız zaman Dinamo Zagreb-Žalgiris kaybedeni, evet Beşiktaş geçmişte özellikle Zagreb'le çok maçlar oynadı ve zaman zaman oyun olarak sıkıntılı mücadelelerde bulundu. Şimdi Hırvat takımları her zaman, bence işte ben Zagreb üzerinden bakıyorum. Yani Dinamo Zagreb'i daha önde görüyorum turu geçecek taraf anlamında. Bakıldığı zaman iyi oyunculardan kurulu, Avrupa piyasasında var olmak isteyen oyuncular var. Özellikle işte fizik olarak da dediğim gibi etkili olabilecek, teknik açıdan da olabilecek isimler var. O yüzden dikkat çekilmesi gereken bir tur olacak playoff'un ilk maçı. İlk maçın İstanbul'da oynanması 20 Ağustos'ta bence bir avantaj olarak görülebilir. Çünkü takımımız buradan alabileceği farklı bir sonuçla hiç olmazsa deplasmana çok daha rahat gidip ve kontrollü oynayacaktır. Ardından tabii öncesinde bir lig maçı var Beşiktaş'ın 20 Ağustos'tan önce. Artık o tarihe

0: kadar ben siyah beyazların hem transfer olarak hem de fiziki açıdan hazırlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden şu anki mevcut görüntüye baktığımız zaman, yani iki Midland maçına baktığımız zaman, Beşiktaş'ın oyun felsefesinin yavaş yavaş oturmaya başladığını, oyuncuların sezona bireysel anlamda bazı oyuncuların iyi başladığını söylersek, bu turda da, yani playoff turunda da ben Beşiktaş'ın şanslı olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi biraz da tabii Beşiktaş'ın mevcut oyuncu performanslarını ve transferini de konuşmak lazım. Çünkü Midland mücadelesinde neredeyse geçen sezonun kadrosuyla sahada olan ve iyi bir görüntü sergileyen Beşiktaş vardı. Şimdi bu karşılaşmalara kadar belki Kralove eşleşmesinde değil ama Zagreb-Zalgiris mağlubuna eğer geçebilirse, ki dileriz de öyle olur, muhakkak kadroya yeni katılacak isimler de olacak ve belki de biraz sistemi de değiştirecek isimler olacak bunlar. Mevcut performanslar ve eklenecekler üzerinden neler söyleyebilirsin?
0: Çok doğru. Şimdi Midland maçlarına baktığımız zaman yeni transferlerden, yani yeni Kartal'dan bir Nübel, İlhan Salih'i gördük.
1: Evet.
0: Yani bu üç oyuncu iki maçta da oynadı. Yani mesela işte sol beke
1: Ottara oynamadı.
0: Ottara oynamadı. Takviye de değil. Yani direkt 11 oyuncusu olarak alınan Ottara oynamadı. Yani bu bir tabii ki ben de şu an itibariyle biraz soru işareti yaratıyor. Eksik kadro, yani %80'i hatta daha da fazlası geçen seneki kadrodan kurulu Beşiktaş'ın iki Midland maçında da çok istekli, arzulu, hocanın istediklerini yapabilen bir takım olması tabii ki beni gelecek adına çok umutlandırdı. Yani burada en büyük pay bence teknik adamın, yani İtalyan hocanın. İyi hazırlanmış, iyi çalıştırmış takımını, taktiksel anlamda da, mental anlamda da çok iyi bir Beşiktaş gördük. He, oyunun bazı periyotlarında doğrudur. Mesela İstanbul'daki ilk maçta, ilk 45'te çok iyiydi Beşiktaş. Maça çok hızlı başladılar. O arzulanan önde baskıyı çok iyi yaptılar ama daha sonrasında ikinci yarı durdular. Danimarka'daki maçta ise tam tersi. Rakip ilk yarı çok iyi başladı. Evet, pozisyonlar buldular. Daha sonra ikinci yarı Beşiktaş açıldı. Şimdi Beşiktaş'ta her şey yerli yerinde dersek abartmış oluruz. Her şey yerli yerinde değil. Çünkü zaten eksik bir kadrosu var şu an itibariyle. Playoff turuna, playoff ilk maçına kadar, ki olacağını tahmin ediyorum artık, transferler tamamlanırsa çok daha farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Yani şimdi bakıyoruz, stoperde eksiğim var, orta sahada eksikliğim var, santrafor'da eksikliğim var. Ok çok yalnız kalıyor. Tamam, çok iyi mücadele ediyor. Hocanın istediği bence özelliklere sahip ama bitiricilik anlamında sıkıntı yaşıyor ki bunu iki Midland maçında da gördük. Beşiktaş pozisyona girdi, atamıyor. Hele İstanbul'daki maçta, yani İstanbul'da işi bitirecektin. 1-0'lık sonuca razı oldun. Bu çok düşündürücü bir sonuç aslında. Şimdi evet, rakip bence, hala onu söylüyorum, İster Dinamo Zagreb çıksın, ister Zalgiris çıksın, Beşiktaş'ın kadro yapısı, kalitesi şu an itibariyle de çok çok önde. Yani bir Trossard'ın değeri neredeyse değil, şu anki Perşembe günü oynayacakları Kralove takımından çok daha fazla. Yani Trossard'ın da takıma gireceğini düşündüğümüzde farklı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Ama hiçbir şey sona ermiş değil. Öndeki maçtan itibaren bu geçerli. Aynı ciddiyette hazırlanırlarsa, ki ben çok ciddi hazırlandıklarını düşünüyorum Danimarka maçlarına, Beşiktaş'ın hem Perşembe günü iyi bir sonuç alacağını, hem turu geçtikten sonra playoff'unda da kim çıkarsa çıksın rakibini en iyi şekilde, en iyi oyunda geçeceğini düşünüyorum. Evet, kadro kalitesi şu an özellikle hem Avrupa Ligi hem de şampiyonluk yarışı için geride mi? Geride. Bunu transferlerle noktalayacaklardır. Ama bakıldığı zaman Nübel iki maçta da bence müthiş oynadı. Beşiktaş'ın kaleci sorunu çözdü gibi gözüküyor. Salih keza öyle, iki maçta da oynadı. İlhan da iyi oynadı. Bazı oyunun bazı anlarında eksiklikleri var, özellikle fiziksel ve oyun bilgisi anlamında. İşte dediğimiz gibi savunma ne olacak? Savunmanın sol tarafında kim oynayacak? Yani bu sorunlar 20 Ağustos'taki maça çözülecektir diye umut ediyorum, ki çözülmesi lazım. Çözülmezse şimdi rakipler yavaş yavaş sertleşiyor. Bundan sonra da ciddileşiyor. Bundan sonra da sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş, ama transfer sürecinin ben hiç yoktan yarısının, yani oyuncu istenilen işte 5-6 oyuncu deniliyor. En azından 2 ya da 3 oyuncunun alınarak playoff turuna yetiştirileceğini söyleyebilirim.
1: Var mı kulağına gelen bir isim, bir istihbarat paylaşabileceğim bizimle?
0: Ezgi, o şey söyleyebilirim. Stuttgart'taki Çabalı, yani Alman oyuncu.
1: Şabot, evet. Hocanın da zaten Sebat, eski öğrencilerinden biri.
0: Evet, hem eski öğrencilerinden hem de Nübel'in takım arkadaşı. Yani orada bir şeyler olabilir. Yani böyle hiçbir zaman ben bir transfer bitmeden %100 konuşmadım. Orada bir şeyler olabilir önümüzdeki hafta içerisinde. Yani şimdi şey de bekleniyor. Maç oynansın Perşembe günü, ondan sonra böyle bir hızlanma olacaktır. Yani büyük ihtimalle Alman stoperin olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Daha sonrasında tabii bir santrafor krizi var. İşte Beşiktaş'ın en çok istediği oyuncu Vlahovic. Vlahovic şu an itibariyle bekleme modunda. Ama şunu da söylemekte fayda var. Beşiktaş'ın artık çok fazla bekleyecek zamanı yok. Çünkü Salah'la çok uğraştılar. Her gün Salah, her gün Salah konuşuldu. O nedenle bir santrafor işini de bitirmesi lazım. İşte medyada yansıyan isimler zaten bunlar işte. Söylediğim gibi Vlahovic, Sörlot, Nunes, Lukaku. Bu isimler tazeliğini koruyor. Bunları bitireceğini düşünüyorum ama santrafor transferleri her zaman zordur. Acaba ilk maça yetişir mi? Yani playoff ilk turuna yetişir mi? Ondan da emin değilim. Ama Beşiktaş bir stoper, özellikle stoper bölgesine takviye yapacağını düşünüyorum kısa vadede. Ardından bir 6-8 oynayabilen bir oyuncu, bir orta saha oyuncusu da en son santrafor sorununu çözecektir diye tahmin ediyorum.
1: Peki Kartal Yiğit, bir cümleyle hemen, bir de malum diğer temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Ya Ferencvaros ya da Gornik Zabrze ile karşılaşacak playoff turunda. Bir cümlede oradan rica edeyim.
0: Evet, Trabzonspor'da 20 Ağustos'ta evinde oynayacak. Ben Trabzonspor'un da Beşiktaş gibi turu geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor artık sistemini oluşturmuş bir takım. Ama özellikle işte Gornik Zabrze'yi izledik. Fenerbahçe karşısında diri bir takımdı. Çok da kötü bir takımdı. Kötü bir takım değil. O yüzden bu tarz takımlara karşı sezon başı oynarken hep dikkatli olması lazım ama Trabzonspor'un da kalitesinin önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki. Kartal'a çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Kartal Yiğit'le Beşiktaş'ın rakibini ve biraz da transfer gündemini değerlendirdik. Şimdi devam edeceğiz değerli izleyenler. Yine Beşiktaş'tan devam edelim. Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı iki maçta da mağlup etmeyi başardı Beşiktaş ve özellikle yerli oyuncuların iki maçtaki performansı teknik heyeti memnun etti.
2: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2 maçta da gol yemeden geçerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yerli oyunculara verdiği önem dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda öncelikle orta sahada Orkun Kökçü ile yeni transfer Salih Özcan'ın uyumu teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Amili takımda zaman zaman birlikte görev yapan ikili aynı uyumu Beşiktaş formasıyla da sahaya yansıttı. Vincenzo Italiano'nun sezon boyunca kaptanlık görevini teslim edeceği isimler de belli oldu. İtalyan teknik adam maçların gidişatına ve sahadaki duruma göre kaptanlık pazubandını 1. kaptan Orkun Kökçü, 2. kaptan Emirhan Topçu ve 3. kaptan Salih Özcan olarak belirledi. Italiano'nun bu 3 ismi yalnızca performanslarıyla değil, karakterleri ve takım üzerindeki etkileri nedeniyle de ön plana çıkardığı ifade ediliyor. İtalyan çalıştırıcının savunma hattında en çok güvendiği isimlerden biri de Emirhan Topçu oldu. 25 yaşındaki savunmacının agresif oyunu, mücadele gücü ve lider karakterini beğenen Italiano, başarılı futbolcunun sol stoperdeki performansından son derece memnun. Teknik heyet, Emirhan'ın savunmayı yönlendirme becerisinin sezon boyunca takım adına önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasında yerli oyuncular önemli rol oynayacak.
1: Beşiktaş, Roma forması giyen sağ kanat Matias Süle için bir hamle daha yapacak.
3: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle 15 Ağustos'a kadar sol stoper, orta sağ, santrfor ve sağ kanat takviyelerinin büyük bölümünü bitirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta yoğun bir mesai var. Sağ açık için Matias Süley'i gündemine alan ve şartlarını soran siyah beyazlılar, Roma'nın 30

0: milyon euronun altına çekilmesi için temasların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği Arjantinli futbolcunun artı 4 kontenjanına uyması da büyük avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş'ın bir haftalık süreç içerisinde Süle ile ilgili somut adımlar atabileceği gelen haberler arasında.
1: Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı ve Havai Fişek gösterileri yapıldı.
2: Trabzonspor 59. yaşını kutluyor. Bordo Mavili Kulübün kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bordo Mavi Fener Alayı'nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar ve protokol üyeleri ellerindeki fener ve meşalelerle Ganita sahiline kadar yürüdü. Bordo mavili renklere bürünen taraftarlar yürüyüş boyunca Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verdi. Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte taraftarlar horon ve kolbastı oynadı. Trabzonspor'un 59. yılına özel Bordo Mavi Fener Alayı düzenlendi.
1: Trabzonspor camiasında Muhammed Salah heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Bordo Mavili yönetim Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık bir teklif sundu. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
0: Transfer gündeminin bir numaralı ismi Muhammed Salah da ibre Trabzonspor'a döndü. Uzun süredir Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yapan ancak anlaşma sağlayamayan Mısırlı Dünya Yıldızı için Bordo Mavililer devreye girdi. Transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, son yılların en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun menajeri Rami Abbas'la görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı kanat oyuncusu için 2 yıllık teklif yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 17 milyon euroluk bir maaş önerdi ve beklemeye geçti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde net bir karar vereceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun teklifi evet demesi durumunda hafta içi Trabzon'a getirilmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kulüp tarihine geçen başarılara imza atarken dünya futbolunun en istikrarlı hücum oyuncularından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 10 asist üreten Mısırlı Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda da sergilediği performansla ülkesini son 16 turuna taşıyan isimlerden biri oldu.
3: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren çipli top teknolojisinin kullanılabileceğini duyurdu.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de hakem kararlarının daha hızlı ve doğru verilmesine yardımcı olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Federasyonun çipli top sisteminin kullanılmasına karar verdiğini açıklayan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla Süper Lig'imizde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz, dedi. Uygulamaya konulması beklenen farklı kurallar olduğunu da söyleyen Otyakmaz, futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da İFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç, şeklinde konuştu. Çipli top sisteminin TFF'ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye

0: sokacak.
1: Hazırlık maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi değerli izleyenler ve kazananı penaltılar belirledi.
2: Manchester City ve Inter hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya. Manchester City, Divin Muvamba'nın golüyle 14. dakikada 1-0 önde. Inter atakta, Di Marco içeri çevirdi. Tekrar topla buluştu Di Marco, Pavar ve 1-1. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Manchester City. Boşta kaldı top, top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı İngiliz ekibi. City atakta yine. Şut pozisyonu. Top direkten geri geldi. McAdoo şutun sahibiydi. Karşılaşma bir birlik beraberlikle tamamlandı. Penaltılara geçildi. Manchester City'de Ryan Aitnuri penaltıyı kaçırıyor. City'de penaltıdan yararlanamayan bir diğer isim Kusanov. Provedel Gonzalez'in penaltısında gole izin vermiyor. Avantaj Inter'de. Gol atan oyuncu İtalyan ekibinde Matteo Lavalli. Inter City'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük kurarak karşılaşmanın kazananı oluyor.
1: MLS'te Inter Miami Columbus Crew karşılaşması 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Lionel Messi oyuna ikinci yarıda dahil oldu.
2: Inter Miami ve Columbus Crew kozlarını paylaşıyor. Luis Suarez çok uzaklardan denedi kaleyi top ağlarda. Tecrübesini konuşturuyor Luis Suarez. Beraberlik arıyor Columbus Crew. İçeri çevrilen top Casemiro ayak koydu, durum 1-1 oldu. Casemiro'nun kendi kalesine attığı golle maça denge geldi. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Orta arka tarafa Noah Allen kafayı vuruyor, top ağlara gidiyor. İlk pozisyon için offside kararı var ancak incelemenin ardından gol geçerli, durum 2-1. Lionel Messi 53. dakikada Daniel Pinter yerine oyunda. Inter Miami atakta. Messi'nin vuruşunda top dışarı gidiyor. Suarez'in pasında gole yaklaşmıştı Messi. Columbus Crew'de Bryce Mendes'in golü skoru eşitliyor. +4'teyiz. Messi sert vurdu top dışarıda. Inter Miami 2, Columbus Crew 2 maçın sonucu.
1: MLS'te lider Vancouver'sa Los Angeles'la 1-1 berabere kaldı.
2: Vancouver Whitecaps ve Los Angeles FC karşı karşıya. Hata geldi Vancouver savunmasından. Heung-min Son topu düzeltti, vuruşunu yaptı, durum 1-0. Blackman üzgün. Top kaybı sonrasında golü buldu Los Angeles FC. Çok soğukkanlı Heung-min Son. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Orta geldi ceza alanına. Şut pozisyonu, top dışarıda. Yine yükleniyor ev sahibi ekip. Karar penaltı. Thomas Müller yerde kaldı. Penaltı kararı var. Müller, Thomas Müller ve gol. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.
1: Robert Lewandowski, Chicago taraftarıyla buluştuğu ilk maçta 2 gol atmayı başardı.
2: Chicago Fire ve Charlotte karşı karşıya. Charlotte atağında topu ağlara gönderen isim Pep Biel. 18. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Beraberlik çabaları var Chicago Fire'da. Robert Lewandowski ve 1-1. Lewandowski yeni takımıyla ilk golünü böyle atıyor. İlk yarı 1-1'lik beraberlikte noktalandı. Görüntülerimiz ikinci devreden. Lewandowski aldı topu önüne. Lewandowski 2-1. Polonyalı golcü Charlotte karşısında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Son düdük geliyor. Chicago 2-1 kazanıyor.
1: Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid'de transfer çalışmaları sürüyor.
0: Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Real Madrid, Jose Mourinho'nun görevi devralmasıyla birlikte yeni bir kadro kurma peşinde. Florentino Perez yönetimi yaz transfer döneminde ilk iş olarak Cucurella, Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ve Carlos Espi gibi önemli oyuncuları kadroya kattı. Yan Diamonde ve Rodri için gün sayan Mourinho takımda düşünmediği isimleri de belirledi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in performansından çok memnun olan Mourinho, Gonzalo Endrick ve Maslan Tolno'yu takımda düşünmüyor. Mario Martin ve Fran Garcia'nın ayrılmasının ardından Gonzalo'nun İngiliz ekibi Fulham'a transfer olması bekleniyor. Jose Mourinho'nun gelecek sezon için hazır bulmadığı Endrick ve Maslan Tolno ise kiralık olarak gönderilecek. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, milli futbolcumuz Arda Güler'in Mourinho'nun yeni Mesut Özil'i olacağını iddia etti. Gazetede yer alan bir başka habere göre ise özellikle Endrick, kendi pozisyonunu ilgilendiren transferlerin ardından küsmek yerine daha çok motive oldu. Fiorentina ile 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçında şık bir gol atan 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun çabası teknik direktörünün takdirini topladı. Karşılaşmada Arda Güler 87 dakika sahada kalırken Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transfer ettiği olayı 57 dakika forma giydi. Hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, La Liga öncesi Deportivo ve Schalke ile karşılaşacak.
1: Dünya Kupası'nın sürpriz yıldızlarından biriydi, hatırlayacaksınız. Vozinha, değerli izleyenler, ve Şili'nin köklü kulüplerinden Colo Colo'ya transfer oldu, coşkuyla karşılandı.
0: 2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 40 yaşındaki yeşil burun adalı kaleci, Şili Ligi lideri Colo Colo'ya imza atmak için ülkeye geldi. Vozinha Şili'de büyük ilgiyle karşılandı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden yeşil burun adalarının en önemli isimlerinden biri olan Vozinha, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Tecrübeli file bekçisi takımının açılış maçında şampiyon İspanya'ya karşı kalesini gole kapatırken, son 32 turunda Arjantin karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirmişti. Yeşil burun adaları bu mücadeleyi 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Dünya Kupası öncesinde sosyal medyada yaklaşık 35 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın hesabı turnuva sonrası 30 milyona kadar yükselmişti. Colo Colo'da transferi duyurduktan sonra sosyal medya hesaplarında yaklaşık 70 bin yeni takipçi kazandı. Vozinha'nın popülaritesinin kulübün uluslararası marka değerine de katkı sağlaması bekleniyor.
1: Hint asıllı Amerikalı teknoloji milyarderi Nikesh Arora, NBA Avrupa projesi kapsamında kurulacak Londra takımını satın almak için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
0: Nikesh Arora, Londra'daki NBA Avrupa takımının peşinde. Hint asıllı Amerikalı

0: Amerikalı teknoloji milyarderi NBA Europe projesinde kurulacak Londra takımını satın almak için devasa bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Arora takımın isim ve franchise hakları için 1 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir teklif için güçlü bir yatırımcı konsorsiyumu kurdu. Londra, ligin Avrupa'da planlanan genişlemesinin en değerli pazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Nikesh Arora şu anda New York merkezli bir siber güvenlik firması Palo Alto Network'ün CEO'su olarak görev yapıyor. Lig yönetimi takım sahibi olmakla ilgilenen çeşitli gruplardan gelen teklifleri incelemeye hazırlanıyor. Ekim 2027'de ilk hava atışını yapmaya hazırlanan NBA Avrupa projesinde 12 takım kalıcı olacak ve yerel liglerde başarı elde eden 4 takım projeye katılım sağlayacak.
1: Geçtiğimiz sezon maddi sorunlar yaşamaya başlayan Monaco'da kriz büyüyor değerli izleyenler. Fransa Yerel Lig Yönetimi Kırmızı Beyazlıların temiz başvurusunu kabul etmedi.
2: Euroleague'den Euro Cup'a düşen Monaco'ya bir şok da Fransa Yerel Lig Yönetiminden geldi. Monaco'nun 2025-26 sezonu boyunca yaşadığı mali sıkıntılar, oyunculara ve diğer alacaklıları olan borçlarının büyümesine yol açtı. Bu nedenle kulüp hem mali yükümlülüklerini yerine getiremedi, hem de lige zamanında katılım başvurusu yapabilmek için gerekli tarihleri kaçırdı. Eski NBA oyuncusu Jamal Mashburn, kulübü çıkmazdan kurtarmak için yatırım yapmaya karar vermiş olsa da olumsuz durum sürüyor. Fransa Ligi'nin temyiz kurulu Monaco'nun Pro A'da mücadele etme başvurusunu reddederken ikinci lig için de vize vermedi. Kulüp gelişmelerin ardından temyiz başvurusu yapsa da Fransa Lig yönetimi bu başvuruyu da reddetti. Fransız ekibi son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada olayı Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi'ne taşıma ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu.
1: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.
3: Vuruşu, Van Dijk yine oradaydı, arkaya açıldı Muhammed Salah, Muhammed Salah!
4: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 3 Ağustos 1914 Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. 1948 Türkiye serbest güreş milli takımı Londra Olimpiyatlarında takım halinde birinci oldu. Güzel.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Zafer Tüzün ve Mahmut Alpaslan'la beraber gündeme dair yaklaşık 3 saat boyunca değerlendirmelerde bulunacağız. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında önümüzdeki turlar için muhtemel rakipleri belli oldu ve bu haftanın da bir maç haftası olduğunu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yine sahada göreceğimizi ifade edelim. Galatasaray'da transfer hareketliliği var. Trabzonspor'sa Muhammed Salah'ı bekliyor. Mahmut Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. İyi yayınlar.
0: Zafer Hocam hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Fenerbahçe eğer bu turda rakibi Sturm Graz'ı elerse Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi bileti için kozlarını paylaşacak. Beşiktaş 3. ön eleme turunda UEFA Avrupa Ligi için mücadele ediyor. Hradec Krilove'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nden Dinamo Zagreb, Žalgiris Kaunas eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak ki Dinamo Zagreb burada favori. Turnuvaya playoff turundan dahil olacak. Trabzonspor'sa Ferencvaros, Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Ferencvaros'un da bu eşleşmede favori olduğunun altını çizmek gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin önce Sturm Graz'ı geçmesi lazım. Sarı lacivertlerle programa bir başlangıç yapalım. Eğer Sturm Graz'ı elerse Fenerbahçe, Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi bileti için kozlarını paylaşacak. Lyon tabii ki biraz daha favori. Sparta
2: daha bilindik ama abi Avrupa'daki her takım ve sistem takımı olduğu

0: olduğu için bizim her takımımıza, Galatasaray dört büyüklerine, diğer takımlarımızın hepsine sorun yaratırlar. Niye? Sistem abi, doğru olan şey bu. Öyle saha yapmak, efendime söyleyeyim sahayı çimlemek, şu bu filan, tesis yatırımı, hepsi hikaye, sistem. Sistem kurmak lazım. Belli bir kültüre sahip olmak lazım. O kültüre sahip olmadığı için her sene onlarca oyuncu değişikliği, her sene teknik direktör değişikliği, her sene bu son dönemlerde yönetim kurulu değişikliği. Bunun yanı sıra herkesin unuttuğu tek şey var. Futbolun en doğrusu belli bir kültüre sahip olmak, bir sistem yaratmak. Avrupa takımları belli bir sisteme sahip olduklarından dolayı ben bayılıyorum sistem takımlarına. Bizlerde ise eski kültür gibi vur topu geriden ileriye, orada yetenekli adamlar kendi becerileriyle, bireysel yetenekleriyle skor elde etsin. Bu olmuyor artık yani. Şimdi bunca yatırıma, bunca harcanan eurolara rağmen hala sistem takımı olmamak da bizim en büyük sorunumuz bence. Onun için hangisi eğer? Lyon daha bilindik bir takım olduğu için. Evet, Lyon, keşke Lyon çıkmasa da diğer takım çıksa. Sparta Prag çıksa diyoruz ama Sparta Prag da abi hepsinin bir kültürü var abi. Bir oyun kültürü var. Bir oyun kimliği var hepsinin. Biz maalesef bunu söyleyemiyoruz. Biz ne söylüyoruz? Çok yetenekli adam aldık. İşte mesela Greenwood aldık Fenerbahçe adına. Belki Leao gelecek. Belki Girassi ön bölgeye takviye olacak. Hayır, senin belirlediğin teknik direktörünün bir sistemi var mı? Fenerbahçe tarihine baktığın zaman belli bir oyun kültürüne sahip mi? Oyun kültürü mü devam ediyor? Oyun kültürüne sahip bir teknik direktör mü tercih ediliyor? Hayır. Şimdi İsmail Hoca'nın belli bir dizilişi var. Bir diziliş her zaman söylediğimiz gibi topun oynandığı yere göre değişen bir şey. Biz sadece şunu söyleyebiliyoruz. Ön bölgede agresif bir takım ve ön bölgede baskılı oynayan takım beklentisi Fenerbahçelileri mutlu ediyor.
1: Evet.
0: Beklentimiz bu ama Fenerbahçe'nin bir oyun kimliği var mı? Bir sisteme sahip mi? Onu hiçbir zaman hiç kimsenin düşündüğü yok. Yanlış olan bu. Ya artı Fenerbahçe adına bir şey söyleyebilirim. Mesela Fenerbahçe taraftarı oyuna inanmadığı bir sezon şampiyon olamamıştır. Fenerbahçe taraftarının oynanan oyuna inanması lazım. O zaman Fenerbahçe şampiyon oluyor. Onun için bence şimdi bir senelik yönetim geldi. Aziz Başkan şu an itibariyle yaptığı toplantılar sonrasında ikna ediyor herkesi. Zaten güçlü bir başkan profili arayışı Fenerbahçe'de mevcuttu. Seçimde de her iki başkan adayı da bu profile uygundu. Şimdi Aziz Başkan'ın bir senelik olduğu için o bir sene içerisinde bir sistem takımı yaratacak mı? Yoksa antrenör takımı mı olacağız? Yoksa yönetim takımı mı olacağız? Belli değil. Onun için eksik başlayıp ondan sonra tam gitmek istiyoruz. Olmuyor. Bir yerde patlak veriyor. Buna rağmen o dört büyük takımlarımızın oynadığı oyunlarda hiçbiri beni oyunsal anlamda tatmin etmedi. Normal mi? Normal. Gayet normal. Çünkü sezon başı erken açan takımlar var. Geç açan takımımız var. Henüz uyum süreci tam tamamlanmadı. Yüklemeler tam yapılmadı. Ondan kaslar olağan dışına çıkmış şu anda. Henüz futbolcular hazır değil. Bunları göz önüne alarak biraz yumuşatıyoruz olayı ama şu an itibariyle ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor oynadığı oyunla bizi tatmin etmiyor, etmedi.
1: Sturm Graz eşleşmesi ne getirir? Ondan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz ama hocam, kurallara baktığımızda Beşiktaş Midland'i eleyerek zaten aslında yolun %65-70'ini geçti. Yani Hrades Krvalo karşısında Beşiktaş favori. Muhtemelen Dinamo Zagreb Žalgiris'i eleyecek Şampiyonlar Ligi için ve Beşiktaş bu kez Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Yani Avrupa Ligi yolu açık. Fenerbahçe eğer Sturm Graz'ı elerse, ki bu senaryoyu az sonra derinlemesine analiz edeceğiz. Burada bir Lyon ihtimali yüksek görünüyor ama Sparta Prag kesinlikle yabana atmamak şart.

0: Trabzonspor'sa Ferencvaros ya da Gornik Zabişe ile kozlarını paylaşacak. Ferencvaros da favori. Gornik'i her ne kadar Fenerbahçe'yi zorlamış olsa da izledik. Bayağı vasat bir takım. Ferencvaros karşısında işleri kolay değil. Siz nasıl gördünüz genel hatlarıyla biz, kuralları?
1: Biliyorsun her çekilen kurallarda hep biz favoriyiz. Herkesi yeniriz, eseriz, geçeriz. Kükreriz ve sonucu da öderiz ki daha hala da hazır değiliz. Bu serilerden biri söylenen bir olay ve hiçbir zaman içinde hazır olmuyoruz. Sen biraz evvel sistem takımı falan bahsettin ya. Sistem takımı değil, oyuncu takımıyız biz. Oyuncuların takımlarıyız. Oyuncularınız sizin kaliteliyse, iyiyse onlar sizi götürüyorlar. Ve uzun vadeli hiçbir zaman için çalışmadığımız için bir iki takımımız hariç maalesef olmuyor. Yani Sturm Graz evet çok fazla Avrupa kupalarında söz sahibi olmayan diyelim Avusturya son dönemlerde biraz toparlanmaya başladı futbolda. Çok Almanya transfer olan oyuncuları var. Normal şartlarda biz kendi takımlarımızı favori görürüz ama oynanan oyunlar da tatmin etmiyor bizi.
0: Evet.
1: Yani tatmin edici bir oyun yok. Gençseniz de yeni tur atlasanız da tatmin edin çünkü hep aynı terane. Hazır değiliz. Daha takım hazır değil. Birbirini de neyi tanıyacak abi? Çıkıyorsun kaç tane yeni oyuncum var ki oynadığın zaman. Belli. Takım belli. Ya hoca da farklı olsa fark etmez yani. Oyun şablonları belli. Oynadığın oyunlar belli. Değişik bir şeyler çıkmıyor. Oyunlar belli ama maalesef her seneki olayı tekrardan yaşıyoruz bu senede. Zor hazırlık maçlarını seyrediyorsun. Hazırlık maçlarında ortaya çıkan oyunlar, kupa maçlarında çıkan ortaya çıkan oyunlar. Ne kadar tur atlasan bile. Bir iki tane pozisyon bulup hazırlık diye götürüyorsun ama hazır değil. Taraftarlarla konuşsan hiçbirini tatmin etmiyor. Biz sadece bizim söylemimiz değil. Artık futbol o kadar çok global ki herkes nerede ne var hepsini seyredebiliyorlar. Şimdi diğer takımları seyrediyorsun. Senin seviyende, ülkelerinde seviyende olan, senin seviyende olan takımlar çıkıyorlar abi. Sanki lig bitmemiş gibi. Çatır çatır top oynuyorlar. Bu biz de hazır değiliz. Adam uçaktan iniyor. Ertesi gün maç oynuyor.
0: Evet.
1: Neden biz bunu yapamıyoruz? Neden biz bu seviyelerde değiliz? Esasını serilerden beri araştırılması gereken veyahut da üzerine durulması gereken konu bu. Hoca da değişse fark etmez. Takımlar iniyorlar gidiyorlar abi kamplarda maça. Bir bakıyorsun takır takır top oynuyor. Sen yeniyorsun onları 1-0, 2-0, 2-1 fark etmiyor. Ama adamlar o kadar rahat top oynuyorlar ki top oynuyorlar. Biz de topla kavga ediyoruz. Gelen yabancılar bize de uyuyor. Ne hikmetse böyle bir futbol kaosumuz var bizim. Şimdi Fenerbahçe tabii bu turu geçerse ki inşallah geçecek. Arkasından Lyon diyoruz ama sen de hazırlanan oynuyor. Tempon da artacak ama oyunda bir değişiklik yok. Oyunda da bir değişiklik yok. Oyunda seni tatmin etmiyor. Hani diyorlar şimdi geçen maçtan çıkalım yola. En iyisi işte Matu ne derler Ake. Abi Ake dediğin zaman demek ki sen en iyisi değilsin o vakit. Takım iyi değilsin. Devamlı Ake'den bahsediyorsan stoper olarak ki rakibin senin nerelerde olan bir rakip belli. Onunla aynı teraziye giremeyiz. Böyle yorumlar oldu. Böyle söylenenler oldu. Maalesef takım oyunlarını biz hiçbir zaman için tutturuyoruz. Onun için dedim ya başta da söyledim. Biz futbolcu takımıyız. Futbolcuların senin iyisi elit oyuncuların varsa bizim gibi ülkelerde orada da çıkıyoruz biz hepsini bir torbaya koyup buradan kendimize bir pay çıkartmaya çalışıyoruz ama süreklilik olmuyor. Sürekliliğimiz devam ediyor.
0: Organizasyonu olan takımlar, kulüpler bizim onlar kaliteli zaten futbolcularımıza karşı çözüm üretebiliyorlar.
1: Sevgili Kerem en kötüsü bile oynanan 3 pasta adamların neler yaptığını gör. Biz bir takmışız ağzımıza ön alan baskısı. Abi neyin ön alan baskısı? Neye göre ön alan baskısı? Nerede yapılır ön alan baskısı? Ne zaman yapılır? Bir takmışız bunu. Ondan sonra orada kaybettiğin topun adam 3 pasta seni ekarte ediyor. Kaç kişi birden oyundan düşüyorsun? Bir de adamların yaptığı ön alan baskısına bakmak lazım.
0: Tabii.
1: Bizim istediğimiz ama onlar nasıl yapıyorlar? Onlar bütün takım olarak yapıyorlar. Sen de bölüp pörçük her şey. Onun için burada tur atlayabildiğimiz kadar, gidebildiğimiz yere kadar takımlarımızın gitmesi gerekecek ki hem kendi puanları için hem ülke puanları için ileride de Şampiyonlar Ligi'ne hep söylerim ben ya Fenerbahçe'nin girmesi lazım. Mecbur. Hem kendisi için hem ülkeden diğer gelecek takımlar için. Arkadan seneye de belki direkt sokabiliriz. Ondan sonra belki 2 sene sonra 3

0: tane takımımızda temsil etmeye çabalarız oraları. Ancak biz bu şekilde tutunuruz. Ve oyun tarzını, oyununu ve gelişmeni o şekilde atlarsın. Her sene değiş. Oyuncu değiştir, onu değiştir, bunu değiştir. Yok, biz hep transfer konuşuyoruz. Transfer konuş abi, iyi de gelen oyuncuların senin oyun temposunda veyahut da oyun ağırlığında nerelerde olacak? Senin oyun ekolünle nereler? Ekolümüz var mı bizim? Yok. Sen günündeysen iyi topçusun, üst seviyeli topçu. 2 tane, 3 tane geliyor. Daha hala onları konuşuyor, gidenleri konuşuyoruz. İşte bu böyleydi, onun yerine adam bulamadı. Daha hala 10 numarayı konuşan bir şeyden ne bekleriz bize futbol olarak? Takmışız bir 10 numara. Ondan sonra da geliyor bir tane hiç bilmediğin bir takım veyahut da senin seviyenin altında eleyip gidiyor seni. Ondan sonra da hocaya da kızıyoruz, yöneticiye kızıyoruz, topçuya kızıyoruz. Hiç kızmamamız lazım. Önce biz kendimize kızacağız. Bunun senin biraz evvel söylediğin gibi organizasyonumuzu biz nasıl uygulamamız tabii lazım. Önemli olan o.
1: Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında neler yapabileceğine dair biraz değerlendirmelerde bulunalım. Sonrasında transferle ilgili muhtemel gelişmeleri masaya yatıracağız. Hocam, Górnik Zabrze eşleşmesini takip ettiniz tabii ki. Maçları seyrettik. Gördüğümüz görüntü çok iç açıcı değildi. Ama yine kalite Fenerbahçe'den yana. Kalite her zaman bütün problemleri çözer mi? Burada büyük bir soru işareti koyalım. Ne beklemeliyiz Sturm Graz eşleşmesinden ve ilk maçtan Kadıköy'de?
2: Evet, kalite çözüm üretir diyoruz ama her zaman değil. Parçaları birleştirdiğin zaman, organizasyonu tam oturtturduğun zaman bunlar olabilir. Taktik disiplinin senin yüksek olursa o elindeki kaliteli oyuncular o zaman sana fayda sağlar, çözüm üretir. Şimdi hakikaten takımın fiziksel olarak daha hazır olmamasına rağmen ön bölgede oynamaya çalışması sevindirici taraftı Fenerbahçe'de. Ama buna rağmen ön bölgede üreten bir takım mıydı? Değildi. Çok fazla üreten bir takım değildi. Ama anlayış olarak biz dedik, bu beklentileri karşılayan bir organizasyon diye sevindik. Ama dikkat çeken nokta neydi? Fenerbahçe topu kaybettiği anda reaksiyon vermesiydi. Bunlar olumlu şeyler. Şimdi takım kaliteli oyuncu transferlerinden sonra onların takımı adapte olmasıyla birlikte Fenerbahçe'de kalite artacak.
1: Evet.
2: Belli. Ama şu an itibariyle kendinden düşük takımlara dahi oyun üstünlüğünü çok fazla ele alamayan, çok fazla hücum bölgesinde üretemeyen ama her şeye rağmen fiziksel olarak ön tarafta baskı yapmaya çalışması olumlu taraftı dediğimiz Fenerbahçe'de eğer İsmail Kartal bu ön alan baskısının devamlılığını sağladığı müddetçe Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarıyla daha kolay skor üreteceğini düşünüyorum ben. Şimdi Sturm Graz şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla Górnik Zagreb takımının üstünde bir takım.
1: Evet.
2: Ona rağmen Fenerbahçe'nin kadro kalitesine yakın takım mı? Değil. Ama her zaman söylediğim gibi onların belli bir oyun anlayışı içerisinde senelerdir belli alışkanlık haline getirmişler ve ihtiyaç doğrultusunda transfer yaparak o sistemi geliştirerek giden takımlar bunlar. Bunlar karşısında ne yapabilirsin? Ancak onlar kadar fazla mücadele eder, sakin kalır, set oyununu başarılı uygulayıp ön alandaki kaliteli oyuncularınla defans arkasına sarkarak gene zaman zaman kenardan sıfıra inerek ki Vedat büyük bir ihtimal belki de oynama ihtimali var galiba.
1: Oynayabilir. Kadroda var.
2: Oynayacağını düşündüğümüzde ondan sonra her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe'de santfor ihtiyacının öncelik olduğunu söylememe rağmen şu an itibariyle santfor transferi yapılmasa dahi Vedat'ın bu ihtiyaca cevap verebilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ben. Sakatlıktan dolayı şu an fiziki durumunun ne olduğunu çok bilemeyiz ama en azından ceza sahası etrafında içerisinde golü koklayan bir Vedat'ı düşündüğümüzde tabelayı değiştirecek bir profil ortaya çıkacaktır. Bana göre Fenerbahçe kayıtsız şartsız Sturm Graz maçında favoridir. Ama her ne olursa olsun Avrupa'daki hedef doğrultusunda transferleri dahi öyle yaparak, büyük paralar harcayarak Avrupa arenası düşünüldüğünde lig gerçekliğini unutmayacak bir Fenerbahçe olgusunun düşünülmesi gerektiğini şimdiden söylüyorum. Elbette bir tur daha geçtiğinde Fenerbahçe adına

0: Ondan sonra hangi takımlar çıkıyordu ihtimal olarak?
1: Lyon ya da Sparta Prag.
0: Otomatikman ne oluyor? Kalite de yükseliyor.
1: Tabii.
0: Şimdi Gornik Zabra ile oynayan Fenerbahçe'yi düşün. Oyunsal anlamda çok bir şey beklenmez. Sezonun başlangıcı. Ondan sonra avantaj elde etmek Fenerbahçe'nin önceliğiydi. Fenerbahçe avantajı elde etti ve eledi. Ama bundan sonra kalite arttıkça, şimdi bu maçı da geçerse Sturm Graz'ı, olası Lyon karşılığında Lyon Fenerbahçe. Kalite böyle geliyor. İşte o zaman senin elindeki apoletli oyuncuların kalitesini göreceğiz.
1: Hocam,
0: onların takıma katkısını göreceğiz.
1: Fenerbahçe duran top dışında skor üretemedi. Yok, üretemedi. İki karşılaşmada bir frikik, bir penaltı golü var. Tamam, tur için yeterli oldu. Buna zaten herkes hemfikir, neticede ortada. Lakin şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe net favori gibi görünse de Gornik Zabrze kadar pasif bir takım olmayacak Fenerbahçe'nin karşısında. Bunu %100 söyleyebiliriz. Ve hücumda çok ciddi organizasyonları var. Açık söyleyeyim, benim içim böyle çok aşırı rahat değil bu eşleşmeyle.
2: Çok çabuk çıkan bir takım.
1: Yani çok çabuk çıkıyorlar, ceza alanına kalabalık çıkıyorlar, duran topta tehditkarlar, savunma arkasını işliyorlar. Kalecilerinin ayağı çok iyi. Bizde de ayağı çok iyi bir kaleci var ama onu kullanamıyoruz şu anda. Ederson'dan bahsediyorum. Lakin hücumda bir rahatsız edici bir tarafları var.
0: Şimdi çabuk adamlarının olması Fenerbahçe'nin yapacağı baskıyı orta alanda kırıp da hızlı çıkabilen bir takımsa evet Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratır.
1: Evet.
0: Bilhassa
1: yani Gornik Zabrze burada Kadıköy'deki maç için söylüyorum, iki pas yapamayan bir takım.
0: Yapamadı. Ona rağmen bir pozisyon yakaladı ki oyunun kırılma anıydı bana göre. Mert köşeden iyi çıkardı o pozisyonu. Ondan sonra en azından oyunun duygu durumu değişebilirdi o zaman. Ama rakibin olası Fenerbahçe deplasmanında defans güvenliğini öncelik alıp Fenerbahçe'yi merkezde karşılayıp o baskısını kırıp çabuk çıkması halinde tabii Fenerbahçe bilhassa Şikniyar tarafında sıkıntı yaşayabilir. Çünkü geniş alanda çabuk ekarte olan bir kardeşimiz o.
1: Çok özür diliyorum. Bir gelişmeden daha bahsetmem lazım. Beşiktaş Dinamo Hradec Kralovi'yi elerse Dinamo Zagreb Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Eğer Hradec Kralovi'ye elenirse, ki bunu konuşmak istemiyoruz, Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos ya da ÇSKA 1948 Sofya takımı galibiyle bu kez kozlarını paylaşacak. Bunu da bir dipnot olarak ileteyim ama üstüne çok konuşmaya gerek yok. Hradec Kralovi'yi geçip yola devam etmek gerekiyor. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Buyur.
0: Şimdi savunma organizasyonu iyi olan güçlü bir takım, fiziksel mücadelesi üst düzey bir takım Sturm Graz, disiplinli, yani zorlu bir rakip. Sen şimdi onun için teknik kaliten yüksek, orta sahada senin en güçlü olduğun bölgedeki yaratıcı oyuncularının da etkisi çok olacak bu maçta. Neden? Çünkü orta sahada kanatlardaki oyuncuların defans arkası koşularına şu an cevap verecek adam yok. Taliskas şimdi santrfor oynadığı takdirde otomatikman geri geliyor ama bu düşüncede olan bir adam değil.
1: Evet.
0: Onun için iyi bir asansiyonun orada şu an ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Asansiyonun oyun aklı, tekniği kanat oyuncularını besleyecek. Santafor'un dahi defans arkası koşularına cevap verecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Ama Asensio oynayacak mı oynamayacak mı onu bilmiyoruz. Olası Fenerbahçe'de Greenwood, Asensio, Kerem, Vedat ön bölgesi olduğunu düşünürsek Taliska skor üreten, bugün bu ana kadar duran toplardan skor olan o duran topların da Taliska'dan geldiğini düşünürsek Avrupa'da da duran topların neticelendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak Taliska olduğu müddetçe Taliska'yı kesmenin çok zor olduğunu.
1: Evet.
0: Ya Taliska'dan kopman gerektiği veya o olduğu zaman onun oyun tarzına göre bir anlayış yaratman gerekiyor. Bu da çok zor. Şimdi çünkü Taliska önde top kayıplarında savunmayı başlatan adam değil. Taliska defans arkası koşu yapan arkadaş değil. O derine gelip top alıp topla kendisine vuruş açısı yaratan bir oyuncu. Zaman zaman markajdan kurtulma adına kenarlara geliyor ama o bu sefer göbekte stoperleri çok rahat bırakıyor. Stoperleri rahatsız etmeyen bir Fenerbahçe otomatikman hücum organizasyonu da yaratamazsın o zaman. Rakibin dengesini bozacaksın ki pozisyon bulasın.
1: Biraz rakiple ilgili Mahmut Hoca'nın da muhakkak izlediğini tahmin ediyorum. Hocaya da dönmek istiyorum. Yine Pardon. Sorularım olacak Fenerbahçe özelinde. Hocam nasıl gördünüz Avusturya temsilcisini? Fenerbahçe favori tamam ama doğrular nedir yapmamız gereken bu turu zora sokmamak adına?
2: Şimdi bir kere biz takım olarak yavaş oynuyoruz. Yavaş çıkıyoruz. Onlar evet. da takım olarak çok çabuk oynuyorlar ve çok çabuk çıkıyorlar. Eğer sizin önde ve arkada top tutamazsınız önde her zaman için tehlikeli ve çok iyi pas yapan bir takım. Ve o pasları da çok iyi derinlemesini ve açıklarını atan takımlar. Biraz da çaprazlama koşulları yapıp arkadan gelenleri kaçırıyorlar. Onlara da çok dikkat etme. Herhalde analizini yapmışlardır. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'den konuşuruz. Greenwood girdi bir 45 dakika oynadı. Fakat takıma da alışık değil. Ve bir şey de vermedi. Evet. Ya bir anda dedi ki bizim bahsettiğimiz Greenwood bu mu? Yani bir şeyler yapar yapamadı.
0: Fotokopisi mi geldi?
2: Bu şekilde mi olacak? Bu şekilde mi olacak? Yoksa bunu ne zaman ne kadar çabuk kazanmanız lazım ki? Ben geçen yayında da söyledim. İrfan'la oynayacağınızda Greenwood'u kafadan atın ki yavaş yavaş takım adapte olsun ve oyun tempolarına adapte olsun. Ama maalesef eskilerde rağbet buluyor. Hoca onunla oynamaya çalıştı. Ona da kabul etmek lazım. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü o çalışıyor onunla. Ama eğer bu şekilde gene tek bir orta sahada siz Mateo'yla, Benzi'yle kalırsanız onlar sizi ekarte ederler. Benzemez Polonya takımına. Polonya takımından daha kaliteli ve daha çabuk çıkan bir takımlar ve çok seviye oynuyorlar. Önde de dedim ya o çapraz koşuları iyi yapan arkadan dalan adamlar var. Şimdi mesela sen Skinner'den bahsettin. Akademi Skinner'den çok süratli bir oyuncu değil. Çok bir süratli oyuncu değil. Onda dikkat edeceğiz öyle. O da atacak kendini. Atan bir oyuncu. Çünkü karşısında akıllı oyuncular bunda. Süratli forvetleri gördüğü zaman mesafe bırakıyorlar. Topu aldırıyorlar. Ama birebir yapıştıkları zaman da orada da. Onun için bir Fenerbahçe burada rakibini nerede karşılayacak ve nerede toplarını tutmaya çalışacak. Yani şimdi pozisyona giremiyorsunuz fazla. Pozisyona girememizini biz şimdi Talişka diyoruz o diyor ama değil. Genel takım olarak bir eksiklik var. Oyun eksikliği var Fenerbahçe'de. Yani geçen seneki oyunun çok çok fazla üzerine katılmamış. Ve katma da biraz gelecek yeni oyuncularla kalın. Bilmiyorum formadan mıdır nedir? Asensio biraz kalın gibi geldi. Bir formadan da olabilir o. Çünkü geçen sezondan biraz daha inceydi.
1: Belki en fit durumunda değildir.
2: Zaten belli olmadığı belli. Yani bunların bu seviyede olmamaları nedeni neden acaba? Biraz evvel bahsettiğim ilk konuşmamda. Neden biz bunları hazır olamıyoruz? Esas soru burada. Bunlar giderken siz program verilmiyor mu? Bunlar çalışılmıyor mu? Bunlar kontrol edilmiyor mu? Bunlar dakika dakika adamlar artık kontrol ediyorlar ya. Kerem çalışıyor mu çalışmıyor mu? Pat diye düşüyor sana. Veriler. Ama biz daha hala transfer peşindeyiz. Daha hala yıldızlar yok, kuyruklular onların peşinde. Sonra takım sahaya çıktığı zaman maalesef neden hazır değiliz? Niye oynayamıyoruz? Niye tempomuz yok?
0: Hocam şampiyonluk araç olmalı, araç amaç değil. Bizde amaç şampiyonluk. Öyle olunca doğrular olmuyor.
2: Şimdi hocam
0: kaybettiğin zaman dahi doğruları yapabildiğin zaman sen gelişirsin.
2: Zaten bunu hiçbir zaman için yapamadık biz. Her sene devre arasında şimdi gene gelecek, gene transferle ulaşacağız. Ama rakibinize bakacaksınız şimdi. Eleriz. Gönlümüzden geçen o eleyeceğiz. Hepimizin istiyor. Ama oyun senden üstün olacak. Göreceksin oyun senden üstün olacak. Sen de sonra diyorsun ki bu kadar sonra İsmail Hoca'ya atacağız, kızacağız. Ondan sonra oyunculara kızacağız. Bu kadar kaliteli oyuncu var diyoruz. Neden bunları? Adamların kadrosuna bak. Senin şu anda bulunan isimlerde isimler gibi bir tane oyuncu olarak ama kaliteli hepsi. Takım kaliteli. Takım oyunu kaliteli. İsim değil. Biz de isimlerle ancak kaliteli olmaya bakıyoruz. Hep öyle sürdürüyoruz. Yani onun içinde ne hocayı kızacaksın ne bir şey. Kazanıyorsan kazanacaksın. Biraz iyiysen iyisin. Süreklilik ne kadar geliyorsa da. Bu sezonda bunları konuşacağız.
0: Ama hocam,
2: bu sezonda hep böyle. Değişmiyor.
0: Şimdi Fenerbahçe adına harcanan büyük paralarla ligde şampiyonluğun yanında bu gerçekliğin yanında Avrupa'da olası başarısızlık

0: ligi de çok olumsuz etkiler. Şimdi ya, onun için Fenerbahçe şimdi ilk maçta kendisinden 3-4 gömlek aşağıda bir takımda bir eze eze yendi diyebileceğimiz bir Fenerbahçe olmamasına rağmen bunu hoş karşıladık. Sezon yeni başladı. Henüz takım tam hazır
1: i̇şte
0: değil.
1: Karşılamamamız lazım.
0: Şimdi sezon yeni başladığı için o, ama şimdi
1: diğerlerde nasıl?
0: Şimdi bu maçta bütün hiçbir takımımızdan şu an itibariyle oyun anlamında memnun değilim yani.
1: Biz bak ben Türk takımlarından şimdi, bahsediyorum. Avrupalılar hep hazırlar.
0: Ben bizimkilerden bahsediyorum. Şimdi hocam buna rağmen bak olası Avrupa'daki kayıptan olumsuz etkilenir Fenerbahçe. Şimdi ligde
1: bilemem.
0: Başkan dün ne dedi? Şampiyon olacağız biz dedi. Şimdi bu Avrupa'da elendik lige bakalım öyle bir şey yok. Öyle bir gerçeklik yok. Şimdi burada elenirsen eğer sana çok olumsuz yansır bu.
1: Ya bilemem onu o yansırı şimdi.
0: Olumsuz yansır.
1: Senin rakibinde rakibinde 3 sene giremedi direkten döndü ama arka arkaya şampiyonluğu yaşadı.
0: Kim?
1: Galatasaray. Bak onlar da 3 sene gidemediler. Bir tek geçen sezon gittiler şampiyon olmalarına rağmen.
0: Şey Fenerbahçe adına bence
1: ya esas olmaması
0: kendi
1: lazım.
0: Kendi gerçeği bir gün evvelinden nasıl iyi oluruma bakacak. Rakibine bakarsa zaten yanlış yapar.
1: Anlamadın. Yani bir gitmeyebilirsin. Olabilir, elenebilirsin. Ama senin elindeki madem bu yatırımları yapıyorsan ligi force etmesi lazım.
0: Hocam sen gerekti. 138 milyon euro şu an itibariyle harcamışsın.
1: Abi o
0: hala başka bir santifor alacağım. Ondan sonra bir transfer daha yapacağım derken bu harcanan büyük paralarla Avrupa'dan öyle kolay elenmek sıkıntı yaratır.
1: Biz biraz evvel senin söylediğini esas bunun üzerinde tartışmamız lazım. Bizim takımlarımız takımlarımız neden hazır olmuyor? Düdük'le birlikte neden hazır değiliz? Biz bunları konuştuğumuz müddetçe senin koltuğa oturuyor yöneticinde. Hocan da bizler de oturuyor. Ya sezon başı daha biz hazır değiliz. Uyum sürecidir. Yok bilmem ne. Adamlar transfer yapmıyor mu? Onlar da transfer oluyor. Onlarda ne uyum süreci var? Onlar da giriyorlar takır takır top oynuyorlar takım.
0: Onların ezberlenmiş belli bir sistem var.
1: Yani geçen biz bunu tartışmamız lazım. Esas bunu argument olarak getirmememiz lazım. Basit. Hazır değiliz. Hazır olacaksın abi. Her türlü hazır. Teknoloji var artık. Teknolojiyle çalışıyorsun. Yok. Doğru mu Kerem?
2: Doğru.
0: Hazır değiliz. Sezon başı pasif antrenman dahi yapmasan geldiğinde inanılmaz ağır tempo antrenmanlara giriyorsun. Hiçbir şey olmuyor da maç oynayınca mı bir şey oluyor?
1: Hiç bilmem yani, artık
0: abi. Maç oynayarak da gelişebilirsin sen.
1: Rakip senden daha iyi ama. Rakip hep senden iyi.
0: Bence artık modern futbolda sadece fiziksel kapasite, teknik beceri falan yeterli değil abi. Yani futbolcu artık oyunu okuyabilmeli. Oyunu okuyan yani zeki oyuncu. Doğru karar verebilmeli. Baskı altında çözüm üretecek oyuncu olabilmeli. Büyüklerde oynayan, büyük takımlarda oynayan oyuncular. Yani kendi performansını yöneten adam olmalı. Şimdi Kerem'e bakıyoruz. Kerem kalitesinde bizim ligimize uygun profil diyorum ya ben hep.
2: Evet.
0: Abi gidiyor rakibin üstüne bir top kaybediyor. Eyvah dünyası yıkılıyor abi.
1: Dağınık.
0: Hayatı bitiyor abi.
1: Dağınık.
0: Dünyaya küsüyor.
1: Telaşe.
0: Olmaz abi olmaz. Sen saha içinde kendi performansını yönetemezsen sen büyük takım oyuncusu olamazsın. Ya biz çıksın sadece tamam biz işte 40 milyon euro verdik. Çıksın oynasın öyle değil işte bu iş. Onun için abi şimdi
1: şeyler değişiyor ya artık mekanik oyuncular olmaya başladı. Hakikaten abi, öyle yani.
2: Tabii. Ya,
0: şimdi abi
2: oyuncu profili şimdi, oyunla beraber çok değişti.
1: Çok değişti.
0: Defans arkasına atılan topu götüremeyen İrfan Can'dan onunla birlikte şampiyonluk bekliyorsa Fenerbahçe hiç boşuna hayal kurmasın. Bana da kimse İrfan Can niye oynuyor mu demesin.
2: Hocam İrfan Can
0: oradan zaten giderken yakalanıyorsa
2: yani zaten alternatif oyuncu yani İrfan he. Can Fenerbahçe'de kalan yani ilerleyen
0: belki şimdi
2: haftalarda
0: yarın gene oynayacak.
2: Belki yarın oynar bir dahaki maç oynayamaz yani zaten. Zaten 11 oyuncusu değil İrfan.
1: Şey de oldu Kerem ya Fenerbahçe çok
2: kimse
1: kalabalık.
2: Kimse İrfan Can'dan Fenerbahçe'yi şampiyon yapmasını beklemiyordu.
1: Yani. Şey de oldu Fenerbahçe çok kalabalık oyuncu grubunda antrenmanlara başladı. Çok kalabalık. Çok kalabalık grupla kamplara gitti.
0: Femodo'dan, Fred'den, Taliska'dan filan çıkarsa Fenerbahçe şaşırmayalım.
1: Bak çıkabilir o başka bir ama bak ne diyorum çok kalabalık. Kaç kişiyle gitti? 35

0: pozisyonunda kalır.
1: Oyun aklıyla defansif görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Yoksa Skriniar var ya, oyun zekasıyla durdurmaya çalışıyor forveti. Geniş alanda yakaladı mı o nal topluyor.
0: Bak aynısını Ake için de söylüyorum sana.
1: Ake sanki biraz daha bir...
0: Ake de aynısı şekilde. Ben sana söyleyeyim.
1: Çünkü alan bilgisi biraz Ake'nin, daha sanki fazla
0: Ake'nin,
1: geldi.
0: Ake'nin tabii City'de oynadığından yola çıkıyoruz. Oradaki oyun tarzları değişik ama Ake de o kadar akıllı ki karşısındaki rakibin çok süratli ve driptingçi bir oyuncu olduğunu gördüğü andan itibaren atıyor kendini. Lap diye girmiyor. Çok iyi pozisyon bilgisi var ya. Yani. Mükemmel tamam pozisyon bilgisi var.
1: Forvet'teki benim bildiğim bize forvette defans kurgusu otursun diye oyalama yap diye bize söylediler. Stoper oyalama yaparsa kaleye kadar doğru gidiyor geri.
0: Bu da öyle, bu geri gitmez de bunlar da yerinde kalırlar. Bak ikisi de o kadar çok pozisyon verecekler. Pozisyon demeyelim. Arkaya top geçsin. Bu maç için değil, genelden konuşuyorum. Bunları yaşayacağız, göreceğiz.
1: Vallahi Fenerbahçe son zamanlarda hocalardan çektiğini kimseden çekmedi. Onun için İsmail Kartal'a bak büyük görev düşüyor. Sakin, soğukkanlı kalmayı becerebilmeli. Bazen sanki dağılıyor gibi İsmail.
0: Hoca şeyde kalmış abi.
1: Dik duracaksın, standartları
0: durmadan belirleyen 99 puanda kalmış. Hep onu söylüyor. 94. Bırak abi, bitti artık ya.
1: Gerek de yok.
0: Gel bugüne gel. Bugün.
1: Gerek de yok zaten yani.
0: Bugüne geleceksin. Biz şimdi tabii
1: futbolun en büyük düşmanı biliyor musun hocam o? Ben iyiydim, ben şöyleydim, ben yaptım, ben ettim. Ben diye bir şey yok abi.
0: Sen orada Ceko'yla Tadiş Madrid olmasaydı Fred'in o süper zamanı. İrfan bak Allah var, İrfan'ın da çok iyi çıkardı.
2: Kariyer sezonu.
0: Neyse onlar bitti geçti. Şimdi çarşamba günü Greenfoot'la mı başlar?
2: Emin değiliz.
0: Talişka oynayıp da arkasında Muriç bekler mi? Ki kadroda yazdılar. Levent'i çıkardılar.
2: Muriç kadroda ama bir yandan da işte %100 hazır mı? Bilemiyoruz.
0: Onlar oradakiler bilirler mutlaka. Kadroyu yazıyorsan, kulübede oturtuyorsan demek ki o seviyeye gelmiş demektir. Yani eğer o seviyeye gelmediysen yarın öbür gün sorarlar, aldın da niye oynatmadın
2: ama
0: dersin.
2: Ama belki başlatmayabilir.
0: İşte onu dedim. Herhalde Talişka ile başlayıp Muriç bekler ama Greenfoot'un artık oynaması lazım. Takımla birlikte oynaması, bak girdi. Ne yaptığını o da bilemedi. Ki en basitini oynadı. Greenfoot böyle değildir. Aldı, her topla giderdi. Şimdi ne yaptı? Aldı, geriye gitti. Geri yan pas yaptı.
1: Abi, Greenfoot ya
0: direkt giden bir oyuncuydu. Ne yapacağını şaşırdı o da.
1: Hangi kalitede olursan ol, o ambiyansı gördüğün zaman mı? Bir hafiften de olsa bir şaşırırsın. Nereye geldim ben dersin ya. Ana top geldim, bir uğultu başlıyor. İçinden dersin ya, bunlar her top bana gelişinde icraat bekliyor. Ya gol bekliyor ya gol pası bekliyor. Atamazsan biterim dedi mi bitti.
0: Geçmiş olsun. Fenerbahçe'de geride bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Gene Mert'le başlar büyük olasılıkla. Evet, Semedo sakatlığı var mı yok mu bilmiyoruz, onun o bir kısa bir şey oldu ya, bir sıkıntı. Yani Skriniar, Ake, Osterwolde bu şekilde dörtlü olur. Ngözi oynar. Burada şimdi gelelim. Kante kadroya atar mı? Kadroda olur mu? Ki konuşmalar o şekilde. Kendisi özelde çalışmış.
1: Kante'ye bir takım bulsalar başka takım atacaklar da. Bulamadıkları için. Çare üretmeye çalışacaklar.
0: Ya da büyük olasılıkla Fred de başlar gene. İsmail de, bak İsmail de kullanabilir.
2: Gendouzi, İsmail, Asensio oynayabilir.
0: Yani o da olabilir.
1: Gendouzi,
0: İsmail
2: Asensio.
1: Vallahi ideal
2: şey. Semedo'nun da oynamaması için bir
0: sorun yok.
2: Yok yani. Yok, evet.
0: Ha, dörtlü o şekilde olur. Beşli arka beşli.
2: Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde.
1: Ne zaman değiştirir? Osterwolde'yi gönderdikleri zaman.
0: Nereye gönderecekler?
1: Vallahi bana göre onu da gönderirler.
0: Hocam adam nereden alacağım? Lig başladı, futbolcular gitti.
1: Arşibran'da Levent var orada. Stoper oynayamıyor abi.
2: Levent yok hocam.
0: Levent yok, alt çıkardılar.
1: Bu maç yok. Genelde evet. Diyorum. Bari.
0: Ya gene vakit tek kılıyorsun gene bir tane. Şey de var. Brown da var.
2: Greenwood yine kenardan gelebilir. Bu da bir ihtimal. Kim? Greenwood yine sonradan oyuna
0: dahil olabilir. Bence direkt oynaması lazım abi. Direkt baştan
1: var. Sonradan oyuna girince adapte olamıyor gibi değil mi?
0: Daha adapte olamıyor
1: oyun
0: değil.
1: Oyun süreci var abi. Şimdi adam...
0: Şimdi de şeyi de bilmiyor. Etrafındaki, yanındaki ne kadar süreç alacak bu?
1: Abi.
0: Bunu bir an evvel atacak. 15 şimdi dakikada çözer zaten.
1: Abicim İrfan Can'a, ulan diyordur ben nereye geldim? Alı sahaya mı geldim diyordur. Tempoya bak ya. Ben de böyle oynayayım der.

0: Bak zirveyi isteyen takımlar, zirveyi hedefleyen takımlar,
1: başlar
0: işe
1: ya.
0: Yaramayan adamını hemen gönderir, daha iyi olduğuna inandığı adamı getirir abi. Fenerbahçe şimdi orada, o durumda. Hala abi şimdi İrfan Can'dan, Çağlar'dan, Fred'den, şundan bundan, ondan sonra bir şeyler yaratmaya çalışıyorsan olmaz.
1: Elinde mi bunlar var senin? Olmaz. Bunlar topçuları ne yapacaksın?
0: Bunlara 15-20 gün antrenman yapıp da bunlarla tekrar bunların, bu oyuncuların uçacağını zannediyorsan hayal kurarsın.
2: Sturmgraz karşısında Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Bugün de yine gün içerisinde programlarda, spor ekranlarında bu karşılaşma bize neler getirebilir üstüne muhakkak tartışacağız. Yarın zaten çok daha detaylı konuşacağız ama transfere dair İtalyan basınının ilginç bir iddiası var. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusu İsmail Sarr'la anlaşmaya vardığına dair Tutto Mercato bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmelerde bulunduğunu ifade etti Tutto Mercato. Ama Fenerbahçe'de önceliğin bir santrfor takviyesi daha olduğunu Başkan Aziz Yıldırım da geride kalan günlerde dile getirmişti. İsmail Sarr ismi de hocam bize biraz ilginç geldi. Şu açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Onunla ilgili bir şüphe yok. Ama tam bir açık alan oyuncusu, tam bir kontratak oyuncusu. Aynen, ve esas pozisyonu sağ kanat. Sağ kanatta da Mason Greenwood var ve İngiliz oyuncunun en verimli olduğu yer orası. Solda da oynayabilir bu arada Greenwood. Yani dünyanın sonu değil ama verimliliğinin biraz da olsun düşmesini göze alıyorsanız. Sizde nasıl bir duygu uyandırdı İsmail Sarr olasılığı?
1: Şimdi sen kısa özetledin.
2: Çok kısa özetledim, evet.
1: Kontratak oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe'de kontratak oynayan bir oyuncu değil. Şey, takım değil. Sahada oynayan bir oyuncu. Çünkü %90'ını o tarafta oynayan bir oyuncu. Planlama bu şekilde mi? Neyi düşünerek bunun üzerine gidiyorlar? Bilmiyorum ya. Alırlarsa oyuncuları bir lafımız yok ama Fenerbahçe'nin oyun potansiyeline uygun mudur? Oyun düzenine uygun mudur? Çünkü devamlı bu da çok geniş alan seven bir oyuncu.
2: Yoksa iyi oyuncu çok, yani. Oyuncunun bak, kalitesiyle
1: ama
2: ilgili.
1: Şimdi bazı oyuncular vardır. Onu takımına göre ayarlamak lazım. Sen çünkü Fenerbahçe kontratak oynayan değil ki, bir takım değil ki. Geniş alanda da oynayan bir takım. Devamlı seni dar alana hapseden, tabii, bir takım. Tabii. Devamlı önde oynayan bir takım. Ha, sen bu böyle oyuncu rakibini al veyahut da ne bileyim senden daha aşağıda olan takıma amenna. Çünkü onlar kontratak oynayacaklar sana karşı. Ama sen böyle oynamıyorsun ki. Sana daha çok önde topla haşır neşir olan, topla kalan. Driplingi falan iyidir. Orada bir şey yok. Ama bilemiyorum yani kontratak oyuncusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi nedir burada? Şimdi geçtin Sturmgraz'ı, göreceğiz bak. Adamların o çapraz koşusunu çok dikkat et. Orta sahadan öyle bir top atıyorlar ki.
2: Evet.
1: Adam işte tam onun oyunu. O tarzda oynayan bir takım göreceğiz şimdi biz.
2: Ya Sturmgraz'a uygun bir oyuncu.
1: Evet, yani, tabii, yani ama Fenerbahçe
2: Sturmgraz seviyesi için çok yukarıda.
1: Değildi ama o tarz tabii. Evet, 5 tane Sturmgraz'ın üzerinde bir oyuncu ama misal Fenerbahçe olarak böyle oynamıyor.
0: Abi Fenerbahçe'nin topu saklayan, rakibini hırpalayan, ondan sonra yaratıcı bir santrfor ihtiyacı varken halihazırda kanatlara oyuncu düşünmesi ikinci öncelikli plan olması lazım.
1: Kim düşünüyor bunu acaba?
0: Öncelikli santrfor abi, santrfor alacak.
2: İtalyan basının iddiası bu arada, hani bizim böyle doğrulattığımız bir şey değil.
0: Takımını ipten alacak güçte bir santrfor getir. Ondan sonra İbrahim'e Sarı al.
2: İsmail'a.
1: Ama orada yazık hocam mesela, yazık yani şimdi santrfor oyunda şey kontratağa çok yatkın olan bir oyuncu. Bak mesela Maxim geldiği zaman da söylemiştik değil mi? Kendine münasırdır, kontratak oyuncusudur ama tribünler sever. Kendini oynar.
2: Alan San Maxim'e.
1: Ne oldu? Sonuç ne oldu? Hiç. Bir şey vermeden gitti. Boşu boşuna para sarf ettir. Bu vermeyecek değil ama öyle oynayan bir takım değil. Fenerbahçe 90 dakikanın şöyle söyleyelim 85 dakikası hemen hemen rakip alanda oynayan bir takım. Burada da sırf bu tarzda kontratak oynayan bir oyuncuyu getirip de hem onun oyununu aşağıya çekmek hem de senin oyununa, kontratak oynamayan bir oyununa uygun bir oyuncu mudur? Orada nihai karar verecekler. Bu kararı kimler vermişse, bir de tekrardan senin söylediğin tekrar edelim. İtalya'nın söylemi bu.
2: Evet.
1: Onlar da Fenerbahçe'nin kontratak oynayacağını bilmiyorlar mı? Böyle bir şey söylüyorlar.
2: ortaya atılan bir

0: iddia. Hani kanat oyuncusu da alacaksa Fenerbahçe, mantıklı olan sol kanada yönelmesi değil mi?
1: Tabii ki sol kanada.
0: Peki %100 bir kanat takviyesi gerekir mi? Kerem'in son performansını izledik ama neler katabileceğini de gününde olduğunda biliyoruz öte yandan.
1: Ya bu yani hakikaten defans arkası koşu yapabilen, rakibin üstüne giden, sağından solundan geçen, içeri gidip şut atan, santaforla duvar yapan, her türlü iyi özelliğe sahip olmasına rağmen mental olarak Kerem'i yetiştirdiğin zaman o senin o ihtiyacını karşılar. Ama eğer ki hedeflerin doğrultusunda, onunla ihtiyaç doğrultusunda daha doğrusu transfer mi dersen, evet, hem forma rekabeti açısından Fenerbahçe'nin menfaati adına olur bir sol kanat transferi. Leo ismi geçiyor. Evet, o da yani hep sorunlu insanlar olduğu söyleniyor ama futbolda kaliteli oyuncuların böyle problemleri var maalesef yani. Şimdi bu demek değil ki sen standartı belirledikten sonra o senin kendi standartlarına uyacak. Ha, müsaade edersen onun, sen kaliteli futbolcusun diye o standartları belirlerse tabii sorun olur. Şimdi bu uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde herkes katkı yapıyor yani. Yöneticiler, efendime söyleyeyim, hocalar, seyirci. Hepsi var başarının içerisinde. Ama sen oyuncuyu tek başına büyütüp de futbolcu odaklı bir takım haline gelirsen, o zaman evet, hem hedefinden uzaklaşırsın hem doğruyu yapmamış olursun. Ama şimdi gelecek Lea, performans olarak bana göre de ondan sonra başlangıçtaki performansını sürdüremeyen bir oyuncu şu an itibarıyla. Şimdi buraya gelir, manevi olarak beslendiğinde, bu seyircideki coşkuyu görüp kendisine olan sevgiyi gördüğünde o performansına tekrar geri döner mi? İhtimal. Ama şu an itibariyle gerçeklerle yüzleşerek gitmek zorunda Fenerbahçe. Niye? Çünkü salt hedefi şampiyonluk.
0: Siz İsmail Asar'dansa Leao'ya pozisyon itibariyle yönelmenin daha mantıklı. Daha
2: herhalde yani. Daha mantıklı. En mantıklısı o. Şimdi ismi geçiyor iki büyük kulübümüzde. Kim alırsa iş yapar.
0: İkisinin yerinde olsam da almam.
2: Ha şöyle sen diyorsun. Kafa yapısı olarak.
0: Evet.
2: Ama şu var. Şunu da unutmamak lazım.
0: Hele Galatasaray Barış Alper'i satmıyorsa hiçbir şekilde almasına gerek yok. Barış Alper'i de satıyorsa bu oyuncunun Barış Alper kadar katkı vereceğine dair çok ciddi şüphelerim.
2: Şöyle bir girelim biz konuya.
1: Sana katılıyor.
2: Şöyle girelim ama her yer yanılabilir. Çok öyle oyuncular gelmişti. Tabii. Türkiye'de toparlamışlardı. Buranın atmosferi, buranın
0: çok
2: yaklaşımı.
0: Çok da yetenekli bir oyuncu.
2: Mükemmel bir oyuncu. Tartışmayız ama.
0: Bir dakikamız var.
2: Şimdi buraya geldiği
1: Leo'dan
2: zaman.
1: Leao'dan bahsediyorsun.
2: Leao'dan bahsediyorsun. Buraya Sardan geldiği zaman yani. Buradaki ortam, buradaki yaklaşım, buradaki insanın mentalitesinde değişti. Çok problemli oyuncular geldi Türkiye. Ne kadar toparladılar. Harikalar yarattı. Tamam. Orada belki bakış açı, bak şey için de öyle diyorlardı. Osimhen için de diyorlardı değil mi? Problemi var. Problemler yaşadı mı geldi. Harikalar yaratıyor.
1: Orada işte bak, ama orada kullanmak takımının sevgi ortamı onu bence.
2: Şöyle var. Şu göre. Var hocam. Avrupalılar bizim baktığımız gibi bakmıyorlar. Onlar sen diyorsun futbolcu işini yapacaksın.
1: O diyor, evet. Profesyonel diyor. İşini
0: bir araya
1: diyor.
0: Gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Doğru zaman mıdır? Gidelim. Peki. Az sonra beraberiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Yer ayrılmayın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemek,

0: Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Sarı kırmızılı takım hazırlık maçında Ren'le 3-3 berabere kaldı. Hazırlık karşılaşmalarındaki Galatasaray performansı sarı kırmızılı camiayı çok fazla tatmin etmedi. Bu çok açık bir şey. Bunun üstüne zaten ayrıca konuşuruz, değerlendirmelerde bulunuruz. Ama herkes transferi daha çok merak ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun transfer gündemine dair yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Dilerseniz Okan Hoca'nın açıklamalarına bir göz atalım. Hem sözlerini değerlendiririz hem de Galatasaray'ın performansına değinme imkanı buluruz. İlerleyen dakikalarda Abdullah Kavukçu neler söylemiş, ona da mutlaka bakacağız.
2: Okan Buruk Ren maçının ardından hem takımın son durumunu hem de transfer sürecini değerlendirdi. Futbolcuların henüz tam hazır olmadığını belirten Galatasaray Teknik Direktörü, %100 performans beklemek hayal olur. Ancak oyuncularımın isteği, konsantrasyonu ve tutkusundan memnunum. Bu bizi başarılı bir sezona götürecek dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Buruk, taraftarın sabırsızlığını anladığını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer yapacağız, bunu ben de, başkanımız da, yönetimimiz de söylüyor. Taraftarımız haklı olarak yeni isimlerin bir an önce gelmesini istiyor. İyi niyetli bir çalışma var ve amacımız bu kaliteli kadroya yeniden çok iyi oyuncular katmak. Bana da kızıyorlar, tepki vermemi istiyorlar. Burası Galatasaray, Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor diye konuştu. Sarı kırmızılı taraftarlara da seslenen 53 yaşındaki teknik adam, sezona güçlü başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Eksiklerimizi tamamlayacağız açıklamasını yaptı. Okan Buruk Galatasaray'ın hücum planı hakkındaysa, Osimhen gibi bir oyuncunuz olduğunda zaman zaman uzun top oynarsınız. Bizim oyunumuz sadece buna dayalı değil. Onu doğru şekilde ceza sahasında topla buluşturmaya çalışıyoruz. Duran toplarda da iyi çalıştık ve bunun karşılığını aldık dedi.
1: Galatasaray Ren maçının ardından Okan Hoca futbolcuların %100 seviyede hazır olmadığını dile getirirken takımın genel anlamda isteği, konsantrasyonu ve tutkusundan memnun olduğunu söyledi ve kaliteli kadroya çok iyi oyuncular katmak istiyoruz dedi. Biraz belki son performanslar üstüne değerlendirmelerde bulunabiliriz ki Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları gündemi biraz belirledi, daha detaylı az sonra ekranlara da taşıyacağız. Hocam siz Galatasaray'da neyi eksik gördünüz şu ana kadar izlediğiniz karşılaşmalarda?

0: Ren karşısında da çok fazla bireysel hata vardı ve bu bireysel hatalar direkt olarak Galatasaray'ın kalesine 3 gol olarak döndü. Bu biraz tedirgin edici midir?
1: O da var, fiziksel olarak da var. Oyun hep aynı yani. Oyun düzeni aynı, değişen bir oyun yok. Farklı bir oyun metodu gelmemiş, aynı zaten. 4 seneden beri aynı süre gelen bir oyunun üzerinde gidiyorsunuz. Ama Galatasaray'da belli başlı noktaların sezon bittikten sonra ben nacizane müdafaa orta saha bir artık değişiklik şart Galatasaray'da. Belli bölgelerde değişikliklerin olması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Ki bunları da görüyoruz. Daha da üzerinde olan oyuncuların gelmesi gerekir ama maalesef biz hep artılarla uğraşıyoruz. Futbolumuza bir artılar girdi. Yok artı 4, artı 2, artı 5. Yok işte 23 yaş altı bilmem ne, bir sürü bir kaoslarla mücadele ediyoruz. Bunlar teknik direktörler de aynı şekilde. Ona göre de oyuncu seçimlerini yapıyorlar. Kolay değil oyuncu bulmak. Piyasada bir sürü oyuncu var. Ama sen neleri getireceksin? Hangi tarzdaki oyuncuları getireceksin? Şimdi hepimiz diyoruz ki Galatasaray'da atıyorum stopere ihtiyaç var. Var. Orta saha ihtiyacı, santrafor yok mu ihtiyacın? Şu anda senin o bölgelerin hazır. Geçen sezon 3 seneden 4 seneden beri oynayanlar var. Ama burada bir tane var. İkincisi yok. Net santraforun yok. Var mı Galatasaray'da?
0: Osimhen dışında yok.
1: Ya yok. Nasıl, biz neyi konuşuyoruz şimdi? Stoper mi ivedilik? Orta saha mı ivedilik, yoksa senin santraforda mı ivedilik? Ha bunların üçünü birden yapıyorsan o bir şey değil. O planlamanın içinde varsa. Ama tek tek gidiyorsan sakıncalı. Hazırlık maçı oynatıyorsun. Oynuyorsan Osimhen kendini budaktan sakınmıyor ki. Tabii. Gidiyor. Allah göstermesin her şeyi yaşarsın. Ya böyle bir...
0: Onun için hazırlık maçı,
1: fark
0: resmi maç, Türkiye Kupası Şampiyonlar
1: Ligi fark etmiyor. Memleketine de gidiyor. Ülkesine, orada toprak sahada oynuyor.
0: Evet.
1: Var böyle Afrikalı oyuncu. Ben yaşadım çünkü bunları. Cemba falan çok yaşadım. Geldi. Benimle antrenmana çıktılar adamlar. Adam Manchester United oynuyor. Orada gelmişti. Antrenman yapıyor. Top oynuyor. Ve Osimhen de bunlardan bir tanesi. Ama
2: mesleğine saygı.
1: Abi öyleydi.
2: Mesleğine
1: tek saygısı, bakın bir tane var. Bir tane. İkincisi yok. Transfer sezonu geldi. En önemli noktanız sizin. Arka tarafların haricinde ileride tek bir tane adamınız var. Nasıl bir transfer konuşacağız biz? Şimdi İvedi orta saha mı olur? İvedi stoper mi olur? Yoksa sen İvedi olarak santrafor bölgesine alacağın oyuncu mu olur? Ha, tabii buraya aldığın zaman da bu oyuncuyu hangi seviyede olacak onu bilmiyoruz. Osimhen'le aynı seviyede alma şart zaten zor, bulamazsın. Nereye getireceksin? Dünkü maçtan yola çıkarsan hiç kimseyi tatmin etmediği gibi kişisel hatalara bir şey yapamıyorsun.
0: Evet.
1: Oyuna çıkarken kalecinin yaptığı hata var. Öbür türlü topa basıyorsun, kaybediyorsun pozisyon üretiyor. Ama adamlar, şu var, biraz ilk periyotta söyledim. Biz ne türlü maç oynarsak oynayalım, galip de gelsek, bir kavgacı futbol oynuyoruz ya. Bir rahat değiliz böyle. Adamların oyuna çıkışına bakıyorsunuz. Kademelere girişlerine bakıyorsunuz. Biz de bir telaşe, işte hoca da söylüyor yani, herkes hepimizin söylediği. Bir ön alan baskısı diyoruz, onu tutturmuşuz. Ama arkasını toparlayamıyoruz. Kaybettiğimiz zaman her şey. Galatasaray'da da bu sıkıntı var. Ki Galatasaray'da önde iyi basan oyuncular var ama arkasında da kapatan oyuncular var. Gene tek Torreira'ya kaldınız bakın. Lemina'yı bir tarafa koyduk. Lemina çünkü oynamıyor şu anda, değil mi?
0: Evet.
1: Çıkanlardan bakarsanız gene orta sahada toparlayıcı, süpürücü, her yediği kapatmaya çalışan bir Torreira, o da yetmez artık. Yetmiyor da zaten. Belli bir yere kadar taşıyor sizi. Onun için Galatasaray'ın ivedi olarak elindeki oyuncuları, kaliteli oyuncuların daha üzerine iki kat kalitesini bulup o herkesin konuştuğu bölgelere oyuncu transferleri yapmaları lazım. O da kolay gözükmüyor çünkü süreç de gittikçe azalıyor. Bir her seneki olduğu gibi transferlerde yani son dakika transferleri deniliyor yani. Onları mı bekliyorsunuz? O tarzda mı gideceksiniz? O tarzdaki kaliteli oyuncular var mı? Hepsi şey çıktı. Hollanda'da oyuncunun ismi çıkıyor şimdi. Neydi o? City'de oynayan.
0: Reinders.
1: Mükemmel bir oyuncu. mükemmel oyuncu da, ama onun etrafında işte Torreira gibi o tarzdaki oyuncularla doldurman lazım.

0: Sağ bekiniz bir tek kaldığınız şeye, Salah'a. Sinyon'un ne olacağı belli değil.
1: Torreira tarzı oyuncularla doldurmaktan bahsetmişken, Leslie Ugochukwu geldi orta sahaya. Ama sanki böyle Renato Niaga'nın performansını izlediğimizde, Galatasaray'ın da elinde olan bir oyuncu, kendi oyuncusu. Daha heyecan verici geliyor insanlara. Doğal karşılıyor musunuz bunu?
0: Yani tabii doğru. Çünkü gösterdiği performans var. Onlar hep statik oyuncular Kerem. Çok az görürsün böyle Afrika kökenli oyuncuların statik oldukları belli bir
1: bölgeler. Niaga çok hareketli bir oyuncu.
2: Çok abi.
0: Onun üzerinde daha fazla eğilsen daha belki verimini daha ileride alabilirsin. Evet. Daha fazla katkısı olabilir. Ama fiziksel olarak bakıyorsun. Bakma, Kante çok sanki uzun boylu mu?
1: Değil.
0: Adam neler yapıyordu.
1: Torreira.
0: Aynı. Yani bizim Oka kendisi de öyle değildi.
1: Tabii.
0: Yani bence bu tarafa daha eğilim yapıp da onu ön planda tutup hazırlamak bence faydalı. Çünkü o tarzda sizin Lemina'nız falan var zaten. Çok tecrübeli. Ki daha Leslie o seviyede değil. O seviyeye gelmesi için evi kat etmesi gerekecek. Zaten bakıyorsun bu tarzdaki genç oyuncuları da kolay kolay neden bıraktıklarını görüyorsun. Belli oluyor yani. Ama Niang mesela dediğin gibi daha öncelik alması gereken bir oyuncu ve hatta üzerinde durulması gereken bir oyuncu. Daha faydalı olacağını ben düşünüyorum. Gittikçe bak üzerine katıyor. Gittikçe hem alıştı, oyuna alıştı ve tempo yapan bir oyuncu. Öbüründe o tempoyu göremezsin.
1: Böyle hal hareketlerine de bakınca çok mutlu bir genç adam izlenimi veriyor. Zaten yani böyle aman çok süre almıyorum ya da
0: yok,
1: takımda yerim çok sınırlı gibi bir bakış açısına kapılıp kendini geliştirmeyi bırakacak tipe benzemiyor.
0: Şeyde de belli.
1: Biraz belli eder bu tip oyuncular.
0: Takım içinde kendilerini. De sevilen bir oyuncu.
1: Maskot olur. Gibi.
0: Sevilen bir oyuncu. Ben mesela bu tarzda bu maçlarda daha çok hazırlık maçı olduğu için sizin genç oyuncularınızın, kulübeden gelecek genç oyuncularınızın daha fazla şans bulmasından yanayım. Daha fazla oynatılmasından yanayım. İlla ki kazanmak mecbur değil. Abi son bir dakika kalmış iki tane genç oyuncu atıyoruz ya. Ya at 15 dakika öncesinden at bu çocuklar oynasın ya. Adaydı öbürü de Luş.
1: Evet.
0: Berat Luş. Berat. Abi bir dakika varken niye sokuyorsunuz bana? Hazırlık maçı oyunu. Yenmeyin abi ya. Önemli değil. Burada bunların da o internasyonel seviyede kendilerini göstersinler, çıksınlar.
2: Biz olası olumsuzluklarda bu oyuncudan faydalanabilir miyim, faydalanamaz. Bir gör değil mi? Alternatifli düşündürür mü bana bu oyuncular?
0: Yani tabii biraz zor gibi gözüküyor ama ya hiç olmazsa buralarda çıkıp da oynatalım bu kardeşlerimizi ama Niang bence daha çok üzerinde durulması gereken bir oyuncu. Ondan Galatasaray faydalanacak. Bak ondan ekmek yiyecek Galatasaray. Kerem. Onda o potansiyeli daha da gösterdi bak. Geçen sezon o kadar değildi.
1: Evet.
0: Çünkü oyunu, hazırlanışı, fiziksel olarak. Fakat bu hazırlık maçlarında gördüğümüz kadarıyla ki ben şeyde de seyrettim, Ümraniye'de de canlı. Epi bir hareketlilik gelmiş. Epi bir hareketli bir oyuncu ve oyun bilgisi değil. Yani kötü bir oyuncu değil. İnşallah faydalanırlar.
2: Hocam tek bir planı olan önde maç başlar başlamaz yüksek baskıyla baskı sonucu maçları erken koparmak isteyen Galatasaray'ın Galatasaray'dan bahsediyoruz. Okan Buruk'un yarattığı oyun kurgusu bu. Ve bununla birlikte Galatasaray'ın Okan Buruk'un oyun kurgusunun oturmasının en önemli faktörlerinden biri Lemina dedik değil mi? Şimdi Ugochukwu'dan Lemina çıkmaz. Dün seyrettiğimiz kadar kontrol oyuncusu falan değil Ugochukwu. Şimdi alanını kaybediyor. Rakibi karşılamıyor. Koridoru kontrol edemiyor. Yani zevksiz durum oyuncusu değil. O pozisyonda alındı ama o pozisyonda bir oyuncu değil. Bir kere Galatasaray bunun farkına varsa. Şimdi defans önünde kontrol oyuncusu olması gerekirken defansla orta saha bloğunun arasına öyle bir boşluk bıraktı ki dün itibariyle rakip takımı o boşluktan inanılmaz faydalandı ve boşu boşuna gol yedi Galatasaray.
1: Evet.
2: Kalecinin yaptığı hatayı da tabii söylemiyorum. Şimdi fiziği iyi, güçlü, ayakta kalıyor. Tekniği güzel, arzusu, isteği var. Ama gelişime de açık. Fakat bu maalesef zevkli durum oyuncusu. Oyunun içinde olmak istiyor. Kreatif işler yapmak istiyor. Hücuma katılmak istiyor. Orada ince yapmak istiyor.

0: şimdi. Burada Sara var. Dün Torreira mecburen Lemina olduğu zaman ön alana daha fazla destek veren Torreira dün itibariyle ne yaptı? Galatasaray'a geldiği günkü pozisyona döndü. Çünkü Ogo Çukwu'a kontrol oyuncusu pozisyonunun dışına çıkıp başka işler yapmaya çalıştı. Yani onun için savunmada çok risk alan bir Galatasaray gördük dün itibariyle. Ortada Torreira, Sara ve Leslie değil mi Ogo Çukwu?
1: Leslie, bunların
0: bu üçünün bir arada olduğu zaman savunma direncinin az olduğunu gördük. Defansla orta saha arasında çok boşluk bıraktıklarını gördük. Eğer Galatasaray bu oyun kurgusuna bu şekilde devam ederse büyük sıkıntı yaşar. Ligde de Avrupa'da da. Niye? Sen zaten merkezde set oyununu beceremiyordun ilk iki sene. Üçüncü sene Okan Buruk bilhassa geçtiğimiz sene bu yani bu geçtiğimiz sezonda bunu oturtturdu. Zaman zaman yüksek baskı sonucu set oyununa döndü. Ne yaptı? Oyunun nabzını düşürdü. Rolantiye aldı. Oyun hakimiyetini de kendine aldı. Rakibe de oyunu yönetmesine imkan vermedi. Buradaki en önemli adam Lemina'ydı. Şimdi eğer Leslie Lemina pozisyonuna alındıysa büyük yanlış.
2: Öyle düşünülüyor zaten.
0: Öyle düşünülüyorsa bence bu kurgu olmaz, oturmaz. Galatasaray orada büyük sıkıntı yaşar.
2: Müdafaa da yaşar.
0: Tabii savunma anlamında çünkü çok sayı bak. Ya ben ilk defa gördüm antrenmanda böyle yaparsın biliyor musun çalıştırırken takımı. Yanlışını göstermek adına, belli bir kesit almak adına koyarsın defansı, orta sahayı, aradaki boşu bak dersin burası ne? Boşluk. Orada kim olması lazım? Memur olması lazım. Torreira, İsmail, Guendouzi, Ogo Çukwu, Leslie. Sen yoksun burada. Abi, işi doğru yapmak önemli değil. Topla alıyorsun, çıkıyorsun filan. Doğru işi yapacaksın. Senin görevin ne? Defans önünde kontrol oyuncusu. Bunlara zevksiz durum oyuncusu denir. Sen zevkli durum oyuncusu olmaya çalışıyorsun. Galatasaray zaten kazanma alışkanlığını sürdürebilmeye alışkanlık haline getirmiş bir kadroya sahip olması Galatasaray'ın en büyük avantajı. Orada zaten bir 10 numara arayışı var Galatasaray'da değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Evet.
0: Ona rağmen Osimhen'in girmesiyle birlikte bütün çehresi değişiyor Galatasaray takımının. Takıma büyük katkı sağlıyor, büyük coşku sağlıyor. Onunla birlikte camiye taraftar bile coşkulanıyor ama ben şimdi Galatasaray taraftarının hazırlık maçı olmasına rağmen tribündeki boşluklarına da mana veremiyorum. Sen 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımda orada tribünleri tıka basa dolduracaksın abi. Benim işim vardı akşamdı eve geç kaldım yemeğim aç karnım aç falan öyle bir şey yok abi. Yani ne dedik yönetim hocalar seyirci herkes var abi herkes. Katkı yapıyor. Taraftar en büyük katkıyı yapan şampiyonluk yolunda.
1: Boşluğun sebebi ne biliyor musunuz?
0: Ne?
1: Transfer olmaması.
0: İkna et beni.
1: Hayır transfer olmaması.
0: Olabilir.
1: Transfer
0: ama gel sahada göster o tepkini.
1: Bir küskünlük söz konusu oluyor. Ve ben de anlamıyorum bu arada yani onu söyleyeyim. Ha. Bu arada bir son dakika haberi var. Bundesliga ekibi Schalke Edin Dzeko'yla bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Dzeko'nun sözleşmesi biraz geç de olsa yenilendi. Takımı Bundesliga'ya çıkaran ekibin de bir parçasıydı Edin Dzeko. Türkiye'de de ve tabii ki dünya futbolunda da çok önemli izler bırakmış bir isim. Sevdiğimiz de bir oyuncu. Onu takip etmeyi buradan ayrılmış olsa da üstüne epey zaman geçse de devam ediyoruz. Dzeko'ya Schalke'de başarılarının devamını dileyelim.
0: Yani futbolda performansın önemli olduğu, yaşın çok önemli olmadığının ispatı işte.
1: Karakter de hocam.
0: Abi karakter zaten. Futbol karakteri.
1: Yani düzgün bir karakter deyince, olmasa evet. Böyle çok güzel bir insan
0: karakter
1: olmasa.
0: Karakter
2: seni taşıyor. Yani.
1: Bugün
2: Modric
1: belki bahsetmiyor da olabilirdik yani.
0: Yani şimdi futbolda evet. Yetenek kadar evet çalışmak geçiyor ama karakter abi. Evet. Karakter çok önemli.
1: Seviyoruz Dzeko'yu.
0: Seviyoruz. Fenerbahçe'de benim, çok faydalı oldu. Şu benim, an bile ihtiyaç biliyor musun?
2: Taraftar olduğum takım.
0: En iyi yapabilen adam.
2: Evet. Benim Dzeko. Taraftar olduğum takım Schalke.
1: Öyle mi?
2: Oo, kendimi bildim bileli ben Schalke taraftarı.
1: Almanya'da Schalke'liyiz öyle mi?
2: Çok severim hatta.
1: Evet.
2: O Nikpo vardı kaleci şey Enver Maric. Yugoslavların meşhur.
1: İyi kulüptür.
2: Çok çok
1: biraz iyi. Biraz beklediler Bundesliga'ya
2: gelmek için.
1: Çok
2: düştü.
1: Ekonomik problemleri de oldu ama.
0: Ülyas Tüfekçi nereden geldi?
2: O şeyden gelme Berlin'den çıkıyor.

0: 50'den önce de bir sanki
1: Ferdinand,
0: öyle bir...
1: Favpo Stuttgart'ta oynadı.
0: Stuttgart'ta var değil mi?
2: Fotoğraf da geldi görüntüye. Edin Dzeko'yla sözleşme yenilendiğine bizim, dair.
0: Bak Beşiktaş'ta Tayfur da sol tarafta.
2: Bu görüntü ekranda hocaya benziyor gerçekten.
0: Hakikaten çok benziyor. Kardeşimiz dedi. Bir hastalık atlattı ona da.
1: Şey, Allah bunların ikizleri vardı. Kremers kardeşler ikizler. Fischer vardı meşhur santrofor. Gerd Müller'den sonra Almanya'nın en büyük santrofuydu Fischer.
2: Hamit Altın Top.
1: Tabii altı top.
2: Yakın dönemde.
1: Onlar
2: Vattenscheid çıkışta.
1: Tabii taze onlar. Ama Vattenscheid Schalke
0: hep onlar. Hamit nokta santrofor değil değil mi böyle? Biraz sanki.
1: Hamit santrofor. Halil santrofor. Kardeşi.
2: Geçen sezon 11 maç oynamıştı. Schalke'de 6 gol 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
1: Karius falan orada ya. Karius evet. Orada. Kenan orada takım kaptanı. Schalke'de.
2: Kenan Karaman. Takip edeceğiz. Büyük ihtimalle ligde kalma mücadelesi verecekler. Onu söyleyelim.
0: bu tür Dzeko gibi oyuncularda var ya. Teknik direktörün çok önemli bir
1: sağ kolu.
0: Tabii. Yani o oyuncusundaki potansiyeli çıkartacak hoca olacak abi. Şimdi Dzeko zaten potansiyeli var. Onun o sahada onu potansiyelini sergilemesini sağlayacak hoca lazım.
1: Vay şimdi söyleyeyim.
0: Buna ters gittin mi? Adem, olmaz.
1: Bizde oynadı.
0: Lider vasıfı.
1: Türkiye'de oynadı. Türkiye'den gitti Bundesliga. Yani Zweite Bundesliga ama bizim birincilik gibi, Süper Lig gibi yani.
2: İyi bir lig.
1: İyi bir lig tabii ki. Çatır çatır bir lig.
2: Atmosferler iyi, statlar dolu her zaman.
1: Onlar da şeyde gitsen, Landesliga'ya da git, gene her tabii. Tarafta taraftar var. Yani. Fark etmiyor. Landesliga biraz evvel bizim senin söylediğin gibi taraftarla. Hazırlık maçı falan bakmıyor.
2: Regional Liga'nın 6 değil mi hocam Landesliga?
1: Landesliga yok. Landesliga şey daha 6. Regionalliga, Oberliga, evet. Verbandsliga, Landesliga.
0: Ondan sonra
1: Bezirksliga, ondan sonra A klasi, B klasi, bazı yerlerde C klasi. 10 tane falan amatör var. Her hafta 85 bin maç oynanıyor amatör maç.
2: Doğru.
1: Almanya'da. Amatör maç her hafta 85 bin. Amatör Verein, amatör şeyin federasyonun 7 bin mi 8 milyon mu ne şeyi var. Üyesi var. Evet. Resmi üyesi. 3 tane de profesyonel lig var. 3 profesyonel ligden dünya şampiyonu çıkıyor, Avrupa şampiyonu çıkıyor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkıyor, hepsi çıkıyor.
2: Belki çok böyle konuşulan örnektir de Thomas Müller de o liglerde alt Thomas liglerde Müller, oynayıp Bayern'i yapmıştı. Bayern'in ikinci takımında oynuyor.
1: Bayern ikinci şeyden oynadı.
2: Regional Liga'da
1: evet, şeyde evet. Öyle. Neydi meşhur neyse şimdi ismini unuttum. Milli oldu, milli oynadı ya o da. Bir sürü var öyle şeyden
2: çıkabiliyor
1: gelen
2: oyuncular.
1: Lan şeyden gelen performansı. Ya bizde vardı Vitva. Karlsruhe'da Vitva. Beşiktaş'tan 6. 7. ligden 1. lige burada hatta Bursa ile falan KS Karlsruhe'da liberolu oynanıyordu ki Şeyfa döneminde.
0: Sarkık liberolu mu?
1: Sarkık liberolu, liberoluydu Vitva. Şey UEFA Kupası falan oynadı adam. Bak 7. ligden geldi.
2: 7. ligden geliyor vay.
1: Hem de biri şeyde Bundesliga oynuyorsun hani Karlsruhe'da evet. Adına. Var çıkıyorlar.
2: Dönelim Galatasaray'a. Dönelim.
1: Abi Galatasaray hazır bir kabak. Şöyle hep hazır kadro. Evet hazır kadrosu var. Birbirini çok iyi tamamlayan kadro. Bazı yerlerde çok fazlalık var. Bazı yerlerde az oyuncu var. Bunları her zaman için size falso yaratabileceğini, sakatlık olabileceğini çok erken test edip düşünüp oraları almanız lazım. Şimdi sol tarafa bakıyorsun. Yakup var, Eren var. Kazımcan da var. Kazımcan da çok fit gelmiş. Çok fit gelmiş. Hazır olarak gözüküyor. Gittiği yerlerde oynamış, performans göstermiş. Yani fit gelmiş. Bakıyorsun öbürlerin hepsi yavaş yavaş gelecek diyoruz ya. İşte ben kabul etmediğim bir şey ama mecbur bizde böyle gidiyor. Hocanın da söylediği gibi ne demiş hoca? İşte daha hazır değiliz. %100. Zaten sezon da başlasa %100 hiçbir takım olmuyor. %100 yok. Sen onları 80'lerde falan tutabiliyorsan bütün sezon boyu zaten şampiyonluğa gidiyorsun. Oralarda koşuyoruz. Burada hedef sizin o sıkıntılı olduğunuz bölgeler. İşte stoperde etki eksiğiniz var. Orayı nasıl tamamlayacaksınız? Orta sahada daha hala eksiğiniz var. Ki bu kadar fazla oyuncu sirkülasyonu olmasına rağmen orada hani dinamik diyorlar ya Kerem. Hem evet. Dinamik hem de oyunu iyi toparlayan. Ben 10 numara falan deniyorum ama geçiyorum. Bakın Dünkü oyundan yola çıkalım.
2: Dünkü oyundan yola çıkmadan. Dünkü oyuna bir bakalım mı?
1: Bakalım.
2: Özet görüntüler bakalım. Elimizde. Sevgili seyirciler.

0: Galatasaray-Ren karşılaşmasının özet görüntülerini şimdi Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Sonra oyunu konuşuruz. İlk düdükle beraber başlıyor Renli oyuncuların dokunuşuyla. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Okan Buruk ekranda. Sara yaptı ortasını. Osimhen yükseldi, vurdu kaleci son anda. Kilian Belazuk kornere çelmeyi başarıyor. Üçüncü dakikada Victor Osimhen'le gole yaklaşıyor Galatasaray. Yine Gabriel Sara topun başında. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu ve bu kez gol geliyor. Victor Osimhen daha önceki iki denemesinde golü bulamamıştı. Kaleciye takılmıştı belki ama üçüncü seferde gol geliyor. Asist Gabriel Sara'dan. Gol Victor Osimhen'den Galatasaray'da. Sol kanatta bir boşluk oluştu. Arno Nordin orada topla buluşuyor şimdi. Nordin ceza sahası içi. Arno Nordin sağıyla plase denedi, olmadı. Soluyla vurdu, direkten döndü. Le Pol ardından Eren'e takılıyor onun şutu da. Sol kanattan etkili geldiren Arno Nordin direğe takıldı. Ludovic Blas bıraktı Szymański. Şimdi bir orta. Hugo Çukwu pozisyonun içerisinde, karar out. Uğurcan'dan kötü bir top oldu. Le Pol, Le Pol aşırtmayı deniyor Uğurcan'da ilerideyken. Veren bu hatanın ardından beraberliği yakalıyor. Esteban Le Pol'un golüyle 27. dakikada.
1: Offside olabilir mi diye baktım ama hani çok tam o anda tersine doğru hareket var. Le Pol bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Şu ana kadar onu çok beslemeyi başaramamıştı Ren açıkçası, ama burada da çok çok temiz bir son vuruş. Yani bakıyor, görüyor ve kusursuz vuruyor.
0: Taç Galatasaray'ın, çabuk kullandı Eren. Osimhen'e doğru. Victor Osimhen. Gabriel Sara'ya çok iyi yolladı. Gabriel Sara vurdu, gol mü? Hayır, hayır. Bir an gol mü diye baktım. Çok çok yaklaşıyor gole Galatasaray Saray'la. Osimhen'in etkili pası. Korner. Yunus. Şalay'ı katıldı, hata yaptı. Ortayı Saray'a ayak koyamadı. Gabriel Sara ve gol. Az önce olmadı. Bu kez atıyor Gabriel Sara. Galatasaray yeniden öne geçiyor bu golle. İkinci yarıya çok baskılı başlamıştı Galatasaray. Önce Sara'nın direkten dönen topu, şimdi bulduğu gol. Nagida bir kez daha. Orta Le Pol'e doğru, Esteban Le Pol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor Le Pol. Sol kanattan gelen ortada.
1: Gerçekten çok iyi.
0: Kafayı vurdu.
1: Çok çok iyi santrafor attı. İki golde ilkinde tekniği, ikincisinde hem koşuşu hem pozisyon alışı.
0: Abdülkerim topu kaybediyor. Ludovic Blas orada. Blas çekildi, penaltı. Abdülkerim'in arkadan müdahalesi sonrasında Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Golü bulduktan sadece 2 dakika sonra bu kez de penaltıyı kazanıyor Ren. Le Pol geldi. Uğurcan köşeyi bilmesine rağmen engel olamıyor bu gole. Hat-trick yapıyor Esteban Le Pol. 3 golde ondan Rende. Yunus yaptı ortayı. Şalay'dan kapa. 2 hamle orada kaleci Belazuk. Bu kez Osimhen'e değil Şalay'a gitti orta. Kafa vuruşu Belazuk. 2 hamlede kontrol ediyor topu. Eksik yakalanıyor Galatasaray geride. Le Pol. Le Pol yine kaleyi düşündü. Uğurcan sektirdi. Sonrasında ikinci hamleyi de yapıyor Uğurcan Çakır. Yunus yaptı ortasını. Bomboş bir kafa ama dışarıya gidiyor Jakobs. Etkili orta. İyi bir kafa vuruşu gelmedi İsmail Jakobs'tan. Kasımcan şimdi çevirdi içeriye. Niyaga kontrol, vuruş. şans var.

0: dışarıya Renato Niaga. Sol kanattan etkili geliyor Galatasaray. İşte Barış'ın pası. Bindirmeyi yapmıştı Kazımcan. Niaga önce düzeltti, ardından vurdu. Plasesi al Spark'ta dışarıya. Şimdi bir kafayla dokunuş. Osimhen yerde kaldı, penaltı. Penaltıyı kazanıyor Galatasaray 90+3'te. Victor Osimhen yerde kalıyor. Karar penaltı. Yine Rende de bir isim henüz kalkamadı. Barış geldi. Barış Alper Yılmaz. Top ve kaleci farklı köşelerde. 3-3'ü buluyor 90+4'te. Barış'ın penaltısıyla Galatasaray. Ve son düdükte geliyor. Hazırlık mücadelesinde Galatasaray 3, Ren 3 karşılaşmanın sonucu oluyor.
1: Mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirdik. Hocam, tam maça dair analizinize başlıyordunuz. Buyurun dedik size özet görüntüler. Üstüne daha rahat konuşabiliriz.
2: Ya tabii şimdi rakip biraz daha kaliteli, daha kaliteli bir rakip görüyorsunuz, daha hazır rakip. Bunlar hep hazır diyoruz ya, Avrupalılar neden hep bizden daha fazla hazırlar diye. Ne kadar ana kadrolarını oynasalar da oynamasalar da sen, ama hepsi hazırlar. Hep oyunun içindeler. Ve o kadar çok telaşsız bir oyun oynuyorlar ki rakipler, biz de bir an evvel bir neticeye gitme. Biraz evvel hoca ne dedi? Galatasaray dedi 15 dakikada maçı bitirmiyor. Maç 15 dakika değil abi, 90 dakika. 90 dakika bu performansı kademe kademe gitmen lazım. Ya dünyanın hiçbir yerinde kafadan böyle lambur lumbur giden oyun modelleri. Hepimiz izliyoruz bunları. Dünya kupalarında izledik. Pek nadirdir rakibine göre. Ama zaten sen hep Türkiye Ligi'nden bahsediyoruz. Yarı sahada oynayan bir takımsın. Büyüklerimiz hep söylüyorlar. Ama Avrupa'ya geldiğiniz zaman abi, Avrupa'da 3 tane pasta, 3 ara pasta seni bayıltıyorlar. Çünkü toparlayamıyorsun. O kademelere giremiyorsun. Biraz evvel şeyden bahsettik, yeni oyuncudan bahsettik. Senin o kademelerle iş yok ya, olmayacak.
1: Bu evet.
2: Olmayacak yerlerdesin. Esas olması gereken, neden Torreira hep ön plana çıktı, neden saçma sapan yerlere gitmiyor? Pozisyonun nereye geleceğini sezerek sen gidiyorsun. Avrupa maçlarında onda da yaşıyorsun o hataları. Ama tek başına kaldığınız için. Şimdi biz ne diyoruz? Galatasaray'ın ligdeki şu andaki, biraz daha toparladıkları zaman bu kadro tamam. Ama ilerisi için, Avrupalılar için yetmiyor, Avrupa maçları için. Daha da kalitelerini bulup getireceksin. Şimdi bir de şeyi de gördük. Çok fazla ileride çoğalamadıklarını. Yunus'un da o hep sonradan açılan bir oyuncudur. Yunus oynaya açılan bir oyuncudur. Onun da performansını çok seviyelerde gelmediğini. Sana'yı zaten söylemeye gerek yok. Sana kendi bir alanında kilitlediği zaman orada kalıyor. Salah tam bir görev adamı. Beğensen de beğenmesen de bir bek olarak bir görev adamı. Adam bek oldu artık Türkiye'de.
1: Oldu evet.
2: Oldu. Ama Galatasaray ne yapıp abi, orta sahasına ya katkısını sağlayacak veyahut da orta sahadaki elemanların bir an evvel performanslarını yukarı taşıması lazım. Lig yarın öbür gün başlıyor. Siz istediğiniz kadar yeni rakiplerle oynayın etmeyin, ama bunun ileride Eylül ayında bir ay sonra şeye başlayacaksınız, Şampiyonlar Ligi'ne, ve iki maç oynamaya başlayacaksınız sezonda. Ya transferlerle kapatacaksınız bunu veyahut da elinizdeki oyuncuların performanslarını yukarı çekeceksiniz. Boşluklar var. Orta sahadan ucuma çıkışta rakiplerde boşluklar var. Belli bir zamanlar basmaya çalışıyorsunuz ama o baskın altına kurtulduğu zaman rakipler, ki çabuk kurtuluyorlar, arkada da boşluklar. İnşallah bunları bir an evvel toparlarlar.
1: Zafer Hocam'a transferle ilgili bir iki sorum olacak ama madem maçın özetini ekrana getirdik, karşılaşmanın ardından Abdullah Kavukçu'nun yaptığı açıklamaları da görüntüye getirelim. Bir dinleyelim, bir kulak verelim Abdullah Kavukçu'ya. Neler söylemiş, hem üstüne tartışırız hem de Galatasaray'ın transferde önceliği şu an itibariyle ne olmalı? Bu konuyu da masaya yatırırız.
3: İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor.

0: kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Buraya güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken, biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini... Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
2: Abdullah Kabukçu'nun açıklamalarını takip ettik. Hocam siz de dikkatle dinlediniz. Nasıl gördünüz genel olarak tavrı? Her şeyi planlayarak yaptıklarından bahsediyor Abdullah Bey. Taraftarın da tedirginliğini, gördüklerini dile getiriyor.
3: Evet, çare de olacaklarını söylüyor. Evet. Ama şurada daha net olsaydı bana göre çok daha ikna edici olurdu. Genç oyuncumu, tecrübeli oyuncumu alacağız.
2: 10 numara pozisyonu için özellikle.
3: 10 numara pozisyonu. Burada daha net olsa, daha bir kararlılığını gösterseydi ilk daha fazla ikna edebilirdi. Şimdi bahsettiği yabancı futbolcu kuralı. Federasyon açısından ben baktığımda şöyle düşünüyorum. Acaba diyorum, Türk oyuncuların daha fazla şans bulması açısından mı bu kural getirildi?
2: Evet.
3: Milli takım havuzunun daha genişlemesi açısından mı bu kural getirildi? Ondan sonra

0: tamamen şey kulüplerin yabancı oyunculara yönelmesinin önüne geçme açısından mı düşünüldü bilemem ama buradaki asıl sorun kuralların çok sık değiştirilmesi. Şimdi kulüpler planlama yapıyor. 3-4 senelik anlaşma yaptığında sen böyle bir kural getirdiğinde o oyuncunun mukavelesine bakmadan kulüp ona bazı tavizlerde bulunmuş, bazı bonuslar vermiş, evini barkını taşımış, ertesi sene göndermek zorunda kalması olmuyor. Ne oluyor? Adam da diyor ki ben diyor imzaladığım mukavelemdeki paranı ver gideyim. Şimdi kulüplerin kasası böylelikle boşalıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda. Şimdi buna göre planlama yapmak da zor oluyor. Bu kadar sık sen kural değiştirirsen olmaz. Bir kuralı koyarsın. Ondan sonra belli bir süre bu uygulamaya geçildiğinde şimdi değiştikçe ne oluyor? Hem ekonomik hem de sportif anlamda planlama zorlaşıyor. Bütün kulüplerde bu zorluğu yaşıyor. Yani onun için istikrarlı uzun vadeli bir düzen kulüplerimiz için çok daha faydalı olur. Ama şimdi Galatasaray açısından baktığımızda çizgileri, kanatları bu kadar riske atan bir düzende Galatasaray'ın geçiş ucumu yemeye çok müsait olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Ön alanda hücum sonlarında baskısı kırıldığında çizgilerde zafiyet yaşayan bir Galatasaray'dan hep bahsediyorum ben. Şimdi bu böyle olduğu gibi geniş alanı savunacak stoper atletizmi de Galatasaray'da çok ikna edici değil. Şimdi dün itibariyle mesela Kaan oynadı. Yanında Abdülkerim. Abi yani bilet almadan yanından geçiyor süratli bir adam. Bu böyle olmamalı. Galatasaray'ın oyun anlayışı, oyun kimliği, oyun kurgusuna göre bu kadar çizgileri, kanatları riske atmaması lazım. Bana göre o pozisyonda Leslie Lemina kadar fayda sağlayacak bir oyuncu değil. Şimdi maliyetine baktığımızda ihtiyaç doğrultusunda bir transfer gibi gözükmüyor. Acaba diyorum ben kendi kendime Sara'nın olası ayrılığında o pozisyona bunu monte etmek için mi Galatasaray aldı? Yoksa Lemina pozisyonunda düşünülüyorsa bu bana göre yanlış bir planlama oluyor. Çünkü Galatasaray'ın oyun anlayışına baktığımızda gerideki stoperleri bak Davinson oyun bilgisiyle ve diğerlerine göre biraz daha atletik olması sebebiyle ikna edici bir stoper pozisyonuna giriyor. Ama Kaan'dır, Abdülkerim'dir bunlarla olmuyor. Galatasaray'ın bence onu çözmesi lazım. Şimdi sen hedefleri büyüttüğün yerde üstüne üstlük ben ne diyorum şimdi bak. Kazanma alışkanlığı edinmiş takımlarda hazırlık maçı da olsa, sezon başı da olsa kazanmaya devam edeceksin abi.
1: Alışkanlık önemli.
0: Çok önemli hem de. Şimdi sen hazır değildik, berabere kaldım, yeni başladık, mağlup oldum. Böyle bir şey yok abi. Futbolcu o formayı giydiğinde karakterini ortaya koyar. O formayı giydiğinde kazanma mecburiyeti verir futbolcuya. Onun için abi şimdi Galatasaray'ın geçtiğimiz senenin sonlarına doğru bir gelgitli performansını düşündüğümüzde henüz halihazırda alıştığımız bizi ikna eden oyununu yakalamış durumda değil Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani onun için planlamayı öyle ben yapıyorum, sen yapıyorum ne olmuyor.
1: Neticeyi kimse yapmıyor, görmek takım gerekiyor. Yapıyor.
2: Şey ne olacak hocam, acaba? Sanchez kalacak mı?
1: Yani ilgi olduğundan bahsediliyor ama böyle gitti gidiyor gibi bir durum yok Sanchez için. Yok yani.
2: Yani esas problem orada başlar. Eğer tatmin edici bir para gelirse.
1: Siz o ikilinin değişmemesi gerektiğini savunuyor musunuz?
2: Her zaman yoksa, savundum. Her zaman hep savundum.
1: Daha farklı bir profile yönelmeli mi Galatasaray? Şimdi, güçlendirmek için oradaki rotasyonu. Ve elde de Singo var. Singo'ya da teklif olduğunu ama oyuncunun gitmek istemediğini, Galatasaray'a borcunu ödemeyi düşündüğünü, bunu arzu ettiğini söyledi Abdullah Kavuk.
2: Şimdi Singo'yla Sanchez'i koyarsak Sanchez onun çok çok üzerinde. Oyun bilgisi olarak da
1: şüphe yok.
2: Pozisyon olarak da şimdi Singo ile oynadığınız zaman her zaman için kafanızda tamam ne derler?
1: O da fiziksel olarak
2: fizik
1: çok
2: olarak ama öbür türlü bir sürü falsoları var. Çok falsoları var.
1: Evet.
2: Yani Monaco bu yaşta çıkarır mı abi gözden? Adam her, kimleri çıkar mı? Habire bulup getiriyor hep şey. Bunlar da enteresan bir takım. Satıyor 30 milyon alıyorsun sen bir bakmışsın ondan daha iyisini

0: bulmuş getirmiş adam. Her sene olur mu bu transfer ya? Adamların buluşlarına bak. Sol bekini sattı geldi Türkiye'ye. Gitti daha iyisini getirdi. Yani böyle bir takım Monaco. Şimdi Sanchez'le Singo'yu düşünürseniz alabiliyorsan Lucumi'yi alacaksın. Aldığın zaman senin işte stoperlerin bu tarzda olması lazım. Yani Kolombiya milli takımındaki stoperi, Bologna'nın stoperi alabiliyorsan.
1: Geniş alanda yakalanıyor çünkü Galatasaray abi. Çok onu, yakalanıyor yani.
0: Sevgili hocam onları hep yakalandılar. Yeni bir şey değil. Hep geçen sezonda yakalandı. Hep yakalanıyor. Çünkü oyun tarzı o şekilde. Fakat şimdi burada eğer diyelim ki Como filandan bahsediyor da gitmek istemiyormuş. Çıkan haberlerden biz yola çıkıyoruz. Herkes bir bilgi alıyor mu? Nasıl diyorlarsa bu bilgileri bilmiyorum. Adam geldi 30 milyon diyor deniliyor. Söylüyor. Geldi 40 milyonu bahsediyor. Sanchez'de ben gitmek istemiyorum. Ne yapacaksın?
2: Bırakacaksın.
0: Tamam bıraktın da seneye belki o parayı bulamazsın. Zaten geldi mi geldi bu sene. Verdin. Ama o vakit o tarzda stoperi nereden bulacaksın? Şimdi sen biraz evvel Kaan'la bardakçıyı bahsettin. Onların kafasında şu anda bizim Sanchez mi var? Sanchez de işte geldi yeni geldi tatilden geldi. Bu Sanchez bardakçı gidecek. Ama sen biraz daha çıtayı daha da yükseltmek istiyorsan İşte Lucumi gibi adamı alıp orayı parayı kıyıp Sanchez'de tutacaksın. Burasını sağlam alacaksın. O vakit her türlü oyna. Dörtlü oyna, üçlü oyna. Ne oynarsan oyna. Mükemmel bir müdafaa hattın olur.
3: Bir çünkü dakikamız var.
0: Galatasaray'ın o hattı hep iyiydi. İyi olduğu için de hep bu başarılı gitti. Değişkenlik yaşamadı Galatasaray burada.
3: Hocam bir araya girmek istediniz ama vaktimiz de dar.
1: Ya
3: net ifadeler bekliyorum 30 saniye.
1: Davinson. Eğer ki maceracı değilse, macerayı sevmiyorsa, burada mutlu, aldığı paradan da ikna olmuş durumda. Abi niye ayrılmak istesin? Çok aşırı, 2-3 katı bir parayı bulursa ayrılmak ister ki. Onu da bulacağını ben zannetmiyorum.
3: İtalya'da
1: tam tersi Galatasaray eğer iyi bir para bulursa Davinson'u satmayı düşünür. Davinson'un kendisinin ayrılmasından önce.
3: Düşünmeli mi? Çok iyi bir teklif gelirse.
1: Şu an itibariyle Galatasaray'ın bütün organizasyonu
0: zor olur. Çok
3: o zaman düşünmemeli diyoruz.
1: Düşünmemeli.
3: O zaman bir de kısa araya gidelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Üstüne konuşacağımız hala çok şey var.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyazlı kulüple ilgili bir transfer gelişmesi var. Darwin Núñez'le ilgileniyor Beşiktaş ve hücum hattına, özellikle santrfor pozisyonuna yapılacak muhtemel takviyeyle ilgili Uruguaylı futbolcu Beşiktaş için ciddi bir hedef gibi görünüyor. El Hilal forması giyiyor. Suudi Arabistan'a transfer oldu Liverpool sürecinin ardından, ki Liverpool'da beklentilerin biraz uzağında kalmıştı Darwin Núñez. El Hilal'de de böyle müthiş skorer bir görüntü çizmedi açık söylemek gerekirse. Ama en üst seviyeyi de görmüş bir oyuncu. Belli bir potansiyeli var. Eksikleri de var. Eğer bu transfer gerçekleşirse çok daha uzun değerlendirebiliriz, analiz edebiliriz. Benim de en az 50 maçını rahatlıkla söyleyebilirim. Canlı izlediğim bir oyuncu zaten hocam. Bilmiyorum, siz bu olasılığı nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
2: Beşiktaş olur o. Beşiktaş olur. Bizim Türk futboluna uygun bir oyun yapısı var. Senin dediğin gibi Liverpool'de çok şaşalı geldi. Ama maalesef
1: istediği beklenti. Evet.
2: Uruguay milli takımında da beklentiler fazlaydı. Orada da maalesef Cavani'den sonra falan o pozisyonları dolduramadılar zaten. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani burada ondan beklentilen performans, daha doğrusu Premier Lig'deki beklenilen performansı yakalamasa bile burada yakalayabilir. Ha, şu anda Oktan bir kere iyi. Önde. Bu kesin.
1: Yang Yo'nun önünde.
2: Yani önünde. Hem oyun bilgisi olarak her türlü önde.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bazı şeylerde bence gerisinde.
2: Ben de tam tersini
1: yani
2: düşünüyorum.
1: Topla olan ilişkisi, takım oyununa yatkınlığı, sırtı dönük oyunu, daha az hata yapıyor olması gibi gibi gibi Yang Yo'nun artıları var.
2: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Darwin Núñez'in şöyle maçları oluyor hocam. Mesela 10 tane aksiyona giriyor. 10 aksiyon. Her şey dahil. Top tutma, pas verme, dripling yapma. 10 aksiyonun 8'inde hata yaptığı sekanslar görebiliriz. Ve bu kesinlikle sürpriz olmaz.
2: Ama şöyle bir oyun. Şu var ama. Lig kalitesine bakmak lazım. Ben şimdi lig kalitesine baktığımız için o şekilde konuşuyorum. Lig kalitesinden dolayı. Burada çok iş yapar. Bu sadece Beşiktaş için değil. Santrafor arayan takımlarda hepsinde iş yapar. Yeter ki siz ona o dışarıdan getireceğiniz topları, daha Tromsat'ı görmedik Beşiktaş'ta. Onlu bir Beşiktaş'ın, onunla birlikte oynadığı zaman Beşiktaş'ın ön alandaki oyunu ne şekilde şekillenecek. Daha şimdi hep böyle yarı yarıya takımlarımız.
1: Biraz da takıma ve hocanın da bakış açısına göre düşünmek lazım. Yani eksilerini söyledik. Bir bitiricilik problemi de yaşar. Onu da söyleyeyim.
2: Ama ben burada geçerim
1: onu. Ama nedir? Hoca önde baskı yaptırmak istiyor. Böyle bir ihtiyacı ve düşüncesi var. Buna hizmet eder. Agresiftir.
2: Onlar
1: baskı yapar.
2: Onlar
1: çalışkandır.
2: Havadan çok iyi.
1: Havadan iyidir.
2: Havadan çok iyi.
3: Núñez'den mi basıyor?
1: Evet.
2: Evet. Havadan
1: abicim,
2: çok iyi.
1: Hızlıdır.
2: Ve kafa vuruşları falan iyi. İkili mücadele. Yani şöyle.
1: Mücadelelerde yıpratır rakipleri.
2: Ligi görmek lazım.
1: Evet.
2: Premier Lig'deki geldiği yer, oradaki oyun kalitesi, oyunun çıkışları falan. Orada belki bu verimleri alamayabilir ama burada... Tekrar söylüyorum, sadece Beşiktaş için de hangi takımımıza gelirse gelsin faydalanırlar ve faydalı iş yapar. Ama şimdi onu alırsanız artı

0: Bir saatte geldikten sonra öbür tarafta kalacak mı kalmayacak mı, Çarne ile mi oynayacaksınız, o tabii ileriki soru. Bütün takım toparlandıktan sonraki öbür takımlarımız için de geçerli. Beşiktaş'ın oyun planını o şekilde görmek lazım Kerem. Çünkü bütün hocalar önde oynayalım diyorlar da sen abi önde oynamakla, oyunu tutmakla nerede tutacaksın, nerede oyunda oynayacaksın? Bunlar hepsi oyuna girdiğiniz zaman rakibinizle birlikte katkılanan şeyler. Bak ne oldu? Danimarka'da gittiniz, elediniz, 2-0 yendiniz ama o vakite kadar da önde oynamanın verdiği size arızalarını yaşadınız. Adamlar sen öne geçmeden nerelere gelebilirler? Onun için oyunu bir genel olarak bakmak lazım. Biz hep turdur, galibiyetler hep bize hoş geliyor ama bir de oyunun genelini görmek lazım. Genelde neler yapabiliyorsun? Bak mesela şeyin de Danimarkalı takımın da santroforu da iyi bir santrofor. Sol ayaklı santrofor. O da bizim ligimizde iş yapabilecek bir santrofor. Senegalliydi galiba, yanılmıyorsam. Dijon muydu?
1: Danimarka liginde mi?
0: Şey ya, Midland'de
1: Frankolino. Bir ara Galatasaray'a da yazıldı.
0: Yani o da bizim
1: çok enteresan bir oyuncu.
0: O da bizim ligimizde iş yapan, daha kaliteli, daha kaliteli ayaklarla var santroforlar. Ama sizin aradığınızda. Fakat Uruguaylı Beşiktaş'a gelirse, alırlarsa Beşiktaş önde hakikaten iyi bir santrofor almış olurlar. Tabii onunla birlikte veyahut da işte hangisi gelecekse Tromsø'yla birlikte Beşiktaş'ın oyununu görmek lazım.
2: Abi sürekli pozisyona giren, gol tehdidi yüksek bir oyuncu. Ya pres yapan, savunmayı yıpratan ama bitiriciliğinde istikrar olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Aceleci, telaşlı, karar vermede sıkıntı yaşayan bir adam. Bana göre son iki sezondur fazla maçı olmayan, doğru dürüst golü olmayan Nunes'den bahsediyoruz. Arap Ligi'nde fazla herhalde idman sıkıntısından dolayı diye düşünüyorum. Gelen oyuncular zorlanıyor. Dünya Kupası'nda da iki maç mı oynadı Nunes? Yani
1: kontrol etmem
2: çok,
1: lazım.
2: Çok fazla
1: üç maç, biri 11 diye hatırlıyorum yani, ama
0: öbürleri
2: çok
0: sonradan
2: fazla varlık gösteremedi. Beşiktaş'a uygun değil. Son iki sezondur fazla maçı olmadan doğru seçim olmaz bence Beşiktaş için. Beşiktaş'ın daha net, daha kaliteli, daha bitirici oyuncu.
1: 3 maç, 2'si 11, diğerinde sonradan
2: yani
1: girmiş.
2: Çok fazla ama varlık gösteremedi yani.
1: Evet. Şimdi bu, 11 başladı bu, maçların ilkinde de zaten 45 evet abi, dakika sahada kaldı.
2: Kusura bakmasın Beşiktaşlılar da yani. Daha net bitiriciliği olan bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Nunes zaten net santrafor değil ki.
0: Santrafor.
2: Kanatlardan girmeye çalışan filan. Öyle net santrafor.
0: Net santrafor. Kanat filan, kanatta filan hiç oynayamaz zaten. Oraya hiç girme. Yani net santrafor.
2: Kanada kaçıp oradan girmeye çalışıyor.
0: Net santrafor hocam.
1: İşte net hareketlidir. Santrafor mesela, hareketli bir oyuncudur.
0: Yani duran birisi değil. Evet, dolaşan.
1: Duran bir santrafor değil yani.
2: Aceleci, telaşçı, karar verme konusunda net olmayan, bitiriciliği net olmayan, istikrarlı olmayan bir adamdan bahsediyorum.
1: Bunların hepsine abi katılıyorum.
2: Onun için Beşiktaş'ın şu an itibariyle ihtiyacını karşılayacak oyuncu değil. Yani şu an için Beşiktaş'a uygun değil. Doğru seçim olmaz Beşiktaş. Onun için Beşiktaş şimdi Trossard'la tamam kaliteyi artırdı. Olası Salah transferi gerçekleşseydi o oyuncu Beşiktaş için oyunun kurallarını değiştirecek bir oyuncuydu. O olmadı. Daha net bitirici, daha kaliteli, oyuna kimlik kazandırabilecek, taraftara, camiaya, takıma coşku verebilecek, gelir gelmez katkı sağlayabilecek, takımı büyütecek oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Onun için istikrarsız olan, gel gitli, ondan sonra net bitirici olmayan adamla işi olmaz Beşiktaş'ın. Beşiktaş bence Beşiktaş için yanlış transfer oldu.
0: Ama çok istikrarsız değil hocam mı?
2: Ne yaptı hocam?
0: Çok istikrarsız. Şimdi ne kadar seyrettiğine bağlı bilemem ben. Senin o ne kadar bu kanaata geliyorsun da.
2: Abi Liverpool'da iyi miydi performans? Efendim? Liverpool'da da kötüydü.
0: Abi bak şimdi şu var. Ben ne dedim baştan? Türkiye Ligi'nin hocanın oynatmak istediği Beşiktaş'ın oyun. Beşiktaş'ta ne vardır? Oyunda ne ister Beşiktaş? Hep agresif olanları sever.
2: Beşiktaş bence kalite ister.
0: Bak zaten hepsi kalite istiyor da bu konuştuğumuz büyük kulüp ama hep agresif oyuncuları sever.
2: Geçen sene Beşiktaş takım agresif oldu ama kalite eksikti bana.
0: Agresif oyuncuları severler. Agresif oyuncular da yani

0: bu tarz zeki oyuncuları olabilir, bizde olabilir. Orada olma bak, Liverpool'dan baş. Şimdi mesela Araplardan hepimiz diyoruz ki Araplar çalışmıyorlar, etmiyorlar. Yalnız ben şu son günlerde Türkiye'de bulunan Arap takımlar var. Arap takımların maçlarını seyrediyorum ve antrenmanlarına da gidiyorum, seyrediyorum. Çalışmıyor diye bir şey yok ya.
1: Demek ki hava şartları falan.
0: Sonra bir şey söyleyeyim, çalışmıyor diye bir şey. Nasıl çalışıyorlar biliyor musun? Nasıl çalışıyorlar biliyor musun? Günde çift idman yapıyorlar. Ben gidiyorum diyorum. Bursa'ya kadar da gittim. Maçlarında seyrettim antrenmanlarını. Ve öyle az buz çalışma değil. Hani bizdeki standartlar nasıl çalışma standartları, bütün Avrupa'yı çalışıyoruz diyoruz ya. Neyse o Avrupa'yı çalışma. o tarzda onlar da o çalışmaları yapıyorlar. Yani çalışmıyor değiller. Çalışıyorlar. Ha tabii iklim şartları biraz değişik oluyor tabii. Ya santrafor etkili bir bölge orayı. Artık bir tanesini bulup getirecekler.
1: Hava şartlarından dolayı şeyde Arap ülkelerinde ağırlıklı kapalı alanda çalışmalar yapılıyor.
0: Ya iyi çalışıyor.
1: Kolay değil.
0: Bak iyi çalışıyor. Bak gördün mü?
1: Oradan gelen oyuncu performanslarına baktığın zaman 6 ay sonra kendine geliyor.
2: Evet.
0: Yani ben diye şahit olduğum için söylüyorum burada. Buradaki çalışmalarını. Hakikaten iyi çalışıyor.
1: Abi 50 derece sıcakta nerede çift itman yapacak? Ölür adam ya.
0: Ben burada yapıyorlardır. Buradakini yani söyledim. Oradakini söylemedim.
2: Arabistan'da genelde antrenman öyle haftada 5 gün 6 gün olmuyor.
0: 3 gün
1: ne yapıyorlar? Beşiktaş mesela alabiliyorsa Fenerbahçe'den Oğuz'u alacak. İhtiyaç.
0: Sağ
1: her iki kanatta da katkı sağlar. Trossar solda, sağda Oğuz olur. Bak o olur. Sevgili eski Beşiktaşlı bizim Mustafa abi var biliyor musun? Mustafa Çapanoğlu. Hoca şimdi hocalık yapıyor. Onunla bir sohbet ettiğimizde ondan sonra o da aynı şeyi düşünüyor. Oğuz Aydın diyor Beşiktaş'a uyar diyor bak diyor.
0: Şimdi Oğuz
1: da büyür, Beşiktaş'ı da büyütür diyor.
0: Şu anda bak Çanlı de
1: doğru söylüyor.
0: Çanlı da aynı. Çanlı da toparlayabilir. Çanlı da olur. Çanlı'nın da futbol aklı değil, bir futbol aklı var. Yani şimdi onun arkasında ve işte oynayacak oyuncular hepsi birbirine bağlantılı diyoruz ya. Ama tabii Beşiktaş elindekinin çok daha üzerindekini arıyor. Hocam, ki normal bu da.
1: Nunes tarafına döndüğümüzde Arabistan'da develer yolda gidemiyor ya. Adam o sıcaktan antrenman yapacak.
0: Ya adamlar aşmıştır onlar. Bütün
3: kapalı salonlarda yapıyorlar.
0: Statlarda
3: kapatıyorlar, öyle yapıyorlar.
0: Klimalar falan var hepsi. Yani benim anlatmak istediğim, ben burada yaşadığımı söylüyorum. Birebir. Daha dün müydü? Evvelsi gün gene bir maçtaydım. Adamların çalışması, Derince'ye de gittim en son, izledim hem antrenmanlarını hem maçlarını. Ondan evvel de Bursa Yıldırım'daydı. Yani çalışıyorlar hakikaten.
1: Hocam bir kere Beşiktaş Salah transferiyle o kadar çok oyalandı ki eksik bölgesi olan stopere, forvete, anladın mı, orta sağ tarafa oyuncu transferlerinde geri planda kaldı ya. Bir an önce bu transferleri bitirmesi lazım şimdi. Ne uğraşıyorsun Salah'la, Nunez'le,
0: Şeyler belli zaten. Oyunda belli oluyor bütün defolar. Bütün eksik pozisyonlar.
1: Bu bölgelerdeki çok transferleri yapıp bitirmen lazım senin. Olursa Salah transferi zaten olur.
0: Onda bir kişi uğraşır, öbürleri de öbürünü bitirir ama bilemiyorsun yani. İşte ne transfer politikaları, ne şekilde. Ya belli. Hoca bak mesela Agbadu'yla oynamıyor. Şu iki maça baktık.
1: Hocam Agbadu'yla değil. Mesela Murillo mu?
0: Murillo.
1: Şimdi standart oyuncu ama gerekli bir oyuncu. İşini iyi, doğru işi yapıyor.
0: Zaten genelde öyle olması lazım.
1: Ama forvet bence öyle değil abi. Forvette daha yaratıcı oyuncu olacaksın. Daha net bitirici olacaksın.
0: Hep variyabilistleri.
1: Futbolun meyvesi gol. Gol atacaksın abi bana. Ben gol vuruşlarında efendime söyleyeyim, bitiricilikte istikrarsız olan adamla ne yapayım abi? Onunla niye oyalanayım ki ben? İsmi ne olursa olsun. Abi bu profilde oyuncu bulacak Beşiktaş.
0: Ya abi tabii getireceğin top da önemli onlara. Forvetler neden beslenir? Santroforlar daha doğrusu.
1: İşte
0: besleyecek oyuncular. Tromsat bunlardan bir tanesi mesela. Yani ister istemez santroforda kaçırıyor desen, istikrarsız da desen belki adamı istikrarlı hale getirirler.
1: Abi gidecek sevgili Aziz Başkan'a yalvaracak. Diyecek ki ya başkan sen bu kullanmıyor, senin hocaların bu Oğuz Aydın'ı ver bana diyecek mesela.
0: Ya alternatif değil. Şimdi direkt
1: Trossard bir yerde, mesela. Oğuz bu yerde. Abi o ama zaman şimdi, senin santrforunu
0: hocam işte... öyle diyorsun da bak onlar da şimdi Beşiktaş'ta eksik herkesi söyledi.

0: stoper diyorlar. Hepsi hemfikir stoperde, tamam. Artı orta sahada bir de ihtiyaçları var.
1: Raşika'yı gördün mü hocam?
0: Kim?
1: Raşika. Gol attıktan sonraki o sinir stres birikiminin boşa vurulmasını gördün mü gol, evet, sevincini?
2: Girer girmez. Adam.
1: Girer girmez. Şimdi ne yaptı? Ya kardeşim, durup dururken kimse seni eleştirmiyor ki. Galatasaray'daki verdiğin performansın çeyreğini vermedin. Haliyle de tepki gösteriyor Beşiktaş taraftarı. O golden sonra ben buyum mu demeye getiriyorsun? Galatasaray yani, ne oluyor?
0: İkinci devre verdi o performansı. O Icardi'nin de o performansa katkılar oldu. Yani takıma ikinci, ama yani şimdi bunlar varken bunların daha üzerindekini getirmesi gerekecek Beşiktaş'ın. Yani daha nasıl söyleyeyim işte. Şimdi Salah'tan bahsederken tekrardan eskisine döndüğün zaman kimse kabul etmez. Bunlar seni sürekliliği olmayan oyuncular. Devamlılığı sürekliliği olmuyor. Onun için de hep bir arayış için, ama esas elzem olan bölgeleri belli. Yani stoper diyorsunuz, stoperde ihtiyacınız var diyorsunuz. Orta saha olmazsa olmaz da. Bakın orta sahada eksikler. Herkes orta saha filan belki es geçiyor ama hep santrafor bölgesine endeksten de doğru. Ama orta sahada da eksik var. Endidini gönderdiğini düşün Endidini. Daha üzerinde oyuncu alman lazım.
1: Vallahi Beşiktaş önümüzdeki sene şampiyonluğu istiyorsa daha net bitirici oyuncu ihtiyacı var. Daha net bitirici oyuncu
0: araştırıyorlar ihtiyacı. Işte onları.
1: Yani onun için kaliteyi artırması lazım. Daha net şart. Bitirici oyuncu lazım.
0: Bir de şey, kaliteyi arttıracaksın ama orta sahada çok güçlü olması lazım sana.
1: Abi şimdi mesela, o biraz ilaç olur bizim şey.
0: Kim?
1: Salih.
0: Abi şimdi size tek Salih'le olmaz. Bak Salih de sonra lig geldiği zaman aynı hani bahsettik ya Torreira gibi hep bu şekilde, ama yanındaki de çok önemli oynayacak oyuncu. Tabii. Şimdi bir tek Orkun'a kalacaksınız gene. Salih, Orkun. Endidi'yi beğenmiyorlar. Endidi'ni daha üzerinde bulup getirmen lazım. İşte belli bölgeler belli yani. Stoperiniz
1: tamam,
0: belli.
1: Dünya Kupası bir nebze kulüplerin planlama planledi şeyini, sürecini daralttı. Ama abi planlama doğrultusunda yapıp hedeflere doğru direkt gideceksin ya. Hala Salah mı, Nunez mi, şuy mu, buy mu?
0: Ama şey var be hocam, biz çok her sezon takımı değiştirdiğimiz için, oyuncularla çok oynadığımız için, mevkilerle şeyi de kaçırıyorsun, dengeyi de kaçırıyorsun. Ya,
1: dengeyi bulsan kaçırsın.
0: Yani o kaçıyor. Balans ayarlarının o kadar çok dağılıyor ki.
1: Abi, takım bütünlüğü denen
0: şimdi
1: bir şey var.
0: Şimdi bak, Akbadu'yu aldın. Akbadu'yu geçen sene devre arasında getirdin. Şimdi şu anda takımda oynamıyor. Yani bekliyor. Yedekte bekliyor. Neydi oynayan?
2: Calo.
0: Şimdi ön plana çıktı. Herkes Calo'yu beğeniyor. Ve bizde de böyle bir huyu var. Bir gitsin bitsin dediğimiz adamı şimdi beğenmeye kalkıyoruz ama
1: günlük performanslara bakıyorlar.
0: Bunlar yani. Bunlar biz hep de şunu seyrederiz hep. Süreklilik, devamlılık ne kadar olur? Şimdi Calo ile Emirhan iyi bir ikili midir, stoper de değil midir? Bunu kafanda tartışacaksın bir kere.
1: Şampiyonla oynamaz.
0: Şampiyonla işte. Ben de ona diyeyim. Şampiyonla oynamak istiyor musun bunlarda?
1: Evet,
0: Rıdvan sol tarafta. Hadi Murillo'yu tamam dedik. Sağda burada görevini yapan bir adam. Ama yetmiyor sana işte.
1: Ya hiçbir Avrupa ülkesinin transfer döneminde 3-4'ten fazla transfer yaptığını gördünüz mü abi?
0: Hocam hep bunlar.
1: Ya bizde de yani. Ondan aşağı transfer yok abi. Artık bir sistemin konuşulmayacağı, değişmeyeceği, sadece antrenör değişikliğinin konuşulacağı zamanımız. Görebilecek miyiz acaba böyle zamanları?
0: Şimdi senin 10 tane diyorsun ya.
1: 12-13 tane almaya çalışıyorsun. Ondan sonra kurallardan bahsediyorsun.
0: Ama
1: yandık anam diyorsun.
0: 10 tane dediğin zaman aşağısını yaptın. Sen o vakit yönetici değilsin, başkan değilsin. Transferin orada. Yani şey, kuraldan diyorsun. Kuralı yeri koymadı ki federasyon.
1: Evet. Geçtiğimiz sene de vardı.
0: Neredeydiniz?
1: Hala hazırda 10 tane oyuncu göndermeye çalışıyor kulüplerimiz.
0: Neredeydiniz abi? Neredeydiniz o vakit?
1: Bunun neresinde standart abi?
0: O vakit baştan siz bunu
1: sezon... Bu mu planlama şimdi?
2: Artık bunun üstüne çok konuşmaya gerek yok.
1: Yok, Sayın Abdullah Kavukçu ne dedi?
2: Dönmeyecek
0: şimdi yani. Şimdi başka Kavukçu söylüyor ya, Sayın Kavukçu. Evet. Siz o vakit gittiğiniz zaman Kulüpler Birliği toplantısını ne konuşuyorsunuz? En başta konuşacağım.
2: Bu arada bunun zaten olacağı belliydi yani. Bu yani, bugün olmadı ya da bu transfer
0: onu anlatmaya çalışıyoruz. Hep getiriyor ama şimdi. Sayın Kavukçu da getirdiği zaman biz de üzerine konuşmak mecburdu. Getirmeyin.
1: Kerem, senin alanına giren bir soru soracağım.
2: Buyurun.
1: Avrupa'da transfer sezonunda bu kadar programlar yapılıyor.

0: mu transferler üzerine?
1: Yok.
0: Program yapılıyor mu yani? Bu transfer yok. Liverpool şunu alıyor. Yok. Chelsea buna gitti.
2: Hocam illaki oluyor.
0: Ama bu kadar yoğun mu?
2: Bu kadar yoğun değil. Herhalde o konuda talep bizim futbol kamuoyundaki kadar yüksek değil.
0: Ya işte.
2: Yani. ama görüyorum yani konuşulduğu
3: şeyde var ama İtalya'da var. İtalya'da.
2: Son günler özellikle orada bizi de geçer.
0: Değil mi?
2: Tabii. Transferin son günleri Avrupa'da da bir çılgınlığa dönüşüyor. İngiltere'de özellikle.
0: Bu İtalyan basını var ya abicim. İnanılmaz planlı çalışıyor. Bir adam sunuyorlar bize, olmadı, hop sarı sunuyorlar arkadan, hop olmadı, öbürünü devreye sokuyorlar abi. Müthiş bir pazarlama var.
2: Onlar evet, İtalyanlar biraz farklı çalışıyor.
0: Değil mi?
2: Tabii.
0: Bizimkiler de abicim yemi yiyor. Oltayla yemi atıyorlar, bizimkiler çap kapıyor.
3: Burada şeyler çok planlıdır onlar, bir de sosyal meydanın haricinde Almanlar.
2: Hocam, peki isimler geçtiği için soruyorum. Darwin Núñez midir Beşiktaş için en doğru aday? Dušan Vlahović mi? Başka oyuncular da
3: Vlahović alırsan ama zaten hiç tartışmam bile.
2: Sizce Vlahović?
3: Tabii tartışmam yani. Alıyorsan, getiriyorsan.
0: Başka alternatif yoksa bana göre de Vlahović.
3: Yani. Bir alternatif şey vardı. Belçikalı neydi?
2: Santro. Lukaku.
3: Lukaku vardı.
0: Valla ben onun alınması tarafım. O tarafı niye?
3: Ama bir senelik alırsın.
0: Abi uyum bir senelik abi. Ben bir kendime
2: geleyim. Hocam onun da ne vereceği belli değil.
0: Abi Lukaku en azından uyum süreci olur bilmem ne
2: çok
0: falan.
2: Çok belli değil hocam ne vereceği.
3: Bizim de bizim ilgimizde. Şey Vlahović'i bitirirsen.
2: Fiziksel olarak
0: Patrick
2: böyle
0: var. Patrick
2: yaşı
0: neydi?
2: İlerledikçe
0: Patrick,
2: daha bir sıkıntı yaşayabilir.
3: Şik. Patrick Şik.
0: Patrick Şik.
2: Bayer Leverkusen.
0: Bak Beşiktaş o gitsin onu alsın.
2: Ama o da Süper Lig'e uygun.
3: O da düştü orada bak.
0: Evet abi bizim ligimize uygun.
3: Bak o da düştü.
0: O kendine gelir.
3: O da düştü. O da mesela şeyi de var. Ben mesela Serdar Azmun'u da beğenirdim. O da düştü. O da Leverkusen'a geldi. Evet. İtalya'da falan oynadı. Şey İranlı evet. Santrofor. O da düşüş şekli.
2: Rostov da kendini göstermişti.
3: Evet oradan çıktı. O da iyi bir santrofordu. O da düşe geçti.
2: Bu arada Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan'dan öğrenelim.
0: Sherlock ne oldu bu ara? Bir de Sherlock konuşuluyor.
2: En sıcak Beşiktaş'ta gelişmeler Efecan'da. Sherlock konuşuluyor mu konuşulmuyor mu? Onu da bize söyleyebilir. Efecan hoş geldin.
4: Hoş bulduk Kerem Can Bulat. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Nedir Darwin Núñez hamlesi Beşiktaş'ın? Nedir burada son durum? Ne aktarabilirsin bize? Artı başka oyuncuların da adı hala Beşiktaş'ın listesinde mi, gündeminde mi?
4: Darwin Núñez gündemi Beşiktaş'a önerilen bir isim zaten Darwin Núñez ki yaklaşık bir 10 günlük süre içerisinde orada bir görüşme zaten yaşanmıştı ama Al Hilal tarafında kiralık gidişine izin verilmiyordu. Arap fonuna bağlı olduğu için Al Hilal kulübü Arap fonu Darwin Núñez'in kiralık gidişine izin vermemişti ama daha sonra gelişen durumlarda Al Hilal'in yaptığı görüşmeler sonrasında Arap fonu Darwin Núñez'in kiralık ayrılığına izin vermiş durumda. Bu sebepten dolayı da Al Hilal kulübü Beşiktaş kulübüne bir bilgilendirme yaptı. Dün gece geç saatlerde kiralık olarak eğer bu oyuncuyu almak isterseniz biz kiralık yollayabiliyoruz diye Beşiktaş'a bir yazılı mektup yollamış oldu Kerem Canbaz. Onu söyleyebilirim ama sadece Beşiktaş'a yollanmış bir mektup değil bu. Beşiktaş haricinde de 4 büyük kulübe bu teklifle ilgilenirseniz diye bir yazılı kağıt gönderilmiş durumda. Ama Beşiktaş daha önce oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Darwin Núñez tarafı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Zaten kendisinin yetkilendirdiği temsilci de yarın İstanbul'a gelecek ve Türkiye'nin 4 büyük kulübüyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ama Beşiktaş'ın da listesinde olan takip ettiği oyunculardan biriydi. Ben burada diğer takımlara nazaran Beşiktaş'ın bir adımın daha önde olduğunu söyleyebilirim Kerem Canbulat. Yarın oyuncunun Türk temsilcisi Arabistan'dan aldığı yetkiyle beraber İstanbul'a gelecek ve görüşmelere başlayacak. Bunu söyleyebilirim şu anki Darwin'ler için Kerem Canbulat.
2: Efecan, Vlahović'le ilgili bir gündem var mı?
4: Evet, Vlahović de Beşiktaş hala masada. Vincenzo Italiano kendisini çok istiyor. Onosos'a kadar düşen Vlahović Beşiktaş'a ben kararımı Onosos'a kadar vereceğim. Beni beklerseniz teklifinizi değerlendirebilirim dedi. Sayın Başkan Serdar Adalı zaten hayalini kurduğu bir oyuncu. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Dušan Vlahović. O bölgeye siyah beyaz ekip yıldız bir santrafor ekleme yapmak istiyor. Taraftarını forvet konusunda mutlu etmek istiyor. Beşiktaş'ta büyük ihtimalle orada Dušan Vlahović'i bekleyecek. Ama dediğimiz gibi Darwin Núñez gibi bir isim de şu an gündemde arka planda yürütülen bir operasyon var. Ama Dušan Vlahović diyor ki ben 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Eğer istediğim teklifleri bulamazsam 5 büyüklükten hem maaş konusunda hem de ilk 11 oynama isteği var oyuncunun. Yedek kalmak istemiyor. Zaten kendisine Manchester United, Bayern Münih gibi bir kulüp de teklif yaptı ve bu teklifleri reddetti. Çünkü arka planda kalacağını düşünüyor. Yedek kalmak istemiyor ve ilk 11 oynama garantisi istiyor. Burada Beşiktaş tarafı Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz seni tüm mali şartlarını kabul ediyoruz dedi. Ve Beşiktaş'ın teklifinden daha iyi bir teklif veren bir kulüpte bulunmuyor. Beşiktaş hala Vlahović'i bekliyor masada ama alternatif isimleri de değerlendiriyor. Dušan Vlahović 10 Ağustos sonrasında Beşiktaş'a Türkiye için kendi değerlendirmesini yaparak bir cevap verecek herhalde. Can Balat, onu da söyleyebilirim.
2: Teşekkür ediyorum Efecan. Efecan, sana bir sorun mu var hocam?
0: Yok yok, Efecan'ın devamına bir şey söyleyeceğim. Efecan,
2: tamam, Efecan'a teşekkür ediyoruz. Efecan ağzına sağlık.
0: Abi çok kötü bir forvetten bahsediyoruz ya. Yüksekte bir maaş bu, kaç? 20-25 milyon dolar kaçtır acaba Núñez'in maaşı bilmiyorum. Böyle bir maaşı olan kötü bir forvetten bahsediyoruz abi. Yani Beşiktaş hiç oyalanmadan Vlahović'e gitsin. Alsın abi, konuyu kapatsın, bitsin gitsin. Ya şimdi sadece Beşiktaş'a değil, Núñez benim bildiğim içinde her takıma önerir menajerleri bunu.
3: Almazlar ya kolay kolay. Kağıt var ama şeyin kimin ihtiyacı var? Fener'in var.
0: Galatasaray alsın ikinci forvet.
3: Olmaz ikinci forvet ama adam, Núñez ikinci forvet olmaz.
0: Bir bitiricilik noksanlığı var. Núñez sıkıntısı var hem de.
3: Hocam şimdi bak, o kadar bitirici noksanlığı falan dersek yanılırız.
0: Ne yanılırız hocam değil, ya Allah'ın aşkına çok değil. Kötü forvetten bahsediyoruz.
3: O kadar
0: ya.
3: Değil öyle bak. Öyle bilmiyorum, ben tekrar söylüyorum. Ne kadar bunların maçlarını aktif seyrettin, ne kadar ettin bilmem. Sen ne kadar seyrettiğini bilmem. O kadar da öyle çok kötü dedik mi yanılırız, öyle değil.
0: Valla hatta daha abartmamak için çok kötü diyorum yani. Değil. Çok çok kötü de ben çok kötü diyorum.
3: Sen fazlasını seyretmemişsin onun da, onun için
0: öyle diyorsun. Hep seyrettim. Hiçbir seyrettiğim maçta benim performans vermedi o oyuncu.
3: Abi, ya şimdi... Bazı oyuncular vardır, performansları 2-3 maçta çok kötüdür, 5 maçta çok iyidir. Veyahut da sürekliliği vardır. Bunu biz hemen pat diye kesemeyiz yani.
0: Bir forvette karar verme konusunda aceleci ve telaşsa bir forvet, o çok, forvet falan değil.
3: Çok var öyle, dünya standartı olan çok var öyle aceleci forvetler. Onlar çabuk forvet oynayanlar, işte. Adamlar onun nerelerde top oynuyor, olur mu?
0: Bahsediyoruz.
3: Bir sürü çabuk oynayan, santraforlar var.
2: Ekstra oyuncular tabii işte, onlar.
0: Ekstra ama niye şimdi? Yani, ben onun
2: Harry Kane'i getiremeyiz. Öyle bir durumumuz
3: zaten
2: yok.
3: Zaten bitmiş.
0: Santrafor en sakin olması gereken yer ceza sahasının içidir. Orada hala acemiyse, telaşlıysa o adam santrafor değildir abi. Beşiktaş yanılıp da almasın. Vlahović'e gitsin, konuyu kapatsın abi. Şampiyon olmak istiyor.
3: Vlahović'in de bakarsak
0: veya bak Şorlot da iş yapar.
3: Bak şimdi Şorlot oradan gelir mi gelmez mi? O tabii onu bilemeyiz. O Atletico Madrid'de süre alan bir oyuncu, orada devamlılığı olan bir oyuncu, oynayan bir oyuncu yani. Oradan oyuncuyu almak bir de ekonomik olarak da çok çok standartlar yukarılara çıkarlar. Bu tabii kendilerinin vereceği, bir de Şorlot'un vereceği karar.
0: Avrupa'da başka takımda piyasa bulamazlar bu bahsettiğimiz adamlar ya. Núñez'miş. Ondan sonra
3: abi bak bu adam
0: ne oldu Vlahović, niye abicim şu anda niye gitmiyor?
3: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar
0: bir başka bir yere.
2: Birinci teklif bekliyor.
3: Birinci top takımlarda, biz top takımları konuşmuyoruz yani. Top takımlarda zaten bulma şansları yok. Onun için bulsalar adamlar boşta geziyor mesela. Vlahović'in elinde bonservisi, bonservisi yok.
0: Hala talibin yoksa demek ki
3: şimdi öyle bir şey de bulurlar ama biz bizim ligimize bak tekrar söylüyorum, Núñez'in bizim ligimize uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Seninle tekrar da, şiddetle karşı fikirdeyim.
3: Bizim ligimize uygun olduğu bir oyuncu olarak düşünüyorum. Şey başka, Premier Lig'de oynamak kolay değil yani. Premier Lig'e gittiğiniz zaman orada daha ekstra, Firmino falan da gitti biliyorsun ne kadar.
0: Bizim Vedat Muriç ne kadar 15 gol fark atar Núñez gelsin Beşiktaş'a. Vedat Muriç en az 15 gol fark atar.
3: Şimdi bak bir şey anlattım. Bizim ligimizde bazı oyuncuların tutturabileceği oyun tarzları vardır. Bazılarında değildir. Beğenmediğimiz oyuncu, çok beğenmediğimiz oyuncu oldu. Adam gitti nerelerde top oynuyor.
0: Nunes Benfica'da oynadı mı?
2: Evet.
0: Zaten Benfica'da oradan yaptı tek zaten performans o işte. O kadar.
3: Ama şimdi
0: Benfica haricinde performans yok adamın.
3: Benfica'ya gitmeyip de Benfica'dan İngiltere'ye gitmeyip de İngiltere'ye gitme, bir Fransa veya Almanya gitmiş olsa veya da bizi almış olsaydık daha değişik konuşabilirdik.
2: Liverpool'un talihsizliği Benfica'yı Anfield'da özellikle konuk ettikleri maçta Darwin Núñez'in şov yapmasıydı.
3: Ya
2: yani orada biraz onun etkisi altında kaldılar ve inanılmaz bir para verdi.
3: Bak şimdi sevgili kardeşim,
0: Beşiktaş'ın oynayan hazır oyuncuya ihtiyacı var. Direkt gelecek bitirici golcü.
3: Bunlar da hazır. Vlahovic de hazır. Tamam, antrenman ne kadar yapıyor yapmıyor bilmiyorum. Bu takımla çalışıyor. Öbürü gene bir artısı var. Takımla birlikte. Takımı var yani. Vlahovic'in takımı yok şu anda. Onu geldiği zaman bir de hazırlık devresine gireceksin. Ha tabii tekrardan hocanın oyununa ilgili bu. Biz mesela Nunes'i beğenmeyebiliriz ama hoca der ki ben bu tarzdaki yırtıcı bir oyuncuya ihtiyacım var. Ve hatta Vlahovic sadece ceza sahasını. Mesela ben
2: profil olarak hocanın ihtiyaç duyabileceği de bir tarafı var.
3: Ben de onu diyorum zaten. Evet. Onun için ondan yola çıkıyorum. Hem bizim ligimizin karakteristik özellikleri. Mesela bulabiliyor musun? İşte Icardi tarzında bir oyuncuyu bulabiliyor musun? Ama belki de hoca diyecek ki ben onu istemiyorum o şekilde. Bana daha sert mesela Lukaku tarzında bir oyuncu istiyorum. Orada yırtıcı olacak. Geldiği zaman Vlahovic'i aldığınız zaman hakikaten bak üst bir oyuncu seviye hakikaten iyi ama onu da bir hazırlık dönemine gireceksiniz.
2: Evet.
3: Onun da bir hazırlık dönemi girecek. Yani hemen geldin iki hafta sonra direkt takır takır oynatacak. Onu da bekleyeceksin.
2: Hocam burada esas Núñez değil. Vlahovic değil. Transferde açık ara en ilgi çekici isim Muhammed Salah. Beşiktaş'ta ciddi anlamda adı anılmıştı Mısırlı oyuncunun ama Trabzonspor'un bu transferi bitirmek için bir heyecanı, bir teklifi var. 2 yıllık bir mukavele teklif edildi. Görüşmeler olumlu devam ediyor. Hocam o da yani Núñez için bazı soru işaretlerinden bahsetsek de Salah'sa Premier Lig tarihinin en iyi sağ kanat oyuncusu.
0: Abi, bir kere.
2: Ve çok heyecan verici bir isim. Yani ben Beşiktaş'ta adı anıldığında da çok heyecanlandım. Trabzonspor'la adı anıldığı için de heyecanlıyım. Bir şekilde ülkemize gelirse evet mutlu olacağım. O ayrı bir konu.
0: Evet abi.
2: Ne vaat eder size? Sizi de heyecanlandırdı mı bu isim?
0: Heyecanlandırır. Herkesi heyecanlandırır. Tarihin boyunca satacağı en fazla formayı satar Trabzonspor.
2: Evet.
0: Trabzonspor'un dünya genelinde tanınmasına sebep olur.
2: Ya, Trabzonspor tarihinin de en büyük futbolcusu olur.
0: Olur. Ondan
2: yani gelmiş en büyük futbolcu. Şimdi çok büyük emekler veren, çok özel isimler var.
3: Kariyer
2: olarak kazanmış. Ama kariyer olarak en büyük transferi olur diyeyim. En büyük futbolcusu olur
0: ama
2: demeyeyim.
0: İşte bir iki haftada Trabzonspor'u oyalar. O iş olmaz. Ben çok Fatih.
2: Hocam iddialı konuşmayalım.
3: Transfer için mi?
0: Evet abi. Beşiktaş'ı nasıl oyaladı bir iki hafta?
2: Olabilir hocam bu transfer.
0: Peki olabilir.
3: İşler değişik boyuta gidebilir.
2: Biz olursa'yı konuşalım.
0: Takım bütünlüğü, ondan sonra taktik disiplini yüksek bir takım yaratmak isteyen Fatih'in ön bölgede ben Fatih sevgili Fatih Tekke'yi İstanbulspor'da çok seyrettiğim için maçlarını oyun kurgusunu ezberlemiş durumdayım. Şimdi gözümün önüne geliyor. Bu taktik disiplini yüksek, enerjisi iyi bir takım yaratmak istiyor ve ön bölgede de böyle Salah türü değişik o tip topla derine inebilen, ondan sonra dikine gidebilen, ondan topun ayağına yakışan, top ayağına yakışan oyuncuları da kullanmayı seviyor ön bölgede. İnşallah olur Trabzonspor adına. İyi bir transfer bak olursa. Ama Beşiktaş gibi Trabzonspor'da oyalarsa yani vakit kaybı oluyor. Ama tabii ki geldiği zaman hakikaten hem futbolumuzun kalitesini artıracak, hem marka değerimizi yükseltecek, ligimizin kalitesini yükseltecek, ligimizin marka değerine katkı sağlayacak, Trabzon takımına katkı sağlayacak, hem performans olarak hem ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Vallahi ben de alırım formasını, söyleyeyim.
3: Alınır.
0: Salah geldiği zaman Ondan sonra Trabzonspor takımı Salah'a transfer etmiş. Ondan sonra ben de gider alırım Salah.

0: olan menajer.
1: Evet, onu idare etmek gerekecek.
0: Yani.
2: Ya
0: onu da antrenmanlarda ona başka bir yer göstereceksin.
2: Onlar hazırlamışlardı. Yani şimdi Trabzonspor eğer bu işin içine girdiyse, almak istiyorsa, düşünüyorsa, ona göre planını yapmışlar. Ekonomik şartlarını bir tarafa bırakın. Bizi ilgilendirmez.
0: En planlı transfer, en doğru planlama yapan Trabzonspor gibi geliyor.
2: Trabzonspor bana. Çünkü şu anda bakıyorsun her tarafını doldurmuş bir takım. Çok fazla bir transfer yaptılar. Bunu nasıl kullanacaklar? Bize lig gösterecek burada. Oynanan oyunlar, şu anda şunu oynuyoruz, bunu oynuyoruz, şunun takımı, bunun takımı dediğimiz zaman hep yanılıyoruz biz. Ve çok çok erken biz konuşuyoruz ama geniş bir kadro kurdular. O geniş kadrodan verimini nasıl alacaklar, sezon gösterir. Eğer Salah geldiği zaman abi.
1: Ki tam olarak o pozisyona oyuncu bakıyor Trabzonspor. Uzun süredir biliyoruz bunu.
2: Ama aldılar oralara da oyuncuları.
1: Sağ kanat için
2: hocam. Sağ kanatta da var oyuncular. Yani var da bu çok ekstrası bu.
1: Tabii.
2: Bu Salah. Yani çok
1: yok,
2: ekstrası.
1: Yok, sağ kanatta net sağ kanat oyuncusu diyeceğimiz bir oyuncu yok.
2: Ya elindekiler var. Şu anda kullanabiliyorsun onu.
1: Savioğlu'yu da kullanabilirsin.
0: Hazırlık maçlarında Muçi de gene iyi başladı.
1: Evet. Ama yani o da sağ kanat oyuncusu
0: Fatih
1: değil.
0: Tekke yeniden yarattı Muçi'yi şimdi.
2: Yani Muçi mesela dünkü maçta ilk bir dizilişte bakıyorsun. Tabii sarkıkta falan oynuyorlar mı? 4-4-2 gibi falan oynamaya baktılar ilkten. Ondan sonra değişkenlikler oldu. Ha dizilişlere bakmayın. Dizilişler hepsi içeride şu ama Salah'tan bahsediyorsun. Salah, Trabzonspor, Trabzonspor, Salah.
0: Haddimize düşmez Salah'tan fazla bahsetmek. Ama bak Trabzonspor bana göre doğruların fazla olduğu, düşünce bazında ve yönetimsel olarak büyüyen, hedeflerini yükselten, doğru planlama yapan bir yönetime sahip. Ve Fatih Tekke'nin en uygun şartlarda çalışma olanağı sağlayan bir yönetime sahip Trabzonspor.
1: Evet.
0: Doğru da planlama yapıyorlar. Doğru transferler yapıyorlar.
2: En büyük şansı da biliyor musun? Bak mesela şu iki seneden beri transferlerde isim olarak böyle hani hep biz yıldız yakıştırmasını severiz ya, kim vardı? Onana'yı aldılar bilinen piyasada. Savic vardı bilinen, bak aldıkları. Ondan sonra da bu sezon kim geldi?
1: Bu sezon daha çok hani bizim belki bu piyasada bildiğimiz oyuncularla kadrosunu biraz
2: Ukraynalı
0: bir şey söyleyeceğim.
2: Milkovski miydi?
1: Kerem. Adını Malinovski.
2: Malinovski.
1: Yani adı aklıma geldi.
2: Bilinen yani.
1: Şöyle bilinen onu.
2: Ve şansa bak, onu diyeceğim, kısa söyleyeyim.
1: Bu arada Savioğlu gibi, Aral Şimşir gibi.
0: Abi Aral Şimşir.
1: Sidney Lopez Cabral dünyadaki bütün futbol severler adını öğrendi Arjantin
2: nereye maçında. Nereye getireceğim olayı? Öyle bir baskı yok. Şimdi taraftarlar Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta isim. Hep isim. Ama böyle oyuncuları hiç kimse bilmiyor. Şeyler de belki onları scoutlar da çalışıyorlar bu tarzda. Ama kimse göz ardı etmiyor. İlla ki isim getireceksin. Efendim?
0: İstifa etti ya şimdi değil mi?
1: Evet.
0: Abi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Sadece bu sene bazında değil. Trabzonspor hep squat anlamında inanılmaz planlamalar yapıyor. Genç oyuncuyu, genç yetenekleri, olgunlaşmış orada, yetenekleri buluyor.
2: Orada taraftarlar da büyük takımların istediği gibi oyuncuları düşünmüyorlar onlar. Onlar oyuncu çıksın diyorlar. Oyuncu gelsin diyorlar. Oyuncu yani illaki isim değil. Aslında belki bir iki tanesi de baksana. En son geldi şu anda Salah'ın üzerinde kimi getirsin yani?
1: Kimseyi getiremez.
2: Yok. Yok zaten yok da şu
0: abi
2: anda
0: bir de Trabzon halkını memnun etmek
2: kolay değil.
0: Futbolu seven ama en zor ikna edilen taraftar grubu Trabzon'da. Buna rağmen genç oyuncu risk alarak genç oyuncuları böyle inceleyip tarayıp getirip de onlardan fayda sağlamak, üst düzey performans almak bence büyük başarı.
1: Yani başkan risk aldı, hoca da bu oyuncuların gelişimine talip oldu, evet, ve abi burada ne kadar iyi bir teknik direktör, evet, olduğunda kanıtı.
0: Zaten bu arada Aral Şimşir'den de bir bahsetmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bana göre şu anki performansına dayanarak söylüyorum, müthiş bir transfer.
1: Evet.
0: Ondan özellikle bahsedilmesi lazım.
1: İzlemesi de acayip keyifli bir oyuncu.
0: Çok.
2: Şey de çok iyi.
0: Adam, iyi adam abi.
2: Onun arkasında oynayan milli oyuncu neydi aldıkları?
1: Cabral.
2: Cabral.
1: Sidney Lopez Cabral.
2: Cabral.
0: Gene bir tane bir sağdan öndüreye bir Vuruş Tabii yaptı. Aldı. Bir tane çatal attı ya. Evet. En güzel
1: yani vuruş. Arjantin maçında.
0: İş yapacak belli.
1: Yapacak.
2: Bu sene
0: Aral, Şimşir iş yapacak
1: belli. İki dakikamız belli. Var zaten.
2: Trabzon daha iyi

0: Şeyde bak,
1: bak ön alan hareketliliğine bak. Bak
0: arkada hocam, toparlayıcı Savic de çok iyi oynuyor. Yaşına rağmen çok iyi oynuyor.
1: Şey gibi, Salah gibi özel anlam yüklenmesi gereken adamlardan.
0: Sevgili biri, hocam, Türkiye'nin en iyi stoperi. Bak, en iyi stoperi.
1: Bak.
0: Fakat işte maalesef hep söyledik
2: ya. Devamlılık.
1: Ben orta sahada Volkarelli'nin yanında oynayan satıldı ya, Ulay.
2: Ulay, evet.
1: Ulay'dan sonra orta sahadaki enerji eksikliği olur mu gene diye düşünüyordum ama.
0: Aha. Yok orada.
1: Belli ki olmayacak.
0: Orada şey var.
1: İyi takviyeyle.
0: Ukraynalı var.
2: Malinovski var.
1: Evet, iyi takviye yaptı.
2: Volkarelli var. Bouchard var.
0: Bouchard var.
2: Bouchard de sezonun sonuna doğru biraz kendini göstermeyi başlamıştı. Evet. Sonra. Hoca da ona yani, güveniyor anladığımız kadarıyla.
1: Bu konuda hasta bir... Bak, birisine selam gönderebilir miyim Kerem?
2: Sadece 30 saniye içinde belki.
1: Benan Esengül kardeşime çok selam söylüyorum. Ondan sonra Beşiktaş takımının iyi olması onları onu da sevindirecek. O çünkü fanatik.
0: Beşiktaş.
1: Tabii. O öyle aynı benim gibi düşünüyor baba. Diyor ki ya Vlahovic belki Charlotte ama başka santrafor uğraşmadan gidelim şu şampiyonluk yolunda devam edelim diyor. Bence vallahi oyun aklı iyi.
2: Bu sene zaten daha böyle şampiyonluk yarışı ciddi geçecek gibi.
1: Evet. Bu hoca coşku da veriyor biliyor musun Beşiktaş takımına?
0: Güzel.
1: Onun için biraz daha böyle coşkulu adamlar lazım.
0: Bir de orta sahada ihtiyaçlar var. Neyse, transfer bittikten sonra bütün takımlar
1: kalın çünkü Salih ile Orkun var ya bu sene çok iş yapar, çok icraat yapar.
0: Yanındaki adama da bir tane daha da ihtiyaç var oraya. Orası da Beşiktaş'ta olması gereken ama şimdi tabii Trabzon'u konuşuyoruz. Salah.
2: Evet.
0: İnşallah olur, gideriz seyrederiz.
2: Trabzon'a
0: gideriz.
2: Bile bize. Olursa mutlu oluruz.
0: Gideriz Trabzon'a.
2: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Zafer hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Sevgili seyirciler, spor gündemine noktayı koyuyoruz ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Futbola, yeşil sahaya ve finale doyacağız şimdi.

0: karşılaşmanın kendilerinin arkasında. İki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için. Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi. Birinci dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Villan Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi!
1: Evet.
0: Michy Batshuayi.
1: İpi çekti bence.
0: Villan Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt! Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'ye doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Ödülünü alıyor. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

0: 62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında. Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Şimdi Jetson. Kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih Uçan, Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var Edin Vizca. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
1: Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.

0: Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasını Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen toparladı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisininki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Defans arkasında hareketlenen Dragoş'a doğru. Dragoş sağa doğru açıldı top. Dragoş Davinson var karşısında ceza alanına. Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı.
0: Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler. Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, kupada yılın evet. Tartışmasız futbolcusu Osimhen.
0: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde.

başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muçili oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Not!

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız.

0: Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Lasman'da oynayacak. Fenerbahçe Şumgraz'ı elenirse Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasına kalacak. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo Mavililer ilk maça 20 Ağustos'ta evinde, rövanşa 27 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak. Karadeniz ekibi turu geçerse lig aşamasına kalacak. Trabzonspor elenirse yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hredec Kralove ile mücadele edecek Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb Kaunas Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta sahasında, rövanşı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş Kralove'ye elenirse Konferans Ligi'ne geçecek ve playoff turunda Panathinaikos CSKA 1948 galibiyle karşı karşıya gelecek.
7: Görsel olarak da az önce haberde izlediklerimizi şöyle bir paylaşalım sizinle. Biraz daha net bir tablo çizmiş olalım değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde şu anda yoluna devam ediyor ve Sarı Lacivertliler 3. eleme turunda Sturm Graz'ı geçmesi halinde playoff turuna yükselecek ve bu turda da Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertliler. Trabzonspor Avrupa Ligi'ne zaten playoff turundan dahil olacak ve Ferencvaros Gornik Zabrze mücadelesinin galibiyle playoff mücadelesi verecek. Bordo Mavililer burayı geçerse lig etabına kalacak ki Gornik Zabrze'yi de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi olarak zaten izlemiştik. Orayı kaybedip Gornik Zabrze Avrupa Ligi'nde playoff turu etabına geldi. Bakalım bu eşleşmenin galibi ve dolayısıyla Trabzonspor'un rakibi kim olacak? Hemen Beşiktaş'a baktığımız zaman Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda sıradaki rakibi Hradec Kralove, bildiğiniz gibi siyah beyazlıların. Beşiktaş burayı geçerse Dinamo Zagreb Jalgiris eşleşmesinin mağlubuyla, kaybedeniyle karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Bu karşılaşmayı Beşiktaş kaybederse Konferans Ligi'nde playoff turuna geçecek ve burada da Panathinaikos ya da CSKA 1948'de rakip olacak. Dileriz ki tabii ki Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder, bu eşleşmeleri geçerek tüm temsilcilerimize şimdiden başarılar dileyelim ve gelin akışımızdan şimdi devam edelim. Takımların gündemlerine bakacağız. Galatasaray'la devam edeceğiz. Victor Osimhen'in dev talipleri var değerli izleyenler. Aslında yaz transfer döneminin başında da Avrupa'nın dev ekiplerinin Victor Osimhen'e olan ilgilerinden biraz bahsediyorduk ama son haftalarda biraz sessiz bir ortam vardı. Şimdi Robert Lewandowski'nin yerini henüz dolduramayan Barcelona'nın Victor Osimhen'le ilgilendiği iddia ediliyor. Onun dışında Tottenham'ın da Nijeryalı golcüyü takip ettiği haberleri var. Gelin detaylara birlikte bakalım.
8: Victor Osimhen için Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Sabah gazetesindeki habere göre Barcelona Nijeryalı golcüyü transfer döneminin sonuna kadar gündeminde tutacak. Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından henüz yeni bir santrfor transferi yapmayan Katalan ekibi uzun süredir Osimhen'in durumunu takip ediyor. Galatasaray ise yıldız futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon planlamasını

0: Osimhen üzerine kurarken Başkan Dursun Özbek daha önce Nijeryalı golcü için Osimhen'i satışa koysak kaç eder, yüze vermem, neden vereyim cümlesini kullanmıştı. İngiliz basınında da dikkat çeken bir iddia yer aldı. Tottenham'ın Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. İngiliz ekibinin 60 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu, Galatasaray'ın ise en az 75 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü. Tottenham'ın şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif sunmadığı ve iki kulüp arasında doğrudan bir görüşmenin de gerçekleşmediği ifade edildi.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özbek ayrıca bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediklerini söyledi.
0: Galatasaray nokta transferler yapmaya hazırlanıyor. HT Spor'a konuşan Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Transfer döneminin bitmesine bir aylık bir süre kaldığını hatırlatan Özbek, transfer konusunda son derece yoğun çalışıyoruz. Galatasaray'ın eksikleri çerçevesinde bu transferleri yapacağız. Taraftarlarımızın en ufak bir endişesi olmasın. İhtiyacımız doğrultusunda nokta transferler yapacağız, dedi. Limitlerin ve 10+4 kuralının planlamalarda önemli olduğunu belirten Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı, özellikle 23 yaş altı oyunculara yönelik transferleri de yakın zamanda sonuçlandıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Bu takımda ligin en güçlü takımı, daha da iyi bir takım olacağız, ifadelerini kullandı. Dursun Özbek yeni sezon hedefleri hakkındaysa, hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de şampiyonluğa ulaşmak. Çifte hedefe de taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız, diye konuştu.
1: Galatasaray bu sezon kendi sahasında ilk karşılaşmasına çıktı değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar hazırlık maçında Rennes'le berabere kaldı.
2: İlk düdükle beraber başlıyor Rennes'li oyuncuların dokunuşuyla. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Okan Buruk ekranda. Sara yaptı ortasını. Osimhen yükseldi, vurdu kaleci son anda. Kilian Belazuk kornere çelmeyi başarıyor. Üçüncü dakikada Victor Osimhen'le gole yaklaşıyor Galatasaray. Yine Gabriel Sara topun başında. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu ve bu kez gol geliyor. Victor Osimhen daha önceki iki denemesinde golü bulamamıştı. Kaleciye takılmıştı belki ama üçüncü seferde gol geliyor. Asist Gabriel Sara'dan, gol Victor Osimhen'den Galatasaray'da. Sol kanatta bir boşluk oluştu. Arno Nordin orada topla buluşuyor şimdi. Nordin ceza sahası içi. Arno Nordin sağıyla plase denedi, olmadı. Soluyla vurdu, direkten döndü. Le Pol ardından Eren'e takılıyor onun şutu da. Sol kanattan etkili geldiren Arno Nordin direğe takıldı. Ludovic Blas bıraktı Szymanski. Şimdi bir orta. Hugo Çukwu pozisyonun içerisinde, karar out. Uğurcan'dan kötü bir top oldu. Le Pol, Le Pol aşırtmayı deniyor Uğurcan da ilerideyken. Veren bu hatanın ardından beraberliği yakalıyor. Esteban Le Pol'un golüyle 27. dakikada.
3: Offside olabilir mi diye baktı ama hani çok tam o anda tersine doğru hareket var. Le Pol bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Şu ana kadar onu çok beslemeyi başaramamıştı Ren açıkçası, ama burada da çok çok temiz bir son vuruş. Yani bakıyor, görüyor ve kusursuz vuruyor.
2: Taç Galatasaray'ın, çabuk kullandı Eren Osimhen'e doğru. Victor Osimhen, Gabriel Sara'ya çok iyi yolladı. Gabriel Sara vurdu, gol mü? Hayır, hayır. Bir an gol mü diye baktım. Çok çok yaklaşıyor gole Galatasaray Saray'la. Osimhen'in etkili pası. Korner. Yunus. Şalay'ı katıldı, hata yaptı. Ortayı Saray ayak koyamadı. Gabriel Sara ve gol. Az önce olmadı. Bu kez atıyor Gabriel Sara. Galatasaray yeniden öne geçiyor bu golle. Başlamıştı Galatasaray. Önce Sara'nın direkten dönen topu, şimdi bulduğu gol. Nagida bir kez daha. Orta Le Pol'e doğru, Esteban Le Pol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor Le Paul. Sol kanattan gelen ortada.
3: Gerçekten çok iyi.
2: Kafayı vurdu.
3: Çok çok iyi santrafor oyunu attı. İki golde. İlkinde tekniği, ikincisinde hem koşuşu hem pozisyon alışı.
2: Abdülkerim topu kaybediyor. Ludovic Blas orada. Blas çekildi, penaltı. Abdülkerim'in arkadan müdahalesi sonrasında Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösteriyor. Golü bulduktan sadece 2 dakika sonra bu kez de penaltıyı kazanıyor Ren. Le Paul geldi. Uğurcan köşeyi bilmesine rağmen engel olamıyor bu gole. Hat-trick yapıyor Esteban Le Paul. 3 golde ondan Ren'de. Yunus yaptı ortayı. Şallay'dan kapa. 2 hamle de orada kaleci Belazuk. Bu kez Osimhen'e değil, Şallay'a gitti orta. Kafa vuruşu Belazuk. 2 hamlede kontrol ediyor topu. Eksik yakalanıyor Galatasaray geride. Le Paul yine kaleyi düşündü. Uğurcan sektirdi. Sonrasında ikinci hamleyi de yapıyor Uğurcan Çakır. Yunus yaptı ortasını, bomboş bir kafa ama dışarıya gidiyor Jakobs. Etkili orta. İyi bir kafa vuruşu gelmedi İsmail Jakobs'tan. Kasımcan şimdi çevirdi içeriye, Niyaga kontrol vuruş. Asfaltta dışarıya Renato Niyaga. Sol kanattan etkili geliyor Galatasaray. İşte Barış'ın pası. Bindirmeyi yapmıştı Kazımcan. Niyaga önce düzeltti, ardından vurdu. Plasesi Alspark'ta dışarıya. Şimdi bir kafayla dokunuş. Osimhen yerde kaldı. Penaltı. Penaltıyı kazanıyor Galatasaray 90+3'te. Victor Osimhen yerde kalıyor. Karar penaltı. Yine Rende de bir isim henüz kalkamadı. Barış geldi. Barış Alper Yılmaz. Top ve kaleci farklı köşelerde. 3-3'ü buluyor 90+4'te. Barış'ın penaltısıyla Galatasaray. Ve son düdükte geliyor. Hazırlık mücadelesinde Galatasaray 3, Ren 3 karşılaşmanın sonucu oluyor.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.
0: Okan Buruk Ren maçının ardından hem takımın son durumunu hem de transfer sürecini değerlendirdi. Futbolcuların henüz tam hazır olmadığını belirten Galatasaray Teknik Direktörü, %100 performans beklemek hayal olur. Ancak oyuncularımın isteği, konsantrasyonu ve tutkusundan memnunum. Bu bizi başarılı bir sezona götürecek dedi. Transfer çalışmalarına da değinen Buruk, taraftarın sabırsızlığını anladığını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer yapacağız, bunu ben de, başkanımız da, yönetimimiz de söylüyor. Taraftarımız haklı olarak yeni isimlerin bir an önce gelmesini istiyor. İyi niyetli bir çalışma var ve amacımız bu kaliteli kadroya yeniden çok iyi oyuncular katmak. Bana da kızıyorlar, tepki vermemi istiyorlar. Burası Galatasaray, Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor diye konuştu. Sarı kırmızılı taraftarlara da seslenen 53 yaşındaki teknik adam, sezona güçlü başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Eksiklerimizi tamamlayacağız açıklamasını yaptı. Okan Buruk Galatasaray'ın hücum planı hakkındaysa, Osimhen gibi bir oyuncunuz olduğunda zaman zaman uzun top oynarsınız. Bizim oyunumuz sadece buna dayalı değil. Onu doğru şekilde ceza sahasında topla buluşturmaya çalışıyoruz. Duran toplarda da iyi çalıştık ve bunun karşılığını aldık dedi.
1: Galatasaraylı yönetici Bora Bahçetepe yeni sezonda kare arkası tribünlerinin kapasitesini yükselteceklerini söyledi.
4: Şimdi bu sene kulübe gelir kazandırmak amaçlı bazı localarımızın içine, özellikle 3000'li localarımızın içine ekstra koltuk, yani UEFA normlarına uygun şartlarda ekstra koltuk koymayı planladık. Başladık da bu çalışmaya. Buradan stadımızın, yani kulübümüzün ciddi bir gelir kazanacağımızı, gelir kaynağı oluşturuyoruz. Kale arkasında

0: taraftarın biliyorsunuz bizim en coşkulu taraftarlarımız iki kale arkasında, kuzey ve güney kale arkasında. Taraftarların tribün içindeki birliğini sağlamak üzere bir ufak bir büyütme yapacağız. Yani kale arkasındaki son sıradaki koltukları duvara kadar dayayacağız. Böyle aşağıdan baktığınız zaman yukarı kadar tek bir tribünmüş gibi havası olacak. Kale arkasında ayakta maç izlemek UEFA Avrupa'da 4 ülkeye izin veriyor. İşte Almanya'da işte meşhur Sarı Duvar var Dortmund'un. İşte Almanya, İngiltere'de var. Birkaç ülkede var izin veriyor. Bizim ülkemize daha izin vermiyordu. Deneme amaçlı izin veriyor. Bizim ülkemizde Şampiyonlar Ligi'nde koltuk normal maçlarda ayakta seyirci olacak şekilde bir düzenek kurabiliriz. Bunun için de İçişleri Bakanlığı ve TFF'nin izin vermesi gerekir. Kulüpler Birliği'nden geçen sene bu iş için başvurulmuştu. Bir sonuç gelmedi. Eğer devlet bu konuda bir hamle yaparsa, bize izin verirse, ben biliyorum diğer iki büyük takımımız da, İstanbul takımı da bu konuda yatırım yapmak istiyorlar. Genelde Ekim-Kasım ayından sonra çimler çok düzeliyor. Hatta geçen sene Liverpool maçında, özellikle ikinci maçta İngilizler, yetkililer geldikleri zaman hem antrenman yapılır hem de zemini inceliyorlar. İngiltere'deki zeminlerden farksız, hatta pek çok yerden daha iyi olduğunu. Çünkü İngiltere'de futbol sahalarında rugby de oynanıyor. O biraz orayı bozuyor ama normal şartlarda İngiltere zeminlerinden aşağı kalmadığını, aynı seviyede olduğunu söylediler. Yani dolayısıyla bizim havalar serinleştiği zaman bizim zeminimize çok daha iyi hale geliyor.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim El Hilal forması giyen Darwin Núñez oldu.
2: Beşiktaş'ta santrfor transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Darwin Núñez oldu. Núñez, siyah-beyazlı kulübe önerilen futbolcular arasında yer alırken El Hilal'in 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için beklediği bonservis tekliflerini alamaması kiralık transfer ihtimalini güçlendirdi. Suudi ekibi daha önce kiralık tekliflere sıcak bakmazken gelinen noktada bu formülü açık duruma geldi. Siyah-beyaz yönetiminde Núñez'i kiralama seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun El Hilal'le sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Kariyerinde 6 kupa kazanan Darwin Núñez, geçen sezon Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle El Hilal'e transfer olmuştu. Uruguaylı golcü bir kupa sevinci yaşadığı Suudi ekibinde çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. Peñarol altyapısından yetişen deneyimli forvet kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giyerken Uruguay milli takımındaysa 41 maçta 13 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ın Emil Højbjerg transferi için umudu arttı değerli izleyenler. Fransız basını Marsilya'nın Danimarkalı yıldız için zorluk çıkarmayacağını iddia ediyor.
2: Beşiktaş'ın orta sahadaki hedeflerinden Pierre-Emil Højbjerg için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Fransız basınına göre Marsilya 30 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu için gelecek tekliflere sıcak bakıldığı belirtildi. Haberde Marsilya yönetiminin Højbjerg'in Beşiktaş'a transferi konusunda zorluk çıkarmayı düşünmediği de aktarıldı. Yeni sezonda orta sahaya tecrübeli ve lider özelliği taşıyan bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda Danimarkalı yıldız listenin üst sıralarında yer alıyor. Beşiktaş yönetimi Højbjerg transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçen sezon Marsilya formasıyla 40'ı ilk 11 olmak üzere 43 maça çıkan deneyimli orta saha 5 gol 5 asistlik katkı sağladı. Danimarka milli takımındaysa 97 maçta görev alan Højbjerg 11 gole imza attı.

0: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard takımla ilk antrenmanına çıktı. Dünya Kupası sonrası 6 Ağustos'a kadar izinli olan yıldız oyuncu 3 gün erken dönerek takıma katıldı. Trossard siyah beyazlılarla ilk çalışmasını yaptı. Radetzky-Kralove maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Belçikalı oyuncu 3. eleme turu için UEFA'ya bildirilmedi. Ancak Vincenzo Italiano'nun Perşembe oynanacak maçtan bir gün öncesine kadar kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Trabzonspor Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
1: 59. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde Udinese ile karşı karşıya geliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı. Savunma arkasına bir pas düşüncesi, iyi kontrol geldi Aral Şimşir'den. Aral içe kat etti, Aral verdi pasını. Bir şut topu ağlara gidiyor. Trabzonspor öne geçiyor. Dakika 4. Ernest Muçi golü atıyor. Trabzonspor 2026-2027 sezonunun ilk golünü Ernest Muçi ile kaydediyor. Bordo Mavili ekip 4. dakikada 1-0 önde. Geçen sezonun başarılı ismi Ernest Muçi bıraktığı yerden devam ediyor. Aral Şimşir içe kat etti. Soldan bindiren Muçi'yi gördü. Muçi tek vuruşta kaleci piyanonun solundan topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Onuachu 3 kişi arasından çıkamadı. Atağını sürdürecek. Udinese. Vakumbayo orta geldi. Adam Buksa vurdu Onana. Adam Buksa'nın kafa vuruşu. Andre Onana üzerine gelen topta hata yapmıyor. Bayo'nun pasında isabet yok. Şık bir çalım. Trabzonspor hücuma çıkıyor 4 isimle. Muçi sağ çekti. Muçi vurdu, top dışarıda. Ernest Muçi kendi getirdi. Kendisi denedi. Top az farkla dışarı çıkıyor. Lovric'in pası, İdrisa G'ye vurdu. Onana yine gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Udinese'de. Solda Ebose. Ceza sahasında 3 Udinese'li var. Ebose. Ebose'nin ortası savunmadan dönüyor. İdrisa G'ye bir kez daha izliyoruz. İyi bir şut. Andre Onana soluna uzandı ve gole izin vermedi. Geri doğru pas, Bouchari, Wagner, Pina. Pina uzaktan vurdu, top üstten dışarıda. İlk yarıdaki belki de son şanstı bu. Ruslan Malinovski topun başında. Paslaşarak kullanıldı bir kez daha. Köşe vuruşu Aral bıraktı. Malinovski yerden denedi. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmanın kontrolünde. Piana topun sahibi. Atak devam edecek. Siddi Cabral. Cabral sağ ayağıyla denedi, kaleci başarılı, dönen top. Bir kez daha Piana iki hamlede topun sahibi oluyor. Umut Nayır geride. Baskı var. Buksa döndü sol tarafa, Buksa. G'ye vurdu. Bir kez daha başarılı Andre Onana. Bir kez daha izliyoruz. İdrisa G'ye'nin ceza sahasında kaleyi cepheden gören bir bölgeden şutu. Andre Onana geçit vermiyor. Bir kez daha Udinese hücum oyuncularına. Miller. Nicolo Zaniolo. Zaniolo şut açısı arada vurdu Zaniolo. Direkten döndü, ardından kornere gönderiyoruz bu topu. Zaniolo burada Melih'ten sıyrıldı. Şutu direkten dönen top. Ve maçın son düdüğünü çaldı Emil Ristovskov. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında kuruluşunun 59. yıl dönümünde Serie A ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup ediyor. Trabzonspor
0: Teknik Direktörü Fatih Tekke Avusturya kampının son gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekke çok konuşulan Muhammed Salah konusuna da değindi.
2: Oyundan beklediğimiz antrenman maçında olduğu için hazırlık maçı

0: olduğum için beklediğimiz şeyleri çoğunluğunu aldık. Fakat tabii bireysel oyuncuların yorgunluğu, total kamp yorgunluğu, oyunun kampın son günü olması, totalde tüm kampta oyuncular, yeni gelen oyuncuların tam ritminin kazanması falan öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisindeki yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a çok şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi böyle bir süreç. O bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü yani bugün çok böyle futbol oynamaya müsait bir hava var diyemem. Ama ona rağmen oyuncularım, özellikle ön alan baskılarına ikinci yarıda girenler, çıkanlar, hepsi oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız genciyle, yeni geleniyle genel hatırla anlaşıldı ama ritmin bulması için tabii ki daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Ve tekrar. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. Eksiklerimiz var. O top bizdeyken de basit top kayıpları var yine. Baksana etrafındaki, onu çok çalışamadık açıkçası. Yani eksik olan alanlar var, eksik olan bölümler var. Dolayısıyla şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi maçlar oynarken bile eksiklerimiz olacak. Bunları tamamlamak için tekrar. Biz oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum. Taraftarın ne beklediği çok net. Trabzonspor teknik direktörüyseniz ne oynatırsanız oynatın, skorlar taraftarımızın istediği, memnun olmadığı sürece, bazen giyiminiz, saçınız da onların memnun olmadığı sürece bu size hep zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla, hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yayınmaları ve tabii ki oyuncuların gelişimi. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzonspor'un varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için. Bu sene, geçen sene yaptığımız, bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüzde bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu bir sene daha devam ettirirsek, bunu hele bir sene daha devam ettirip bunun temelini atarsak bence ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle tabii takımımız Trabzonspor'umuza çok büyük bir fayda etmiş olacağız. Biz Trabzonspor olarak en iyisi, mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da taraftarımızın o beklentilerini karşılamak, ama konuşarak bunu değil, biz çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceğim, Trabzonspor'da yaptığım, yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapacağım şey bu, ekibimle beraber. Daha doğrusu bizim hep beraber, oyuncularımız, ekibimizle beraber. Salah dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Devam ediyorum, konuşarak da bir şeyler olmaz. Biz az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını, belki seneye, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanılma sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Bu sene, geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız gerekiyor ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla biz Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz, siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da gidecek, öyle bir durum söz konusu değil gençler haricinde. Katılacak, bekliyoruz biz de. Bir iki oyuncu, belki üç oyuncu olabilir.
1: Galatasaray taraftarlarının transferdeki beklentisi artarak devam ediyor değerli izleyenler. Az önce Galatasaray haberlerinde özellikle biraz takımdan ayrılması muhtemel isimlerle ilgili haberler paylaşmıştık. Ama en merak edilen tabii ki kadroya yapılacak takviyeler. Bir 10 numara arayışı var, gündemde farklı isimler var. Şu anda hangi isimlere biraz yoğunlaşıldığını konuşacağız. Onun dışında birkaç gündür özellikle Barış Alper Yılmaz'ın transfer olabileceğine dair çok fazla haber çıkıyor biliyorsunuz. biliyorsunuz. Az önce Osimhen'in Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edildiğine dair haberler paylaşmıştık. Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemindeki son bilgileri sıcağı sıcağına bir muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan dinleyelim. Emre, hoş geldin yayına. Söz sende, Galatasaray'ın transfer gündemini bizim için bir özetler misin?
2: Hoş bulduk Ezgi. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Galatasaray taraftarı transfer konusunda bekleyişini sürdürüyor ki dün aslında Ren'le oynanan hazırlık maçı öncesinde ve maç esnasında da zaman zaman transferlerin gecikmesiyle ilgili Galatasaray taraftarlarının bazı tepkileri oldu. Sesli olarak dile getirdiler. Yönetime karşı beklentilerini sesli olarak dile getirdiler ama tabii ki çalışmalar da devam ediyor. Buradaki ana konu Galatasaray'ın bu transfer döneminde en fazla bahsettiğimiz konusu 10 numara transferi. Burada çok farklı profillerden bahsettik. Aslında transfer dönemi başladığından beri Galatasaray yönetiminin ana düşüncesi 10 numara pozisyonu için transfer bütçesinin büyük bölümünü ayırmak. Önemli bir oyuncu, hep bahsettiğimiz A+ seviyesinde bir oyuncu, ismi tartışmaya açılmayacak bir oyuncu düşüncesi var. Burada ön plana çıkan isimler, Galatasaray yönetiminin kafasındaki isimler Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'dı ve oyuncularla ilgili bekleyiş hala sürüyor. Bir yandan bu bekleyiş sürerken artık zamanın da daralmasıyla birlikte Galatasaray farklı bir stratejiyi de hayata geçirdi ve U23 kontenjanından potansiyeli yüksek oyuncular için de 10 numara pozisyonu için görüşmelerini sürdürüyor. Bunlar arasında şu anda en somut gelişmelerin yaşandığı isim Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Batrakov için Galatasaray kulübüyle görüşme izni için resmi ilgi kağıdını gönderdi ama şu an itibaren Lokomotiv Moskova tarafı bu oyuncuyu satmaya çok sıcak bakmadıklarını, hatta Galatasaray'la şu aşamada masaya oturmak istemediklerini ifade ediyor. Fakat hem Sayın Başkan'ın hem transfer heyetindeki isimlerin fazlasıyla istediği, tatmin edici bulduğu bir isim Batrakov ve Galatasaray girişimlerini sürdürecek. Bonservisiyle oyuncuyu kadroya katmak için bir teklif hazırlığı var. Lokomotiv Moskova'nın da buradaki talebinin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli olduğu ifade ediliyor. Galatasaray bu rakama çıkar mı çıkmaz mı strateji burada tam oradaki detayı bilmemekle birlikte yapılacak teklifin 20 milyon euronun biraz üzerinde olmasını bekliyoruz. Bir diğer isimse aslında bu U23 kontenjanında 10+4 kontenjanı geldikten sonra en çok konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Bu 10+4'ün içerisindeki +4 nasıl doldurulacak şeklinde ve farklı mevkilerde de Galatasaray'la bazı oyuncuların isimleri geçti. Görüşmeler yapıldı. Bu isimler arasında en çok istenen, bu listenin ilk sırasındaki isim Rodrigo Mora. Orta forması giyen 19 yaşındaki oyuncu. Çok büyük bir potansiyel olduğu ifade ediliyor. Okan Hoca'nın çok istediğini biliyoruz. Galatasaray'ın şu anda girişimleri var. Tabii kağıt üzerinde biraz zor gözüken bir transfer. Özellikle işin mali boyutuyla ilgili. Porto'nun geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği satışlar malum ama Galatasaray bu oyuncuyu transfer edebileceğine dair inancını sürdürüyor ve görüşmelerini de devam ettiriyor. Buradaki en temel sebep, yani insanlar diyebilir ki işte değeri şu kadar, 19 yaşında Porto'da oynayan bir oyuncu şu anda niye ayrılıyor, niye Türkiye'ye geliyor gibi soru işaretleri olabilir. Onu gidermek adına şunu söyleyebilirim. Farioli, Türkiye'den de yakından tanıdığımız bir isim, Porto'nun teknik direktörü. Geçtiğimiz sezon istediği süreleri oyuncuya vermediği için aralarında bir fikir ayrılığı var. Yeni sezon planlamasında da ana planda çok fazla düşündüğü isimlerden bir tanesi değil. O yüzden oyuncunun bir ayrılık düşüncesi var. Galatasaray'da bunu bir fırsata çevirip değerlendirmek istiyor. Dediğim gibi U23 listesinin ilk sırasında en çok istenen oyuncu, o kontenjan adayları arasındaki en çok istenen oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ise yine stoper bölgesi için, savunma hattı için U23 kontenjanında bazı düşünceler var. Burada teknik yapılan, görüşülen isimler var. Bunların bir tanesi Nathan Zeze ismi. Suudi Arabistan'da neon forması giyen oyuncu için de Galatasaray'ın bir görüşmesi var. Oyuncuyu kiralamak istiyor Galatasaray ama şu an itibariyle burada görüşmeler belli bir seviyede devam ediyor. Çok fazla ilerlediğini söyleyemem. Ayrılık konusuyla ilgili de senin pası atarken söylediğin konu zaten burada ön plana çıkıyor. Barış Alper Yılmaz ismi Galatasaray adına teklif gelen, şu anda Premier Lig'den birkaç kulübün ilgilendiği bir oyuncu konumunda Barış Alper. Bilindiği üzere az önce Neom'un ismini de zikrettik. Geçen sezon Neom Barış için bir teklifte bulunmuştu. Sonrasında oyuncu ayrılmak istediğini ifade etmişti. Fakat konu bir şekilde tatlıya bağlanmış ve sözleşmesine güncelleme yapılmıştı. Bu sene Barış'ın yaklaşımının daha farklı olduğunu söyleyebilirim ki oyuncuya yakın isimlerden bir tanesiyle de konuşma imkanım oldu bu sürece dair. Direkt olarak bilgi alma imkanım oldu. Barış şu anda transfer tekliflerini, kulübe gelen teklifleri tamamen kulübün inisiyatifine bırakmış durumda. Yani Galatasaray'a 35 milyon euroluk sözlü bir teklif geldi, bu kabul edilmedi. Eğer Galatasaray kulübünün menfaati doğrultusunda Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif gelirse Barış

0: sadece reddedilmeyecek bir teklif gelmesi halinde 50 milyon euro, bu da dediğim gibi 50 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde o zaman artık kulübün menfaatleri adına bu teklif değerlendirilebilir. Onun dışında da Leao ismi var. Özellikle Barış'la birlikte aynı denklemde görülen, yani Barış ayrılırsa yerine alınabileceği söylenen, özellikle son bir haftadır da işte Leao Galatasaray'la anlaştığı, Sayın Başkan'ın onayı bekleniyor gibi haberlerle de önümüze çıkan Leao konusuyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın kiralama yönünde bir teklifi oldu. Oyuncu tarafı evet doğru, Galatasaray'a gelmek yönünde bir isteği var. Galatasaray'ın teklifine prensip evet demiş vaziyette ama Milan bugün itibariyle bonservisiyle, yine az önce Barış'ta zikrettiğimiz gibi bu bonserviste 50 milyon euro civarında bonservisli oyuncu göndermek istiyor. Galatasaray'ın bu aşamada böyle bir teklif yapma düşüncesi yok ama Ağustos'un 15'inden sonra transferin son günlerine yaklaşırken Leao için Milan'ın güncellenebilecek beklentilerine göre bazı gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim Ezgi.
1: Peki Emre Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler için Galatasaray'ın transfer gündemi yavaş yavaş hareketleniyor artık değerli izleyenler. Hem yönetim hem de teknik heyetten de zaten planlı bir şekilde transfer çalışmalarının yürütüldüğüne dair açıklamalar geldi. Bir gün öncesinde sizinle de paylaştık. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim ve devam edelim. A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların statları belli oldu.
2: Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. 21 Eylül 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay Yıldızlılar, ilk iki müsabakasında Fransa ve İtalya'yı ağırlayacak. Fransa karşılaşmasına Kocaeli Stadyumu, İtalya mücadelesine Bursa Atatürk Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Türkiye daha sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. 2 Ekim'deki Belçika maçı Liège'de, 5 Ekim'deki İtalya müsabakası Bologna'da oynanacak. Kırmızı beyazlılar Kasım ayındaki milli aradaysa Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağımız mücadelenin heyecanı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadında yaşanacak. Uluslar Ligi'nde grup aşamasını 16 Kasım'da Bordo şehrindeki Fransa maçıyla tamamlayacak. A Ligi gruplarında ilk ikiye giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncüler A Ligi'nde kalmak için B Ligi'nin ikincileriyle playoff oynayacak. Sonuncularsa lig düşecek.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine ve 4 büyük kulübün günü nasıl tamamladığına bakacağız değerli izleyenler. İlk olarak her zaman olduğu gibi bir spor endeksine bakalım. Bugünün düşüşle kapandığını görüyoruz. %1,12 oranında bir düşüş. Hemen kulüplere bakalım. Beşiktaş'ta da bir düşüş var. %4,19 oranında ciddi bir düşüşle kapandığını günün söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de bugün itibariyle bir değişiklik görülmüyor. Borsa İstanbul'da Galatasaray'la hemen devam edelim. Burada da bir düşüş mevcut %1,02 oranında. Ve son olarak Trabzonspor'da da bugün %1,08'lik bir düşüşle günün kapandığını söyleyelim değerli izleyenler. Evet, borsaya da baktıktan sonra biraz dış basının gündemine göz atalım. Adı Türk takımlarıyla da anılan bir isim, Kolombiyalı stoper John Lukumi'nin Juventus'a transfer olmak istediği iddia edildi.
3: John Lukumi'nin önceliği Juventus. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transferde anılan John Lukumi için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Sport'un haberine göre Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Juventus'a transfer olmak istiyor. Torino ekibinden gelecek resmi teklifi bekleyen 28 yaşındaki savunmacının diğer teklifleri değerlendirmeyeceği öne sürüldü. Juventus'un da savunma transferinde Lukumi'yi listesinin ilk sıralarında tuttuğu, Bologna'nın ise 25 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vermeye hazır olduğu belirtildi. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen Lukumi, 2022 yılından bu yana Bologna forması giyiyor. Geçen sezon Bologna'da 44 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, Kolombiya milli takımındaysa 42 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
1: Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, Edin Dzeko'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Eski Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko kariyerini

0: Ne Almanya'da devam edecek. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, Boşnak Yıldız'la tekrar anlaşma sağladı. Alman ekibi geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Edin Dzeko'yla bir yıllık sözleşme imzaladı. 40 yaşındaki Boşnak santrfor garanti olarak 900 bin euro kazanacak ve performans bonuslarına bağlı olarak bu ücret 1.3 milyon euroya çıkabilecek. Geçtiğimiz yarım sezonda 11 maçta 6 gol 3 asist üreten Dzeko, Schalke'nin Bundesliga'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Premier Lig ekibi Arsenal, Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle United'la 90 milyon euroluk bir prensip anlaşmasına vardı.
1: Arsenal orta sahasına yıldız bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Londra ekibi Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle United'la prensip anlaşmasına vardı. Arsenal'ın Brezilyalı futbolcu için 90 milyon euro garanti ücret ödeyeceği belirtildi. Newcastle Arsenal'ın daha önce yaptığı 70 ve 80 milyon euroluk teklifleri reddetmişti. Topçuların teklifi 90 milyon euroya yükseltmesinin ardından transfere onay verildiği aktarıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal'la 2031 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için daha önce anlaştığı ifade edildi. Newcastle'da kaptanlık yapan Guimaraes'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmek için takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Transferden Bruno Guimaraes'in eski kulübü Lyon'da önemli bir gelir elde edecek. Fransız ekibi Brezilyalı futbolcuyu 2022 yılında Newcastle'a satarken bir sonraki transferden elde edilecek karın %20'sini alma hakkını sözleşmeye ekletmişti. 90 milyon euroluk transferin tamamlanması halinde Lyon'un kasasına 8 milyon euronun üzerinde bir para girecek. Brezilya milli takımının önemli oyuncularından Bruno Guimaraes, geçen sezon Newcastle'da 41 maçta 9 gol 7 asistlik performans gösterdi.
0: Borussia Dortmund, Genk'ten Konstantinos Karetsas'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Borussia Dortmund, Genk'ten Konstantinos Karetsas transferini resmiyete kavuşturdu.
2: Konstantinos Karetsas.
0: Alman ekibi 18 yaşındaki oyuncu için Belçika ekibine 32 milyon euro ödeyecek. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan Karetsas, Genk'te geçen sezon dikkat çeken bir performansa imza attı. 49 maçta 3 gol atan Belçika doğumlu Yunan futbolcu 18 asistle 18 yaşında bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Özellikle Genk'te geçiş hücumlarında ve pas trafiğinde etkili rol üstlenen Karetsas, teknik direktör Niko Kovac'ın topa sahip olma oyun felsefesinin kilit isimlerinden biri olacak. FIFA'da Başkan Gianni Infantino ile ilgili bir kriz yaşanıyor değerli izleyenler. UEFA bildiğiniz gibi desteğini çekti ve hukuki adımlar atmaya hazırlanıyor ilerleyen süreçte. Galler yine destek çeken ülkelerden biri ve İngiltere'de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.
3: Dünya futbolunda FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun koltuğunu sarsan büyük bir kriz yaşanıyor. Krizin merkezinde FIFA'nın para kazandıran faaliyetlerini yeni bir şirkete devretme planı var. FIFA Forward Enterprise adı verilen bu yapı, Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvaların yayın, sponsorluk, bilet ve ağırlama gelirlerini yönetecekti. 20 milyar dolar değer biçilen şirketin yaklaşık %20'sinin özel yatırımcılara satılması ve 4,2 milyar dolar kaynak sağlanması hedefleniyordu. FIFA'nın 211 üyesine de ilk başta 20'şer milyon dolarlık ödeme önerilmişti. Planın önde gelen yatırımcısı ise Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın kurduğu yatırım şirketiydi. Bu bağlantı Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkiye yönelik tartışmaları daha da büyüttü. Infantino'nun Trump'a FIFA Barış Ödülü vermesi ve Dünya Kupası sırasında ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının Trump'ın müdahalesi sonrası kaldırılması tepki çekmişti. Projenin FIFA'nın ilgili kurullarında yeterince tartışılmadan hazırlandığı iddiasıysa büyük bir isyana dönüştü. UEFA'nın 55 üyesi plan devam ederse FIFA organizasyonlarını boykot etme konusunda birleşti. CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu da projeye karşı çıktı. Baskıların ardından Infantino planı geri çekti. Fakat kriz bitmedi. UEFA FIFA'ya resmi bir yazı göndererek konuyla ilgili belge, e-posta ve mesajların silinmemesini istedi. Hukuki adım, tahkim ve düzenleyici kurumlara şikayet seçenekleri masada. Galler Futbol Federasyonu 2027 seçimi için Infantino'ya verdiği desteği resmen çekti. İngiltere Futbol Federasyonu'nda aynı adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Adabasanından Telegraf'a göre Infantino bu süreçte Trump yönetimine yakın isimlerden destek arıyor. ABD Dışişleri

0: Bakanı Marco Rubio ile görüşme planlandığı öne sürülüyor. Infantino'nun en ciddi muhtemel rakibi ise FIFA Başkan Yardımcısı ve CONCACAF Başkanı Victor Montalbani. Mart 2027'de FAS'ta yapılacak seçim öncesinde FIFA'da dengeler hızla değişiyor.
1: Arjantin Ligi'nde Newell's Old Boys ve Boca Juniors puanları paylaştı.
2: Arjantin'de Newell's Old Boys Boca Juniors'la karşı karşıya. Boca atakta. Orta geldi. Akasibar vurdu kafayı 1-0. 30. dakikada Boca üstünlüğü yakaladı. Sebastian Vija'nın ortasında kafayı böyle vurdu Akasibar. İkinci yarıdayız. Matias Ferreira ve gol. 1-1. Newell's 50. dakikada skora denge getiriyor. Newell's Old Boys atakta yine. Yerden içeri pas. Ricciardo. 2-1 oldu durum. Newell son dakika içinde üstünlüğü yakaladı. Alvaro Montero uzun gönderdi. Beraberlik arıyor Boca. Etkili geldi konuk ekip. Velasco ve gol. 2-2. Newell's Old Boys Boca Juniors mücadelesi 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor.
1: River Plate ise Rosario'ya evinde mağlup olmaktan kurtulamadı.
2: River Plate ve Rosario Central kozlarını paylaşıyor. Rosario atağında, top ağlarda, Nicolas Otamendi için çok şanssız bir an. Topu kendi ağlarına gönderiyor Otamendi. Kaleci Beltran'ın da çabası yeterli olmuyor. İkinci yarıdayız. Beraberlik arıyor River Plate. Kaleciden bir anlık hata, son anda müdahale geliyor. Obando'dan çok kritik bir hamle. Rosario Central atakta, Di Maria verdi pasını, karşı karşıya pozisyon Beltran. Campos'a gol izni yok. River Plate etkili geldi. Kaleci Ledesma çok kritik bir kurtarış yapıyor. Karşılaşmanın 83. dakikasında Emmanuel Coronel'in çok sert bir müdahalesi var. Galvan yerde kalmıştı. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Coronel. Rosario Central 1-0 kazanıyor.
1: Dünya Kupası'nın sürpriz yıldızlarından Vozinha, Şili ekiplerinden Colo-Colo'ya transfer oldu ve coşkuyla karşılandı.
3: 2026 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 40 yaşındaki yeşil burun adalı kaleci, Şili Ligi lideri Colo-Colo'ya imza atmak için ülkeye geldi. Vozinha Şili'de büyük ilgiyle karşılandı. Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları'nın en önemli isimlerinden biri olan Vozinha turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Tecrübeli file bekçisi takımının açılış maçında şampiyon İspanya'ya karşı kalesini gole kapatırken son

0: 32 turunda Arjantin karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirmişti. Yeşilburun Adaları bu mücadeleyi 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Dünya Kupası öncesinde sosyal medyada yaklaşık 35 bin takipçisi bulunan Wozinya'nın hesabı turnuva sonrası 30 milyona kadar yükselmişti. Colo Colo'da transferi duyurduktan sonra sosyal medya hesaplarında yaklaşık 70 bin yeni takipçi kazandı. Wozinya'nın popülaritesinin kulübün uluslararası marka değerine de katkı sağlaması bekleniyor.
1: NBA Avrupa projesi için çalışmalar sürüyor değerli izleyenler. Hint asıllı Amerikalı teknoloji milyarderi Nikesh Arora, NBA Avrupa projesi kapsamında kurulacak Londra takımını satın almak için astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
0: Nikesh Arora Londra'daki NBA Avrupa takımının peşinde. Hint asıllı Amerikalı teknoloji milyarderi NBA Europe projesinde kurulacak Londra takımını satın almak için devasa bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Arora takımın isim ve franchise hakları için 1 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir teklif için güçlü bir yatırımcı konsorsiyumu kurdu. Londra, ligin Avrupa'da planlanan genişlemesinin en değerli pazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Nikesh Arora şu anda New York merkezinde gizli bir siber güvenlik firması Palo Alto Network'ün CEO'su olarak görev yapıyor. Lig yönetimi takım sahibi olmakla ilgilenen çeşitli gruplardan gelen teklifleri incelemeye hazırlanıyor. Ekim 2027'de ilk hava atışını yapmaya hazırlanan NBA Avrupa projesinde 12 takım kalıcı olacak ve yerel liglerde başarı elde eden 4 takım projeye katılım sağlayacak.

0: Finlandiya rallisinde Toyota podyumun ilk 3 basamağını kapattı.
1: Dünya Rally Şampiyonası'nın 10. ayağı Finlandiya rallisine Toyota damga vurdu. Finlandiya merkezli takım yarışı ilk 3 sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Zafere ulaşan isim Fin pilot Sami Pajari oldu. Co-pilotu Marco Salminen'le yarışan Pajari, 6 etap zaferi aldığı rally'i Oliver Solberg'in 26.7 saniye önünde tamamladı. Genç pilot böylece üst üste 2. Dünya Rally Şampiyonası zaferini elde etti. Bu sonuç aynı zamanda Fin pilotların WRC tarihindeki 200. rally galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Oliver Solberg ikinci, şampiyona lideri Elfyn Evans ise yaşadığı kazaya rağmen 3. sırayı aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Sebastian Ogier ise lider götürdüğü rallide kaza yaparak yarış dışı kaldı. Toyota bu sonuçla markalar şampiyonasında puanını 514'e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 174 puana çıkardı. Pilotlar klasmanında Elfyn Evans 201 puanla liderliğini korurken Sami Pajari 171 puanla ikinci sıraya yükseldi. Dünya Rally Şampiyonası'nın 11. ayağı Paraguay Rally'si 27-30 Ağustos tarihlerinde koşulacak.
0: Bu haberle ana haberde ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
11: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
10: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Değerli izleyenler, ana haberde yeni saate başlıyoruz. Hemen bugünün önemli gelişmesiyle başlayalım. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turu rakipleri belli oldu.
1: Avrupa'da playoff kuralları çekildi. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler playoff'ta ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenirse Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasına kalacak. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo Mavililer ilk maça 20 Ağustos'ta evinde, rövanşa 27 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak. Karadeniz ekibi turu geçerse lig aşamasına kalacak. Trabzonspor elenirse yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile mücadele edecek Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb Kaunas Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta sahasında, rövanşı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş Kralove'ye elenirse Konferans Ligi'ne geçecek ve playoff turunda Panathinaikos CSKA 1948 galibiyle karşı karşıya gelecek.
0: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim El Hilal forması giyen Darwin Núñez oldu.
2: Beşiktaş'ta santrfor transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Darwin Núñez oldu. Núñez, siyah beyazlı kulübe önerilen futbolcular arasında yer alırken El Hilal'in 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için beklediği bonservis tekliflerini alamaması kiralık transfer ihtimalini güçlendirdi. Suudi ekibi daha önce kiralık tekliflere sıcak bakmazken gelinen noktada bu formülü açık duruma geldi. Siyah beyaz yönetiminde Núñez'i kiralama seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun El Hilal'le sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Kariyerinde 6 kupa kazanan Darwin Núñez, geçen sezon Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle El Hilal'e transfer olmuştu. Uruguaylı golcü bir kupa sevinci yaşadığı Suudi ekibinde çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. Peñarol altyapısından yetişen deneyimli forvet kariyerinde Almeria ve Benfica formalarını da giyerken Uruguay milli takımındaysa 41 maçta 13 gol kaydetti.
0: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Trossard takımla ilk antrenmanına çıktı. Dünya Kupası sonrası 6 Ağustos'a kadar izinli olan yıldız oyuncu 3 gün erken dönerek takıma katıldı. Trossard siyah beyazlılarla ilk çalışmasını yaptı. Hradec Kralove maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Belçikalı oyuncu 3. eleme turu için UEFA'ya bildirilmedi. Ancak Vincenzo Italiano'nun Perşembe günü oynanacak maçtan bir gün önceye kadar kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu geleceğiyle ilgili kararını verdi.
3: Mustafa Hekimoğlu'nun gözü yurt dışında. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Beşiktaş'ın genç golcüsü bu transfere sıcak bakmıyor. 19 yaşındaki futbolcu Türkiye'den gelen transfer tekliflerine kapılarını kapattı. Mustafa, uzun yıllar formasını giymek istediği Beşiktaş'tan ayrılması halinde önceliğini Avrupa'da kariyerine devam etmek olarak belirledi.

0: santrforun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen genç oyuncunun Beşiktaş'ta 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon siyah beyazlı formayla 21 karşılaşmaya çıkan Mustafa Hekimoğlu bir gol kaydetti. 2007 doğumlu oyuncu Michelin eşleşmesinde ise sadece 6 dakika şans buldu.
1: Beşiktaş'ta yeni sezonda Vincenzo Italiano'nun planlarında yer almayan Felix Udokai'ye bir Alman temsilcisi daha talip oldu.
2: Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan Felix Udokai'ye Almanya'dan ilgi büyüyor. Daha önce Bundesliga'ya yükselen Schalke 04'ün gündemine gelen 28 yaşındaki stoper için bu kez Werder Bremen'de devreye girdi. Alman ekibinin deneyimli savunmacının transferi için girişimlere başladığı belirtildi. Schalke ile yapılan görüşmelerde maaş konusunda orta nokta bulunamazken Udokai'nin Werder Bremen cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. 58 kez forma giydiği Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Udokai'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
1: Galatasaray'da da savunma hattını güçlendirmek için çalışmalar sürüyor değerli izleyenler. Gündeme gelen son isimlere gelin. İki genç Fransız oyuncu geldi değerli izleyenler Galatasaray'ın gündemine. Leipzig'den Bichabu ve Neom'dan Nathan Zeze. Bunu hemen sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
3: İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün farklı takımlara bakın. En az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Genç oyuncuya federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bugüne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde her alanda, yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini

0: doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor. Bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
0: Ben.
2: Trabzonspor'un Avusturya kampı tamamlandı değerli izleyenler. 11 gün süren kampta 4 oyuncu öne çıktı.
3: Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Bordo Maviller 11 gün süren kampın ardından şehre döndü. Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi kamp boyunca 11 antrenman yaparken sadece bir gün izin kullandı. Avusturya'da 3 hazırlık maçına çıkan Trabzonspor Eintracht Frankfurt'a 3-0, El Sa'da ise 1-0 mağlup olurken İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 yenerek kampı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Bordo Mavillerin kamptaki tek golünü Ernest Muçi kaydetti.

0: Hazırlık döneminin öne çıkan ismi ise Benjamin Boşvarı oldu. Faslı orta saha oyuncusu gösterdiği performans ve mücadeleci kimliğiyle teknik heyetten tam not aldı. Özel program doğrultusunda 8 kilo veren kaleci Andre Onana ile yeni transferlerden Aral Şimşir'de kampın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Bir diğer yeni transfer Rene Mitongo, Avusturya kampında takıma katılırken ciddi bir sakatlık yaşanmayan kamp döneminde sadece Folcarelli son hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Avusturya kampını tamamlayan Trabzonspor 8 Ağustos'ta Göztepe ile özel bir maç oynayacak. Bordo Maviller ligin ilk haftasındaysa 15 Ağustos'ta Kasımpaşa'ya konuk olacak.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Melih Kabasakal 10 yıl sonra kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
2: 10 sene önce bu kulüpten ayrılmıştım. 10 sene boyunca çok acı çektim. Çok çalıştım, çok çabaladım. Tekrardan ait olduğum yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Çok gururluyum. Bence yeni transferler takıma çok çabuk uyum sağladığını düşünüyorum. Hocamızın isteklerini çok çabuk yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunları diyebilirim. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Umarım sezona da çok iyi başlar. Fatih hocamla 3. dönemim olacak yanlış hatırlamıyorsam. Benim gelişimimde, kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onun sayesinde bu kadar hızlı merdivenleri çıktığımı düşünüyorum. Fatih hocama bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Antrenmanda olsun, tribünde olsun, kulübede olsun, 11'de olsun Fatih hocam için, Trabzonspor için, kulübüm için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Daha şehre yeni geldiğimi düşünüyorum. Daha yanıma gelmediler ama onlarla çok vakit geçirmeyi düşünüyorum. Onlara çok güzel bir örnek olmak için zaten buraya geldim. Yani şey olmak istemiyorum ama beni örnek alabilirler. Trabzonspor'dan gittim de illa küsmelerine gerek yok. Çalışsınlar, çabalasınlar, tekrardan bu güzel formaya giymeye nasip olsun inşallah.
1: Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı ve Havai Fişek gösterisi yapıldı.
0: Trabzonspor 59. yaşını kutluyor.

0: Bordo Mavili Kulübün kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bordo Mavi Fener Alayı'nda taraftarlar ve protokol üyeleri bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan taraftarlar ve protokol üyeleri ellerindeki fener ve meşalelerle Ganita sahiline kadar yürüdü. Bordo mavili renklere bürünen taraftarlar yürüyüş boyunca Trabzonspor marşları söyleyerek takımlarına destek verdi. Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte taraftarlar horon ve kolbasta oynadı. Trabzonspor'un 59. yılına özel Bordo Mavi Fener Alayı düzenlendi.
1: Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Anthony Musaba'ya İspanya'dan teklifler var.
0: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruña, Fenerbahçe forması giyen Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Deportivo'nun Musaba cephesiyle ilk temasları kurduğu, kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de resmi görüşmelere başlamasının beklendiği öne sürüldü. Musaba'nın adı daha önce İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United'la da anılmıştı. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer almayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan Musaba, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında son 20 dakikada görev almıştı.
1: Ana habere bağlantımızla devam edeceğiz değerli izleyenler. Ozan Zeybek'le Fenerbahçe'nin gündemini biraz konuşalım şimdi. Ozan Zeybek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğuyla başlayalım istersen. Sturm Graz'ı geçerse sarı lacivertliler Lyon Sparta Prag galibiyle karşılaşacak. Artık rakiplerin seviyesinin yükselmeye başladığını görüyoruz. Fenerbahçe'den beklentimiz ne olmalı bu karşılaşmalarda?
2: Şimdi hep biz kurallar çekilmeden önce kura şansının yanında olmasını söyleriz ama en zor rakip, yani rakiplerden biri olacak %90'da Lyon'la karşılaşacak eğer turu geçerse. Tabii bizim ilk önce Sturm Graz'ı düşünmemiz lazım. Sturm Graz'ı geçebilir miyiz, tur atlayabilir miyiz? İlk ayakta, ilk resmi maçlarda Kolonya takımına karşı oynadığımız oyun Avusturya takımına karşı yeterli olacak mı? Önemli olan konu bu. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'nin divan kurulundan sonra başkanın söylemlerinden sonra o sinerjinin, enerjinin yüksek olduğunu görüyorum. Motivasyonun yüksek olduğunu görüyorum. Umarım saha içinde de, oyunda da, futbol anlamında da oyuncular da aynı şeyi görürüz. Yani başkanın en azından gölgesinden faydalansınlar diyorum. Çünkü Fenerbahçeli oyuncuların henüz yeni sezona motive olduklarını düşünmüyorum. Yani beni tatmin eden bir oyun yoktu ilk iki maçta da. Ben sezon öncesi kampı izlediğimde, hazırlık maçlarını izlediğimde, transferleri takip ettiğimde Fenerbahçe'nin hem İstanbul'da hem Polonya'da farklı kazanarak hem oyun anlamında hem skor anlamında önemli işler yapacağını tahmin ediyorum. Vasat bir oyunla geçti. Bu kez mutlaka iki katı da yetmez. Yani bu takımı, Avusturya takımını eleyecek oyunu oynaması lazım. Taraftarın da ikinci maçta böyle hopa turup kalkacak bir ruh haline büründürmemesi lazım. Şimdi eğer geçersek ben açıkça da söyleyeyim, yani ilk Polonya maçı, Polonya takımıyla oynanan maçlarda %100 favori diyordum, %99 değil. Şimdi %51 favori diyorum ama %51 dediğinde mutlaka Fenerbahçe turu geçecek diye bir şey yok. Çünkü Fenerbahçe henüz bir ses yükseltemedi. Oyun temposunu, oyun kalitesini, dinamizmini, atletizmini henüz yükseltemedi. Çünkü oynayan oyuncunun bile, saha içindeki oyuncunun bile kafasında gidecek miyim, kalacak mıyım? Hata yapma lüksünün olmadığını düşünüyor. Performansının risksiz oynamak performansı biraz da etkiliyor tabii. Ama kalite farkı apaçık ortada. Fenerbahçe buradan çıkarsa da Lyon'la ciddi anlamda tam Şampiyonlar Ligi

0: maçlarına yakışacak bir yarış içine girer diye tahmin ediyorum Esin.
1: Şimdi aslında herkesin gözü transferde, Fenerbahçe'de. Şu an bir sessizlik var ama bir taraftan da divan kurulu toplantısında tabii Aziz Yıldırım'ın önemli açıklamaları oldu. Özellikle golcü transferinin kısa süre içinde biteceğini söyledi. Nasıl bir hareketlilik bekliyorsun son bir, yani önümüzdeki 1-2 hafta içinde daha doğrusu?
0: Senin görevin gereği moderatörlük yapan, şimdi programı sunan birisi olarak, yani bunları sorman çok normal ama ikimiz şu anda katta olsam sizin, yani şu anda televizyon binasında olsam, seninle oturuyor olsak, senin masanda konuşuyor olsak, Fenerbahçe ilk önce nasıl kurtulacak, nasıl ayıklanacak, nasıl sırtındaki yükleri atacak, ilk konuşacağımız konular bunlar olur. Ama şunu söyleyeyim, başkan zaten santrafor alacağım dedi. Fenerbahçelilere rahatlıkla şunu söyleyebilirim. İki tane. Yani başkan bir tane santrafor alacağım dedi, konu bitmiyor. Fenerbahçe başkanının, yönetiminin iki tane kafasında çok üst düzey oyuncu olduğunu biliyorum. Yani ben bunların da gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü artık Fenerbahçe çok kararlı. Yani bu plansızlıklar, daha önceki fluluklar, sana göresi, bana göresi olan konular Fenerbahçe'de şu an için geçici de olsa, çünkü devamlılığını görmediğimiz için geçici de diyorum. Bugün için konuşuyorum. Fenerbahçe'de bir kararlılık var, o çok hoşuma gidiyor. Ama öncelikle sahaya yansıması lazım. Sen kimi getirecek olursan ol, şu anda zaten bu ayakta oynatamayacağın için, yani taraftarın hevesinin kırılmaması lazım. Bu turu Fenerbahçe'nin mutlaka geçmesi lazım ki gelen transferlerin de kaymağını taraftar yiyebilmeli. O yüzden bu maçlar, bu çift ayaklı maç, 6 gün içinde oynanacak maç, Fenerbahçe'nin gidişatı için çok büyük değer taşıyor benim gözümde.
1: Şimdi Sörloth ismi geçiyor, Girassi ismi geçiyor, sol kanada Rafael Leao ismi geçiyor ki Galatasaray'ın da gündeminde olduğunu biliyoruz. Bu iki bölgeye yapılacak iki transferle Fenerbahçe transfer dönemini kapatır mı?
0: Ya şimdi şu var, Fenerbahçe'ye alınması gereken başka mevkiler de var. Sadece eksikler bunlar değil ama çok kalabalık olduğu için şu an için yapabileceğinin en iyisi bunlar diye konuşuyoruz. Allah'tan Salah'ın ismi geçmiyor. Yani iki gün sonra da bir bakarız başlıklarda, manşetlerde Fenerbahçe Salah flörtü başladı diye de duyabiliriz bunları. Neden bunu söylüyorum? Milanlı oyuncudan dolayı. Yani günlerdir Fenerbahçe her sezon kulüplerimizin hepsinin başına geliyor. Bir oyuncunun peşine takılıyorlar. Olacak mı olmayacak mı? Görüşmeler şurada tıkandı. Böyle olması lazım. İşte kulüple anlaşıldı, oyuncuyla anlaşılamadı. Oyuncuyla anlaşıldı, kulüple anlaşılamadı. Ben bu kısır döngünün içine kalacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ama bu büyük ihtimalle çarşamba günü, maç günü de yeni transferini açıklar diye tahmin ediyorum. Asıl konu, tekrar dönüyorum, dolaşıyorum. Kimleri nasıl göndereceksin? Göndermek, sadece göndermek yetmiyor. Nasıl göndereceğin önemli. Fenerbahçe gönderdiğinin yerine etki, tepki olarak, yani çok büyük katkı sağlayacak yeni isim getirecek diye düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü bu işler dışarıdan, biz yorum yaparken, taraftar dışarıdan izlerken, ya ver al parayı diyorsun. Olmuyor. O şekilde değil. Hem kitaba uydurmak lazım, hem muhasebesel açıdan, hem FIFA nezdinde, hem kendi kulübünün nezdinde, artı göndereceğin oyuncunun çok büyük etkisi var yani burada. Olumsuz anlamda göndereceğin oyuncuyla ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe bugün getirse zaten yani iki tane oyuncu alacak diye konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin belki de yerli yabancı 10 tane oyuncuyla yol ayrımına gitmesi gerekiyor. Ben Ağustos'un sonuna kadar hepsini, hayallerini veya planlarının tamamını gerçekleştirmese de Fenerbahçe'nin %70 çıktığı yolda sapmayarak bunları gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ama henüz baştan kimsenin hevesinin kırılmaması lazım. O yüzden çarşamba günü Fenerbahçe taraftarına çok büyük yük düşüyor. Sakın bir anda vazgeçmeden, ıslıklamadan, çünkü Fenerbahçe protesto etme alışkanlığı da oluştu Fenerbahçe taraftarında. Çünkü çift ayaklı bir maç, 90 dakika boyunca da ilk İstanbul'daki maçta Fenerbahçe'nin taraftar etkisinin, yani Fenerbahçe yarım sıfır önde başlaması lazım. Taraftara çok büyük güç düşüyor. İstanbul'a seyahat edip maçı, ya bir de Fenerbahçe maçını izlemeye gitmesin. Gerçek anlamda katkı sağlayacak taraftarlar gitsin istiyorum bu maça. Burada taraftar farkının ikinci maçta ne kadar etkili olacağını zaten Avusturya'da anlayacağız. Hem orada bizim Avrupa'da yaşayan Türkler anlamında, hem Avusturya'nın, bu takımın, bu kulübün ateşli bir taraftarı var. Nasıl etki ettiğini, stada, maça, oyuna.

0: nasıl etki ettiğini göreceğiz. O yüzden çarşamba günü Fenerbahçe taraftarı büyük bir sorumluluk taşımalı, elinden geleni de yapmalı ve 90 dakika boyunca hatayı da yanlışı da göz ardı et, görmemezlikten gelmeli. Bunu da lütfen dipnot olarak kırmızı kalemle çizerek altını belirtmek istiyorum.
1: O zaman son olarak o en önemli gündem maddesini bir konuşalım. Şimdi hangi oyuncuyla hangi şartlarda yollar ayrılacak? Bu işin bir mali boyutu var. Süre çok azaldı. Bir de en önemlisi, bazı oyuncular belki İsmail Kartal'ın ilk 11'inde, sisteminde kendine yer bulabileceği halde gitmek zorunda kalacak sırf kontenjandan dolayı. Bu doğrultuda İsmail Kartal'ın kiminle ilgili nasıl bir rapor vereceği de önemli. Örneğin Osterwold'e, örneğin Fred. Belki ilk 11'de şu anda forma giyen başka oyuncular da bu isimlere dahil olabilir. Bu süreci nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi en çok konuşulan iki oyuncudan bahsediyorsun. Osterwold'in talipleri var. Fred'in de performansının düşük olduğu düşünülüyormuş gibi böyle bir algı oluştu. Fenerbahçe Osterwold gibi bir oyuncuyu şu anda Avrupa'da transfer etmek istese, bu mevkide şu anda Fenerbahçe kadrosunda Osterwold olmasa Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu bulma şansına sahip değil. Hiçbir takım bulma şansına sahip değil Türkiye'de. Bu oyuncunun kıymetinin bilinmesi lazım. Ben bu şekilde açıklama yaptığımda herkes diyor ki ya 25 verirlerse gitsin mi gitmesin mi? Ya Fenerbahçe şu anda şuna şu para verilirse gitsin mi gitmesinden ziyade ben nasıl şampiyon kadro kurarım, nasıl atletik dinamik bir kadro kurarım diye düşünmesi lazım. Ben şunu soruyorum sevgili izleyiciye, ya Osterwold gibi dinamizmi, atletizmi yüksek Fenerbahçe takımında bana iki tane daha oyuncu sayabilir misiniz diyorum. Eleştirdiğim noktalar benim de var. Çabuk kart görmeye müsait agresif yapısı var ama bu atletizmi, bu dinamizmi yaratabilecek Fenerbahçe takımında çok oyuncu yok. Fred konusunda da Fred gibi gözden düşürülen bir Fred var. İki sezon önce Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe'yi konuşurken biz Fred'in ne kadar oyuna etkisi olduğunu hep dile getiriyorduk. Ama bugün baktığımızda Fred gözden çıkarılmış, pabucu dama atılmış. Ama Fred gibi senin şu anda bir oyuncun yoksa bunları sona bırakman lazım. Diğer oyuncularda da gitmesi gereken oyuncular da Kante bir dünya markası olabilir. Ama bu bütçelerle bu oyunun içinde Kante'nin olması bana yani Fenerbahçe'nin nasıl bu oyuncudan çıkabileceğini de bilmiyorum. Yani bu çok zor olduğu için Kante'yi şu anda görmemezlikten geliyorum. Ama biz Kante'ye gelene kadar başka oyuncularla Fenerbahçe'nin mutlaka daha kolay ayrılabileceği oyuncular var. Onları çözmesi lazım. Anlaşılabilirsin diye son bir örnek vereyim Ezgi. Şöyle bir şey var. Aynı oyuncu. Geçen de senin yayında mı yapmıştın? Bak iki el aynı. İkisi de Vedat Muriç olsun. 15 milyon euro bonservisle gelip 6 sene sonra eski kulübüne 5 milyon euro da para alıyorsa Vedat benim için vasat transfer. Ücretsiz geliyorsa, bonservissiz transfer ettiysen Vedat'ı 2-3 milyona da oynatıyorsan gidin diyorum, karşılayın Vedat'ı. Yani bu aynı şekilde diğer oyuncular için de bunu konuşabilirim. Biz Kante'yi bugün ücretsiz getirmiş olsaydı Kante'den çıkmalı Fenerbahçe diye konuşur muyuz? Asla konuşmazdık. Mutlaka bu kadroda olmalı derdik. Ama Kante gibi bir oyuncu, örnek veriyorum, rakamlar net değil, 100 milyon euro Fenerbahçe'ye külfeti varsa Kante'yi ben de istemem, sen de istemezsin, o da istemez. Yani burada bu denklemleri iyi kurabilmek lazım. Fenerbahçe başkanın söylemlerinde şu var: Fenerbahçe'de ben bir yıl görev yapacağım. Bunların zamanla yarışan bir yönetim var, zamanla yarışan bir teknik ekip var, zamanla yarışması gereken bir Fenerbahçe kadrosu var. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin mutlak suretle galip gelmesi lazım. Çünkü tam uçağa kaldırışa geçiyor Fenerbahçe, işte transferler de geliyor. Divan kurulunda her şey gün yüzüne çıkıyor. Tam kalkıştasın, kule sana iniş izi vermiyor durumuna düşersin. O zaman uçağı geri çağırırlarsa da Fenerbahçe'nin gardı henüz sezon başlamadan düşmüş olur. Periyoda bakın, lig takvimi de başlıyor. Fenerbahçe neredeyse 5-6 günde bir maç oynayacak. Bu Ağustos ayını kazasız belasız atlatmalı Fenerbahçe. Ben bugün için, bugünün konusu Lyon'la mı karşılaşır Fenerbahçe olabilir? Hayır. Ben artık maç maç gitmek istiyorum Fenerbahçe'yi değerlendirirken. Geçen sezonlarda, övdüğümüz zamanlarda da inişli çıkışlı bir grafik izlemiştik. Umarım bu kez net bir grafik görürüz Fenerbahçe'de.
1: Peki bakalım neler göreceğiz. Ozan Zeybek, çok teşekkür ediyorum yorumların için. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Herkese sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Ozan Zeybek'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk değerli izleyenler. Şimdi gelin devam edelim haberlerden. Korendon Alanya Spor'un orta saha oyuncusu İbrahim Kaya hayalinin A milli takım forması giymek olduğunu söyledi.
2: Ya bireysel anlamda geçen sene Süper Lig'de ilk senemdi. 6 gol attım. İstediğim gol sayısı değildi ama İlk seneme göre yine şükrediyorum.

0: bu sene biraz daha hem oyunsal anlamda hem de istatistik anlamında biraz kendimi daha fazla fokuslamak istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğime hem kalben hem de yürek anlamında inanıyorum. Ben bu işin en altından geliyorum. En altında da oynadım ben bu işin. Üçüncü liginde de oynadım. Her futbolcunun hayalidir Süper Lig. Allah'ıma şükürler olsun, bana nasip etti. Ama işte oynadıkça insan o açlık duygusu gelişebiliyor. Ben de ilk geldiğim zaman onu hissettim. Formayı alacağımı, Süper Lig'de bir iz bırakacağımı hissettim. Ama işte hedefler, açlık hiçbir zaman bitmiyor. Yani bu sene, işte geçen sene kendimi gösterdim. Ama bu sene daha fazlası olması gerekiyor. Hedeflerin daha fazla büyümesi gerekiyor. Açlığın yani sadece bu sene değil, her zaman devam etmesi gerekiyor. Her futbolcunun Avrupa hayali olur ama şöyle biraz gerçekçi bakmak lazım olaya. Önce bu sene kendimi gösterdiğimi düşünüyorum ama biraz daha kalıcı olmam lazım. Biraz daha akılda kalıcı performanslar vermem lazım. Avrupa platformu çok farklı bir platform yani. Ama dediğim gibi neden olmasın? İnşallah bir gün olur. Önceliğim amili takım. Ondan sonra neden Avrupa olmasın yani? Hayır, herkesin hayali vardır yani.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Adnan Süvari ismi verildi. Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan efsanelerin anısını yaşatmak amacıyla yapılan uygulama kapsamında yeni sezon Adnan Süvari adıyla oynatılacak. 1926'da doğan ve 1991'de 65 yaşında vefat eden Süvari, teknik direktör olarak Göztepe'de tarih yazdı. İzmir ekibi Adnan Süvari yönetiminde UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Süvari Göztepe ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Efsane futbol adamı 2 yılda amilli takımı çalıştırdı. Adnan Süvari federasyon bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. A milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların statları belli oldu.
2: Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay Yıldızlılar, ilk iki müsabakasında Fransa ve İtalya'yı ağırlayacak. Fransa karşılaşmasına Kocaeli Stadyumu, İtalya mücadelesine Bursa Atatürk Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Türkiye daha sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak. 2 Ekim'deki Belçika maçı Liège'de, 5 Ekim'deki İtalya müsabakası Bologna'da oynanacak. Kırmızı beyazlılar Kasım ayındaki milli aradaysa Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağımız mücadelenin heyecanı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda yaşanacak. Uluslar Ligi'nde grup aşamasını 16 Kasım'da Bordo şehrindeki Fransa maçıyla tamamlayacak. A Ligi gruplarında ilk ikiye giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Üçüncüler A Ligi'nde kalmak için B Ligi'nin ikincileriyle playoff oynayacak. Sonuncularsa lig düşecek.
1: Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 Edin Dzeko ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Eski Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko kariyerine Almanya'da devam edecek. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 Boşnak Yıldız'la tekrar anlaşma sağladı. Alman ekibi geçtiğimiz Ocak ayında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Edin Dzeko ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 40 yaşındaki Boşnak santrfor garanti olarak 900 bin euro kazanacak ve performans bonuslarına bağlı olarak bu ücret 1.3 milyon euroya çıkabilecek. Geçtiğimiz yarım sezonda 11 maçta 6 gol 3 asist üreten Dzeko, Schalke'nin Bundesliga'ya yükselmesinde önemli rol oynamıştı. ABD Futbol Federasyonu teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini uzattı. Mauricio Pochettino'nun geleceği netleşti. ABD Futbol Federasyonu 2026 Dünya Kupası'nda takımını sonun 6 turuna taşıyan Arjantinli teknik adamın sözleşmesini 2030 Dünya Kupası'nı da kapsayacak şekilde uzattı.

0: Basketbolla devam edeceğiz değerli izleyenler. Geçtiğimiz sezon maddi sıkıntılar yaşamaya başlayan Monaco'da kriz büyüyor. Fransa Yerel Lig yönetimi kırmızı beyazlıların temiz başvurusunu kabul etmedi.
1: Euroleague'den Euro Cup'a düşen Monaco'ya bir şok da Fransa Yerel Lig yönetiminden geldi. Monaco'nun 2025-26 sezonu boyunca yaşadığı mali sıkıntılar, oyunculara ve diğer alacaklılara olan borçlarının büyümesine yol açtı. Bu nedenle kulüp hem mali yükümlülüklerini yerine getiremedi, hem de lige zamanında katılım başvurusu yapabilmek için gerekli tarihleri kaçırdı. Eski NBA oyuncusu Jamal Mashburn, kulübü çıkmazdan kurtarmak için yatırım yapmaya karar vermiş olsa da olumsuz durum sürüyor. Fransa Ligi'nin temyiz kurulu Monaco'nun Pro A'da mücadele etme başvurusunu reddederken ikinci lig için de vize vermedi. Kulüp gelişmelerin ardından temyiz başvurusu yapsa da Fransa Lig yönetimi bu başvuruyu da reddetti. Fransız ekibi son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada olayı Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi'ne taşıma ihtimalini değerlendirdiğini duyurdu.
0: Finlandiya Rallisi'nde Toyota podyumun ilk 3 basamağını kapattı.
1: Dünya Rally Şampiyonası'nın 10. ayağı Finlandiya Rallisi'ne Toyota damga vurdu. Finlandiya merkezli takım yarışı ilk 3 sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Zafere ulaşan isim Fin pilot Sami Pajari oldu. Co-pilotu Marco Salminen'le yarışan Pajari, 6 etap zaferi aldığı rally'i Oliver Solberg'in 26.7 saniye önünde tamamladı. Genç pilot böylece üst üste 2. Dünya Rally Şampiyonası zaferini elde etti. Bu sonuç aynı zamanda Fin pilotların WRC tarihindeki 200. rally galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Oliver Solberg ikinci, şampiyona lideri Elfyn Evans ise yaşadığı kazaya rağmen 3. sırayı aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Sebastian Ogier ise lider götürdüğü rallide kaza yaparak yarış dışı kaldı. Toyota bu sonuçla markalar şampiyonasında puanını 514'e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 174 puana çıkardı. Pilotlar klasmanında Elfyn Evans 201 puanla liderliğini korurken Sami Pajari 171 puanla ikinci sıraya yükseldi. Dünya Rally Şampiyonası'nın 11. ayağı Paraguay Rally'si 27-30 Ağustos tarihlerinde koşulacak.
0: Şimdi spor tarihinde bugün neler yaşandığına bakacağız değerli izleyenler. İlk olarak 27 yıl öncesine gidelim. Arsenal efsane futbolculardan Thierry Henry kadrosuna kattı. Juventus'tan 16 milyon euro bonservis bedeli ödendi Thierry Henry için. Bildiğiniz gibi hem Arsenal hem de Henry'nin kariyeri açısından oldukça büyük başarılar geldi sonrasında. Ve Thierry Henry hala bugün futbol medyası, futbol kamuoyunun daha doğrusu en önemli figürlerinden biri elbette. Hemen ikinci sıraya bakalım. Paris Saint-Germain Neymar transferiyle rekor kırmıştı hatırlayacaksınız. Barcelona'ya 222 milyon euro ödedi Paris Saint-Germain ve Neymar'ı kadrosuna kattı. Ancak Neymar o beklenen başarıları, beklenen patlamayı çok fazla gerçekleştiremedi ve sonrası Neymar için, Brezilyalı yıldız için bir düşüş başlangıcı oldu diyebiliriz. Kariyeri düşüşe geçerek devam etti. Ve bildiğiniz gibi son Dünya Kupası da hayal kırıklığıyla sonlanmıştı Neymar için. Son olarak bir de atletizm diyelim. Elaine Thompson, Hera'nın tarihi dublesinden biraz bahsedelim. Tokyo 2020'de Jamaikalı atlet duble yaptı. Üst üste iki olimpiyatta 100 ve 200 dublesi yapan ilk kadın atlet olmayı başardı. Spor tarihinde bugün önemli gelişmeler bu şekildeydi. Elbette herkesin hatırladığı konu Neymar'ın transferi. O zaman Neymar demişken bugün...

0: Yo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Awesome.

Efendim iyi pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de o günleri hatırlayanların anılarını tebessümle tazeleyecekleri, bilmeyenlerin de son derece ilginç şeyleri öğrenecekleri bir program hazırladık size. Dolayısıyla keyifle yerlerinize kurulun ve programı seyretmeye başlayın deriz. Can Bartu'yla başlayacağız. Bir futbolcu bir hikayeye, sonrasında bakın neler anlatacağız. Evet, bir futbolcu bir hikaye başlığımızın bu haftaki konuğu Can Bartu olacak. Sadece Türk futbol severler için değil, yani yaşı onu tanımaya müsait olan İtalyan futbol severler için de bir ikon Can Bartu. İşte ne bileyim, giyimi, yaşam stili, belki biraz sivri dili, biraz nüktedan havası, çok onu iyi tanımayanlar için belki biraz kibirli görüntüsü, ama her şeyiyle komple bir sporcudan bahsediyoruz. Neden komple bir sporcu dediğimizde altını doldurarak zaten size söyleyeceğiz. 31 Ocak 1936 doğumlu Can Bartu. Ve işte basketbol oynuyor Fenerbahçe'de. Haydarpaşa Lisesi öğrencisi. Bir gün işte basketbol maçı için Edirne'ye gidiyor. O gün Fenerbahçe'nin genç takımının da futbol takımının Edirne'de maçı var. Basketbol maçını yaptıktan sonra genç takımda hastalar var. Gribal bir durum var işte. Oynayamayacaklar var. Hocalardan biri diyor ki ya bizim Fenerbahçe'nin basketbol takımında bir çocuk var. Haydar lise öğrencisi. Onun futbol oynadığını da biliyorum. İyi de futbol oynuyor. Onu alalım. Ya olur mu falan diyorlar. Ya olur diyor, olur. Bakın göreceksiniz. Oluş o oluş. Ondan sonra Can Bartu bir yandan basketbol, bir yandan futbol, inanılmaz işler yapıyor. Ama hani basketbol öncelikli onun o dönemde, işte lise çağlarında. Tabii. Önceliği basketbol. Ama bir yandan futbol oynamayı da seviyor falan. İşte Kadıköy yakası. Annesi de futbol oynamasını istemiyor. Futbol oynarsan serseri olursun diye bir kafasında klişe var sevgili annesinin. İstemiyor. Bir anekdotla başlayalım. Bak Kemal abi, Can Bartu'nun ağzından. Gerçi bunların hepsini Kemal abi birebir çok yakın dostu için olduğu için biliyor, ama Can Bartu'nun ağzından bunu verelim. Bir gün yalvardım anneme, ne olur gel sen de seyret. Bak, top oynadığım arkadaşlarımın hiçbirisi serseri değil. Yakarmalarım karşısında annem daha fazla dayanamadı.

0: oynamadı ve Suat 7'deki top sahasına geldi. Devrin ünlü futbolcuları da oynuyordu. 7'ye 7 bir maç yapıyorlar. O maç annemin beni seyrettiği ilk ve son maç oldu. Beni seyredenlerden biri vay be ne kadar muhteşem top oynuyor dedikten sonra sonuna da bir küfür yapıştırmış. Anladınız siz onu, malumunuz. Bu sözleri duyan annem ya bizim oğlan iyi oynadığı halde bana hakaret ediyorlar. Ya bir de kötü oynasa kim bilir ne derler demiş. Bu düşünceyle bir daha hiçbir maçımı izlemeye gelmedi diyor anlatıyor Can Bartu. Ama ikna etmiş annesini ve futbolcu olmuş.
1: Rahmetli Şeyma Hanım.
0: Evet.
1: Annesinin adı da Şeyma'ydı. Rahmetli bizim eve çok gelir giderdi. Babamın ve annemin.
0: Sizin aile dostunuz.
1: Aile dostuyduk. Can Bartu.
0: Dün mü birlikteydiniz?
1: Yok. Dün Ziya ile birlikteydik. Hı. Ziya Şengül'le. Şöyle. Bu işte milli Romanya milli maçında kaleci de oynadı. Turgay abi sakatlar.
0: Komple bir sporcu ama. Yani.
1: Şimdi
0: İnanılmaz
1: şöyle.
0: Bir şey yani.
1: Basketbol.
0: Bol bol görüntüleri var arkadaşlarım getirecekler ekrana.
1: Basketbol ve voleybolda aynı anda milli takımda oynayan, aynı yaşta A milli takımda oynayan süper bir yetenek.
0: Basketbol görüntüsü de vardı basketbol oynarken onu da verelim.
1: Şimdi tabii bunu hiç kimse yazmıyor, etmiyor, görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. Rahmetli Serkan, Cemil, Lefter, rahmetli Basri, Şükrü'nün bebali galiba. Bu Fenerbahçe'deki resimlerine. Küçük Fikret, Lazavni rahmetli, Agah Erozan, gidiyor resimler öyle de neyse. Bu Fiorentina, İtalya'ya ilk gittiği takım.
0: 1967.
1: Bu dönüşü.
0: Dönüşü değil
1: tabii,
0: mi?
1: Evet. Şimdi Can Bartu tabii basketbol oynuyor. Lisansiye olarak oynuyor. Amatör lisans. Ama aynı zamanda Alman kampı dediğimiz bir yer vardı. Şimdiki Marif Koleji galiba. Saint Joseph'in altı şifada.
0: Şeyin orası. Anadolu'nun.
1: Oldu değil mi ismi? Onun arka tarafında bir top sahası vardı. Can Bartu.
0: Basketbol.
1: Şimdi orada sayalım. Rahmetli Batur, Gündüz, Can Bartu, Altan Dinçer, Erdoğan Karabelen. Uf takıma bak. Bak şu ellerini oyuncunun bu resmi kaldırmayın lütfen. Oyunculardan birinin üstüne omuzlarına dayamış biri var orada.
0: Can'ın sırtına mı?
1: Yok. Onun Can'ın Can'ın sırtına ellerini koyan Yılmaz Gündüz. O da Fenerbahçe'de hem futbol hem basketbol oynadı.
0: Çok ilginç ya.
1: Ve film çevirdi. Yüzlerce film. Artisttir aynı zamanda. Onun sağındaki yani Can Bartu'ya çapraz oluyor birazcık. Evet. Hikmet Vardar. Neden bu resmin üstünde durdum?
0: Neden?
1: Bilmeyenlere anlatayım. Basketbolda faulü nasıl atıyorsunuz?
0: Evet.
1: Hikmet Vardar böyle atardı.
0: Çok ilginç.
1: Ya. Şöyle alırdı eline tutar tak diye atardı. Hatta takım kaptanlığı yaptı. Hemen onun zaten antrenör Samim Göreç rahmetli arkasında. Bu da işte Batur abi rahmetli. Yanında Can Bartu.
0: Evet.
1: Önemli. Arkadakileri gösteremiyorsunuz ama galiba Altan Dinçer falan var. Hı hı. Erdoğan Karabelen çenesinden belli.
0: Devam edelim Allah arkadaşlar. Selamet versin. Belki görüntüler de olduğunu
1: sağ şu anda. Hikmet Vardar öyledir. Böyle atardı falan.
0: Çok ilginçmiş.
1: Tabii. Bu da bir basket maçı. Şimdi tabii önemli bir yerine geleceğiz de Can Bartu'nun futbolla basketbolla ilgili olan
0: evet
1: ama.
0: Evet ya o aynı gün oynadığını diyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Onu
1: şimdi,
0: anlatalım.
1: Bu Can Bartu bak bu da bebe takımı. Fenerbahçe'nin Gündüz falan var. Önder Dağ'ı antrenör, teknik koç yani.
0: Şurada bir görüntü oynadığı maçtan. Yani
1: o
0: bir şey.
1: Anadolu Lisesi'nin arkasındaki futbol sahasında da oynardı Can Bartu. Nerede? Mahalle maçı. Onun önünde Moda Plajı'nın devamıdır
0: evet.
1: O. 50 metre kayası vardı. Adı öyle konmuş. 50 metre hakikaten bilmiyoruz. Yüzmede Can Bartu'yu kimse geçemezdi. 50 metre kayasında. Erdal Acetler filan var o zaman Türkiye şampiyonu. Artı bu masa tenisi deniyor ya şimdi.
0: Evet.
1: Pimpon yani eski adıyla.
0: Evet.
1: Böyle bir şey değil. Bu ne ya diyorlar ki işte pimpon o zaman masa tenisi diye bir laf yok. Diyor seyir.

0: Ya diyorlar ya ne alacak diye almışsınız elinizde bir tane diyor sopa gibi bir şey, şu küçük topa. Diyorlar oynadı İstanbul şampiyonu oldu.
1: İşte komple sporcu dedikleri bu değil mi?
0: Ya değil mi, ne kadar enteresan. Ne bu ya dedi böyle. Hiç hayatında oynamamış, elini almamış raketi. Tabii Can Bartu'nun basketbol oynarken şu resim biraz durabilir mi arkadaşlar? Bakın en başta Molnar, toprağı bol olsun. Yanında Ahmet Erol, eski sol bek, menajerlik yaptı o zaman. Hemen Ahmet Erol'un yanında ufacık bir adam var, Mikro Mustafa rahmetli.
1: Lefter'in yanında kalmış.
0: Lefter'le solda. Evet, Lefter'le Mikro Mustafa'nın arkasında duran da Kayhan Karabelen, basketbolcu Erdoğan Karabelen'in abisi. Şimdi bunları Türkiye'de söyleyecek ikinci bir adamı bulamazsınız. Neyse, Lefter'in yanında rahmetli Seraç, Seracettin, Lefter'in kafasına takunya atan öte yandan. Agah Erozan, Büyük Millet Meclisi Reis Vekili, Fenerbahçe'nin o günkü başkanı. Hemen arkasında Necdet, Deve Necdet. Yeni
1: bir diğer tarafında da Can Bartu değil mi?
0: Bu tarafında Can Bartu. Agah Bey aynı zamanda Yassıada'da tutuklananlardan biridir 60 ihtilalinde. Arnavut Niyazi kupayı tutanın solunda duruyor. En başta
1: kupayı tutan kim abi?
0: Kupayı tutan valla onu tanıyamıyorum. Yani
1: o sivil, araya fotoğrafa girmiş.
0: Girmiş. Can Bartu'nun yanında Naci Erdem, kulakları çınlasın. Onun yanında Laz Avni, rahmetli oldu. En başta burada sivil Küçük Fikret, o da umumi kaptan o zaman. Kaleci Özcan Arkoç, yanında Akgün, sağ salim şu anda. Yüksel Gündüz, sağ diyebiliyorum, santrfor. Kupanın yanında Osman, Yüksek Divan Kurulu başkan vekilliği yaptı benim dönemimde. En başta da Çubuklulu Hüseyin rahmetli, Göztepe'nin efsane takımında da oynadı Çubuklulu Hüseyin.
1: Ne ekip
0: bu, müthiş bir fotoğraf. Bunu kim bulduysa kendisine teşekkür ediyorum. Benim anılarımı da tazeledi. Biraz da duygulandırdı tabii. Evet. Ve Can Bartu böyle komple bir sporcuydu.
1: Bostan bir gün Kemal abi, bizde öyle bir not var. 14.30'da bir Beşiktaş'ı 4-2 profesyonel, değerli izleyenler, profesyonel maç bu. Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ediyor Fenerbahçe. 2 gol atıyor.
0: Evet, sonra baskete
1: akşam
0: geldi.
1: Akşam basket maçı var. Soyunma odasında Moser işte
0: çamurlardan bir kere şey temizlendi yapıyor, önce.
1: Tabii, Mithatpaşa'da. Ardından da basketbol oynuyor. Ya Galatasaray'a da 28 sayı attı.
0: Ben 33 diye aklıyorum.
1: Öyle mi? 28 bizdeki yazı.
0: Ben 33 diye hatırlıyorum. Ya, olabilir 28, yani. 28,
1: 33 ortalamasını alalım, 30 diyelim.
0: Şimdi bak orada Sacit Seldüz 5 numara.
1: Takım yani kaptan. İnanılmaz bir şey bu. Altan. Gündüz 2 gol atıyorsun Beşiktaş maçı, akşam Galatasaray maçı, işte 28-30 neyse.
0: Şimdi o Bostancı'da bir mahalle sahası vardı. Kadıköy'de çok mahalle sahası vardı. Şimdi yerinde yerler esiyor da. Bir gün yine bizim mahalle, yani Cevizlik, Yoğurtçu Park'ın üstü öyle diyeyim. Maça özel maç. Can Bartu 7 tane gol attı orada. Mahalle maçında. Rahmetli Gündüz Kılıç da maçı seyrediyormuş. Galatasaray'ın baba Gündüz'ü. Can Bartu'yu o günkü futboluyla Can Bartu Gündüz Kılıcı büyülüyor. Ve Galatasaray'a almak istiyor Can Bartu'yu. Can Bartu da diyor ki çok teşekkür ederim ama biz doğma büyüme ailece Fenerbahçeliyiz, Kadıköylüyüz, bu olmaz diyor. Çok enteresandır. Sonra basketbol oynarken işte Fenerbahçe genç takımına da girdi. Fakat 51'de profesyonellik ilan edildi. Dolayısıyla öyle bir yere gelindi ki Can Bartu'ya dediler ki birini tercih et. Şimdi profesyonel olursan futbolda basketbol oynayamazsın. O zaman oynayamazsın. Şimdi ne olduğu belli değil de basketbolun. O zaman profesyonel bir sporcu lisansın varsa basketbol oynayamazsın. Can Bartu'ya dediler ki birini tercih et. Can Bartu o zaman basketbolda para yok, pul yok. Hiçbir şey yok. Salon bir tek Sergi Sarayı. Biraz daha rahmetli Büyük Fikret'in, Fikret Arıcan'ın desteğiyle diyelim. Can Bartu futbolu tercih etmek zorunda kaldı birazcık. Ama Can Bartu'ya sorarsanız keşke futboldaki koşullar basketbolda da olsaydı, ben basketbol oynardım.
1: İtalya günlerini konuşacağım.
0: Konuşacağım ama.
1: Senin bir anını da arayacağım. Var, var. O restoran yıllar sonra gittiğimizdeki, yani İtalya'da halen hatırlanması ile ilgili bir anı hani.
0: Şimdi bir şey daha var. Konuşurduk. Şimdi pek görüşemiyoruz da. Ne derdi biliyor musun? Ne der? Ya şu üçlük benim zamanımda olsaydı her maç 35 atardım derdi. Üçlük yok o zaman. En fazla iki sayı, faul bir sayı. Bu üçlük benim zamanımda olsa 30'dan 35'ten aşağı atmazdım her maç derdi.
1: Yani İtalya'ya gitti sonra.
0: Sonra işte Hidekuti.
1: Fiorentina. Evet. Bir kısa süre Venezia'ya kiralanmış. Lazio'da oynamış. Tabii. Lazio sıkıntılı bir döneminde o sırada. Bir Milan maçı var. Milan'ı katlayıp gömlek cebime koydum diye bir ifadesi var. 2-0'lık maçta bir gol bir asist yapıyor. Milan şampiyonluğa giderken Lazio'yu kümede tutuyor. Taraftarlar ayakta alkışlıyor Can Bartu'yu. Yani İtalya dönemi de 7 yıl mı?
0: 6 sene. 6 sene işte. 61'de gitti. Bayağı
1: dolu dolu, bayağı başarılı geçiyor. Yani hani gitti döndü değil. Bayağı dolu dolu başarılı bir
0: performans. Ama ne diyor biliyor musun İtalyan?
1: Nasıl hatırlandığını şimdi soracağım. Evet. O sizin kafanızdaki şeyi pekiştirecek bence imajı.
0: İtalyanlar şöyle der Can Bartu için. Futbol hastasıdır zaten hemen hemen İtalyanın hepsi. Çok zengindi. O yüzden keyfine oynuyordu. O yüzden çok az koşuyordu. Halbuki öyle bir zenginlik falan yok. Yani ama öyle bir giyim merakı, o kadar stil giyim özellikleri var ki. Bir terziye gidiyor. Ben de gittim o terziye sonra beraber.
1: İşte onu anlatmıştın. Evet. Floransa'da. Bir de restoranı anlatmıştın.
0: Tabii Floransa'da. Gidiyor işte şu kumaştan diyor bana diyor bir elbise diyor rica edeceğim diyor. İşte tüccar terzi derlerdi eskiden. Hem evet, diker evet, hem evet, satar. Bravo diyor terzi. Ne oldu diyor. Sizden bir saat evvel Prens Orsini geldi diyor. Aynı kumaştan bir elbise de ona yapıyoruz diyor. Zevkinizi diyor çok takdir ettik diyor. Ben geçenlerde de bir programda bilmiyorum yeri geldi de söyledim mi. Hayatımda hiç bu kadar güzel giyinen bir erkek görmedim. Bak futbolcu sporcu demiyorum. Yani ben görmedim şahsen, bütün dünyayı gezdim meslek sayesinde. Fransa'sından tut işte giyimi bilmem ne olduğu yerler filan. Görmedim. Çok büyük bir özelliğiydi. O anım, lokanta anım İtalya'da değil Fransa'dadır.
1: Ha Fransa'da mı?
0: Tabii 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Can Bartu, ben, rahmetli Coşkun Özer, Faik Gürses dördümüz bir Cezayirli'nin otelinde kalıyoruz. 4 kişilik oda ha. Ama çok büyük bir oda. Ucuz. Orada kalalım dediler. Tamam dedik. Ayarla dediler. Ayarladık.
1: Can Bartu o zaman spor yazarı.
0: Tabii tabii. Bana dedi ki
1: 84.
0: 84 Avrupa için işte platini milatini falan. Bana dedi ki ya bana bak dedi. Sen dedi Fransızca biliyorsun ya dedi. Böyle dalga da geçerdi. Dedim. Ya dedi bir İtalyan restoranı bul da bu akşam orada dedi yiyelim dedi. Olur kaptan dedim. Bakarım dedim. Hakikaten baktım. Tesadüften 15 dakika yürüme mesafesinde bir İtalyan, Ristorante Italiano yazıyor. Dedim buldum. Hadi ya dedi, vallahi dedim yürüyerek 15 dakika. Allah fotoğraflara bak, Kemal Atakul, Büyük Fikret, Ahmet Erol, vay vay vay. Nereden buldunuz evet, bunu? Talat Ataman, arkadaş Şişman, Gürcan, eski Beşiktaşlı Fenerli. Of neyse gittik. Geldik restorana dedim bak kaptan işte, o vallahi dedi güzel dedi. O içeri bir girdik abi. İçeride 500 tane fotoğraf var. Hepsi futbolla ilgili.
1: Hmm. Bir, tam yerine gitmişsin.
0: Bir tane ne artist ne manzara resmi. Hiç öyle bir şey yok. Oh dedi tam yerine geldik dedi. Neyse bir şey geldi. Garson geldi. Mesela dedik 4 kişi şuraya dedim şey uygundur dedik. Yuvarlak bir masa oturduk. Sipariş vereceğiz falan. Bu çocuğa baktı. Sen dedi burada ne dedi, annemle babam içerideler. Bu aile lokantasıdır dedi bizim dedi. Biz de 3 kardeş işte garsonluk yapıyoruz yani.
1: Hep İtalyanca soruyor.
0: İtalyanca. Aa öyle mi falan filan dedi. Bu dedi sizin dedi bizim dedi aile dedi çok hastadır. Hepimiz futbol hastasıyız. Lazio'luyuz dedi. Hı. Çocuk baba falan. Hastayız biz dedi. Lazio hastasıyız. Aa öyle mi falan filan dedi. Çocuk dedi ki sen dedi beni tanıyor musun dedi. Çocuk böyle yaptı. O zaman dedi babanı bir çağır bakalım dedi. Sipariş vereceğim vereceğim sen bir babanı çağır dedi. Çocuk gitti içeri. Geliyorlar babası da şey ahçı kıyafetiyle. Böyle, tam bir İtalyan tipi. Böyle geldiler geldiler bize yaklaşmak üzere. Böyle yuvarlak tabii daha ufak yuvarlak bir masadayız. Böyle geliyorlar geliyorlar geldiler geldiler. Artık bizim masayla yarım metre mesafeleri kaldı. Çocuk bir şeyler anlatıyor babasına. İşte herhalde şöyle dedi böyle dedi.

0: falan diye neyse. Şöyle adam gösteriyor tabii şu mesela beyaz gömlekli attım. Baktı adam çocuğa bir tokat. Ne oluyor diyor çocuk. Sen dedi bunu nasıl tanımazsın bu Kambar Tuğbe dedi. Çocuk diyor ki ne zaman oynadı? İşte 65'te dedi ben dünyada yoktum o zaman nereden tanıyacağım dedi. Sen ne biçim Lazio işte taraftarısın tanıyacaksın. Oğlanı bir dövmediği kaldı orada ama tokadı patlattı. Oturdu bizim masaya adam.
1: Evet. 20 yıl sonra oluyor.
0: Tabii bize diyor ki bu diyor İtalya'ya gelmiş geçmiş o gün 84 için bahsediyorum. En büyük 5 oyuncudan biriydi diyor. Klas olarak. Var diyor çok diyor ünlü oyuncular geldi gitti İtalya'ya ama bu ilk 5'in içindedir klas olarak diyor. Ben bunun maçlarının hiçbirini kaçırmadım diyor. Bizi de oynarken diyor. Lazio'lu adam asla. Tabii bize 500 franklık hesap geldi 200 frank. Her akşam bekliyorum diyor adam. Tarifeniz bu diyor. Ondan sonra tabii ben İtalya'ya Fiorentina Eskişehir maçına da beraber gitmiştik. Fuar şehirleri kupası vardı o zaman bu UEFA Avrupa Ligi yerine. Orada da işte tabii Floransa'da birkaç yere gittik beraber. Bir yere girdik tüccar terzi işte bunun kumaş aldığı yer Orsini'den bir saat sonra. O Bartu Martu falan filan. Adamların kasasına para verdi bu. Yarın alacağım dedi. O zaman filmcilik yapıyor. Bu Giuliana Cemma, kovboy filmlerini falan Can Bartu getiriyordu. Türkiye'ye ithal ediyordu. Onun parasını terzinin kasasına koydu. Düşünebiliyor musun? O kadar birbirleriyle itimaldi.
1: Çok enteresan.
0: Ve bana oradan, bak hiç unutmam. Bir takım elbise, gri kaşe. Bir bej ceket, kahverengi, duble paça pantolon aldı. Dedim ki kaptan. Ben bunların parasını veremem. Ben de dedim o kadar para yok adamda çünkü mağazada 100 dolara aldığım bir şeyi bu burada 400 dolar. Tüccar terzi adam. Ya sen karışma dedi ya. Tam aldık bunları adamlara bana dedi ki 150 dolar var mı sende dedi. Var dedim ya ver onu bakayım. Dedim ya kaptan sen dedi karışma dedi. Biz 150'yi verdik abi al dedi. Dediler ki deli misin sen bu 700-800 dolarlık mal aldın. Ya tamam işte yeter dedi. Sen bir de kapıdan çıkarken kemer satarlar biliyorsun böyle. Aa bu şahane deri bir kemer dedi. Aç bakayım poşeti dedi attı. Dedim ki ya üstünde dünyanın parası ne? Hediye bu oğlum dedi. Dediler ki bu ne? Dediler zaten hediye yaptık. Bu da başka bir hediye dedi çıktı.
1: Adamlar geldiğine pişman olmuştur.
0: Ha tabii sonra yıllar içinde yine İtalya'da Roma'da gittiğimiz lokantalarda Can Bartu yok yanımızda. Ne zaman şeyse işte diyorlar fotoğrafı burada işte burada çalım atarken burada gol atarken.
1: Aslında... Ve... başlı başına bir program konusu olur değil mi
0: Can Bartu program konu.
1: Arkadaşlar hızlı gidelim diyorlar.
0: Program konusu olur yani dediğin gibi bu 15 dakikada konuşulacak bir adam değil Can Bartu. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. 69-70 sonra seni bıraktı ya. Can Bartu'yu satışa koymaya kalktı Fenerbahçe. O zaman öyleydi. Şimdiki gibi değil. Satış listesine koymaya kalktılar Can Bartu'yu. Kimler olduğunu söylemeyeyim. Kötü anılmasın. Bak Güray'ın omuzlarında. Güray da benim genç takımdan arkadaşım Naci Erdem'in kayınbiraderi. Ne dedi biliyor musun? Ben Fenerbahçe'yim beni satamazsın. Futbolu bırakıyorum dedi. Ve futbolu bıraktı biliyor musun?
1: Peki bu bölüm için iyi bir son cümle oldu. Can Bartu'yu böylece hatırladık. Sağlığı biraz kötüydü şimdilerde daha iyiymiş. Allah uzun ömür versin diyelim.
0: Amin.
1: Ve bir futbolcu bir hikayeden biliyor muydunuz başlığındaki bölümümüze geçelim. Evet bu 90-91'in Beşiktaş'ı. Neden 90-91'in Beşiktaş'ı? Biliyor muydunuz bölümünde bu hafta sizlerle 90-91'in Beşiktaş'ının ilginç bir özelliğini paylaşacağız. Süper Lig'in en uzun süre yenilmeme rekoru başlıyor bir sezon önceden. 91'in şeyine kadar geliyor sonuna kadar tam 48 maç. 90-91'in işte bu Beşiktaş'ı. Süper Lig'de en uzun süre yenilmeme rekoru Beşiktaş'a ait değerli izleyenler 48 maçlık bir seri Gordon Milne'in Beşiktaş'ı. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli konularda da işlemiştik. Biliyor muydunuz da belleğinizin bir kenarına atmanız için size bu bilgiyi verelim istedim.
0: Bir dakika şu kulübeyi gösterir misiniz?
1: Kulübeye gelelim.
0: Kulübeyi rica edeceğim. Metin atmış burada golü.
1: Yok, geliyormuş.
0: Yedek kulübesine. Şimdi burada iki saniye durabilir miyiz? Şurada beyaz saçlı biri var. Kulübede.
1: Evet.
0: Şimdi o beyaz saçlıyı aklında tut.
1: Hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal değil.
0: Biraz sonra.
1: Biraz bir yandan tercümanlığı yok şey yardımcılığını yapıyordu. Bir yandan tercümanlığını değil de
0: birazdan,
1: yardımcılığını yapıyordu diye hatırlıyorum.
0: Birazdan en iyi sağ beklerini getirecekmişsin Türkiye'nin.
1: Aa tamam.
0: Anladın mı?
1: Tamam. Bu işte, şimdi oturdu yerine.
0: O Bahattin işte. İstanbulspor'dan Beşiktaş. O sonra hocalık yaptı falan filan. Yani onun için bu resmi bulmuşken hemen lafını edeyim dedim. Buyurun tamam. Devam edelim.
1: Peki 1990-91 sezonu yenilmezlik serisi 48 maç Beşiktaş'a aittir efendim. Biliyor muydunuz bölümünde 90-91'in Beşiktaş'ını böylece hatırlamış olduk.
0: Bir takım resmi verdiniz, onu bir daha versek mi acaba?
1: Verelim.
0: Değil mi yani resmini. Kim onlar acaba?
1: Heh, şu takımdır.
0: Feyyaz Metin, Kadir Gökhan,
1: Engin, Seba'nın asker arkadaşı Walsh mu?
0: Galiba o.
1: Rahmetli Seba'nın.
0: Şifo, Recep, Rıza, en başta Ulvi galiba.
1: Ulvi, evet. O da Fikret değil, neydi o?
0: Bizim Tunus Bağlı Fikret değil o. Ona benzemiyor ya.
1: Bunun büyüğü de vardı. Hani küçük büyük şeyi var ya.
0: Evet. Zaten
1: iyi bir müthiş bir kadro yalnız.
0: Tabii.
1: Yani o Şifo Mehmet, Rıza Çalınbay, Feyyaz Metin,
0: Gökhan Ulvi stoper libero.
1: Walsh olduğuna Sandek. Göre Wilson falan da var. Wilson'u falan da var bu kadroda.
0: Ama bu maçta oynamamış. Rıza, yani, Şifo.
1: Müthiş kadro.
0: Orta saha filan.
1: İşte müthiş Metin. Kadro. Böyle bir kadroda tabii 48 maç yenilmez. Unutulmaz kadrolarından biri Beşiktaş'ın tabii. Belki de birincisi değerli izleyenler. O dönem 80'lerin sonu ve işte bu 90'ların başında fırtına gibi esiyordu Beşiktaş takımı. Gordon Milne yönetiminde Beşiktaş'ı da bu şekilde hatırlamış olduk. Ve geçmiş zaman olur ki geçelim. Bir dönemin efsane takımı, hangi takımı işleyeceğiz? Hep birlikte bakalım. Evet, hepinizin malumu işte Vefa'dan, İstanbulspor'dan geçmiş dönemin bugün daha az gündemde olan takımlarından, bir dönemin fırtına gibi esen Göztepe'sinden, Eskişehirspor'undan bahsettiği önceki haftalarda, bugün de Ege'den, İzmir'den bir başka takımı getireceğiz gündeme efendim. Bir dönemin efsane takımı olarak Altay'ı. Altay enteresan bir takım değil mi Kemal abi? Yani ilginç bir takım. Belki Karşıyaka'ya ya da Göztepe kadar çok bol seyircisi yok. Belki hani işte...
0: Nevruz'a bak bizim, o ayakta ortada.
1: Bu kadroları, farklı dönemler kadrolarını getirecek arkadaşlarım ekrana. Ama hem 60'lı yıllarda hem 70'li yıllarda çok önemli işler tabii. Yapmışlar. Ve bugünkü adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan Türkiye Kupası'nda da yani final oynamak gibi, kupayı kaldırmak gibi başarıları elde etmiş. Çok özel bir takım. O özel takımında solda en başta oynayan çok özel bir futbolcusu var. Kim
0: Mustafa
1: o?
0: Denizli.
1: Büyük Mustafa.
0: 16 yaşında giriyor A takımına. 16'yı biraz geçe giriyor ve orada işte kaç Galatasaray'a geldi? 16-17 sene oynadıktan sonra geldi Galatasaray'a.
1: Tabii canım yani.
0: 32-33 ya jübileye geldi, bırakmaya geldi ya.
1: Şimdi şöyle bir şey var. 1964'te Türkiye Kupası finali var. Bir de enteresan bir protest tarafı da var Altay'ın. İlk maç 0-0 İzmir'de. İkinci maç oynanacak. Dünya Ordular Arası Futbol Şampiyonası var. Diyor ki biz maçın gününü değiştireceğiz diyor federasyon. Hayır diyorlar, biz istemiyoruz. Galatasaray diyor isterseniz istemezsiniz derken çıkmıyor finale Altay.
0: Evet.
1: Çok enteresan.
0: Evet.
1: çıkmıyor, 3-0 yenik sayılıyor, Kupa Galatasaray'ın oluyor. Yani bu kadar enteresan, net bir duruşu da var ve protesto ederek çıkmıyor o finale. Yıllar sonra 79-80'de Büyük Mustafa'lı, Mustafa Denizli'li Altay Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarıyor.
0: Evet.
1: 1-0, 1-1.
0: Evet.
1: Orada da ilk maç 1-0 gol Ümit Kayahan'dan, kulakları çınlasın hocamın.
0: Evet.
1: 1-1'lik maçta da Mustafa Denizli golü atıyor. Galatasaray'ın golünü de Öner atıyor. 1-0, 1-1'lik iki maçla Altay orada kupayı kazanıyor. Nasıl hatırlıyorsun Altay'ın o dönemini?
0: Vallahi şimdi şöyle.
1: 60'lardan 70'lerin Altay sonuna kadar giden bayağı başarılı bir dönemi var Altay'ın.
0: Yani deplasmanda Türkiye Ligi'ne başlandığından 59-60'tan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir sezon Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi de yaptı. Kafa kafaya.
1: Hı hı.
0: Hatta
1: 75-76'da 4. ya da 5. olmuş. O dönemlerde de iyi. 60'larda biraz daha böyle yine İstanbul hegemonyasına karşı duran tek takımlı diye falan da anlatıyor İzmirliler.
0: Tabii ama öyledir. Göztepe tabii. Hı hı. Altay, hatta şöyle söyleyebilirim. Bir Fenerbahçe Altay maçı, o sezondu mu, ondan bir sonraki sezon muydu, İnönü'de 2-2 bitti. Hatta Fenerbahçe'nin son golünü de yanlış hatırlamıyorsam Selim attıydı penaltıdan. Kalede de Varol var.
1: Hı hı.
0: Hatta gol olduktan sonra gitti topu aldı kaleden Selim, bir de Varol'un kucağına bıraktı böyle. Varol sağda kovaladıydı Selim'i. O
1: Selim abiye soralım bunları.
0: Sor. O müsabakadan sonra İnönü stadının dışında büyük olaylar oldu. Arabalar ters çevrildi. Bak, o maçın çok önemli bir anısı vardır. Arabalar ters çevrildi. Arabalar, camlar, çerçeveler, işte Fenerliler hakemi protesto ediyorlar. Altaylılar. Felaket. Ve Futbol Federasyonu toplandı. Yanlış hatırlamıyorsam Hasan Polat başkan, Hasan abi, aynı zamanda eski DP milletvekili falan. Ve Fenerbahçe'ye iki maç ceza geldi. Federasyonda, yönetim kurulunda kim var? Bu cezalar verilen federasyonda. Şimdikilere ders olur mu bilmiyorum. Ali Şen. Ali Şen federasyonda ve Fenerbahçe'ye iki maç cezayı veren heyetin alt, yani imzaladığı da heyetin içinde Ali Şen'in de imzası var. Bu yüzden Ali Şen Fenerbahçe kulübünden ihraç edildi üyelikten. Sen nasıl,
1: sene kaç?
0: Vallahi 80'lerin başları olmuş.
1: Vay canına.
0: Ve ihraç edildi Fenerbahçe'de.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe aleyhine nasıl sen oraya imza atarsın da ceza aldırırsın diye. Ali Şen de dedi ki ben orada Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Fenerbahçeliyim, kongre üyesiyim, tamam, ama o anda ben adaletin yanında olmak zorundayım.
1: Doğrusu da buydu.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi ve ihraç edildi kulüpten. Ha, sonradan tekrar alındı, başkan oldu, ayrı hikaye. Türkiye'de böyle bir ülkedir ha, bunu iyi dinleyin. Altay o zamanlar bayağı zirveye oynayan takımlar arasındaydı. Yani Göztepe, Altay İzmir'den, Karşıyaka ile İzmirspor pek o kadar sivrilemediler yani de. Ama mesela şu var. Altay deyince sevgili Ender, şuraya ne, Enver Vefa'da da oynadı bizim. Tanzer kaleci. Nail, Ayfer ve Yavru Ayhan. Bunlar üç kardeştir. Ayhan dediğim Galatasaraylı Ayhan ha. Yavru Ayhan. Nail ile Ayfer Altay'da oynadılar. Takım kaptanlığı da yaptılar. Mustafa Denizli biraz evvel geçti. Erol Togay rahmetli Fenerli. Kaleci Varol, İbrahim Akın, Ramazan, Bayram, Tuna, Aytaç, şimdiki Okay var ya, Trabzon'da bir Okay var ya, Kayseri'den gitti galiba oraya. Yani aynı zamanda Altay, Nevruz, biraz evvel gösterdim.
1: Futbolcu da öğretti.
0: Evet, daha Mitat, çok iyi bir orta saha oyuncuları vardı Mitat. Sarışın böyle.
1: Fenerbahçe'ye gelen bir Toprak vardı, onu hatırladım.
0: Toprak. Mustafa Kalpak Aslan.
1: Doğru.
0: Adanalı.
1: Erdi Altay'dan gelmemiş
0: mi? Erdi. Bravo. Yani aynı zamanda hani dedik ya İstanbulspor en çok büyüklere ihraç eden firmaydı. Altay da bunlardan biridir. Kıyamet gibi yani. Şimdiki haline bak. Üçüncü ligde galiba. Yok kaç? Karşıyaka şeyde yani birinci ligin altında da ben şaşırıyorum onları.
1: İki olması lazım değil mi çocuklar?
0: Yani ben buradan şunu diyeceğim. Eski bir futbol meraklısı, hayatı futbolun içine geçmiş bir adam olarak. Ya yapmayın bu Altay'a, Karşıyaka'ya falan bir sahip çıkın be İzmirliler ya. Politikayla bu kadar çok uğraşacağınıza biraz şu Altay'la, Karşıyaka'yla, en azından Göztepe'yle. Şimdi Göztepe biraz şey yapıyor da.
1: Maşallah iyi durumda.
0: İyi durumda. Yapmayın Allah aşkına ya. Bırakın ya. Bunlarla uğraşın ya. Ya İzmir gibi bir şehirde, Göztepe kaçıncı ligde? Birinci, bizde yani Süper Lig'de değil mi? Bizde de değil mi Süper Lig? Yapmayın. Orada biz Altay'ı, Karşıyaka'ları, İzmir Spor'ları seyrettik ya. Biraz bu işlere bakın ya.
1: Yapmayın. Peki. Altay gerçekten Büyük Altay diye.
0: Ha, evet. Sloganı da Büyük
1: Altay. Futbol tarihimizin özel yerlerinden birine sahip. Tabii. Onu da yine eski yerinde, ait olduğu yerde, futbolun zirvesinde, Süper Lig'de
0: görmek isteriz.
1: İstiyoruz. Peki geçmiş zaman olur ki diyelim ve Türk futbolunun en iyi sağ beklerine şöyle bir bakalım.

0: Peki. Şöyle bir sıralama yaptık. Şeyi senden bekliyoruz. Yani kronoloji yaptık.
1: Candoya bak, Candoya.
0: Nedim Güner'den başladık. Sonra evet. Can Demir Berkman dedik. Şükrü Birant dedik. Ergün Acuner dedik.
1: Orada onu bir kenara koy.
0: Turgay Semercioğlu dedik.
1: Of tabii.
0: Rıza Çalınbay dedik. Sağ bek sonra sağ açığa evrildi.
1: Sağ orta sağın sağ falan filan
0: gibi oldu. En sonunda Gökhan Gönül dedik.
1: Tabii. Şimdi Ergun bizim şey Galatasaray'a
0: Beşiktaş'a giden
1: bir joker futbolcuydu. Hmm. Resmen. Yani bir kaleci oynamadı yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir yetenek, müthiş bir oyun zekası, fiziksel dayanıklılık. Birçok yerde işte sağda rahmetli birçok yerde kullanılabilen oyuncu tipiydi. Enderdir şimdi bu az sayıda var.
0: Büyük meziyet tabii öyle.
1: Büyük meziyet. Onun için ben yani iyi bir çalışma yapmışsınız ama Ergün hani Gökhan Gönül'dü, Turgay'dı, Topaç Nedim rahmetli Fenerli. Rıza o da orta sağın sağında oynadı. İnacet ileride sağ kanatta oynadı. Yani biraz sanki Ergün gibi. Yani bu senin yapmış olduğun çalışma yanlış bir çalışma değil ama bir şeyi tarif ederken hani
0: orijinalini peki bu listenin içinde ya da senin ekleyeceğin listenin içinde ya üçlü şudur diye Türk futbol yani, Türk futbolcuları içinde en iyi sağ bekler.
1: Şimdi Candoy'u gösterdim biraz evvel.
0: Can Demir Berkman
1: çok iyi arkadaşım.
0: Galatasaray vefa sonra değil mi?
1: Tabii çok iyi arkadaşım.
0: Milli takımda da evet. 11 kez forma giymiş A milli takımda.
1: Biz ona hiç hayatımızda Can Demir demedim. Hep Candodur. Bizim Candomuzdur. Cando tamam. Turgay Trabzonlu tamam. Topaç Nedim Fenerli tamam. Şimdi Gökhan. Gönül. Bunlar hakikaten o senin kullandığın sağ bek. Eski deyimle. Şimdi savunmanın en sağı. Cando değil mi o? Evet. Hakikaten yani oranın tipik vazife yapan adamlarıydı. Uf milli takıma bak. Özcan Sabahattin. Vefalı Çetin. Cando yanında. O kim? Ha şey. Kaya. Aydın Yelken var.
0: Ya bu milli formalar da güzelmiş bu arada.
1: Ya tabii.
0: Şimdiki milli formaya bakınca.
1: Abi Türk milli takımının forması budur veyahut da kırmızıdır. Şeyi beyazdır. Bunun tam ters kontrası. Nedir ya şimdi öyle artist gibi çıkartıyorlar milli takımı.
0: Forma da sıkıntılı. Formanın sahaya koyduğu futbolcuların oyunda sıkıntılı.
1: Hepsi sıkıntılı. Ama şeyin enteresan, güzel. Gökhan Gönül, Topaç Nedim, Cando ve Turgay. Hakiki sağ.
0: Turgay Semercioğlu o 73-88 abi 15 yıl ya. İnanılmaz bir dönem. Tabii. Ve hakikaten anlatanlar hepsi ya, o müthiş istikrarlı bir sağ bekle diye anlatıyor.
1: Şimdi bak bunların içinde Topaç Nedim, yani Nedim Güner.
0: Evet.
1: Zaman zaman
0: o da 49-63 Fener var.
1: Tabii, tabii. Zaman zaman genç takımdan 16 yaşında.
0: Sonra Karagümrük'te mi oynamış bir sene kadar?
1: Bıraktı sonra. Yani antrenörlük falan filan da yaptı. Abisi de Kazım Vefa'da oynadı. Nedim'in abisi. Mesela Topaç Nedim ihtiyaç olduğunda o zaman oyuncu değiştirme falan filan yok.

0: Turgay'la, Trabzonlu Turgay'la Gökhan Gönül bugünkü futbolun istediği hücumcu, aynı zamanda sağ bekler de bence de ilk sırayı alırlar. Topaç Nedim'den Candoğ da daha çok savunmacı, yardımcı savunmaya, orta sahaya birazcık.
1: Şükrü Bülent'i bu listeye alır mısınız?
0: Alırım. Ama şöyle, Şükrü Bülent'i alırım. Yalnız şöyle, bunların içinde en kısa ömürlüsü Şükrü Bülent'tir. Parlama olarak. Geldiği ilk sezon altın çocuk lakabını aldı, unvanını aldı zaten. Ondan sonra bir sakatlandı, bir daha ifla etmedi. Ama o ilk
1: meziyetleri
0: işte Ziya ile beraber geldiler PTT'den, bizim Ziya Şengül'le. O sezon hakikaten 10 üzerinden 11 ama sonra bir daha hep inkıta, sakatlıklar, şunlar bunlar. Bak Nedim, mevsim galibiyeti Fenerbahçe'ye yenerek mevsim galibiyeti kazandı. İlk golünü atan oyuncu Nedim. Lakabı da Topaç Nedim.
1: Saat 17.10'da Galatasaray'ın idaresinde oynanan maça 17.10 takım çok enteresan ya. Fenerbahçe sınırında 25 bin seyirci.
0: Bak burada biraz
1: Hacettepe maçıymış.
0: Bak biraz evvel ne dedim? Zaman zaman ihtiyaca binaya sahaf oynadı dedim. Gördün mü? Aşağıda kadro var, sahaf. Naci Basri.
1: 54-55 mevsiminin.
0: Tabii.
1: Sezon işte mevsim. 54-55.
0: Melih abi, yani. Dişçi Melih, Santraf, ne? Tarzan Mehmet Ali, Solak.
1: Önemli bir gazete küpürü.
0: Tabii. Yani burada ihtiyaca binaya sahaf oynamış. Yani Lazavni o zaman sakat mı? Artık aklında yok bak.
1: Mesela şu ifadeye bakın. Lefter'in her zamanki klasını ortaya koyan çalımları gene nazarı dikkati çekti. Evet. En iyi sabekleri de böyle hatırlamış olduk. Gerçekten. Yani zaman zaman bunları en iyi stoperler, en iyi sol bekler. Çünkü golcülerden hep dem vuruyoruz ya da kalecilere bir parantez açıyoruz ama
0: artist Yalçın'a, Basri Dirim
1: buraya Biliye, buraya da bence
0: Cavcav Tayyar'a, İlhan Cavcav'ın kardeş çocuğuna,
1: her şeyi Bahattin'i
0: unutmayalım. Hoca'yı. Bahattin Hoca da Beşiktaş'ın ve İstanbulspor'un bu bahsettiğimiz oyuncular karışımı bir sağ bekidir. İşte Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, aha, Arif Nazmi Şenol Birol, Ahmet meşhur Beşiktaş'ın. Hani Şenol Birol gol, Ahmet'in adı hiç duyulmazdı.
1: Bahattin Baydar. Evet. Baydar evet.
0: Evet. Yani öyleydi. Değil bu mi Baydar evet. Bahsettiğimiz sağ bek,
1: işte çocuklar burada buldular.
0: Bravo, tebrik ederim. Bahsettiğimiz sağ beklerin karışımı bir sağ bekti Bahattin oynadığında. Sonra antrenörlük falan işte. Hatta Gordon'un yardımcılığını falan filan da yaptı yani.
1: Peki o zaman
0: dur bir şey söyleyeceğim. Ne olur bir cümle unuttum. Kaldım, şimdi bak. Ki. Can Bartu'yu buradan Hidekuti götürdü Fiorentina'ya.
1: Evet.
0: Eski Macar ünlü futbolcu. O zaman teknik direktörlük yapıyordu. Giderken yalan söyleyeyim. Can Bartu 82 kilo.
1: Evet.
0: Koşmazdı ki hiç. Dedik ki bu nasıl oynayacak? Sonra Can Bartu'yu ilk maçta Fiorentina maçında filmlerde, sinemalardan önce oynardı.
1: O zamanlar öyle gösteriyormuş.
0: Tabii bir baktık yani. Abi 50-60 kilo.
1: Oo.
0: Hemen orada zaten şeye sokmuşlar Can Bartu'yu.
1: Peki son bölüme geldik. Geçenlerde, şimdi bu sene hepinizin malumu 2018 Dünya Kupası Rusya'da ve Rusya'nın 2018 Rusya'nın afişi belli oldu. Şu afiş,
0: yaşını koymuştu.
1: O afişteki kişi de Rusların unutulmaz, Sovyetler Birliği döneminin unutulmaz kalecisi Lev Yashin. Onu kullanmışlar şeyde, topa bakın, biz burada topları da işlemiştik ya, top da öyle bir top.
0: Ama güzel yapmışlar, tebrik ederim.
1: Şimdi onu soracağım sana, birkaç tane afiş getireceğim. Biz afiş belli olunca, yeni belli oldu bu geçen hafta, bir 10 gün kadar önce. Eski afişlerden bu ilk 30'un 30. Uruguay.
0: Yani.
1: Bu biraz bana karışık geldi. 90'da, yani.
0: Ne olacak, 1930'da olursa nasıl karışık?
1: Hemen devam edelim o zaman. 66 İngiltere.
0: İngiltere yani.
1: Yani bunu da ben pek çok etkileyici bulmadım. Bak 70 Meksika enteresanmış. Meksika'ya hani o Meksika'nın Aztek kültürüyle örtüşen.
0: Evet, evet.
1: Ama yani
0: o zamanki Dünya Kupası'nı yapmışlar.
1: Evet.
0: Zaten peki, o da bitti bu kupa. Brezilya 3. defa aldı, kazandı, aldı, bitti.
1: Aldı, müzeye götürdü. Devam edelim. U74'ü.
0: U74 Almanya'daki.
1: Yani çok özel değil bence.
0: Tipik Alman marifeti.
1: Devam edelim.

0: Meksika 86.
1: İşte o da tarihi bir, yani kendi ülke tarihiyle ilgili bir resim yapmışlar, evet, öyle diyelim.
0: Devam.
1: Helal olsun size.
0: İtalya 90.
1: İtalya 90. Bana göre futbol açısından en sefil Dünya Kupası budur.
0: Bremen'in penaltısıyla Arjantin'i yendikleri final maçı da ne tatsız
1: ya, kutsuz ne maçtı diyorsun ya. Sana en tatsız Dünya Kupası 90 Dünya Kupası'dır. Bak ben 74'ten başlayarak hemen hemen en son iki tanesini seyredemedim, gitmiyorum artık. Ondan evvelkilerin filmlerini hepsini seyredip ötekileri bizzat yaşadım, 6 tane. Bu en sefilidir 90 Dünya Kupası.
0: Evet. Devam.
1: O da Roma'yı yapmış yani.
0: Evet. Bu 94 Amerika.
1: Amerika yani eğer bir kupa organize ediyorsa ben biraz daha iyisini yapabilirdim ki resmim hiç 5 olmadı. Hep kurul kararıyla geçtim resim.
0: Devam edelim. Fransa 98.
1: Evet.
0: Coupe du Monde mi?
1: Coupe du Monde.
0: Coupe
1: evet.
0: Du Monde.
1: Evet. Kazandılar zaten.
0: Evet.
1: Oradaydık yani.
0: Yani.
1: Bu stat böyle renkler, renk cümbüşü yani, bir sürü ülke
0: devam
1: katılıyor ya.
0: Ha.
1: Japon.
0: Kore, Japonya, bu bizim gidip gördüğümüz, bizim de olduğumuz için bize özel ve güzel gelen.
1: Tabii,
0: yani bizim yaşlardakiler için unutulmaz bir hatıra 2002.
1: Kore ile Japon bir Dünya Kupası afişi yapıyorsa bu kadar yapar.
0: Evet.
1: Abi nedir abi Kore ile Japon'un futbolu? Ha judo, mido, güreş falan filan olsa tamam. Daha iyisini yapacaklarına iddia ediyorum.
0: Çok beğenmedin demek ki sen bu afişi. Yani, devam. Geliyor. Bu Almanya 2006.
1: Tamam işte hocam, Almanya zaten.
0: Yani şu logosu şuydu altta. Ha. Afiş bu. Evet, devam edelim. Bence bu güzel abi.
1: Bu bak güzel.
0: Bak bu çünkü bir yandan hem o
1: Afrika, tabii, Güney
0: futbolcu
1: Afrika, tabii,
0: hem de Afrika kıtasının verildiği bir arada.
1: Rengi.
0: Ben en çok bunu beğendim, bilmiyorum.
1: Tabii, güzel yani.
0: Değil mi?
1: Hem felsefi bir temeli var. İşte siyah ırk.
0: Evet.
1: Yani Afrika. Topla oynuyor adam.
0: Hem
1: falan.
0: O şey derler harita ya, kara kıta Afrika derler, tabii, onu verebilmiş.
1: Harita.
0: Hem o harita, tabii, hem futbol
1: tabii,
0: topu.
1: Tabii. Yani.
0: Bunu beğendim.
1: Ben de beğendim. Bunu
0: değil mi?
1: Anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Anladın mı?
0: Bu mu? Son bu mu? 2000...
1: Yok işte bir de şey yaşını verdin ya.
0: En son işte 2018 var. 14'ü zaten yakın zamanda geçtik.
1: He.
0: Hangisi?
1: Vallahi yaşından,
0: Ruslar mı?
1: Ruslar yani Reşin'in yer aldığı şeyle.
0: Bir getirelim ikisini, bir şöyle bir büyük.
1: Bunu ikisini 2018'i. İkisini tuttum.
0: Zaten şey için eleştirmenler 2018'in afişi içinde en iyi Dünya Kupası afişlerinden biri demişler.
1: Tabii.
0: Şu afiş için.
1: Tabii.
0: Çok. Ben 2010'u da beğendim.
1: Tabii.
0: Hatta biraz bundan daha çok beğendiğimi
1: yani,
0: söyleyebilirim.
1: Şöyle değerlendirme üzerinde değerlendirme yapmaya layık iki tane afiş.
0: Değil
1: ötekiler
0: mi?
1: Hiç değerlendirme bile almaz. Benim görüşüm, yanılabilirim.
0: Dünya Kupası yaklaşırken bir de maskotları yapalım.
1: Ha yapalım. Şimdi
0: ya da logolarını yaşayayım. Dünya Kupası logolarını da yaparız.
1: Bu şimdi efsane.
0: Yan yana ver, bakın şöyle yan yana verdik.
1: Ha nerede? Ha ikisini yani buraya gelmedi. Neyse orada var. Yani top bak. Yaşin'in elindeki topa
0: evet,
1: bak. Oraya modern bir top koyabilirlerdi. Hayır. O topu koymuşlar. Yaşin'in kurtardığı topu. Yani
0: ikisi de çok güzelmiş.
1: Bence bu ikisi ha değerlendiririz. Biri bir, öbürü iki. Biri iki, biri
0: onu
1: bir.
0: Da o başka. İzleyicilerimize bırakalım ha, o zaman.
1: Tabii.
0: Peki Kemal abi, ağzına sağlık. Keyifli bir sohbet oldu. Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yine bugün bu saatlerde birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Hepinize iyi haftalar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Uluslar Ligi heyecanı ve birçok maç.
2: Evet, Türk Kupası Medya
1: Grubu'nda izleyicilerle buluşacak.
2: Şahane bir kara bu organizasyonda bunları alanları getirenleri tebrik etmek lazım.
1: Seni görmüşken bir kamu spotunu vermemiz güzel oldu tabii ki. Onu da verelim dedik ve Murat abi sen de tekrardan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Seni de abi hep böyle gördüğümde direkt gözümün önüne gelen ilk kelime hep transfer oluyor. Hep böyle bir an haber verecekmişsin gibi. Hep böyle önemli bir şey söyleyecek.

0: Haberler var da yani öyle
1: var var yine çıkar abi senden şey önemli haberler
0: olmadan dayanağı
1: çıkar.
0: Olmadan sallayacak bir durumumuz yok yani.
1: Öyle tabii.
0: Yani
1: öyle
0: o, onu tabii. Sallayanlar çok çünkü.
1: İddialar üzerinden konuşacağız. Peki iddialar demişken Fenerbahçe'den de bir Pavlidis hamlesi gelebilir. Sarı lacivertli takım uygun şartlar oluşursa Benfica'nın yıldızına resmi teklif yapmayı düşünüyor. Değerli izleyenler biz de Fenerbahçe muhabirimiz arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir merhaba diyelim ve Pavlidis detaylarını soracağız Erdem'e. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Ömer Sarık, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Pavlidis'le ilgili Erdem Fenerbahçe'deki son gelişme nedir? Son dönemde birçok isim yazıldı, çizildi ve bugün de Pavlidis ismi Fenerbahçe'de konuşulan bir isim haline geldi. Tabii taraftar bu isimle birlikte çok heyecanlandı diyebiliriz. Detayları senden alalım.
2: Elbette. Fenerbahçe forvete bir takviye daha yapacak. Bunu net olarak biliyoruz ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım da Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin bir santrafor alacağını ve bunun da bu hafta içerisinde biteceğini ifade etmişti. Bitmesiyle alakalı süreyi ben öngöremiyorum şu an ama şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe forvet hattı için ilgilendiği bir numaralı isim Pavlidis. Nicolas Jackson'la beraber Fenerbahçe oradaki adayları aslında ikiye indirmişti ama Pavlidis çok daha ön planda şu an. Fenerbahçe Pavlidis için eğer oyuncuyla alakalı uygun şartlar oluşursa Benfica'ya resmi teklif çıkmak istiyor. Planlaması da bu yönde. Önümüzdeki günlerde oyuncuyla alakalı ben çok daha sıcak temasların çok daha yoğun bir haber akışı olacağını da ifade edebilirim. Kolay bir oyuncu değil, kolay bir transfer değil. Ama Fenerbahçe kalbur üstü bir forvet almak istiyor. Vedat Muriç'in önüne bu sebeple de Pavlidis değerlendirilen oyunculardan bir tanesi. Hatta Fenerbahçe için şu an listenin en yukarısında Pavlidis'in olduğunu söyleyebilirim. 3 yıl daha kontratı var. Benfica'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ama Fenerbahçe bu transfer döneminde Greenwood'la beraber gösterdi ki önemli oyuncuları kadrosuna katabilecek maddi güçlü olduğunu gösterdi. Bunun da kararlılıkla devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü birazcık daha durağanlaşan bir leal süreci var Fenerbahçe'de. Bütçenin de birazcık daha fazla forvete kayma yönünde bir değişkenlik gösterdiğini de söyleyelim. Pavlidis'le alakalı elimdeki bilgi şu an bu. İlerleyen günlerde çok daha fazla detayı öğreneceğiz gibi gözüküyor Ömer Saraç. Gelişmeler oldukça A-Spor'dan elbette paylaşacağım.
1: Erdem Akbaş ağzına sağlık. Sıcak bir gündem, sıcak bir gelişme. Biz de Pavlidis detaylarını stüdyoda değerlendireceğiz değerli izleyenler. Murat abi, Pavlidis tabii ki çok çok değerli bir isim. Daha çok yeni. Sengalen'e 4 gol attı Avrupa Ligi elemesinde. Benfica'yı bir üst tura taşıdı. Zaten 3 sezondur düzenli olarak 30 ve üzeri skor üreten bir isim. Alkmaar'da parladı. Benfica'ya geldiğinden bu yana 30 golden aşağı atmıyor. 2029'a kadar sözleşmesi var. Ki yani Pavlidis'i çok farklı şekillerde anlatabiliriz ama yıllardır anlatılan bir Kerem Aktürkoğlu'nun Pavlidis ihtiyacı üzerinden de sanıyorum nasıl bir profil olduğunu izleyenlerimiz hatırlayacaktır ya da kendi zihinlerinde geliştirebilirler, oluşturabilirler. Değerli bir isim Pavlidis ama yüksek bir bonservis bedeli de muhtemelen isteyecektir Benfica. Bu transferin gerçekleşmesini nasıl buluyorsun, nasıl ihtimal veriyorsun bu transfere?
0: Parayı verirsen alırsın. Yani transferin gerçekleşme ihtimalini böyle görüyorum. Yani 40 milyon euroyu verirsen alırsın. Zaten satın şeyi Maria Branco Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü satılık değil diye Portekiz basınına daha önce bir açıklama yapmıştı. Tabii ama bu Benfica biliyorsunuz yani oyuncu satıyor güzel paralara ve kendi organizasyonu içerisinde başka oyuncular bulup onlarla yoluna devam ediyor. Ama yani takımın santraforunun yani en az biraz önce dediğim gibi yani 40 milyon euro falan bir rakam verirseniz ki hatta bu rakamın 45 milyon euro istendiği söyleniyor. Sadece Fenerbahçe değil başka teklifler de olmuş daha önce. Bu açıdan parayı verirsen alırsın. Diğer açıdan tabii ki Fenerbahçe için yani iyi bir transfer olur. Faydalı bir transfer olur. Bitirici bir adam, golcü. Biraz önce sen söyledin. Yani hep üreten geçen sene 30 gol yanılmıyorsam.
1: Evet evet.
0: Yani
3: tüm kulvarlarda mı?
1: Tüm kulvarlarda abi 30 gol 6 asist. Ondan önce 30 gol 13 asist. Alkmaar dönemi son sezon.

0: 33 gol 5 asist.
1: Adam 30'dan aşağı atmıyor.
0: Atmıyor
1: ya.
0: Evet.
2: 30'dan aşağı. Yani bu istatistiklerine bakarsak Fenerbahçe'nin de böyle bir oyuncu ihtiyacı var değil mi? Yani gol atacak, sürekli gol çift taneli.
0: Ya yerden var, ulaşacak. Havadan var, bağlantı oyununda var. Yani Pavlidis Fenerbahçe'nin ve aşağı yukarı her takımın santrafor ihtiyacını karşılayabilecek.
2: Ya şimdi tabii gidersin oraya, kulübün kapısını çalarsın. Transfer etmek istediğini söylersin. Yanılmıyorsam piyasa değeri 30 milyon euro diye gözüküyor sitelerde. Ama biraz önce dediğim gibi yani 30 değil 40-45 milyon eurolardan sana kapı açılır. Yani senin pazarlık gücün neyi gösterir, neleri yaparsın? O tabii ayrı bir şey. İş.
0: Şöyle bir detay ekleyeyim abi. 100 milyon euro Pavlidis'in serbest kalma bedeli. Bunun üzerinden geçen yıl Aralık ayında 2025 aralığında bir röportaj veriyor Yunan basını Atletico'ya. Ve diyor ki Benfica'nın benim için belirlediği bedel 100 milyon euro ama ben kendim olsam Vangelis Pavlidis için 100 milyon euro ödemezdim diyor. Bunu da söylüyor yani ben kendim olsam diyor bu parayı ödemezdim diyor. Biraz yüksek bulduğumda söylüyor.
1: Kendi değerini bilmiyor yani öyle mi?
0: Onun altında görüyor demek.
1: Yok canım ya bence de ama bir dönem biliyorsun Gökeres'in arkasında kaldı. Gökeres çok önemli bir golcüydü ve Arsenal'e transfer oldu biliyorsun o... Çok uzadı o transfer kulüple Arsenal arasında
0: Lisbon'da
1: Sporting Lisbon'da
0: oldu.
1: Yani biliyorsun sen bu işi iyi bilirsin büyük bir şey oldu uzadı o transfer kolay olmadı ve ciddi bir rakamlı rakamlara
0: 65
1: transfer.
0: Milyon euro
1: yani az para değil ya şimdi Pavlidis'te ikinci bir santrforu yok yani ben bildiğim kadarıyla Benfica'nın yani Pavlidis ayarında bir oyuncu yok yani Pavlidis'te yolunu ayırması için Murat'ın söylediği gibi 40'a falan vermezler onu. Daha yüksek ve 27 yaşında adam 28 yaş olacak oldu ama
2: ben 40 dedim yani 40-45 milyon
1: futbol
2: euro
1: döneminin olgun dönemi bak bir dönem Galatasaray Jardel aldığında 4 yıl üstte Jardel 30'lar üstünde gol atmıştı Avrupa gol kralı oldu biliyorsun defalarca Jardel'i aldığında da Galatasaray'da da geldiği zaman 30'ların üzerine attı yani Pavlidis'in golcülüğü inkar edilemez.
0: John Duran yani, var Benfica'da yani eğer Pavlidis'i satarsa ya, ellerinde Duran kalacak.
1: Ya John Duran'la Pavlidis aynı oyuncu değil abi. Tabii. Yani bir defa bunu asla tartışmam. Ya John Duran'ı Benfica kullanıp da Pavlidis'i Fenerbahçe'ye satacaksa o zaman Fenerbahçe büyük iş yapmış olur. John Duran'ı gönderdi biliyorsun. Zaten kiralıktı bildiğim kadarıyla. Pavlidis önemli bir golcü. Yani alabiliyorsa gerçekten ligin akışını değiştirecek bir golcü. Bunu hiç tartışmam
0: kesin,
1: ben.
0: Kesin. Yani. Ama
2: ya sadece gol atmıyor. Takım savunmasına da olur. Destek veriyor. Arkadaşlarına pozisyon yaratıyor, duvar oluyor. Yani bakıldığında gerçekten 4-4'lük bir transfer
0: oldu.
2: Komple bir forvet, bir santrafor. Fenerbahçe için büyük tam böyle bir nokta atışı olur. Yani alır oraya, al koy. Yani maliyetli ya ne diyeyim şimdi. Yani aklıma şey geliyor. Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısındaki 140 milyon euroluk bir paketten bahsetti şu ana kadar transferle
0: Vedat,
2: ilgili.
0: Ake.
2: Yani 40'ta bunun üzerine koysam 180 milyon euro falan yapar. Ha diyeceksin ki başka zaten transfer yapmayacağım. Kendisi açıkladı yani bu hafta santrafor transferinin biteceğini. Ama eğer bu oyuncuyu alırlarsa o zaman Kerem de zaten hani ikisinin de uyumu var ya yani Kerem yerinde Leada'dan tamamen vazgeçecekler yani, öyle anlıyorum.
0: 1,5 transfer gibi olacak yani Kerem'i de yükseltecek bir transfer evet. Bir de santrafora transfer.
2: Yani bu açıdan bakılırsa yani nokta atışı yapacağı yer burası olur. Harcayacağı bütün şeyi de parayı da bu noktaya harcar ve bu işi bitirir. Başka da transfer yapmaz herhalde artık yani. Belki genç bir oyuncu alır.
1: Ne genç alacak Allah aşkına takım yapacak. Çok zengin zaten ya çok yabancısı var. Mesela orta sahası korkunç Fenerbahçe'nin ya.
0: Tabii bir de elden yani
1: çıkarmak
0: zorunda
1: şey çıkartmak
0: olduğu
1: zorunda oyuncular var. Yani çok yetenekli oyuncular var Fenerbahçe'de. Doğru kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'nin geçmişte de söyledim. Derin bir kadrosu var ya. Belki uygulanan 10+4'ten dolayı yıpranıyor Fenerbahçe. Doğru bu konuda ama bir gerçeğe baktığım zaman önemli oyunculara sahip ya. Hiç tartışmam ben. İki tane milli takım kalecisi onda ya Livakovic'le Ederson. Düşebiliyor musun? Daha düne kadar Mert
0: doğru.
1: Milli takımın kalecisiydi. Öyle bakacaksın olaya. Yani bunlar Değil mi? Şikünder milli takım oyuncusu. Bak yani, orada bir dönem Gendüzi mi Fransa milli takımında oynadı Kante ile beraber ikisi. İsmail milli takım oyuncusu. Fred Breze milli takımında oynadı.
2: Talisca.
1: Talisca oynamadı milli takımda.
2: Hayır. Çağırmadı. Genel ama takımdan bahsediyorum.
1: Genel anlamda çok yetenekli bir oyuncu. Kabul ediyorum.
2: Kadro zengini açısından
1: Kerem milli takım oyuncusu. Evet. İrfan Can Kavcı milli takım oyuncusu. Mert Müldür. Yani dönüp baktığın zaman gerçekten çok zengin bir kadro.
2: Buradan, bir de bu kadronun içerisinde 23-24 tane yabancı var yani. Gönderilmesi gereken de ana 10 tanenin kalabilmesi için en az 6-7 tane ve yine diğer artı 4'ten de
1: 29 galiba
2: tane.
1: Değil mi? 29 değil mi?
2: 29 mi oldu bilmiyorum. Kaç oldu yani?
0: 24.
1: 24 mü? Şey var, Bekao'lar falan var biliyorsun.
0: Evet, onlarla.
1: Carlos var, bu oyuncular var.
0: Şu an 24.
1: Yani, 24 müymüş? 24. Ha 24. Yanlış.
0: 24 ama yani ya şimdi Pavlidis'le birlikte 25.
1: Ya bu 25 diyorsun, iki tane santrfor mu? Biri Vedat Muriç aldın yabancı kontenjanında.
2: Evet.
1: Bir de Pavlidis'i aldığın takta benim ölçüme göre Pavlidis'i alıyorsan Vedat'tan çıkman lazım. Vedat kulüp oyuncusu olur.
0: Şöyle
1: net
2: yani oynatacak hali yok.
1: Canım ya Pavlidis varken Vedat oynatabilir misin?
0: Şöyle abi yani çok uzun olacağı için sezon mutlaka Vedat'ın evet oynadığı zamanlar gelecektir ama.
1: Ama Vedat birinci santrfor diye geldi.
0: Ha, olmaz. Pavlidis gelince birinci santrfor yani, olmaz.
1: Gelmez. Şimdi bugün Osimhen'in altına alacağın santrfor yedek beklemekte sorun çıkartmayacak bir oyuncu olması lazım. E sen şimdi çok güçlü santrfor alırsan bir yedek oturmaz adam.
0: Ama şöyle bakıyor artık kulüpler, şimdi benim santraforuma en kritik noktada Allah korusun diyelim ama bir sakatlık ya da bir şey olursa hani yerini dolduracak ismin de aşağı yukarı hani yüksek bir güven içeriği olması lazım. Yani Pavlidis oynamazsa Vedat oynarsa herhalde Fenerbahçe taraftarında içi oldukça rahat olur diye düşünüyorum. Biraz böyle bu iş. Özellikle Osimhen Icardi ikilisinden sonra kulüpler bu düşünceye daha yatkın bir hale geldiler.
1: Ama onların da mesela... Birinci senesine bak bir konu açtım. Birinci senesi Icardi Vinicius da var.
0: Var.
1: Geldi. Sonra Icardi Morata var.
0: Evet.
1: Hatırlarsan. Sonra Icardi Osimhen. Arada Batshuayi var. Sonra Icardi Osimhen son sene.
0: Hatta yani, Osimhen Icardi Batshuayi ile bir dönem
1: yani
0: var.
1: Bir dönem de var. Evet. Şimdi bakarsan burayı yani hep yanına bir tane yardımcı santrfor gibi koymuşsun bunları. Hatta Morata bile ilk 11 teklifi yaptığı için durmadı gitti.
0: Evet.
1: 25'ini şampiyonlukta vardı yani. Şimdi açık konuşalım. Son Morata en son Başak'a gitti biliyorsun. Bir dönem geldi oynadı. İkinci dönem dedi ki ben de istemiyorum. Ayrıldı biliyorsun.
0: Pavlidis Yunan golcü iki ayağında aynı derecede kullanabiliyor. Çok önemli bir özellik tabii bir santrafor için. Altyapısını hem Bochum'da hem Dortmund'da geçirdi. Almanya'da aldı. Hollanda Ligi'nde çıkış yakaladı. Willem II sonrasında AZ Alkmaar zaten. Alkmaar'dan sonra Benfica serüveni onu da herkes biliyor. Yani şöyle zor Murat abi. Yani geçen hafta 4 gol atmış olması bile Pavlidis'in yani bonservis bedelini sadece bir maç üzerinden bile 5-6 milyon euro yukarı
1: mesela
0: çekmiştir.
1: Mesela Pavlidis
0: yani.
1: Sen bilirsin Benfica'da ne kazanıyor? Kemiksiz olarak.
0: Hemen araştırayım abi.
1: Bakarsın ben şunu söyleyeceğim. 2 sene evvel
2: 2-2,5'tan fazla değildir ya.
1: 1 sene evveldi galiba. Geçen sene ondan evvelki sene en büyük partnerin yanında Kerem'di değil mi?
0: Evet evet.
1: Geçen sene partneri kimdi bunun? Biliyor musun?
0: Pavlidis'in mi?
1: Evet. Mesela yanına yardımcı olan.
0: Ivanoviç diye bir oyuncu vardı. Hatta Galatasaray'ın şimdi talip olduğu oyuncu konuşuluyor ama Ivanoviç çok az oynadı abi. Yine Pavlidis tek başına oynadı.
1: Hayır. Kenarlardan top getiren Kerem gibi.
0: Sheldrup vardı. Evet. Kerem'den Sheldrup, sonra Sheldrup.
1: Evet, doğru. Milli takımda da oynadı. Müthiş Dünya Kupası zaten. Oynadı. Müthiş evet. Oynadı. Hatta müthiş bir gol attı biliyorsun.
0: Aynen.
1: Sıfırdan attı bir tane.
0: Aynen.
1: Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum sana. Bak bu Kerem mesela davranışlarından dolayı bazen kulüp içine sıkıntı yaratıyor ama Kerem Aktürkoğlu'nun ilk iki senesinde Icardi'ye neler yaptığını herkes biliyor. İstatistiklere bakarsan göreceksin. Benfica'ya gidiyor. Benfica'da Pavlidis'le de anlaşıyor.
0: Tabii tabii.
1: Çok Osimhen'i, bak, Osimhen'i Napoli'de yıldız yapan kimdi? Kvara. Değil mi? Ben Galatasaray'a onu söyledim mesela. Galatasaray Osimhen'i coşturacak hala kanat oyuncusunu bulmadı. Bu nasıl transfer politikası anlamıyorum. Ya bir adam bakarsın ya yanına kimle beraber
0: nasıl
1: iyi oynuyordu. Tabii abi bakarsın ya. Ya ben bu işi anlamıyorum ya. Yani bu kadar kolay yöneticilik olmaz yani. Yöneticiler bu kadar kolay seçilmemeli diye düşünüyorum. alınmasınlar ama biraz bilgi koyacaksınız ortaya ya. Açacağım biraz araştırma kısmı. Bakacaksınız. Futboldan da anlayacaksınız yani.
0: Galatasaray bölümünde bu kısmı detaylandıracağız.
1: Açacağız yani. Burada söyleyeceklerim var. Kusura bakmayın.

0: burada. Çünkü hani bir takım 4 yıllık yapılan kazanılan şampiyonluklar önemli. 5. yıldız takmak önemli ama bu hataların üstünü örtmemesi lazım. Bunu da söyleyeceğiz burada şimdi.
1: Bu fragman olsun.
0: Bu fragmanı verelim. Sonraki süreçte Galatasaray konusu açılınca anlatacağız bunları.
1: Pavlidis'le ilgili Murat abi sen haklı çıktın. Ben 2,5'tan az olduğunu düşünmüyordum ama net maaşı 1,5 milyon euro. Yani 3 milyon euro kazanıyor ama vergi çıktıktan sonra net 1,5 milyon euro.
2: Tam Fenerbahçe 5 milyon euro verir. Yani o da gelmek ister, uçarak gelir. Gerçekçi olalım yani. Yani burada rakamlar konuşur. Daha ilk söz verdiğinde kullandığım ifade neydi? 40 milyon euroyu verirse Fenerbahçe onun altına da alabilir tabii ki. Bu bir pazarlık gücüdür. Yani Sayın Başkan ve ekibinin yapacağı bir pazarlık gücüdür. Belki orada Branko var. O da tabii ki kulübün kazanmasını ister ama belki Fenerbahçe ile ilgili o da yapabilecekleri bir şeyi yapar. Hani bir ürün alırsınız da araya bir tanıdık girer de ya biraz daha indireyim yaptır. 1,5
0: milyon euro mu kazanmış hakikaten?
1: 1,5 abi artı bir de bir 400 bine yakın bir bonusu
0: diyelim,
1: var.
0: 2,5 desen ya diyelim ki 2,5 yani, diyelim. Yani. Türkiye'den... Sana söyleyeyim mi? İstanbul'dan Atina 45 dakika ya. Pardon.
1: Avantaj önemli.
0: Pardon
2: yani ya. Oradan uçacağını 4 saatte 5 saatte. Ha,
0: maçın al golü atar akşam uçağa biner gider abi. Doğru. Bundan yani. Sabah daha kolay geri gelir. Transfer olmaz.
2: Sabah yani. Geri gelir değil mi?
0: Değil mi? Tabii yani. Ben söylüyorum.
2: Ya şimdi Vedat'ın 5'li 6'lı bir rakam aldığı anlaşıldığı söyleniyor, resmi açıklanmasa bile. Vedat'ta durum böyleyken buna da 5-6 milyon euro verirler. Bu transfer olabilir. Bak oyuncu cephesinden hiçbir sorun olmaz.
1: Olmaz.
2: Ama bonservisle ilgili dediğim gibi Fenerbahçe o sol tarafa
1: Vedat'ın
2: sol kanada.
1: Maaşı yıllık net 7 milyon euro, 350 bin euro şampiyonluk bonusu, 350 bin euro da performans bonusu varmış.
2: Ama ne yaptı? Daha da yükseğe çıkarttın ya. Bu bayağı var.
0: Tamam 7-600 falan, 7-700 falan.
1: 7,5.
2: Şimdi o Leao transferi de 40 milyon hatırlarsan 40 milyon evet. Civarında bir paketti. O zaman Levent abinin biraz önce anlattığı gibi Icardi olayından çok güzel örnek verdi, Kerem Icardi olayından. Fenerbahçe de böyle düşünmüştür muhtemelen.
0: Tabii.
2: Kerem ve partneri üretim, sayı, istatistik, gol. Biz zaten Kerem'in de performansını arttırırız. Oraya da harcayacağımız parayı buraya harcarız. Böylelikle bu transferi yapar bitiririz. Böyle olabilir yani.
1: Bir virgül koyalım. İkinci kez Erdem Akbaş seferi yapacağız. Çünkü Konyaspor Mimović için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan da başka takımlar da oyuncuya ilgi gösteriyor. Erdem'de daha fazlası var tabii detayların. Erdem yeniden hoş geldin yayınımıza ve sözü sana bırakalım.
3: Yeniden merhaba Ömer Saraç. Tabii Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla alakalı da çok yoğun bir gündem var. Mimović'te durumu merak edilen isimlerden bir tanesi. Konyaspor geçtiğimiz günlerde Mimović'in şartlarıyla alakalı Fenerbahçe'den bilgi aldı. Tabii bu şartlardan kastımız ne? Oyuncunun yıllık ücreti. Fenerbahçe eğer bırakırsa hangi şartlarda ne kadara bırakır? Rakamlarla alakalı detaylar eğer transfer somutlaşırsa paylaşırız ama Konyaspor Fenerbahçe'den bilgi aldı. Mimović ile ilgileniyor ve Mimović'i istiyor. Süper Lig'den Mimović'i isteyen başka takımlar da var ama Konyaspor kadar henüz bu kadar ciddileşmedi. Avrupa'dan da durumu takip ediliyor. Oyuncunun takip edildiğini söyleyebilirim. Sırbistan'da özellikle çok net bir şekilde piyasası olan oyunculardan bir tanesi. Mimović'in durumunu takip edeceğiz. Konyaspor konusu şu an için sıcak bir gündem. Bunu da paylaşmak istedim Ömer Saraç. Gelişmen oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Erdem çok teşekkürler. Tabii Fenerbahçe'nin oyuncularına da yoğun bir ilgi var. Gidecekleri de konuşuruz.
2: Çok kalabalık bir kadro yani normal değil mi? Bu kadar kalabalık bir kadroyu azaltmak için birçok takım da şöyle düşünüyordur.
0: Bize maliyetli oyuncular.
2: Yani... Biz biraz maaşını öderiz, birazını Fenerbahçe öder, alırız. Fenerbahçe de rahatlar. Bizim de işimize yarar.
1: Olmasaydı Mimović bence kalabilirdi. Yani kamp performansının çok iyi olduğu konuşuluyordu.
2: Burada bak tek hedef yine Sayın Başkan Divan'da ne dedi? Şampiyon. Ben dedi şampiyon yapmaya geldim. Bir sene dedi. Benim işim bir sene. Yani bütün stratejiyi bunun üzerine kurmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Ve şampiyon olacağız diyor. Dolayısıyla bu şampiyonluk yarışının içerisinde çoğu oyuncunun üst düzey VIP oyuncular olması gerekiyor. Yani bu diğer isimler kiraya verilip belki önümüzdeki yıllarda tekrar takıma dahil olabilirler ama Fenerbahçe, biraz önce Levent abi

0: Dediği gibi gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi isimler var. Yani iki kalecisi bile şu anda kadroda olan kale, biri Brezilya, biri Hırvatistan milli takımının kalecisi, biri de Türk milli takımının kalecilerinden tabii. bir tanesi. Yani böyle bir şey var mı yani? Evet. Hiçbir takımda olmayan bir şey bu. Ve yani böyle bir kadroda onun için diğer birçok oyuncunun ben de gideceğini, Anadolu takımlarına, gerekirse yurt dışındaki takımlara kiralanacağını, bir kısmının serbest bırakılacağını, bir kısmının satılacağını düşünüyorum. Ki mevcut kadro içerisinde satılması gereken oyuncular da olabilir. Yani 140 milyon euro para harcayıp 28 milyar TL borç açıklayıp, ki Mayıs sonu itibariyle, yani bu harcanan para bu borcun içerisinde yok bildiğim kadarıyla. Bir de bunun üzerine yine 40-50 milyon euro, 60 milyon euroluk bir maliyetin altına girmek, yani bu maliyetleri biraz şeye eritmek için de oyuncu satacaksınız. Ya Kante ile anlatacaksınız, değil mi? Başkan ne dedi? Zor bir iş dedi. Buradan çıkmak dedi.
1: Zor.
0: Osterwolde'ye belki bir teklif gelecek. Belki sanmıyorum ama yani Asensio ile İsmail Kartal arasındaki o hafif soğukluk devam eder mi bundan sonraki süreçte? Asensio, ya ben de gidiyorum kardeşim deyip hadi verin bonservisimi, verin ben gidiyorum diye bir sanmıyorum ama.
1: Bir soğukluk var diyorsun yani abi.
0: Var tabii canım, soğukluk var. Ne yani, can ciğer kuzu sarması değiller yani. Sonuçta bir oyuncu tek hocası hazır değil deyip arkasından sosyal medyadan ben hazırım ne alakası var diyorsa herhalde bir şey vardır yani, durup dururken niye yazacak oraya? Ki gelen haberlerde de yani bir şeyler bu bir şey değil, bir tartışma, bir herhangi bir şey filan manasında değil. Değil.
1: Oyuncu tarafının yani, bir rahatsızlığı
0: var. Oyuncu ya işte bunu Icardi mesela, Okan Buruk da çok yaşadı. Levent abi bilir. Yani o idare etmek bu adamları, o da ayrı bir kültür, ayrı bir sanat. Yani bunlar büyük oyuncu. Bunu ne yapacaksın yani? Bu adam büyük bir yıldız, büyük bir marka, bir dünya. İspanya milli takımının kaptanı ya daha düne kadar. Yani neden bahsediyoruz? Yani ne kupalar kaldırmış, ne başarılar elde etmiş. Yani onunla sen hazırsın, hazır değilsin polemiğine girmeyeceksin. Onunla ilgili o ifadeyi kullanmayacaksın. Ben bunu doğru bulmuyorum mesela. Bunu en azından basına söylemeyeceksin.
1: Bu ince bir çizgi. Bence Fenerbahçe teknik heyetinde dikkatli olması lazım ki olay Sergen Yalçın, Rafa Silva krizine dönüşmesin.
0: Yani ne oldu o krizden? Rafa Silva aldı başını gitti.
1: Beşiktaş zararlı çıktı. Burada da Fenerbahçe zararlı çıktı.
0: Fenerbahçe'de böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü hoca işte konuşuldu, soruldu. Ondan sonra da kendisini oynattı. Sonra oyundan aldı. Bundan sonraki süreçte de oynatacağını düşünüyorum. Ha, hazır olur olmaz, eksikleri vardır bilemem. O da şey diyemiş mesela. Benim hazır olmam için benim hazır olup olmadığımı sahada görülebilir demiş. Ama tabii son maçtaki performans kötüydü. Ama tabii o güne kadar da işte yaşanan şeyler bilmiyorum. Belki de etkiledi oyuncuyu da. Yani demek istediğim, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular da olacak. Yani gönderilecek oyuncular da olacak ve para da lazım ya, gerçekçi olalım. Para da lazım yani.
2: Şimdi Levent abi, bir kadro yaptığımızda bunu sürekli yapıyoruz. Muhtemelen yönetim de yapıyor ama yani çok fazla isim dışarıda kalıyor Fenerbahçe'de. Şimdi kalede Ederson herhalde şimdi kalacak Murat, diye düşünüyorum.
3: Sevgili Murat, serbest kürsüde bana sorduğunda, geçenlerde bir soru sorduğunda yazdırırken yazımı şöyle dedim, sana atıf edeceğim, sözünü kestim.
2: Estağfurullah.
3: İsmail Kartal'ın öncelikle bir kadro yaratması lazım. Yani iskelet kadro yaratması lazım. Onun üzerine takviyeler yapması lazım. Burada Fenerbahçe'de her zaman söylediğim gibi deve dişi gibi oyuncular var. Kenara oturtursan mır mır mır yapar. Bunu Şenol Hoca Beşiktaş'tayken kulübede bakıyorsun, Medel oturuyor. Bakıyorsun o Barcelona'da sol bek vardı.
1: Adriano
3: bir de İspanyol golcü Negredo, evet. Bunlar oturuyordu orada, tamam mı? Bu tür oyuncuları kulübede oturtamazsın. Bunlar ilk 11 oyuncuları. Bugün saydığım Fenerbahçe'nin oyuncuları da ilk 11 oyuncuları. Yani bunu teknik direktörün bu harmanlamayı yapması gerekir. Demin dedi ya Okan Buruk için. Okan Buruk 4 yıl boyunca hem Florya'da hem Kemerburgaz'da bu sorunları giderdi. oyuncular. Mesela Barış Alper krizini çözdü. Icardi yönetmek kolay değildi. Ama sabır bitti çatladı. Dedi ki yeter, bir de oynamadın. Tamam dedi, kadroda istemedi artık. Yani böyle şey doğrudur, haklıdır yani o konuca burada. Yaptıkları ayrı özellikler vardır ama bazı yaptığı yanlışlar da vardır söylediği zaman. Şimdi bir kadro yaptın, söyleyelim kalede Ederson. Evet. Sağ bekte kim var? Semedo.
1: Doğru. Ama şimdilik diyelim.
3: Şimdilik veya Mert Müldür var. Altını yazalım. Defansta
1: Şikrinyar'da
3: Ake. Ake önemli bir oyuncu. Hollanda milli takımda da oynadı biliyorsun yıllarca. Ben çok beğendiğim bir stoperdi.
1: Gornik Deplasman'da müthiş evet, oynadı mesela.
3: Müthiş, ben söyleyeyim sana yani. Hatta bildiğim kadarıyla Galatasaray da düşünüyormuş ama Fener elini çabuk tutmuş bu konuda. Bana bir bilgi geldi bu konuda. Ake'yi alsaymış Galatasaray sorunu çözermiş, açık konuşalım. Bu bir eksiklik yani, bu yönetim değil de transfer politikası yöneten ekibin eksikliği. Sol bekte Osterwolde. Abi ya da Archie Brown oynayacak herhalde. Evet, yani değil mi? İkisinden biri.
1: Archie yani U23'te diye saymadım şu
3: tamam,
1: anda.
3: Tamam. Okey. Tamam. Archie. Orta sahadaki 4-2-3-1'e göre oynayacağız değil mi bu?
1: Evet.
3: 4-2'ye bakalım. Kante
1: yazdım ben.
3: Kante Gendüzi mi? Kante Avrupa'ya yazmadı abi. Kante Avrupa'ya yazmamışsan sen oraya yazamazsın.
1: Ama Beşiktaş'ta Trossard'a
3: yazmadı. Ben bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal'ın vazgeçmezsen Fred. Onu yazacaksın bir. Yanındaki adam büyük bir ihtimalle çok sever İsmail olur. Gendüzi olur. Ondan biri olur. Öbürleri Gendüzi olur. Öbürü Amrabat Fenerbahçe'de mi hala?
2: Amrabat tabii
3: Fenerbahçe. Mesela Amrabat da fas bir takım. Ayrılacak ama diyoruz. Bak ayrılmadı da. Bunlar dışarıda kalan. Bunları bir takıma versen orta sahayı güçlendirir. Bak söylüyorum. Şimdi üçlüye bakalım.
1: Greenwood.
3: Sağ taraf Greenwood.
2: Merkez Asensio.
3: Sol taraf Kerem. Merkez Asensio. Santrfor kim bana söyle
1: şimdi. Şu an Vedat. Şu an için yazdım.
3: Ne oldu Talisca? Talisca ne oldu?
1: Talisca şu anda işte dışarıda kalıyor. Ona geleceğiz zaten.
3: Bir şey söyleyeyim. Talisca iki maçtır sana gol atıyor. Öyle veya böyle gol atıyor. İki tane penaltı attı değil mi? Gol atıyor. Gerçek bu. Talisca dışarıda kalacak. Şerif dışarıda kalacak. Pavlidis gelirse Vedat da dışarıda kalacak. Bu lüks olur mu abi komplede? Kolay mı orası kulübeye baktığın zaman? Orayı yönetemezsin. Bak söylüyorum. Kulübeyi yönetemezsin.
0: Ne yapsın abi kulübeyi?
3: Ama bilemedim, bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi daha bunlardan bu biz senin Ömer'le beraber ahvaki yaptığımız bir 11. Sonuçta ben İsmail Kartal diyeyim. Sen de değilsin, sen de değilsin. Yapacaktır büyük bir ihtimalle. Bu kadro yapılanmasına Aziz Bey de karışır. Kusur kimse karışmasın. Kimse bir şey demesin yani. Aziz Bey de karışır çünkü futbolu bildiği için kendi top oynama zamanında işin gerçeği bu. Karışır. Müdahale eder burada. Sana söyleyeyim kadroda. Şu net olarak sana söyleyeceğim bir gerçek var. Yani bu ayarı iyi vermek lazım. Şimdi kalede edersin diyorsun. Livakovic'den vazgeçtim mesela. Livakovic iyi oynadığı maçlar Dünya Kupası'nda oldu.
1: Var tabii.
3: İyi maçlar oynadı ya.
1: Ama oyuncu Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
3: Tamam dönmek istiyor. Çünkü sen istemediğin için. Şartlar senin elini zorlaştırıyor.
1: Tabii.
3: Oyuncu kendi kuralları doğrultusunda döner. Sen oyuncuyu satıp da para kazanamazsın. Çıkmak istiyorsan Livakovic'den öyle çok büyük paralar çıkamazsın. Avrupa değil, kendi ülkesine dönüyor.
1: Yok 3-3,5 milyon euro gibi konuşuluyor.
3: Tamam. Bonservis olarak.
1: Evet.
3: Kaçı aldı Fenerbahçe?
1: 7.
3: Hediye aldı. Yani %50 eksiye gidecek. Kurtulalım diyor. Tamam. Doğrudur. Gönderebilir. Mert var elinde. Artı Rize'den gelen kaleci var biliyorsun.
1: Tarık.
3: Tarık var. Yani şunu net söyleyeyim sana. İyi bir kadro. Bak saydıklarımız bizim oynatmadığımız oyuncular bir takım için bulunmaz oyuncular ya. 3 tane oyuncu dışarıda kalmış abi. Yanlış mı?
1: Öyle.
3: Kante Amrabat Gendüzü 3'ü. İsmail'le oynarsa. İsmail dışarıda İsmail koy. Gendüzü Fred yap. Mesela değil mi?
1: Ya matematiği şöyle söyleyeyim abi. Talisca, Semedo ve Osterwold üçlüsünden en az ikisi, hatta Pavlidis transferi olursa üçü bile yani ayrılmak durumunda kalacak.
3: Tamam.
1: Ya üçünden ikisi ya da üçü.
3: Fakat şeyin ayrılması kolay olmaz. Talisca'nın yüksek para alıyor. Bildiğim kadarıyla. Aziz Bey kendi anlattı bunları.
0: Kante'nin de ayrılması zor.
3: O da ayrılmaz abi. Kante de zor. Bak söyleyeyim sana. Ya bize kendi resmi rakamlar aldıkları tabii, zaman açıklamadılar mı? Şu kadar imza parası, şu kadar iki senede ben alacağı para.
0: Fenerbahçe zaten şartlar oysa Kante'yi gözden çıkartmış. Yani Sayın Başkan'ın bu ifadelerine bakıldıktan sonra
1: oyuncu bunları, dedi, satayım dedi yani.
0: Onları oyuncu bunları duymuyor mu şimdi yani?
3: Duyuyor.
1: Başkan Divan da söyledi ya. Evet. Satabiliyorsanız.
0: Şimdi ben oyuncu olsam bu laf

0: Lardan rahatsız olmam mı olur?
1: 5 milyon euroya imaj hakkı verilmiş. Evet. Biz 45-46'dan biliyorduk maliyetini. 70'ten söz ediliyor.
0: 88 milyon hesapladım ben vergileriyle.
1: Ben bilmiyorum.
0: 88 yani, milyon euro.
1: Tamam ama az bir oyuncu değil ya. Ya parasal olarak çok pahalı bir oyuncu yani harcanan. Ama yaşı gereği onun oraya bir şey satamazsın. 36 yok. Yaşında.
2: Bir de maaş da var abi şimdi.
1: Nereden çıkacak adam? Yok, bir yerde yani. Toplu bir maaş verirsen para, anca belki ikna edersen bir kulüpte bulursan gider. Kolay mı bu ya? Bak ne söylüyorum ama.
3: Talişka'da 12 milyon euro ile gelmişti. Şimdi 7,5 gibi devam ediyor. İndirim yaptı.
1: Yaptı.
3: 7,5
1: evet.
3: Milyon euro gibi. Yani.
0: Tamam. Eski yönetim yaptı anlaşmasını onun için.
3: Bakıyorum ben bazı taraftarlar kaç hemen Talişka'dan vazgeçiyor mu? Talişka mı? Tabii.
1: 2 yılda. 15, 2 yılda. Garanti. O da 33 yaşında mı ne? Kaç yaşında? 32
3: lazım.
1: Tamam yani o da bakıyor kendini kurtarmaya.
3: Şöyle bir şey var Levent abi, şimdi Gornik turunu Talişka aldı, kabul edelim.
1: Evet.
3: Değil mi? Yani evet. Bir frikik attı, maçı çözdü, döndü, evet. Penaltı yattı, turu aldı.
1: İşte söylüyorum.
3: Bence Fenerbahçe'nin sezon içinde kulübesinde yani belki ilk 11 oyuncusu olmayabilir ama 30-40 dakika boyunca hani oyuna attığında etki yapabilecek, maçı alabilecek, değiştirebilecek de bir oyuncu, böyle bir oyuncuya ihtiyaç var.
1: Var ama ben Talişka birçok kulüpte sorun çözecek bir iş.
3: Skor demek çünkü Talişka.
1: 10 numara gibi bir oyuncu, öyle düşün.
3: Skor
1: doğru mu?
3: Yani, tabii.
1: 10 numara. Yani.
3: Yani bilmiyorum, Talişka'dan vazgeçmek de Fenerbahçe'nin sezon içinde başını ağrıtabilir gibi geliyor bana.
1: Bakacaklar işte dediğim gibi.
0: Ya
1: bu
0: da,
1: iş
0: burada,
1: İsmail Hoca'ya düşüyor.
0: Burada işin ekonomisine tamamen bakarsın. Yani arz talep, teklif var mı ve senin böyle bir teklif içerisinde ne kadar buna artı olarak senin hanene yazar? Tabii ki işin oyuncu performansı açısından da hoca mı karar verir? Hoca ile beraber yönetim ya da Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminin yöneticileri mi karar verir? Yani buradan tabii bu sözlerimizden Talişka gidecek manası çıkmasın. Yok. Ama şu yaptığınız 11'de
3: matematiğimizde
0: ya bak Asensio da olmuyor. O zaman Asensio'nun yerine Talisca'yı oynatırsın. Belki Asensio ayrılır. Ya yani bu süreç bu tür ayrılıklara ben hiç sürpriz gözüyle bakmam. Herhalde her şey olabilir. Yani kulübün menfaatine olabilecek her şey. Ama
3: Asensio
0: bu kadar
3: ayrılırsa Fenerbahçe sezonuna çok sıkıntılı başlar bence.
0: Yani tabii ki başlar.
3: Sıkıntılı sonuçta hep bu konu konuşulur.
0: Konuşulur tabii. Yani ama
1: peki Asensio oynatmasan olacak İsmail Kartal?
3: Yine
1: sorun olmayacak mı?
3: Yine olacak.
1: O zaman şöyle bir şey. Bak her gün başını ağrıyarak ağrını gidermek için her gün ağrı kesici alamazsın ya. Bunu böyle bakacaksın olaya. Kökünden çözersin, iş biter. Oynatmazsan, oynatırsan sıkıntı olabilir, öbürü kaldırmaz. Oynatmazsan yine sıkıntı olur diye düşünürsen gece uyuyamazsın teknik adam olarak. Bunlarla yaşamasını öğren derler. Böyle kolay değil bu işler. Yani dışarıdan söylemek.
3: Allah.
1: Öğrenemezsin abi. Kolay değil. Bunlar baş ağrıtır bu oyuncular.
3: Gönderse de abi İsmail Hoca'nın başı ağrır. Tamam. Gönderse
1: bak,
3: de ağrır.
1: Ne demek bu yabancı oyuncu.
0: İsmail,
1: bak hiçbir şey umurunda olmaz.
0: Bir saniye.
1: Çünkü sözleşmesi var güçlü.
0: İsmail Kartal Asensio'yu gönderemez canım. Nereden çıktı? Onun kararını bir tek başkan verir ya.
1: Tamam başkan verecek ama.
0: Yani öyle bir şey var. Öyle bir şey olmaz yani.
1: Hayır, şunu
0: öyle ben bu oyuncuyla çalışmak istemiyorum filan.
3: Olmaz tabii.
0: Yani diyemez.
3: Olmaz
0: öyle
3: yani.
0: Bir şey olmaz yani. Bahsettiğiniz oyuncu büyük oyuncu ya.
1: Temin yani. Güzel örnek verdin. Hazır değil dedin. Ben hazırım dedi.
0: Öyle dedi. Paylaştı hatta sosyal medyasından
3: paylaştı. Ama sonra
0: paylaştı.
3: Ne oldu? 11 başladı. İkinci yarının
0: tamam.
3: Hemen başında
0: aldı.
3: Oyundan aldı. Biraz şey mesajı gibi bana göre. Şimdi bakın
0: işte
3: arkadaşlar
0: gördünüz.
3: Hazır diyorsunuz ama işte
0: bak
3: hazır
0: işte
3: dediğiniz
0: buna,
3: oyuncu
0: buna,
3: bu.
0: Bu böyle bir şeyin içerisine girmek. Eğer böyle düşünüyorsa bunlar şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en önemli şey huzur. Niye? Yeni bir sezona başlanacak. Avrupa maçları var. Yeni bir yönetim var. Yeni bir hoca var. Yeni oyuncular geliyor. Yani sorun arıza çıkartabilecek hiçbir şeyi Fenerbahçeli de istemez. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da istemez. Çünkü ortada bir iddia var. Ne diyor? Biz şampiyon olacağız diyor. Yani şimdi bahsedilen böyle bir kriz çıksa bir şey çıksa bu bile sosyal medyada bu kadar konuşuldu. Sonra hocaya basın toplantısında sordular. Ben buraya sorun yaratmaya gelmedim dedi.
3: Öyle, evet.
0: Hiçbir oyuncuyla da sorun yaşamak istemiyorum dedi. Tamam o zaman bu sözü. Şimdi bazı oyuncular da şey olabilir, duygusal olabilir, kaprisli olabilir. efendim kendini yeterli

0: Sadece işte ben tahtaya çizeyim, sen 4'e geç, sen 3'e geç, oyuncuları değiştireyim. Yok, öyle bir dönem bitti artık.
1: Yani bir pedagog gibi yaklaşması lazım yani.
0: Verdiğin basın toplantısındaki sonra şey bile önemli. Maç önü demeci, tabii, maç sonu, öyle değil mi abi? Yani bunlar artık çok önemli şeyler. O psikolojiyi yönetmek acayip bir şey. Yani o camianın içini rahatlatmak, ruhunu rahatlatmak, camiaya pozitif mesajlar vermek ya da var olan krizleri hiç hissettirmeden yönetmek başka. Ben olsam, ben teknik direktör olsaydım, hazır değil demem abi aslında.
2: Bak bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da Dursun Özbek başkan olmasaydı Okan Hoca'nın iş çok zor olur. Başka başkanlar tahammül etmezdi. Şimdi orada o olgunluğu gösteren başkan. Ya şimdi Okan Hoca'nın da geçen sene şampiyon oldu mesela. Şeyden daldan dala geçiyoruz ama divan toplantısında eleştiri yaptı Can Çobanoğlu. Haklıydı, orada yaptı. Bende de var resmi. 350 milyon euroluk kadro geçen sene zor şampiyon oldu ya.
1: Evet, bu ligi önceden bitti. Basa basa söyledin.
2: Ben abi söyledim. Üstün daha erken bitmesi gerekirdi bir şampiyon olmasaydı. Manşet var, Sabahattin Gazetesi'nin manşet yaptı. Benim bakış açımda Çobanoğlu aynı değerde. Buna başkanın tepki koymaması lazım. Yani burada tamam, eleştirilerin bazıları çok ağır, ben bunlara katılmıyorum. Divan toplantısında kolay değil bu işler. Siz onun ayakkabılarını giyin de bir yönetin bakalım, başkan kadar para bulacaksın, ödemeler yapacaksın, sponsorluk anlaşmaları yapacaksın, o çarkın nasıl döndüğünü bilmeden çıkıp kürsüde sen bunu yaptın, bize hesap vereceksin, bize söyleyecek. Vermez abi, transfer verir zaten. Galatasaray Mali Kongre'de veriyor. Defter, kitaplar böyle kalın kalın, herkes okuyor, bütün üyelere geçiyor dijital olarak, bakıyorsun okuyorsun. Ama bir gerçek olan şu var: transfer bence gizlice yapılması gereken bir hamle.
1: Öyle. Mümkün olduğu kadar, evet, diyelim.
2: Çok bilirsen çok karışan oluyor.
1: Tabii.
2: Çok karışan oluyor. İşin gerçeği başka kulüpler de devreye giriyor. Alamadın. Bir dönem kaçırdın mesela Fred'le Szymanski'yi. Sen şampiyon oldun diye onun için bir şey demiyorsun. Sen mesela Zaha'yı rakibin elinden aldım diye bakıyorsun. Zaha ile çok şey yapmadı. Çok az maçlarda sana katkı yaptı. Trabzon, Manchester United, birkaç, bir iki elin parmakları kadar oynadığı maç var. Yani Ndombele'den hiçbir şey faydalanmadın. Örnek veriyorum, Fenerbahçe'de çok zengin bir kadro var. Aziz Bey'in bakış açısı doğru. Oyuncu gönder diyorsun. Ne dedi? Çok güzel söyledi. Gönder, al gönder dedi Kante'yi. Getir vereyim hemen dedi. Hemen dedi.
1: Yok, tamam.
2: Çünkü başkanın 20 yıllık bir tecrübesi var abi. Bir otorite yani. Yani bence kılcal damarlarına kadar Fenerbahçe'yi bilen bir başkan ya. Şu kolay bir şey de yönetme. Gelip bir yerde bazı şeyleri tamir etmeye de çalışıyor.
1: Şöyle, ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Asensio konusunda varsa böyle bir sıkıntı, mutlaka başkan oraya
2: konsumunu yapar.
1: Tabii, o sorunu çözecektir.
2: Yapar, ben sana söylüyorum.
1: Fenerbahçe için yapar. Bence Asensio vazgeçilmez bir oyuncu. Evet. Çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de mutlaka verim alacağı bir oyuncu, alması da gereken bir oyuncu.
2: Tabii canım ya. Duran topu araya bırakıyor, mükemmel her bir şey sol ayağı var.
1: Her şeyi yapıyor.
2: Her şeyi yapan bir oyuncu yani. Bugün birçok takımın ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Kesin, kesin. Peki geçelim Fenerbahçe'den Galatasaray'a. Şimdi Levent abi, Galatasaray'da dün bir hazırlık maçı vardı, Ren maçı. Çok önemli değil tabii hazırlık maçları. Dün 3-3 bitti. Ama maçtan sonraki açıklamalar çok daha önemli. Transferle ilgili Abdullah Kavukçu konuştu, Okan Buruk konuştu. Daha önce Dursun Özbek konuşmuştu. Şunu söylüyor herkes tabii ki, konuşan Galatasaray'da. Ya transfer yapacağız. Bakın 4 yılın şampiyonu biz değil miyiz? Yine yapacağız. Hatta Eylül örneği veriliyor. Hem başkan verdi hem Abdullah Kavukçu verdi. Ben çok doğru bulmuyorum Eylül örneğini ama veriliyor bu örnek.
2: Eylül örneğini ben verdim önce ya. Ben yazdım sabahta, manşet yaptım orada. Ondan sonra söylediler. Doğru olan bir şey var. Fırsat transferi bu. Doğru. Dördünde Icardi, yedisinde Osimhen geldi.
1: Ama hep oraya bırakamazsın.
2: Bırakamazsın değil. Yapmış yani, doğru yapmış. Peki ben Galatasaray, dün maçı ben çıplak gözle izledim. Galatasaray taraftarı şunu söylüyor: sabrımız taşır, transferler nerede? 4 sene evvel bağırıyordunuz Icardi geldiğinde. Taraftar çıldırdı Icardi'yi al diye. Aldın. Taraftar çıldırdı, Osimhen'i al. Antep'te bizler maçı yayınlarken bağırmadı mı? Osimhen çıkmadı mı? Aldı. Böyle işler bu kadar kolay bir şey değil. Tabii ki alacak bu işlerde, transferlerde. Başkanın, Abdullah Kavuş'un da çalıştıkları, Okan Hoca'nın da işin içinde olduğu bir önemli bir çalışma var. Doğru. Bu sefer Galatasaray taraftar ne dedi? Taraftar transferine isim verin. İsim versenize. Icardi'ymiş, Osimhen'miş diye. Verin. Yani birazcık sakin olmak lazım, bakmak lazım Galatasaray takım. Ben mesela Galatasaray tüm takımını izlerken Saman Alev, bazı insanları göremiyor, ikinci yarıymış var.

0: Ya geçin bunları abi. Gelin maçı orada seyredin de görün. Masanın tamamında. Galatasaray takımı o takım savunması konusunda zayıf kaldı. Saman alevi gibi şey var. Oyunda iyi anları var. Genel olarak ben Galatasaray takımı beğenmedim. 7 Temmuz'da açmasına rağmen 24 günden fazla gün oldu. Galatasaray takımı hazır değil.
1: Dün taraftar hak verdin mi abi?
0: Ne olarak?
1: Yani şimdi ben dedin ya takımı beğenmedim diye. Eksik evet. Takviye yapılma anlamı.
0: Tamam. Bunlar yapılması gerekir. Ama bazı şeyleri doğru tartışalım. Bak 4 yıl şampiyonluk bazı hataları göz ardı etmemesiz. Bu 4. şampiyonluk çok iyi incelenmesi gereken bir şampiyonluk. Hataların tekrar edilmemesi adına. Benim bakış açım bu.
1: En zor gelen
0: ama
1: şampiyonluk.
0: Ben şöyle söylemeye çalışıyorum. Bir tane adam almışlar. Lestey diye bir adam. Sen oyuncu tanıyor musun?
1: Hugo Çukuyu.
0: Tanıyor musun? Tamam. Ben adamı beğenmedim. Ekstraları olan bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Galatasaray'ın orta sahasına kalite katacak, gelecek vadeden bir oyuncu değil.
1: Seviye yükseltmez.
0: Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Emre, Okan, Suat 4 yıl Galatasaray'da şampiyon olmuş. UEFA Kupası'nı, Süper Kupası'nı kazanmış. Bu orta üçlünün en önemli parçası olan Okan Buruk'un böyle bir orta sahaya okey vermesi beni şaşırtıyor. Ama şunun için söylüyorum. Galatasaray'ın oturtamadığı 3 alan var bende ya. 3 alan var. Yazdım ben. Ben o şaşırıyorum ya. Birinci sene olabilir, ikinci sene ama üçüncü, dördüncü sene olmaması gereken bir. Orta sahaya bakıyorum. Mitchell, Oliveira, Endombele, Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan emekli gibi, Mata geldi gitti, Lesley, Niaga. Niaga oyuna girdi, herifin önünde ya, evet. Oyun olarak. Şu futboldan birazcık anlıyorsak diye söylüyorum. Bir ayağımız topa değdiği için söylüyoruz yani. Onlar gibi değiliz. Şimdi üç tane adam asla... taraftarın vazgeçemediği bir adam. Torreira, Lemina, Sara. Öbürleri ortada yok zaten ya. İlkay Gündoğan 36 yaşına gelmiş. Burada emekli gibi takılıyor. Artı Niaga şans bulacak. Ben Niaga varken bu oyuncuyu almazdım. Kim nasıl aldı bana bunu açıklasın ya. Bunu taraftar soracaksınız.
1: Taraftar da böyle düşünüyor şu an.
0: Ben de aynı görüşteyim. Taraftara bu konuda destek veriyorum. Bu transferi kim yaptı kardeşim? Galatasaray'da. Bu transferi kim yapsa bunun hesabını versin. Vermek zorunda. Ben divan üyesi değilim.
1: Peki şöyle
0: ama ben divan
1: abi.
0: Üyesi olsam bu soruyu sorarım.
2: Araya
1: gideceğiz.
2: Başkan yapmıyor mu abi?
0: Ya ben bilmiyorum. Bu transferi kim yapmışsa hesabını versin.
1: Burada kalsın bu kadar ama net. Konuşmaya devam edeceğiz. Hem evet. Bu transferini hem daha fazlasını araya gidiyoruz. Saat başına karşınızdayız.

0: risk artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun orta

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın transferlerini konuşuyoruz. Daha doğrusu şu ana kadar tek transfer ama hem olası transferleri hem de Goçko'da kalmıştık. Oradan devam edeceğiz, onu konuşacağız. Levent abi, 18 ile 25 maç arası oynarsa Ugo Çukwu, 22,5 milyon euroya Galatasaray Ugo Çukwu'nun bonservisini almış olacak. Önümüzde bir Angelinho örneği var yakın zamandan. Ugo Çukwu sence yeni Angelinho olur mu?
2: Angelinho bari topçuydu ya. Sol bek demiyor musun?
1: Evet.
2: Şeye gitti, Roma'ya oynadı. Leipzig'ten gelen.
1: Evet evet.
2: Tamam, onun arası fark var. Bunu genç diye alıyorsunuz ya, ben bunu anlamıyorum. Hangi neye dayanarak ya? Bu futbol bilgileri bu insanların tartışılmalı ya. Ben şaşırıyorum ya. Başka bir iş mi var bu işin transferinin altında? Nedir ya? Böyle bir oyuncu Galatasaray'ın ortası. Ne konuştu abi Galatasaray? Hiç itiraz etmediler. Ne dediler? Kamavinga.
1: Evet.
2: Turam. Milan'daki Fofana. Doğru mu?
1: Konuşuldu.
2: Ne oldu?
1: Ugo Çukwu geldi.
2: Abi bu ne ya? Yani Kemerburgaz'dan içeri Leste diye bir adam girdi. Nasıl oluyor bu Okan Hoca? 3 yıl. Sen efsane bir oyuncudun Galatasaray'ı. Senin o orta sahaya baktığı zaman bu oyuncu senin yanında oynar mı? Allah için soruyorum ya Okan Hoca'ya. Bu senin yanında oynar mı? Oynamaz ya. Top kesmez, adam kesmez. Yani bir tane ekstrası yok. Ben sadece değil ki, etrafımdaki bütün izleyenler maçta aynı görüşteydi.
1: Kamavinga dedin abi. Evet. Rende ilk çıkışından sonra yeni Kamavinga dediler. Ugo Çukwu, evet, için.
2: Böyle bir görüntü var mı sende?
1: Şu anda yok.
2: Yok. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir gelecek kreatif bir oyuncu değil. Orta saha ekstra bir oyuncu değil. Yani bir kişiyi, Torreira'yı, Lemine'yi rahatlatacak bir oyuncu değil. Açık konuşun.
1: Yani net boşuna atılmış alır ha, diyemiyorsun yani.
2: Hiç demiyorum. Demiyorum. Bir devre seyrettin, devre arası çıkardın. Niyaga'yı koydun. Adamın vücut çalımları, topu olan hakimiyeti, çabukluğu, topu kullanma becerisi, bir pozisyonda rakip önünde de vurdu, direğin dışarı gitti, çalışkanlığı ön plana çıktı. Yani ben ikisi arasında kıyaslama yaptığım, buna gerek yokmuş. Niyaga'yı kullansaydın, o da yaş grubu olarak tutuyor zaten. Tabii. Onu kullanıyorsun. Şimdi bu orta sahadaki sorun bu. Ben bir şey söyleyeceğim. Dördüncü sene geçiyor, Galatasaray'ın sağ beki yok.

0: ya. Galatasaray'ın sabiki yok. İlk Fenerbahçe maçını kazandıklarında İrfan Can oyundan atıldı. Léo Dubois'a verdi. Léo Dubois hem sağ bek hem sol bek oynuyordu. Doğru mu?
1: Abi sorulur. Yok. Şallay var diyorlar.
0: Bir dakika şey vardı. Sergi'ye oraya geldi. Adam futbolu bırakmış.
1: Oynamadı.
0: Oynamadı yani, zaten.
1: Neredeyse Galatasaray'da.
0: Peki bakıyoruz. Yelert geldi.
1: O da yok.
0: Adam rüzgarda uçuyor. Singo sağ bek değil. Zorunluktan oynuyor. Stoper aldın. Sasha Boy sattın, iyi para kazandın. Geçen sene aldın, 1-2 maçın dışı çok etkili değildi. Yine Sallay oynuyor, yoksa Barış Alper oynayacak. Ya sabit yok Galatasaray takımının dünyada böyle bir Arsenal, Manchester United, Bayern Münih. Bak bunlara, PSG, böyle bir şey var mı? Absürtlük var mı ortada ya?
1: Yok.
0: Sol beke geliyorum. 3 tane sol bekim var. Maçta 3 sol bek oyuna girdi.
1: Evet.
0: Eren Elmalı
1: Jakob,
0: çıktı. Jakobs girdi. Jakobs stopere girdi. Kazımcan girdi. Burada bir sorun yok. Kimler gelmiş abi? Adekupe, Agnelino, Derik Kön. Değil mi? Şimdi Eren Elmalı şey var. Kazımcan, evet. Bir de Jakobs var. Bunlar zaten geçen sene tanıdım. Ya Galatasaray takımının geniş kadrosuna baktığın zaman her yere birkaç tane oyuncu yazıyorsunuz. Değil mi? Yelerti falan yazıyorlar şimdi. Şallay, Mallay yazıyor sabeke. Ya bir yerin yeri yok ya. Abdülkerim'in yedeği yok ya.
1: Dün de yaptı abi, sen de söyledin. Hazırlık maçlarında, yani kampta da yaptı hoca. Hoca bence transfer olmaması durumunda stopere Jakobs'u sol stoper oynatıyor.
0: Ya bir dakika, yani şöyle bir şey. Ben diyorsun ki Lemina ile anlaşma yapıldık. Stoper oynatırım diyorsun. Sağ stopere koyunca Davinson Sanchez'i sola itiyorsun. Niye bozuyorsun abi? Niye bozuyorsun? Jakobs sol stoper mi abi? Yine devşirme. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın ya. Buraya görevi stoper olan oyuncuyu alacaksın kardeşim. Alacaksın. Geçen sene hem Davinson Sanchez hem Abdülkerim sallandı. Abdülkerim hazır değil. Gördün. Ve Avrupa'daki maçta bir penaltı yaptırdı Venezia maçında. Gereksiz bir avuta giden adama penaltı yaptı. Dünkü maçı izledim. Topu kaptırdı, döndü, penaltı yaptı. Yeniden ikinci golde adamı kaçırılıyor. Polü kaçırdı, kafayı üstünden vurdu, gol oldu. Demek ki burası ihtiyaç. Diyor ki Galatasaray'ın sol tarafı ne diyor biliyor musun? Sol stoper bölümü. Bana oyuncu alın diyor. Bana buraya oyuncu alın diyor ya. Ya böyle bir şey olamaz. Ya bunlar bu transfer politikasının Ağustos ayının, Eylül'ün beklenecek noktası değil. Bunlar önceden bitirilmesi, görevi stoper olan oyuncunun alınması gerekir.
1: Abi
0: ya.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir takımda bu kadar fazla devşirme olursa zaten bir transfer planlaması yapman da kolay olmuyor. Şimdi Singo diyorsun, hem stoper, sağ bek tam karar veremiyorsun. Şallay diyorsun, zaten devşirme sağ bek. Onun dışında Lemina diyorsun, stoper rotasyonuna yazıyorsun aynı zamanda. Jakobs diyorsun, sol stoper oynatıyorsun. İşte Barış diyorsun, bazen her yerde oynar ihtiyaç haline diyorsun. Ya iyi tamam, güzel de böyle olunca karman çorman bir şey çıkıyor.
0: Ya dün ben mesela yani. Bir oyuncu beğendim. Teknik adamlar vardı, tebrik ettiler beni. Ya Ren'in bir sol beki var biliyor musun? Abubakar. Ortayı yaptı, golü yaptı.
1: Evet,
0: hücuma
1: evet.
0: Çıkıyor. Kaç para bunun servisi?
1: Bakalım abi.
0: 1,5 milyon euro.
1: Şimdi alabilirsen zaten şu anda alıyorsun.
0: Verdin 5 aldın, evet. Verdin aldın sol bek olarak. Aynen. Bak sana bir şey sonra söyleyeyim, alamaz. Şahane bir sol bek. Ya bunu görmeyip illa marka adama mı gitmek şart ya? İlla markalar mı önemli ya?
2: Tamam da yani Galatasaray kulübünün scout evet. Ekibi çalışmıyor mu?
0: Beni enteres yani. Etmez. Hesabını onlar versinler.
2: Tamam,
0: ben gördüğümü söylüyorum.
2: Hesabını o zaman.
0: Evet versin. Versin, kusura bakmasınlar. Bu adamı görmüyor musunuz siz sol bek olarak Rende? Dün Galatasaray'ın sağ tarafını, Şallay'ın bölgesini perişan etti. Şallay'ı içeri gitti, geri dönemedi. Adam oradan hep bindirdi abi.
1: Abubakar Nagida.
0: Nagida evet. Hı hı. Öbür ismi bilmiyorum. Abubakar, Beşiktaş'taki Abubakar kaldığım için Nagida.
1: Evet, evet.
0: 1,5 milyon euro bonservisi var bunun ya. Bunu görmüyorsunuz. Jakobs'u gidiyorsun, dünya parası alıyorsunuz. Ya bu adam hem genç bildiğim kadarıyla.
1: Ren altyapısı abi.
0: Evet. Bir şey söyle.
1: Bu arada Sasha Boy da Ren altyapısıydı.
0: Tamam Sasha yani Boy o zaman Sasha Boy. Sasha Boy alıyorsa yabancı işini alamıyorsun. Yaşı tutuyor mu? Sasha Boy'un büyüktür yaşı büyük ihtimalle.
1: Büyüktür.
0: Alamazsın büyük bir ihtimalle. Eldekilerle
1: kaç? Nagida 21.
0: 21 abi. Al sol bek. Aldın abi, bunlarla bu işler olmaz yani. Bunları Galatasaray'da bu işleri kim takip ediyor ya? Ren takımını bile takip etmemişsiniz. Allah'ını seversen yani. 1,5 milyon euro bonservisi var bu adamın. Şan

0: tane bir sol bek. Görmüyorsunuz çünkü işinize gelmiyor bu işler. Hep marka olsun. Hep pahalı yerden giyinelim. Ama pahalı ucuz olduğu zaman sana yaramıyor işte. Pahalılardan kurtulamıyorsun. Bak hala daha başkan Oliveira'nın parasını ödüyor.
1: Tabii.
0: Gönderdin. Birinci sene şampiyonu ciddi katkı yap. Gönderdin. Her ay parası ödeniyor Oliveira'nın. Daha böyle birkaç tane oyuncu var.
1: Çok acayip.
0: Bunun, ben bunu söylüyorum. Bak Okan Hoca'nın başarılarını söylüyoruz. Diyoruz ki futbolcu yönetiyor başarı. Ama bu nedir abi bu hovardalık ya? Bu kadar çok oyuncu sirkülasyonu Galatasaray'da ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yine Şallah ile beraber sağ bek oynayacak. Bu mantıklı mı geliyor sana?
1: Öyle olacak.
0: Gelmiyor. Bana gelmiyor. Singo bir sene daha Galatasaray'a gitmek istiyor. Adam gibi sağ bek koyun oraya ya. Adam gibi sağ bek. Türkiye'den de bir sağ bek koyun veya koyabiliyorsanız. Koyun. Ya bunun, bu araştırmalar Galatasaray sezonu bittiğinde yapılması gereken araştırma. Bu. Mesela 10 numarayı bekleyebilirsin. Icardi'nin yerine bir santrfor bekleyebilirsin. Sen bir sürü adama para veriyorsun. Şimdi tutturmuşlar bir şey, Leao diye bir adam. Ya soruyorum. Milan takımından ayrılacak Leao değil mi? İtalya'dan bir kulüp bana gel demiyor ya.
1: Yok.
0: He?
1: Demiyor.
0: Demiyor. Niye değil mi abi? Demiyor.
1: Çok düşük.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Vlahović. Değil mi?
1: Vlahović evet.
0: Vlahović. Juventus'ten ayrılmış, bonservis elinde mi?
1: Elinde.
2: Elinde.
0: Gel dedi Juventus dedi peki. Bikiti İtalya'dan Roma, Lazio, Milan, Inter, Fiorentina değil mi? Gel eski kulüpleri falan gel bizde oyna demiyor abi.
1: Kolo Muani'yi aldı hatta Juventus.
0: Eski kiraladığı oyuncusunu evet, geri aldı değil mi?
1: Evet.
0: Şunu ben sana şu söyleyeyim. Bu nasıl abi? Bunu nasıl pazarlamaya çalışıyorsunuz Türkiye'ye Leao'yu? Ve üstelik Barış'ı satıp yapmaya çalışıyorsunuz. Vallahi en büyük muhalefeti ben yaparım. Bu Barış Alper geçen sene Juventus'u tek başına deviren adam. Liverpool maçlarının yıldızı oyuncu. Böyle Galatasaray'ın kalbi yürüyor olan bir oyuncu.
2: Yani gitmek istemiyor
0: kendini
2: abi.
0: Kendini geliştirmek. Bak bir şey söylüyorum. Pazarlıkla akıl karıştırmaya çalışın. Sakın Leao'yu falan almayın ha. Almayın bak söylüyorum buradan. Bu akıl kârı değil bu iş. Bu Leicester transferi gibi transferler yapmayın. Galatasaray'ın altyapısı Leicester'in yerine koyacağınız adam yoksa altyapıyı kapatın o zaman ya. Kapatın altyapıyı. Allah aşkına yani. Bu Leslie nedir ya? Skandal, fiyasko bir transfer. Kim neyini beğenmiş? Bunu ben anlamadım.
1: O dönemde çok itiraz edildi bu arada.
0: Evet.
1: Okan Hoca ısrarla istedi.
0: Neyi ısrarla? İstedi mi acaba? İstediyse bilmiyorum. İstediyse hata yapmış. Soruyorum kendisine.
1: İstemedi transfer.
0: Sen orta sahanın en güçlü adamsın. Milli takımda da Galatasaray'da müthiş oyunlar oynayan Okan Buruk olarak yanında oynatır mısın bu adamı? Soruyorum hocaya. Ya geçsin Allah aşkına. Bu kadar böyle bir şey olmaz abi. Bazen kulüp başkanları yapar, transferleri oynatırsın. Verirler. Zamanında bunu Faruk Süren Fatih Terim'e yaptı. İstemedi Popescu'yu. Ben alayım sen oynatma dedi. Popescu neler yaptı Galatasaray'da gördün.
1: Sonra iş
0: doğru mu?
1: Nerelere gitti tabii tabii.
0: Schneider'i istemedi ben kaka diyorum dedi hoca. Schneider'i koydular önüne. Schneider Galatasaray'da neler yaptı. Her şeyi teknik direktörle yapmazsın. Bazen başkanın da futbol aklı vardır. Onunla yaparsın bu işleri. Kusura bakma. Ben Dursun Bey top oynamış bilen bir insana başkana şaşırıyorum bu Leicester transferinden dolayı. Kimse bu transferi yapan 25 maç oynamaz bu. Ben sana söyleyeyim. Transferi de yapmazlar ama Galatasaray'ın kadrosuna böyle bir oyuncuyla doldurmayın. Doldurmayın kusura bakmayın. Doldurmayın. Kim ne derse desin. Yani 10 numara konusunda birçok insanla görüştüler falan. İkna edemediler doğrudur. Birilerini alacaklardır. Net söylüyorum. Bak bir sürü santrforlardan bahsediyorlar. Alın abi. Sahanın en iyisi Osimhen'di ya. En çok çalışkanı. Oyuna girdikten sonra Barış. En çok çalışkanı. Abi adamı orta gelmiyor ya. Osimhen. Oyunun başında 3 orta yaptı Sara. 3'ü de Osimhen'e. Birini kaleci çıkardı. Biri üstüne geldi. Biri de gol oldu.
1: Bu arada Leao da Osimhen'i besleyecek oyuncu profil değil,
0: değil ki. Değil. Yani. Söylüyorum.
1: İçeri kat eden.
0: Sen yaptın başkan yani. Diyorum ya. Dursun başkan diyorum. Sesleniyorum. Onyekuru'yu sen aldın ya. Sen almadın mı şeyi? Rodriguez'i sen almadın mı? Sen aldın bunları. Gol kralı yaptı Gomis'i ya. Jack diye gol kralı yaptılar bunlar ortalığı. Kerem Icardi gol kralı yaptı. Ya abi Leroy Sané diyorlar ki bu sene çok iyi oyuncular giriyoruz. Ya ne oynayacak ben merak ettim ya. Dünkü maçta Saman Alevi bir iki tane hareket bir kaptırdın gol oldu. Toptan ayağını çekiyor korkak oyuncu. Sorun burada. Onun için onun oynaması için oraya işte Goreske, Musiala o tür oyuncuları alman lazım. Ancak

0: Orada Ulysses oynuyor biliyorsun Bayern Münih'te.
1: Tabii.
0: Değil mi abi? Kesebilir misin?
1: Yok.
0: Ya bırakın bunu abi, biz Galatasaray takımının iki kanadı da, bak 50 defa söylüyorum, bir yönetici var, ismini vermeyeceğim, tebrik ediyorum kendisini benimle aynı görüşte olduğu için. Ya bu adam sahada oynadığı zaman Barış'ın katkısı daha fazla oynuyor. Juventus'u sahada oynayarak bitirdi herif ya. Ya niye solda oynatıyorsunuz Leroy Sané için? Liverpool'un ilk maçında Leroy Sané'yi kullanmadın ya. İlk maçını kulübede oturdun, oyunu almadın. Doğru yaptın Okan Hocam. İki tane kreatif oyuncu, kanat oyuncusu olmazsa, adam geçen orta yapan oyuncu, topla beslemezse Osimhen'i, Osimhen sıkılır. Çıldırıyor maç içinde ya. Görüyorum. Çıldırıyor. Ya bu kadar olmaz ki ya. Ya bu Osimhen alıyorsan Osimhen'e göre kadro yapacaksın. Adam ne dedi size? Yeterli pas alamıyorum, beslenemiyorum dedi. Dünkü maçın iyilerinden biri de, açık konuşalım, Yunus'tu. Yaptığı deparlarla. İşin gerçeği bu. Ama istikrarlı oyunu döndürürse, iyi oyunu istikrara oturtabilirse, Yunus'un katkısı her zaman için Galatasaray olur. Bunu inkar etmem.
1: Ama santrofor konusu hiç konuşulmuyor yani. Tamam, Osimhen zaten birinci santrofor, o net de. Hani Osimhen'in yanına ya da Osimhen olmadığında oynayacak bir isim, yani deniliyor. İşte Barış var deniliyor ama Barış'la da ilgili transfer gündemi var
2: şimdi
1: zaten.
2: Galatasaray'da
1: yok, ikinci bir isim yok.
2: Her şeyden önce bir plansızlık olduğu bir gerçek. Yani bu ligin bitinmesiyle beraber, yani bu süreçte işte ayrılacak bazı oyuncular zaten belli. Kiralıklar var. Artı Icardi'ye yapılmış bir teklif var. Bu teklifin olumlu mu olumsuz mu olacağına yönelik yorumlara bakıldığında kabul etmez yorumları daha fazlaydı. Yani şimdi 40-50 gün neredeyse bir süreç geçmiş. Bakıldığı zaman Levent abinin dediği gibi, yani hem bazı ihtiyaçlar giderilmemiş, hem de temel ihtiyaçlarla ilgili işte bir santrafor, ne bileyim Barış'ın bir alternatifi, yedek sol kanat oyuncusu, işte Abdülkerim hem Dünya Kupası'nda oynadı, hem geçen senenin yükünü fazlasıyla çekti, yorgun, belki de kafaca yoruldu, belki olabilir, fiziken tabii yorgun değil ama tabii, ona da bir alternatif hazırlamak lazım. İşte sağ bekten bahsediyoruz. Sağ bek Boye dedi, o da gitti. Yani bakıldığında birçok oyuncunun ayrıldığı, 5 kişi gitmiş, bir tane transfer yapılmış. Yani bu bir transferde işte genç, artık kiralık bir şekilde yapılmış. Şimdi taraftar da ister istemez bakıyor Beşiktaş'a, bakıyor Fenerbahçe'ye, bakıyor Trabzonspor'a ve oradan kendine bir şey yapıyor. Yani biz niye yapamıyoruz kardeşim, biz şampiyon olmadık mı? Sayın Abdullah Kavukçu, demedi mi bizim 500 bilmem ne kadar milyon euroluk bütçemiz var,
1: evet,
2: şeyimiz var. Bu nasıl algılandı? Çok paramız var. İstediğimiz transferi, ki dün akşam mı dedi para sorunumuz,
1: düzeltti.
2: Yani yok diye. Şimdi siz bu kadar geç kalıp, geç kalma demeyelim de, yani bu taraftarla bu şeyi arasındaki diyaloğu, iletişimi çok sağlıklı yapamazsanız, ki biraz Sayın Kavukçu'nun dünkü konuşmasıyla bence taraftarlar biraz yatışmış olabilir. Şimdi bakıyorum Sayın Başkan transferle ilgili konuşuyor. Mecburen konuşuyor, bir şeyler demek zorunda. Okan Buruk her hazırlık maçından sonra taraftarımız haklı, işte yapacağız iyi kadro filan diye açıklamalar yapıyor. Abdullah Kavukçu zaman zaman çıkıyor, dün akşam çıktı açıklama yapıyor. Yani Galatasaray'daki yöneticilerin, teknik kadronun artık ortak şeyi transfer olmuş. Sanki transfer bir kabus gibi çökmüş kulübün üstüne, bu isimlerin üzerine. Ve biz transfer yapmadıkça bize salvolar oldukça fazla, taraftar gruplarının demeçleri var, ifadeleri var. Yani transfer lazım mı? Evet lazım. Ama bu belli bir planlamayla aslında şu 40-50 günlük süreç içerisinde bir iki tane, üç tane transfer de tabii ki yapılabilirdi. Yani niye yapılmadı bilmiyorum. Yani onun temel nedeni ne? İstedikleri oyuncular mı olmadı? Paraları mı yetmedi? Beğenmediler mi? Ya nasıl olsa bizim kadromuz çok iyi. Biz şampiyonuz. Dur Eylül'e kadar zaman var, bekleriz mi diye düşündü. Şurada bugün ayın 3'ü, yarın 4'ü. Lig başlayacak 10 gün sonra. Çorum Spor maçı var. Elbette ki bu dün akşamki kadro iyi bir kadro, şey bir kadro, ama senin bundan sonra da alacağın oyuncular buraya bir, değil mi, adapte olacak. Ondan sonra biz burada oturup konuşuyoruz. 5 idmana çıktı.

0: daha hazır değil, onu kadroya alma.
1: Tabii.
0: Şimdi Beşiktaş Trossard'ı aldı, en önemli oyuncusu Trossard. Bugün ismi bildirilmedi. Ha, bildirilir mi yarın 24 saat kala, yazılır mı yazılmaz mı? Beşiktaş'ta bugün ilk idmana çıktı. Hazır mı? Bana göre hazır da. Beşiktaş'ta ilk idmanı.
1: Böyle oyuncular genelde hazır oluyor.
0: Ama ben de şöyle düşünüyorum. Böyle bir oyuncum varsa ben bunu oynatmalıyım kardeşim. Ben bunu niye transfer ettim o zaman ya? Bu benim en değerli oyuncum. En değerli ve ben Avrupa Ligi'nde yoluma devam ediyorum. Benim oynatmam lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi yani hep böyle sonraya ötelemek, işte Eylül'de alırız. Ağustos'un ortasında alırız. E son günlere doğru alırız.
2: E almadılar mı Ocak ayında şeyi?
0: Kimi?
2: Berosani. Ocak'ta bitirdik dediler. Büyük evet, başarıydı bu.
1: Hemen açıkladı.
2: Tabii. Açıklandı. Doğrusu buydu. Sen son stoperi önce bitireceksin abi. Alacaksın. Bu doğruyu yapmışken bu doğrudan yanlışa geçemezsin. Kusura bakma. Galatasaray'ın son stoper ihtiyacı var mı? Var.
0: Var.
2: Sabek ihtiyacı var mı?
0: Adam 60 tane maç
2: var.
0: Oynamış.
2: E tamam. Yerlerden bak. Gitmedin. Bak Zeki Çelik'i Juventus aldı. Değil mi? Sen alsaydın. Türk oyuncu.
0: Şeyi de alıyordu. Trabzonspor aldı. Türk oyuncu. Sol kanat.
1: Aralı.
0: Galatasaray'da masada değil miydi orada?
2: Hayır. Galatasaray masadan çekildiğini ben
0: görmedim. Çekildi. Ha, istese alırdı.
1: Yani bir istek vardı.
2: Ya çekildi. Yani bu Niyaga transferini yarattığı o sıkıntılı ortamın yatışması için çekildi abi. Çekildi. Bana söylediler hangi yöneticiyle konuştuklarını. Çekildiklerini söylediler. Yani açık konuşalım.
0: Hayır, alınabilirdi diye diyorum.
2: Alınabilirdi diye diyorum. Evet, alınabilirdi. Çünkü Volkan Hoca'nın istediği bir oyuncuydu.
0: Evet.
2: Doğru tespit etti. Mesela Galatasaray Can Uzun'u istiyor değil mi? Doğru oyuncu.
1: Kesin
2: Galatasaray
1: doğru.
2: Ciddi kesin. Katkı yapacak bir oyuncu. Doğru bir oyuncu. Ama Leao doğru bir oyuncu değil. Buradan söylüyorum. Leao doğru bir oyuncu değil. Can Uzun doğru bir oyuncu. Sana 10 numarada oynar. Bak açık konuşuyor. Hem gol atar hem gol attırır. İnanılmaz bir oyuncu.
1: Leao konusu biraz şöyle abi. Şimdi senin güzel bir evin var. Oturuyorsun gayet konforlu, lüks. Her yılda sana güzel hizmet veriyor. Sen yıkıyorsun, aynı yere bir daha ev yapıyorsun. Yani Barış Alper varken, çift tane gol asist katkısı
2: ya
1: varken.
2: Yanlış ya, günah ya.
1: Avrupa'da bu kadar üst düzey mücadele veriyorken, Juventus turu dediğin gibi rakipleri iki maçta da 10 kişi bırakmışken.
0: Leao ile ilgili somut bir şey var mı ki girmez. Ya Galatasaray'da? Fenerbahçe somut
2: olanlar. Bir günde dedim Aykon Hoca'ya, lütfen dedim ya. Bir günde şu sene solda oynasın ya. Depar atsın gitsin, solda sıfır insin kessin. Bunu yapacak bir oyuncu. Sağ tarafta oynuyor, ne oynuyor ben anlamıyorum ya. Hep aynı hareketleri yapıyor, çözüyorlar. Kaptırıyor topu, Galatasaray'a atak yiyor. Yapma abi, Barış sağda oynasın. Barış senin önündeyse Barış oynasın. Sana kulübe de otursun, kusura bakma.
1: Oturduğu maçlarda oldu.
2: Oldu, otursun. Ya bunda ısrar etmenin anlamı ne ya? Hayalle bu işler olmaz. Ya iyi oynayacakmış. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir adam değil o.
0: Zeze diye bir oyuncu alacaklarmış Arabistan'dan. Evet. Sol stoper. Genç.
1: Neom'dan Nantes.
0: 21 yaşında. Yani, 21 yaşında.
2: Tamam.
1: Şöyle Galatasaray'la adı anılan isimler. Bu arada Zeze, yani Nathan Zeze iyi bir oyuncu ama yani hiç böyle taraftarı doyuracak, ne bileyim tam abi böyle eksik parça gibi oturacak. Yapma.
2: Gerek yok ya.
1: Yok yok, şu anlamda söylüyorum abi, yıldız isim değil diye demiyorum yani. Evet. Ama bir planlamanın ürünü gibi görünmüyor. Yani sürekli aynı mevkiye farklı profiller yazıyor.
2: Sıkıştılar çünkü dünkü maçta Abdülkerim'i görünce hemen almaya çalıştılar. Çünkü Abdülkerim bırakılacak bir oyuncu değil ama Abdülkerim hazır değil. Dünya Kupası oynadı, adam tatil yapmadı uzun süre. Hak vermek lazım. Ağır oyuncu, çabuk oyuncu değil. Kaçırdığı zaman rakibi yakalayamıyor.
0: Uğurcan da konsantrasyon sorunu yaşıyor. Yani böyle
2: aynı
0: gördüm.
2: Şekilde yani Galatasaray'ın kalecisi, 3 tane kalecisi var şimdi mesela. Cankat, Avrupa maçlarındaki en iyisi Cankat'tı ya.
1: Cankat hatta 2 numara gibi şu anda.
2: Bence de. Yani başarı oynatırsan kazanırsın bu işte. Dün mesela seyrettim. Uğurcan benim beğendiğim kaçı. Yaptığı hata, kaç tane hata yaptı ya. Yediği gol. Ya rakibe attın topu ya.
1: Evet.
2: Böyle bir şey olmaz yani. Sen milli takım kalecisisin ya. Doğruyu konuşalım. Eğri eğri doğruya doğru bir yerde alkışlarsın, bir yerde yanlışı varsa da söyleyeceksin. Yani ben Okan Hoca'nın mesela bazı şeylerini doğru buluyorum, oyuncu isteklerini. Ama bu Leste'yi doğru bulmuyorum. Kusura bakmasın o almışsa. Yani Galatasaray'a katkı yapmadı. Dün orta saha hiçbir katkı yapmadı ya. Galatasaray hücumunda yok. Rakibi karşılamada yok. İki kişinin arasına girip topu kaybetti. Yani
0: bir de şimdi

0: Bu santrafor transferi, yani Osimhen deniyor da, şimdi geçen sene kim vardı? Icardi vardı. Icardi'nin katkısı ortalama 20 gol filan.
1: 16 idi en son yani, herhalde 16 idi.
0: Asiste var mıydı bilmiyorum. Yani var, ortalama var. 20 gole katkıda 16-3 civarı, bulundu. 16-4 gibi, tabii. Şimdi senin alacağın adamın da bu kadar bir katkıda bulunması lazım. Bak, demek onun bulunduğu katkı, gol sayısı önemliydi. Sen oraya, demek istediğim şu: vasat bir oyuncu alamazsın kulübeye yedek alıyorum diye. Yarın bir gün ne olacağı belli mi yani? Oldu sakatlandı.
2: Sakat olduğu bir senede aldı Galatasaray oraya ya.
0: Morata'ya. Bence iki tane oyuncu alması lazım.
2: Morata'yı aldı, Batshuayi aldı.
0: Hayır falan. Bir tane değil, Levent abi. İki tane oyuncu
2: bak,
0: alması
2: 16-4'te
0: lazım.
2: 16-4'te Galatasaray'ın yabancılarına bakalım. Kalecisinden dolayı. Şimdi alacaksın oyuncu. Sağ bekte yerli oyuncu kullanamadığı için Şallay'ı kullanıyorsun. Yabancı bir. Kimi kullanıyoruz şeyde? İki. Davison Sanchez. Değil mi?
0: Evet.
2: Jakobs oynatmıyorsun diyelim ki, Kazım Canlı Eren'i oynattın Türk. Ortada üçlü var. Sara, Lemina, Torreira. Kaç oldu? Beş oldu.
1: Evet.
2: Öyle mi? Osimhen altı. Leroy Sané yedi. Evet. Leroy Sané kaldı. Öbür oyuncular kulübede oturacaklar. Onlar ne olacak? Yaşı olarak yerli bulamazsan. Bu politikanın 16-4'ün getirdiği sıkıntılardan bir tanesi bu. Burada hem başkan hem de teknik heyet haklı, ama gerçek olan şu: siz biliyordunuz bunu. Geri adım atmadı TFF. Doğru yaptı belki. Ama siz
0: TFF'ye de ilişkileriniz bu kadar bozukken oradan bir şey olacağını herhalde ummuyordu Galatasaray değişeceğini.
2: Herkese eşit davrandı. Allah aşkına değiştirmedi ya. Değiştirmedi. Bana içinden bilgi de geldi. Bütün kulüpler ise 4 kulüp başvurmuş. Diğer kulüplerin hiçbir tanesi istememiş ya. Kim diyor istedi diye. Ertuğrul Başkan biliyor. Atılan imzaların ne olduğunu biliyor. Hiçbir konuda TFF'ye yüklenmesinler yani. Kusura bakmasınlar. Yani ben bu açıdan değil, ama bak şimdi santrafor, Galatasaray sayıyorsun, yabancıdan çıkman lazım. Santrafor alacağın santrforun yaşının da ufak olması lazım ki 16-4'e uysun oynatabilmesi için. Galatasaray'ın ya, normal 10 kişilik yabancı kadrosu dolu. Yaz bir kenarı. Şallay, Davison Sanchez, Jakobs. Var mı? Bunlar kadroda var. 3. Torreira, Sara, evet. Lemina. 6 mı? 6.
1: Evet. Küçük bu.
2: Onu değil, 6. O yaş grubuna göre 6. Evet.
1: Artı 4.
2: Osimhen 7.
1: Evet.
2: Sané 8.
1: 8.
2: Başka?
1: Gelecek 10 numara var daha.
2: 8 bir oyuncu daha var.
1: Barış Sané, Osimhen abi.
2: Hayır, bir kişi daha var Galatasaray'da. Singo.
1: Singo var, evet.
2: Evet. Singo kaç aldı?
1: Sara var.
2: Bak, Sara 3 saydın. Jakob, Sanchez, Sallay'ı 6.
0: Sen 11 mi sayıyorsun?
2: Sané 7, Osimhen 8. Doğru mu?
1: Evet, evet.
2: Şimdi bir tane yabancı kalacak o. İki tane yabancı kullanma hakkım var. Alabileceğim. Bir santrfor, bir 10 numara var. O konuca demedim haklı olarak. Geçen sene Mertens'i aradık diye.
1: Geldi şu anda.
2: Mustara'yı da.
1: Galatasaray'ın evet. Yabancı oyuncuları.
2: 2, 4, 6, 8, 9. Pardon, 9. Sara, Jakobs, Torreira, Sallay, Nelson. Nelson'u sayma, gidecek. Nelson'u sayma, gidecek. Nagayeler Dogovic'i şeye tutuyor. Evet. Gidecek Nelson. 2 tane adam azıcık. 10 numara ve 9 numara. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Evet. Burada yaş hattı yok. Nelson'u gönderdiğinde. Doğru. Aslında Nelson da yaşa giriyor. Nelson'un imza attığı tarih buna uyan bir tarih. Sonra yaşı burada büyümüş. Attığı tarih bu. Adaletsizlik tabii olur. Buna olur. Vermemek. Doğru. Yanlış olur yani de. Futbol federasyonun bileceği bir şey bu. Yani mantıklı anlatırsan.
1: Transfer olduğu yaş diyorsun,
2: evet,
1: yani.
2: Transfer olduğu yaş. Yani bu şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamalarına uyan bir yaş. Oradan. Galatasaray 2 tane alacak. 10 numara alacak. Evet.
1: Bir de santrafor.
2: Santrafor. Alsın abi santrafor. 4-4-2 oynasın.
1: Santrafor çok, evet, önemli. Yani tabii, yani çok önemli derken altını şöyle doldurayım. Tabii ki önemli de Murat abinin az önce söylediği şeyin altında daha büyük bir şey yatıyor. Şu. Okan Buruk'un ilk şampiyonluğu. Hatırlayalım. Buffett'in bir Gomis nasıl başladı?
2: Evet. Ama bravo, Icardi... unuttuk bak. Onunla beraber Icardi yoktu.
1: Icardi yoktu.
2: Antalya'da maçı kazandırdı.
1: Antalya'da
2: Karagümrük
1: kazandırdı.
2: Maçı şey bir maç vardı. Ümraniye maçı galiba. Ümraniye maçı evet kazandırdı evet.
1: Şimdi Gomis Icardi gelinceye kadar, forma girinceye kadar Galatasaray'ı taşıdı.
2: Sonra
1: zaten
2: ikinci santrafor olarak destek evet verdi. Bak onu unuttum aynen ben öyle buraya.
1: İkinci şampiyonluk.
2: İkinci senesi Vinicius var.
1: Carlos Vinicius
2: geldi tabii.
1: Kasımpaşa maçı çok doğru kritik gol.
2: Çok kritik gol.
1: Üçüncü şampiyonluk.

0: şampiyonluk Alvaro Morata 7 gol 1 asisti katkısı var. Evet. Ne olursa olsun.
1: Orada Osimhen'le beraberdi. O zaman sakattı şey. Beşiktaş maçında
0: hatta hatırlarsan. Batshuayi'nin de katkısı vardı.
1: Vardı. Sonra Batshuayi geldi. Evet. Katkı.
0: 4. şampiyonlukta zaten Icardi geçen sezona nasıl başlamış biliyor musunuz? İlk 6 maçta 5 gol.
1: Evet.
0: İlk 6 maçta Süper Lig'de 5 gol. Mauro Icardi.
2: Çok iyi başlamış.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam Osimhen tamam. Kesinlikle yıldız ilk sırada. Ama baktığımızda bu arada grafikte bir değişiklik olacak. Lemina eklenecek tabii oraya. 9.
1: Tabii.
0: Yani Nelson gitse de 9. Evet.
1: Bak bir tane oyuncu var.
0: Yani bir tane oyuncu alabiliyorsun.
1: Nelson gidirse Lemina eklenmemiş ama 10 oluyor şu anda.
0: Ama şey alırsın yani.
1: Nelson.
0: 23 alırsın. U23 alırsın.
1: Almayabilirsin. Bakarsın duruma. Nelson'un
0: Santrfor'u belki öyle alırsın.
1: Santrfor gitti. Evet. 10 numara yer yok.
0: 10 numaraya 20.
1: 9 oyuncu kalıyor değil mi?
0: Evet.
1: 9 oyuncu kalıyor. Nasıl alacaksın Santrfor'u?
0: Yok şöyle düşündüm ben. Muhtemelen 10 numaraya.
1: Bertu istiyorlardı o mu yani?
0: Evet U23'e de farklı bir planlar.
1: Bertu istiyorlar Başakşehir'den. Kabul ediyorum. John Duran da uyuyordu buna.
0: Uyuyordu Benfica'ya gitti.
1: Evet, John Duran
2: taraftar istemedi ya.
1: Tamam. Kabul istemedi. Kabul ettim ama bu tür bir oyuncu santrfor bulman yani gerekiyor.
0: İşin özü her şampiyonlukta Galatasaray'ın mutlaka ikinci santroforu ya da işte geçen yılki gibi Icardi müthiş başlamış. Yani mutlaka Galatasaray farklı bir isimden hücum noktasına çok katkı almış yani, sezonun bir noktasında.
2: Tamam yani o zaman Galatasaray'ın oraya alacağı adam yine Icardi gibi kaliteli bir oyuncu mu olması lazım? Fikri kaliteli çıkıyor burada.
1: Sonra
2: yani.
1: Adam neden ben oynamıyorum dediğinde koydun çift santrfor Kocaeli'nde ne hale geldiğini ya, gördün.
2: Abi, öyle diyorsun dedim, da Levent abi Şampiyonlar Ligi'ndesin. Şampiyonlar Ligi'ne yani. Gideceksin bir tane idman oldu sakatlandı Osimhen diyelim. Ne olacak yani oraya genç bir adamla mı? Yok.
1: Abi sana adam,
2: bak oraya iki tane adam alman lazım senin. Bir yerli bir yabancı.
1: İşte onu Barış düşünüyor. Can Uzun'u alırsa
2: ya Can Uzun'u alsa alır da herhalde kaç Barış ay oldu Sandır ya Can Uzun ya.
1: Allah
2: Can Uzun.
1: Bu işler sonuna kadar bu transfer zorlarsın gider
2: adam
1: bu işler.
2: Adam vermiyor 50 milyon euro diyor.
0: Can Uzun sürdü abi evet.
2: Can Uzun tamam yani. Kendisi istiyormuş, babası istiyormuş, ailesi istiyormuş. Kulübü vermiyor. Tamam. Hayır vermiyor değil parayı verirsen veririm diyor.
1: Sen Avrupa'da araştırma yapmışlar 20 milyon veriyorlar. Galatasaray'da 30'a kadar çıktı fazla vermez.
2: Tamam, onlar ne istiyor? 45-50 istiyorlar.
0: Ulan Frankfurt'tan o konuda oyuncu almak zor. Frankfurt yani bayağı bir top.
1: Maddi gücü top olan bir kulüp.
0: Evet tabii. Lemina'nın hali yabancı oyuncu grafiğinin de ekrana geldi. Şu an dolu. Nelson ayrılırsa buradan bir isim daha alabilir Galatasaray.
1: Tabii işte genç oyuncu gelirse Yelert giderse oraya gelecek.
2: Kullansın Nelson'u o zaman
1: defans
2: hocam.
1: Oyuncusu. He?
2: Niye Nelson'u kullanmıyor?
1: Nelson'u kullanmıyor hocam, derken Nelson oynamak istemiyor.
0: Nelson da kalmak istemiyor.
1: İstemiyor. Nelson peki, gitmek istiyor.
0: Geçelim yani. Buradan Beşiktaş'a Galatasaray bölümünü tamamlayalım. Ama bayağı bir Galatasaray'da Ağustos'un hareketli
1: mesela
0: geçeceğini
1: mesela bak senin
0: söyleyeyim.
1: Dediğin gibi Icardi Osimhen ilişkisi başlamışsa eğer son iki senede Galatasaray ve Osimhen ilişkisinin arkadaki santrforu bence 3-5-2 ya yani 4-1-3-2 oynayacak adam Pavlidis doğru isim olur. Öyle bir isim.
0: Tabii.
1: Öyle bir isim var.
0: Osimhen varken de Pavlidis'i yani almak bence çok mantıklı olmaz Pavlidis'e. Yani
1: Osimhen gezinen bir santrfor. Yani. Pavlidis de aynı şekilde. Sana oynar bunlar yani genelde.
0: Evet. Ama dediğim gibi yani Pavlidis Osimhen varken bir abi oynayayım. Çok derdi.
1: Tabii ama yani dedim Murat'ın dediği doğru olan bir şey var.
0: Doğru.
1: Lig, kupa oynayacaksan eğer Avrupa oynayacaksan bir tek santrforla gidemez.
0: Abi şöyle gelecek isim de 20-25 maç arası oynayacağını bilerek gelecek. Hiç oynayacak. Yani.
1: İşte
0: 25 maç katlanacaksın yani.
1: O nedir onun adı? Yemeği Okan Hoca yapacak abi.
0: Evet. O da oyuncunun
1: yapacak. Ona göre sistem değişikliği yapacak.
0: Sorumluluğunda. Peki. Şimdi Beşiktaş'ta Nunez konuşuluyor. Nicolas Jackson konuşuluyor. Murat abi. Birçok santrofor ismi. Vlahovic her zaman gündemde zaten. Ama yani dilersen Salah'a hem Beşiktaş hem Trabzonspor ekseninde bir konuşalım beraber. Şöyle yani Nunez konusunda konuşuruz ama Nunez'in menajeri hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'yle belki Galatasaray'la temas kuracağı konuşuluyor. Nicolas Jackson'la ilgili ben fikrimi söyleyeyim hemen ortadan çekileyim. Tekrar söylüyorum. Nicolas Jackson hangi takıma giderse gitsin taraftarı papatya çayı olur, rezene olur, melisa çayı olur. Maç günleri bu çayı demlesin. Çünkü başka türlü taraftar Nicolas Jackson'ı izlerken sakinleşemez. Benim yorumum Nicolas Jackson'la ilgili budur. Çok da değişmez. Yani
2: Beşiktaş için mi bu yorumu?
0: Her takım için.
2: Her takım için.
0: Her takım için. Her takım için söylüyorum.
2: Yani Beşiktaş'ta

0: Bir santrafor konusunda, golcü konusunda açıkçası sıcak bir gelişme yok. Bir kere gerçekçi ol. Şimdi Beşiktaş hala var yani. Şu an bir Salah'ın şeyinde. Ya bir Salah böyle bir rüzgar gibi geçti, bir fırtına gibi geçti. Geliyordu, gelmiyordu, uçak piste iniyordu, jet havalanıyordu filan derken Beşiktaş bir onun böyle şeyini yaşadı. Yaşamasıyla beraber Önder Özen çıktı, basın toplantısı yaptı. Şeyi düşürdü aşağıya, tansiyonu aşağı düşürdü. Ama Trabzonspor'un Salah'la görüşmesi ve çıkan haberlerle Beşiktaş'ta tansiyon tekrar çıktı. Beşiktaş'ta taraftarı da ne oluyor ya filan. Hani biz de bize imza atıyordu. Hani biz de forma şeyleriyle ilgili pay veriyorduk filan deyip böyle bir durum yaşadı. Neden bunları anlatıyorum? İşte Beşiktaş bir kere bunun bir şeyinde. Golcü transferini yapacak olan Beşiktaş bir kere bu Perşembe günü oynayacağı maçı bekliyor. Tamam, benim diyor acelem yok diyor. Ben diyor haftaya da diyor bakarım bu işlere diyor. Ve şurada 1,5 aydır işte ilk Beşiktaş'ın gündemine geldi Vlahovic. İlk Beşiktaş teklif yaptı. İlk Beşiktaş'ın hocası kendisiyle 3 defa görüştü telefonda. Beşiktaş'a kendisini davet etti. Beşiktaş 10 milyon eurolara kadar para verdi kendisine yıllık ücret. Fakat oyuncu teşekkür etti, kapıyı kapatmadı. Ben dedi bir gezeyim, Avrupa turuna bir çıkayım. Levent abi dediği gibi kimse istemedi. Hiç kimse isteyen isteyen yok.
1: Sen onu istemeyen bir oyuncu Beşiktaş ne istiyor ben anlamıyorum yani.
0: Hoca istiyor. Hoca eski oyuncusu kötü bir oyuncu da değil ki ama hala tabii. Yani önemli bir oyuncu.
2: Çalıştığı bir isim çok
1: tamam abi yani. Demek ki bir yerde bir arıza var ki
0: şimdi aynı oyuncuyu
1: yani.
0: Türkiye'de
2: iletilen Beşiktaş'ın teklifi şu: biz senin bizi kabul etmen durumunda bütün mali şartlarını yerine getirmeye hazırız.
1: Tam biliyorum, evet doğru.
0: Yani bugün bakıldığında hala hocanın ve Beşiktaş'ın bu oyuncuya dair bir şeyi var, bir umudu var. Yani en de sonunda bize evet diyecek ve bize imza atacak. Tabii bunun haricinde işte biraz önce dedin Nunes dedin. Yani bu hocaya da sorulmuş. Ama daha hoca bununla ilgili çok pozitif de negatif de bir şey söylememiş.
2: Benim anladığım 10 Ağustos'u işaret ediyor Vlahovic. 10 Ağustos'tan sonra cevap vereceğini söylüyor. Evet. Yani herhalde bu Nunez ismi, Jackson ismi, başka isimler. Yani 10 Ağustos'a
0: bu Arabistan'da
2: kadar
0: bu değil mi
2: böyle
0: Nunez
2: devam edecek.
0: Nunez Arabistan'da.
2: Arabistan'da
0: El Hilal'de.
2: Oynamıyor ama.
0: Oynamıyor. Yani Beşiktaş'ın önceliği yine Vlahovic. Başka bir Charlotte'da falan yazıldı, çizildi de. Yani o
2: yazılmaya
0: duruma gelir
2: yok
0: mi?
2: Zaten
0: yani. Yani bakıldığında bütün aslında Türk transfer piyasasındaki santraforlar hep aynı isimler dönüp dolaşıyor şu anda. Yani işte Trabzon'a, Trabzon'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a böyle bir döngü. Vlahovic işte Trabzon'a da bugün çıktı mesela haberleri. Hatta Fenerbahçe'ye de çıktı. Beşiktaş'a zaten 1,5 aydır çıkıyor. Bir Galatasaray'a çıkmadı yani. Bir Galatasaray'a bu şeyi çıkmadı, haberi çıkmadı. Yani sonuçta Nunes'le ilgili de böyle çok yani olumlu şu anda pozitif bir şey yok yani. En şu an Beşiktaş'ın görüştüğü isimlerden bir tanesi. Ama size şunu söyleyeyim, şunu duydum. Bak onu söyleyeceğim. Bu Önder Özen basın toplantısı yapıyor, bitiriyor. Salah'ın menajeri arıyor. Diyor ki niye böyle bir şey yaptınız diyor. Biz sizle kapıyı kapatmadık ki diyor. Ondan sonra Beşiktaş tarafı da Özen tarafı da ne yapalım yani, taraftar bekliyor, bizim de bu beklentiye bir şekilde noktalamamız lazım, artık kulübün menfaatlerini düşünmemiz lazım diyor. Peki tamam diyor, bu şekilde bir görüşme sonunu. Yani o taraf da şaşırıyor böyle Beşiktaş tarafından böyle bir açıklama yapılmasına.
1: Doğru bir hareket ama.
0: Efendim?
1: Doğru bir hareket.
0: Beşiktaş'ın açıklaması.
1: Tabii canım, yani bence bir yere kadar Beşiktaş'ı büyük bir koyu cami abi. Kalkıp da oyuncak hale getirmesinin hakkı yok Salah'ın. Gelecekse gelirsin, gelmeyeceksen gelmeyeceksin. Kusura bakma. Önder Özen'in açıklaması çok mantıklı, çok akılcı.

0: Anlaşma yok diyor. Anlaşmanın boyutları, maddeleri bilmiyorum. Bayağı demek ki geniş kapsamlı.
1: Çarşamba gününde geleceğe konuşuluyor bir yandan.
0: Yani böyle haberler de var ama bunlar hiçbir resmi kaynaktan. Ya ben sordum bir kere, kimse bir türlü şey yapmıyor. Yani biz bununla...
2: Transfer gizli olur.
0: Ne gizli ya, çıktı ortaya o zaman. Ne gizli olacak ha?
2: Trabzon yönetimi aşama yapmıyor. Ne diyor? Yok böyle bir şey.
3: Başkan buraya geldi.
0: Anlaşma yok diyor.
2: Olgunlaşmadan yapmak istemiyor. O da akılcı bir davranış.
3: Buraya geldiğinde abi Aral'la da ilgili ilgimiz yok demişti. Sonra imza geldi.
0: E tamam, onunla ilgili de zaten A-Spor'da başkan ben Trabzonspor'un menfaatlerini korumak zorundaydım diyerek işin transfer sürecinin bu şekilde devam etmesi gerektiği için
3: tabii ki.
0: Bunu söyledi. Tabii diğer transfer, Salah transferi büyük bir operasyon. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bugün yarın göreceğiz yani, uçak mı geliyor, gelmiyor mu, olacak mı, olmayacak mı? Yani parayı peşin istedikleri söyleniyor. Bir sürü haberler var yani açıkçası.
3: Salah'ta öyle bir menajer varken abi bence hiçbirimiz kesin konuşamayız.
0: Salah Beşiktaş'ta
3: yani.
0: Olmayınca Mısır'da filan aramışlar kendisini. O menajeri aramışlar. Tepkiler olmuş şeye, Salah'a niye Beşiktaş'ı kabul etmedin, bir Türk takımını, işte İstanbul'u filan bilmem ne. Şimdi tabii burada şöyle bir şey de ortaya çıkartıldı. Yani bir kere Salah'ın menajerin, daha doğrusu iş adamı mıdır nedir? Menajer de değil ya aslında, o bakıldığında bir iş adamı. Yani adamın şeyi sonuçta bütün kariyeri boyunca anlaşmalarına, maddelerine imza atan, bütün reklam, imaj, her türlü işte spor markalarıyla görüşmeleri yapan kişi. Yani her şeyden o sorumlu, imza yetkisi var. Ve bunları yaparken de oyuncusuna bilgi veriyor. Bak orada Beşiktaş dedi ki, acaba dedi Salah'ın bunlardan haberi var mı? Var kardeşim, hepsinden haberi. Nasıl yok? Salah haberi var ve Salah ama ona yetki vermiş. Yani Salah şunu demiyor. Ya sen komisyonunu %20'ye düşür, dur forma reklamını %15'e düşür demiyor. Sen benim için en iyi anlaşmayı sen yaparsın. Sen ne bunu imzala dersen ben de imzalayacağım diyor. Yani olay bu. Tamamen bu çerçevede Chelsea'de değil mi? Chelsea'den beri ilişkileri olan bir kişiyle çalışıyor. 14-15 yıldır mı artık? Ne uzun bir zamandır. Şimdi böyle bir durum var. Ve demiş ki bu Mısır'dan tepkiler olunca ben marka getiriyorum demiş. Markanın da bir fiyatı var demiş. Rakam bu demiş.
2: Marka da 34 yaşında be abi.
0: Yani
2: abi, pardon da yani, işte, yani marka genç bir marka değil yani.
3: Genç olsa hiç konuşulmaz.
2: Ya birçok oyuncuyla sözleşme imzalan Liverpool devam etmedi. Efsane şurada Süper Kupa oynadılar Chelsea maçında. Biz Murat'la beraber gittik, seyrettik maçı. Beraber. Önümdeki bütün İngiliz Liverpool taraftarlarının sırtına Salah yazıyor.
0: Renk katmaz mı gerçeği?
2: Evet, ben renk katar da ama bir şey sana söyleyeyim. Bu kadar da abartı
0: şampiyon
2: değil.
0: Yapar mı
2: Beşiktaş'ta,
0: abi?
2: Beşiktaş'ta ben söyleyeyim sana, taraftarı da Salah formasıyla doldururdu tribünleri.
3: Tabii.
2: Bu tartışmıyorum.
0: Belki Trabzon dolduracak.
2: Tabii. Tamam ama şunu söylüyorum. Tabii Beşiktaş şampiyon yapardı.
0: Ya Trabzon'u yapabilir mi?
2: Katkı yapar mı? Trabzon'un kadrosuna bakmak lazım. Kadro oyuncu isteyebilir. Yani sadece Mohamed Salah'la iş bitmez. Ben de mesela
0: tabii ki
2: Trabzon'a bahsetmedik ama beni Trabzon'daki bazı transfer hareketleri çok şaşırdı. Takımın en önemli 3 oyuncusundan ayrıldın ya. Olay önemli Olay bir oyuncu yani. Değil miydi abi? O bir ses golleri atan bir adam Rus vardı.
3: Felipe Augusto.
2: Felipe Augusto. Augusto'yu yolları ayırdın.
0: Para lazım abi.
2: Rus'ta da. Bir dakika ama bunlar sana geçen sene kupayı kazandıran oyuncular. Sen hazır takımı takviye etmen gerekirken sen takımın en önemli oyuncularını gönderip yeniden takım yaparsan bu soru işareti olur. Bak oradaki gelenlerle gidenlere. Yani o oyuncular gitmez. Olur mu abi yeniden takım yapar? Sadece Salah'la işi kurtaramazsın.
0: İyi para kazandı oradan abi, öyle
2: tamam,
0: diyorsun
2: bir şey
0: ya.
2: Demiyorum. O zaman takım yaparken o üç adam başka oyunculardan ayrılırken kazanacaksın. Batakov mesela talibi varsa iyi bir parayla
3: talibi
2: satabilirsin.
3: Talibi vardı sakatlıktan dolayı tamam. Abi şu an için biraz rafa kalktı ama Vivo'nun şu anda 32 milyon euroluk bir hala masada teklifi var. Fulham'dan. Yine Crystal Palace'dan var. Yani şey 30 mi? Milyon euronun Batakov üzerine çıktı Vivo'ya.
2: Evet. Şey söylüyorum, beni şaşırttı yani. Şampiyonluk hedefin varsa ileride, Avrupa oynayacaksa, Mohamed Salah'ı düşünüyorsan o zaman kadronun belli oyuncularının kalitesine sahip olman lazım.
3: Lovic ismi bugün çıktı Trabzonspor'la ilgili.
2: Ya ben de Lovic de önemli. Bu paraya bakar ya.
0: Ya
2: bu.
0: Eğer Lovic'i alıyorsa Trabzonspor, Onaçı'yı satacak o zaman demektir.
3: Ben de aynısını
0: alıp da kulübede Onaçı'yı oturacak hali yok. Ha, yaşı kaç? Belki

0: istiyordur teklifler varken onu açıdan olabilir. Mantıklı olabilir. Ama yeri doldurulamayacak bir adam mı?
1: Teklif olduğu konuşuluyor.
0: Yani evet, ekonomik olarak Trabzon'a
1: onu aç 32 galiba.
0: 32 tamam, yani ona bir rakam gelirse o, bu transferden çıkılırsa, vazgeçilirse, yana da Vlahovic'i alırsan tamam yani, ama bana göre Onaçu Trabzon'a çok artısı olan bir yer. Yani bir Onaçulu Trabzon geçen sezon vardı.
1: Tabii.
0: Bir de onsuz Trabzonspor vardı. Gerçekçi olalım yani. Fakat iş ekonomi ve paraya dayalı. Yani cazip bir teklif geliyorsa satılır yani, satış sürpriz ya olmaz. Fenerbahçe de istemiş.
2: Çok maliyetli.
0: Diye duyduk yani.
2: Kimi?
0: Onaçu'yu.
2: Yani kim istemiş?
0: Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Doğrudur.
0: Bir süre önce.
2: Doğrudur. Ben olsam Galatasaray'a ben de isterim.
1: Ya onu açıyor, herkes ister.
2: Tabii
0: Beşiktaş'a da olur yani.
2: Tabii
0: ne yani,
2: ben söyleyeyim, adam yani Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum demiş zaten. Bir yerde duyduğum kadarıyla. Ben bunu söyledim. Ağır mağır diye bakma, iki tane adam oynar orada. İkisi de, ve üstelik onu açıyor. Mini takımın biliyorsun da yedeği Osimhen'in. Yani bir sorun çıkartmaz, ikisi beraber de oynarlar zaman zaman geldiğinde. Onaçu daha çok sırtı çok dönüp top tutabilen bir oyuncu.
1: Transfer olmasa ben Onaçu'nun ayrılacağını sanmıyorum ama evet, hani Vlahovic geliyorsa ya da gelecekse işler o zaman değişebilir.
2: Bence yani ben bir şey söylüyorum. Sadece Muhammed Salah alırsan tam önemli bir isim yaparız. Trabzon ayağa kalkar, hiç tartışmasız bir şey. Bir defa Trabzon'da iyi kombine satarsın. Bak söylüyorum, izlemeye gidenler olur.
1: Her zaman.
0: Vlahovic'e Beşiktaş 10 milyon euro vermiş.
2: Evet.
0: Hocası aramış. Yani ben eğer gelecekse Beşiktaş'a gelir bana göre yani. Yani Trabzon daha fazla bir para verir onu bilemem. Ha Beşiktaş 10 milyon euroya kadar çıkmış bonuslarla. İtalyan'ı 3 defa aramış ve seni istiyorum.
2: Evet.
1: Abi galiba 6 civarıydı ama
2: tamam,
1: bir daha
2: bakıyorum. 10 veriyorsan yani, burada hiçbir şey karışmıyorsan vergilerine falan iyi para. Ama o da benim anlamadığım bir şey var. Ta uzun süredir Juventus oynamıyor. Uzun süredir de bonservisi elinde geziyor. Hala da bir kulübe imza atmadı.
1: Barcelona'yı bekliyor. Ama bilmiyorum ya, ne kadar gerçekçi tabii.
2: Barcelona'yı ya ben anlamıyorum zaten ya. Yani Vlahovic'e hala da İtalya'dan birçok İtalyan
1: yıllık
2: kulübünün
1: net 12 milyon euroymuş abi. Brüt 22.2, net 12.
2: Pardon ya, 10 milyona gelmez.
1: Şu an gelmez
2: bak
1: gibi.
2: Bak ben söyleyeyim sana, Juventus tekrar gel dedi buna. Gelmedi, Colomani'yi aldı biliyorsun.
1: Aldılar, evet.
2: Yani gel dese yine belki oynatırım bilmem ama Juventus İtalya'da mesela birçok kulübün santrafora
1: tamam
2: ihtiyacı varken hala İtalya'da bir piyasa bulamaması, hala da ben onu arıyorum bunu arıyorum demesi,
0: belki de başka bir şey arıyor abi,
2: belki evet, de Arabistan'a gidecektir.
1: Kapatıyoruz. Murat Özbostan ve Levent Üzemen, çok teşekkürler. Biz ağzınıza teşekkür, sağlık diyelim. Raporun sonuna geldik. Mutlu geceler hocam.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol!

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız bu gece Mehmet Özcan ve Salim Manav. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş geldin Mehmet.
3: Ben gayet iyiyim. Kendim böyle tecrübeli, deneyimli bir gazeteci gibi hissediyorum sizlerin yanında genç.
1: Öylesin evet, zaten her zaman.
3: Yani başarılısınız mesleğinizde. Salim'le zaten her yerde karşılaşıyorum. Arkasından,
1: Salim de mesleğinde başarılı ama
3: söylediğimi yüzünde de söyleyeyim. Bir kere her maça gitmesini çok takdir ediyorum. Yani rakip ayırt etmeksizin.
1: Her yerde.
3: Lig ayırt her etmeksizin. Lig. Alt lig. Amatörlere de gidiyorsun değil mi Salim yakaladığında?
2: Yakaladığımda değil. Ben zaten bölgesel amatör ligde Levent Spor'da yedek yöneticiyim.
3: Süper.
2: Geçtiğimiz
3: bravo.
2: Sezon Levent Spor maçlarını da takip ettim. Özellikle de bölgesel amatör ligde maçlar da güzel oluyor. Orada girişte zaten emniyet mensubu arkadaşlarımız bizi karşılıyor. Sonrasında termosta çayını getiren, kahvesini getiren, çekirdeğini getiren aileler gelip izliyor. Keyifli oluyor. Bölgesel amatörlükte de maçlar güzel oluyor.
3: Ben amatör oynadım Salim. Benim dönemde 20 sene önceden kazanıyorum. Kavga dövüş çok olurdu. Hala oluyor mu?
2: Ara ara oluyor. Onun dışında Levent Spor dışında bilindiği üzere ben Ayazağa'da oturuyorum.
1: Evet.
2: Ayazağa Spor'da amatörde mücadele ediyor. Oradaki gençler de futbolla çok haşır neşir. Hem amatör maçları takip ediyoruz, hem halı sahada maçlar yapıyoruz. Bu anlamda güzel oluyor. Artık halı sahada da performansım arttı biliyorsunuz. Sosyal medya hesabımız.
1: Var mı düzenli bir halı saha
2: yarın takımın? Yarın 11-12 Ayazağa merkezde maçımız var.
1: Bizde Kerem Can Bulat var mesela. O da her hafta
2: Kerem Can Bulat
1: hiç sektirmez pazartesi akşamları.
2: Ben geçen attığı golü gördüm. Muazzamdı.
1: İyi bir golcudur.
2: İyi bir golcudur.
3: Kendisi öyle. Fiziki Furkan tam kaleci olur senden.
1: Ben böyle biraz orta saha stoper gibi oynuyordum.
2: Sende çakılı defans izlenimi var.
1: Beni kime benzetirlerdi biliyor musun?
2: Kime?
1: Busquets'e.
2: Şaka yapıyorsun. Evet.
3: Daha ne olsun ya?
2: O bak andırı kahramandır ya Sergio.
3: Underrated, değeri fark edilmeyen oyuncu tanımının bende birebir karşılığı.
1: Ama ben düzenli oynamayı bırakalı çok uzun zaman oldu.
3: Benim de öyle canım artık 5-6 sene topu
1: yani
3: dokunmuyoruz.
1: Belki o Covid pandemi döneminden beri oynamıyorumdur hatta yani halı saha.
2: Underrated dediğin zaman aklıma Sergio Busquets gelir.
3: Vallahi ben
1: Ejde'de de Yunus Emre Kaplanoğlu var. Mesela ona da Iniesta diyorlarmış. Ama Yunus'u daha göremedik hiç sahalarda performansını.
3: Bana da isimden dolayı Şifomet derlerdi. Yani çok
1: güzel.
3: Futbolunda birebir demeyeceğiz ona da. Mehmet ismi zaten. Ama ben şunu da söyleyeyim mi yeri gelmişken. Topa vurmayı bilmek, top oynamak tamam. Hani birebir hepimiz profesyonel futbolcu olalım demiyorum evet. Ama o sahayı, o tozu yutmak, o soyunma odası atmosferini yaşamak ben bunlara önem atfederim yani. O yüzden de

0: Ne olursa olsun futbolu bırakmış isimlere daha bir kulak kabartıyorum.
1: Bana mesela
2: Salim seni Stam. De bana kime Stam. Benzetiyorlarmış biliyor musun? Kime? Mateja Kecman.
1: Bir dönem ben daha zayıftım. Mateja Kecman diyenler oldu. Lisede bana Umut Bulut diyenler vardı. O zaman tabii sakal falan yoktu. Genellikle ben çakılı defans durduğum için yakın arkadaşlarım bana Stam diyor. Bilirsiniz. Stam.
2: Milan'ın, çok severdim.
1: Milan'ın önemli oyuncularından birisi.
2: Buz gibi oyuncuydu yani.
0: Galiba Alex Ferguson'un otobiyografisi olabilir. En böyle mesela Beckham'ı yolladı. Ronaldo'nun önünü açtı ama en pişman olduğu ayrılık biraz kolay izin verdi yapıştama. Lazio evet. Üstüne Milan yaptı. United'da çok daha fazla kalması gerekti ama Rio Ferdinand'ı buldu.
2: Bak şu anda Halıcıoğlu'nda Gürkan Bey ile arkadaşları da halı saha maçları varmış.
0: Oo, başarılar.
2: Maç öncesinde yayın açıp izliyorlarmış. Selamlar gönderelim.
1: Selamlar.
2: İyi eğlenceler. Maçta da sakatlıksız böyle
1: Allah
2: kazasız belasız bir halı saha maçı olsun. Transfer dönemi nasıl geçiyor sizler için? Son dönemlerdeki transfer dönemlerine kıyasla biraz böyle sessiz gibi sanki.
0: Ama onu biraz Dünya Kupası ile ilişkilendireceğiz Furkan. Yani zaten Dünya Kupası Haziran'da başladı.
2: Doğru yani.
0: Temmuz'un ortasını buldu bitmesi. Temmuz 19'u sanırım final evet. Maçı. İster istemez Avrupa'daki transfer piyasasını etkiledi. Türkiye'yi etkiledi. Ağustos'ta hareket başlayacak ki bizim de biliyorsun hani Avrupa'daki çoğu ligin transfer tahtası kapandığında bir 3-4 günlük sadece Türkiye'ye evet. Özgü zaman da olacak. 3-4 Eylül biliyorum UEFA'ya kadro bildirimleri işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi için.
2: Evet.
0: Fenerbahçe Greenwood, Beşiktaş Trossard, Trabzonspor için şimdi Salah konuşuyoruz. Galatasaray biraz sessiz kaldı. Bu da dün Salim'le birlikte zaten Galatasaray maçının tribündeydik. Çok net taraftar reaksiyonuna yansıdı. Diğer takımları da takip etmeye çalışıyorum Salim. Bilemiyorum ben Anadolu için senin yorumunu. Bakalım nasıl yani ben biraz Ağustos'un evet. 15'inden sonra daha doğru ifadeyle lig maçları başladıktan sonra daha fazla sayısal sirkülasyon bekliyorum takımlarda. Alt liglerdeki birincilik takımlara da baktım Salim. Muğla Spor mesela benim babam memleketi. Evet. Yalçın Koşukavak teknik direktörlüğe getirilmiş. Birkaç alt liglerden yine yabancı oyuncular kiralanmış. Değiştiriyor herkes kadro.
2: Karagümrük fena değil birincilikte.
1: Aynen.
2: Dorukhan Toköz'ü kadrolarına kattılar.
0: Bu sefer birincilikte
2: Cenk'i almışlardı zaten.
1: Ben hani var, Emrah Baba var.
0: Şunu evet. Söyleyeyim Salim. Muğla Spor için temel umarım ligde kalmaz. Şundan dolayı kafayı oynayacak çok takım var. Bursa Spor, Kayseri Spor, Antalya Spor. Birincilikte Süper Lig'e aday çok takım var. İyi bir birincilik olacak
2: ben
0: bu sene.
2: Ben bu yıl gerçekten birincilikten çok umutluyum.
0: Karagümrük yani. Keza katılıyorum.
2: Böyle en dişediş lig süreci olabilir birincilikte.
0: Esen'le Erok yine yatırım çok yapmadı. Aday var Yusuf Erdoğan'ı aldılar. Aynen. İyi oyuncu. O seviyeler için.
1: Yani şunu söyleyelim. Yani birincilikle alakalı. Bence Fatih Karagümrük net adaylardan birisi. Bursa Spor net ilk iki için adaylardan birisi. Sarıyer'in yapmış olduğu transferler gayet iyi. Birkaç tane eksikleri var. Bunun dışında Esenler
2: Bodrum Erok fena
1: Spor,
2: değil.
1: Bodrum fena
2: Devrim
1: değil.
2: Devrim Şahin'i aldılar Beşiktaş'tan kiralık en son genç oyuncu.
0: Doğu takımları var mesela şimdi Ahmet geldi ama Mardin çıktı. Batman çıktı.
2: Evet.
0: Yani böyle bakıyorum.
2: Bir de alt liglerde çok... böyle siz daha iyi biliyorsunuz. Dönem dönem böyle çok ciddi yatırım alan takımlar doğru. Oluyor mesela.
0: Iğdır
2: işte
0: öyleydi.
2: Sanırım ikincilikte değil mi Erzincan Spor?
1: Evet.
2: Onlar da
1: Erzincan
2: fena,
1: Spor ciddi yatırım yaptı.
2: Fena yatırım
1: hatta
2: almadılar.
1: Orada, biliyorsun yani her ne kadar yalanlansa da Erzincan Spor'un futbol aklı Ersun Hoca. Zaten
2: zaten Volkan Ballı orada.
1: Volkan Bey orada. Bunun dışında
2: Hamdi Bey'in çok ciddi
1: Hamdi
2: yatırımı
1: Bey'in
2: var.
1: Hamdi Bey'in çok ciddi yatırımları var.
2: Çobani
1: CEO'su. Sponsorluğunda. Yani bunun dışında ben kontrol ediyorum. Ciddi şekilde ikincilikte, üçüncilikte yatırım yapan kulüpler var. Birincilikte daha keyifli olacak. Neden dersen birincilik geçtiğimiz yıl Adana Demirspor ve Hatay Spor'un durumundan dolayı iki takım düşecekti.
2: Evet.
1: Serik Spor veda etti. Sakarya Spor veda etti.
2: Sakarya'nınki biraz sürpriz oldu.
1: Sakarya Spor'unki sürpriz oldu. Çünkü devre arasında Sakarya Spor en iyi oyuncularını gönderdiler. İlk iki için büyük bir yarış vardı. Esenler Erok Spor bence iyi bir yolda ilerliyor. Sarıyer, Fatih Karagümrük, Bursa Spor, Batman Petrol Spor iyi takviyeler yaptı.
2: Batman'a
1: Mardin Spor,
2: Selçuk Hoca gitti.
1: Selçuk Şahin gitti.
0: Doğru. Mardin Süper Lig hocaları var.
1: Mardin Spor Ahmet Çingöz'le devam ediyor. Ahmet Hoca da uzun yıllar Ankara Keçiören Gücü'nde görev almıştı. Sportif direktör olarak, teknik direktör olarak. Ben de biliyorsun Cuma günü Mardin Spor'un

0: hazırlık maçına gittim. Tirana'yla oynadılar. Gördüm.
1: Geçen gün de Bolu'ya gittin.
0: O zaman da yine bu sefer Mardin Tirana maçı.
1: Kamplar için miydi Bolu ziyaretin?
0: Ara ara gidiyorum ya. Mesela Bolu merkeze yakındı. Mardin Spor Bolu Gerede de kamp çalışmalarını sürdürüyordu. Keyifli oluyor, güzel oluyor.
2: Çok güzel, çok güzel yani.
1: Bak, Necati Kartal sana bir mesaj atmış. Salim bana bir numaradır. Selamları yayınlar demiş Necati Bey. Birazdan sorulara geçeceğim.
0: Bu arada sorular var. Bir
1: Muzaffer Bey'in sorusunu gördüm. Fenerbahçe ile ilgili Salim'e bir sorusu var Muzaffer Kaya'nın. Salim mahalle maçlarına bile gidiyor. Selamları yayınlar demiş Ufuk Demir. Necati Ufuk Bey demiş ki bana olsun. Pele diyorlardı. Necati Bey bayağı yetenekliymiş.
0: Yetenekliymiş bayağı Necati Bey.
1: Eser Bey'e teşekkür ederiz güzel mesajlarından dolayı. Soruyla başlayalım mı o zaman? Biraz karışık gidelim.
0: Tamam.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta gördüğünüz gibi alt liglerden de merak ettiğiniz sorular varsa saat 2'ye kadar buradayız. 02'ye kadar. Sorularınızı her zamanki gibi son sayfa etiketine X ve Instagram üzerinden de bizlere iletebilirsiniz. Batman'dan selamlar demiş bir izleyicimiz. Bir soru var, onunla başlayalım. Muzaffer Kaya demiş ki iyi yayınlar, Salim Bey'e sorar mısınız? Aziz Yıldırım bu hafta santrafor transferinin biteceğini söylemişti. Giresi, Watkins ve Sörloth isimleri geçiyor. Sizce hangisi gelir? Leo transferi ne olur demiş Muzaffer Kaya.
0: Ben İsmail Sarr transferini daha yakın görüyorum Crystal Palace'tan.
1: Senegalli.
0: Senegalli
1: sanki
0: İsmail Sarr.
1: Böyle net bir santrafor,
0: net santrafor
1: değil aslında.
0: Net değil, kanat oyuncusu.
1: Evet,
0: ben İsmail Sarr'ın transferini daha yakın görüyorum. Fenerbahçe ile alakalı Leo hakkında bilgiler paylaşılıyor dış basında. Ben de yayına girmeden önce takip ettim. Yani Rafael Leao'nun Türkiye'yi düşünmediği ifade ediliyor. Fakat geçtiğimiz hafta Türkiye'den gelen tekliflere sıcak baktığı ifade edildi. Menajerler tarafından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiğini söylemiştim. İsmail Sarr transferi şu an bence daha sıcak. Grassi vardı daha önce gündemde.
1: Evet.
0: Grassi ile ilgili de henüz gelişme yaşanmadı. Orada bazen transferlerde olur bu süreci. Mehmet abi de sen de uzun yıllar takip ettin. Manav yazmış. Mehmet abi görmesin. Anlat, o anı anlatabilirsin.
1: Tabii bununla ilgili çok efsane bir sosyal medyada caps de var artık.
0: Evet.
1: Herkesin çok aşina olduğu bir caps.
2: Esnaf çıkıyor. Yorum evet, yapıyor
3: yani, ama çok yapılır ki. Hani hala söylüyorum.
1: Özür diliyorum Salim.
0: Evet, estağfurullah.
3: Bir şeyi hatırlaman gerek Salim Del Bosque'yi. Yeniköy kasabaya yakıştırması vardı. Benim hatırladığım Posta gazetesi aklımda kalmış. Yani Dünya Kupası şampiyonu oldu İspanya Del Bosque ile.
0: Yeniköy kasabayla röportaj yaptım.
3: Ben de yaparım diye ama manşet. Bu takım ben de şampiyon yaparım. İyi takım dışarıların istalar. Güzel işte.
1: Güzel. Cidden güzel, keyifli. Sen ne eklersin Fenerbahçe'ye dair?
3: Bana arkadaşlarım Pavlidis sordu. Bilmiyorum Salim'im. Ben biraz
1: bu arada günlerinde,
0: şunu söyleyeyim.
1: Erdem'in de bizimle paylaştığı bir haberdi. Fenerbahçe Pavlidis'in şartlarını yakından takip ediyor, araştırıyor diye. Uygun şartların oluşması halinde de resmi bir teklif yapma isteği var Fenerbahçe'nin Benfica'ya. Şu anda en sıcak isim Pavlidis gibi. Yani bizdeki bilgiler
3: ben
1: bu yönde.
3: Pavlidis beni dürten arkadaşlar. Fenerbahçe'nin evet yani Leao öyle bir oyuncu ki Furkan Leao'yu aldığın anda Leao, Greenwood, Vedat Muriç en son opsiyonda işte. Sidiki Şerif'e de sezona başlayabilirsin yani. Greenwood ve Leao da özellikle süper.
1: Şerif'e talipler olduğu da konuşuluyor bu arada.
3: Ben artı dörtten dolayı Sidiki Şerif, Brown, Nene, artı orada bir isim daha unuttum galiba.
1: Archie Brown var.
3: Archie Brown var. Nene var. Sidiki Şerif var.
0: Mimovic yeni transfer gider, var.
3: Mimovic var. Gider Amare diye düşünüyorum. Diouf da gider diye düşünüyorum. Yani
1: Omar Fayet var yine.
3: Omar Fayet. O anlamda bu üç kalır. Olacaksa bir tane de artı dörde uygun oyuncu olur diye tahmin ediyorum. Ama tabii yani önceki eşleşmeyi takip ettim işte Gornik Zabre maçlarını. İlk maç Osterwold'de, ikinci maç Levent.
1: Sol bekte
3: evet, yani. Brown'u oynatmasını beklerdim açıkçası artı dörde uygun olduğu için. Fenerbahçe'ye tekrar geleceksek de şunu söyleyebilirim yani ben Kerem'den vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İkinci maçta 1-0 iken muhakkak sizler dikkatinizden yani o 2-0 yapamadı, pozisyon döndü, top gol oldu. 1-1 olunca evet. Tabii ikinci yarı biraz stresli geçti ama Kerem ne olursa olsun her sezon artı 20 gol vaat eden bir oyuncu ve hani ne olursa olsun oyun içinde bu serseri top deriz. Gol yapar Kerem. Bir diğer tarafta Greenwood gol yapacak. Bir daha Asensio zaten geçen sezonun yıldızıydı.
1: Kalırsa nokta, Talisca var.
3: O noktada o sistem Vedat Muriç ile işler. Talisca'da tabii ki en uçta düşüneceksiniz. Çünkü Fenerbahçe adına şunu söyleyeyim en basit örnek. İleri uçta herhangi bir forvet arkası Talisca işin geri dönüş kısmında yani korakor mücadele gerektiren maçlarda en basit örnek en aklıma gelen son geçen sezonun final maçıydı. İç sahadaki Rams Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe maçı. O maç Fenerbahçe ikili orta saha Kante Gündüz'ü tercih edip Talisca 10 numarada önde Sidik Şerif. Şerif hatta Sidik Şerif penaltı kazandırmıştı. Evet. Sağda Nene, solda Kerem. Penaltıyı kaçırdıktan sonra bitti maç Fenerbahçe için. Yani Talisca oralarda lüks, yoksa bu işte Gornik Sabre ile oynarsın iç sahada Kadıköy'de. Frikikten atar sana gol. Hani, İbrahim Yavuz değerli yorumcumuz, hani çok da beğeniyorum futbola ait görüşlerini.
0: İbrahim abi fotoğraf göndermiş. Hem Furkan'a hem de sana selam var.
3: Teşekkürler kalbe karşı. Tespitine katılıyorum. Yani Talisca'nın gollerini bir nitelik nicelik olarak irdelemek gerek. Ben o noktadayım. Yoksa istatistik mükemmel Talisca'nın. Yani hatta senden de rica edeyim Furkan bir.
1: Hemen bakayım.
3: Talisca'nın 1,5 sezonluk Fenerbahçe kariyeri muhtemelen 20+10 30 golü geçmiştir. Ama yani şimdi alması var. Şimdi Osimhen de geçen sene. Muhtemelen Osimhen'den geçen sezon daha çok gol atmıştır. Ama Osimhen hangi maçlarda gol attı onlara bakacaksın.
0: Nicelik ve nitelik diyoruz ya.
3: Evet.
0: Geçen hatta bahsettim de. Yani 1-0 kazanılan maçlarda atılan gol mü? Yoksa 3-0 maçlarda atılan gol mü? Bence 1-0 kazandığım maçlarda atılan gol.
3: Ya da şöyle söyleyeceğiz Salim. Tamam duran top atıyorsun ama öyle iki maç penaltı kaçırdın ki birisi yeni sezona başladın. Göztepe deplasmanı 90. dakikada hatırlayın.
1: Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyeri şu ana kadar 70 resmi maç, 41 gol 7 asist.
3: Muazzam bakarsan.
1: Yani, maç başına
3: ya bir şey yani, söyleyeceğim ciddiyim senden bir şey rica edeceğim yani, yine biraz
1: ortalama gibi bir
3: Alex Sozan'ın bakar mısın Fenerbahçe kariyerine? Ben hemen 70'e 41 yani yüzde
1: devam edin.
3: Muhtemelen yani, benim matematiğim fena, %60'a yakın bir şey çıkacak. 70'e 41 değil mi? Mesela hani Alex'le kıyaslasak yüzde olarak hani %58 şu an dedim, hani %60 demiştim. Evet,
1: Talisca'nın mı?
3: Talisca'nın %50'si mesela Alex'in.
1: Alex'in de Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 344 resmi maçta toplam 171 gol. O da her 2 maçta neredeyse bir gol atmış.
3: %49.50.
1: Evet, %50.
3: Alex'in bir önde dersin ama işte ben ısrarlıyım. Alex sana bütün ama dergilerde işte gol atıyordu.
1: Evet, büyük maçlarda hep ön plana çıkardı Alex.
3: Ben ona önem atfederim.
1: Var tabii. Yani Alex'in 139 da asisti var. Fenerbahçe
3: tabii,
1: kariyeri boyunca.
3: O başka zaten. Tabii
1: yani 171 gol, 139 asist. İnanılmaz bir
3: yani rakam. 340 maça 310 neredeyse %80'inde %80-90 arasında skor katkısı var. Tabii ki yani Alex zaten istatistik olarak okuyacaksak Alex'in çok rakibi yok ama tekrar söylüyorum hani ben örnek veriyorum. Alex Hacı kıyaslamasına her zaman Hacı'dan yanayım. Hani böyle konu konuyu açıyor belki. Hacili Galatasaray mümkün değil. Son 3 hafta 3 şampiyonluk kaybetmezdi. Fenerbahçe Alex'e kaybetti. Denizli'de, Trabzon'da süper finalde. Ama Alex'e tabii Hacı 1 diyorsam Alex'e 2'dir. O da Fenerbahçe tarihinin en özel heykeli dikilecek kadar da zaten performans vermiş bir oyuncudan bahsediyorum. Çok Alex okurum istatistikten. Onu anlatmaya çalıştım aslında, biraz da bağlayayım. Talisca'yı çok okuyamıyorum açıkçası. Biraz mevki anlamında da işte Beşiktaş zamanında 10.5 numara gibi kullanıyorduk. Kullanılıyordu Furkan. Çünkü Beşiktaş zamanında 9 yaş daha gençti.
1: Tabii.
3: O kariyer Çin üstüne Suudi Arabistan.
1: Daha tempoluydu.
3: Biraz hani fiziksel dayanıklılık çok faul kovalayan bir
1: ve profil. Aslında Beşiktaş döneminde de çok daha fazla böyle kilit maçlarda öne çıkardı Talisca.
3: Ayak içi müthiş golleri yani vardı.
1: Ligde, Avrupa'da.
3: Hoş Fenerbahçe'de de Uğurcan'ın kalede olduğu bir Trabzonspor maçı yarım golesi müthiş bir ceza sahası dışından. Ama tekrar söylüyorum hani bu Fenerbahçe forvet alanında çıkmak durumunda Talisca'dan. Yani işi zaten matematik 10+4 ise 10+4'te de belli oyunculara dokunulmayacak. Yani işte Leighton evet. Ake, Skriniar, Asensio. Ben Kante ile Gündüz'üne dokunulacağını
1: kalede
3: düşünmüyorum.
1: Kalede mutlaka bir yabancı kalacak
3: herhalde. Ederson olmazsa yabancı. Çünkü Berke gelemeyeceğine göre. Evet. O yüzden hani orada Vedat Muriç dışında bir yabancı santrafor alacaksan Talisca'ya yer kalmıyor.
1: Green bak tam bununla zaten ilgili bir soru var Mehmet abi.
3: Tabii.
1: Fenerbahçe hala yabancı alıyor. Ligi kaç kişiyle oynayacaklar artık? Lig başlıyor. Nasıl olacak demiş. Gebze'den Demir Bey sormuş.
3: Ben dediğim
1: şu anda
3: gibi,
1: 23 yabancı.
3: Hızlıca söyleyeyim. Nathan Ake 1, Skriniar 2, Greenwood 3, hani biraz transferleri saymaya çalıştım. Vedat Muriç 4, Kante ile Gündüz'ü 6 diyorum.
1: Asensio 7.
3: Asensio da bence.

0: dokunulmaz 7. Geriye kaldı 3 yabancı. Şimdi burada santrafor alacaksan Talisca'ya yer kalmaz. Osterwold'e şöyle şüpheliyim Salim. Belki Brown'u kullanmaya çalışacaksın.
1: Fred'i saydık mı?
0: Ben Fred'i sayamam. Kante
1: ama hoca sayıyor.
0: Artı Semedo'ya yer kalmıyor. Tabii, sağ beklere baktığında Semedo'yu kullanıyor. Şimdi Semedo'ya da ben bayılmıyorum ama Mert Müldür'den daha iyi sağ bek oynadığında yani sonuçta kariyer ortada yani. Hoca tercihini sağ bekte Semedo'dan yana kullanırsa biraz işin matematik kısmı tekrar söylüyorum. Talisca'ya, Fred'e, Talisca'ya olası forvet transferinde yer kalmıyor.
2: Doğru.
0: Bir başka yeni forvette. Hadi tekrar söylüyorum. Artı işte kenar forvet konuşuyoruz Leao gibi isimleri. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun da hani biraz yabancı matematiğinden Fenerbahçe'de olması artı Nene'nin muhakkak artı 4'ten dolayı. Biraz Fenerbahçe'yi zorlayacak çok da merak ediyorum. Şimdi bir sonraki tur Sturm Graz 24 saat kala galiba evet. Yine değişiklik yapılabiliyor ama.
1: Doğru. Yarın,
0: maç bakacağız.
1: Yarın akşama kadar Fenerbahçe'nin yani maç saatinden 24 saat önceye kadar iki değişiklik yapma hakkı var Salih Lacivertlerin ama zaten Vedat Muriç bu turun listesine eklendi. Levent'in yerine hatta Levent Mercan liste dışında kaldı. Onun dışında bir değişiklik olmasını şu anda Fenerbahçe'de çok beklemiyoruz. Az önce sen İsmail Esar'dan bahsetmiştin.
2: Evet.
1: Yakın görüyorum demiştin. Bir izleyicimiz Samsun'dan Berat Bey demiş ki İsmail Esar sağ kanat oyuncusu Greenwood'u mu kesecek hiç sanmıyorum demiş. Ama zaten santrafor için bakıyor Fenerbahçe ama oyuncu net bir santrafor değil aslında. Yani benim anladığım kadarıyla santrafora düşünülüyor İsmail Esar. Yani Crystal Palace'da Mateta ile birlikte daha çok oynayan evet. Böyle geçişte değerlendirilen bir isimdi Glasner tarafından. Böyle çok net bir 9 numara değil İsmail Esar.
2: Evet.
1: Nasıl bir planlama olur sence eğer Sar transferi gerçekleşirse?
2: Yani orada nasıl bir planlama olur? Santrafor oynatılabileceğini söyleyenler var. Santrafor'da değerlendirilebileceğini söyleyenler var. İzleyenimize ve dinleyenimize katılıyorum fakat bendeki bilgi bu yönde. Yani normal şartlarda bu şekilde değerlendirdiğimizde Fenerbahçe'nin elindeki yabancı oyuncularını çıkarmadan transfer yapmaması gerekiyor. Doğru
0: ben
2: mu?
0: Ben daha kaleciyi saymadım deminki matematikte bu arada Furkan. Mümkün değil, işin içinden çıkamıyorsun.
1: Çok gerçekten zor. Biz bunu yorumladığımızda insanlar bize biraz kızıyor ama tabii ki de Fenerbahçe yönetiminin mutlaka bir planlaması vardır. Fakat şu anki tablo, şu anki matematik gerçekten zor. Yani çok ekstra isimlerden de çıkmanız gerekiyor tabii. Ki bir dengeyi sağlayabilirsiniz.
0: Ben
1: yani,
0: Osterwold'e niye dediğimi de söyleyeyim.
1: 23 ve minimum 24 olacak zaten.
0: Solbek'te iyi kötü. Brown bence oynar zaten sol bek. Ben Brown'un Osterwold'den kötü sol bek olduğunu düşünmüyorum.
2: Ama Archie Brown'un bence bir karar vermesi lazım abi. Şöyle, bilmem katılır mısın? Geçtiğimiz yıl Mourinho'yla başladığı sezona Fenerbahçe çok iyiydi Archie Brown.
1: Kanat bek gibiydi.
2: Kanat bek gibiydi. Yani bizim ülkemizde bek oyuncularına şunu söylemek lazım. Abi senin asli görevin savunmak. Gittiğin zaman gelemiyorsan orta açmaya gittiğin zaman orta açıp tekrardan dönen toplarda gol yiyorsa takım veya rakip takım atak buluyorsa bu olmamalı. Ben yani burada bek oyuncu yani orada bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Archie Brown'un düşüncem bu. Geçtiğimiz yıl bu yorumu yaptığımda çok eleştirildim. Kontenjan oyuncusu olması bir avantaj.
0: Ya Salim konuyu açıyor. Sen böyle söyledin aklıma Jakobs geldi mesela. Jakobs savunması iyi sol bek.
2: Evet.
0: Jakobs'un ben geçen sene bak 2 senelik Galatasaray kariyerini düşünüyorum. Kocaeli maçında Sané'ye attırdığı gol gibi izleyiciler söylesin bana. Hani böyle Jakobs sıfıra indi yaptı ortayı vurdu kafayı mesela. Kazımcan çok az oynadı bir gençler birliği maçı sıfıra indi Icardi'ye gol attırdı. İki yönlü oyuncu bulduğun zaman zaten çok kıymetli oluyor. İşin o noktası da var yani. Hücum gücü iyi olan bekin savunma zaafı olması işte Caner Erkin en net hatırladığımız kolay değil futbolda işte Gökhan Gönül o yüzden hala hep en iyi sağ bek olarak hatırlanır defans değil hücumu değil hatta duran toplardan kafa golü de çıkartırdı ben ne olursa olsun yani İngiliz pasaportu diyebiliriz yaşı diyebiliriz yani diğer opsiyonlar Osterwold ve Levent ise Brown oynayabilir diyorum bir de işin matematiğine yani demin unuttum kaleci yani kaleciyi şöyle anlatayım Mert olmaz artık Mert Günok hani birinci kaleci Fenerbahçe'de. Ederson'un olmadığı bir denklem.
1: Ama o da sanki çok kötü bir görüntü vermedi.
0: İyi başladı sezona ama evet. Sen bizden çok daha iyi takip. Beşiktaş'taki son sezon kötüydü Furkan yani düşüş çok başlamıştı. Onu söyleyelim. Artı yaş olarak da Mert belli bir yaşa geldi.

0: Ben Uğurcan dışında yani bunu dört büyüklere uyarlayabilirim. Bir de Berke derim. Ben yani Altay Bayındır'a bile şu an gönül rahatlığıyla işte örnek Nübel'i transfer etmemiş olsaydı Beşiktaş. Altay Bayındır'ı transfer etse herhalde Beşiktaş taraftarının içi şu anki gibi rahat olmazdı kalede. Olmazdı. Ya ben bir tek Uğurcan'la birlikte Berke'nin o anlamda hani şampiyonla oynayan bir büyük takımın kalesini koruyabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Ederson olmazsa da yabancı kaleci olur. Zaten bir de Milinkovic var. İki tane stoperine dokunmayacaksın Ake ile Skriniar'a. Evet. Kante'ye maliyetten dolayı dokunamazsın hocaya ne kadar fretlese de artı her şeye rağmen 35 yaşında da olsa Kante Fred'den daha iyi oyuncu. Bunu da kabul edelim. Yani Kante, bence Kante Gündüz'ü iyi ikili olur. Bir de İsmail yani ligin en iyi merkezi sende olur. Onu bozman gerek. Asensio'nun dediğim gibi kalitesi ortada. Greenwood en iyi transferi Fenerbahçe'nin. Üstüne Vedat Muriç. Bu denklem çok dediğim gibi Talişka'ya, Semedo'ya, Osterwolde'nin geleceğini tartışmaya devam edeceğiz. Yani Ağustos sonunda da sürpriz gelişmeler yaşanabilir şu an bu oyuncular oynuyor olsa da.
1: Bak bir izleyicimiz demiş ki Süper Lig'deki Anadolu takımlarına tavsiyem Fenerbahçe'den 3-5 oyuncu kiralayarak üst sıraları zorlayabilirler. Bence Fenerbahçe'de kolayca elden çıkarmış olur böylece. Artvin'den Halil Bey sormuş. Mesela Mustafa, Livakovic, Carlos demiş ama bu
0: ama yok buna şöyle
2: yok abicim ya olur mu
0: maliyetinden yani? De bağımsız. Kasımpaşa çok net bir örnek. Kasımpaşa geçen sene BK, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci sayesinde kümede kalmadı. Ara transferde aldıkları Benedicek sayesinde. Abi. Yani motive olamıyorlar. Böyle bir gerçek
2: motive
0: var.
2: Motive olamıyor. Bunun dışında yani bir realite var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu takımların maaş skalası belli. Yani bu oyuncu gittiği zaman amme hizmet için gitmeyecek. Anadolu kulübüne kiralandığında. Oradaki ödenecek olan tutarı var. Orada yine bu miktar ne oluyor diyorlar ki yarısını siz ödeyin, yarısını biz ödeyelim.
1: Oyuncu bu psikolojide gittiği zaman o takıma yani hangi takıma giderse gitsin çok fazla
2: motivasyonunu kaybediyor.
1: Zorlanıyor yani motive olamıyor o takıma gördüğümüz kadarıyla. Yani geçen sezon mesela işte Mehmet Özcan verdi örneği. Kasımpaşa bence bunun handikabını yaşadı. İrfan Can olsun, BK olsun, hatta Cenk olsun çok fazla katkı sağlayamadılar.
0: Bir tek Başakşehir istisna. Başakşehir'de İstanbul Belediye olduğu dönemden beri İstanbul Belediye ben Necat Ateş'in gittiğini hatırlarım yani. Onların öyle bir büyük takımdan oyuncu alma geleneği oluşmuştu. Evet. Sevi Şentürk de hatırla bir Başakşehir'in. Yeni kuruldu hatta zaman isim değişikliği yaptığı dönem gitmişti. Yani onların var o refleksi. Başakşehir'i bir ayırıyorum ama diğer takımlarda öyle çok o iş öyle bir Salim'i dediği doğru. İşin ekonomik kısmını döndürmen de
2: ekonomik
0: kolay
2: kısmından
0: diye.
2: Ziyade bir de oyunsal anlamda şu var. Bilmem katılır mısın Mehmet abi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş genellikle şampiyonluğu oynuyor bu takımlar değil mi? Şampiyonluk için oluşturulan takımlar, hedefi olan takımlar şampiyonluğu oynama psikolojisiyle ligde kalma psikolojisi çok çok farklı. Yani sen direkt futbolcunun hedefi de değişiyor. Şampiyonluğu oynaması gerekirken futbolcu ligde kalmak için maçlara çıkıyor.
1: Tabii.
2: Beraberlik odaklı oynadığı maçlar oluyor. Gol yememek üstüne oynadığı maçlar oluyor. Yani şampiyonluk havasını soluyan futbolcuyu direkt ligde kalmak için mücadele et diyorsun. Bu da yanlış bir mantık.
0: Mesela Yunus Akgün burada çok net bir örnektir. Yunus Akgün'ü Galatasaray gitti Adana Demirspor'a gönderdi bir alt ligi ama forma rekabeti yaşadığı isimler Volkan Şen, Erkan Zengin'di. Şampiyon oldu Adana Demirspor'la bir sürekli kazanmaya oynayan takımda oyun ezberi gelişti. Evet. Üstüne bir Leicester City yaptı. Championship'ten Premier Lig'e yükseldi. Yani
2: ama Süper Lig'de de Yunus kiralandı. Ama Süper Lig'de de yarıştığı isimler Belhanda, Bjarnason.
1: İyi dönemlerinde.
2: Çok iyi dönemlerinde. Belhanda, Bjarnason, Matias Vargas.
0: Bir tane İstanbul'da vardı.
1: Da oynuyorlardı
0: Avrupa,
1: o dönem.
0: Efendim? İstanbul'da
2: orta sahada oynuyordu ama çok iyi oyuncudu İstanbul'u. İstanbul ile Belhanda biliyorsun.
1: O kadrodan zaten
2: Montpellier'de işte, şampiyon olan kadro.
1: O kadrodan Samet Oliver Giroud çıktı. Stoperden
2: Tayyip Talha çıktı.
1: Semih çok yetenekliydi çok belki. Iyiydi.
0: Herkes kaleci çok iyiydi.
2: Kaleci çok iyiydi Arjenet Muriç.
1: Evet kiralık gelmişti City'den geldi.
2: Kiralık olarak. Geldi Kosova milli takım kalecisi. Doğru.
1: O kadro City'den gelmişti yani kiralık. Bir Anadolu takım olmasına rağmen çok böyle yarışmacı
0: Selçuklu,
1: bir
0: Selçuklu, Buraklı, Caner'li, Arda Turan'ın kiralık gittiği Manisa gibi.
1: Spor, evet.
0: Yani iyi takımda.
1: Umut Bey demiş ki iyi yayınlar İsmail Esar gelirse Greenwood forvet olabilir. Çünkü alt yaş kategorisi olmak üzere çok fazla forvet oynama tecrübesi var. Olabilir tabii ki bu da bir ihtimal. Bakalım Fenerbahçe Santrafor'da nasıl bir aksiyon alacak. Şu an için Pavlidis'le ilgili gelişmeler yaşanıyor.

0: Yo, biraz karışık gideceğiz demiştik. Galatasaray'a
1: Evet.
0: geçmek istiyorum. Birsel Kuşçu zannediyorum ki demiş ki Galatasaray'ın güncel transfer dönemindeki en kritik ihtiyacı ve kadro yapılanması göz önüne alındığında transfer dalı geçen futbolculardan öncelikli hangisi transfer edilmeli? Stockholm'den selamlar saygılar demiş. Stockholm'e de selamlar gönderelim.
1: Ben hemen söyleyeyim. Şimdi bir kere 10 numara diyoruz ama bence artık hazırlık maçı çok takılmamak gerek. Abdülkerim'in Galatasaray'dan zaten sezon başlangıcı gümbür gümbür olmuyor. Abdülkerim biraz da size'ından dolayı diyeceğiz. Geç form tutan bir oyuncu, çok iyi oyuncu ama Abdülkerim'in 4 senedir maç kaçırmadığını, Galatasaray dışında artık amil takımın da en çok süre alan oyuncusu olduğunu bir idrak etmek gerek. Artık bu sezonki planlamada, planlamayı da şöyle açacağız. 34 lig maçı, 8 Şampiyonlar Ligi, değişen Süper Kupa formatı, Türkiye Kupası, 50 maçsa geçen seneki bir 45 maç yazmaması gerek Galatasaray'ın Abdülkerim'e. Bir 30 maç yazacaksınız. Muhakkak 20-25 maç iyi süre vereceğiniz bir artı 4 kontenjana uygun. Yerli diyemiyorum. Yusuf Akçiçek aklıma geliyor. Ahmet Can Kaplan böyle solak stoperlerden. İşte en son muhakkak Salim'in de istihbaratı olmuştur. Neon kulübünde. Geçen sene 20 milyon euro yatırım
2: yaptı. Benim özel bir haberim de var.
1: Nathan Zeze. Zeze değil mi?
0: Evet. Fransız stoper.
1: Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli takıma da çağrılmış. Orada yani Sacha Boey bir kere çağrılabilmişti. Oraya çağrılmak da bir mesele. Ben kesinlikle, hele ki hani Suudi Arabistan'dan böyle bu tip yabancı oyuncu, orada da yabancı sınır arada uygulanıyor, evet. Çünkü çıkartabilirse Galatasaray bence olumlu
0: hatta
1: olur.
0: Hatta işte o kuraldan da kaynaklı. Mesela El Hilal Nunez'i göndermek tabii istiyor ve hatta dün Efe Can paylaşmıştı. Beşiktaş da dahil Süper Lig'deki 4 büyük kulübe Nunez'in önerileceği menajerler tarafından haberleri vardı. Salim, senin bir özel haberin vardı Zeze konusunda. Onunla bağlantılı bir soru var. Senden sonra tekrar o haberi de bizimle paylaşmanı rica edeyim. Galatasaray'da her gün bir isim gündeme düşüp sonra arkası kesiliyor. Önce Batrakov, sonra Zeze, sonra Muğra. Ses seda çıkmıyor. Bir daha galiba kimse gelmeyecek demiş Çorum'dan Fuat Bey. Böyle bir, yani tırnak içerisinde, bir umutsuzluk var Galatasaray taraftarında.
1: Muğra bana sürpriz olur Salim, neden diyeceksin. O tip böyle en son Galatasaray Bruma'yı çıkartabilmişti. O dönem için Galatasaray'ın kulüp rekoruydu. 12-13 milyon euro böyle. Hatta Muhammed Salah, o da yeni Basel'de sivrilmeye başlamıştı. Evet. Bruma Quaresma'dan sonra böyle en heyecan veren oyuncu, tabii Ronaldo ile kıyaslamayacağız. Sonuçta Portekiz'de belli bir hani market değeri olan bir oyuncu Muğra.
0: Geleceğe çok, hala çok yüzüyle genç bir oyuncu.
1: Geçen sene tamam banko 11 değil, alırsa büyük iş olur Portekiz'den. Yani o tip oyuncuları genelde, çünkü getirebildiğin gibi Rafa Silva gibi 30'una yakın getiriyorsun yaş olarak. Öyle 20 olmadan getirmek büyük iş olur.
0: 2007 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz ve piyasa değeri 38 milyon euro. 2030'a kadar Porto ile sözleşmesi var ama gerçekten son dönemde Portekiz futbolunda yetişmiş özel yeteneklerden birisi olarak gösteriliyor Rodrigo Mora. Henüz çok fazla A takımda hani o beklenen belki sıçramayı yapamadı ama oyuncunun çok önemli bir potansiyel olduğunu bir kez daha belirtelim. Zeze konusundaki
2: tamam,
0: senin
2: benim
0: son
2: hatta
0: istihbaratın ne yöndeydi?
2: Ben bugün bir haber de yapmıştım. Neom'dan Zeze.
0: Evet.
2: Zeze ile birlikte Leipzig'ten El Shaddai Bichabu menajerler aracılığıyla, evet, Galatasaray'a önerildi.
0: İkisi de aynı yaşta, 21 yaşında.
2: 21 yaşında artı 4 kontenjan oyuncusu
1: Leipzig'deki
2: olarak.
1: Leipzig'deki oyuncu da mı stoper Salim?
2: Stoper oyuncu abi. Her ikisi de stoper oynuyor. Neom kulübüyle temas sağladım. Sportif direktörle temas sağladım da Kyriakos Duarekes ile direkt.
0: Sportif direktörün ismi.
2: Evet, Yunan asıllı olduğu için Yunanca'ya hakim değilim ama yanlış da olmasın telaffuzda.
0: Yok, gayet güzel telaffuz ettin.
2: Şöyle direkt ulaştım, Galatasaray'dan size resmi teklif geldi mi diye sordum. Zeze'nin transfer süreciyle alakalı. O da Zeze'nin kiralık transferine izin vermeyeceğiz. Zeze potansiyelli ve önümüzdeki yıllarda Fransa A milli takımı stoper olacak dedi. Tekrarlayayım isterseniz.
0: Lütfen.
2: Zeze'nin kiralık transferine izin vermeyeceğiz. Zeze potansiyelli ve önümüzdeki yıllarda Fransa A milli takım stoperi olacak. Direkt Neom cephesinden
0: oyuncu
2: elde ettiğim
0: yani
2: bilgi bu.
0: Sol stoper aslında, sol stoper için düşünülen bir alternatif. Onu
1: sosyal
0: da
1: medyada da gördüğüm Inter. Inter'li ismi geçen bir oyuncu.
0: Şu anda o çok meşhur bir site var ya, hani oyuncuların değerlerinin de biçildiği. Orada mesela güncel söylentiler kısmında ilgilenen kulüpler arasında en yüksek olasılık Galatasaray'a verilmiş. Ama tabii o sitedeki durumlar çok çabuk değişkenlik gösterebiliyor.
1: Milan biraz var mı?
0: Inter var. Crystal Palace var. Adaylar arasında Real Sociedad, Bournemouth, evet. Everton gibi kulüpler var ama %76 verilmiş Galatasaray'a transfer olasılığına Nathan Zeze'nin. Biraz oyuncudan da bahsedeyim. Az önce ifade etmiştim, 21 yaşında, 2005 doğumlu, Neom'da forma giyiyor, sol ayaklı bir stoper, fil dişi sahili asıllı ama Fransa alt yaş takımlarında oynuyor ve Fransa milli takımının da ilerleyen yıllarda A takımında oynama beklentisi
2: olan isimlerden birisi. Direkt cümleyi söyleyeyim mi Furkan?
0: Tabii ki.
2: Zeze'nin kiralık transferine izin vermeyeceğiz. Zeze potansiyeli olan bir oyuncu, önümüzdeki yıllarda Fransa A milli takım stoperi olacak. Direkt Neom'da transferde yetkili sportif direktörün söylediği cümle bu şekilde.
1: Çok iddialı Salim bu arada. Suudi Arabistan'dan kolay direkt Fransa milli takımı A takımı uzuna girmen zor. Yani oyuncu isteyebilir Türkiye'yi bu arada. Şampiyon Ligi bir faktör.
2: Evet.
1: Ve tabii ki spor direktör hani oyuncusuna sahip çıkacak. Ben Galatasaray'ın ama bu arada aradığı profili uygun
0: değil. Az önce senin bir pasını mı kaçırdım.
1: Milan dediğim bir evet.
0: Abi. Özür diliyorum. Ben de jeton biraz geç düştü. Bak soru da var. Salim Hanım'a sorar mısınız? Milan mı sorusunun cevabı?
2: Abi. Caddede yürüyorum. Caddede yürürken sağ olsun insanlar geliyor yanıma. Benim bir video var, viral oldu. 6 yıl önceki bir video. Burhan Can Terzi ile birlikte izliyorsa selam olsun.
1: Locatelli ile konuşuluyor.
2: Milanlı. Yalnız şunu söyleyeyim.
0: Galatasaray stadının Mixon değil mi orası?
2: Galatasaray stadının Parmalı. Mixon bölümü. Yalnız videoyu izledim. Video gerçekten gibiden komik yani. Ben de güldüm. 5-6 yıl önceki video. Gömlek yalnız nasıl benim? Gömlekle ilgili yorumumu yapayım mı? Kendimi eleştireyim.
0: Tabii.
2: Gömlek, giydiğim o dönemki gömlek. İbo Şov'a davet alan yarı ünlü kombine. Hatırlarsın davet alanlar vardı. O gömleği gördün mü?
1: Hatırlıyorum.
0: Ama yarı ünlü çıkardı. Ama yarı ünlü olan değil mi?
2: Hani yarı böyle ünlü olan. Orada İbo Şov döneminde bizim çocukluk çağlarımıza renk geldi. Çok insan ünlü oldu İbo Şov'dan. Hatırlarsın yani birçok insanı İbo Şov sayesinde tanımıştık. O gömlek direkt o şekilde. Benim ısrarla Milan mı diye sormam.
0: Gibiden bir kesit. Asla cevap alamam o soruya. Burhan Can Terzi'nin de biliyorsun, asla Milan mı sorusuna yanıt vermemesi.
2: Biliyorsun yayına girmeden önce gelişmeler yaşandı. Ben de hemen Zaniolo. Evet Zaniolo. Juventus'tan Locatelli. Ben orada Milan mı diyorum. 3-4 defa söylemişim. Dün maçtaydım.
1: Ya sana bir şey söyleyeyim Salim. Bilinçaltı neye gitmiş olabilir biliyor musun? Çok net bilgiyi söyleyeyim. Gardi ısrarla o dönem bu kadar paralar konuşulmuyordu Galatasaray'da. Transfer rekoru da Buruma'ydı. 13 evet. milyon euro. 15 milyon euroya Zaniolo'yu ne yaptı etti Galatasaray'a aldırttırdı ve şunu dedi. Alın en kötü sezon sonu Milan'a satacağız dedi. Oyuncu aslında buraya.
2: Ben hatta Milan'a, onun haberini de yaptım.
1: Milan'a gitmek üzere geldi. Doğru haber o zaman.
2: Ben haberini
1: yani
2: yaptım.
1: Şöyle Şubat'ta geldi Hatay. Deprem zamanı.
0: Önce
1: 2023.
0: Evet.
1: 2023'ün Haziran'ında Milan'a gidecek şekilde. Milan'ın rakamı da söyleyeyim 25 milyon euroydu.
2: Evet.
1: 15'e alırsınız 25'e satarsınız dendi. Ama Milan o parayı vermedi. Ondan sonra da Galatasaray'a hep kiralık gönderdi oyuncuyu.
2: Şöyle abi ben o Milan haberini ilk yaptım. Tamam mı geldi. Beni yanıltmayan bir kaynağım. Özellikle de İtalya'da Fransa'da. Hatta şunu da söyleyeyim. Kolumani ile ilgili Juventus'a gideceğini söyledim değil mi? Yayında söyledim. Döneminde. Bu transfer döneminde evet, Koray abiyle zaten yaptığımız yayında.
0: Resmi olarak
2: hatta yayına girmeden önce söyledim. Abi dedim Kolumani Juventus'a gidiyormuş. Nereden dedi? Bilgi dedi sağlam mı? Dedim sağlam. Aynı kaynağım bana dedi ki direkt aradı. Salim dedi Zaniolo Milan'a gidecek dedi. Ben girdim yani Milan'a gitmesi. Ucunu da açık bırakmışım. Sonra aradım. Abi dedim Milan dedin dedim. Olmadı bu iş.
1: Gitmedi takım kalmadı.
2: Kardeşim dedi benim dedi ne suçum ne günahım var.
0: kiralık şöyle, familyaydı değil
2: ya
0: mi?
2: Ya şöyle ama Milan'da o dönem hatırlar izleyenlerimiz. Milan'da sportif direktör değişti, teknik direktör değişti. Milan'da herkes
0: Maldini
2: değişti.
0: Maldini bırakmadım o dönem zaten.
2: Aynen
0: dönem
2: Maldini falan lazım. Bıraktı ondan dolayı o transfer
1: şampiyon
2: gerçekleşmedi.
1: O sezon Napoli olmuştu. Mertens sevmiş çünkü hem Napoli şampiyon olmuş hem Galatasaray şampiyon olmuştu o sezon.
2: Evet.
0: Ama güzel evet senin bir Milan.
1: Ona ben yakaladım. Bilinçaltı oraya gitmiş.
0: Bilinçaltı ben başta anlayamadım.

0: Aslında Furkan, bazen de siz projenize, hocanıza, oyuncularınıza güveniyorsanız o yoldan sapmamalısınız, ama bu noktada artık ben taraftarın uyandığını düşünüyorum ve hep aynı örneği de veriyorum. Ben Salim'in de o maça geldiğini düşünüyorum. Galatasaray'la Antalya Spor'un şampiyonluk maçına geldi mi Salim?
1: Geldim abi, ben
0: normal şartlarda Galatasaray'ın o maçı ilk 30 dakikada bitirip güle oynaya şampiyon olması gerekmez miydi? 88-89'larda can çekişe kazandı Galatasaray. Sonunda Noelang biraz sakinlik kattı Osimhen. O maç bile sinyalleri verdi artık Galatasaray'da, yani şampiyon olur. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Yine bir örnek. Trabzonspor'un şampiyon olduğu maçı hatırla.
1: Evet.
0: 30 Antalya puan farklardan maçı. Penaltı kurtardı Uğurcan. 2-2 bit. Şunu o takım da sonra toparlanamadı. Hatırla. Galatasaray'ın da şu an evet Osimhen'i var, Uğurcan'ı var. Yani ligin en iyi kalecisiyle ligin en iyi santraforu Galatasaray'da, ama artık diğer bölgelerde fark kapandı. Demin ne dedik? Kante, Gündüz, İsmail Yüksek ile Fenerbahçe'nin, Leslie Goçkulu Galatasaray'dan merkezi daha iyi.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın bu sefer buradaki problem şu. Bir, mevcut kadroyu korudu. Bence 4 sezon üst üste oynamış, yaş almış, doymuş kadroyu değiştirme fırsatı vardı. Bunu sadece transfer gibi düşünmeyeceğiz. Lemine'ye yol verebilirdiniz. Ya da Lemine'ye yol vermiyorsanız 7 Temmuz'daki Kemerburgaz'daki sezon açılışına Lemine olmalıydı. Dünya Kupası'na gitmedi sonuçta. Yani Kante Davinson Sanchez'den daha çok Dünya Kupası için mesela, tamam oynamadı belki ama takımıyla birlikte bir hafta daha tabii. Üçüncülük maçı kaldı. Ve Kante daha önce başladı çalışmaya Sanchez'den.
2: Kante'nin 18 Temmuz'da bitti
0: onu Dünya söylüyorum Kupası. Ya da Kaan Ayhan, Günay, İlkay Gündoğan, ben çok Galatasaray'a verebilecek bir şeyleri kaldığını düşünmüyorum.
1: Aynı
0: Abdülkerim'in, Torreira'nın, Barış Alper'in tabii ki kredisi olacak. 4 sezondur maç kaçırmıyor bu oyuncular, ama bir kadroda bence bir revizyona gidilmeliydi. Revizyona gidilmedi, bu bir. Yani yeni yüzler, yeni heyecan, o kan değişimi deriz hani genelde. Hocalar özelinde olur. Galatasaray'ın tabii ki bir hoca değişikliğine gitmesi, abes değişiklik olur burada, ama zor süreç. Risk aldılar. Yine transferi sona bıraktı Galatasaray, ama şunu hatırlatalım Sayın Başkan'a. Oran orantı vurgulayacaksak ilk transfer dönemini söylüyorum Salim. Son gün 5 transfer. Icardi yılın transferi tuttu. Rashica çok iyi transferdi. Sonrasında 5-5 transfer yaptı. Diğer 3 transferi hatırlatıyorum. Yusuf Demir, Torreira kadar bonservis verdin, hayal kırıklığı.
1: Evet.
0: Juan Mata futbolu bıraktı Galatasaray'dan sonra, destek girdi. Japonya falan gitmişti sanırım. Diğer oyuncu da Matias Ross Galatasaray. 5-2. Yani öyle bir hava oldu ki şimdi Icardi'yi çıktı, Osimhen'i çıktı son dakika transferi diye.
1: Diğer yıla gelelim.
0: Ya da
1: son gün transfer.
0: Son yıla gel Singo. Singo şöyle, son gün transferi değil ama son dönem transferi, neye dayanıyorum? Singo'nun ilk 11 oynadığı ilk maçı hatırlatıyorum Furkan. Frankfurt maçı 5-1.
2: Evet, stoperde.
0: Önce oynatsan stoperde bir görürdün dörtlüde problem olacağını. Yani bu riski alıyor Galatasaray.
1: Ondan önceki seneye git abi. Davinson Sanchez, Ndombele. Davinson Sanchez tuttu. Ndombele kilolarıyla problem oldu.
2: Tabii.
1: Yani kiloları devamlı
2: ama anlatıldı. Zaten hep bunu konuşuyoruz. Yani Galatasaray'ın son 4 yıldaki yapmış olduğu toplam, hani total transferlere bakalım. Yani kaçta kaçında verim almıştır veya isabet sağlamıştır? Bence %50'nin altındadır.
0: Çok transfer bağımlısı bir takım oldu Galatasaray. Problem bu.
2: Her sezon gelip
0: her sezon 10 oyuncu olmaz. Her sezon 10 oyuncu olmaz. Niye 10 diyorum? Şimdi 10 oyuncu hemen sayayım hızlıca. Sane 1, Singo 2, Uğurcan 3, İlkay 4 değil mi?
2: Evet.
0: Dön ara transferde 5 tane aldın. Can Armando Güner kalıcı geldi ama niye Gada kalıcı geldi?
2: Lang.
0: Tabii boy, Aspiri, Lerang 5 tane 9. Yani.
1: Mehmet abi bir şey soracağım.
0: Hep böyle dönmez.
1: Sen yakından Galatasaray'ı takip ediyorsun. Hep kafama takılıyor. Can Armando Güner'le ilgili yorumun nedir?
0: Ben Can Armando Güner'in babasına teşekkür ediyorum.
1: Neden?
0: Ben oğlumu Galatasaray'a getirmezdim 18-19 yaşında. Oynayamaz. Ben getirmezdim. Şimdi Eyüp oynayamadı.
1: Doğru.
0: Gökdeniz şu an hangi takım imza attı?
1: Ben Can Armando Güner'i bu arada izlemedim. Ama bazı oyuncular var. İsminden dolayı futbolcu izlenimi veriyor. Bu da öyle mi?
0: Biraz pasaport güzel. Arjantin Almanya. 6 yaşlarda
2: isim de havalı.
0: Milli takım
1: isim de havalı.
0: 6 yaşlarda milli takım daveti alması bence yetenekli oyuncudur. Hazırlık maçları çok net ölçü olamaz. Hani Frikik'ten gol attı Ümraniye Spor maçıyla, hani oyuncu iyi oyuncu diyemeyeceğim ama işte Akman kardeşler Efe iyi oyuncu. Ayhan Akman o noktada biraz üzüldüğümde açık söyleyeyim, yani şunu da söyleyeyim.
2: Kaybarkan Andorra'da
0: oynuyor. Hadi biz geçtik.

0: Veseli Beni. İspanya isim de liginde. İsim de veriyorum. Sarri. Maç Galatasaray Lazio Manavgat'ta biz tercih izledik. Antalya kampıydı. Sarri direkt maçta şey demiş. Bu çocuğu tutamayacaksınız ki. O ara Galatasaray Zaniolo'yu alırken de Roma'ya Efe Akman için ön satın almak yani. Bir şeyler var oyuncuda. Yani Ayhan Akman kontenjanından olmadı Galatasaray'da yani. Burada o süreçler Galatasaray'da. Bir Arda Güler rüzgarına çok kapıldı Galatasaray. Fenerbahçe Arda Güler'i çıkardı. Biz de birliğini çıkartmalıyız. Sonra taraftar sürekli yönetimi, hocayı transfer konusunda baskıladı. Bu noktada 18-19'lu 20 yaşlı oyunculara çok şans gelmiyor. Ne oluyor? U23'de dünyanın sonu gibi görüyor Galatasaray kontenjanda.
1: Hayır. 23 yaşında oyuncu bulmak da bu kadar zor değil ayrıca yani. 23 o kadar da küçük bir yaş değil artık dünya futbolunda.
0: Fenerbahçe'nin düşünmesi gerek bu kararı 10+4'ü. Galatasaray çok niye? Gardını aldı çünkü olası Şampiyon Ligi başarısızlığında. İşte 10+4 değişmedi. Ondan başarısız oldu.
1: Mesela gerçekten merak herhalde. Sormak istiyorum. Hani asla eleştiri anlamında değil. Yani Niyaga varken Leslie takviyesi çok mesela böyle şart mıydı Galatasaray'a?
0: Niyaga'yı neden aldınız?
1: Veya Niyaga ne olacak mesela
0: ya
1: bu
0: da
1: sezon?
0: Trabzonspor ilgilenmeseydi Niyaga'yı alır mıydınız? Doğru soru bu.
1: Yani olayı alamadı Trabzonspor'dan o dönemde Galatasaray. Yani Trabzonspor oyuncuyu göndermemeyi tercih etti. Transfer gerçekleşmedi ve akabinde Niyaga'yı aldı. Trabzonspor'la
0: ilgileniyordu.
1: Ama
0: tekrar söylüyorum bunu Salt Başkan Dursun Özbek yönetim scout ekibinin içine katıyorum yani. Yani Galatasaray'ın toplam böyle bir herkesin bu sorumluluğu alması gerek.
2: Evet.
0: Doğrusu bu. Taraftarın bu noktada uyandığını düşünüyorum. Ultra aslan olabildiğince zaten bir şekillerini tetikte diyebiliriz. Sürekli mesajı veriyor.
2: Bu arada
0: yeni sezon için bu sefer çok net favori başlayamayacak Galatasaray.
2: Ya
0: bunun bence herkes farkında. Ha
1: şöyle ya, bir bence ekibinden bahsettiğim şöyle bir problem var. 4 yıl arka arkaya yaşanılan şampiyonluğun konforunu şu anda camia hissedemiyor. Yani bence burada asıl tehlike bu. Hani herkes için geçerli bu. Yani yönetim evet. için de geçerli olabilir, hoca için de geçerli olabilir, futbolcular için de geçerli olabilir. Baktığımızda o 4 yıl arka arkaya şampiyonluk yaşamış bir takımın vücut dilini şu anda saha içinde ve dışında göremiyoruz Galatasaray'da.
2: Ya bu arada az önce squad ekibinden bahsetti Galatasaray'da. Ben uzun yıllardır futbolu takip ederim. Ben Galatasaray'da squad ekibinin getirdiği bir tane oyuncuyu görmedim abi. Hepimizin bildiği tanıdığı oyuncular. Trabzonspor devre arasında Vivu'yu getirdi. 30 milyon euroluk teklif var. Yani Galatasaray squad ekibi benim bilmediğim Furkan Yıldız'ın, Mehmet Özcan'ın bilmediği kimi getirdi abi?
1: Yok zaten yani
2: ben bunu eleştiriyorum.
1: Genç oyunculara da şans verme konusunda çok iyi bir süreç.
0: Herkes dediğin gibi sorumlu bu süreçte.
1: Reklama gitmem gerekiyor. Evet. Özellikle Barış Alper ve Osimhen konusundaki haberleri soracağım Mehmet Özcan'a. Fakat reklam vaktimiz gelmiş, bir kısa aramız var. Ardından son sayfa devam edelim.

We'll be right back.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımı da gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe!

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet Özcan ve Salim Manav'la birlikteyiz. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da elbette transfer gündemine değineceğiz. Soru ve görüşlerinizi yine son sayfa etiketinde bekliyoruz. Galatasaray'a dair stoper konusunu aslında biraz özellikle Nathan Zeze ismi yine Salim'in geride bıraktığımız gün yapmış olduğu haberlerden birisiydi. Bugün Mehmet Özcan'ın Sabah gazetesinde bir haberi vardı. Victor Osimhen'le ilgili bir haber. Oyuncunun talipleri olduğu, hatta Barcelona'nın ve İngiltere'den de yine bazı kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiği yönünde bir haberi vardı Mehmet Özcan'ın. Ve direkt olarak tabii ki bu haberi sahibine sormak istiyoruz. Şöyle pası atayım sana Mehmet abi. Zaten işte geciken transferlerle ilgili bir eleştiri ve baskı var gibi gözüküyor yönetimin üzerinde. Victor Osimhen konusunda Galatasaray taraftarı endişelenmeli mi?
2: Hayır, ama Osimhen'i Avrupa'nın majör liglerinin transfer tahtası kapanana kadar konuşabiliriz. Çünkü Avrupa'da da bir forvet kıtlığı var. Lewandowski Barcelona'dan ayrıldı. Yani bir transfer sirkülasyonunu görmemiz gerek. İşte Atletico Madrid'deki Julian Alvarez'i hem Real Madrid hem Barcelona transfer etmek istedi. Üstüne Sörloth yine başka takımlara konuşuluyor. Salim Inavre'yi de en son Colomani'yi hatırlıyorum ben. Juventus'a imza attı. Evet. Onun şöyle bir forvet sirkülasyonunu görmemiz gerek. Geçen sene de Ekitika İshak Liverpool'a, Gökereş Arsenal'e gitmişti. Şimdi şunu söyleyelim bir kere Furkan. Geçen sene Galatasaray'ın Osimhen'i transfer ederken, bonservisini alırken bu süreçte hani bizimle bir sezon daha devam et, Şampiyonlar Ligi vitrininde boy göster, Galatasaray'dan sonra gideceğin takım Avrupa'nın en büyük takımı olsun. Bahsettiğimiz takımlar Barcelona, Real Madrid, bu takımlar.
3: Evet.
2: Bu takımlardan 3 haneli bir teklif gelirse bence Osimhen de muhtemelen değerlendirmek ister, ama şu an böyle bir gelişme yok. Şimdi detayları şöyle paylaşalım. Birincisi Osimhen kampta özellikle genç oyuncularla birebir çok ilgilenmiş Avusturya kampında. Yine hazırlık maçlarında istekli olduğunu görüyoruz. İlk kez Galatasaray'la bir sezon başı hazırlık kampı geçiriyor. Napoli'den biraz sıkıntılı gelmişti Galatasaray'a. Üstüne bu sefer Afrika Kupası yok. 8 Şampiyonlar Ligi maçı çok ekstra performans muhakkak sergilecektir. Galatasaray tarafına geleceksek de 15 milyon euro garanti ücret, 1 milyon euro sadakat bonusu, ona imza parası diyebiliriz. 5 milyon euro imaj hakkı var. 3 reklam anlaşması hazır Osimhen'in. Yani bu anlamda ödemelerinde bir problem yaşanmayacak. Galatasaray tarafı devam edecekmiş gibi hareket ediyor. Zaten Galatasaray'ın hani ben geçen sene isim de paylaşayım, ya Osimhen'i alamazsak düşüncesiyle hani seni düşünüyoruz mesajı verilen oyuncu B plan olarak Jonathan David'ti. Hatta Jonathan David tercihini Juventus'tan yana kullanmış. Evet. Ama bu sefer Galatasaray'ın
1: sözleşmesi elindeydi.
2: Hani ya Osimhen satılırsa gibi bir hani A planı yok, öyle söyleyeyim. Genelde işte Osimhen'e yedek olabilecek. En son El Hilal'den muhakkak Salmi duymuştur. Kader Meite. Fil dişli, 2007 doğumlu genç bir oyuncu, 19 yaşında. Yine aynı şekilde son dönemlerde Galatasaray'ın gündemine Franculino Ciu geçen hafta Midland formasıyla Beşiktaş'a rakip oldu.
1: Evet. Çok yine net, bir Saoğlu.
2: Çok net.
1: Niaga'nın vatandaşı oldu. Genç bir oyuncu. 2004 doğumlu.
2: Evet. Doğru. Galatasaray iki maçları takip etmiş. Galatasaray dediğim gibi hani genç 20-21, daha doğru ifadeyle +4 kontenjan uygun. Osimhen'e yedek arıyor ama tekrar söylüyorum.

0: Tottenham, United bu kulüplerin radarında olacak. Barcelona da sonuçta Lewandowski'nin ardından şu an bir ana opsiyonda Ferran Torres var.
1: Ferran Torres
2: için de bu arada Paris Saint-Germain'in oyuncu istediği haberleri
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, orada Rafinha Yamal da öyle Barcelona evet. sistemi 4-6 kullanırsın. Gordon da biraz kenar forvet tiplemesi diyeceğiz. Konuşacağız. Teklif dediğim gibi 3 haneyi geçecek. Yani 75 aldığı oyuncu Galatasaray kalkıp 95'e satacak değil.
2: Mesela bir artı değer oyuncu istesek
0: 120 milyon euro onu söyleyeyim.
2: 120.
0: 120 milyon euro gibi bir teklif ben Galatasaray'ın reddedeceğini düşünmüyorum. Tabii burada Osimhen de. Osimhen gitmek istiyorum diyecek. Yani gitmek istiyorum demediği sürece zorla satmazsın zaten Osimhen'i. Ama hani 120 milyon euro teklifi kim yapabilir? Barcelona yapabilir, örnek veriyorum. Sen Osimhen olsan Barcelona'dan teklif hayatında herhalde 10 kere gelmez.
2: E tabi doğru.
0: Yani Jean-Michel Seyredin bile bütün kariyeri bitti Barcelona'ya transferi gerçekleşmekten. Fulham'a geldi, Galatasaray'a geldi, oradan Hull City'ye geçti. Motivasyon düşer oyuncunun. Öyle bir takım olmalı yani. Galatasaray Osimhen'i ikna sürecinde de bunu kullanmıştı. Yani gel Şampiyonlar Ligi'nde boy göster. Çünkü o zaman Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktı. Bir önceki sene Young Boys'a gelip Avrupa Ligi'nde oynatmıştı Osimhen'i. Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi burada bir etken oldu. Yine şampiyonluk yaşadı. Yani ne kadar az oynasa da örnek şampiyonluk maçı sahadaydı Fenerbahçe maçı. O maç Osimhen sayesinde 3-0 oldu ya da Antalya Spor maçı finalde 4-0.
2: Son iç saha maçı.
0: Osimhen olduğunda geldi. Kazanıyorsun. Osimhen senin otomatikman favori yapıyor.
2: Osimhen'in bir psikolojik üstünlük tarafı var artık Süper Lig'de. Evet, bu
0: ne, yani ben şey söyleyeyim yani Muhammed Salah gelse de bu görüşüm değişmez. Süper Lig tarihinin en büyük transferi. En büyük oyuncusu demiyorum. Roberto Carlos'ları, Drogba'ları izlemiş biri olarak, hani görmüş biri olarak, keza Hacı'yı. Ama en büyük transferi yani bu yaşında, tekrar söylüyorum. Harry Kane 1, Haaland 2. Onun dışı gel 3'ü tartışalım seninle. Osimhen mi olur? İşte kim varsa başka forvet.
2: Yani Gökereş mesela.
0: Tartışırız.
2: Şöyle, ben şunu düşünüyorum bu konu hakkında. Varsayım üzerine söylüyorum. Kızmasın şimdi tabii Galatasaray ki taraftarı da. Mesela Victor Osimhen işte bir değer biçtik. 120 milyon euro değil mi? Bir kulüp çıktı Barcelona. Bu rakamı karşıladı. Galatasaray'da kulüp menfaatleri için oyuncu da gitmek istedi. Ve bu transfer, bu ayrılık gerçekleşti. Osimhen'in yerine de gittiniz Arsenal'dan mesela. İşte Victor Gökereş'i aldınız. Ben çok gönül rahatlığıyla taraftarın Gökereş'e Osimhen'den sonra böyle kapılarını, kucağını daha doğrusu açacağını düşünmüyorum. Mesela o kadar, Osimhen kadar bence taraftar nezdinde o güveni verecek çok fazla isim yok.
0: Icardi gitti. Icardi'nin gidişini sindirdin Osimhen olduğu için.
2: Evet.
0: Ama bir de diğer gerçekler var. Yani Galatasaray'ın şimdi programın ilk bölümü yaptığımız eleştiri neydi? 4 sezondur transfer bağımlısı olması Galatasaray'ın, bir oyunda ilerleme olmaması. Ben hala söylüyorum yani 4 sezon şampiyon olmuş Galatasaray takımları birbirleriyle maç yapsın. 4. sırada son şampiyon takım olur, ama tam tersi UEFA kupasını alan 4 sene 96-2000'de şampiyon olmuş takımda o 99-2000 Galatasaray'ı her takımı yenerdi, o önceki 3 sene şampiyon olmuş takım. Yani o takımın iğmesi şöyle gitti.
2: Evet, bu takımın tam tersi.
0: Bu takım şöyle başladı. 102 puan şöyle iniyordu. Osimhen kurtardı. Young Boys ve Beşiktaş maçlarını kaybetmişti Galatasaray. Sezonu çok kötü başlamıştı. O takımı ayağa Osimhen kaldırdı. Ama tekrar söylüyorum, hani şunu da ifade edelim, hatırlatalım. Galatasaray'ın oyuncu satmak gibi bir misyonu yok, ama benim derdim şu aslında Furkan, şunu da ifade edeyim. Bu kadar çok transfer sirkülasyonuna gidiyorsanız bir devir daim mi diyeceğiz buna? Aralarda satış da yapacaksınız işte. Sasha Boy'u sattınız, fena mı oldu? Ha şöyle fena olmadı, şimdi yine kendimle çelişeyim. 30 milyon euroya gidip Frankowski'lere, Yelert'lere, Singo'lara harcarsanız keşke olmasaymış da diyebilirsin, ama o dönüşümü sağlayacaksınız arada. Yani bir yerde oyuncu zorla göndermeyeceksiniz, ama Barış Alper geldi size geçen sezon, ben Suudi Arabistan'a gitmek istiyorum dedi. Çok haklı çocuk, onu da söyleyelim. Sen 2 milyon euro kazanırken 10 milyon dolarlık yıllık teklif alırsan gitmek istersin bir oyuncu olarak. Galatasaray burada ısrar etti. Kalmanı istiyoruz, satmıyoruz denildi. Sonrasında tebrik ediyorum Başkan Dursun Özbek'in yönetimi. Bence doğru bir stratejiyle 200 milyon TL artı bonuslarla 300 milyon TL'lik bir kontrat. O kontrat Barış'ı belki de motivasyonunu hep diri tuttu. Yine geçen sezon Osimhen'den bile daha çok katkı verdi bakarsan Barış. Lig Avrupa maç kaçırmadı, sürekli oynadı. Ama şu noktadayım şimdi, nereye bağlayacağımı geleyim. Everton konuşuluyor. Barış gitmek istiyorum derse bu sefer bence Galatasaray çok

0: zorluk çıkarmamalı. Şey demiyorum. Barış'ı sattın 40'a, git 50'ye Leao'yu al. Bulursun. 15-20 milyon euroya da oyuncu bulabilirsin. Bir de bu oyuncular makine değil yani. İlla ki düşüş yaşayacakları sezon olacak. Barış 3 sezondur maç kaçırmıyor. Ben bir haberi hatırlıyorum. 2024 takvim yılıydı sanırım. 65 mi ya? Anormal bir maç sayısı vardı milli maçlar. Bir de Barış'ın özelliği. Barış evet. Hatırla.
1: Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Kupadaki Fethiye Spor maçında oynadı. Barış maç Alanya deplasmanı yine oynadı. Hep oynuyor. Alanya'da penaltı golü vardı yani. Çocuk maç kaçırmıyor. Düşüş yaşayabilir aralarda. Yani bu kadar aralarda oyuncu satın. Benim derdim hani bir kadroyu değiştirin. Keşke Aral Şimşir alsaydınız. Keşke Salih Özcan alsaydınız Kaan Ayhan'ın yerine de Barış'ın şimdi olası satışını düşünerek. Bunları yapamadı Galatasaray. Yoksa tekrar söylüyorum hani kalecin Uğurcan, forvetin Osimhen. En iyi kaleci ve en iyi forvet sendeyse otomatikman bu lig yarışında olacaksın ama geçen seneki kadar çok ağır favori değilsin. Bu gerçekte de yüzleşmesi gerek Galatasaray'ın.
1: Yani rakipleri de şu anda sezona fena başlamadılar. Kadrolar da geçen yıla oranda mesela güçleniyor gibi, işte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor.
0: Ya şöyle, ben bir ara Galatasaray kadrosuna Süper Lig'deki diğer takımlardan bir tane bile oyuncu almazdım. Şu an Orkun'u alırım, Gündoğdu'yu alırım. Anlatabiliyor biraz böyle
1: Greenwood bilmiyoruz.
0: Vivo'yu alırım.
1: Göremedik ama.
0: Greenwood isterim yani, Trossard'ı isterim yani. Doğru. O sayı çoğaldı. Salieri'ni isterim. Aynı bölge olmasa da Greenwood isterim senin yerine, örnek veriyorum. Biraz yani diyorum ya, Osimhen, Uğurcan diyorum 2. Hani 3 de hadi Barış Alper diyeyim. Onun dışı biraz Galatasaray diğer bölgelerde Torreira yaş aldı. 4 sene geçti.
2: Doğru.
0: Abdülkerim aynı şekilde.
1: Aslında
0: Sanchez de hala ligin en iyi
1: stoperi. Yani bu oyuncular 4 yılda zaten aynı performansı vermesi yani bilimsel açıdan zaten mümkün değil. Yaş alıyorlar. Performanslarının geriye gitmesi çok normal. Fiziksel olarak bu oyuncular hani üst seviyede de bir oyun bir yarışma söz konusu.
0: Avrupa Şampiyon Ligi'nde başarılı olmak istiyorsun.
1: 4 yıl boyunca aynı performansı almanı zaten dünyadaki hiçbir oyuncu için çok mümkün değil. Bir yorum okuyup Salim sana döneceğim. Bu
2: tabii
1: özellikle
2: ki.
1: Victor Osimhen konusundaki yorumunu merak ediyorum. Erkut Bey demiş ki bu saatten sonra özellikle bu kadar transferde eleştiriliyorken Galatasaray Osimhen'i satamaz. Ben bir taraftar olarak da 120-130 milyon euro altında satılmasına çok büyük tepki veririm. Yerine de Harry Kane falan çekemiyorsam satmam demiş.
2: Harry Kane'i falan çekemezsin. Yani alamazsın. Yani hadi gel dediğin zaman
1: realist. Salim'den yine realist.
0: Ben bu arada Salim sana kusura bakma bir detay daha paylaşayım. Osimhen'le ilgili Avrupa'nın elit takımlarının çekincesini açıklıyorum. İki tane detay. Birincisi, hatta sen de Furkan istersen kontrol edebilirsin. Maç sayısı olarak çok 50 maçı bulmaması sezon içinde. Hatta doğru. Senden rica ediyorum. Harry Kane'le Haaland 1-2 diyorum ya ben. Evet. Harry Kane'le Haaland'ın geçen sezon toplam çıktıkları maç sayısını söylersen çok sevinirim kulüp
1: bakıyorum.
0: Takımlarında. Osimhen'de o maç sayısı 50 ve 4000 dakika. Bu iki kriter biraz bu tip takımların bahsettiğimiz rakamlar 100-120 ise o rakamlarda yatırım yapmasına engel oluyor. Bilgisi almıştım çok güvendiğim isimlerden bu transfer süreçlerinde. Yoksa tekrar söylüyorum hani. Müthiş bir oyuncu Osimhen. Yani ama Harry Kane ile Haaland bak muhtemelen 4000 dakika 40
1: İngiltere
0: maç.
1: İngiltere ve Bayern Münih ile milli takım ve kulüp takımında toplam 65 resmi maçı var Harry Kane'in. 73 gol atmış hatta bu 65 resmi maçta, 8 asisti var ama burada sanırım Dünya Kupası da buraya dahil olabilir.
0: Dünya Kupası'nı dahil et. 3 artı İngiltere 3 maç daha yaptı. 6 çıkart, 50'yi geçmiş yine kulüp takımında.
1: Erling Haaland'ın ise geçen sezonki rakamları 52 resmi maç. Sadece Manchester City formasıyla.
0: Onu demek istiyorum yani 50 maç ve 4000 dakika. Bu Osimhen'deki biraz en amiyane baba takımların Osimhen için hala hani girişim yapmamasının sebebi diyebilirim.
1: Ya İkinci çok tabii
0: sakatlık riski işte bir de tabii.
1: Çok ihtimal vermemekle birlikte hani bunu da sormak isterim. Yani Galatasaray'da biz hep böyle takviyelere odaklanmışken acaba yani artık Ağustos ayındayız. Mesela bir anda sürpriz işte Osimhen ve Barış Alper ayrılığı.
0: Osimhen beklemiyorum. Barış Alper rakama göre olabilir yani Galatasaray.
1: Peki B net, planı nedir Galatasaray'ın?
0: Net B planı Leao. O çok belli. Ha bu arada ben Leao konusunda da şunu söyleyeyim yani Barış Alper'le çok ayrı profiller ama Leao bu ligde Sané'den çok daha iş yapar. Leao fizyolojisiyle bir kere bu ligde çok gol atacak. tabela yapacak, Osimhen'i tamamlayacak bir forvet. Ben Leao'yu kendi adıma söyleyeyim,

0: Galatasaray'a.
1: Salim, senin yorumun nasıl olur? Özellikle Victor Osimhen ve Barış Alper'in bu olası ayrılık gündemleri hakkında.
2: Yani Barış Alper Yılmaz'la ilgili geçtiğimiz yıl Neom'dan teklif vardı. Bu teklif kabul edilmedi. Oyuncu ikna edildi. Orada Sayın Başkan Dursun Özbey'in net bir tavrı vardı. Oyuncuyla konuştu. Fakat teklifler geldiği zaman, özellikle de Premier Lig seviyesinden bir takımdan teklif geldiğinde, oyuncunun kafasının karışması gayet normal. Çünkü Premier Lig çok farklı bir arena. Victor Osimhen'le alakalı da şunu söyleyebilirim. Zaten haberin detaylarını aktardı Mehmet abi. Bendeki bilgi şu yöndeydi. Victor Osimhen konusunda Tottenham'ın ciddi bir teklifi olduğu. Hatta sen de bunu haberleştirdin abi. 70 milyon pound seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Direkt bu sözlü teklifin
1: yani
2: Galatasaray...
1: Hemen hemen 75-80 milyon euro civarında denk geliyor.
2: Yani bu da Galatasaray tarafından kabul görmediği ifade edildi. Saray'la ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Saray'a Suudi Arabistan Pro Ligi'nden El Ittihad sözlü bir girişim yapmış, kabul edilmemiş. Newcastle United'ın ilgi mektubu gönderdiğini duydum Gabriel Sara noktasında. Sende var mı abi o bilgi?
3: Premier Lig ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan El Hilal'i bekliyorum ben Saray'a.
2: Ben El Ittihad'ı duydum. Gabriel Saray'la ilgili Suudi Arabistan Pro Ligi'nden, fakat kabul görmemiş. Premier Lig'den de Newcastle United'ın ilgi mektubu gönderdiğini duydum. Orta saha için arayışlar devam ediyor. Bendeki hala bilgi aynı. Bilindiği üzere daha önce ben bunu haberleştirmiştim de, takip etmişsindir abi. Bundia adaylardan birisi.
3: Emiliano Buendia, Aston Villa'nın,
2: evet,
3: Arjantinli 10 numarası.
2: Evet. Adaylardan birisi. Kontrol ettiğimde
3: finalde golü vardı. Buendia'nın, Aston Villa'nın, Freiburg'a. O maç gol asist yaptı hatta galiba. Evet, o maçın Vodafone, yıldızıydı.
1: Pardon, Tüpray Stadyumu.
3: Dolmabahçe'de.
2: Bu arada yani tekrardan gündeme gelebilir bence.
1: Buendia mı?
2: Buendia adaylardan birisi.
1: Kanat bölgesi için.
3: 10 numara.
1: Sen 10 numara olarak yani, mı?
3: 8-10.
1: Çünkü 8-10 kanatta da oynayan
2: orta saha transferinde adaylardan
1: Sara
2: birisi.
1: Sara ayrılırsa
2: da yani. Buendia, daha önce ben bunu haberleştirmiştim de, adaylardan birisi.
1: Ya 10 numara bölgesi için çok fazla, çünkü konuşmadık açıkçası bu transferinde.
2: Şunu söyleyeyim ben. Buendia'yı. Yani
1: çok
2: bendeki,
1: fazla isim konuştuk işte, Bruno Fernandes. Evet.
2: Ben tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Yardımcı forvet olarak, istersen bu bilgiyi de aktarayım. Yardımcı santrafor noktasında tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. City'den Omar Marmuş. Daha önce yazıldı. Tekrardan bir girişim yapılacağına dair.
1: Osman'ın yediği olarak mı, yoksa direkt ilk 11'de?
2: Yani Omar Marmuş direkt ilk 11'de de oynayabilir. Osman'ın yediği de olabilir. Yani Manchester City oyuncuya ciddi bir yatırım yaptı ama oynamış olduğu maç sayısı az.
1: Neden soruyorum? Çünkü yani senin tabii ki istihbaratına güvenim sonsuz, saygım da sonsuz, ama hani biz o bölge için hiç işte Marmuş ve az önce bahsettiğim Buendia'yı konuşmadık. Mesela Marmuş'un ismi gündeme geldiğinde işte Icardi ayrılacak. Acaba Marmuş ikinci santrafor olur mu, yedek santrafor olur mu diye konuşuyorduk bir dönem. Buendia'yı hiç ben o bölge için...
2: Buendia daha önce dış basında da yer aldı. Ben hatta...
3: Buendia'yı ben manşet yaptım ama Bruno Mayıs ayında.
2: Buendia ile ilgili ben yani...
1: konuşmuştuk.
2: Yani Buendia adaylardan birisi. Çok fazla aday var. İşte burada ne oluyor biliyor musun? Çok fazla aday var. Çok fazla futbolcuya teklif gönderiliyor. Menajerler aracılığıyla sözlü teklif gönderiliyor. Sonrasında muhabir arkadaşlarımız da zor anlar yaşıyor. Bu gayet normal. Burada şu var. Mesela Omar Marmuş kiralık satın alma şartıyla gidilebilir mi? Gidilebilir. Omar Marmuş'u sen haber yapmıştın zannedersen Mehmet abi.
3: Yapmadım ama çok mantıklı. Yani 4-2-3-1'in her bölgesini oynatırsın 4'te. Bizim ligde
2: ben yani Omar Marmuş'la ilgili hafta içerisinde...
1: Marmuş böyle Osimhen'le birlikte oynayabilecek aslında, evet, bir oyuncu yani.
2: Yardımcı santrafor, evet, olarak da değerlendirilebilir.
1: Yani hücumdaki o presi de yapabilecek.
2: Evet.
1: Tempoda, seviyede bir oyuncu. Bir yorum
2: yalnız
1: var.
2: Şunu da söyleyeyim. Villarreal'le oynanacak olan hazırlık maçı var. Pazar günü saat 21'de.
1: Evet.
2: Galatasaray yönetiminin o maça kadar bir transferi bitirmesi bekleniyor.
1: Hangi
2: elde ettiğim bilgi.
1: Maç?
2: Pazar günü saat 21'de Galatasaray'ın...
3: Yani cumartesi.
2: Cumartesi mi?
3: Maç cumartesi. 8 Ağustos.
1: 4 gün var o zaman.
2: Cumartesi günü saat 21'de oynanacak o maç.
1: Salim Manav diyor ki...

0: Galatasaray yönetimi Villarreal'le oynanacak hazırlık maçında bir transfer yetiştirmeyi hedefliyor. Hangi mevki olmasını beklemeli taraftar bunun? Santrafor olabilir mi yedek?
1: Yani ya şu olabilir.
0: 10 numara olabilir mi?
1: Stoper transferi olabilir. Bugün yazmış olduğum iki isim vardı. O isimlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Santrafor pozisyonu için, yedek santrafor için gelişmeler yaşanabilir. Yani bu noktada bir transfer bekliyorum. Bunu söyleyebilirim. Mehmet abinin dediklerine katılıyorum. Galatasaray'da bazı oyuncularla vedalaşılmalı. Emek verdiler. İfade ettiğin gibi Kaan Ayhan, Günay Güvenç takım için önemli ama
0: Günay'la ilgili Göztepe haberleri var.
2: Mesela Kayseri lige çıkardı.
0: Lige çıkardı. Ayrılık olabilir mi? Yani ihtimal veriyor musunuz veya
2: çok
0: bir
2: Günay abi rolünde hoca memnun. Olsa en baştan olurdu. Ben sadece olması gerektiği için
1: olacağını düşünüyorum. Orada Jankat'ın durumu da var. Jankat mesela ben iki Jankat cephesi ikinci kaleci olmak istiyor. Sözleşmesinin son yılı uzatılırsa eğer Galatasaray'da kalacaksam diyor. İkinci kaleci olacağım. Galatasaray'ın kaleci rotasyonunu düşündüğümüzde Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre
0: orada
1: Büyük.
0: Orada Göztepe bir kaleci aldı. Yabancı,
2: Gürcü. İsi sattılar.
0: Evet, Gürcü bir kaleci aldı onlar.
1: Gürcü bir kaleci aldılar. Bence olmaz. Kayseri Spor iddiası vardı. Günay Güvenç ile alakalı.
0: Ben gideceğini zannetmiyorum.
1: Bir atlikten ziyade Kayseri Spor'un kaleci kotası dolu.
0: Orada Bilal Samsun Spor'a gitti değil mi?
1: Bilal Samsun Spor'a gitti. Gökhan Değirmenci geldi.
0: Sakaryaspor.
2: Gökhan Değirmenci hala
1: Kocaeli Spor'dan geldi.
0: Kocaeli Spor'dan özür dilerim.
1: Deniz var. Adana Demirspor'un eski kalecisi.
0: Evet, 18 yaşında değil mi daha? Hatta 15 yaşında zaten oynamaya başladı.
1: 15 yaşında Deniz. Oynamaya başladı.
2: Deniz bir potansiyeli var. Deniz Dilmen miydi soyadı?
1: Yok, Deniz Dilmen Başakşehir'de Pendik Spor'a kiralanmıştı. Deniz Dilmen de bu arada iyi kaleci.
2: Çok var ya.
1: Sergen Hoca döneminde Beşiktaş'ın
0: Deniz Dilmen'le ilgili hatta transfer haberleri vardı Beşiktaş.
1: Evet evet, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ifade edildi.
0: Sonra Doğan aldı Beşiktaş Başakşehir'den.
1: Doğan Alemdar aldı Beşiktaş.
0: Biraz karışık gideceğiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. Tekrar döneceğiz bu arada.
1: Geçen mesela Günay Güvenç'le ilgili bir haber vardı.
0: Nedir?
1: Teknik ekibe katılacak şeklinde, onu gördün mü abi?
2: Ne?
1: Günay Güvenç'le ilgili haber yapılmıştı. Teknik ekibe katılıyor şeklinde.
0: Haber kimin haberi bilmiyoruz ama hani.
1: Yani saygı duyuyorum ama abi. 34 yaşındaki şu yani an, 34 yaşında diye ben biliyorum Günay Güvenç.
0: Minimum herhalde 5 sene daha oynar.
2: Bir bakar mısın abi, Günay'ın yaşına? Günay
1: 34 diye biliyorum. Yani 92 doğumlu olması lazım.
0: Benim, ben de 34 diye biliyorum.
2: Muhabirliğimin ilk dönemiydi. Galatasaray Snyder'in golüyle Beşiktaş 2-0 vermişti. Kaleci Günay'dı. Günay çok genç yaşlarda Beşiktaş'ta. Hatta bir olimpiyatta ıska geçmişti.
0: 35. Bir,
1: 35. Ama abi 35 yaşındaki
0: Günay yani 4-5 yıl daha oynar.
1: 5 yıl oynar istersen. Ya kaleci ise ben şunu söylüyorum. Günay özelinde değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayan futbolcuları düşünün. Kafada bir Anadolu kulübüne gider. 1+1 yıllık sözleşme alır. 2 yıl.
0: Galatasaray yani Günay'ı düşünmüyorsa zaten Günay başka takım bulur yani futbolu.
1: Direkt bak ne diyorum? Bak
0: bu aşamada.
1: Bak 1+1 yıllık sözleşme alır bir Anadolu kulübünden. 2 yıl. Ardından birincilikte şampiyonluğu oynayan takıma gider. Günay özelinde değil, normal futbolcuyu düşünelim. Orada da bir 2 yıllık sözleşme alsa ya da 1 yıllık sözleşme alsa 3 yıl. Baktı işler peki. İyi gidiyor.
0: Tekrar
1: İkincilik
0: döneriz.
1: B kategorisi beyaz gruba gider.
0: Galatasaray'a tekrar takıma geliriz. Fenerbahçe'ye de bir kez daha gideceğiz. Saat 2'ye kadar buradayız. Fenerbahçe'deki gelişmeleri, Galatasaray'daki gelişmeleri tekrar konuşacağız ama bir Muhammed Salah konusuna girelim mi? Çok fazla tabii ki merak ediliyor. Artık içerisinde bulunduğumuz yeni hafta itibariyle de Salah konusunda biraz daha sürecin artık netlik kazanması öngörülüyor. Mesela sen de çok seversin Salah'ın menajeri Remy Abbas. Bir izleyicimiz demiş ki Van'dan Halis Bey, Remy Abbas'ı Trabzonspor mu Beşiktaş mı transfer edecek? Artık merakla bekliyoruz. Yani bu transfer sürecinde o kadar çok Abbas'tan bahsettik ki ama artık herhalde Beşiktaş ihtimali ortadan kalktı gibi görünüyor. Tabii çok kesin ifade kullanmamak lazım. Fakat artık Beşiktaş'ın sanki bu transferde bir sürecin bir parçası değilmiş gibi görünüyor. Trabzonspor'un oyuncuya ilgisi olduğunu, teklifi olduğunu biliyoruz. Yunus Emre Selim bizimle paylaştığı bilgi o. Sizce Salah konusu nasıl netlik kazanacak? Çünkü hala Yani görebildiğim kadarıyla kimse Salah işte %100 Trabzonspor forması giyecek ya da %100 bu oyuncu Süper Lig'e gelmeyecek, işte MLS ve Arabistan ihtimalleri

0: konuşuluyor. Yani kimse bu konu hakkında çok kesin ifadeler kullanamıyor Salim. Senin beklentin, öngörün nedir Muhammed Salah konusunda?
1: Yani Muhammed Salah'la ilgili biliyorsun Beşiktaş'la ilgili haberler basında yer almıştı. Zaten Beşiktaş yönetiminin hem Önder Hoca'nın hem de Başkan Serdal Bey'in bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Kişisel şartlarda anlaştıklarına dair. Fakat süreçte imaj hakları, forma satış hakları vesaire anlaşma sağlanamadı. Ardından Trabzonspor haberleri gündemde yer aldı. Yunus abi de Trabzonspor'u takip eden, hem karakterine hem de haberlerine güvendiğim insanlardan birisidir. Bendeki bilgi şu: çarşamba günü Muhammed Salah için Yunanistan'dan İstanbul ve sonrasında Trabzon'a bir uçuş planlaması yapılıyor.
0: Çarşamba
1: fakat
0: günü.
1: Çarşamba günü.
0: 5 Ağustos.
1: 5 Ağustos. Çarşamba günü bir planlama yapılıyor. Ancak yine söylüyorum, Rem Abbas net bir şekilde bu noktada tutumu belli. Beşiktaş masaya oturdu. Masadan tekrardan kalktılar. Uzlaşma sağlanamadı. Karşınızdaki oyuncu Muhammed Salah, hep ucu açık konuşmakta fayda var. Yani bu transferler hadi gel anlaşma sağlayalım şeklinde değil. Gelirse Trabzonspor'a ciddi katkı sağlar. Çünkü şunu söylüyorum, Trabzonspor bu süreçte oyuncu satışından ciddi ücretler kazandı. Ben Trabzonspor'a ne diyorum biliyor musun? Abartı olmasın. Trabzonspor yeni modeliyle Türkiye'nin Porto'sudur. Hatırlayalım Porto'yu. Porto 2003 ile 2013 yılları arasında oyuncu satışından çok ciddi paralar kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'ni kazansa alabileceği ücretten daha fazla ücretler kazandı.
0: Trabzonspor Portekiz takımlarının hepsi aynı modeli.
1: Ama Porto'nun ayrı bir
0: Sporting de aynı, Benfica da aynı.
1: Porto'nun ayrı bir
2: Porto bir de
1: Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. UEFA Kupası şampiyon oldu.
2: UEFA'ya aldı hem de iki
1: kere. UEFA'ya aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Deko'nun oynadığı dönem hatırlarsın abi.
0: İşte teknik direktörü.
2: Talca ile de en son Avrupa Ligi'ni aldılar.
1: Aynen, yani şunu söyleyeyim. Trabzonspor, ben Porto diyorum. Benzetmeyi kimse yanlış algılamasın. Al, oynat, sat. Vivo. Kim tanıyordu Vivo'yu?
0: Abi bu arada yani bu hani şöyle haklısın. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bundan birkaç ay önce Aspor'a yayına geldiğinde canlı yayında kendi ifadesi var buna çok benzer. Yani artık hani bizim vizyonumuz ve misyonumuz hani biraz daha işte Avrupa'da özellikle basamak olarak Trabzonspor'un kullanılması, işte genç oyuncuların buraya gelmesi, burada gelişmesi, oynaması ve sonra iyi rakamları oyuncuları satma gibi bir ya, misyonu olduğundan bahsetti zaten Sayın Başkan.
1: Ya Muhammed Salah transferi şöyle düşünmek lazım. Muhammed Salah mesela Trabzonspor'a transfer oldu. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi demek, Trabzonspor'u biz futbol severler, Anadolu'da devrim yapan bir kulüptür. Statükoya baş kaldırmıştır. Gerçekten önemli bir kulüptür. Önemli bir camiadır. Ama Trabzonspor'u tanıtma açısından önemli bir etki oluşturacaktır. Trabzonspor'a değil yani. Muhammed Salah şöyle, incitmek için söylemiyorum, yanlış algılanmasın. Muhammed Salah Tavşanlı Linspor'a transfer olsun, Muhammed Salah'ın formasını dünya üzerinde en az 2 milyon Muhammed Salah hayranı alır abi. Katılır mısın?
2: 2 milyon çok iddialı olmadı mı?
1: 1 milyon olsun.
0: Dünyada.
1: Dünyada diyorum abi. Zaten Mısır'da ciddi yani bir hayran kitlesi
0: ülkesi,
1: var.
0: Ülkesi, işte Arap Yarımadası, Türkiye'de, Trabzon'da. Ya
2: beni Kerem ikna etti Salim şu noktada. Afrikalı gelmiş geçmiş en iyi futbolcu desen tartışırız hani bizim jenerasyon. Drogba, Eto'yu gördük sonuçta. Yani Salah da muazzam oyuncu.
1: Salah muazzam oyuncu.
0: Bence Drogba ile Eto'nun önünde olabilir mi acaba kariyer olarak?
1: Olabilir.
2: Şampiyonlar Ligi şampiyonu da var. Premier Lig şampiyonu yani iki tane
0: çok,
2: var.
0: Çok iz bıraktı yani. Hani bir kulübün tarihine iz bıraktı. Liverpool da hani öyle sıradan da bir kulüp
2: tabii
0: değil. Yani
2: tam tersi, Liverpool'un Klopp'la birlikte çeyresini değiştirdi.
0: Evet.
2: Liverpool'un Premier Lig'de şampiyonluğu yoktu.
0: Doğru.
2: Liverpool daha eskilerle işte 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu teselli buluyor.
0: İki Premier Lig şampiyonluğu var Liverpool'da.
2: Bir üç tane Şampiyonlar Ligi finali var.
0: Dört gol krallığı var ki bu anlamda rekoru paylaşıyor Thierry Henry ile beraber. Evet. Liverpool'un tarihine adını yazdırmış isimlerden biri. Drogba, Eto. Mesela Eto da çok büyük oyuncuydu. İşte Real Madrid forması giydi. Barcelona'da çok uzun yıllar oynadı. Inter'de yine
1: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: Ama hani sanki o kıta için Salah onların biraz önünde gibi.
1: Abi Salah farklı bir

0: yani oyuncu. Şunu söyleyeyim. Bugün arkadaşımla muhabbet ediyorum. Futbolla alakası yok. Muhammed Salah'ı tanıyor musun dedim. Evet tanıyorum dedi. Muhammed Salah'ın ciddi bir hayran kitlesi var. Özellikle de ben Muhammed Salah transferini gerçekleştirirse Trabzonspor iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Neden? Çünkü Trabzonspor oyuncu satışıyla tanıtım yaptı. Dünya futbolu üzerinde artık Trabzonspor'u takip edelim diyor izleme ekipleri. Tabii, ve doğru. Takip de ediyor.
1: Kulüplerin
0: şu an bu nasıl diyelim? Bir pasta oluşturdunuz. Pastanın üzerindeki çilek. Ya bu da demoda bir yaklaşım ama yani güzel böyle onu tanıtacak, haz aldıracak. Çünkü taraftar da artık yani Trabzonspor taraftarının zaten yurt dışından ciddi bir taraftar kitlesi var. Ben bunu gördüm, yaşadım.
1: Dünyanın her yerinde var.
0: Dünyanın her yerinde var. Şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon ben Trabzonspor Galatasaray maçına gittim. Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maça uçağa bindim. Sohbet ettiğim arkadaşlar İstanbul'a yurt dışından gelip Trabzon aktarması yapan arkadaşlardı. Konuştuğumda nereden geliyorsun? Almanya, Hollanda, Avustralya.
2: Gönül koyma 3-1 değil 2-1 maç.
0: 2-1 mi? 3-1 diyebiliyorum ya ben
1: yok,
0: maç.
1: Yok yok 1-1 oldu sonra 2-1
2: Vivo attı
1: oldu.
2: Kafayı evet. 2-1
0: 2-1 bitti. Özür dilerim.
1: Singo atmıştı 1-1 olmuştu sonra 2-1 Vivo attı
0: ilk,
1: Trabzon.
0: İlk şunu da söyleyeyim itiraf. Yani şunu da net yorumlayayım. İlk yarıda Trabzonspor 3-0 öne.
1: Bu konuda iddialaşma.
0: Yo, Mehmet abi bu konuda uzman.
2: Barış Alper yani, için bir kırmızı kart evet. Uyarısı oldu. Vardan izledi sarı kart verdi hakem. Evet. Hatırla maçı.
0: Mehmet abi ciddi söylüyorum hafızan çok iyi be.
2: Dayanamadım Salim kusura bakma. Bir gol fazla yedirmem Galatasaray'a.
0: Metin Depe'nin selamı var.
2: O selamlar Metin Depe. O i̇yi stoperdi.
0: İyi stoperdi.
2: İstanbul Belediye
0: İstanbul
2: Merkez.
0: Belediye dönemi iyiydi. Şampiyon kadroda vardı herhalde.
2: Doğru.
1: Bende yok Metin Depe.
0: Metin Depe'yi gurmeler bilir.
1: Bende İlhan.
2: Size'lı stoperdi.
1: İlhan Depe mi vardı?
0: İlhan Depe
2: İlhan
0: var.
2: Depe ön tarafı olmuştu. Bursa.
0: Her ikisi
2: en son Bursa'da.
1: Sol ön sağ ön.
2: En son doğru Bursa'da bak, oynadı.
0: Mehmet abi de gurme isimler vardır. Tavşanlı Linyit'ten Ap diye bilir. Agba Duyu bilir.
2: Mehmet Akyüz oynadı orada.
0: Mehmet Akyüz oynadı.
2: İyi futbolcuydu.
0: Mehmet Akyüz Adana Demir'in şampiyon kadrosunda da vardı.
1: Beşiktaş'a geldi sonra değil
0: mesela
1: mi?
0: Mesela Taner geldi. Demirbaş, bravo. Yunus Altun. Bunları bilenler kimler?
1: Feda Mehmet, döneminde galiba Beşiktaş'taydı.
0: Mehmet Özcan yani, bilir bunlar.
2: Taner Demirbaş'ın Süper Mario Taner'di lakabı.
0: Süper
2: çok
0: Mario
2: Taner'di.
0: Çok iyi golcüydü. Onların şanssızlığı ne biliyor musun abi? Sosyal medya bu kadar etkin değildi. Sosyal medya bu kadar etkin olsaydı hepsi bence Süper Lig'de transfer yapardı.
2: Olabilir.
1: O zaman şöyle yapalım. Salah konusunu konuşacağız. Sorularınızı görüyorum.
0: Bu arada tekrar. Beşiktaş'la ilgili de özel birkaç haberim var. Bugün süper. Telefon
1: Beşiktaş'ta
0: trafiği yaptım.
1: Darwin Núñez konusu var. Santrafor konusu, Vlahovic konusu merak ediliyor. Vlahovic acaba ben Süper Lig'den bir anda Vlahovic'i başka bir takımda görebilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Bunu da biraz konuşabiliriz. Yani çünkü Fenerbahçe'nin bir santrafor arayışı var. Galatasaray'ın yedek santrafor arayışı var. Trabzonspor'un santrafor aradığı konuşuluyor. İşte Sörloth ismi çok fazla konuşuluyor son birkaç saattir. Konuşacağız santrafor konusunu. Beşiktaş'taki özel haberlerini alacağız. Salim Manav'ın ama hazır. Böyle Mehmet Özcan'ı az önce böyle bir iddialı tekrar Mehmet Özcan bir çıkış yapmışken Salim Manav'a karşı o zaman bir ben kimimle devam edelim. Günün ilk ben kimim sorusunu Akif Armağan ekip arkadaşımız hazırlamış, ona da teşekkür ederiz. İlk soru geliyor Mehmet Özcan için hazırlanmış. Salim sen şimdi burada hani
0: ben burada mağlup
1: ama,
0: olurum abi.
1: Burada İnan Spor Servisi'nde bu gece konuklar arasında Mehmet Özcan varsa ben kimim için çok ekstra bir çaba görüyorum. Soruyu da hemen seslendireyim. 5,5 yıl ara verdiğim futbola Ocak ayında geri döndüm. Aykut Kocaman ve Louis van Gaal çalıştığım en prensipli teknik adamları olabilir. Kevin De Bruyne ve Toni Kroos birlikte oynadığım en teknik oyunculardı. İki büyük takımda forma giydim ve 6 yıl süren Türkiye kariyerinde hiç kupa kazanamadım demiş. İlk milli heyecanımı da Amsterdam'da Hollanda karşısında yaşadım. Ben kimim?
0: Bu Ocak ayında mı geri dönmüş?
1: Evet, 2026 Ocak.
0: Kazım. Kazım mı?
1: Değil.
0: Değil mi?
2: Kazım. Ben
1: fena,
2: şey
1: fena
2: değil.
1: Fena bir tahmin değil ama.
2: Zor
1: fena
2: soru. Bravo. Değil. İki büyük takımla oynadı. Doğru. Türkiye kariyerinde kupası yok.
1: Hiç kupası yok.
2: Doğru. Kazanamadı bak Colin Kazım. Oyuncunu. Bursa'da oynadı ama.
0: Bursa'da da oynadı. Doğru.
1: Yorumları bekliyorum. Yanıtları Debrin'i bekliyorum.
2: Debrin'i söylüyorum Salim. Chelsea'den sonra Wolfsburg yaptı.
1: Toni Luis Kroos, Gustavo değil.
2: Toni Kroos'un Bayern'i var. Hani Bayern Wolfsburg yapmış

0: böyle bir yolu Bayern'le Wolfsburg'tan geçmiş.
1: Öztürk Bey, Darwin Núñez Beşiktaş konusuna birazdan geleceğim. Hiç merak birazdan etmeyin.
0: 5,5 yıl ara vermiş olamaz ya. Oynuyor hala.
2: İki büyük Tolga Ciğerci olamaz.
1: 5,5 yıl ara vermiş futbola. Sonra 2026 Ocak'ta geri dönmüş. Aykut Kocaman'la ve Louis van Gaal'le çalışmış.
0: Ben söyleyeyim, bir isim geldi aklıma.
2: Kim abi?
0: Mehmet Ekici.
2: Abi, yapma abi. Be. Bayan. Yapma be. Mehmet Ekici mi?
1: Yapma bunu işte bize.
2: Yapma ya.
0: Bugün... Çok doğru söylüyorsun. Çok erken bıraktı.
2: Çok erken
0: Aykut
2: bıraktı.
0: Aykut Kocamanlı sezonda vardı. Trabzonspor'da kadro dışı kalmıştı.
1: Biraz daha heyecanlansaydık
0: zor soru
1: acaba.
2: Zor soru.
0: Zor soru.
2: Wolfsburg'dan mı yakaladın?
1: Teşekkür ederiz.
0: Bayern'den. Ama Bayern işte altyapısıydı.
1: Zor soru fark etmiyor yani. Kaç saniye sürdü?
2: Ben abi gördüm zaten Mehmet İki abinin yüksek olduğunu, dedim kaybettin Salim.
1: Ben ama zaten bir isim aklıma geldi deyince anladım. Teslim oldum artık orada.
2: Teslim oldum.
1: Evet.
2: O zaten
1: Mehmet
2: şey.
1: Mehmet Ekici'yi doğru yanıt.
2: Bir isim aklıma geldi dediği anda tek atışı var.
1: Murat direkt Bey bilmiş. Ya var öyle şeyler. Eser Bey bilmiş. Abidin Özkaya bilmiş. Cizre'den selamlar demiş. Selamlar.
2: Cizre'ye selamlar.
1: Doğru yanıt Mehmet Ekici'ydi.
0: Ama günün... teşekkür ediyorum. İlk kopyadan çok ara verdi. Yani ben şaşırdım. Serdar Kesimhal gibi.
1: Almanya'da amatör futbol takımı olan Aşşaim.
2: Serdar Kesimhal'le biliyorsun. Ben dönmüş röportaj yaptım. Futbolu bıraktım.
1: Aykut Kocaman'la Fenerbahçe, Luis van Gaal'le Bayern Münih'te birlikte çalışmışlar. Kevin De Bruyne ile Werder Bremen'de oynuyor. Toni Kroos da yine Bayern Münih'in ikinci takımında bu arada. Alt yaşlarda birlikte oynuyorlar. Trabzonspor ve Fenerbahçe'si var Mehmet Ekici'nin ama Türkiye kariyerinde kupası yok. Milli takımda da ilk maçı 17 Kasım 2010 Gus Hiddink döneminde 1-0 kaybettiğimiz Hollanda maçında forma giymiş.
0: Fenerbahçe'de 11 numarayı giymişti, onu hatırlıyorum.
2: Bu arada çok sevdiğim arkadaşım
1: uzun bir süre kariyerinde bir de 11 numara.
0: Hangi
1: giymişti
0: pozisyon biliyor musunuz? Kariyerinde kırılma anı olabilir. Galatasaray'ın Kadıköy'de seriyi bitiren maçını hatırla. 2-1 iken Muslera çok iyi bir frikikini çıkardı Mehmet Ekici'nin.
1: Evet, evet, şey süper.
0: 2-2 yapıyordu.
1: Süper final maçı.
0: Hayır. Galatasaray.
1: Pardon, serinin bittiği maç.
0: Onyekuru'nun sonda attı. Evet, orada ama doğru. Skor 2-1 iken o frikik gol olsa, o maç 2-2 bitse başka bir Fenerbahçe evet kariyeri olurdu.
1: Hatta böyle hiç gerilmeden
0: bak topa bu sana
1: vurdu.
0: Bir şey söyleyeyim mi Furkan? Böyle çok gevezelik yapıyoruz belki ama ben onlara kafıyorum. Mesela Mehmet Battal Trabzonspor'a o golü kaçırmasa Galatasaray forması nasıl finalde bir kariyeri olurdu? Da, hani böyle bazı anlar vardır ya futbolcularda, evet, mesela tam tersi Aydın Yılmaz Konyaspor'a bir gol attı
1: Aydın
0: Galatasaray'da.
1: Aydın kaçırdığı bir gol de var mesela Fenerbahçe'ye.
0: Oo, kaleci ağzından
1: finalde,
0: tabii.
1: Evet. Şeyde doğru. Galatasaray sahasındaydı.
0: Çok böyle maç. Sizin tabii sizin
2: bu arada biraz... Aydın Yılmaz teknik direktör oldu, yani antrenör oldu diyebiliyorum. Milli takımdaydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa Pendik Spor'a gitti. Umut Eskiköy'ün ekibine.
1: Bir bilgim yok ama bu arada kontrol ederiz.
2: Osman, çok sevdiğim kardeşim Osman yazmış direkt. O da hemen bilmiş Mehmet Ekici diye.
1: Mehmet Ekici doğru yanıtı verenleri tebrik ediyorum. YouTube üzerinden, X üzerinden, Instagram üzerinden gelen doğru yanıtları tebrik edelim. Geçelim Darwin Núñez konusuna, geçelim mi o zaman? Biraz
2: geçelim.
1: Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş'ta tabii ki santrafor konusu şu anda merak ediliyor. Transferde Beşiktaş son özellikle birkaç gündür, birkaç haftadır yeniden böyle bir sessizlik hakim. Salah süreci çok fazla tabii ki zaman aldı Beşiktaş'ta. Orada siyah beyazlı kulüp kendi prensipleri doğrultusunda transferde masadan kalktığını bizzat açıklamıştı Önder Özen. Ama şimdi bundan sonra ne olacak merak ediliyor. Mesela santrafor konusunu konuşalım. Darwin Núñez transferine olasılık olarak sıcak mısın bu isme, ya da mesela Vlahovic konusunda Beşiktaş'ta yine sende farklı istihbaratlar var mı Salim?
2: Yani ben bugün yayına, her yayına girmeden önce bilindiği üzere telefon trafiği, mesaj trafiği yapıyorum. Bugün de direkt Beşiktaş özelinde bir trafik gerçekleştirdim. Beşiktaş cephesiyle konuştum. Darwin Núñez ismini sordum. Darwin Núñez santrafor pozisyon için Beşiktaş'ta alternatif isimlerden birisi. Söylüyorum. Darwin Núñez Beşiktaş'ta, evet, santrafor pozisyonu için alternatif isimlerden
1: yani
2: birisi.
1: Oyuncu listede.
2: Listede. Oyuncunun transferi kiralık olarak düşünülüyor. Darwin Núñez için kulübüne resmi teklif henüz yapılmadı. Bunu söyleyelim. Vlahovic zaten ilk aday, Vlahovic. Bunu söyleyebilirim. Beşiktaş'la alakalı Icardi gündeme geldi. Beşiktaş cephesinden elde ettiğim

0: Ender Hoca, bütün camia biliyor.
1: Yusuf Rica edeceğim, şu alt yazı yazmasın. Salim yazalım. Son durumu oraya Salim sıkışsın yani.
0: Manav İkardi Beşiktaş'ın gündeminde yok.
2: Mehmet Özcan'ı böyle konsantre olamıyor yayına Yunus Emre'den.
1: Evet, bak teşekkür ederim sana. Tamam, Salim Manav aynen.
0: Ama o gerçekten...
1: Yok, İkardi konuşuldu bu arada. Salim, güzel onu detaylandırdı.
0: Yani İkardi Beşiktaş'ın gündeminde yok. Ama ben direkt Beşiktaş cephesiyle görüştüm. Ama
2: hiç aradığı oyuncu profil değil Mauro İkardi. Hani belki Oyan Güyü olmasa, hani belki yedek santrafor olarak değerlendirilebilir derdim.
0: Değerlendirilebilir ama... derdin ama Icardi yedek kalmayı sevmediği için Galatasaray'dan ayrıldı.
2: Icardi de artık yani bir
1: bence yine farkında mısın bak Ağustos'un
2: çok bu arada severim de bence çok da iyi bir ama... Türkiye kariyeri geçirdi. Net. Çok özel bir santrafor.
1: Ama bir şey soracağım artık... Furkan bitti. Yani bir tane sezon başı kampın olmaz mı? Yine kaçırdı farkındaysın.
0: Evet.
2: Yok, şu an yine Ağustos zaten yine kulüpsüz. Bu arada yurt dışına çıkış yasağı gibi bir durum var sanırım. Bir ara öyle bir haberler vardı, hatta kendi açıklaması vardı. Bir devam eden mahkeme süreci var ya onun.
0: Evet.
2: Ya sen
0: Allah yardımcısı olsun ya, gerçekten zor durum vallahi.
2: Salim.
0: Abi yani gerçekten zor bir durum.
1: Ben
0: zor.
1: Şey diyeyim Furkan yani... yine senden rica edeceğim. Darwin Núñez bu kadar kötü bir Dünya Kupası geçiren Uruguay'da Dünya Kupası'nda kadroda var mıydı? Şunu niye dayanıyorum
2: kadroda
1: yani?
2: Vardı.
1: Forlan'la başladı, Cavani'le devam etti. Hep Uruguay'ın iyi santraforları
2: Suarez
1: olurdu.
2: Evet.
1: Suarez zaten en iyisiydi uzak ara, bak onu unutmayalım.
2: Dünya Kupası'nda 3 maçta oynamış, evet. Ama golü ve asisti yok. Ama zaten Uruguay çok kötü bir Dünya Kupası
1: çok
2: geçirdi.
1: Kötü bir kupa, şundayım. Yani oyuncu artık hani düşüşe geçti diyoruz ya. O düşüşten milli takımı nasıl...
2: 99 doğumlu.
1: Milli yani takımı, 27 yaşında. Milli takımı nasibini almış. Yoksa evet yani Liverpool çok iyi yatırım yapmıştı. Sanırım Liverpool Benfica'dan transfer etmişti.
0: Benfica'dan transfer etmişti.
1: Bayağı da bonservis oldu.
0: Çok ciddi bir bonservis.
2: 85 milyon euroya
1: tabii
2: gitti.
1: İnanılmaz bir paraydı o dönem.
2: Ama o dönem Benfica'da gerçekten çok iyiydi. Hani o aslında hep
0: evet. İşte
2: Portekiz Ligi zaten biraz santrafor ligi ya. Hani Núñez de o dönem çok iyi bir görüntü ve performansı vardı Benfica'da. Ama Liverpool'da hiç olmadı. Yani Firmino'dan olmadı. Sonra gitti
1: bir şey, Liverpool'a. Yine seni bugün çok çalıştırdım. Kusura bakma lütfen. Furkan. El Hilal'deki istatistiklerini öğrenmek istiyorum.
2: Hemen
1: neden? Çünkü Gomis'ten dolayı biliyorum. El Hilal oranın en iyi takımı. O takıma gittiysen yapacaksın tabela. Mesela merak ediyorum istatistiklerini.
2: 24 maç da oynamış.
1: Az.
2: Evet, 9 golü 5 asisti var.
1: Az yani şundayım.
0: Az abi.
1: Düşüşe çok geçmiş.
0: Double double yapman bak, lazım abi. Çift taneleri görmen
2: Benfica
0: lazım.
2: Benfica kariyerini söyleyeyim mi? 85 maç, 48 gol, 16 asist.
1: Çok iyi.
2: 64
1: çok iyi.
2: Gol katkısı. Liverpool'da %70. 143 maç. Bu arada Liverpool'da oynamış yani.
1: Oynadı.
0: Oynadı Liverpool'da.
2: Yani istatistik anlamında çok iyi geçmemiş Liverpool dönemi ama çok fazla aslında oynadığını görüyoruz. 143 maç, 40 gol, 26 asisti var Darwin Núñez'in. Yani ben biraz Núñez'le ilgili sosyal medyadaki böyle geri dönüşlere baktığımda bu isme çok böyle taraftarı heyecanlandırmadığını görüyorum.
1: Ben yine sana şunu söyleyeyim. Ben de üşenmeyip Vlahović'i inceledim. Vlahović'in Juventus kariyeri Furkan sezonluk bursan 15-20 lira arası çıkıyor. Evet. Ki sakatlıktan çok maç kaçırmış da var. Ben biraz da Vlahović tarafındayım. Vlahović de bu arada 2000 doğumlu diye biliyorum.
0: Bu arada Vlahović de Özgürcan Özcan gibi piyasaya erken çıktığı için insanlar yaşlı zannediyor.
1: Fiorentina çok erken yaşlarda.
0: Çok erken yaşlarda. 26 yaşında.
1: Çok erken
0: yani.
1: Yaşlarda.
0: Bazı futbolcular öyledir yani. Evet. Piyasaya erken çıktığı için yanına gelir sohbet
2: Özcan
0: edersin.
2: Örneği çok niş bir örnek oldu.
0: Evet.
2: Yani
0: Özgürcan da Özcan da bizi izliyorsa selam olsun Özgürcan
2: kaç
0: abi.
2: Kaç jenerasyonuydu Mehmet abi o?
1: 88.
2: Cafercan Aksular vardı.
1: Mehmet 88, 87. Özgürcan, Özgürcan. 2006 yaz kampında Gerets oynatıyordu.
2: Mehmet Güven orta sahada.
1: Mönchengladbach stadyumunda hatırlıyorum o. Galatasaray Mehmet Güven 88.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj
2: Arda
0: vardı. Yanlışım
2: o
0: varsa düzelt.
2: Jenerasyon değil mi?
1: Doğru.
0: Mehmet Güven şey demişti. Basit oyna, basit oyna dediler. Basite mi kaçtım demişti. Böyle bir.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim Salih.
0: Böyle bir
1: ben
0: röportajı vardı.
1: Üniversite sondaydım. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Babacan'dı. Galatasaray'da Arda Turan, Mehmet Güven, Aydın Yılmaz, Özgür Can vardı. Altyapı Galatasaray 4-1 ya da 4-2 çok iyiydi Galatasaray'ın kadrosu. Takımın en iyisi Mehmet Güven'di. Çünkü fizik olarak orada çok o genç oyunculara
2: Galatasaray'da iki tane yapamadı o sıçramayı. Jenerasyon hatırlıyorum. Bazı oyuncular kayboldu. Yani işte bir
1: Cafer Can vardı yedilerde,
2: Arda Turan dışında bir isim çok vardı.
1: Aydın Yılmaz yine Uğur'la Ferhat'ın da iyi kötü Süper Lig kariyerleri
2: biraz
1: oldu.
2: Biraz Mehmet Güven hani oynadı. Bir

0: 2000 jenerasyonunda işte Yunus Akgünler'in Yunus jenerasyonunda var. Yunus'la evet. Ozan dışında
1: yok.
0: Çıkış yapamadı. Orada da mesela işte
1: takım Recep, kaptanı Recep Gül'dü.
0: Recep Gül vardı yine.
1: Westerlo'ya gitti.
0: Kanat forvet oynuyordu hatta.
1: Westerlo'ya gitti.
2: Recep Gül mesela isminden çok sıklıkla bahsettirdi. Buca'da oynadı diye de biliyorum.
0: Sağ bekte oynayan bir oyuncu vardı. Şu anda ismini hatırlayamıyorum.
2: Sağ bek bıraktı. Futbolu bırakanı mı diyorsun? Mesela stoper vardı onlardan. O jenerasyonda o stoper futbolu bıraktı diye biliyorum.
1: Samsun'da oynayan Soner vardı.
2: Yok, Bandırma'da da oynadı. Artık,
1: Doğan Davaş mı vardı?
0: Doğan Can Davaş, evet. Forvet. O da o takımdan çıktı. O
2: Doğan Can Davaş Sarıyer'de şu anda.
0: Uzun yıllar o da Bandırma Spor'da.
2: Bandırma Spor. Saatte. Geçen yıl Bolu'da iyiydi, şimdi Sarıyer'de.
1: İşte bak bahsettiğimiz 2000 jenerasyon. Galatasaray'ın son dönemde yok.
0: Evet.
2: Çok Erkan Feren, Burak Yılmaz'ın ekibindeydi. Burak Hocam'ın ekibindeydi. Evet, son Gaziantep FK'da.
0: Bir arkadaşımız yazmış. Teşekkür edelim ona da. Yani böyle zaman zaman bazı jenerasyonlarda hani daha farklı çıkış yapmasını beklediğin oyuncu kaybolup daha farklı isim böyle kariyeri çok farklı yerlere
1: yani
0: gidebiliyor.
1: Yani hep mesela transfer konuşuyoruz. Bak bahsettiğin 87-88 en son 2000 jenerasyona kafa yorduk. Galatasaray'ın yani DNA'sında altyapı hep vardı. Artık son 10 yıldır yok. Beşiktaş kaç oyuncu sattı?
0: Evet.
1: Emirhan'ı, Serdar Saatçi, Rıdvan'ı, Demiregi,
0: Semih Bikin.
1: Fenerbahçe, Arda Güler, Muhammed'i bir ara Gümüşkaya değil mi? Gitti Westerlo'ya
2: girdi. Gümüşkaya Westerlo'ya gitti. Samsun Spor'da oynadı.
1: Ne
2: şimdi
1: güzel yani. Trabzonspor yine altyapısından besleniyor.
0: Doğru. Böyle biraz geçmişe de geldik. Şimdi 2005 tabii. 2005 jenerasyonu şu an bizde hani biraz daha böyle altın
1: tabii
0: jenerasyon.
1: Semih, Arda Güler.
0: Kenan'da Can var yine aynı jenerasyonda. Bakalım konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Darwin Núñez'i konuştuk. Salim özel haberlerini bizimle evet paylaştı ama Beşiktaş'ta konuşacağımız tabii farklı bölgeler de var. Mesela orta saha için Højbjerg iddiası vardı bugün. Onun detaylarını yine konuklarımızla birlikte konuşacağız ama reklam vaktimiz gelmiş. Tekrar Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye sorularınızla birlikte döneceğiz. Öncesinde sizlerden reklam için kısa bir ara istiyoruz. Sonrasında son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Haberlerin ardından yeniden birlikteyiz. Üçüncü ve son saat diliminde, son sayfada yine merak edilenleri, soru ve görüşlerinizi konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet Özcan ve Salim Manav'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki Darwin Núñez gündemini ve Vlahovic'i santrafor konusunu konuşuyorduk. Bugün geride bıraktığımız gün, daha doğru ifadeyle, siyah beyazlarda tabii ki taraftarın yüzünü güldüren bir başka gelişme ise Belçikalı yıldız Leandro Trossard Beşiktaş'ta birlikte ilk antrenmanına çıktı. Dünya Kupası'ndan dolayı bir izin süreci vardı Trossard'ın. İstanbul'a gelip imzayı attıktan sonra bir tatile çıkmıştı Belçikalı oyuncu ve dün, yani 3 Ağustos itibariyle takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Henüz UEFA'ya bildirilen listede yok, fakat Perşembe akşamı deplasmandaki Kralove mücadelesinde Trossard forma giyecek mi? Tabii ki merak edilen konulardan birisi bu, ama şu hatırlatmayı yapalım. Maçtan 24 saat önceye kadar zaten değişiklik yapma hakkına sahip takımlar. Ben açıkçası en azından kadroda olabileceğini düşünüyorum. Belki ilk 11'de olmasa da rövanşta zaten
1: ilk 11 olmaz
0: bulur diye düşünüyorum. Yok, 11 zor ama acaba kamp kadrosunda olur mu Çekya'da deplasmandaki maçın?
1: Bence tam tersi. Burada kalıp biraz da antrenmanlara çok kafa yorduğunu biliyoruz İtalyan'ın, yüklemeyle kendisini. Haftaya Perşembe olacak çünkü rövanş. Ne oluyor? Baktığımızda 7 artı 3 bir 10 günlük sürede ikinci maçın ikinci yarısı, ki sonrasında zaten bir sonraki tur da olacak. Orada Trossard'a daha çok ihtiyaç olacak. Önemli transfer. Ben Muhammed Salah transferine Beşiktaşların çok kafayı takmaması gerektiği düşünüyorum. Yani Salah eşittir Kante. Kimse hayır diyemez, ama sen Trossard'ı aldıysan gayet Trossard üzerinden de bir sezon planlaması inşa edebilirsin. Çok özel bir oyuncu. Yani özelliklerini Belçika altın jenerasyon diyorduk. O Hazard'ın, Mertens'in, De Bruyne'nin daha genç olduğu takım. Son Dünya Kupası bence Belçika'yı olabildiğince Dünya Kupası'nda tutan isimdi. Saha içi lideriydi. İyi maçları da vardı. Lukaku'yu da tekrar işin içine kattı. Trossard yönlendiren bir oyuncu. Beşiktaş'ın olur da hani bir Vlahovic transferini falan konuşuyoruz. Trossard'la birlikte Beşiktaş'ın çeyresi değişir.
0: Salim, tabii Salim bir yandan sosyal medyada paylaşımını yapmaya çalışıyor. Yaptın galiba, değil mi Salim?
2: Yaptım.
0: Bana da bildirim geldi. Teşekkür ederim. Senin rica bu konudaki ederim, yorumunu merak ediyorum. Trossard'ın Beşiktaş'a nasıl bir katkı vermesini bekliyorsun?
2: Yani şunu söyleyeyim, Trossard'la ilgili bilindiği üzere antrenmanlara başladı. Kadroda olmaması bence gayet normal. Çünkü oyuncu bilindiği üzere Arsenal'da yoğun bir maç trafiği geçirdi. Ardından milli takımıyla birlikte çeyrek finale kadar oynadılar. Yoğun bir maç trafiği geçirdi. Burada dinlenmesi bence gayet normal. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Trossard'la ilgili benim yorumum şu. Trossard tam bir star. Süperstar diyemem ama star. Bunu hatta Nevzat abiyle, Nevzat Dindar'la da konuşmuştuk. Trossard bir star, görev oyuncusu. Beşiktaş'a katkı sağlayacağı düşüncem, Beşiktaş'a katkı sağlayacağı yönünde çok fazla dinlendiğine dair yorumlar yapıldı sosyal medyada. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda farklı bir kıta, farklı bir iklim. Orada yoğun bir çalışmanız oluyor. Tüm maçlarda oynuyorsunuz. Takımınız adına önemli bir parçasınız. Burada dinlenip gelmesi, yani burada bir maç, iki maç kaçırsın. Fakat sezon genelinde net bir performans ortaya koysun. Hatta 3 günde erken döndü Trossard.
1: Evet. 2 günde imza süreci vardı. Geldi.
2: 2 günde
1: imza
2: geldi.
0: Bu süreci mesela o dönemde uzatmadı transfer tabii görüşmelerinde, hani tatilinden dolayı. Süreci, transfer sürecini noktalayıp tamamlayıp İstanbul'a geldi, imzasını attı. Sonra tatiline gitti.
2: Doğru. Tatilini yapmak zorunda.
0: Kıymetliydi.
1: Yani Orkun'un burada yaptığını herkes yapmaz Furkan.
2: Kimin? Orkun
0: çok erken geldi.
2: Evet. Çok erken geldi.
0: Sanırım 10 Temmuz'da kampa
1: katılmıştı. Hoca şaşırdı hatta, dedi.
0: Salih'le birlikte.
1: Daha fazla, daha geç gelebilirdin tarzında. Salih'e bir

0: şey diyemezsin. Salih sonuçta geçen sezonu pas geçti. 2-3 evet. sezondur kulüp takımına devamlılığı yok. Hani milli takım Orkun kadar yıpranmadı. Orkun öncesi dön Feyenoord, oradan Benfica hep oynayan bir oyuncu.
1: Ama şu var. Bunlar güzel. Mehmet abi. Yani Dünya Kupası'na gittiğiniz zaman takımınızla birlikte antrenman yapıyorsunuz. Yeni bir kıta, yeni bir iklim, yeni bir organizasyon. Yeni bir organizasyon derken Dünya Kupası adına bunu söylemiyorum. Orada organizasyonda boy gösteriyorsunuz. Antrenman temponuz var. Yani şunu da söyleyelim. Futbolcu olmak gerçekten kolay bir iş değil.
0: Şimdi, artı Arsenal'de oynadı.
1: Arsenal'da oynadı 30 üzerinde
0: Arsenal'de
1: maç.
0: Arsenal'de son o final West Ham maçında gol atan oyuncu. Yani iyi bir sezon, yıpratıcı bir sezon da yaşadı kulüp takımı. Evet. Zaten başarılı da oldu. Tabii ki dinlenmesi gereken. Sane onun handikapını geçen sezon Galatasaray'da çok çekti Furkan. Bunu hep ifade etmişimdir. Kulüpler Dünya Kupası oynaması, dinlenemeden gelmesi. Sonuçta olsun farklı bir coğrafyaya geliyor. Hani Belçikalı bir oyuncu. Futbol kariyeri olabildiğince İngiltere'de geçti. İstanbul tabii ki güzel bir şehir ama hani bu alışma sürecinde izini yaparak hani kafasını rahatlatarak gelmesi güzel Beşiktaş'ından. Beşiktaş'ın en iyi transferi.
2: Pierre-Emile Højbjerg ile ilgili bugün Fransa basınında bir iddia vardı. Marsilya'da forma giyiyor 30 yaşındaki oyuncu. Danimarkalı oyuncu önemli orta saha isimlerinden birisi.
0: Galatasaray'a çok yazılmıştı.
2: Marsilya'nın tabii ekonomik olarak işte yaşamış olduğu bir durum söz konusu. Hatta Greenwood transferinde de çok fazla bahsetmiştik bu durumdan. İddiaya göre Højbjerg ile Marsilya yollarını ayırmayı hazırlanıyormuş. Beşiktaş'a bu profilde bir orta saha sizce gerekiyor mu ya? Bir merkez orta saha almalı mı sizce Beşiktaş?
0: Evet, ben Endidi'yi beğenmiyorum. Endidi'den çıkması gerek Beşiktaş'ın. Ki Suudi Arabistan tarafına ilgilenen takımlar söyleniyor. Şimdi geçen sezonki Beşiktaş'ı gözümüzde canlandırdığımızda ihale çok anlamsız şekilde ilk Shakhtar maçından sonra sol bek Yurasek'e, ilerleyen periyotta forvet Abraham'a çıktı ki bence Abraham ortalama üstü bir oyuncu. Zaten o yaşadığı sakatlıklar biraz Abraham'ı. İngiltere milli takımı görmüş, Roma görmüş bir oyuncu, Chelsea görmüş. Çok erken yaşlarda Türkiye'ye getirdi. 30'un olmadan Abraham Beşiktaş'a geldi.
1: Evet.
0: Sonrasında ne olursa olsun piyasası vardı.
1: Piyasası vardı. Premier Lig'e transfer yaptı.
0: Artı ben hani golleri nicelik nitelik diyoruz Salim. Galatasaray'a gol attı. Trabzon'a gol attı. Fenerbahçe maçı Serni asist yaptı. Abraham fena
1: bir
0: değildi.
1: Bu arada bir yorum yapacağım. Katılır mısın bilmiyorum. Abraham düşündüğümüzde Abraham'ı hatırlarsın o dönem Beşiktaş'ın 10 numarası kadro dışı bırakıldı.
2: Rafa Silva.
1: Rafa Silva devam etseydi Abraham Rafa Silva'ya da çok kez servis yapabilirdi.
0: Doğru. Bunu nasıl Endidi'ye bağlayacağıma gelirsek. Bence Endidi'ydi geçen sezonun ayak kırıklığı. Özellikle sezonun ilk yarısında. Maçları da hatırlatabilirim izleyicilere.
1: Babasının vefatından sonra performans arttı. Duygusal anlamda çok zorluk yaşadı ama.
0: Bence biraz sezonun iki devre arasındaki oh transferi, Akbadu transferi, işte Murillo geldi. Biraz ara transferde takımı çevresi değiştirmeye çalıştılar. Salim şu var. Beraber tribündeydik muhtemelen. İlkay Gündoğan attığı gol. Endin'in hatası o. 1-1'e
1: evet,
0: geldi.
1: 1-1'e geldi.
0: Fenerbahçe doğru. maçı Asensio'yu tutamadı. Emirhan tamam o hatayı yapmayacak duran ama o topu evet, o kadar Roma geri oynamayacaksın yani. Çok geri oynayan bir profildi. Takımı geri çeken. Bir daha da tabii o kariyer 9 sene Leicester hep orta sıra takımda oynamışsın. Çok Beşiktaş'a adapte olamadı şimdi. Salih Endidi değişimini destekliyorum. Endidi kulübede duracaksa tabii ki dursun ama işin diğer yanında da işte Højbjerg gibi hani bir Danimarkalı artı hani Marsilya öncesi Tottenham diye biliyorum hani evet, kariyer Premier Lig'ti.
1: Tottenham'da oynadı abi.
0: Premier Lig Fransa hani Marsilya'da
2: var. Gerçekten beğendiğim oyunculardan
0: Marsilya'da
2: biridir.
0: Bu arada yani
1: bu arada çok iyi oyuncu.
0: Marsilya'da kazanmak için oynayan bir takım hani oyun felsefesi olarak da
2: kesinlikle
0: büyük uyar.
2: De Zerbi ile birlikte yarışmacı bir takım da o dönem Marsilya.
0: PSG'den sonra onlar geliyor zaten hani Marsilya geliyor, Lille geliyor hani o rekabette Monaco keza.
1: Bir de Fransa'dan gelen oyuncular zorluk yaşamazlar. Fizik bu olarak belki anlamında tabii demiyorum ama çünkü Fransa Lig 1 temaslı bir lig. Bizim Süper Lig'e benziyor.
0: Danimarka milli takımı nispeten tamam son Dünya Kupası'nda yoklardı Salim ama hani ortalama üstü milli takım İskandinavlarda.
1: Evet.
0: Milli takıma düzenli oynuyor diye aklımda kalmış.
2: Kaptanlarından biri
0: tabii. Tabii o evet, şampiyonluk öyle takip etmiştim. Aklımda öyle kalmış. Olur Beşiktaş'a neden olmasın?
2: Beşiktaş'ta tabii kimlerle yollar ayrılacak bu da yine merak konusu. Felix Udokai'ye Werder Bremen'in bir ilgisi oldu. Yani oyuncunun çok yüksek olasılıkla artık Almanya'ya geri döneceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
0: Augsburg'du galiba geldiği takım.
2: Geldi kulüp evet. Schalke istiyordu ama

0: Yeni çıktı.
1: Udokai'nin yıllık ücreti tabii biraz yüksek olduğu için artık Almanya'ya geri dönüşü konusunda.
2: Bana izleyiciler kusura bakmasın. Burada sana pası atacağım. Bu sefer de ben soracağım. Evet. Udokai hakkında fikrim. Ben çözemedim oyuncuyu.
1: Yani ben transfer
2: bir şey oluşmadı benim kafamda.
1: Hani
2: oynadığım maçla
1: alakalı hani böyle bir yorum yapmak istemesem de ya transfer olduğu dönemde de zaten çok Beşiktaş'ın seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum. O dönem hatta transferi de biraz Udokai'nin çok böyle enteresan bir transfer dönemi olmuştu. Oyuncu gizli gizli gelip tesisleri gezdi. Önce çok daha düşük maliyetler konuşulurken bir anda çok sürpriz bir transfer
2: olmuştu. Ne zaman
1: geldi
2: Udokai'nin?
1: İki sezon önce.
2: O Onanaları,
1: ikinci sezonunu tamamladı Beşiktaş'ta.
2: Onanaların Amart...
1: Korsun.
2: Korsun. Onana ile Amarti'den sonra.
1: Evet. Paulista Udokai tandemi kurulmuştu o dönem.
2: Yani şöyle Beşiktaş'ın hakikaten şaka maka Salim ne kadar
1: performans olarak da çok
2: karavana stoperler.
1: Yani beklentiyi çok karşılayamadı ve akılda kaldığı maç da ne yazık ki geçen sezon Lozan maçı kırmızı kartla kaybedilen tur. O yüzden çok iyi hatırlanmıyor. Beşiktaş'ta da yeni sezon kadro planlamasını düşünülmüyor.
2: Bir şey söyleyeceğim, o kavga etti. Beyil geldi bir ara gitti. Burak Yılmaz hatırlasana.
0: Evet.
2: Maç sonrası açıklamaları.
1: Erik Beyil, evet. Yo, çok oyuncu Beşiktaş'ta son dönemde öyle gelip giden Amartiler, işte Beyliler, Onana'yı artık hani var ama yok. Çok saymıyoruz. İşte Elan Ricardo'su var. Koli vardı bir dönem ama Koli yine İyi performans
2: veren isimlerden birisiydi. Sayıs'la birlikte oynadı.
1: Evet, Sayıs yaşamış olduğu Şenol Güneş de sorunla tabii.
0: Bu arada mesela Beşiktaş'a gelip beklentilerin çok yüksek olduğu Delali vardı.
2: Pjanić vardı onun öncesi.
0: Pjanić vardı ondan önce.
2: Alex Teixeira vardı.
1: Evet.
0: Yani Delali.
1: Sergen Yalçın'ın şampiyonluğundan sonraki
0: dönemi. Hatırlıyorsun değil mi? Dönemi. Telaffuzunu şampiyon. Doğru yaptım. Delali.
2: Delali.
0: Delali. Yani... İlk geldi abi gol sevincini yapmak için herkes şöyle
1: ama
0: mi
1: çok,
0: böyle
1: da,
0: mi?
1: Çok yetenekli çok özel bir oyuncuydu İngiltere.
0: Özeldi ama
2: şey güzel değildi ya Mourinho dertleşiyor kaç yaşındasın ben de o zamanlar diyor. Senin yaşındaydım diyor gördün mü? Mourinho, hayat bir anda geçiyor diyor çok pişman olursun diyor. Çok güzel al geçiyor.
1: Oyuncu yediği bir odası var böyle. Yani.
2: Evet,
1: o odaya gelenler Danny Ross mesela
2: evet,
1: çok meşhur.
2: Niye oynamıyorum?
1: Evet niye oynamıyorum?
2: Ödüsün diyor.
1: Kesinlikle. O...
2: Ama şey güzel şimdi bak Mourinho'yu laf ediyorum ama şu yani Tottenham'da laf etmem. Tottenham zaten hep o hani sıçramayı yapamadı. Çok da en aklımda sanırım bir Pochettino ile böyle iyi bir devamlıkları vardı. Mourinho orada hani biraz ukalalık yapar. Orada Tottenham'da laf etmiyorum ben yani o ukalalıklarına.
1: Öyledir.
2: Orada
1: yani egosu vardır.
2: Onun tatmin bir egosun orada.
0: Yani herhalde o... Delali ile odada konuşuyor değil
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii kaç evet, yaşındasın evet. Diyor. Ben de senin yaşındaydım diyor. Yani o zamanlardan diyor. Düşünsen diyor.
0: Bu
2: ne
0: biraz hatalar. Şey gibi olmuş ya. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi.
1: Size bir soru var. Yasin Yıldız demiş ki Beşiktaş'ın en zayıf yeri hala stoper değil mi? 18 milyon euro verdiğin Akpadu oynamadı geçen maçlarda. Hoca istiyor mu demiş. Akpadu ile alakalı böyle çok negatif gelen bir bilgi yok. Yani Hoca Calo ile Emirhan'ı tercih etmiş. Emirhan'ın performansında artış olduğu konuşuluyor.
2: Ben Calo'yu beğeniyorum. Calo zaten iyi stoper ya bu arada. Calo dediğimiz stoper Juventus Lille görmüş.
1: Evet.
2: Nispeten bence tekniği var. O itmeye çalışıyor takımı önde. Kritik kademesi de vardı. Midland eşleşmesi.
0: Bu arada Calo kariyerinde sakatlık yaşıyor zannedersem.
2: O yüzden,
0: dolayı,
2: zaten,
0: o yüzden zaten hatta
2: doğru.
0: İlk transfer olduğunda da Burak Yılmaz Hoca ile Calo ile ilgili röportaj yapılmıştı. Şampiyon kadroda yer alan bir stoper diyebiliyorum
1: evet,
0: ben Lille'de. Calo'yu.
1: Lille'in şampiyon olduğu dönemde kadrosunda var. Ama tabii o dönem çok genç bir oyuncu. Çok fazla
0: evet.
1: Forma şansı bulamamıştı. İşte Botman'la Fonte oynamıştı o dönem. Lille'in şampiyon olduğu
0: Fonte
1: dönemde.
0: Fonte de iyi adamdı. Fonte de iyiydi. O kadronun en önemli isimlerinden birisiydi defans hattında.
1: Tabii çok Portekizli oyuncu çok böyle tecrübeli de bir oyuncuydu. Beşiktaş'la ilgili bir haberimiz daha var. Onu da hemen seslendireyim. Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir kiralama yönünde teklifi ilgisi olduğu vardı. Beşiktaş da oyuncuyu kiralık göndermeyi
2: Süper
1: düşünüyor.
2: Çok iyi olur.
1: Ama Mustafa Hekimoğlu Süper Lig'den bir takıma gitmeyi istemiyormuş kiralık
2: Avrupa
1: olarak.
2: Avrupa'yı istiyor.
1: Evet yurt dışından takımlara.
2: Hollanda, Belçika olur tabela yapacağı. Hatırlayın Enes Ünal'ın da kariyeri.
0: Tam var ya.
1: Haber mi geldi?
0: Haber geldi Mustafa Hekimoğlu ile ilgili. Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili. Direkt yani ismini vermeyeyim kaynağımın. Yakın yani Hekimoğlu'na, Mustafa Hekimoğlu'na yakınlar. İspanya'dan takımlarla görüşüyor diyor.
1: Salim Manav'ın şu anda gelen
0: yani
1: taze,
0: İspanya'dan
1: sıcak bir gelişme.
0: Evet.

0: Mustafa Erhan Hekimoğlu İspanya'dan takımlarla görüşüyor.
1: Yani zaten İspanya'dan biz de oyuncunun... menajer siz ne demiştiniz?
0: Avrupa. Efendim?
1: Siz Fransa, Efecan...
0: Yok hayır yani şöyle oyuncu Süper Lig'den takımlara kiralık gitmek
1: mesela
0: istemiyormuş.
1: Mesela Gaziantep FK'nın gündemine gelmiş onu biliyorum.
0: Evet, geçtiğimiz ama işte sezon... sıcak bakmamış Gaziantep futbol kulübüne. Yurt dışına gitmek istiyormuş dedim. Sen de zaten hemen akabinde evet, İspanya'dan takımlarla görüşüyor dedin.
1: İspanya'dan takımlarla ilgili gündeme geldi ama şunu söyleyeyim. Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili benim kendi yorumum bu haberi verdim ama şunu da söyleyeyim. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tekniğini arttırması lazım.
0: Mustafa'nın oynaması lazım.
1: Oynamasa bak oynamadan ziyade tamam oynaması lazım. Bir forvet, bir kaleci oynayarak kendini bulur ama Mustafa Erhan Hekimoğlu top yani topla birlikte hareketleniyor vesaire. Ancak ayağına top geldiği zaman direkt gidiyor. Bir kafasını kaldırması lazım çevresi.
0: Evet, oyun bilgisini
1: oyun bilgisi zayıf
0: lazım.
1: Abi.
0: Yok hatırlıyorum.
1: Ben oyun bilgisi zayıf. Ben Mustafa'yı yani... maçlardan sonra görüyorum. Buradan da nacizane Türk milli takım için de önemli bir potansiyeli
0: mesela var. Yasin Bey demiş ki Mustafa Hekimoğlu'nu beğeniyor musunuz demiş bana sormuş.
1: Bir şey göremedik ki.
0: Yani ben hani çok hala genç oyuncu hani çok böyle yıkıcı olmak istemiyorum ama Mustafa da yaklaşık 3 sezondur A takımda oynuyor neredeyse ve artık bir somut bir performans vermesi gerekiyor. Yani
2: Solskjaer oynatıyordu biliyor musun? Kenar forvet koymuştu Kadıköy'deki maç. Rafa Silva'yı hatta evet. Gizli forvet yapmıştı. Fena ama işlemiyordu. Işte, bir şey var potansiyel. Ben Arda Ünya'dan biliyorum.
0: Var ama performans veremedi bir türlü.
2: Ben Arda Ünya'yı sorduğum zaman Arda Ünya'nın alt yaşlardan 2007 jenerasyonu sanırım. O jenerasyonda çok umutlulardı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun.
1: Bunu ya bir de sıkıntı ne biliyor musun Furkan?
0: Semih ile Mustafa takıma çıktığında o dönem Beşiktaş'taki yetkililerle hani konuşuyorduk onların yorumlarını almak için. Mustafa'nın Semih'ten daha yetenekli olduğundan hep bahsediyorlardı. Yani potansiyel olarak ama ben Semih'in gerisinde kaldığını düşünüyorum
2: Semih,
0: şu ana
2: canım,
0: kadar.
2: İyi kötü.
0: Ya Semih en azından bir performans verdi. Beşiktaş ya, döneminde de verdi.
1: Bir de burada yanlış
0: de
1: olan şu bence.
0: Kısmen bunu gösterdi.
1: Bu oyuncular direkt vitrine çıktığı zaman abi çok abartıyoruz ya. Yani bu
0: ama biz
1: oyuncuları
0: genç oyuncu
1: çok
0: konusunda duygusalız.
1: Duygusallık
0: olarak
1: yok. Bir de aileleri sıkıntı mesela. Genç oyuncu ve altyapıda oynayan oyuncular için aileler sıkıntı. Ailelerin gözünde direkt Messi ve Ronaldo olarak zuhur ediyor bu
0: abi, çok güzel bir
1: abi?
0: Çok güzel bir soru var. Biraz böyle nedir? Daldan dala gibi olacak ama Jadon Sancho kulüpsüz.
2: Çok düşüş var ama ya.
1: Çok düşüşte.
0: Artık Süper Lig'e gündeme gelir mi?
1: Sterling de kulüpsüz.
0: O zaten ama o çok
1: geçtiğimiz sezon yani devre arasında Samsun Spor'un gündemine geldi. Fakat transfer gerçekleşmedi.
2: Samsun Spor'da oynayamazdı. Samsun Spor'un iyi kadro.
0: Ya yani Sancho Beşiktaş mesela
2: bir dönem laf çok istemişti. Geçen sene Burak Yılmaz inisiyatifiyle sanırım değil mi Gaziantep'e kazandırılmıştı. İyi forvetti o Bayo.
0: Muhammed Bayo kiralık Lille'den
1: Muhammed
0: gelmişti.
1: Muhammed Bayo iyi oyuncu. Iyi oyuncu.
2: Evet, ben yani bizim verdi ligde işte Muadil Maji'yi beğenirim. Rize Spor'un forvetini beğenirim. Salim Alisov iyi forvet.
1: Alisov da iyi bence Ankara Gücü performansı da gayet iyiydi.
0: Alisov
1: Muhammed Bayo da
0: şey
1: iyiydi.
0: Ligimiz için çok tanıdık bir isim oldu Ankara Gücü.
2: Bu arada Kocaeli Spor'un forveti Petković de.
1: Petković hatırlıyorsam bir dönem Trabzonspor'a gelecekti Zagreb'deyken.
2: Yok, belli sakatlıklar yaşamış o kariyer.
1: Trabzonspor'un kapısından döndü.
2: Yani var ligimizde iyi forvetler.
0: Sana Salim alt liglerle ilgili bazı sorular var.
1: Nedir abi?
0: Hemen aktaracağım. Orhan Bayraktaroğlu demiş ki hazır Salim mi? Salim Manav'ı bulmuşken İzmirli olarak Göztepe'yi soralım. Aynı performans devam edecek mi Göztepe'de demiş.
1: Yani Göztepe ile ilgili az önce Trabzonspor'dan bahsetmiştim. Göztepe ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ben aynı performansın devam edeceğini düşünüyorum. Yakın dönemde de Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübile maçı
0: 8
1: var.
0: 8 Ağustos'ta.
1: 8 Ağustos'ta.
0: İzmir'de.
1: İyi bir yolda Göztepe.
0: İyi mi maç? İzmir'de galiba.
1: İzmir'de Gürsel Aksel
0: evet,
1: Stadyumu'ndan.
0: Göztepe'nin ev sahipliğinde ama yarı yarıya olacak galiba tribünler.
1: Olur çünkü Göztepe ve Trabzonspor kardeş bir kulüp. Kardeş kulüpler. Ben iyi yolda olduğunu düşünüyorum ya Göztepe'nin. Doğru bir planlama var. Hatta bana bunu Yılmaz Vural anlatmıştı. Yılmaz Hoca'ya da bizi izliyorsa selam olsun.
0: Selamlar hocama.
1: Bilindiği üzere Mehmet Sepil Bey, Mehmet Bey hala Göztepe Spor
0: Onursal
1: Kulübü'nde
0: başkanı.
1: Onursal başkan ve çok iyi bir Göztepe taraftarıdır. Tribünden gelen bir insandır.
0: Göztepe bu arada belki de en sevdiğim deplasman olabilir.
2: Evet, müthiş canım stadyum atmosferi.
0: Yani en keyif aldığım deplasmanlardan biriydi. Maç izlemesi çok keyifli bir stat. Zaten İzmir çok güzel,
1: çok
0: bir,
1: güzel bir
0: şehir.
1: Yer. Yani orada Gürsel Aksel Stadyumunda Göztepe taraftarının adeta

0: şöyle ne vardı biz... Sen de vardın abi Göztepe Galatasaray maçında ligin ikinci
1: ben
0: yarısında.
1: Ben boş sandım ya şey 2-1 gen kaçan basma tribünü öyle maça etki ediyor ki o sonda öyle.
0: Bu arada biz bizi izliyorsa selam olsun Mustafa abiyle maçtaydık Mustafa İnci ile. Mustafa abiyle birlikte maçta Göztepe tribünlerini izlemekten maça konsantre olamadık ilk 10 dakika falan. Çünkü inanılmaz bir atmosfer var. Oyuncu satışı noktasında da çok iyi işlere imza atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde önüme düşen bir haberdi. 4 oyuncunun satışından yani harcanan bonservis
2: 50 milyon euronun üstünde gelir.
0: 9 milyon euro civarında elde edilen bonservis
2: orada ama sanırım şöyle bir gelişme var. İzmir yerel basınındaki bazı arkadaşların gördüğüm haberi de ismini hatırlamıyorum. Kusura bakmasınlar lütfen ama galiba Aslı Hanım'ındı. Soyadını hatırlamıyorum. CSKA Moskova'ya galiba Juan'ın bir transferi gündemde. Doğru. Ama galiba o transfer iptal olmuş. Ama yani senin dediğin nokta doğru özetle oyuncu satışından da Göztepe'nin ciddi bir gelir elde ettiğini görüyoruz son dönemde. Romulo ile başlamıştı bu.
0: Ben tekrardan gündeme gelirsem Yılmaz Hoca ile konuşuyorum. Mehmet Bey ona Mehmet Sepil Bey şey demiş. Nasıl demiş Yılmaz Hoca sormuş yeni gelen heyet nasıl futbol anlamında atılımlar yapıyor. Direkt Mehmet Bey de Yılmaz Hoca'ya Yılmaz Hoca bana bunu röportajda aktarmıştı. Bizler kalbimizle yönetiyoruz. Yeni gelen yani yeni gelen heyet komite aklıyla yönetiyor demiş. Gerçekten de futbol aklına ben Göztepe'nin hayranım. Çok iyi işlere imza atıyorlar ve iyi yoldalar.
1: Stad atmosferi müthiş. Ben de yani İstanbul dışı izlediğim atmosferlerde en böyle net. Maçın içine girdiğim ettiğim. Hatta hani bir itirafta da bulunayım Furkan arada. Şimdi bizler tabii maçları içeri dışarı takip ediyoruz Galatasaray görevimiz bu. Ben şeyi söyleyeyim hani kötü gün taraftarı oldum. 13. olunan sezon Gomis'in o penaltılarıyla maç 2-1'den 3-2'ye geldi çıktım. Yani o kadar çok taraftar. Tabii böyle bir şey oldu yani canım sıkılmıştı 2-1'de. Sonra tabii iş bendeymiş. Ben çıkınca 3-2 o sessizlikleri duyunca o sezon için kritikti Galatasaray açısından.
2: Biraz daha arada şunu söyleyeyim. Sorular Furkan. Var mesela Çorum Futbol Kulübü ile alakalı sorular var. Bursa Spor'u soranlar var. Geleceğim. Evet. Vaktimiz var ama yarışmalara geçmem gerekiyor. Son cümleni
0: son
2: alayım.
0: Son cümlem şu olur. Bence yani tribünlerin yapmış olduğu besteler var. Tribünler beste yaparlar. Yani
2: Levent Yüksel'in Medcezir
0: yok onu demiyorum.
2: Göztepe
0: onu demiyorum. Bence Türkiye'deki en iyi tribün tezahüratı isyan marşıdır.
1: Ya bu arada Furkan şunu da duyuralım. Dün Galatasaray stadı içine geçer. Rica ediyorum. Özellikle Başakşehir. Lütfen şu hoparlöre, stat anonsörlerine bir çözüm bulun. Artık bu zıvanından çıkmaya başladı. Yani hakikaten kulakları bilmiyorum Salim. Ben ne yaptığımı sana söyleyeyim. Not yazarken artık basın tribünün içinde yazıyorum notları. Durulacak gibi değil ya.
0: Doğru.
1: Özellikle insanların
2: boş
1: kulakları
2: statlarda,
1: yani.
2: Boş
1: Başakşehir olmuyor yani açık söyleyeyim.
2: Problem oluyor. Daha
0: Başakşehir
2: da.
0: Bir de benim de nacizane bir düşüncem
2: var.
0: Yani şunu da söyleyeyim.
2: Senin düşünce nerede?
0: Yeni sezon başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hafta sonra birincilik, gelecek hafta Süper Lig başlıyor.
2: 14 Ağustos Süper Lig'de
0: maçlar bittikten sonra deplasman tribününe sesli müzik dinletmeyin. Bu hoş değil bence. Yani orada disco gibi müzik dinletiyorlar. Çok
1: yani onun bir anlamı şöyle var. Diyorlar ki bizim takımımıza, işte oyuncumuza, hocamıza olası küfürlere karşı.
0: Tamam.
1: Maç öncesi kimsenin maç havası değil. Bangır bangır müzik stat anonsöründen anormal yüksek sesli anonslar. Ya
0: yalnız
1: hakikaten
0: Başakşehir'in
1: anonsları da çok iyi. Başakşehir'i söylüyorum yani. O
0: Sardor öyle.
1: Serdar Güller mi diyordu? Onu bulsunlar ama ya çok iyi.
0: O çok iyi ya. Oradaki E A'ya dönüşüyor. Sardor diyor böyle. Yani ben direkt şey yapıyorum.
2: Peki devam edelim yarışmalara geçelim. Çorum Futbol Kulübü ve Bursa Spor'u soran taraftarlar var. Döneceğim
1: konuşalım.
2: Söz bitmeden onlara da transfer konusunda
1: Çorum'a çalış maçını yapacak. Salim'e sordum
2: evet,
1: Çorum'a.
2: Galatasaray'a konuk olacaklar ilk hafta. Ben kimim? Bir Burkina Faso'lu olmama rağmen altyapı eğitimimi Fas'ta alıp profesyonel futbolda Norveç'te başladım. 6 farklı Türk takımında oynadım. Bir kez küme düştüm. Bir kez Süper Lig'e yükseldim. Bir kez de Süper Kupa kazandım. 2010'lu yıllarda Süper Lig'de en fazla gol atan 10 orta saha oyuncusundan birisiyim. Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın ve Igor Tudor gibi farklı tarzlarda teknik adamlarla çalıştım. Cenk Tosun ve Samuel Eto'o birlikte oynadığım en iyi
0: oyuncular. Antalya'sı var, Gaziantep'i var.
1: Benim aklıma bir kişi geldi ama olmayabilir. Direkt söylüyorum. Badou Ndiaye.
0: Badou Ndiaye mi?
2: Değil, çok korktum ben. Değil.
1: Badou Ndiaye çünkü

0: Norveç'ten geldi Ankaraspor'a. Çok
1: ama
0: iyi
1: Cenk Tosun ve Samuel Eto'yla
0: oynamadı. Oynadı. Tudor, bu arada bak laf lafa açıyor izleyici. Tudor'u tebrik ediyorum. Onu her hoca yapmazdı. Fellaini ile Ndiaye geliyor. Badu Ndiaye'yi tercih ediyor. Fellaini o zaman United Everton.
2: Ama Ndiaye de o dönem çok iyi bonservisle geldi. Osmanlı Spor'dan.
0: 6 farklı Türk takımı. Şey Faso, Burkina Faso'lu.
2: Yanıtları bekliyorum son sayfa etiketine.
1: Biraz şey yapalım abi. Böyle ısınalım.
0: Norveç'teki Badu Ndiaye Norveç. O profil düşün. Badu Ndiaye Norveç'ten geldi şey Osman. 2010'lu yıllar en fazla gol
2: atan orta değil.
1: Lua'yı yazmışlardır kesin.
0: Orta saha bu ya.
2: B yazmış değil.
0: Tudor Karabük Spor olsun Salim.
1: Abi şuradan gidelim mi? Cenk Tosun...
0: Tudor'dan bulacağız ya. Karabük Spor Galatasaray.
2: Sen Mehmet abinin peşinden tamam. Gider misin?
0: Galatasaray'da şey vardı. O Josie vardı. Ama Josie
1: Josie'nin Bursa'sı var. Osmanlı Sporu var. Galatasaray çok... var.
0: Süper Ligi.
1: Abi Josie'de...
0: Aa, bir dakika dur. Bir kez de Süper Kupa kazansın. Tamam. Ben Süper Kupaları kim kazandım?
1: Süper Kupayı nerede kazanır?
2: Doğru yanıtı gönderen bir izleyicimiz var Instagram'dan.
0: Galatasaray'ın 2019'da var. Tudorlu takım olsun.
2: Anadolu Dijital
0: 6 farklı Türk takımı.
1: Bulmuş mu?
0: Profesyonel evet. Futbola.
1: Ama şey yapmasın.
2: Ama çok
1: böyle.
2: Da yok bu arada. Şey,
0: yapay zeka da buldum. Sergen Yalçın.
2: Alan Zinho değil.
0: Sergen Yalçın Konya Spor. Eto da Konya Spor'daydı.
1: Eto da Konya Spor'daydı.
0: O takımın orta sahası.
1: Antalya'da da oynamış olabilir.
0: O takımın orta sahası dur.
1: Tanıyoruz mu bunun bir...
2: Tabii. Yıllarca Süper Lig'de oynadı.
0: Salim kopya verdim sana. Konya Spor.
2: İkonik bir oyuncudur.
0: Konya Spor, Sergen Yalçın, İkonik Eto. Mi?
2: Bu oyuncunun Konya Spor'u var.
0: Var, o Konya Spor dedim sana. Dur bulalım. Konya Spor'u
1: Konya
0: orta
1: Spor'u var mı?
2: Var.
0: Düşün.
2: Böyle Anadolu'yu...
0: Büyük takım
2: karış
0: var
2: karış
0: mı?
2: Karış gezmiş.
1: Olmen. Büyük takımı var mı?
2: Büyük takımı yok.
1: Olmen mi?
0: Olmen'in büyük
1: yok takımı. Abi.
2: Şehir takımları. Anadolu.
0: Dur.
1: Şehir takımları.
2: 6 farklı Türk takımında oynamış.
1: Konya Spor.
2: Büyük takımı yok ama.
0: Bir dakika dur bu Fas diyor.
2: Mevlüt Bey tebrik
0: Norveç.
2: Ederim. Doğru yanıt.
0: Abi, Antalya Spor'da.
2: Bey, Orhun
1: abi
2: Bey,
1: şöyle
2: Murat
1: yapalım
2: Bey.
1: Mı bak. Konya Spor, Karabük Spor'da oynayanları bulalım.
0: Ya bu adam golcü mesela. Jevtovic'in golü yok.
2: Arda Bey.
0: Konya yani.
2: Gökhan Bey. Geliyor
0: doğru. Gol diyor dur. Cevaplar. Gollerden bulalım. Konya Spor'un ofansif orta sahası kim vardı ya Salim? Dur düşün buluruz. Konya Spor'un ofansif orta sahası.
1: Şey mi ya bu?
2: Salim.
1: Abdurrezzak Traore mi?
2: Bir anda
0: helal olsun.
2: Bir
0: ben
2: anda
0: bulamazdım.
2: Nereden buldun?
1: Konya Spor'da da oynadı Gaziantep'te. Mesaj telefon ya. Ters çevirir abi. Bak,
0: bravo, yok,
1: bak telefonu ters tebrik çevirirken. Ederim.
0: Ben unuttum bu adamı. Bu Karabük'te falan oynadı.
1: 10 numara dedin ya Konya Spor. Aklımda ondan geldi.
2: 5 saniye böyle bir gerçekten bir düşündün.
1: Abi telefon kapalı bak. Telefonu çok, ters çok çevirdim yani. Tamam, böyle.
0: Doğru. Cenk Tosun
1: yani
0: Gaziantep.
1: Yakın girebilir kamera. Gaziantep'i var.
2: Abdurrezzak Traore. Raya Casablanca ile altyapıda başlıyor. Ardından Rosenborg'da profesyonel oluyor. Fil dişi sahilinde.
1: Teşekkür ederim abi. 10 numara Nova'da Konya'da oynamış. Oynadı. Bu adam
2: bak,
1: iyi topçuydu.
2: Gaziantep, Karabük, Konya, Sivas, Bursa ve Giresun. 6 farklı takım. Karabük'le küme düşüyor 2015'te. Giresun'la 2021'de lige çıkıyor. 2017'de Konya Spor'la Süper Kupa şampiyonluğu var.
0: Beşiktaş'a karşı 2-1.
2: Evet, Beşiktaş'a karşı
0: Samsun'la oynadı.
2: Samsun, bravo. Gerçekten
0: ben 1-1
2: yazdım.
0: Yok hayır. Ben oyuncu
1: ben ama
2: 34 gol atmış bu arada.
0: Ben size bir istek bulunayım mı?
2: Bir ipucu vermiştim ya, onu aktarayım bir saniye. 2010'lu yıllarda Süper Lig'de en fazla gol atan 10 tabii. Orta saha oyuncusundan birisiyim demiştim ya. 34 golle 8. sırada.
0: Gayet iyi.
1: Kim hazırlamış?
2: Akif Armağan'la Yunus Emre Kaplan.
1: Mesela bunu Ertuğ hazırlasa şöyleydi. Mesela Norveç'te başlamış ya.
2: Yapma
1: profesyonel
2: şimdi, Ertuğ'ya sallama şimdi.
1: Ama sevdiğim için.
2: Tabii ki. Ertuğ'u çok seviyoruz. Ertuğ
1: en güzel balıkların yetiştiği ülkede.
2: Bak diğer orta saha oyuncuları da Snyder, Emre Belezoğlu, Oscar Scarione, Kasımpaşa'da oynamıştı o da. Selçuk İnan, Alex, Bataya ve Atıf Şeyşu. 2010 ile 2020 arasındaki 10 yıllık dönemde en çok gol atan orta saha oyuncularından birisiymiş. Abdurrezzak Traore. Bu arada Ozan Zeybek bizi izliyormuş. Ozan,
1: Ozan
2: abi
1: abiye selamlar.
2: Selamlar.
0: Ozan abi de vardı Göztepe'de maçta.
1: Aynen Ozan abi de vardı. Hemen sağımızdaydı.
0: Kazanır dedi.
2: Ozan abi yani İzmir'deki maçları çok ihmal etmez. Göztepe'nin ev sahibi olduğu maçlarda özellikle.
0: Şunu söylüyorum. Oyuncu isteğim var sizden. Bir sonraki evet. Ben kimlerde sorun. Del Valle diye bir oyuncu vardı Salim. Jonathan oynamadı. Oynamadı birinci takım.
1: Şöyle diyeyim, Giresunspor, Kasımpaşa, Bursaspor,
0: Bandırmalarda falan.
1: Bandırmalarda oynadı. Yonatan Del Valle.
2: Birincilikte bir takım
1: oynuyordu yine. Del Valle iyi topçuydu, kanat.
0: Ama galiba
1: İlk Türkiye'ye Bursaspor'la geldi.

0: Edelim.
1: Biraz hızlanalım.
2: Bursa Spor
1: logolara geçelim. Yönetmenim Seval.
3: Amasya mı? Elma. Abi elma.
1: Bu yer fıstığından Osman.
3: Amasya diye. Elma işte.
0: Helal Elmadan olsun, Amasya. Amasya'nın renkleri bilmiyorum.
3: Amasya elma. Amasya'nın elması meşhurdur. Geçen hatta ben sana demiştim. Niğde'nin elması meşhur demiştim. Niğde'nin elması böyle hafif, nasıl diyeyim? Böyle kırmızımsı olur. Yani orada bir şey yok.
1: Bir gün getir.
3: Abi elma, elma mevsimi mi ki şimdi bilmiyorum ki.
1: Salimciğim lokum getirmişsin geçen gün. Hiç.
3: Aynen lokum getirdiklerim
1: oldu. Rejideki arkadaşlar söylüyorlar sağ olsunlar.
3: Getiririz abi.
1: Bekleriz.
3: Benim biliyorsun. Yani.
1: Senin her yerde vardır tanıdığın.
3: Tanıdıkla alakası yok ya. Veririz. Elma yani. Elma değil, abi yani bağ bağışlamayacağım abi elma, elma getireceğim.
0: Ya. Sosyal medyada patatesle patlıcan yapıyor ya diyor, bunu da kıskanmayın diyor. Patates patlıcanı et yapmıyor ya, insanlar isyan ediyor.
1: Ha bak hemen çok hemen hatırladın isyanı mı gördüm.
0: Hatırladım. O şeyi hatırladın mı Furkan? Patates patlıcan yapıyor.
3: Abi elma yani ha, tamam, helal hoş olsun getiririm.
1: Öyle gidip de marketten elma alma şimdi. Burada Niğde'nin meşhur dedin.
3: Ne yapacağım abi, gidip elma mı toplayacağım yani? Normal elmayı getireceğim.
1: Nasıl olur bilmiyorum. Niğde'den elma istiyorum. Çok mu şey istiyorum?
0: Hep abi meyvelerde biz Alanya'dan hatırlıyorum muz aldım. Işte
1: biz devam edelim. Aynen. Belli ki Salim terlemeye
3: abi, ben
1: başladı
3: sana
1: elma deyince.
3: Burada Yunus Emre Kaplanoğlu editör arkadaşımıza da selam olsun.
1: Allah'tan bir meyve falan bir şey.
0: Meyve falan değil. Nasıl bakıyorum? Bilecek. Abi ben logolarda yokum Salim.
3: Abi bu logo yani bileceğim
1: sen
3: mi yani?
1: Sen ne diyecektin, sana aleyküm selam diyor Yunus Emre.
3: Yunus Emre hatırlat, diğer güzel bir meyve getirim kardeşim. Elmayı bulamam ama güzel bir meyve olur.
1: Tamam göreceğiz.
3: Bunu vallahi çıkartamadım ya. Böyle bir
1: çok sevindim çıkartamadığına ya.
3: Çıkaramadım vallahi.
0: Şurada siyah kırmızı.
1: Zaten siyah ve kırmızı.
3: Som ama.
1: Değil.
3: Abi göndermeyin.
0: Şimdi bölge mesaj, istiyoruz.
3: Telefonu. Bölge yap, ver abi.
0: Bölge. Çankırı Tukam falan mı? Ya
1: Marmara.
0: Çorum.
3: Marmara
0: yakın.
3: Marmara. Kartal Bulvar mı?
1: Değil.
3: Marmara mı?
1: İstanbul değil.
3: Çorlu.
0: Çorlu sarı kırmızı.
3: Silivri.
1: İstanbul değil.
3: İstanbul değil. Marmara'da nereye doğru gidelim?
1: Biraz doğuya doğru. Doğu Marmara gibi.
3: Doğu Marmara. Gemlik.
1: Yani şimdi çok hani
3: benim harita bilgim kötü.
1: Kötü ve bir geceydi. Hani çok onu hatırlatmak istemiyorum ama hani.
0: Yalova.
3: Yalova.
0: Gölcük.
1: Evet.
3: Yalova FK bu.
1: Gölcük Spor.
3: Gölcük Spor
1: evet,
3: mu?
1: Yani Gölcük depremi aynı çok böyle.
0: Şey Gölcük Spor mu çıkışı İsmail?
1: 99 depremi.
3: Doğru Gölcük Spor.
1: Bir kez daha orada hayatını kaybeden
3: Sadi Tekeroğlu'yla da çalıştı. Rahmet dilerim, Allah'tan rahmet dileyelim, mekanları cennet olsun.
1: İkinci
3: Sadi Hoca'yla birlikte çalıştı.
1: Gölcük Spor'du. 3'e geçelim mi hemen? Hazır böyle tempo yapmışken biraz. Diğer logoyu da görelim.
3: Liverpool.
1: Liverpool'a çok benziyor. Ben de aklıma Liverpool geldi ama bu.
3: Türkiye.
1: Marmara'dan yine bir
0: Balıkesir.
1: Takım.
0: Bandırma
1: değil.
0: Balıkesir, İnegöl.
3: Ben bunu biliyorum ya.
1: Ya az önce, Ayvalık. Az önce söylediniz ama.
3: Ayvalık.
1: Yok değil.
0: Silivri.
3: Silivri.
1: Değil.
3: Yalova.
1: Yalova evet.
0: Ben Yalova sponsorlukları bilmiyorum.
1: Logo deyince de Salim Manav işte yani böyle.
0: Yalova'da 77
1: Salim
0: Dede
1: bu var.
0: Gökhan Gönülgiyer.
1: Logoları çalışıyor musun, doğru mu?
3: Ya o öyle değil mesela. Örnek benim. Bir haber yaparken direkt yayında varsa logolara giriyorum. Ama bazen öyle logolar çıkıyor. İlçe de değil mesela. Belde çıkıyor falan.
1: Tamam tanı beni geçelim. Tamam.
3: Tanı beni. Bunu da uzaktan bakmak lazım. Geriye doğru baktığında tanıyamıyorsun.
1: Yok yok basit basit isimler. 3'te 3 yapmanızı bekliyorum böyle hemen.
0: Neymar mı? Lacazette.
1: Neymar değil.
0: Lacazette.
1: Dion doğru. Lacazette yanlış.
0: Lyon'da kim vardı?
3: Lyon'da kim olabilir? Kim olabilir? Kim
0: Lacazette
3: olabilir?
0: Lacazette Benzema
1: değil.
0: Dur forma
1: daha çok, yakın.
0: Çok
3: Valbuena
1: geçmiş. Değil, o kadar uzun
0: o
1: değildi
0: Valbuena.
3: Valbuena'nın o kadar boyu uzun değildi, doğru. Kim olabilir abi?
0: Düşünüyorum.
1: Fekir değil ama iyi tahmin.
0: Tolisso
1: değil. Ama o dönemlerden.
0: Fekir var, Tolisso, Gezal.
1: Bravo. Gezal. Raşit Gezal Olimpik Lyon döneminden.
0: Doğru, Beşiktaş'a rakip oldu.
1: Çok özel bir yetenekti o da. İlk görselimiz Raşit Gezal Lyon döneminden. İkinci fotoğrafı görelim hemen.
0: Aman Salim. Çok...
1: İyi misin Salim?
3: İyi miyim?
1: Niğde'den elma deyince bir an.
3: Yok ya canım sağ olsun.
1: Canımsın.
0: Ya bu sadece söyleyeyim mi? Değil mesela Rebrov derim bunu. Tip olarak o Rebrov.
1: Yok.
3: Rebrov
0: değil,
3: değil
0: canım, bu
3: ya.
0: Almanya forması.
1: Bu da çok özel
0: bu,
1: bir.
0: Bundesliga, Werder Bremen.
1: Golcü.

0: Werder Bremen forması mı?
1: Wolfsburg.
0: Hadi böyle bir ipucu vereyim. Dzeko.
1: Bravo. Edin Dzeko. Wolfsburg'da şampiyonluk yaşamıştı.
0: Yaşadı. Grafite
1: ile birlikte. Misimovic arkalarında.
0: Oy, forma
1: orada Şarkede bir yıl daha devam edecek. Sanırım 41 yaş oldu.
0: Tabii, 86'da.
1: Bir yıl daha sözleşme uzattı Şarkeli. Onlar da Bundesliga'ya çıktı. Yani aslında Fenerbahçe'de de devam edebilirmiş sanki sonrasında. Evet. Çok erken mi ayrıldı acaba yani?
0: Yok ya, erken değil.
1: Ama sadece sonra dolmadı işte,
0: diye. O evdeki hesap çarşı uyumadı.
1: Son görseli görelim.
0: United.
2: Rooney mi?
1: Değil.
0: Dur, United araba reklamı. Göğüs reklamı. Biliyorum onu, o dönemin.
2: Mata mı?
1: Salim, seni o kadar çok seviyorum ki Salim.
2: Mata mı?
1: Sen çok yaşa. Mata evet. Mı? Juan Mata.
0: Juan Mata. O kadar kısa.
2: Bu arada Rooney ile Mata da benzer abi birbirine.
0: Kısa boylu.
1: O kadar. Yani, şey, o kadar da değil. Yani. Rooney ile Mata da benzemez Salim.
0: Benziyor.
2: Benziyor abi Flu'da. Benziyor Furkan.
1: İki yorumcu bir oldu şu an bana karşı. Ben
2: bence Flu'da benziyor.
1: Flu'da ben de benzerim.
0: Bir şey soracağım. Niye göğüs reklamını hatırladım biliyor musun? Manchester United'ın çöküşü başladı bu reklamın formasıyla.
1: Bu Mourinho dönemi galiba zaten.
0: İşte onun öncesi de
1: var. David Moyes de olabilir.
0: Çöküş başladı.
1: Golü de koklayalım. Sonra
2: bu reklamla
1: biraz da,
2: birlikte çöküş dönemi.
1: Sonra biraz da Anadolu'yu konuşalım hatta. Kalan bölümde. Hızlı yanıtlar rica edeceğim.
2: Dakika 1.
0: Gol 1.
2: Gol. Birinci dakika gol olur abi.
0: İkinci dakika gol.
1: Parma Milan mı? Galiba evet.
0: Evet.
2: Mehmet abi bir şey söyleyebilir miyim?
1: Parma Milan maçı.
2: Mehmet abi düşme. Düşme.
1: Evet.
2: Bak oradan dakikayı bilerek vermiş.
0: Gol.
2: Senin birinci Salim, dakika.
1: Salim. Kimle oynuyor Parma? Milan mı?
0: Evet.
2: Milan. Milan maçı değil mi? Ya bu arada hala şey yazanlar var Milan mı diye.
1: Yarım saatleri Yunus Emre kulağıma Milan mı diyor.
0: Şey
1: Milan, ben de evet diyorum. Milan
0: ama sıkıntı şu, Milan forması hiç aklımızda olmayan bir Milan forması. Evet, ben de hiç yok bu forma.
1: Yani gri Milan forması da olmaz.
0: Hiç yok.
1: Ya Theo Hernandez'den tanıdım ben işte.
2: Bence gol değil.
0: Gol.
2: Çünkü gol neden ve değil gol değil görelim. Diyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Gol değil diyorum.
1: Gol ve değil geldi. Haydi bakalım. Sen gol.
2: Ben gol değil diyorum.
1: Mehmet Özcan gol diyor.
2: Mehmet abi düşme.
1: Görelim.
2: Düşme Mehmet abi. Gol mü şu? Ben şunu düşündüm.
1: Düşme Salim.
2: Mehmet çok abi mi olduğu için dakikayı gösterip gol olmaz diye düşündüm ama
1: çok yanlış düşünmüşsün.
0: Özete kaçan çok pozisyonu koymazlar ikinci
1: dakika. O kadar ince
0: ya
1: düşünmüyoruz işte senin kadar.
2: Ben çok detaylı.
1: Haydi bakalım ikinci pozisyon.
0: İnterle İtalya. Al dördüncü dakika Salim.
2: Gol değil. Şansımı arttırmak için.
1: Ben emin misin? Bir daha düşün.
2: Gol değil.
0: Ben diyorum. De gol değil diyorum ya. Kafayı
2: abi,
0: beğenmedim.
2: Gol de.
1: Devam edelim değil, haydi değil. Görelim.
2: Ben de gol değil diyorum.
1: Salim 2-0. Son şansın beraberlik için.
2: Evet.
1: Salim ne oldu? Çalışmadığın yerden mi geldi gol?
2: Bu işin üstadı belli.
1: Logolarda elmayı armutu görünce şov yapıyordun.
2: Bu işin üstadı belli. Güvenç Hoca.
1: Benim bugün biraz koklamayla alakalı problemlerim var galiba. Tamam, daha fazla yüklenmeyeceğim. Son pozisyonu da izleyelim. Bilebileceksen eğer isteyelim Salim. Var mı doğru tahminin? Gelecek mi bu sefer?
2: Direkten döner.
0: Gol değil.
1: Monza Genoa.
0: Hadi gol diyorum. Salim'den farklı bugün olsun.
2: Gol. Gol değil diyorum.
1: Sen değil dedin.
2: Tamam, beraberlik gol adına gol değil
1: Salim,
2: dedim.
1: Emin misin?
2: Eminim.
1: Bak sana yardımcı olmak istiyorum. Emin misin?
2: Abi zaten yani ikimiz de aynısını söylersek.
1: Seni kaybetmeni istemiyorum o yüzden.
2: Berabere kalma şansım var ama.
1: Yok. Ha sen evet onun bilememesi gerekiyor ama.
2: Tam ben gol değil diyorum.
1: Emin misin?
0: Son ben kararım. De gol diyorum.
1: Son kararım mı?
2: Son kararım eminim. Ben gol değil diyorum. Sen gol dedin abi.
0: Gol dedim.
1: Sen.
2: Ben gol değil diyorum eğer ben yani benim
1: bence,
2: tahminim
1: bence
2: gelirse.
1: Bence son kez bir kararını gözden geçir. Bir daha bir düşman izleyebilir mi? Bir daha bir Salim izlesin.
2: Gol değil diyorum ya. Şansım
1: haydi görelim için o zaman.

0: Çorum FK yönetimi de benim yaptığım haberi doğruladı. Normal şartlarda Çorum FK Aubameyang'la kişisel şartlarda anlaşmıştı. Hiçbir problem yok. Hatta basında yer alan haberler vardı Çorum'u beğenmediği yönünde. Ben Çorum FK yetkilileriyle görüştüğümde böyle bir durumun olmadığını, Çorum FK'nın transferden vazgeçtiğini vurguladılar. Hatta bu söyleme yakın bir açıklama geldi Uğur Uçar Hoca'dan. Çorum FK'dan ben transferler bekliyorum. Bugün de yapılan takviyeler var. Çorum FK dışında Eyüp Spor takviye yaptı. En son Sabiri geldi Bilal Butappa ile birlikte. İddialı bir söylem olacak ama Sabiri bence Süper Lig'de en az 2-3 frikik gol atar. Katılır mısın?
1: Çok iddialı oldu.
2: 2-3 frikik oyuncuyu bilmiyorum ki.
0: Abi Sabiri'yi bilirsin ya.
1: Angel Torres vardı onlarda, hatırlıyor musun?
0: Yok. Direkt.
1: Nasıl? Hangisi? Angel Torres hatırlamıyor musun? Geçen yıl. Geçen sezon geldi hatta işte devre arasında.
0: Geçen sezonki kadro öyle bir kadroydu ki 3.likte 2.likte oynayan oyuncular yurt dışında geldiler, performans sağladılar. Bunun dışında Ames Spor'un yapmış olduğu
1: son
0: bir transfer var.
1: Hemen alayım. Kapatacağız.
0: Hemen söyleyeyim. Kaçırdım galiba. Onunla ilgili haber yaparım. Çünkü kaçırdım.
1: Tamam. Sosyal medya üzerinden sen
0: söyleyeyim. Muhammed Kahili.
1: Peki Muhammed Kahili Ahmet Spor mu?
0: Ahmet Spor Çorlu. Peki. Spor'dan geliyor.
1: Noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Güzel bir yayındı.
1: Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye de hoşça kalın. İyi geceler.
3: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal ceza alanına. Lamine

aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi açıldı. Yamal vurdu.

0: arada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

karşıya kalır mı? Gol pozisyonu. Geçti Karaboş, aman ve

Kondo vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Nefis bir top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal Capraz'da. Yamal!

Pedri. Link halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lan!

71 top attı.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ligin başlamasına az bir süre kalmışken transferler de tüm hızıyla devam ediyor. Hareketlilik devam ediyor. Murat Özbostan ve sevgili Levent Tüzemen'le birlikte transferdeki hareketli dönemi konuşacağız. Hoş geldin Levent abi.
1: Hoş bulduk Ömer, sen de hoş geldin ya.
0: Teşekkürler. Yeniden seni görmek güzel.
1: Aynen.
0: Gelememiştik yaz döneminde. Biraz... ligin başlamasına yakın bir zaman kala sen de gelmiş oldun. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk. Bu çok yoğun bir tempo.
0: Yenilenmiş görüyorum seni.
1: Çok yoğun bir tempo bizi bekliyor. Allah herkese kolaylık versin.
0: Evet.
1: Murat, bu sene yayıncı olarak da çok önemli işlere imza atacağız.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla bu sezon gerçekten bizim kanal adına da çok değerli işler olacak. Özellikle milli maçlar bizde, biliyorsun.
0: Uluslar Ligi heyecanı bizde. Ve birçok maç.
1: Evet,
0: Türk Kupası bizde. Grubunda izleyicilerle buluşacak.
1: Şahane bir karar. Bu organizasyonda bunları alanları, getirenleri tebrik etmek lazım.
0: Seni görmüşken bir kamu spotunu vermemiz güzel oldu tabii ki. Onu da verelim dedik ve Murat abi sen de tekrardan hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni de abi hep böyle gördüğümde direkt gözümün önüne gelen ilk kelime hep transfer oluyor. Hep böyle bir an haber verecekmişsin gibi. Hep böyle önemli bir şey söyleyecekmişsin
2: yani, haberler
0: gibi.
2: Haberler var da yani öyle...
0: Var var. Tabii yine çıkar abi. Senden önemli haberler çıkar.
2: Olmadan, dayanağı olmadan sallayacak bir durumumuz yok yani.
0: Öyle tabii.
2: Yani
0: öyle
2: onu tabii. Sallayanlar çok çünkü.
0: İddialar üzerinden konuşacağız. Peki. İddialar demişken Fenerbahçe'den de bir Pavlidis hamlesi gelebilir. Sarı lacivertli takım uygun şartlar oluşursa Benfica'nın yıldızına resmi teklif yapmayı düşünüyor. Değerli izleyenler, biz de Fenerbahçe muhabirimiz, arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir merhaba diyelim ve Pavlidis detaylarını soracağız Erdem'e. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba Ömer Sarık, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Pavlidis'le ilgili Erdem, Fenerbahçe'deki son gelişme nedir? Son dönemde birçok isim yazıldı, çizildi ve bugün de Pavlidis ismi Fenerbahçe'de konuşulan bir isim haline geldi. Tabii taraftar bu isimle birlikte çok heyecanlandı diyebiliriz. Detayları senden alalım.
3: Elbette. Fenerbahçe forvete bir takviye daha yapacak. Bunu net olarak biliyoruz ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım da Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin bir santrafor alacağını ve bunun da bu hafta içerisinde biteceğini ifade etmişti. Bitmesiyle alakalı süreyi ben öngöremiyorum şu an ama şunu söyleyebilirim ki Fenerbahçe forvet hattı için ilgilendiği bir numaralı isim Pavlidis. Nicolas Jackson'la beraber Fenerbahçe oradaki adayları aslında ikiye indirmişti ama Pavlidis çok daha ön planda şu an. Fenerbahçe Pavlidis için eğer oyuncuyla alakalı uygun şartlar oluşursa Benfica'ya resmi teklif çıkmak istiyor. Planlaması da bu yönde. Önümüzdeki günlerde oyuncuyla alakalı ben çok daha sıcak temasların çok daha yoğun bir haber akışı olacağını da ifade edebilirim. Kolay bir oyuncu değil, kolay bir transfer değil. Ama Fenerbahçe kalbur üstü bir forvet almak istiyor. Vedat Muriç'in önüne. Bu sebeple de Pavlidis değerlendirilen oyunculardan bir tanesi. Hatta Fenerbahçe için şu an listenin en yukarısında Pavlidis'in olduğunu söyleyebilirim. 3 yıl daha kontratı var. Benfica'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ama Fenerbahçe bu transfer döneminde Greenwood'la beraber gösterdi ki önemli oyuncuları kadrosuna katabilecek maddi güçlü olduğunu gösterdi. Bunun da kararlılıkla devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü birazcık daha durağanlaşan bir Leal süreci var Fenerbahçe'de. Bütçenin de biraz daha fazla forvete kayma yönünde bir değişkenlik gösterdiğini de söyleyelim. Pavlidis'le alakalı elimdeki bilgi şu an bu. İlerleyen günlerde çok daha fazla detayı öğreneceğiz gibi gözüküyor Ömer Saraç. Gelişmeler oldukça A-Spor'dan elbette paylaşacağım.
0: Erdem Akbaş, ağzına sağlık. Sıcak bir gündem, sıcak bir gelişme. Biz de Pavlidis detaylarını stüdyoda değerlendireceğiz değerli izleyenler. Murat abi, Pavlidis tabii ki çok çok değerli bir isim. Daha çok yeni. Sengalen'e 4 gol attı Avrupa Ligi elemesinde. Benfica'yı bir üst tura taşıdı. Zaten 3 sezondur düzenli olarak 30 ve üzeri skor üreten bir isim. Alkmaar'da parladı. Benfica'ya geldiğinden bu yana 30 golden aşağı atmıyor. 2029'a kadar sözleşmesi var. Ki yani Pavlidis'i çok farklı şekillerde anlatabiliriz ama yıllardır anlatılan bir Kerem Aktürkoğlu'nun Pavlidis ihtiyacı üzerinden de sanıyorum nasıl bir profil olduğunu izleyenlerimiz hatırlayacaktır ya da kendi zihinlerinde geliştirebilirler, oluşturabilirler. Değerli bir isim Pavlidis ama yüksek bir bonservis bedeli de muhtemelen isteyecektir Benfica. Bu transferin gerçekleşmesini Nasıl buluyorsun, nasıl ihtimal veriyorsun bu transferi?
2: Parayı verirsen alırsın. Yani transferin gerçekleşme ihtimalini böyle görüyorum. Yani 40 milyon euroyu verirsen alırsın. Zaten satın şeyi Maria Branco, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, satılık değil diye Portekiz basınına daha önce bir açıklama yapmıştı. Tabii ama bu Benfica biliyorsunuz yani oyuncu satıyor güzel paralara ve kendi organizasyonu içerisinde başka oyuncular bulup onlarla yoluna devam ediyor. Ama yani takımın santraforunun yani en az biraz önce dediğim gibi yani 40 milyon euro filan bir rakam verirseniz, ki hatta bu rakamın 45 milyon euro istendiği söyleniyor. Sadece Fenerbahçe değil, başka teklifler de olmuş daha önce. Bu açıdan parayı verirsen alırsın. Diğer açıdan tabii ki Fenerbahçe için yani iyi bir transfer olur. Faydalı bir transfer olur. Bitirici bir adam, golcü. Biraz önce sen söyledin. Yani hep üreten, geçen sene 30 gol yanılmıyorsam.
0: Evet evet.
2: Yani
1: tüm kulvarlarda mı?
0: Tüm kulvarlarda abi 30 gol, 6 asist. Ondan önce 30 gol, 13 asist. Alkmaar dönemi son sezon 33 gol, 5 asist.
1: Adam 30'dan aşağı atmıyor.
0: Atmıyor
1: yani.
0: Evet.
2: 30'dan aşağı. Yani bu istatistiklerine bakarsak Fenerbahçe'nin de böyle bir oyuncu ihtiyacı var değil mi? Yani gol atacak, sürekli gol çift taneli.
0: Ya yerden var,
2: ulaşacak.
0: Havadan var, bağlantı oyununda var. Yani Pavlidis Fenerbahçe'nin ve aşağı yukarı her takımın santrofor ihtiyacını karşılayabilecek.
2: Ya şimdi tabii gidersin oraya, kulübün kapısını çalarsın, transfer etmek istediğini söylersin. Yanılmıyorsam piyasa değeri 30 milyon euro diye gözüküyor sitelerde. Ama biraz önce dediğim gibi yani 30 değil 40-45 milyon eurolardan sana kapı açılır. Yani senin pazarlık gücün neyi gösterir, neleri yaparsın, o tabii ayrı bir şey, iş.
0: Şöyle bir detay ekleyeyim abi, 100 milyon euro Pavlidis'in serbest kalma bedeli. Bunun üzerinden geçen yıl Aralık ayında, 2025 aralığında bir röportaj veriyor Yunan basını Atletico'ya. Ve diyor ki Benfica'nın benim için belirlediği bedel 100 milyon euro ama ben kendim olsam Vangelis Pavlidis için 100 milyon euro ödemezdim diyor. Bunu da söylüyor yani, ben kendim olsam diyor bu parayı ödemezdim diyor. Biraz yüksek bulduğumda söylüyor.
1: Kendi değerini bilmiyor yani, öyle mi?
0: Onun altında görüyor demek.
1: Yok canım ya, bence de. Ama bir dönem biliyorsun Gökeres'in arkasında kaldı. Gökeres çok önemli bir golcüydü ve Arsenal'e transfer oldu biliyorsun. O çok uzadı o transfer. Kulüple Arsenal arasında.
0: Lisbon'da.
1: Sporting Lisbon'da. Yani biliyorsun sen bu işi iyi bilirsin. Büyük bir şey oldu. Uzadı o transfer. Kolay olmadı ve ciddi bir rakamlara
0: 65
1: transfer.
0: 65 milyon euro.
1: Yani az para değil. Ya şimdi Pavlidis'te ikinci bir santrforu yok yani ben bildiğim kadarıyla Benfica'nın. Yani Pavlidis ayarında bir oyuncu yok. Yani Pavlidis'te yolundan ayırması için Murat'ın söylediği gibi 40'a falan vermek.

0: Benzer onun.
1: Daha yüksek ve 27 yaşında adam, 28 yaş olacak oldu ama
2: ben 40 dedim yani, 40-45 milyon euro.
1: Futbol döneminin olgun dönemi. Bak, bir dönem Galatasaray Jardel aldığında 4 yıl üstte Jardel 30'lar üstünde gol atmıştı. Avrupa gol kralı oldu biliyorsun defalarca. Jardel'i aldığında da Galatasaray'da da geldiği zaman 30'ların üzerine attı. Yani Pavlis'in golcülüğü inkar edilemez.
3: John Duran yani, var Benfica'da. Yani eğer Pavlis satarsa ya, ellerinde Duran kalacak.
1: Ya John Duran'la Pavlis aynı oyuncu değil abi. Tabii. Yani bir defa bunu asla tartışmam. Ya John Duran'ı Benfica kullanıp da Pavlis'i Fenerbahçe'ye satacaksa, o zaman Fenerbahçe büyük iş yapmış olur. John Duran'ı gönderdi biliyorsun. Zaten kiralıktı bildiğim kadarıyla. Pavlidis önemli bir golcü. Yani alabiliyorsa gerçekten ligin akışını değiştirecek bir golcü. Bunu hiç tartışmam
3: kesin,
1: ben.
3: Kesin.
1: Yani.
3: Ama
2: ya sadece gol atmıyor, takım savunmasına da olur, destek veriyor. Arkadaşlarına pozisyon yaratıyor, duvar oluyor. Yani bakıldığında gerçekten 4-4'lük bir transfer
3: oldu.
2: Komple bir forvet, bir santrafor. Fenerbahçe için büyük, tam böyle bir nokta atışı olur. Yani alır oraya, al koy. Yani maliyetli, ya ne diyeyim şimdi, yani aklıma şey geliyor, Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısındaki 140 milyon euroluk bir paketten bahsetti şu ana kadar transferle
3: Vedat,
2: ilgili.
3: Ake,
2: yani
3: Greenwood için.
2: 40 da bunun üzerine koysam 180 milyon euro falan yapar. Ha, diyeceksin ki başka zaten transfer yapmayacağım. Kendisi açıkladı yani bu hafta santrafor transferinin biteceğini. Ama eğer bu oyuncuyu alırlarsa o zaman Kerem de zaten hani ikisinin de uyumu var ya, yani Kerem yerinde Leada'dan tamamen vazgeçecekler yani, öyle anlıyorum.
3: 1,5 transfer gibi olacak yani, Kerem'i de yükseltecek bir transfer, evet, bir de santrafora transfer.
2: Yani bu açıdan bakılırsa yani nokta atışı yapacağı yer burası olur. Harcayacağı bütün şeyi de, parayı da bu noktaya harcar ve bu işi bitirir. Başka da transfer yapmaz herhalde artık yani. Belki genç bir oyuncu alır.
1: Genç bir oyuncu takım yapacak. Çok zengin zaten ya, çok yabancısı var. Mesela orta sahası korkunç Fenerbahçe'nin ya.
3: Tabii bir de elden yani
1: çıkartmak
3: şey
1: zorunda
3: oyuncular
1: var. Yani çok yetenekli oyuncular var Fenerbahçe'de. Doğru kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'nin geçmişte de söyledim, derin bir kadrosu var ya. Belki uygulanan 10+4'ten dolayı yıpranıyor Fenerbahçe, doğru bu konuda, ama bir gerçeğe baktığım zaman önemli oyunculara sahip ya. Hiç tartışmam ben. İki tane milli takım kalecisi onda ya, Livakovic'le Ederson. Düşebiliyor musun? Daha düne kadar Mert milli takımın kalecisiydi. Öyle bakacaksın olaya. Yani bunlar değil mi? Şikünder milli takım oyuncusu. Bak yani, orada bir dönem Gendüzi Fransa milli takımında oynadı Kante ile beraber ikisi. İsmail milli takım oyuncusu. Fred Breze milli takımında oynadı.
2: Taliska.
1: Taliska oynamadı mı takımda?
2: Hayır.
1: Çağırmadı.
2: Genel
1: ama
2: takımdan bahsediyorum.
1: Genel anlamda çok yetenekli bir oyuncu. Kabul ediyorum.
2: Kadro zengini açısından
1: Kerem milli takım oyuncusu. Evet. İrfan Can Kavcı
2: Mert Müldür.
1: Oyuncusu. Mert Müldür. Yani dönüp baktığın zaman gerçekten çok zengin bir kadro.
2: Buradan, bir de bu kadronun içerisinde 23-24 tane yabancı var yani. Gönderilmesi gereken de ana 10 tanenin kalabilmesi için en az 6-7 tane ve yine diğer artı 4'ten de
1: 29 galiba
2: tane,
1: değil mi? 29 değil mi?
2: 29 mu oldu bilmiyorum. Kaç oldu yani?
3: 24.
1: 24 mü? Şey var, Bekao'lar falan var biliyorsun.
3: Evet, onlarla.
1: Carlos var, bu oyuncular var.
3: Şu an 24.
1: Yani, 24 müymüş? 24. Ha 24. Yanlış.
3: 24 ama yani ya şimdi Pavlidis'le birlikte 25.
1: Ya bu 25 diyorsun, iki tane santrfor mu? Biri Vedat Muriç aldın yabancı kontenjanında.
2: Evet.
1: Bir de Pavlidis'i aldığın takta, benim ölçüme göre Pavlidis'i alıyorsan Vedat'tan çıkman lazım. Vedat kulüp oyuncusu olur.
3: Şöyle
1: net
2: yani oynatacak hali yok.
1: Canım ya, Pavlidis varken Vedat oynatabilir misin?
3: Şöyle abi, yani çok uzun olacağı için sezon mutlaka Vedat'ın oynadığı zamanlar gelecektir ama.
1: Ama Vedat birinci santrafor diye geldi.
3: Ha, olmaz. Pavlidis gelince birinci santrafor olmaz.
1: Gelmez. Şimdi bugün Osimhen'in altına alacağın santrafor yedek beklemekte sorun çıkartmayacak bir oyuncu olması lazım. Sen şimdi çok güçlü santrafor alırsan bir yedek oturmaz adam.
3: Ama şöyle bakıyor artık kulüpler. Şimdi benim santraforuma en kritik noktada, Allah korusun diyelim ama, bir sakatlık ya da bir şey olursa hani yerini dolduracak ismin de aşağı yukarı hani yüksek bir güven içeriği olması lazım. Yani Pavlidis oynamazsa, Vedat oynarsa herhalde Fenerbahçe taraftarının da içi oldukça rahat olur diye düşünüyorum.
0: Biraz böyle bu iş.
3: Özellikle Osimhen Icardi ikilisinden sonra kulüpler bu düşünceye daha yatkın bir hale geldi.
1: Ama onların da mesela birinci senesine bak, bir konu açtım. Birinci senesi Icardi Vinicius da var.
3: Var.
1: Geldi. Sonra Icardi Morata var.
3: Evet.
1: Hatırlarsan. Sonra Icardi Osimhen. Arada Batshuayi var. Sonra Icardi Osimhen son sene.
3: Hatta yani, Osimhen Icardi Batshuayi'li bir dönem
1: yani
3: var.
1: Bir dönem de var. Evet. Şimdi bakarsan burayı yani hep yanına bir tane yardımcı santrfor gibi koymuşsun bunları. Hatta Morata bile ilk 11 teklifi yaptığı için durmadı gitti.
3: Evet.
1: 25'ini şampiyonlukta vardı yani. Şimdi açık konuşalım. Son Morata en son. Batshuayi gitti biliyorsun. Bir dönem geldi oynadı. İkinci dönem dedi ki ben de istemiyorum. Ayrıldı biliyorsun.
3: Pavlidis Yunan golcü, iki ayağında aynı derecede kullanabiliyor. Çok önemli bir özellik tabii bir santrafor için. Altyapısını hem Bochum'da hem Dortmund'da geçirdi. Almanya'da aldı. Hollanda Ligi'nde çıkış yakaladı. Willem II sonrasında AZ Alkmaar zaten. Alkmaar'dan sonra Benfica serüveni, onu da herkes biliyor. Yani şöyle zor Murat abi. Yani geçen hafta 4 gol atmış olması bile Pavlidis'in yani bonservis bedelini sadece bir maç üzerinden bile 5-6 milyon euro yukarı
1: mesela
3: çekmiştir.
1: Mesela Pavlidis yani. Sen bilirsin Benfica'da ne kazanıyor? Kemiksiz olarak.
3: Hemen araştırayım abi.
1: Bakarsın ben şunu söyleyeceğim. 2 sene evvel
2: 2-2,5'tan fazla değildir ya.
1: 1 sene evveldi galiba. Geçen sene ondan evvelki sene en büyük partneri yanında Kerem'di değil mi?
3: Evet evet.
1: Geçen sene partneri kimdi bunun? Biliyor musun?
3: Pavlidis'in mi?
1: Evet. Mesela yanına yardımcı olan.
3: Ivanoviç diye bir oyuncu vardı. Hatta Galatasaray'ın şimdi talip olduğu oyuncu konuşuluyor ama Ivanoviç çok az oynadı abi. Yine Pavlidis tek başına oynadı.
1: Hayır. Kenarlardan top getiren Kerem gibi.
3: Sheldrup vardı. Evet. Kerem'den Sheldrup sonra Sheldrup.
1: Doğru. Milli takımda da oynadı. Müthiş Dünya Kupası oynadı. Müthiş tabii. Oynadı. Hatta müthiş bir gol attı biliyorsun.
3: Aynen.
1: Sıfırdan attı bir tane. Aynen. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum sana. Bak bu Kerem mesela davranışlarından dolayı bazen kulüp içine sıkıntı yaratıyor ama Kerem Aktürkoğlu'nun ilk iki senesinde Icardi'ye neler yaptığını herkes biliyor. İstatistiklere bakarsan göreceksin. Benfica'ya gidiyor. Benfica'da Pavlidis'le de anlaşıyor.
3: Tabii tabii.
1: Çok Osimhen'i, bak, Osimhen'i Napoli'de yıldız yapan kimdi? Kvara. Değil mi? Ben Galatasaray'a onu söyledim mesela. Galatasaray Osimhen'i coşturacak hala kanat oyuncusunu bulmadı. Bu nasıl transfer politikası anlamıyorum. Ya bir adam bakarsın ya yanına kimle beraber nasıl iyi oynuyordu. Tabii abi bakarsın ya. Ya ben bu işi anlamıyorum ya. Yani bu kadar kolay yöneticilik olmaz yani. Yöneticiler bu kadar kolay seçilmemeli diye düşünüyorum. Alınmasınlar ama biraz bilgi koyacaksınız ortaya ya. Açacağım biraz araştırma kısmı. Bakacaksınız. Futboldan da anlayacaksınız yani.
3: Galatasaray bölümünde bu kısmı detaylandıracağız.
1: Açacağız yani. Burada söyleyeceklerim var. Kusura bakma yani burada. Çünkü hani bir takım 4 yıllık yapılan kazanılan şampiyonluklar önemli. 5. yıldız takmak önemli ama bu hataların üstünü örtmemesi lazım. Bunu da söyleyeceğiz burada şimdi.
3: Bu fragman olsun.
1: Bu fragmanı verelim. Sonraki süreçte Galatasaray konusu açılınca anlatacağız bunları.
3: Pavlidis'le ilgili Murat abi sen haklı çıktın. Ben 2,5'tan az olduğunu düşünmüyordum ama net maaşı 1,5 milyon euro. Yani 3 milyon euro kazanıyor ama vergi çıktıktan sonra net 1,5 milyon euro.
2: Tamam Fenerbahçe 5 milyon euro verir. Yani o da gelmek ister, uçarak gelir. Gerçekçi olalım yani. Yani burada rakamlar konuşur. Daha ilk söz verdiğinde kullandığım ifade neydi? 40 milyon euroyu verirse Fenerbahçe onun altına da alabilir tabii ki. Bu bir pazarlık gücüdür. Yani Sayın Başkan ve ekibinin yapacağı bir pazarlık gücüdür. Belki orada Branko var. O da tabii ki kulübün kazanmasını ister ama belki Fenerbahçe ile ilgili o da yapabilecekleri bir şeyi yapar. Hani bir ürün alırsınız da araya bir tanıdık girer de ya biraz daha indireyim yaptır. 1,5
1: milyon euro mu kazanmış hakikaten?
3: 1,5 abi artı bir de bir 400 bine yakın bir bonusu
1: diyelim,
3: var. 2
1: milyon diyelim 2,5 desen ya diyelim ki 2,5 yani, tamam, diyelim. Yani. Türkiye'den... Sana bir söyleyeyim mi? İstanbul'dan Atina 45 dakika ya. Pardon.
3: Avantaj önemli.
1: Pardon
2: yani. Yani oradan uçacağını 4 saatte 5 saatte.
1: Maçın golü atar akşam uçağa biner gider abi. Doğru. Bundan sabah daha kolay geri gelir. Transfer olmaz.
2: Sabah yani. Geri gelir değil mi?
1: Değil mi tabii yani. Ben söylüyorum.
2: Ve... ya şimdi Vedat'ın 5-5'li 6'lı bir rakam aldığı anlaşıldığı söyleniyor resmi açıklanmasa bile. Vedat'ta durum böyleyken buna da 5-6 milyon euro verirler. Bu transfer olabilir. Bak oyuncu cephesinden hiçbir sorun olmaz.
3: Olmaz.
2: Ama bonservisle ilgili dediğim gibi Fenerbahçe o sol tarafa
3: Vedat'ın
2: sol kanada
3: maaşı yıllık net 7 milyon euro. 350 bin euro şampiyonluk bonusu.

0: 350 bin euroda performans bonusu varmış.
1: Ama ne yaptı? Daha da yükseğe çıkarttın ya. Bu bayağı var.
2: Tam 7-600 falan, 7-700 falan.
3: 7,5.
1: Şimdi o Leao transferi de 40 milyon. Hatırlarsan 40 milyon evet. Civarında bir paketti. O zaman Levent abinin biraz önce anlattığı gibi Icardi olayından çok güzel örnek verdi. Kerem Icardi olayından. Fenerbahçe de böyle düşünmüştür muhtemelen.
2: Tabii.
1: Kerem ve partneri üretim, sayı, istatistik, gol. Biz zaten Kerem'in de performansını arttırırız. Oraya da harcayacağımız parayı buraya harcarız. Böylelikle bu transferi yapar bitiririz. Böyle olabilir yani.
0: Bir virgül koyalım. İkinci kez Erdem Akbaş seferi yapacağız. Çünkü Konyaspor Mimović için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan da başka takımlar da oyuncuya ilgi gösteriyor. Erdem'de daha fazlası var tabii detayların. Erdem, yeniden hoş geldin yayınımıza ve sözü sana bırakalım.
4: Yeniden merhaba Ömer Saraç. Tabii Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla alakalı da çok yoğun bir gündem var. Mimović'te durumu merak edilen isimlerden bir tanesi. Konyaspor geçtiğimiz günlerde Mimović'in şartlarıyla alakalı Fenerbahçe'den bilgi aldı. Tabii bu şartlardan kastımız ne? Oyuncunun yıllık ücreti. Fenerbahçe eğer bırakırsa hangi şartlarda ne kadara bırakır? Rakamlarla alakalı detaylar eğer transfer somutlaşırsa paylaşırız ama Konyaspor Fenerbahçe'den bilgi aldı. Mimović ile ilgileniyor ve Mimović'i istiyor. Süper Lig'den Mimović'i isteyen başka takımlar da var ama Konyaspor kadar henüz bu kadar ciddileşmedi. Avrupa'dan da durumu takip ediliyor. Oyuncunun takip edildiğini söyleyebilirim. Sırbistan'da özellikle çok net bir şekilde piyasası olan oyunculardan bir tanesi. Mimović'in durumunu takip edeceğiz. Konyaspor konusu şu an için sıcak bir gündem. Bunu da paylaşmak istedim Ömer Saraç. Gelişmen oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Erdem çok teşekkürler. Tabii Fenerbahçe'nin oyuncularına da yoğun bir ilgi var. Gidecekleri de konuşuruz.
1: Çok kalabalık bir kadro yani normal değil mi? Bu kadar kalabalık bir kadroyu azaltmak için birçok takım da şöyle düşünüyordur.
2: Bize maliyetli oyuncular.
1: Yani biz biraz maaşını öderiz, birazını Fenerbahçe öder, alırız. Fenerbahçe de rahatlar. Bizim de işimize yarar.
0: Olmasaydı Mimović bence kalabilirdi. Yani şimdi performansının çok iyi olduğu konuşuluyordu.
1: Burada bak tek hedef yine Sayın Başkan Divan'da ne dedi? Şampiyon. Ben dedi şampiyon yapmaya geldim. Bir sene dedi. Benim işim bir sene. Yani bütün stratejiyi bunun üzerine kurmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Ve şampiyon olacağız diyor. Dolayısıyla bu şampiyonluk yarışının içerisinde çoğu oyuncunun üst düzey VIP oyuncular olması gerekiyor. Yani bu diğer isimler kiraya verilip belki önümüzdeki yıllarda tekrar takıma dahil olabilirler. Ama Fenerbahçe biraz önce Levent abinin dediği gibi gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi isimler var. Yani iki kalecisi bile şu anda kadroda olan kaleci biri Brezilya, biri Hırvatistan milli takımının kalecisi, biri de Türk milli takımının kalecilerinden tabii. Bir tanesi. Yani böyle bir şey var mı yani? Evet. Hiçbir takımda olmayan bir şey bu. Ve ya yani böyle bir kadroda onun için diğer birçok oyuncunun ben de gideceğini Anadolu takımlarına gerekirse yurt dışındaki takımlara kiralanacağını, bir kısmının serbest bırakılacağını, bir kısmının satılacağını düşünüyorum ki mevcut kadro içerisinde satılması gereken oyuncular da olabilir. Yani 140 milyon euro para harcayıp 28 milyar TL borç açıklayıp ki Mayıs sonu itibariyle yani bu harcanan para bu borcun içerisinde yok bildiğim kadarıyla. Bir de bunun üzerine yine 40-50 milyon euro 60 milyon euroluk bir maliyetin altına girmek. Yani bu maliyetleri biraz şeye eritmek için de oyuncu satacaksınız. Ya Kante ile anlatacaksınız değil mi? Başkan ne dedi? Zor bir iş dedi. Buradan çıkmak dedi.
3: Zor.
1: Osterwold'e belki bir teklif gelecek. Belki sanmıyorum ama yani Asensio ile İsmail Kartal arasındaki o hafif soğukluk devam eder mi bundan sonraki süreçte? Asensio ya ben de gidiyorum kardeşim deyip hadi verin bonservisimi verin ben gidiyorum diye bir sanmıyorum ama.
0: Bir soğukluk var diyorsun yani abi.
1: Var tabii canım soğukluk var. Ne yani can ciğer kuzu sarması değiller yani. Sonuçta bir oyuncu tek hocası hazır değil deyip arkasından sosyal medyadan ben hazırım ne alakası var diyorsa herhalde bir şey vardır yani durup dururken niye yazacak oraya? Ki gelen haberlerde de yani bir şeyler bu bir şey değil bir tartışma bir herhangi bir şey filan manasında değil. Değil.
0: Oyuncu tarafının yani, bir rahatsızlığı var
1: diyorsun. Oyuncu ya işte bunu Icardi mesela, Okan Buruk da çok yaşadı. Levent abi bilir. Yani o idare etmek bu adamları, o da ayrı bir kültür, ayrı bir sanat. Yani bunlar büyük oyuncu. Bunu ne yapacaksın yani? Bu adam büyük bir yıldız, büyük bir marka, bir dünya. İspanya milli takımının kaptanı ya daha düne kadar. Yani neden bahsediyoruz? Yani ne kupalar kaldırmış, ne başarılar elde etmiş. Yani onunla sen hazırsın, hazır değilsin, polemiğine girmeyeceksin. Onunla ilgili o ifadeyi kullanmayacaksın. Ben bunu doğru bulmuyorum mesela. Bunu en azından basına söylemeyeceksin.
0: Bu ince bir çizgi. Bence Fenerbahçe teknik heyetinde dikkatli olması lazım ki olay Sergen Yalçın, Rafa Silva krizine dönüşmesin.
1: Yani ne oldu o krizden? Rafa Silva aldı başını gitti.
0: Beşiktaş zararlı çıktı. Burada da Fenerbahçe zararlı çıktı.
1: Ben Fenerbahçe'de böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü hoca işte konuşuldu, soruldu. Ondan sonra da kendisini oynattı. Sonra oyundan aldı. Bundan sonraki süreçte de oynatacağını düşünüyorum. Ha, hazır olur olmaz, eksikleri vardır bilemem. O da şey diyemiş mesela. Benim hazır olmam için benim hazır olup olmadığımı sahada görülebilir demiş. Ama tabii son maçtaki performans kötüydü. Ama tabii o güne kadar da işte yaşanan şeyler bilmiyorum. Belki de etkiledi oyuncuyu da. Yani demek istediğim, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular da olacak. Yani gönderilecek oyuncular da olacak ve para da lazım ya, gerçekçi olalım. Para da lazım yani.
3: Şimdi Levent abi, bir kadro yaptığımızda bunu sürekli yapıyoruz. Muhtemelen yönetim de yapıyor ama yani çok fazla isim dışarıda kalıyor Fenerbahçe'de. Şimdi kalede Ederson herhalde şimdi kalacak Murat, diye düşünüyorum.
2: Sevgili Murat, serbest kürsüde bana sorduğunda, geçenlerde bir soru sorduğunda yazdırırken yazımı şöyle dedim, sana atıf edeceğim, sözünü kestim.
3: Estağfurullah.
2: İsmail Kartal'ın öncelikle bir kadro yaratması lazım. Yani iskelet kadro yaratması lazım. Onun üzerine takviyeler yapması lazım. Burada Fenerbahçe'de her zaman söylediğim gibi deve dişi gibi oyuncular var. Kenara oturtursa mır mır mır yapar. Bunu Şenol Hoca Beşiktaş'tayken kulübede bakıyorsun Medel oturuyor. Bakıyorsun o Barcelona'da sol bek vardı.
0: Adriano
2: bir de İspanyol gozu Negredo, evet. Bunlar oturuyordu orada, tamam mı? Bu tür oyuncuları kulübede oturtamazsın. Bunlar ilk 11 oyuncuları. Bugün saydığım Fenerbahçe'nin oyuncuları da ilk 11 oyuncuları. Yani bunu teknik direktörün bu harmanlamayı yapması gerekir. Demin dedi ya Okan Buruk için. Okan Buruk 4 yıl boyunca hem Florya'da hem Kemerburgaz'da bu sorunları giderdi. Oyuncular mesela Barış Alper krizini çözdü. Icardi yönetmek kolay değildi ama sabır bitti çatladı, dedi ki yeter, bir de oynamadın tamam dedi, kadroda istemedi artık. Yani böyle şey doğrudur, haklıdır yani o konuca. Burada yaptıkları ayrı özellikler vardır ama bazı yaptığı yanlışlar da vardır söylediği zaman. Şimdi bir kadro yaptın, söyleyelim kalede Ederson, evet. Sağ bekte kim var? Semedo
0: ama doğru. Şimdilik diyelim.
2: Şimdilik veya Mert Müldür var, altını yazalım. Defansta
0: Şikrin yer
2: Ake önemli bir oyuncu. Hollanda milli takımda da oynadı biliyorsun yıllarca. Ben çok beğendiğim bir stoperdi.
0: Gornik Deplasman'da müthiş, evet, oynadı mesela.
2: Müthiş, ben söyleyeyim sana yani. Hatta bildiğim kadarıyla Galatasaray da düşünüyormuş ama Fener elini çabuk tutmuş bu konuda. Bana bir bilgi geldi bu konuda. Önemli. Ake'yi alsaymış Galatasaray sorunu çözermiş, açık konuşalım. Bu bir eksiklik yani, bu yönetim değil de transfer politikası yöneten ekibin eksikliği. Sol bekte Osterwolde. O veya da Archie Brown oynayacak herhalde. Evet, yani, değil mi? İkisinden biri.
0: Archie yani U23'te diye saymadım şu
2: tamam,
0: anda.
2: Tamam. Okey. Tamam. Archie. Orta sahadaki 4-2-3-1'e göre oynayacağız değil mi bu?
0: Evet.
2: 4-2'ye bakalım.
0: Yazdım ben.
2: Kante Gendüzi mi? Kante Avrupa'ya yazmadı abi. Kante Avrupa'ya yazmamışsan sen oraya yazamazsın.
0: Ama Beşiktaş'ta Trossard'a
2: yazmadı. Ben bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal'ın vazgeçmezsen Fred. Onu yazacaksın bir. Yanındaki adam büyük bir ihtimalle çok sever İsmail olur. Gendüzi olur. Ondan biri olur. Öbürleri Gendüzi olur. Öbürü Amrabat Fenerbahçe'de mi hala?
3: Amrabat tabii
2: Fenerbahçe. Mesela Amrabat'ta Fas milli takımı. Ayrılacak ama diyoruz. Bak ayrılmadı da. Bunlar dışarıda kalan. Bunları bir takıma versen orta sahayı güçlendirir. Bak söylüyorum. Şimdi üçlüye bakalım.
0: Greenwood.
2: Sağ taraf Greenwood.
0: Merkez Asensio.
2: Sol taraf
0: Kerem.
2: merkez asansiyon. Santrfor kim bana söyle şimdi.
0: Şu an Vedat. Şu an için yazdım.
2: Ne oldu Talisca?

0: Talisca ne oldu?
1: Talisca şu anda işte dışarıda kalıyor. Ona geleceğiz zaten.
0: Bir şey söyleyeyim. Talisca iki maçtır sana gol atıyor. Öyle veya böyle gol atıyor. İki tane penaltı attı değil mi? Gol atıyor. Gerçek bu. Talisca dışarıda kalacak. Şerif dışarıda kalacak. Pavlidis gelirse Vedat da dışarıda kalacak. Bu lüks olur mu abi komplede? Kolay mı orası kulübeye baktığın zaman? Orayı yönetemezsin. Bak söylüyorum. Kulübeyi yönetemezsin.
2: Ne yapsın abi kulübeyi?
0: Ama biledim bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi daha bunlardan bu biz senin Ömer'le beraber ahvaki yaptığımız bir 11. Sonuçta ben İsmail Kartal diyeyim. Sen de değilsin. Sen de değilsin. Yapacaktır büyük bir ihtimalle. Bu kadro yapılanmasına Aziz Bey de karışır. Kusur kimse karışmasın. Kimse bir şey demesin yani. Aziz Bey de karışır. Çünkü futbolu bildiği için kendi top oynama zamanında işin gerçeği bu. Karışır. Müdahale eder burada. Sana söyleyeyim kadroda. Şu net olarak sana söyleyeceğim bir gerçek var. Yani bu ayarı iyi vermek lazım. Şimdi kalede Ederson diyorsun. Livakovic'den vazgeçtim mesela. Livakovic iyi oynadığı maçlar Dünya Kupası'nda oldu.
1: Var tabii.
0: İyi maçlar oynadı ya. Evet,
1: ama oyuncu Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
0: Tamam dönmek istiyor. Çünkü sen istemediğin için. Şartlar senin elini zorlaştırıyor.
1: Tabii.
0: Oyuncu kendi kuralları doğrultusunda döner. Sen oyuncuyu satıp da para kazanamazsın. Çıkmak istiyorsan Livakovic'den öyle çok büyük paralar çıkamazsın. Avrupa değil kendi ülkesine dönüyor.
1: Yok 3-3,5 milyon euro gibi konuşuluyor.
0: Tamam. Bonservis olarak.
1: Evet.
0: Kaçı aldı Fenerbahçe?
1: 7.
0: Hediye aldı. Yani %50 eksiye gidecek. Kurtulalım diyor. Tamam. Doğrudur. Gönderebilir. Mert var elinde. Artı Rize'den gelen kaleci var biliyorsun.
1: Tarık.
0: Tarık var. Yani şunu net söyleyeyim sana. İyi bir kadro. Bak saydıklarımız bizim oynatmadığımız oyuncular bir takım için bulunmaz oyuncular ya. 3 tane oyuncu dışarıda kalmış abi. Yanlış mı?
1: Öyle.
0: Kante Amrabat Gendüzü 3'ü. İsmail'le oynarsa. İsmail dışarıda İsmail koy. Gendüz'ü Fred yap. Mesela değil mi?
1: Ya matematiği şöyle söyleyeyim abi. Talisca, Semedo ve Osterwold üçlüsünden en az ikisi hatta Pavlidis transferi olursa üçü bile yani ayrılmak durumunda kalacak.
0: Tamam.
1: Ya ama üçünden ikisi ya da üçü.
0: Fakat şeyin ayrılması kolay olmaz. Talisca'nın yüksek para alıyor. Bildiğim kadarıyla. Aziz Bey kendi anlattı bunları.
2: Kante'nin de ayrılması zor.
0: O da ayrılmaz abi. Kante de zor. Bak söyleyeyim sana. Ya bize kendi resmi rakamlar aldıkları tabii, zaman açıklamadılar mı? Şu kadar imza parası, şu kadar iki senede ben alacağı para.
2: Fenerbahçe zaten şartlar oysa Kante'yi gözden çıkartmış. Yani Sayın Başkan'ın bu ifadelerine bakıldıktan sonra oyuncu bunları,
1: satayım dedi yani.
2: Onları oyuncu bunları duymuyor mu şimdi yani?
0: Duyuyor.
1: Başkan Divan da söyledi ya. Satabiliyorsanız.
2: Şimdi ben oyuncu olsam bu laflardan rahatsız olmam mı? Olur.
0: 5 milyon euroya imaj hakkı verilmiş. Evet. Biz 45-46'dan biliyorduk maliyetini. 70'ten söz ediliyor.
2: 88 milyon hesapladım ben vergileriyle.
0: Ben bilmiyorum.
2: 88 yani, milyon euro.
0: Tamam ama az bir oyuncu değil ya. Ya parasal olarak çok pahalı bir oyuncu yani harcanan. Ama yaşı,
2: milyon euro.
0: Yaşı gereği onun oraya bir şey satamazsın. 36 yok. Yaşında.
1: Bir de maaş da var abi şimdi.
0: Nereden çıkacak adam? Yok, bir yerde toplu bir maaş verirsen para anca belki ikna edersen bir kulüpte bulursan gider. Kolay mı bu ya? Bak ne söylüyorum ama.
1: Talisca'da 12 milyon euro ile gelmişti. Şimdi 7,5 gibi devam ediyor. İndirim yaptı.
0: Yaptı.
1: 7,5
0: evet.
1: Milyon euro gibi. Yani.
0: Tamam.
2: Eski yönetim hayır, yaptı arada, anlaşmasını onun için.
1: Bakıyorum ben bazı taraftarlar kaç hemen Talisca'dan vazgeçiyor ama. Talisca mı? Tabii.
0: 2 yılda. 15, 2 yılda. Garanti. O da 33 yaşında mı ne? Kaç yaşında? 32
1: olmaz.
0: 32. Tamam yani o da bakıyor kendini kurtarmaya.
1: Şöyle bir şey var Levent abi. Şimdi Gornik turunu Talisca aldı. Kabul edelim.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani evet. Bir frikik attı. Maçı çözdü. Döndü evet. Penaltı yattı. Turu aldı.
0: İşte söylüyorum.
1: Bence Fenerbahçe'nin sezon içinde kulübesinde yani belki ilk 11 oyuncusu olmayabilir ama 30-40 dakika boyunca hani oyuna attığında etki yapabilecek, maçı alabilecek, değiştirebilecek de bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var.
0: Var ama ben Talisca birçok kulüpte sorun çözecek bir iş.
1: Skor demek çünkü Talisca.
0: 10 numara gibi bir oyuncu öyle düşün.
1: Skor
0: doğru mu?
1: Yani, tabii.
0: 10 numara. Yani.
1: Yani bilmiyorum Talisca'dan vazgeçmek de Fenerbahçe'nin sezon içinde başını ağrıtabilir gibi geliyor bana.
0: Bakacaklar işte dediğim gibi
2: ya
0: bu
2: burada,
0: iş
2: burada,
0: İsmail Hoca'ya düşüyor.
2: Burada işin ekonomisine tamamen bakarsın. Yani arz talep teklif var mı ve senin böyle bir teklif içerisinde ne kadar buna artı olarak senin hanene yazar? Tabii ki işin oyuncu performansı açısından da hoca mı

0: karar verir. Hoca ile beraber yönetim ya da Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminin yöneticileri mi karar verir? Yani buradan tabii bu sözlerimizden Talisca gidecek manası çıkmasın. Yok. Ama şu yaptığınız 11'de
1: bizim matematiğimizde öyle.
0: Yani bak Asensio da olmayayım. O zaman Asensio'nun yerine Talisca'yı oynatırsın. Belki Asensio ayrılır. Ya yani bu süreç bu tür ayrılıklara ben hiç sürpriz gözüyle bakmam. Herhalde her şey olabilir. Yani kulübün menfaatine olabilecek her şey. Ama
1: Asensio
0: bu kadar
1: ayrılırsa Fenerbahçe sezonuna çok sıkıntılı başlar bence.
0: Yani tabii ki başlar.
1: Sıkıntılı sonuçta hep bu konu konuşulur.
0: Konuşulur tabii. Yani ama
2: peki Asensio oynatmazsan olacak İsmail Kartal?
1: Yine
2: sorun olmayacak mı?
1: Yine olacak.
2: O zaman şöyle bir şey. Bak her gün başını ağrıyarak ağrını gidermek için her gün ağrı kesici alamazsın ya. Bunu böyle bakacaksın olaya. Kökünden çözersin, iş biter. Oynatmazsan, oynatırsan sıkıntı olabilir, öbürü kaldırmaz. Oynatmazsan yine sıkıntı olur diye düşünürsen gece uyuyamazsın teknik adam olarak. Bunlarla yaşamasını öğren derler. Böyle kolay değil bu işler. Yani dışarıdan söylemek.
1: Allah.
2: Öğrenemezsin abi, kolay değil. Bunlar baş ağrıtır bu oyuncular.
1: Gönderse de abi İsmail Hoca'nın başı tamam. Ağrır. Gönderse
2: bak,
1: de ağrır.
2: Ne demek bu yabancı İsmail, oyuncu bak hiçbir şey umurunda
0: İsmail,
2: olmaz.
0: Bir saniye.
2: Çünkü sözleşmesi var güçlü.
0: İsmail Kartal Asensio'yu gönderemez canım. Nereden çıktı? Onun kararını bir tek başkan verir ya.
2: Tamam başkan verecek ama
0: yani öyle bir şey var. Öyle bir şey olmaz yani.
2: Hayır şunu.
0: Böyle ben bu oyuncuyla çalışmak istemiyorum filan.
1: Olmaz tabii.
0: Yani diyemez. Öyle yani. Bir şey olmaz yani. Bahsettiğiniz oyuncu büyük oyuncu ya.
2: Temin yani. Güzel örnek verdin. Hazır değil dedin, ben hazırım dedi.
0: Öyle dedi. Paylaştı hatta sosyal medyasından
1: paylaştı. Ama sonra
0: paylaştı.
1: Ne oldu? 11 başladı. İkinci yarının tamam. Hemen başında
0: aldı.
1: Oyundan aldı. Biraz şey mesajı gibi bana göre. Bakın
0: işte
1: arkadaşlar
0: gördünüz.
1: Hazır diyorsunuz ama işte
0: bak,
1: hazır
0: işte
1: dediğiniz oyuncu
0: bu. Böyle bir şeyin içerisine girmek, eğer böyle düşünüyorsa, bunlar şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en önemli şey huzur. Niye? Yeni bir sezona başlanacak. Avrupa maçları var. Yeni bir yönetim var, yeni bir hoca var, yeni oyuncular geliyor. Yani sorun arıza çıkartabilecek hiçbir şeyi Fenerbahçeli de istemez. Sayın Başkan Aziz Yıldırım da istemez. Çünkü ortada bir iddia var. Ne diyor? Biz şampiyon olacağız diyor. Yani şimdi bahsedilen böyle bir kriz çıksa, bir şey çıksa, bu bile sosyal medyada bu kadar konuşuldu. Sonra hocaya basın toplantısında sordular. Ben buraya sorun yaratmaya gelmedim dedi.
1: Öyle, evet.
0: Hiçbir oyuncuyla da sorun yaşamak istemiyorum dedi. Tamam o zaman bu sözü. Şimdi bazı oyuncularda şey olabilir, duygusal olabilir, kaprisli olabilir, efendim kendini yeterli görebilir. Bu çünkü önemli. Sen onu alıp kenarda kendi kulübende oturtursan, Levent abin dediği gibi yani Talisca'yı oturtursan, oğlunu oturtursan, yani oturtabilirsin ama biraz orada bir sıkıntı başlar, fokurdamalar başlar. Kolay değil bu işler. Saha içini yöneteceksin. Saha dışında yöneteceksin. Taraftarın refleksini yöneteceksin. Bak Okan Buruk bunları yönettiği için 4 yıldır şampiyon oluyor. Neler yazılıp çiziliyor? Sosyal medyada da istifa etsin diyen de oldu. Yönetime bunu gönderin diyen de oldu. Efendim işte Bebek'teki manavdan çıkarken şöyle oldu diyen de oldu. Neler yazıldı, neler çizildi? Sonuçta Icardi ile mesele, Osimhen'le yeri geldi, başka oyuncularla. Ya bunları bu bir teknik direktörün şu andaki en önemli, yani sadece İşte ben tahtaya çizeyim, sen 4'e geç, sen 3'e geç, oyuncuları değiştireyim. Yok, öyle bir dönem bitti artık.
1: Yani bir pedagog gibi
0: bak,
1: yaklaşması
0: verdiğin,
1: lazım yani.
0: Verdiğin basın toplantısındaki sonra şey bile önemli. Maç önü demeci,
1: tabii,
0: maç sonu öyle değil mi abi? Yani bunlar artık çok önemli şeyler. O psikolojiyi yönetmek acayip bir şey. Yani o camianın içini rahatlatmak, ruhunu rahatlatmak, camiaya pozitif mesajlar vermek ya da var olan krizleri hiç hissettirmeden yönetmek başka. Ben olsam, ben teknik direktör olsaydım hazır değil demem abi aslında.
2: Bak bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da Dursun Özbek başkan olmasaydı Okan Hoca'nın iş çok zor olur. Başka başkanlar tahammül etmezdi. Şimdi orada o olgunluğu gösteren başkan. Ya şimdi Okan Hoca'nın da geçen sene şampiyon oldu mesela. Şeyden daldan dala geçiyoruz ama divan toplantısında eleştiri yaptı Can Çobanoğlu. Haklıydı, orada yaptı. Bende de var resmi. 350 milyon euroluk kadro geçen sene zor şampiyon oldu ya.
1: Evet,
2: bu ligi önceden bitti.
1: Basa söyledin.
2: Ben abi. Söyledim. Üstün daha erken bitmesi gerekirdi bir şampiyon olmasaydı. Manşet var. Sabah Atta Gazetesi'nin manşet yaptı. Benim bakış açımda Çobanov da aynı değerde. Buna başkanın tepki koymaması lazım. Yani burada tamam, eleştirilerin bazıları çok ağır, ben bunlara katılmıyorum. Divan toplantısında. Kolay değil bu işler. Siz onun ayakkabılarını giyin de bir yönetin bakalım başkan kadar. Para bulacaksın, ödemeler yapacaksın, sponsorluk anlaşmaları yapacaksın. O çarkın nasıl döndüğünü bilmeden çıkıp kürsüde sen bunu yaptın, bize hesap vereceksin, bize söyleyecek. Vermez abi. Transfer verir. Zaten Galatasaray Mali Kongre'de veriyor. Defter, kitaplar böyle kalın kalın. Herkes okuyor. Bütün üyelere geçiyor dijital olarak. Bakıyorsun, okuyorsun ama bir gerçek olan şu var. Transfer bence gizlice yapılması gereken bir hamle.
3: Öyle. Mümkün olduğu kadar, evet, diyelim.
2: Çok bilirsen çok karışan oluyor.
1: Tabii.
2: Çok karışan oluyor. İşin gerçeği başka kulüpler de devreye giriyor. Alamadın. Bir dönem kaçırdın mesela Fred'le Szymanski'yi. Sen şampiyon oldun diye onun için bir şey demiyorsun. E sen mesela Zaha'yı rakibin elinden aldım diye bakıyorsun. E Zaha ile çok şey yapmadın. Çok az maçlarda sana katkı yaptı. Trabzon, Manchester United, birkaç, bir iki elin parmakları kadar oynadığı maç var. Yani Ndombele'den hiçbir şey faydalanmadın. Örnek veriyorum, Fenerbahçe'de çok zengin bir kadro var. Aziz Bey'in bakış açısı doğru. Oyuncu gönder diyorsun. Ne dedi? Çok güzel söyledi. Gönder, al gönder dedi Kante'yi. Getir vereyim hemen dedi. Hemen dedi.
1: Yok, tamam.
2: Çünkü başkanın 20 yıllık bir tecrübesi var abi. Bir otorite yani. Yani bence kılcal damarlarına kadar Fenerbahçe'yi bilen bir başkan ya. Şu kolay bir şey değil yönetme. Gelip bir yerde bazı şeyleri tamir etmeye de çalışıyor.
1: Şöyle, ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Asensio konusunda varsa böyle bir sıkıntı, mutlaka başkan oraya
2: Pansumanı yapar.
1: Tabii o sorunu çözecektir.
2: Yapar, ben sana söylüyorum.
1: Fenerbahçe için yapar. Bence Asensio vazgeçilmez bir oyuncu. Evet. Çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de mutlaka verim alacağı bir oyuncu, alması da gereken bir oyuncu.
2: Tabii canım ya. Drone topu araya bırakıyor, mükemmel şey bir sol
1: yapıyor.
2: Ayağı var.
1: Her şeyi yapıyor.
2: Her şeyi yapan bir oyuncu yani. Bugün birçok takımın ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Kesin, kesin. Peki geçelim Fenerbahçe'den Galatasaray'a. Şimdi Levent abi, Galatasaray'da dün bir hazırlık maçı vardı. Ren maçı. Çok önemli değil tabii hazırlık maçları. Dün 3-3 bitti. Ama maçtan sonraki açıklamalar çok daha önemli. Transferle ilgili Abdullah Kavukçu konuştu. Okan Buruk konuştu. Daha önce Dursun Özbek konuşmuştu. Şunu söylüyor herkes tabii ki, konuşan Galatasaray'da. Ya transfer yapacağız. Bakın 4 yılın şampiyonu biz değil miyiz? Yine yapacağız. Hatta Eylül örneği veriliyor. Hem başkan verdi hem Abdullah Kavukçu verdi. Ben çok doğru bulmuyorum Eylül örneğini ama veriliyor bu örnek.
2: Eylül örneğini ben verdim önce ya. Ben yazdım sabahta, manşet yaptım orada. Ondan sonra söylediler. Doğru olan bir şey var. Fırsat transferi bu. Doğru. Dördünde Icardi, yedisinde Osimhen geldi.
1: Ama hep oraya bırakamazsın.
2: Bırakamazsın değil. Yapmış yani. Doğru yapmış. Peki ben Galatasaray, dün maçı ben çıplak gözle izledim. Galatasaray taraftarı şunu söylüyor. Sabrımız taşır, transferler nerede? 4 sene evvel bağırıyordunuz Icardi geldiğinde. Taraftar çıldırdı, Icardi'yi al diye. E aldın. Taraftar çıldırdı, Osimhen'i al. Antep'te bizler maçı yayınlarken bağırmadı mı? Osimhen çıkmadı mı? Aldı. Böyle işler bu kadar kolay bir şey değil. Tabii ki alacak bu işlerde, transferlerde. Başkanın, Abdullah Kavuş'un da çalıştıkları, Okan Hoca'nın da işin içinde olduğu bir önemli bir çalışma var. Doğru. E bu sefer Galatasaray taraftar ne dedi? Taraftar transferine isim verin. İsim versenize. Icardi'ymiş, Osimhen'miş diye. Verin. Yani birazcık sakin olmak lazım, bakmak lazım Galatasaray takım. Ben mesela Galatasaray tüm takımını izlerken Saman Ali, bazı insanları göremiyor, ikinci yarıymış var ya, geçin bunları abi, gelin maçı orada seyredin de görün sahanın tamamında. Galatasaray takımı o takım savunması konusunda zayıf kaldı. Saman Alevi gibi şey var, oyunda iyi anları var. Genel olarak ben Galatasaray takımı beğenmedim. 7 Temmuz'da açmasına rağmen 24 günden fazla gün oldu, Galatasaray takımı hazır değil.
1: Dün taraftar hak verdin mi abi?
2: Ne olarak?
1: Yani şimdi ben dedin ya takımı beğenmedim diye, eksik evet, takviye yapılma anlamında.
2: Tamam, bunlar yapılması gerekir ama bazı şeyleri doğru tartışalım. Bak 4 yıl şampiyonluk, bazı hataları göz ardı etmemesi. Bu 4. şampiyonluk çok iyi incelenmesi gereken bir şampiyonluk. Hataların tekrar edilmemesi adına. Benim bakış açım bu.
1: En zor gelen
2: ama
1: şampiyonluk.
2: Ama ben şöyle söylemeye çalışıyorum. Bir tane adam almışlar, Lesley diye bir adam. Sen oyuncu tanıyor musun?
1: Hugo Çukuyu.
2: Tanıyor musun? Tamam. Ben adamı beğenmedim. Ekstraları olan bir oyuncu değil.
1: Değil.
2: Galatasaray'ın orta sahasına kalite katacak, gelecek vadeden bir oyuncu değil.
1: Seviye yükseltmez.
2: Şunu seviyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Emre, Okan, Suat 4 yıl Galatasaray'da şampiyon olmuş. UEFA Kupası'nı, Süper Kupası'nı kazanmış. Bu orta üçlünün en önemli parçası olan Okan Buruk'un böyle bir orta sahaya okey vermesi beni şaşırtıyor. Ama şunun için söylüyorum. Galatasaray'ın oturtamadığı 3 alan var bende ya. 3 alan var. Yazdım ben. Ben o şaşırıyorum ya. Birinci sene olabilir, ikinci sene ama üçüncü, dördüncü sene olmaması gereken bir. Orta sahaya bakıyorum. Mitsi Oliveira, Endombele, Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan emekli gibi, Mata geldi gitti. Lesley, Niaga. Niaga oyuna girdi, herifin önünde ya. Evet. Oyun olarak. Şimdi futboldan birazcık anlıyorsak diye söylüyorum. Bir ayağımız topa değdiği için söylüyoruz yani. Onlar gibi değiliz. Şimdi üç tane adam asla taraftarın vazgeçemediği bir adam. Torreira, Lemina, Sara. Öbürleri ortada yok zaten ya. İlkay Gündoğan 36 yaşına gelmiş. Burada emekli gibi takılıyor. Artı Niaga şans bulacak. Ben Niaga varken bu oyuncuyu almazdım. Kim nasıl aldı bana bunu açıklasın ya. Bunu soracaksınız.
1: Taraftar da böyle düşünüyor şu an.
2: Ben de aynı görüşteyim. Taraftara bu konuda destek veriyorum. Bu transferi kim yaptı kardeşim? Galatasaray'da. Bu transferi kim yapsa bunun hesabını versin. Vermek zorunda.
1: Levent abi 18'e 25 maç arası oynarsa Hugo Çukwu 22,5 milyon euroya Galatasaray Hugo Çukwu'nun bonservisini almış olacak. Önümüzde bir Angelinho örneği var yakın zamandan. Hugo Çukwu sence yeni Angelinho olur mu?
2: Angelinho bari topçuydu ya. Sol bek demiyor musun?
1: Evet.
2: Şeye gitti, Roma'ya oynadı. Leipzig'ten gelen.
1: Evet evet.
2: Tamam mı? Onun arası fark var. Bunu genç diye alıyorsunuz ya, ben bunu anlamıyorum. Hangi neye dayanarak ya? Bu futbol bilgileri bu insanların tartışılmalı ya. Ben şaşırıyorum ya. Başka bir iş mi var bu işin transferinin altında? Nedir ya? Böyle bir oyuncu Galatasaray'ın ortası. Ne konuştu abi Galatasaray? Hiç itiraz etmediler. Ne dediler? Kamavinga.
1: Evet.
2: Turam. Milan'daki Fofana. Doğru mu?
1: Konuşuldu.
2: Ne oldu?
1: Hugo Çukwu geldi.
2: Abi bu ne ya? Yani Kemerburgaz'dan içeri Lesley diye bir adam girdi. Nasıl oluyor bu Okan Hoca? 3 yıl. 3. Sen efsane bir oyuncudun Galatasaray. Senin o orta sahaya baktığı zaman bu oyuncu senin yanında oynar mı? Allah için soruyorum ya Okan Hoca'ya. Bu senin yanında oynar mı? Oynamaz ya. Top kesmez, adam kesmez. Yani bir tane ekstrası yok. Ben sadece değil ki, etrafımdaki bütün izleyenler maçta aynı görüşteydi.
1: Kamavinga dedin abi. Evet. Rende ilk çıkışından sonra yeni Kamavinga dediler. Hugo Çukwu evet. için.
2: Böyle bir görüntü var mı sende?
1: Şu anda yok.
2: Yok. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir gelecek kreatif bir oyuncu değil. Orta saha ekstra bir oyuncu değil. Yani bir kişiyi, Torreira'yı, Lemina'yı rahatlatacak bir oyuncu değil. Açık konuşun.
1: Yani boşuna atılmışla alır diyemiyorsun yani.
2: Hiç demiyorum. Demiyorum. Bir devre seyrettin, devre arası çıkardın, Niaga'yı koydun. Adamın vücut çalımları, topa olan hakimiyeti, çabukluğu, topu kullanma becerisi, bir pozisyonda rakip önünde de vurdu, direğin dışına gitti, çalışkanlığı ön plana çıktı. Yani ben ikisi arasında kıyaslama yaptığım buna gerek yokmuş. Niaga'yı kullansaydın, o da yaş grubu olarak tutuyor zaten. Tabii. Onu kullanıyorsun. Şimdi bu orta sahadaki sorun bu. Ben bir şey söyleyeceğim. Dördüncü sene geçiyor, Galatasaray'ın sağ beki yok ya. Galatasaray'ın sağ beki yok. İlk Fenerbahçe maçını kazandıklarında İrfan Can oyundan atıldı. Leo Dubois'a verdi. Leo Dubois hem sağ bek hem sol bek oynuyordu. Doğru mu?
1: Abi sorunun inşallah var diyorlar.
2: Bir dakika, şey vardı. Sergi'ye oraya geldi. Adam futbolu bırakmış.
1: Oynamadı.
2: Oynamadı yani, zaten.
1: Neredeyse Galatasaray'da.
2: Peki bakıyoruz. Yelert geldi.
1: O da yok.
2: Adam rüzgarda uçuyor. Singo sağ bek değil. Zorunluluktan oynuyor. Stoper aldın. Sasha Boy sattın, iyi para kazandın. Geçen sene aldın, 1-2 maçın dışında çok etkili değildi. Yine Sallay oynuyor, yoksa Barış Alper oynayacak. Ya sabit yok Galatasaray takımının dünyada böyle bir Arsenal, Manchester United, Bayern Münih. Bak bunlara, PSG, böyle bir şey var mı? Absürtlük var mı ortada ya?
1: Yok.
2: Sol beke geliyorum. 3 tane sol bekim var. Maçta 3 sol bek oyuna girdi.
1: Evet.
2: Eren Elmalı
1: Jakob,
2: çıktı.
1: Kazımcan.
2: Jakobs girdi. Jakobs stopere girdi. Kazımcan girdi. Burada bir sorun yok. Kimler gelmiş abi? Adekupe, Angelinho, Derik Kön. Değil mi? Şimdi Eren Elmalı şey var. Kazımcan, evet. Bir de Jakobs var. Bunlar zaten geçen sene tanıdım. Ya Galatasaray takımının geniş kadrosuna baktığın zaman her yere birkaç tane oyuncu yazıyorsunuz. Değil mi? Yelerti falan yazıyorlar şimdi. Şallay, Mallay yazıyor sahibi. Ya bir yerin yeri yok ya. Abdülkerim'in yedeği yok ya.
1: Dün de yaptı abi, sen de söyledin. Hazırlık maçlarında, yani kampta da yaptı hoca. Hoca bence transfer olmaması durumunda stopere Jakobs'u sol bek, sol stoper oynatıyor.
2: Ya bir dakika, yani şöyle bir şey. Ben diyorsun ki Lemina ile anlaşıyor.

0: Ne diyor biliyor musun, sol stoper bölümü? Bana oyuncu alın diyor. Bana buraya oyuncu alın diyor ya. Ya böyle bir şey olamaz. Ya bunlar bu transfer politikasının Ağustos ayının, Eylül'ün beklenecek noktası değil. Bunlar önceden bitirilmesi, görevi stoper olan oyuncunun alınması gerekir. Abi ya.
1: Şöyle söyleyeyim, bir takımda bu kadar fazla devşirme olursa zaten bir transfer planlaması yapman da kolay olmuyor. Şimdi Singo diyorsun, hem stoper, sağ bek tam karar veremiyorsun. Şallay diyorsun, zaten devşirme sağ bek. Onun dışında Lemina diyorsun, stoper rotasyonuna yazıyorsun aynı zamanda. Jakobs diyorsun, sol stoper oynatıyorsun. İşte Barış diyorsun, bazen her yerde oynar ihtiyaç haline diyorsun. Ya iyi tamam güzel de böyle olunca karman çorman bir şey çıkıyor.
0: Ya dün ben mesela yani bir oyuncu beğendim. Teknik adamlar vardı, tebrik ettiler beni. Ya Ren'in bir sol beki var biliyor musun? Abubakar. Ortayı yaptı, golü yaptı. Evet, evet. Hücuma çıkıyor. Kaç para bunun servisi?
1: Bakalım abi.
0: 1,5 milyon euro.
1: Şimdi alabilirsen zaten şu anda alıyorsun.
0: Verdin 5 aldın, evet. Verdin aldın sol bek olarak. Aynen. Bak sana bir şey söyleyeyim, şahane bir sol bek. Ya bunu görmeyip illa marka adama mı gitmek şart ya? İlla markalar mı önemli ya?
2: Tamam da yani Galatasaray kulübünün scout ekibi çalışmıyor mu?
0: Beni enteres yani etmez. Hesabını onlar versinler.
2: Tamam,
0: ben gördüğümü söylüyorum. Evet versin. Versin, kusura bakmasınlar. Bu adamı görmüyor musunuz siz sol bek olarak Rende? Dün Galatasaray'ın sağ tarafını, Şallay'ın bölgesini perişan etti. Şallay'ı içeri gitti, geri dönemedi. Adam oradan hep bindirdi abi.
1: Abubakar Nagida.
0: Nagida evet. Hı hı. Öbür ismi bilmiyorum. Abubakar, Beşiktaş'taki Abubakar kaldığım için Nagida.
1: Evet, evet.
0: 1,5 milyon euro bonservisi var bunun ya. Bunu görmüyorsunuz. Jakobs'u gidiyorsunuz, dünya parası alıyorsunuz. Ya bu adam hem genç bildiğim kadarıyla.
1: Ren altyapısı abi.
0: Evet. Bir şey söyle.
1: Bu arada Sasha Boy da Ren altyapısıydı.
0: Tamam Sasha Boy o zaman Sasha Boy. Sasha Boy alıyorsa yabancı ismini alamıyorsun. Yaşı tutuyor mu? Sasha Boy'un büyüktür yaşı büyük ihtimalle.
1: Büyük, büyük, büyük.
0: Büyüktür. Alamazsın büyük bir ihtimalle. Eldekilerle
1: kaç? Nagida 21.
0: 21 abi. Al sol bek. Aldın abi, bunlarla bu işler olmaz yani. Bunları Galatasaray'da bu işleri kim takip ediyor ya? Ren takımını bile takip etmemişsiniz. Allah'ını seversen yani. 1,5 milyon euro bonservisi var bu adamın. Şahane bir sol bek. Görmüyorsunuz çünkü işinize gelmiyor bu işler. Hep marka olsun. Hep pahalı yerden giyinelim. Ama pahalı ucuz olduğu zaman sana yaramıyor işte. Pahalılardan kurtulamıyorsun. Bak hala daha başkan Oliveira'nın parasını ödüyor.
1: Tabii.
0: Gönderdin. Birinci sene şampiyonu ciddi katkı gönderdin. Her ay parası ödeniyor Oliveira'nın. Daha böyle birkaç tane oyuncu var.
1: Çok acayip.
0: Bunun, ben bunu söylüyorum. Bak Okan Hoca'nın başarılarını söylüyoruz. Diyoruz ki futbolcu yönetiyor başarı. Ama bu nedir abi bu hovardalık ya? Bu kadar çok oyuncu sirkülasyonu Galatasaray'da ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yine Şallah ile beraber sağ bek oynayacak. Bu mantıklı mı geliyor sana?
1: Öyle olacak.
0: Gelmiyor. Bana gelmiyor. Singo bir sene daha Galatasaray'a gitmek istiyor. Adam gibi sağ bek koyun oraya ya. Adam gibi sağ bek. Türkiye'den de bir sağ bek koyun veya koyabiliyorsanız. Koyun. Ya bunun, bu araştırmalar Galatasaray sezonu bittiğinde yapılması gereken araştırma. Bu. Mesela 10 numarayı bekleyebilirsin. Icardi'nin yerine bir santrfor bekleyebilirsin. Sen bir sürü adama para veriyorsun. Şimdi tutturmuşlar bir şey, Leao diye bir adam. Ya soruyorum. Milan takımından ayrılacak Leao değil mi? İtalya'dan bir kulüp bana gel demiyor ya.
1: Yok.
0: He?
1: Demiyor.
0: Demiyor. Niye değil mi abi? Abi? Demiyor.
1: Çok düşük.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Vlahovic. Değil mi?
1: Vlahovic evet.
0: Vlahovic. Juventus'ten ayrılmış, bonservis elinde mi?
1: Elinde.
2: Elinde.
0: Gel dedi Juventus dedi peki. Bir kiti İtalya'dan Roma, Lazio, Milan, Inter, Fiorentina değil mi? Gel eski kulüpleri falan gel bizde oyna demiyor abi.
1: Kolo Muani'yi aldı hatta ha? Juventus.
0: Eski kiraladığı oyuncusunu evet, geri aldı değil mi?
1: Evet.
0: Şunu ben sana şu söyleyeyim. Bu nasıl abi? Bunu nasıl pazarlamaya çalışıyorsunuz Türkiye'ye Leao'yu? Ve üstelik Barış'ı satıp yapmaya çalışıyorsunuz. Vallahi en büyük muhalefeti ben yaparım. Bu Barış Alper geçen sene Juventus'u tek başına deviren adam. Liverpool maçlarının yıldızı oyuncu. Böyle Galatasaray'ın kalbi yüreği olan bir
2: kendi
0: oyuncu.
2: Kendi gitmek istemiyor
0: kendini
2: abi.
0: Kendini geliştirmek. Bak bir şey söylüyorum. Pazarlıkla akıllı karıştırmaya çalışıyor. Sakın Leao'yu falan almayın ha. Almayın bak söylüyorum buradan. Bu akıl kârı değil bu iş. Bu Leicester transferi gibi transferler yapmayın. Galatasaray'ın altyapısı Leicester'in yerine koyacağınız adam yoksa altyapıyı kapatın o zaman ya. Kapatın altyapıyı. Allah aşkına yani.

0: Bu Lesley nedir ya? Skandal, fiyasko bir transfer. Kim neyini beğenmiş bunun ben anlamadım.
1: O dönemde çok itiraz edildi bu arada.
0: Evet.
1: Okan Hoca ısrarla istedi.
0: Neyi ısrarla? İstedi mi acaba? İstediyse bilmiyorum. İstediyse hata yapmış. Soruyorum kendisine.
1: İstemedi transfer.
0: Sen orta sahanın en güçlü adamsın. Milli takımda da Galatasaray'da müthiş oyunlar oynayan Okan Buruk olarak yanında oynatır mısın bu adamı? Soruyorum hocaya. Ya geçsin Allah aşkına. Bu kadar böyle bir şey olmaz abi. Bazen kulüp başkanları yapar, transferleri oynatırsın. Verirler. Zamanında bunu Faruk Süren Fatih Erim'e yaptı. İstemedi Popescu'yu. Ben alayım sen oynatma dedi. Popescu neler yaptı Galatasaray'da gördün.
1: Sonra iş
0: doğru mu?
1: Nerelere gitti tabii.
0: Schneider'i istemedi ben kaka diyorum dedi hoca. Schneider'i koydular önüne. Schneider Galatasaray'da neler yaptı. Her şeyi teknik direktörle yapmazsın. Bazen başkanın da futbol aklı vardır. Onunla yaparsın bu işleri. Kusura bakma. Ben Dursun Bey top oynamış bilen bir insana başkana şaşırıyorum bu Leicester transferinden dolayı. Kimse bu transferi yapan 25 maç oynamaz bu. Ben sana söyleyeyim. Transferi de yapmazlar ama Galatasaray'ın kadrosuna böyle bir oyuncuyla doldurmayın. Doldurmayın kusura bakmayın. Doldurmayın. Kim ne derse desin. Yani 10 numara konusunda birçok insanla görüştüler falan. İkna edemediler doğrudur. Birilerini alacaklardır. Net söylüyorum. Bak bir sürü santrforlardan bahsediyorlar. Alın abi. Sahanın en iyisi Osimhen'di ya. En çok çalışkanı. Oyuna girdikten sonra Barış. En çok çalışkanı. Hadi adamı oğlum. Orta gelmiyor ya. Osimhen. Oyunun başında 3 orta yaptı Sara. 3'ü de Osimhen'e. Birini kaleci çıkardı. Biri üstüne geldi. Biri de gol oldu.
1: Bu arada Leao da Osimhen'i besleyecek oyuncu profili değil ki.
0: Değil yani. Söylüyorum.
1: İçeri kat eden.
0: Sen yaptın başkan yani. Diyorum tamam. Ya. Dursun başkan diyorum. Sesleniyorum. Onyekuru'yu sen aldın ya. Sen almadın mı şeyi? Rodriguez'i sen almadın mı? Sen aldın bunları. Gol kralı yaptı Gomis'i ya. Çak diye gol kralı yaptılar bunlar ortalığı. Kerem Icardi gol kralı yaptı. Ya Leroy Sané diyorlar ki bu sene çok iyi oyuncu görüyoruz. Ya ne oynayacak ben merak ettim ya. Dünkü maçta Saman Alevi bir iki tane hareket bir kaptırdın gol oldu. Toptan ayağını çekiyor korkak oyuncu. Sorun burada. Onun için onun oynaması için oraya işte Goreske, Musiala o tür oyuncuları alman lazım. Ancak orada Ulisse oynuyor biliyorsun Bayern Münih'te.
1: Tabii.
0: Değil mi abi? Kesebilir misin?
1: Yok.
0: Ya bırakın bunu abi biz Galatasaray takımının iki kanadı da bak 50 defa söylüyorum bir yönetici var ismini vermeyeceğim tebrik ediyorum kendisini benimle aynı görüşte olduğu için ya bu adam sahada oynadığı zaman Barış'ın katkısı daha fazla oynuyor. Juventus'u sahada oynayarak bitirdi herif ya. Ya niye solda oynatıyorsunuz Leroy Sané için? Liverpool'un ilk maçında Leroy Sané'yi kullanmadın ya. İlk maçını kulübede oturdun, oyunu almadın. Doğru yaptın Okan hocam. İki tane kreatif oyuncu, kanat oyuncusu olmazsa, adam geçen, orta yapan oyuncu, topla beslemezse Osimhen'i, Osimhen sıkıyor. Çıldırıyor maç içinde ya. Görüyorum. Çıldırıyor. Ya bu kadar olmaz ki ya. Ya bu Osimhen alıyorsan Osimhen'e gerek olarak kadro yapacaksın. Adam ne dedi size? Yeterli pas alamıyorum, beslenemiyorum dedi. Dünkü maçın iyilerinden biri de açık konuşalım Yunus'tu. Yaptı deparlarla. Yo. İşin gerçeği bu. Ama istikrarlı oyunu döndürürse iyi oyunu istikrara oturtabilirse Yunus'un katkısı her zaman için gazi olur. Bunu inkar etmem.
1: Ama santrofor konusu hiç konuşulmuyor yani. Tamam Osimhen zaten birinci santrofor. O net de. Hani Osimhen'in yanına ya da Osimhen olmadığında oynayacak bir isim yani deniliyor. İşte Barış var deniliyor ama Barış'la da ilgili transfer gündemi var
2: şimdi
1: zaten.
2: Galatasaray'da
1: yok, şu an ikinci bir isim yok.
2: Her şeyden önce bir plansızlık olduğu bir gerçek. Yani bu ligin bitinmesiyle beraber yani bu süreçte işte ayrılacak bazı oyuncular zaten belli kiralıklar var. Artı Icardi'ye yapılmış bir teklif var. Bu teklifin olumlu mu olumsuz mu olacağına yönelik yorumlara bakıldığında kabul etmez yorumları daha fazlaydı. Yani şimdi 40-50 gün neredeyse bir süreç geçmiş. Bakıldığı zaman Levent abinin dediği gibi yani hem bazı ihtiyaçlar giderilmemiş hem de temel ihtiyaçlarla ilgili işte bir santrafor ne bileyim Barış'ın bir alternatifi yedek sol kanat oyuncusu işte Abdülkerim hem Dünya Kupası'nda oynadı hem geçen senenin yükünü fazlasıyla çekti yorgun. Belki de kafaca yoruldu belki olabilir. Fiziken tabii. Yorgun değil ama bir, ona da bir alternatif hazırlamak lazım. İşte sağ bekten bahsediyoruz. Sağ bek Boye dedi o da gitti. Yani bakıldığında birçok oyuncunun ayrıldığı, 5 kişi gitmiş, bir tane transfer yapılmış. Yani o bir transferde işte genç artık kiralık bir şekilde yapılmış. E şimdi taraftar da ister istemez bakıyor Beşiktaş'a, bakıyor Fenerbahçe'ye, bakıyor Trabzonspor'a ve oradan kendine bir şey yapıyor. Yani biz niye yapamıyoruz kardeşim, biz şampiyon olmadık mı? Sayın Abdullah Kavukçu, demedim bizim 500 bilmem ne kadar milyon euroluk bütçemiz var,
1: evet.
2: Şeyimiz var. Bu nasıl algılandı? Çok paramız var. İstediğimiz transferi, ki dün akşam mı dedi para sorunumuz?
1: Söyledi, düzeltti.
2: Yani yok diye. Şimdi siz bu kadar geç kalıp, geç kalma demeyelim de, yani bu taraftarla bu şeyi arasındaki diyaloğu, iletişimi çok sağlıklı yapamazsanız, ki biraz Sayın Kavukçu dünkü konuşmasıyla bence taraftarlar biraz yatışmış olabilir. E şimdi bakıyorum Sayın Başkan transferle ilgili konuşuyor. Mecburen konuşuyor, bir şeyler demek zorunda. E Okan Buruk her hazırlık maçından sonra taraftarımız haklı, İşte yapacağız iyi kadro filan diye açıklamalar yapıyor. E Abdullah Kavukçu zaman zaman çıkıyor, dün akşam çıktı açıklama yapıyor. Yani Galatasaray'daki yöneticilerin teknik kadronun artık ortak şeyi transfer olmuş. Sanki transfer bir kabus gibi çökmüş kulübün üstüne, bu isimlerin üzerine. Ve biz transfer yapmadıkça bize salvolar oldukça fazla, taraftar gruplarının demeçleri var, ifadeleri var. Yani transfer lazım mı? Evet lazım. Ama bu belli bir planlamayla aslında şu 40-50 günlük süreç içerisinde bir iki tane, üç tane transfer de tabii ki yapılabilirdi. Ha, niye yapılmadı bilmiyorum. Yani onun temel nedeni ne? İstedikleri oyuncular mı olmadı? Paraları mı yetmedi? Beğenmediler mi? Ya nasıl olsa bizim kadromuz çok iyi. Biz şampiyonuz. Dur, Eylül'e kadar zaman var. Bekleriz mi diye düşündüler. Şurada bugün ayın 3'ü, yarın 4'ü. Lig başlayacak 10 gün sonra. Çorum Spor maçı var. Elbette ki bu dün akşamki kadro iyi bir kadro, şey bir kadro, ama senin bundan sonra da alacağın oyuncular buraya bir, değil mi, adapte olacak. Ondan sonra biz burada oturup konuşuyoruz. E 5 idmana çıktı, daha hazır değil, onu kadroya alma.
1: Tabii.
2: Şimdi Beşiktaş Trossard'ı aldı. En önemli oyuncusu Trossard. Bugün ismi bildirilmedi. Ha, bildirilir mi yarın, 24 saat kala yazılır mı yazılmaz mı? Beşiktaş da bugün ilk idmana çıktı. Hazır mı? Bana göre hazır da. Beşiktaş da ilk idmanı.
1: Böyle oyuncular genelde hazır oluyor.
2: Ama ben de şöyle düşünüyorum. Böyle bir oyuncum varsa ben bunu oynatmalıyım kardeşim. Ben bunu niye transfer ettim o zaman ya? Bu benim en değerli oyuncum. En değerli ve ben Avrupa Ligi'nde yoluma devam ediyorum. Benim oynatmam lazım.
1: Tabii.
2: Şimdi yani hep böyle sonraya ötelemek, işte Eylül'de alırız, Ağustos'un ortasında alırız. E son günlere doğru alırız.
0: E almadılar mı Ocak ayında şeyi?
2: Kimi?
0: Derosani. Ocak'ta bitirdik dediler. Büyük bir başarıydı bu.
1: Haziran'da hemen açıkladı.
0: Tabii. Tabii. Açıklandı. Doğrusu buydu. Sen son stoperi önce bitireceksin abi. Alacaksın. Bu doğruyu yapmışken bu doğrudan yanlışa geçemezsin. Kusura bakma. Galatasaray'ın son stopere ihtiyacı var mı? Var.
2: Var.
0: Sağbek ihtiyacı
2: adam
0: var mı?
2: Adam 60 tane maç
0: var.
2: Oynamış.
0: E tamam. Yerlerden bak. Gitmedin. Bak Zeki Çelik Juventus aldı. Değil mi? Sen alsaydın. Türk oyuncu.
2: Şeyi de alıyordu. Trabzonspor aldı. Türk oyuncu. Sol kanat.
1: Aralı.
2: Galatasaray'da masada değil miydi orada?
0: Hayır. Galatasaray masadan çekildiğini ben
2: çekildi. Gördüm.
0: Çekildi.
2: Ha, istese alırdı.
1: Yani bir istek vardı.
0: Ya çekildi. Yani bu Niaga transferinin, yarattığı o sıkıntılı ortamın yatışması için çekildi abi. Çekildi. Bana söylediler ki hangi yöneticiyle konuştuklarını. Çekildiklerini söylediler. Yani açık konuşalım.
2: Hayır, alınabilirdi diye diyorum.
0: Alınabilirdi çünkü.
2: Alınabilirdi diye diyorum.
0: Evet, alınabilirdi çünkü Volkan Hoca'nın istediği bir oyuncuydu.
2: Evet.
0: Doğru tespit etti. Mesela evet. Galatasaray Can Uzun'u istiyor değil mi? Doğru oyuncu.
1: Kesin
0: Galatasaray
1: doğru
0: ciddi
1: kesin
0: katkı yapacak bir oyuncu. Doğru bir oyuncu. Ama Leao doğru bir oyuncu değil. Buradan söylüyorum, Leao doğru bir oyuncu değil. Can Uzun doğru bir oyuncu. Sen 10 numarada oynar. Bak açık konuşuyor. Hem gol atar hem gol attırır. İnanılmaz bir oyuncu.
1: Leao konusu biraz şöyle abi. Şimdi senin güzel bir evin var. Oturuyorsun gayet konforlu, lüks. Her yılda sana güzel hizmet veriyor. Sen yıkıyorsun, aynı yere bir daha ev yapıyorsun. Yani Barış Alper varken, çift tane gol asist katkısı varken.
0: Ya yanlış ya, günah ya.
1: Avrupa'da bu kadar üst düzey mücadele veriyorken, Juventus turu dediğin gibi.

0: Rakipleri iki maçta da 10 kişi bırakmışken
1: Leao ile ilgili de somut bir şey var mı ki ya, Galatasaray'da Fenerbahçe somut olarak.
2: Bir günde dedim Aykonacı'ya lütfen dedim ya. Bir günde şu Sané solda oynasın ya. Depar atsın gitsin solda sıfır insin kessin. Bunu yapacak bir oyuncu. Sağ tarafta oynuyor, ne oynuyor ben anlamıyorum ya. Hep aynı hareketleri yapıyor, çözüyorlar. Kaptırıyor topu, Galatasaray'a atak yiyor. Yapma abi, Barış sağda oynasın. Barış Sané'nin önündeyse Barış oynasın. Sané kulübede otursun, kusura bakma.
0: Oturduğu maçlarda oldu.
2: Oldu, otursun. Ya bunda ısrar etmenin anlamı ne ya? Hayalle bu işler olmaz. Ya iyi oynayacakmış. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir adam değil o.
1: Zeze diye bir oyuncu alacaklarmış Arabistan'dan. Evet. Sol stoper. Genç.
0: Neom'dan Nantes.
1: 21 yaşında. Yani, 21 yaşında.
2: Tamam.
0: Şöyle Galatasaray'la adı anılan isimler. Bu arada Zeze, yani Nathan Zeze iyi bir oyuncu ama yani hiç böyle taraftarı doyuracak, ne bileyim tam abi böyle eksik parça gibi oturacak. Yapma.
2: Gerek yok ya.
0: Yok yok, şu anlamda söylüyorum abi, yıldız isim değil diye demiyorum yani. Evet. Ama bir planlamanın ürünü gibi görünmüyor. Yani sürekli aynı mevkiye farklı profiller yazıyor.
2: Sıkıştılar çünkü dünkü maçta Abdülkerim'i görünce hemen almaya çalıştılar. Çünkü Abdülkerim bırakılacak bir oyuncu değil ama Abdülkerim hazır değil. Dünya Kupası oynadı. Adam tatil yapmadı uzun süre. Hak vermek evet, lazım. Ağır güzel. Oyuncu. Çabuk oyuncu değil. Kaçırdığı zaman rakibi yakalayamıyor.
1: Uğurcan da konsantrasyon evet. Sorunu yaşıyor. Yani böyle
2: aynı
1: gördüm.
2: Şekilde yani Galatasaray'ın kalecisi 3 tane kalecisi var şimdi mesela. Cankat Avrupa maçlarındaki en iyisi Cankat'tı ya.
0: Cankat hatta 2 numara gibi evet. Şu anda.
2: Bence de. Yani başarı oynatırsan kazanırsın bu işte. Dün mesela seyrettim. Uğurcan benim beğendiğim kaçı. Yaptığı hata kaç tane hata yaptı ya. Yediği gol. Ya rakibe attın topu ya. Evet. Böyle bir şey olmaz yani. Sen mi takım kalecisisin ya. Doğruyu konuşalım. Eğri eğri doğruya doğru bir yerde alkışlarsın. Bir yerde yanlışı varsa da söyleyeceksin. Yani ben Okan Hoca'nın mesela bazı şeylerini doğru buluyorum, oyuncu isteklerini. Ama bu Leste'yi doğru bulmuyorum. Kusura bakmasın o almışsa. Yani Galatasaray'a katkı yapmadı. Dün orta saha hiçbir katkı yapmadı ya. Galatasaray hücumunda yok. Rakibi karşılamada yok. İki kişinin arasına girip topu kaybetti. Yani
1: bir de şimdi bu santrafor transferi, yani Osimhen deniyor da şimdi geçen sene kim vardı? Icardi vardı. Icardi'nin katkısı ortalama 20 gol filan.
0: 16 idi en son yani, herhalde 16 idi.
1: Asiste var mıydı bilmiyorum. Yani var, ortalama var. 20 gole katkıda 16-3 civarı bulundu. 16-4 gibi, tabii. Şimdi senin alacağın adamın da bu kadar bir katkıda bulunması lazım. Bak demek onun bulunduğu katkı, gol sayısı önemliydi. Sen oraya demek istediğim şu. Vasat bir oyuncu alamazsın kulübeye yedek alıyorum diye. Yarın bir gün ne olacağı belli mi yani? Oldu yani, oldu sakatlandı.
2: Sakat bir senede aldı Galatasaray oraya ya.
1: Morata bence ya. İki tane oyuncu alması lazım.
2: Morata'yı aldı, Başşuay'ı aldı.
1: Hayır
2: falan.
1: Bir tane değil Levent abi. İki tane oyuncu bak, alması lazım.
2: 16-4'te Galatasaray'ın yabancılarına bakalım. Kalecisinden dolayı. Şimdi alacaksın oyuncu. Sağ bekte yerli oyuncu kullanamadığı için Şallay'ı kullanıyorsun. Yabancı bir. Kimi kullanıyoruz şeyde? İki. Davinson Sanchez. Değil mi?
1: Evet.
2: Jakobs'u oynatmıyorsun. Diyelim ki Kazım Canlı Eren'i oynattın Türk. Ortada üçlü var. Sara, Lemina, Torreira. Kaç oldu? 5 oldu.
0: Evet.
2: Öyle mi? Osimhen 6. Leroy Sané 7. Evet. Leroy Sané kaldı. Öbür oyuncular kulübede oturacaklar. Onlar ne olacak? Yaşı olarak. Yerli bulamazsan. Bu politikanın 16-4'ün getirdiği sıkıntılardan bir tanesi bu. Burada hem başkan hem de teknik heyet haklı ama gerçek olan şu, siz biliyordunuz bunu. Geri adım atmadı TFF. Doğru yaptı belki. Ama siz
1: TFF'ye de ilişkileriniz bu kadar bozukken oradan bir şey olacağını herhalde ummuyordu Galatasaray değiştireceğini.
2: Herkese eşit davrandı. Allah aşkına değiştirmedi ya. Değiştirmedi. Bana içinden bilgi de geldi. Bütün kulüpler ise 4 kulüp başvurmuş. Diğer kulüpten hiçbir tanesi istememiş ya. Kim diyor istedi diye. Ertuğrul Başkan biliyor. Atılan imzaların ne olduğunu biliyor. Hiçbir konuda TFF'ye yüklenmesinler yani. Kusura bakmasınlar. Ya ben bu açıdan değil ama bak şimdi santrafor Galatasaray sayıyorsun. Yabancıdan çıkman lazım. Santrafor alacağın santraforun yaşının da ufak olması lazım ki 16-4'e uysun. Oynatabilmesi için. Galatasaray'ın normal 10 kişilik yabancı kadrosu dolu. Yaz bir kenara.